0: Bunun ayrılması
1: Canım benim
0: gereken
1: şimdi
0: bir
1: mesela.
0: zamanda ayrılmaması
1: Evet.
0: her şeyi değiştiriyor o zaman. Yani bir yere kadar geldi Kılıçdaroğlu, bir yer en son tepe noktasına vardı, başaramadı, başarılamadı o. O zaman geri çekilmesi ve ayrılması
2: Niye
0: lazım.
2: Niye müdahale ediyor? Ben şöyle tabii
3: çok kısa süreci,
2: ben tabii birinci cümle
3: yani
2: ben Kemal Kılıçdaroğlu ben Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasını iki yıl boyunca savunan birisiyim. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede Cumhurbaşkanı olsaydı 1 milyon 350 bin oy yer değiştirseydi Cumhurbaşkanıydı. Bu ülke başka bir noktaya doğru evrilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu dün Cumhurbaşkanı adayını savunduğum için bugün farklı bir noktada değilim. Hoca itiraz
1: hanımın bıyığı olsaydı
2: hoca itiraz
1: amca derdim. Ağlamada selamlar buradan.
2: Siyaset sonuçlar içindir. Kazanmadığı takdirde tartışma olur. Kazanmadığı takdirde ama en azından kendi açımdan ben hata yaptığımı düşünenlerden değilim. Ama şöyle çok net hocanın kızacağını bilerek söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği olmasaydı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanıydı.
1: Bir küçük bu. İhtimalle evet.
2: Yani bir bu. İki.
4: Ama parti içinde mi çok hocam, kullanıldı yani?
2: Ya buradaki diğer isimleri tabii. Ben bütün tartışmaları biliyorum ve isimleri de biliyorum. Kılıçdaroğlu'nun aslında kimin adaylaştırdığını da biliyorum. Kimlerin nasıl adaylaşması için çaba gösterdiğini biliyorum. Şimdi onlar kahraman Türklük türküleri söylemeye çalışıyorlar. Peki. Sanki bunlar onlar bunları söylememiş gibi. İkinci boyut şu. Orhan Bey cevap verdi. Katılıyorum ona. Bakın Türkiye'de sistem 50+1 üzerine kurulu. O yüzden CHP'liler birbirine düşman olmamalı. Yarın olası bir Cumhurbaşkanı adayında işte diyelim ki Mansur Yavaş aday değil şu anda ama Mansur Yavaş, Kemal Bey de Mansur Yavaş'la ilgili şey cümleler kuruyor, pozitif cümleler. Özgür Özel de pozitif cümleler kuruyor. Yarın Mansur Yavaş aday olduğunda ikinci tur falan filan da olmaz. Birinci turda Mansur Yavaş dersin. Çünkü bir ittifak politikası bu 50+1 sistemi seni kaçınılmaz bir biçimde böyle bir yere götürüyor. Bu
3: zaten
2: nedenle yani burada biraz sağduyulu davranmak gerekiyor.
3: Peki.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yeni partinin nerede kurgulanacağı? Ne söyleyeceği, adının ne olacağı, ideolojik demeyelim, ideoloji beklemem Özgür Bey'den çünkü çok iddialı olur. Siyasi pozisyonları vesairesi, şusu busu nerede olacağı çok bence önemli. Kötü kurgulandığı zaman bir siyasi parti, mesela İYİ Parti'ye bakın, isim olarak, logo olarak, şey olarak çok kötü kurgulandı İYİ Parti. Ve bence çok çok iyi oy aldı bu kadar kötü kurgulanmaya rağmen. Çok dişi kurgulandı ve bizim toplumda biraz daha böyle şey istiyor, alışık olduğu... Gerçek bu maalesef. Yani ben bu hoşuma gittiğini söylemiyorum. Bu bir, düz bir gözlem. Bütün siyasi partilerimize bakın. Üçlerler, altı oklar, ampuller. Böyle bir ilerleme şey ve daha maskülen renk olarak vesaire şu bu. Şimdi, nasıl kurgulanacağı çok önemli. Eğer Özgür Bey'in o geçen reklamdan önceki fantazyalarımda anlattığım gibi işte yeşilli morlu bir şey olursa gidişat kötü. Yani onlara o taraf açısından. Ama merkeze doğru gelmeye çalışıyor. Fakat şu da var. Olmadığı bir şey gibi de kendini göstermeye çalışırsa Özgür Bey bu da bir problem. Kendini merkeze ve hatta merkez sağa konumlamaya çalışırsa bu yeni parti bu da çok bence sakil durur yani.
0: Yanlış, yanlış olur.
1: Yanlış yapar değil mi? Ben
0: tabii,
1: de aynı fikirdeyim.
0: Tabii ki yanlış.
1: Şimdi merkez sola konumlaması lazım.
0: Kendisi
1: ama
0: olması lazım.
1: O zaman mesela CHP'den ne farkı olacak? O da ayrı bir hikaye. Yani ama şimdi arkada o CHP şeyi de olmayacak. Şimdi, bana enteresan gelen şu. Mesela hep şu alternatifleri konuştuk işte MHP'de bir kurultay süreci yaşandı ve sonunda İyi Parti kuruldu diye.
0: Evet.
1: Şimdi Meral Hanım İyi Parti'nin genel başkanı olmasaydı da bir şekilde o MHP'deki kongre sürecinden galip çıksaydı MHP'nin kendi yapısı, MHP'nin işte Dokuz Işık Doktrini'ne rahmetlinin yazdığı ve işte Üç İlal vesaire gibi MHP'nin sembolleri ve ocaklar vesaire Meral Hanım'ı bu kadar fazla hareket etmesine engel olacaktı. İyiye veya kötüye. Yani bence iyi ama şimdi çok daha fazla hareket alanı açtı yeni parti olması. Şimdi aynı şey Özgür Bey'in de başına gelecek ve Özgür Bey ve etrafındakiler işte ne diyelim kadro, yönetici kadro, tepe kadro çok özgür hareket alanı bulacak ve bu özgür hareket alanı bulduğu zaman da bana neyse çok topluma hitap edemeyecek gibi geliyor. Bilmiyorum bu benim öngörüm. Ama doğru tavsiyeler alırlarsa, doğru işler yaparlarsa tabii ki önleri de açık. Sadece son bir şey daha söyleyeceğim bir de. Bence mühim olan en önemli ve en mühim olan kısmı da şu. Bütün bu işin toplamında gideceği yer neresi olacak? Özgür Bey çünkü kendisi Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Çok aşikar, çok belli. Bunu görmemek
3: adayımız
1: için kör olmak
3: diyor
1: lazım yani. Efendim?
3: Adayımız İmamoğlu diyor.
1: Yani Ekrem Bey'in aday olamayacağını biliyoruz. Üniversite diploması zaten bir kere iptal. O yüzden olamıyor yani. Özgür Bey'in ilk günden beri, yani CHP Genel Başkanı olduğu günden beri

0: Bu da var. Bu da bunlar da çok da daha. Ben Özgür Bey'i de suçlamıyorum. 40 yaşını bitirmiş. Üniversite 40 yaşını geçmiş. Ben yeni geçtim. Ben de isterim. Üniversite mezunu herkes. İşte Ekrem Bey'den farkım var. Üniversite mezunuyum. Bir şekilde bunu ister tabii ki sonuçta. Bu ayıp bir şey de değil, günah bir şey de değil.
1: O konuya şöyle yaklaşmak lazım. Hayat, siyasi olaylar, Kılıçdaroğlu diyorum. Yani Özgür Özel'in aday olmasını gerektiriyorsa o zaman aday olur. Kendisi zorlamayacaktır bunu. Asla zorlamayacaktır bunu.
0: Ama Kemal Bey için de aynısını söylüyoruz. Kemal Bey zorladı, oldu, kaybetti. Özgür Bey de zorlarsa olur ve kaybeder. Ben size söyleyeyim hani peşine. Bunu da not alın. 3 sene sonra oynatırız.
1: İşte ben de
0: benim tahminlerim %95 falan tutar ki Kemal Bey bilir.
1: Özgür Özel. Hayat kaçılmaz bir şekilde Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini önüne koyarsa, milletin de, seçmenin de önüne koyarsa bak.
0: Koymaz. Kemal Bey'in de koymadı ama koyduğunu iddia etti. Bakın şey gibi oldu bu. Hani Kıbrıs'ta bir adam çıkıyor, bunlar eğitilmezdir diyor. Gerçekten niye böyle bilmiyorum yani.
1: Şimdi
0: sağ bir aday koyamazsa muhalefet ortaya, tırnak içinde, imkanı yok yenmesinin. Ben size söyleyeyim açık açık.
2: Peki. İhsan Bey şunu soracağım. İki taraf da, yani yeni parti kuracaklar da mevcut genel merkez yönetimi de son gelinen noktada şunu söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olanlar hükümete hizmet ediyorsun. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki partiden ayrılmak Tayyip Erdoğan'a hizmet etmektir. İki tarafta iktidara destek olmakla suçlanıyor. Kim haklı?
3: Şu an baktığınız zaman aslında yani iktidar üzerinden yorumlamanın bir haklılığı yoktur. Çünkü görünen o ki aslında Butan kararından bugüne kadar ya da şöyle Kurultay'dan bugüne kadar mesele bir iç mesele olarak gündeme geldi. Yani hükümet tarafları gidip mahkemeye vermedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani işte illerde, kasabalarda, büyük şehirlerde bir hizipçilik vardı. Ama bu artık şey oldu, biraz ülke gündemine ulusallaşmış bir hizipçiliğe dönüştü. Dolayısıyla aslında her iki tarafta şunu biliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi iktidara muhalif bir kitle. Yani Özgür Özel diyecek ki biz aslında iktidara yürüyorduk. Çok da ramak kalmıştı. İşte Kılıçdaroğlu önümüzü kesti. Dolayısıyla onun bütün hamleleri iktidara yarayacak ya da iktidarın ekmeğine yağ sürecek. Öbür tarafta diyor ki aslında siz işte kötü kurultay yaparak, şaibe bulaştırarak bir bakıma Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçaladınız. Daha çok yani Kılıçdaroğlu'nun serzenişleri ya da partinin bölünmesi ve parçalanması üzerinden. Benim de işte asıl merak ettiğim soru şu. Bir ara ben işte öğrenci...
2: Yani şurada sizin dışınızda belki Ayhan da katılmaz ama üç isim şuna inanıyor. Butan kararı siyasi bir karar. Buradan hareketle de biraz suçlamalar karşılıklı.
3: Ben yani şöyle...
0: Siyasi olduğunu düşünmüyorum.
3: Yani şöyle olsaydı acaba kurultay namusuyla yapılmış olsaydı... Bir sürü hukuki terim kullanmak istemiyorum. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz işte sayısız kurultaylar yapıldı ve başladı bitti. Her iş usulüne uygun yapılmış olsaydı, hatta bırakın kurultay meselesini, yani İstanbul seçimleri ya da İstanbul kurultayı, yani bunlar para pul müdahalesi olmadan yapılmış olsaydı, siyasetin finansmanını böyle zehir gibi kullanmak gibi bir alışkanlık olmasaydı, bence burada şeydir, yani altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir işe kalkıştılar. Şimdi İstanbul'da büyük bir sermaye var, yani bu bir ilçe üzerine çalışma yapan bir siyasetçi enteresan bir şey söylemişti. Ya işte Esenyurt üzerine kafa yormuştu. Esenyurt ve İstanbul ölçekli yerlerde resmi finansmanla gayri resmi finansman neredeyse birbirine eşittir. Ya gayri resmi finansman nasıl ortaya çıkıyor? İşte şöyle düşünün. İstanbul'da yani bir pencerenin dahi değiştirilemeyeceği bir mekanda siz kocaman bir villalar serisini, yani Boğaz'ın böyle tam öngörüm kısmında oraya ruhsat verirseniz bunun arkasından işte 10 milyonlarca dolar gelir. Bunun gibi yani bir tek bir örnek üzerinden gideceğim.
1: 100
3: yani,
1: milyonlarca demek istediniz değil mi?
3: Şöyle Kandilli'de Boğaz'ın böyle tam göbeğinde bir yere bir pencere değiştirmek istediğinde onun bir tarifesi vardır. Ama siz oraya kocaman bir çiftlik evleri kadar seri 7-8 tane bina yaptırırsanız tek bir örnek olarak verdim. Bunun bir şeyi vardır, bedeli vardır. Şöyle düşünün. Şimdi siz seçimlerde, ya ben İstanbul'da Fatih Belediye Başkanı şu ifadeyi kullandı. Ben bir dönem belediye başkanlığı yaptım. Rakibim devlet memuruydu. Masraf etmekte ben devlet memuruyla baş edemedim. Yani dolayısıyla eğer şöyle, hatta İmamoğlu için de aynı şeyi söyleyeyim. İmamoğlu normalde belediye başkanlığını yapsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına aday olsaydı, başkan seçilseydi, yarışa girseydi, bence hayal ettiği her şey olabilirdi. Ama şöyledir, yani bu kadar büyük imkan, bu kadar büyük finans, bu kadar akıllı reklamcı, çok önemli onlar, bu kadar akıllı reklamcı greve başladığınız ilk kimse Cumhurbaşkanı demeye başlarsa, sizin de rotanız artık belediye ya da meşru işler değil, kestirmeden yol almak gibi bir yola gider. Ben şunu söyleyeyim, yani
2: hükümet kime yarar? İktidara mı yarar? Muhalefete mi?
3: Ya muhalefet şöyle, yani mesela diyelim ki Fazilet Partisi bölündü. Recep Tayyip Erdoğan lider olarak çıktı. Toplumu idare etti ve 25 yılda iktidar yapıyor. Ve mesela dünya lideri dendiğinde de dünyada şu an Trump gibi, Çin Devlet Başkanı gibi, Putin gibi, yani 4-5 lider arasında zikrediliyor. Hatta şeyin, Sevan Nişanyan'ın oğlu, yine ismi aklıma gelmedi.
0: Arsen mi?
3: Arsen bir ifade kullanmıştı. Recep Tayyip Erdoğan sadece Trump'ı karşıladı. Bu işte Osmanlı padişahı, Osmanlı Veziri Azamı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na denktir. Dün de bir karşılığı oldu. Böyle bir ifade kullandı. Hı. Şimdi bu bölünmeyi eğer bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan gibi yönetecekseniz, zaten şeylerinde, hep hayallerinde o örnek var. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. Recep Tayyip Erdoğan hapse girdi. Ama şöyledir, ben hani liderlik kumaşı açısından bakıyorum. Partiyi kurarken aktörlerle, sivil toplumla, ben bir mahalledeki üyeyle de ilgilenmiştir. Memleketin kenarda köşesi kalan solcusuyla da, milliyetçisiyle de, muhafazakarıyla da öyle bir denklem kurmuştur ki. Ve bugüne kadar da o denklemi yönetti. Mesela bir dönem bu şeyin...
2: İnsan Bey, o zaman bu sözlerinizden şunu mu anlayayım? İktidara mı yarıyor?
3: Şöyle, oyunu nasıl kuracaklarına, nasıl oynayacaklarına bağlı. Yani şu an Türkiye'de bir muhalefet boşluğu var. Bunu güçlü bir şekilde doldurabilirler de. Evet.
2: Diğer muhalefet... İlk başta da bu şeye dikkat çeken de Devlet Bahçeli oldu.
3: Diğer şeyleri, yani diğer muhalif partileri arkalarına da takabilirler. Ya da şöyle kayıkçı kavgasına devam da edebilirler. Ama şöyledir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak bir başka partiden ayrılmaya benzemez. Ben bu kayıkçı kavgasının kolay kolay biteceğini düşünmüyorum.
2: Peki.
3: Yani isterse şöyle ilk birkaç ay toplumun, yani desinler ki biz sahaya çıktık ve %30 oyumuz var. Buna rağmen ben bu çatışmaların bitmeyeceğini düşünüyorum. Bir de eldeki malzemeden, eldeki aktörlerden Türkiye'ye çağ atlatacak bir kadro çıkacağını da düşünmüyorum. Yani şöyle, dışarıdan takviye yapsan Cumhuriyet Halk Partileri ne yapacak? Çünkü geniş bir kadroyla yola çıkıyor. Hep içeriden kurduğunuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne farkı var diyecekler. Yani ben doğrusu o genel başkan ve takım ortaya çıktığı zaman asıl o gün mesajı almış olacağız. Bir de şöyledir, ilk 2-3 ayda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ne kadar insan kaldı, öbür tarafa, işte sokaktakilerde, aktörler açısından, onların da belirleyici olacağına inanıyorum.
2: Peki Ali Asıl, kime yarar bölümde?
0: İktidara yarar, Cumhur İttifakı'na yarar. Böyle büyüme, çok büyük
2: bir ihtimal yok. Bu sözlerin dava siyasal görüşüne destek mi?
0: Buttan... Siyasal demedim ben. Siyasal olduğunu düşünmüyorum dedim.
2: Hayır. İktidara yarar diyorsun ya.
0: Evet.
2: O anlama gelir mi?
0: Bence gelmez. Sonuçta yağmur yağdısa da yarayabilir. O da siyasi, yani yağmurda siyasete göre yağmıyor sonuçta.
4: Seçmen öyle düşünmüyor ama.
2: Klimayı kapatalım arkadaşlar.
0: Seçmen?
4: Seçmen. Bu müdahalenin
0: seçmenin büyük bir kısmı siyasi olduğunu düşünüyorlar. Doğru.
4: Siyasi tamam. Olduğunu düşünüyor.
0: Çoğunluğun düşündüğü her şey doğruysa gerçi, o zaman siz kapatın gidin.
4: Hayır. Yani. Şimdi ama en sonunda karar verici, sandığa giden ve oyunu kullanacak olan
0: doğru
4: onlardır.
0: Ama yani sadece siz, bunun, sadece bugünden oy kullanmayacaklar ya. İnanan, bir sürü gündemleri var ya.
4: Ki buna inanan tek sizsiniz ve gerçekten de doğru söylüyorsunuz diyelim tek başınıza orada. Tamam. Kim kazanır orada? Tabii ki buna inanmıyorum.
0: Tamam da yani şimdi sandığa gidip oy verirken bir tane sayıkta oy vermiyorsunuz ya genelde. Evet. Bir sürü sebebiniz oluyor oy verirken. İşte milli güvenlik mesela atıyorum. İşte ekonomi. Bir sürü şeyden dolayı oy veriyorsunuz ya. Sadece bundan dolayı insanların böyle hurra oy vereceğini ben zannetmiyorum bir şey.
4: Bunu soyutlayarak söyledim zaten ben. Yani en sonunda insanların, seçmenin bir inandıkları doğrultuda sonuçlar sağlayacak.

0: sonuçları çıkıyor. Şimdi
1: Doğru.
0: buna dayanarak ben dedim ki işte bu siyasidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmak, bölmek için yapılmıştır şeklinde seçmenin büyük bir çoğunluğunda %70'e varan bir çoğunluk
1: Evet,
0: orada söz
1: 161
0: konusu.
1: üzerinde, evet.
0: İnanıyorsa yani bizim bağırıp çağırmamız hayır öyle değildir, gerçek o değildir dememizin seçmen nezdinde pek de anlamı kalmıyor ama gerçekleri
1: O
0: söylemiş
1: zaman bütün muhalefet partileri
0: olabilirsiniz.
1: kapatsın gitsin, ama bu
0: Gerçekleri
1: dediğiniz şeyin hiçbir ne manası var? Ben onu anlamıyorum ki.
0: bir bilimci olarak
1: %35, bir dakika, bir
0: gerçekleri
1: dakika.
0: söylemiş
1: %35 bir şeye inanıyor
0: olabilirsiniz.
1: diyorsunuz. Sizin destek attığınız parti daha %35 alamadı. Son
0: Yalnız
1: 50
0: şöyle,
1: senede filan. Yani bu dediğiniz şeyin ne
0: putlan
1: manası var? Ben anlamadım.
2: vatandaş ortadan ikiye bölünmüş. Yani %60'lık, %75'lik veri yok yani.
0: Ya 60'lık, 60'ın üzerinde
2: Ya
0: şeyler, sonuçlar
2: %50'si, ben
0: çıktı.
2: son araştmamızda vardı. %50'si.
1: Hayır, diyelim 60 olsun. Bunun ne manası var? Anlamadım ki yani.
2: Hatalı buluyor,
0: Hayır.
2: %50'si destek.
0: Bunun, şunu söylüyorum. Siz inanmıyorum dediniz ya.
1: Evet,
0: Ben
1: inanmıyorum.
0: dedim ki, ya toplum öyle düşünmüyor dedim. En
1: Tamam.
0: sonunda toplumun bir şeyin farkında
1: Ama ben
0: olması
1: toplumun
0: farklı bir
1: genelini
0: şey oldu.
1: düşünmediği birçok şeyi düşünüyorum. Yani.
0: Tamam ya,
1: Yani
0: toplumda sizin düşünmediğiniz bir sürü şeyi düşünüyor
1: evet,
0: yani. Bir
1: doğru.
0: sürü şeyi görüyor.
1: Doğru. Bence
0: Bazen
1: Ankara
0: çıplak
1: Türkiye'nin
0: gerçeği,
1: en güzel şehridir.
0: bazen
1: Sorsanız
0: çıplak
1: daha
0: ger
1: çok İstanbul derler mesela. Yani hani bu ne
0: bazen
1: manası?
0: çıplak gerçeği onlar bizden daha net görebiliyorlar.
1: Ben onlar biz diye bir şey ayrım görmüyorum. Ben onlardan bir tanesiyim. Onlardan bir tanesiyim çünkü
0: İşte
1: sadece.
0: onlardan bir tanesi olarak belki de büyük bir çoğunluk daha
2: Şimdi
0: çıplak
2: şöyle,
0: gerçeği net
2: aslında
0: görüyor
2: nihayette bu
0: olabilir.
2: tartışmalar niye yapılıyor? Aslında
0: Hiç.
2: toplumun ne dediği önemli de biraz da toplumu yönlendirmek için yapılıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki butlan kararının halkın %75'i karşı, toplamda ben bizim ölçümlerde %50'si karşı. Şimdi biz şunu göreceğiz bence, yani önceden ön kabulle biz önümüze bir tablo çıkacak. Bir siyasi parti tablosu çıkacak, onun aktörleri çıkacak, onun söylemi çıkacak. Buna karşılık Kılıçdaroğlu cephesi de politika geliştirecek. Biz bunu gördükten sonra hem toplum bir şey söyleyecek hem biz bir şey söyleyecek.
0: Tabii, ona
2: Çok
0: bakacağız.
2: önceden, çok önceden öngörü koymak. Mesela şeyde ben geçen hafta böyle çok şaşırtıcı veriler gördüm. Neredeyse Kemal Bey'e %1 diyen, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne %1 diyen de gördüm. Özgür Özel'e %4 diyen de gördüm. Ben diyorum ki ya şöyle, yavaş gidip serin kanlı bir şekilde verilere bakmak lazım. Biz ölçümlerde gördük yani %70-30 bandı şu an korunuyor. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin %70'i şeyden yana. Fakat çok enteresan bir kitle var. %50 de diyor ki parti bölünmesin. Ben asıl bu parti bölünmesin diyen insanların önümüzdeki dönemde nasıl refleks göstereceğini merak ediyorum.
0: Evet.
2: Yani toplumda da yani şu belki biraz şeyi yanıltabilir parti kuracakları. Muhalefet partileri daha çok şeylerin tercihlerini Özgür Özel'den yana kullanıyorlar.
0: Peki.
2: Bu kendi işlerinden oy kaymasına sebep olur mu, yoksa yarın herkes kendine mi oy verir? Onu görmüş olacağız.
1: Bir de bir cümle söyleyeceğim. Ya bence fazla da takılıyoruz bu parti işine. Çünkü genel seçim aslında Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. Bu kadar.
2: Ama şöyle, Cumhurbaşkanlığına da partiler topla. Ben asıl bir şey daha büyük sorun aslında. Yani altılı masa 3 yıl bir araya gelip Türkiye'nin 6-7 partisi, HDP'ye de katılım. 3 yıl taban basarak politika üretti. Yani işte doğru ya da yanlış. Şimdi bugünden yarına parti kurulacak. İttifaklar konuşulacak ve iki partinin ittifak etme imkanı çok zayıf. HDP'yi yanına alabilecek mi, ya da diyelim Mansur Yavaş gibi bir aday olduğunda solun refleksi ne olacak? Ya da işte Özgür Özel aday olduğu zaman tek başına Cumhuriyet Halk Partisi mi olacak, yoksa çatının altına birilerini alabilecekler mi? Bence galiba Alihan Bey'in sorduğu soru aslında doğru. Önümüzdeki dönemde bu meselenin biraz daha merkeze oturacağını düşünüyorum.
0: Peki. Hızlı hızlı gidelim. Sürem de çok hızlı akıyor. Olcay Baykal'ın cenazesine gidelim bir. Deniz Baykal'ın eşi. Rahmetli diyelim kendisine.
1: Allah rahmet eylesin. Onun
0: cenaze töreninde belki de son görüşmeydi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki o görüşme, o cenaze. Önce görüntüler gelsin.
2: Yine çift genel başkan mı vardı?
0: Bir cenaze, iki genel başkan var. Ona geleceğim de önce görüntüyü istedim.
3: Cenazeden cenazeye bir araya geliyorlar zaten.
0: Evet, tam onu söyleyecektim.
3: Peki, evet. Bir de CHP'nin cenazesinde herhalde.
4: CHP'nin için her kişiler niyetine...
0: Üstü körü bir tokalaşma görüyoruz. Burada da bu kalsın. Bir süredir çelenk alındı, alınmadı.
3: Artık bir program
0: aslında yani
3: oldu.
0: En başında da söylüyorum bu. Yani cenazeye de çok büyük bir saygısızlık. Onun çelengi alınmadı, bununki konuldu. Burada da iki çelenk de yan yana. Ortada Mansur Yavaş var. Dikkat.
3: Onu da özellikle mi koymuşlar bilmiyorum. Acaba?
0: Bir
3: siyasi
0: de hani,
3: bir yorum olarak.
0: Bir madalya
1: yok, o işlere
0: olsa,
1: belediye baktığı için, cenaze işlerine belediye işte, baktığı için doğal olarak belediye başkanının üstüne koyuyorlar.
0: Altın, gümüş, bronz.
3: Hayır yok, ikisini arasına koymaları.
5: Şimdi bu ya, tasarım
1: orta yerde
5: mı?
1: Dur, ana yerde durur belediye başkanı.
5: Bu bir tasarım mı yoksa gerçek bir gerçek cenazeden fotoğraf. Alınmış bir şey mi?
0: Cenazeden fotoğraf bu.
5: Hangi cenazeden?
0: Olcay Baykal.
1: Olcay Hanım.
5: Oradan.
3: Derin siyasi okuma bakın, yapmıyorum.
2: Belediyeninki daha mı?
0: Bir de şey var burada.
2: Götürer yere koydu.
0: Hani bir madalya sıralaması olsa altın, gümüş, bronz. bir de ilginç bir şey. Necdet Bey dikkatinize sunacağım. Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen. Aslında kırılmanın grupta da başladığını gösteriyor. Serzenişte de bulunuyor. O video bir gelsin. Gaziantep Milletvekili'nin açıklamaları. Beşinci video. Dinleyelim.
6: Genel kurulun kapsamında karşılaştığım Sayın Özgür Özel'i destekleyen iki milletvekili arkadaşım, 3 seneden beri yan yana çalıştığımız arkadaşım, genel kurulun kapısından çıkarken karşı karşıya geldik, yüzle geldik. Ben merhaba dedim, merhaba demediler, yüzlerini çevirip geçtiler.
0: Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen diyor ki, AK Partililerle selamlaşıyoruz, onlar selamımızı alıyor. Özgür Özel'i destekleyenler artık selamımızı almıyorlar.
3: Onlar da AK Partililere versinler o zaman selam. Ne yapalım? Bu yani bunları niye konuşuyoruz gerçekten?
0: Bunlar hayır,
3: program
0: kadar
3: açısından
0: aynı
3: söylemiyorum.
0: Beraber siyaset yani, yapıyorlardı.
3: Evet.
0: Yani sen çözümün çok kolay ama aynı parti siyaset yapıyor.
3: Toplumsal
0: da,
3: olarak yani toplum şimdi bunlara bakıp da diyor ki elbette yani.
0: Ya selam sabah kesilmiş CHP'de.
7: Evet. Yanlış yani. Yani bu çok net, hiç öyle kolay
3: değil. İyi yumruklaşmamışlar mesela. Şimdi, iyi tarafından bakarsak.
7: Ben eminim şu anda.
3: Sert bir durum da ortaya çıkabilir. Savaş sanatları.
1: CHP'de pek olmuyor galiba ya. Söyüp geçiyorlar gibi. Yok.
7: Yani birbirini boğazlarını sarılmamışlar. Çevreler yumruklaşmayı da isteyebilir.
0: Yani nasıl?
7: Bazı çevreler ya da bazı kişiler yumruklaşmayı da isteyebilir. Ya bu sağlıklı bir şey değil. Gerçekten sağlıklı değil. Ayrılıklarda evet en yakındakine tavır alırsın ama Türkiye'de şöyle bir gelenek var yani. Kabadayılığı en yakındakine yapmaya başlarsın. Meydan evet. Okumayı en yakındakine yapmaya başlarsın. Hele bir de zayıf görüyorsan o meydan okumayı inanılmaz abartırsın.
3: Ha, ben derece, bunları hiç bilmiyorum. Türkiye ile ilgili böyle bir kültür
7: ben
3: mü var?
7: Sizin gibi, ben sizin gibi espriyle geçirilecek bir durum
3: hayır,
7: değil.
3: Hayır espriyle yani değil yani gerçekten.
7: Çünkü
3: ha,
7: ben bu işin bakın bu işin nerelere vardığını görüyorum. Bu düşmanlığı körüklemek kimseye bir şey getirmez. Alihan Bey'in söylediği demin önemli bir şey var.
0: Evet.
7: Kardeşim sisteme yönelik ortak bir tavrın varsa şimdi sen diyelim ki X partisiyle çok rahat yan yana geliyorsun. Yıllardır birlikte mücadele ettiğin hak, hukuk, adalet sloganı attığın adamı düşman ilan ediyorsun. Ben daha önce de ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde hak, hukuk, adalet sloganı atanla Güven Park'ta hak, hukuk, adalet sloganı atan adamın duyguları aynı.
0: Evet.
7: Şimdi sen bu duyguları karşı karşıya getirip çatıştırmadan beslenmeye çalışıyorsun. Bu son derece tehlikeli ve bence Türkiye toplumu, Türkiye'nin aydınları, akademisyenleri, yazarları buna çok net tavır koyabilmeli. Yani mobbing, terörize etme ve iş fiili sözlü saldırılara kadar uzamış durumda. Cenaze meseleleri de öyle. Ya Türkiye'de şöyle bir gelenek var yani. Bu gelenek bize özgü bir gelenek değil ki. Yıllara, o yüzyıllara yayılan cenazede insanlar yan yana gelirler ve cenazeye saygı gösteririz.
0: Evet.
7: Çelenk işleriyle ilgili iddialı bir şey söylüyorum. Yani demin hoca söylediği için çelenk işleri tümüyle belediyelerin manipülasyonuyla ortaya çıkıyor.
1: Doğru.
7: Bir takım isimler devreye giriyor, çelenkten isimler sökülüyor.
0: Evet.
7: Şunu tartışabiliriz, iki genel başkan olmaz.
1: Olur.
7: İki genel başkan çelengi olmaz. Yani mevcut statü neyse o olur. Ama kardeşim iş öyle bir noktaya geliyor ki...
0: Necdet.
7: Çok net şunu söyleyeyim bakın ama gerçekten tamam. Söylemek isterim. Ahmet Telli ya, Ahmet Telli Türkiye'nin en önemli şairlerinden birisiydi. Ahmet Telli cenazesine Kemal Kılıçdaroğlu çelengini sokmayan Ahmet Telli ve ailesi değildi. Cenazenin sahibi ailedir ya.
3: Ailesi görüşmek
7: bu
3: istemedi
7: olmaz.
3: Yani.
7: Bunu kim yapıyor?
3: Allah aşkına
7: bu olmaz.
3: Niye onu gündeme getiriyorsunuz?
7: Çok
3: aile görüşmek istememiş.
7: Ben oğlunun ne söylediğini biliyorum. Ne söylediğini biliyorum.
3: Açıklama
7: şimdi,
3: yaptılar.
7: Bakın ya Sezin Hanım'da da onu
0: gündeme
7: bakayım.
0: Gerekiyor.
7: Yani kişiselleştirmeyeyim. Yani bu düşmanlık Türkiye'ye kazandırmaz. Demokrasi diyen, hak diyen, hukuk diyen hiç kimseye kazandırmaz.
2: Aslında şöyle
0: bir araya gideceğim, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Kimlik siyasetinin içerideki tartışmalara da bence yansıttığını gösteriyor.

0: Bir araya gitmem lazım. Siyaseti. Sözünüz yani, kaynamasın. Evet. Bir araya gideyim, aradan sonra devam edelim.
1: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.

0: Habertürk gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. CHP'yi uzun uzun konuştuk. Bir toparlama yapalım. Salı günü grup toplantısını yapacak Özgür Özel. Arkasından il başkanları ve kendi döneminde seçilmiş parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. Partinin ismi belli ama sosyal medyada dolaşılan o tweetlere aldanmayın. Fake tweetler, güya açıklama yapılmış, güya hesap alınmış. Onları da Özgür Özel yalanladı. Meclisin tatile girmesinden sonra da stat verilecek. Özgür Özel CHP'den istifa edecek. Milletvekilleri, peşime düşün dediği milletvekilleriyle beraber kaç kişi gidecek, kaç kişi kalacak? Onu meclis tatile girdiği gün Dilekçe'nin İçişleri Bakanlığı'na verildiği gün göreceğiz. Ama hem Yargıtay'daki tablo, hem mahkeme, hem siyasi öteki gelişmeler, Sezin Hanım kısa da fezleke meselesi de var aralarında.
1: Yok, kızmıyorum, kızmıyorum. Ha. Siz gündeme getirebilirsiniz, sizde sıkıntı yok ama Necdet Beyler tarafı, Kılıçdaroğlu yönetimi getirince gündeme ve son zamanlarda o taraftan gündeme getiren çeşitli gazeteciler, siyasetçiler olmaya başladı. Bu sıkıntılı bir durum. Sanki böyle bir beklenti varmış veya böyle bir durum hoşa gidermiş siyaseten gibi bir yaklaşım veya destekliyorlarmış gibi. Öyle bir intiba uyandırıyor. Bu da en basitinden söyleyeyim, siyasi iletişim açısından kendilerince yanlış bir şey bence.
2: Ben resmi olarak böyle bir iddianın gündeme getirilmediğini biliyorum. Yani hem
1: getiren o zaman sizin çevreden var yani, öyle diyelim, gazetecisinden siyasetçisine yani, kadar. Siz onları takip etmiyorsunuz galiba.
2: Ben süreci takip ediyorum. Bu işin, ya bilinen işlerin sanki konuşuluyor olması sonucu ne kadar etkiler bilemiyorum tabii, ama CHP'nin resmi olarak böylesine bir açıklaması ve beklentisi yok.
0: Evet. Şunu söyleyelim. Daha önce siz de yayında söylediniz. Bir liste var milletvekilleri. O liste de ekrana gelebilir. Özgür Özel'le beraber hareket edenler, Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber hareket edenler. O listede siz de dediniz ki birçoğunuyla iletişim içindeyim. Hepsi evet Mutlu'na karşı, ki ben de karşıyım dediniz.
2: Doğru.
0: Ama hepsi Özgür Özel'le beraber hareket etmeyebilir. Ama Özgür Özel ve arkadaşlarının bir grubu CHP'de bırakıp kurultay için beklemelerini istemediğini artık biliyoruz.
2: Siyasette böyle bir şey olmaz bir de yani.
0: Yani hem yeni parti kurup
2: yani,
0: hem de CHP'yi kontrol etmek.
3: Ne yardan ne serden vazgeçememek gibi.
2: Ama biraz o ilim var yani. Yani biraz o ilim var.
4: Şimdi bazı şeyler vardı tabii. Yani bu kurultay kararı, yani Yargıtay'daki kararı acaba çıkar mı umudu vardı. Anladığım kadarıyla bu umudu bir tarafa bıraktılar. Yani bu karar değişmeyecek ve Kılıçdaroğlu'nu bırakacaklar. Bundan sonra yani yakın zamanda, yani bir hafta önceye kadarki düşünceleriyle şimdiki düşüncelerinde bir değişiklik olduğu görülüyor bu konuda. Yani bir mutlak mutlan biz bir partiyi kurucular kuruluna bırakacaklardı. Uzmanlar, bilmediğimiz uzmanlardan oluşan. Onlar partiyi

0: parti kuruluşunu çalışıyorlar demişti.
1: Evet.
0: Şimdi herhalde
1: Ondan da vazgeçildi. Ondan da
0: ya hayır,
1: vazgeçildi.
0: onların çalışmaları bakidir.
1: Tabii
0: Yani,
1: tabii
0: değil mi?
1: baki.
0: Onlar
1: Ama şöyle geçiş
0: bakidir.
1: topluca
0: Evet.
1: olacak.
0: Evet. Şimdi öyle bir duruma gelmiş
1: Hatta
0: görünüyorlar.
1: Özgür Özel ve yakın kurmayların bana aktardığı ana muhalefet partisi el değiştirecek. Ana muhalefet partisi iddialarına göre partinin kurulmasından sonra Özgür Özel'lerin partisine geçecek. Parlamentodaki sandalye sayısına bakılırsa. Böyle bir tablo var. 95 kişi Özgür Özel'i destekliyor görünüyor. 25 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber hareket ediyor deniyor. Ama şu, yani burada isimlere girip yeni tartışmalar yaratmak istemem ama şuradaki bazı isimlerinde evet Özgür Özel haklı ama baba ocağı terk edilmez. CHP'yi bırakmayalım görüşünde olanları da var. Arada kalanlar var. bir de Kemal Bey sonrasını planlayanlar, Kemal Bey'den sonra genel başkanlık bize kalır mı diyenler, bunun hesabına şimdiden girenler de var. Onların da isimlerini az çok biliyoruz ama telaffuz etmek istemem.
2: Yazıyor orada. Yazıyor zaten orada. Ama bu normal yani Türkiye
0: tabii
2: yani
0: burada olmayan partiye liderlik yapabilmeyi düşünen, yapmayı düşünen burada listede olmayan insanlar da var tabii.
1: Tabii.
2: Yani
1: ama şimdiden Necdet Bey bunu bir ihbar kabul etmeyin yani yanlış anlaşılmasın. Siz de meslektaşımsınız. Ciddi bir Kemal Bey sonrası planlaması da hayal ediliyor.
2: Normal ama bu burada bir anormallik yok ki. Yani Türkiye siyaseti garip mesela. Biz mesela Büyükşehir Belediye Başkanı'na tartıştık. Ya Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iddia ortaya koyması kadar doğal bir şey yok. Ya da Ekrem İmamoğlu. Bunlar anlaşılır. Böyle bir partide şimdi mesela Erdoğan sonrası AKP sessiz dile getirilemez ama mutlaka hesap ediliyor ve o tartışmalar var. CHP'de de Kılıçdaroğlu sonrası CHP tartışılır. Ben mesela bu listede milletvekili olmayan bazı isimler var. CHP'de kalacaklar. CHP'de kalacaklarını ilan ettiler. Ya yani onların da kendilerine göre bir hesabı var. Normal olur yani siyasette iddia ortaya koymanın ben bir sakıncasını görmüyorum. Buradaki yani, temel şey şu.
0: Mutlak bir başkanlık yok orada. Yani, hiçbir yerde. Yani,
2: evet.
0: Yani belki AKP dışında.
3: Mutlak putların olduğu sürece mutlak bir başkanlık var.
2: yani
1: tahmininiz kaç kişi kalırsınız?
0: Lazım, ya ben, mutlak başkanlık.
1: Ben, kaç kişi gider demiyorum.
2: Bakın ben şimdi işin doğrusu bu kadar süredir yani televizyonlarda yorumlar yaptım, gazetelerde yazılar yazdım. Ben 134 CHP milletvekilinin önemli bölümünü tanımıyorum birebir. Yani çünkü siyaset öyle bir noktaya evrildi ki milletvekillerinin dominant olduğu bir şey devre dışı kaldı. Yani liderler ve liderlerin çevresindeki 5-10 kişinin konuşulduğu bir şey.
4: O yani, bile değil, daha bile az.
2: Yani şöyle bir şeyi yapmam doğru olmaz benim. Yani ben evet şu kadar kaldı ama benim...
1: Yani CHP'de en az kaç vekil
2: ben tabii kalır? Sonuçta MYK üyeleriyle konuşuyorum. Yani bu işi bilen milletvekilleriyle konuşuyorum. Milletvekillerinin söylediği yani sürecin doğru yönetilmesiyle ilgili buradaki 95 sayısının doğru olmadığı %100. Yani öyle 95 milletvekili gitmez biliyorsunuz o 115.
5: 40 kişi işte kalır oraya. Mı? 25-40 olur mu?
2: Ya buradaki şey burada yani benim konuştuğum ve yani öngörülerine güvendiğim arkadaşlar çoğunluğun CHP'de kalacağı kanaatinde. Milletvekillerinin çoğunluğu CHP'de kalır. Çünkü buradaki en önemli şey dikkat ederseniz belediye başkanları konuşulmuyor.
1: Bunu yani onu da söyleyeyim.
0: Bu söylediğinizi not alalım.
2: Tabii,
0: bakalım
2: not
0: ne olacak.
2: Yani
1: onu da söyleyeyim. Belediye başkanlarına yeni parti kurulduktan sonra belediye başkanlarına en başta da büyükşehir belediye başkanlarına bir çağrı yapılmayacak.
2: Şimdi siyasette böyle bir şey olmaz. Siyaset gerçekten demin de söyledim. Yani bir alan açıyorsanız yürürsünüz. Yani diyeyim ki ben bir sürece girdim. Eleştirilerim var. Benim bu eleştirilerimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyor mu? Biliyor. CHP'de yönetici yapanlar biliyor mu? Biliyor. Ben eleştirimi yapıyorum ama bir süreci eğer sürecin içine girdiyseniz süreci bir biçimde göstermeniz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da ya büyükşehir belediyeleri kalsın sonra bakarız duruma. Böyle bir dünya yok.
1: Peki. Çok
2: ayrıca ben büyükşehir belediye başkanlarının da Orhan Bey önemli bir bölümünün bu noktada CHP'de kalacağı kanaatindeyim. Milletvekilleri düzeyinde de demin söyledim o anlamıyla not almakta bir sakınca yok. Ben de not düşmüş olayım. Ben 134 milletvekiliyle ilgili yani bana bir matematik yap deseniz ben yapamam. Ama benim sonuçta önemsediğim arkadaşlar...
1: Ana muhalefet değişir mi?
2: Değişmez.
1: Esas not bu. Yani sayısal olarak ana muhalefet değişmez, CHP'de kalır. Peki, yine samimi bir cevap vereceğinizi umuyorum. CHP'de kalanlar yine bir kurultay tartışmasıyla mı kalırlar? Bu birinci sorum. İkincisi, parti kurulduktan sonra arınma sona ermiştir der mi Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Denmez. Bakın yani şöyle, bu ülkede siyasetin finansmanına müdahale edilmediği sürece, bu sorun çözülmediği sürece bu tartışma devam eder.
1: Arınma.
2: Ya CHP, bakın CHP bu ülkede parlamentoda grubu olan partileri de dahil ederek söyleyeyim ama özel olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP'de siyaset yapmak çok konforlu bir iş. Hele AKP'de herhalde siyaset daha olağanüstü ama CHP'de de ben 4 haftadır görev yapıyorum. Vallahi CHP merkezi çok konforlu bir alanmış.
3: Orası hele konforlu kriz dönemi, da diğer kriz dönemi, Özgür Özel CHP'sinde siyaset yapmak pek konforlu değildi. Sezi
2: Hanım bak ben
3: bakın biraz.
2: Şu anda 4 haftadır yaşayarak görüyorum. Konforlu alan terk edilmek istenmiyor.
3: Tamam Necdet Bey çok haklısınız. Genel merkez çok konforlu da.
2: CHP konforlu bir siyaset olduğu için sıkıntı nerede biliyor musunuz? Sıkıntı şurada. O yüzden siyasi söylem gelişemiyor. Konforlu alan terk edilmek istemiyor. Siyasete finansmanı. Saklanacak, gizlenecek bir şey değil. Benim gelip söylediğimde bir şey yok. Ben mesela para tartışmalarının hiçbirinde para tartışmasının arkasında durmam dedim. Şimdi arkadaş siyaset belediyeler üzerinden finanse edildiği sürece ister CHP bu siyaset haline devam sadece, etsin. Kamu kaynakları.
0: Sadece hocam, oradan değil. Kamu kaynaklarından ihalelerden her şeyden finanse edildi.
2: Ya belediyelerden kastım söylediğiniz doğru. Sizin söylediğinize katılıyorum. Yani bu işin de öğrenildiği yer de belli yani iktidar bloku. Ama CHP'de yani bu Türkiye buradan çıkmadığı sürece iki şey olmuyor. Bir, lider kültü bitmiyor. Bu çok belirleyici bir şey. İki, yeni aktörler çıkmıyor. Bakın CHP'ye bakın. Siyaseten söylediğim bir şeyi tekrar etmek durumundayım. CHP'yi yönetenlerle oy verenler arasında ters orantı var. Oy verenler daha donanımlı. Türkiye meselelerine daha vakıf, daha politik. Şimdi bu tesadüf olamaz
1: peki,
2: ki. Bu AKP için de geçerli. Bakın AKP mesela AKP'nin en önemli özelliği neydi? AKP'nin 2002 kadrolarını siyasi tartışmadan bağımsız söylüyorum. Çok dinamik kadrolardı, önemli kadrolardı. O kadrolar zamanla aşındı başka bir yere.
4: Yok şimdi kadrolar
2: siyasi eleştiriler bak ayrı bir şey ama benim gözlemimi söylüyorum. Siz katılmayabilirsiniz. Bu bütün partiler için derece derece geçerli bir şey. Belki kısmen DEM kadrolarını dahil edebiliriz ama DEM de aynı pozisyona geldi. Demin 2010'lardaki 2014'teki kadrolarıyla bugün kadrolar arasında bir fark var. Siyaset böyle bir ciddi erozyona uğruyor. Yani bu tek CHP'yi ilgilendiren bir şey değil. Bu anlamıyla da sizin sorunuza vereceğim cevap net. Biter, parti ayrıştı artık bu iş bitti demek mümkün değil.
1: Peki. Operasyonlar biter mi? CHP'li belediye.
2: Ya ayrışma zaten yok bitmez. Yani bitmez çünkü bu bir siyasi tercih bir boyutuyla. Diğer boyutuyla da şimdi bakın yani daha yeni yaşadık. Yani 39
1: CHP... Ya şöyle bir algı var. Hiç karnımızdan konuşmaya gerek yok. CHP'de kalırsanız operasyon yemezsiniz. Özgür Özel'le beraber hareket ederseniz operasyon yersiniz. Algısı var.
2: Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bakın öyle olsa mesela Silivri Belediye Başkanı CHP'de kalacağım diye açıklama yaptı. Tutuklanmazdı. Bu doğru bir iş değil. Böyle bir algı var. Böyle, ya da algı demeyeyim. Bilip biçimde bazı isimler ya da bazı kişiler, bazı çevreler bunu öne çıkarıyorlar ama ben şu ana kadar yaşadıklarımda ve gördüklerimde böyle bir tabloya tanıklık etmedim.
3: Daha öyle bir şey olmadı. O kırılma yaşanmadı. Yani bundan sonrasında ancak olabilir.
5: Başından beri bu hukuk siyasallaştı ve siyasetin işini görüyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıldı. Tam Cumhuriyet Halk Partisi bütünken bu algıyı savunmak daha kolaydı. Biz iktidara yürüyen bir partiyiz ve bizim gidişatımıza müdahil olunuyor. Fakat şöyle, ya soruşturmaların yani hepsine bakmayın. Yani İstanbul'daki söylenenlere, konuşulanlara baktığınız zaman o kadar çok hikaye, o kadar çok delil, o kadar çok yargılanan kişi var ki. Şimdi eğer bunların hiçbirisi olmasaydı, sadece işte dava açılamayacak kadar da delilsiz bir süreç olsaydı belki söylem haklı olabilirdi. Hatta ben şunu merak ediyorum. Mesela 28 Şubat sürecinde AK Parti ya da işte Refah Partisi şey yapmıştır. Bu asker korkusu döneminde siyaset yapmıştır. Ve işlerinde olağanüstü derecede bir titizlik vardı.
1: Çok önemli bir açıklama geldi Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanı'ndan. Hı-hı. Hemen paylaşayım. Hakikaten de dakik bir paylaşım. Bakan Gürlek az önce paylaştı, o da gelsin. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal, kumar ve suç geliriyle

0: ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu marifetiyle Dünya Kupası final maçı öncesinde bugün kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş. Final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş. 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır. Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz. Oynanan maç öncesi yapılan son operasyon.
1: Ya şöyle, bu bahis konusu, yani uyuşturucu tabirini kullanalım. Yani diyorlar ki artık bahisten kazanılan para uyuşturucudan kazanılan para 5'i 10'a katladı.
0: Evet.
1: Ve artık bütün büyük yolsuzluklar, büyük hikayeler bahis üzerinden dönüyor. Bir de öyle belalı bir şey ki, ya gençlerin çok hızlı adapte olduğu bir alan, yurt dışı ayakları var. Yani burada sadece tek bir devletin tek başına mücadele edeceği bir alan değil. Özellikle büyük devletlerin burada dayanışma içerisinde olması lazım. Mesela kişi diyelim hesabını açıyor yurt dışında, para aktarma imkanları. Ya muhtemelen bundan sonra Türkiye'de bu bankacılık meselesi ve kişisel hesap kullanımı alabildiğine sıkılaşacak. Çünkü
0: ahbap olayını yaşıyoruz. Mesela işte Haluk Levent'in oynadığı bahisler. 500 binlik kuponlar, 50 binlik kuponlar. Yani her geçen gün iş bambaşka bir boyuta evriliyor ve insanlarda şu duygu var. Esas durumun büyüğü daha heybede.
1: Daha bence problemli olan alanı, ya küçük küçük rakamlarla oynanıyor ama ülke kaybı böyle hani 50 milyar dolar, 100 milyar dolar gibi rakamlara falan ulaşıyor. Diğer taraftan da bizim bahis üzerine yaptığımız araştırmalar var. Ailelere olan etkisi resmen uyuşturucu kadar. Yani çöküntü aileleri var, intiharlar var, boşanmalar var. Ve mesela iş kaybı yaşayan insanlar var bu bahis meselesinden dolayı. Dolayısıyla ya tedbirler çok önemli. Aynı zamanda toplumsal hassasiyetin de bu konuda yüksek olması lazım. Tabii şöyle bir durum var artık. Yani bir genç düşünün, yani odasına kapanıp bilgisayarın başında oturuyor. Ailesi açısından da çok denetlenebilir durum değil. Yani işte oyun mu oynuyor, ders mi çalışıyor yoksa bahisle mi
2: ilgili? Ama etsin aile de bir zahmet. Evet. Bu genci kontrol etsin çocuğu yani. Yap sokağa sal, yap evin odanda kapansın. Ben de buna karşıyım. Ailelerin de bir görevi var ya. Bir çocuk yapıyorsan kardeşim azıcık arkasından peşinden git ya.
3: Ama yani şöyle düşünün. Değil, belli bir yaştan
1: şöyle
3: sonra
1: düşünün, çağ ya çok değişti.
2: Hayır, kapıyı kapatmayacaksın diyecekler. Yok, bakın ben büyüdüğüm anlamda, evde ben hayatta bir kere kapıyı kapatamadım.
1: Arkadaşlar şöyle diyelim ki biz işte üniversite mezunu kişiyiz, sanımız aynı. Biz şöyle bir şey yaptık mesela ama biz dedik ki çocuklar gelin salona oturalım. İnternetimizin ömrü de sınırı da salon kadar olsun. İster oyun oynayın, ister ders çalışın. Ne yaparsanız yapın ama sohbet ortamımız kesilmesin. Ben bunu çok erken yaşta başlatmıştım. Süper. Çocuklar büyüdüğünde bunu yapmaya çalışan arkadaşlar başaramadılar.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla mesela ama şimdi çocuğun artık şöyle çağ değişti diyorlar ya. Çağ bence ilk kez değişti. Bugüne kadar bilgi hiyerarşisi babadan oğula, dededen toruna akan bir şeydi. Bilgi hiyerarşisi terse döndü. Artık çocuğun bildiğini anne baba birçok yerde bilmiyor ki. Dolayısıyla tabii ki yani
3: arkadaş
1: anne baba
3: çevresi
1: sorumlu olacak.
3: Etkili oluyor. İlişkili içinde olduğu arkadaş çevresi.
1: Arkadaş çevresi, okul çevresi. Diğer taraftan da şöyle yani ya şey yani bu işi yapanlar devletten daha hızlı koşmamalı. Yani devlet herkesten daha hızlı koşmalı diyor.
0: Peki Aya, size sorayım. Ahbap meselesi. Şimdi az önce elimize ulaştı o da. Oğuzhan Uğur'un ifadesi. Varlık beyanı, deprem yardımları, Babala TV meşhur. Ne dersiniz? Yani bu iş deprem için insanların iyi niyetle yaptıkları bağışların çok ötesine geçmedi mi?
2: Değil mi? İyi niyet biraz hafif değil mi? Şimdi şey için söylüyorum. Haluk Levent için söylüyorum. Haluk Levent

0: zaten bu akçeli işlerden dolayı hapse girmiş birisi.
1: Evet.
0: Şimdi Bağış, yani illa ben Kızılay'a yapsınlar, oraya yapsınlar demiyorum ama sanki Bağış yapılması doğru birisi gibi değil yani. Hani bu akçeli işlerden dolayı hapse
1: ya düşmüş. Onu da tartıştık. Yani işte o sırada Kızılay'ın bu çadır satmasıyla başlayan evet. bir
0: hikaye. Orada Kızılay da zafiyet gösterdi.
1: Hatta Cumhurbaşkanı'nın
2: geçen... Güven bunalımı yarattı.
0: Doğru, doğru, şey. Doğru. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Yani güven... Ya bakın gene bakın şey gibi davranıyoruz biz vatandaşa. Çocuk gibi
1: bu Haluk Levent aklamak değil. İnsanlar. Bu Haluk Levent'i aklamak değil.
0: Yok yok, öyle bir şey demedim ya. Ha. Ben demeye çalıştım şu, vatandaşa niye çocuk gibi davranıyoruz? 18 yaşın üstündeki birisinin şunu akletmesi lazım bence. Ya bu adam tamam evet Kızılay hata yaptı, bazı zafiyet gösterdi Kızılay filan, tamam doğru onu gördük. Ama yani ben de gidip paramı zaten daha evvel bayağı ciddi kaç sene yattı, uzun da bir yattı ben yanlış bilmiyorsam 3-4 sene falan yattı herhalde. Evet. 3-4 sene akçeli işten dolayı hapis yatmış bir adama sanki para vermesem daha iyi olur gibi
2: hapis, hapis yattığını düşünmüyorum.
0: Yo, yattı, ya yattı.
1: Girdi.
0: Yattı.
1: Evet, yattı.
0: Sahte çek. 200 sene yattı. Yani tam şey söylemiyorum aşağı yukarı bu evet. Ama akçeli iş yani sonuçta. Tabii, akçeli tabii. işten yattı.
1: Ya, şeyin de var. Sabıka kaydında dolandırıcılık vesaire var.
0: Dolandırıcılık falan var sabıka kaydı. Ya şimdi bu adama para verilir mi? Bunu geçtim. Bu adam da kullanılmış bir araba alır mısınız?
1: Kimlere vermedi
0: mesela?
1: Bu millet Tosuncu'ya verdi.
0: Ben vermedim mesela.
1: Daha bankerlere
0: yani.
1: Verdi.
0: Buradaki en komik şey şu. İşte bir grup kendini daha elit gören böyle bir kesim var. O kesimin de aslında nasıl bir tırnak içinde daha başka bir kesimler başkaları tarafından dolandırılıyorsa öbür kesimlerin de başkaları tarafından dolandırıldığını görürüz. Yani bizim milleti herkes dolandırmaya çalışıyor. Herkes uyanık olsun azıcık. Refleksif hareket etmememiz lazım. İnsanız. Bizi hayvandan en önemli şeyden bir tanesi bizim kompleks düşünebilmeye yeteneğimiz. Hep bizim bunu zaman zaman kullanması gerekiyor ki böyle tuzaklara düşmeyelim. Yani çok basit bir şey var burada.
1: Evet,
0: evet anlıyorum. Deprem zamanı çok zor bir zamanda. Ben de bölgeye gittim filan biliyorum. Doğru. Ama gene de sakin kalıp sakin kararlar vermemiz daha doğru olur burada.
1: Peki. Ne dersiniz bu ahbap meselesine?
2: Şimdi ahbap meselesine baktığımız zaman aslında ortada bir insan var orada ve aynı zamanda sadece toplumdaki bir güven aşımının bir sonucu olarak bu yönelme değil. Aynı zamanda devletle iç içe bir ilişki içinde olan bir adamdan bahsediyoruz. Yani toplum burada söylediğin adını deprem bölgesinde o var. Bakanlarla da görüşüyor. Orman yangını oluyor Çanakkale'de. Yine bakanlarla görüşüyor ve o orman yangınının yeniden ağaçlandırılması için devreye giriyor vesaire falan. Ve bir sürü paralarda şimdi böyle bir toplumsal bir öne çıkış var. Bir güven veriyor. Böyle bir politika izliyor aynı zamanda.
1: Ama aynı adamın işte şeyleri de tek tek ortaya
2: çıkıyor. Şimdi o şimdi konuşulan bir mesele haline geldi. Yani o zaman... Mesela bütün bunlar olurken ya bu adam hapis yapmış bir adam buna para verilir mi? Neye güveniyorsun da veriyorsun şeklinde.
0: Dedim, benim dediğim arkadaşlarım bana kızdı mesela.
2: Herhangi bir yazı var mı? Herhangi bir
1: uyarı var mı?
2: Uyarı var mı? Yok,
0: ben etrafıma
2: şey
0: söyledim
2: yok.
0: Etrafındakiler bana kızdı mesela.
2: Orada
0: abi
2: yok.
0: Vere vere niye buna veriyorsunuz dedim. Bana kızdılar
2: yani. Şimdi buradaki
0: yani.
2: Aslında bilgi... güven bunalımı, güven
1: şimdi bir,
2: yitimi.
1: Orhan Bey, o video gelsin. O video gelsin. Katıldığı iki televizyon programında bu attığı tweet. Ben size bana güvenmeyin hepinizi satarım demiştim diye bir tweet atmış. Bir de katıldığı iki televizyon programı var. Gelsin, dinleyelim.
3: Türkiye'nin güvendiği tipler genelde güvenilmez tiplerdir hepsi.
4: Böyle bir şey düşünmüyorum.
3: Ya da borç verebilir miyiz?
4: Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani. Onu her zaman söyledim.
1: Bir tane daha
4: olay,
1: var.
4: Bu olay güvenilme olayı bence abartılıyor.
3: Türkiye'nin güvendiği tipler genelde güvenilmez
1: bana
3: tiplerdir.
1: Bana güvenmeyin ben adamı satarım diyor.
5: Güven olayı çok abartılıyor. Bana güvenmeyin satarım hepinizi diye.
4: Her an satarım. Bir adama 50 milyon dolara satarım da o 100 milyon dolara satar.
5: Diyorsun ki bu güven olayı çok abartılıyor. Bana güvenmeyin.
0: Yani buna bile bile lades diyoruz Türkçe'de.
2: Yani buradaki bir baktığımız zaman adam zaten kendisiyle ilgili bir itirafta bulunuyor orada. Şimdi bu ne zaman yayınlandı onu da bilmiyorum.
6: Bu 40
2: yani.
6: Soruydu galiba.
0: Evet, 40 soru.
2: Ne zaman yayınlandı bu?
1: Depremden sonra.
2: Depremden sonra mı yayınlandı bu? Şimdi buradaki yani devlet bir baktığımız zaman Haluk Levent bir milyarlar ya 4,5 milyardan bahsediliyor. Giren çıkan yani oraya verilen paralar, bağış paraları. Bizim millet bağışı sever aslında bir sürü. Bu hatta bir kampanya açıldı televizyonda.
0: O zaman alttan da benim IBAN'ı geçirdim bana da bağış yapsınlar.
2: O para şimdi bağış meselesi ve aldatma üzerine kurulan bir şey. Bu adam bir kumar oynadığı, bahis oynadığı vesaire bütün bunlar borsada böyle gözü kara bir şekilde borsada oynadığı ki yakın çevresi hepsi bu bilinen şeylerdi bunlar. Biz bilmiyorduk çünkü yakın çevresiyle bir ilişki içinde olmadığımız için bize uzaktı, topluma uzaktı ve karanlık bir tarafıydı o. Hiç kimse de Haluk Levent toplumda bu şekilde bir güven abidesi gibi yükselirken hiç kimse arka planını araştırmadı. Evet. Hiçbir gazetecilik olarak bizim zayıflığımızdan ileri gelen bir durum var. Veyahut da bazıları biliyorsa bile ya şimdi
1: o tweet'i de koyalım.
2: Ben küfürü ben şimdi üzerime saldırılar vesaire falan deyip geri çekilenler de olmuştur. Onu hiç bilmiyoruz buradan. Ama bu toplum, bu aldatanlar bu şekilde bir sürü şey var. Ya parasını, saadet zincirleri bunları durmadan İtallar. Yaşadık ya.
0: İyi
2: ben 1'e 10 veriyorum diye saadet zinciri kuruyor ve 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi alıyor fakat o para akmadığı sürece bir bakıyorsunuz hiçbir paralar...
0: Bu ülkede en ünlü futbolcular, teknik direktörler dolandırıldı bankacılar tarafından yüksek evet, faiz banka vereceğim diye.
1: Sen daha dünyada ya, yoktun. Türkiye banker skandalları mı?
0: Ben yoktum
2: banker,
0: o zaman.
2: Banker kastelli. Biz vardık banker kastelli hikayesinden bahsediyorsun. Oradaki yani Türkiye toplumu sürekli olarak bu aslında hemen hemen...
1: Ama burada yardım yani sorun bu. Mesela banker skandalı şöyle... Ziraat Bankası diyor ki 100 liranızı bana verirsen ben sana 125 lira vereceğim. Banker diyor ki 175 lira vereceğim.
2: Evet.
1: Ben diyorum ki gidip oraya 175 lira gidip bankere veriyorum.
2: Orada devlet devreye girmiyor. Bak girmiyor. Oradaki tabii.
1: Burada
2: tabii,
1: ama nasıl burada ama diyor şey? Ki vatandaş.
2: Sen nasıl veriyorsun kardeşim?
1: Siz yapamıyorsanız lira. Bu çocuk çıkmış ortaya bu yapsın diye yardım ediyor. Ama bir bakıyorsunuz adam kumarhaneden çıkıyor.
6: Bence şöyle ya da kara para sorunun yanlışı o. Depremde şöyle bir tartışma oldu. Şimdi yine muhalefet iktidar meselesi üzerinden okumaya çalışacağım.
1: Mesela Cumhurbaşkanı da sözleri çok sert Kızılay'la ilgili o dönem.
6: Şöyle depremde kamu kuruluşları depremde faaliyet gösteriyor. Diyelim ki Kızılay çadır sattı. Ama arkasından bir sürü de faaliyeti vardır Kızılay.
1: Tabii tabii.
6: Şimdi şöyle bir algı vardı. Diyelim ki halkın %48'i Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Ve çok akıllı, çok eğitimli. Devlet dışı aktörleri, devlet dışı aktörleri kahramanlaştırıp onun üzerinden devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak gibi bir dönem yaşandı. Bence evet. Şey, bence iş burada koptu.
2: Bugün mesela devlet şöyle, kendi kurumlarını itibarsızlaştırmış mesela farz olabilir edelim yani. Ki Kızılay, o açıdan bakmak
6: Kızılay, şöyle, Kızılay ahbaba çadır sattı. Bu bir karine diyelim. Bu sorunun bir alan mıdır? Evet. Sorunun bir alan. Çünkü niye? Can havliyle millet battaniyesini alan, tırına yükleyen. Ben bir iş adamı arkadaşının listesini vermiştim. Neredeyse dünyayı taşımış tek başına. Şimdi bu şartlarda o günkü muhalif şeyi hatırlayın. O günkü söylemi, tarzı, üslubu. Devlet kurumlarına karşı bir mesafe, alternatiflerine karşı bir öykünme ve yönelme gibi durum vardı. Muhtemelen bence kullanılan zaaf bu zaaftır. Çünkü şöyle, ya o gün Kızılay sanki şöyle düşünün. Şu kusurla eşleştirelim Kızılay'ın kusurunu. Efendim işte şey var, baraj patladı. Dolayısıyla şeyi bırakın. Oradaki,
0: Oğuzhan Uğur.
6: Oğuzhan Uğur'un.
1: O ifade de
6: şimdi
1: verelim.
6: Şimdi onunla arkaya. Mesela Kızılay'ın kusuruyla onu şey yapalım, mukayese edelim. Kızılay ne yapmış? Çadır satmış. Yani para kime gidiyor? Yine Kızılay'a gidecek, yine yardıma gidecek. Başka bir yere gitmeyecek. Peki bu baraj patladı yalanıyla mukayese edelim. O günkü medyayı tarayalım. Baraj patladı yalanını bir kesim aldı. Yani daha çok
5: ama biraz işte, burada sapla saman karışıyor.
6: Yok karıştırmam yok. Ben ne konuştuğunu
5: medya
6: bilen birisiyim. Bir sosyal analiz yapmaya çalışıyorum. Şöyle burada hükümet kurumlarına mesafe koyup bir kahraman oluşturuldu ve belli kesim yardımlarını doğrudan buraya yönlendirdi.
7: Burada şöyle ben düşünün, şeyi söylemeye çalışıyorum.
6: Şöyle,
7: saplı samanı karıştırıyoruz ama
6: AFAD'ın kapasitesini düşünün, Kızılay'ın kapasitesini.

0: Sizi düşünün. Dün daha işe girmiştim. Hatta ben şöyle bir kanaatteyim. Geçtiğimiz hafta o kadar dikkatli cümleler kurduk ki. Yani ilk daha yeni başlamıştı, ne olduğunu bilmiyorduk. Yani neredeyse cümle kurmadık aslında geçen hafta. Hatta şunu söyledik yani.
1: Tabii,
0: kamu
1: tabii.
0: Kurumları, kamu
1: Oğuzhan
0: kurumları.
1: Uğur'u verin.
0: Bu tür şeyler başladığında, bu tür kurumlar faaliyete başladığında.

0: Evinizde en
1: o günlere bakalım.
0: Var
1: bu Kızılay ya. Kızılay çadır sattı haftasını, ahbabın tırmanışına bakalım. Tam da buraya oturuyor. Bence burada bu toplumsal zaaftan kurtulmamız lazım. Bak eskiden de mafkarlar şeye daha erken girdi. Bu yardım meselesine.
0: Ya halkın mesela bir Deniz Feneri'yle sürekli böyle bir aşağılama, üstenci bakışta bilmiyorum. Asıl üstenci şöyle, bakış bu ama
1: Deniz,
0: yani.
1: Deniz Feneri'nde Almanya eksenli bir program çıkmış, problem çıkmıştı. Vatandaş Deniz Feneri'nden bir geri çekildi. Sonradan o kadar dikkatli, o kadar titiz davrandı, kurumsallaştılar ki. Şu an muhtemelen gidin, yani bir İçişleri Bakanlığı nasıl çalışıyorsa İHA ve Deniz Feneri öyle çalışıyor. Elbette ki ya bütün kurumların başına hatalar geliyor. Bence burada peşin sahiplenme ve peşin reddetme işine vazgeçmemiz lazım. Yalnız şuna da güvenmemiz lazım. Diyeceğiz ki bir yardım kuruluşu yardım topluyorsa kanallar o kadar şeffaf olmalı, o kadar denetlenmeli evet. ki vatandaş 1 lira verdiği zaman verdiği 1 liradan emin olmalı. Bunun adı ne olursa olsun. Ve özellikle de büyük kaynak kullanan...
2: Zaten esas mesele o. Dayanışma duygusunun evet.
1: yok edilmemesi lazım. Yani şöyle düşünün. Şimdi mesela diyelim ahbapta bir problem çıktı. Millet belki diğer kurumlara da mesela Deniz Feneri meselesi çıktığı zaman çok sarsılmıştı yardım kültürü. Ki o zaman toplumun bizim verilerimizde %40'ına hitap ediyordu bu toplumun Deniz Feneri. 10-15 yılda anca toparladı kendini. O Almanya'da, Almanya kaynaklı bir soruşturmadan dolayı. Burada şöyle olacak. Bir, kamu kurumları alabildiğini titiz takip edecekler. Bu şey vatandaşın yardım duygusu örselenmeyecek. Ve vatandaş 1 lira verdiği zaman bilecek ki bu 1 lira ister SMS'ten göreyim ister başka bir şeyden keyfi olarak kullanılmayacak. Tabii devletin de şöyle bir şey var. Ben belediyelerle ilgili de aynı şeyi söyledim. Yani bir belediye çalışırken gidip her gün başında beklemiyorlar kötülük yaptım mı yapmadım mı diye. Yolsuzluk var mı yok mu diye. Bir şikayet bir suç ortaya çıkınca denetim devreye giriyor. Fakat ben yardım kuruluşlarıyla ilgili şöyle söylüyorum. Ya devletin bir elinin, bir mekanizmanın özellikle para akışının üzerinde her gün olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Öyle zaten ama yani.
1: Bir eksik, ama bir bu kadar şey olmazdı.
3: Bir eksiklik var. Şimdi devlet kendi güvenini kendisi sarsıcı eylemler hep yaptı. 1999 deprem paraları milyonlarca lira orada toplandı. Sonra 10 yıl boyunca, 15 yıl boyunca deprem paraları ne oldu diye bir hesap soruldu ve kimse en sonunda
1: maaşlara verdi.
3: En sonunda işte maaşlara verdik, asfalt yaptık vesaire falan diye şimdiki ekonomi bakanı, sorumlu bakan Mehmet Bey böyle bir açıklama ile geçiştirdi.
1: Yalnız şimdi dönemde harcanan para, dönemde para yoktu ki. Deprem zamanı hükümetin parası yok.
3: 1999 depremi paralarından bahsediyoruz o zaman. Şöyle, sonra buradaki hesap ve devlete kendisi hesap vermedi. 99 depremin paralarının ne yapıldı, nereye harcandığı konusunda bunlar şeffaflık önce devlette başlamalı.
4: Hem tabii ki devlet hem de denetleme devlette başlamalı. Şimdi yani kutuplaşma
1: şöyle yapalım
4: olduğu
1: şimdi
4: de,
1: şeyden, İhsan Bey,
4: ama size bakın çok temel bir itirazım var. Bak,
1: buyur.
4: Şöyle bir şey. Yani kutuplaşma doğal olarak karşı tarafı daha kötüleme duygusunu güçlendiriyor.
2: Necdet Bey, oraya... şu son dakikayı da bir paylaşayım.
1: Fotoğrafı,
2: son dakikayı bir paylaşayım izin verirseniz.
4: Ha, önemli ha, şey süreci başlıyor.
2: Meclis Başkanı liderler turuna çıkıyor. Ekranınızda alt tarafında görüyorsunuz. Salı günü saat 12.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret edecek. 14'te DEM Parti Meclis Kurumu'na gidecek. Eş başkanlar ve grup başkan vekilleriyle görüşecekler. Çarşamba günü AK Parti ziyareti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un. Ancak henüz CHP'den bir randevu.
0: Hangi CHP?
1: Korsan
2: CHP duruyor.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu muhakkak gidecek herhalde de.
1: Genel merkez korsan tabirini hiç kullanmadı biliyor musunuz?
2: Kullanmadı.
1: Yani evet. İki tane CHP var. Bir tabelası asılı olan CHP var. Bir korsan CHP var.
2: CHP ile henüz randevu meselesi
1: bence genel merkez zayıf çıkıyor.
3: Yani biz hata yapıyoruz. Yanlış yapıyorsunuz oradan. Cumhuriyet Halk Partisi resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunu Kılıçdaroğlu temsil etmiyor. Oradaki
1: ama
3: parti,
1: iki parti
3: temsil ediyor.
1: Ki.
3: Resmi bir şey siz korsan derseniz
1: ama şöyle,
3: yanlış yaparsınız.
1: Yani bir partinin orada iki temsili olmaz ki.
0: Bir de mecliste bir oylama
3: yani
0: için gideceksin. Numan Bey bu arada.
3: Ya, hayır,
0: bir ya hep sözümü kesiyorsunuz. Bir saniye bir konuşayım. Yani.
5: Siz de benimkini kesiyorsunuz canım. Ondan
0: hiç kesmedim ben. Size en son hak bile verdim.
4: Bitirin bir şey olmaz.
2: Buyurun.
0: Ha şimdi Numan Kurtulmuş açısından şöyle bir açmaz var bana kalırsa.

0: Çünkü Kılıçdaroğlu CHP'sine gidip görüşmek zorunda kalacak ister istemez. Fakat milletvekili konusunda da eğer bir destek bekleniyorsa bir yasayla ilgili asıl adres Özgür Özel tarafı olacak. Orada bir şimdi, sıkıntılı durum var. Ya,
1: tabii, o zaman Numan Bey şöyle yapar. Aynı partinin genel merkezine gider. Bir de grup başkan vekiline gider. Oysa bir partiyi ziyaret etmiş.
2: Eş başkanlık var DEM'de de.
3: Tabii. Ya burada tabii de olması gereken doğal olarak bir tek CHP var bir kere. Kılıçdaroğlu CHP'si diye bir CHP yok. Tek CHP var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi gerekiyor. Parlamento başkanlığı. Bu diğer milletvekilleri ve işte diyeyim grup başkanı ile görüşmemesi anlamına gelmiyor.
2: Şöyle bir şey var ama.
3: Ama bu daha da önemli, bakın şimdi bu süreç açısından.
2: Numan Kurtulmuş'u Kemal Bey çok sert eleştiriyor son zamanlarda. Şöyle bir şey de var. Aralarında bir dokunulmazlıklardan ötürü bir sıkıntı mı var?
3: Yani Kemal Bey'in Numan Kurtulmuş'u eleştirmesi son programda da eleştirdi zaten.
2: Evet.
3: Çok net ve sert bir biçimde eleştirdi. Ya orada tabii Numan Kurtulmuş'un yani meclis başkanı nedir? Aslında hakemdir. Taraf değildir baktığında.
1: Grupla ilgili.
3: Yani hakem rolünü üstlenmediği için de eleştiriyor. Ama bu sürecin başlaması şu anda konuştuğumuzda aşan bir gerçekliği ifade ediyor. Yani önemli bir şey. Biliyorsunuz Erdoğan şey açıklaması yaptı. Yani çerçeve yasa parlamento tatile girmeden gelecek gibi bir açıklama yaptı. Bu tur o anlama geliyor. Çerçeve yasa meclise gelecek demektir. Bu meclisin uzaması anlamına da gelebilir ya da diğer varsayım gibi Ağustos'ta meclisin birkaç gün olağanüstü toplanması anlamına da gelir. Son derece önemli bir gelişme bu. Bunun anlamı bu konuda adım atılacak. Esas itibariyle bence Türkiye'nin siyasi partilerinde onu konuşuyor olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani buradaki mesele CHP'nin son MYK toplantısında da bu mesele konuşuldu. Bu mesele Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Nasıl bakacağınız, nasıl bir çözüm önereceğiniz, sürece nasıl müdahil olacağınız önemli. Mesela CHP'de
2: gelen bilgi notu,
3: tek CHP'yi düşünerek söylüyorum.
2: Necdet Bey, gelen bilgi notu CHP grubundan randevu alınacak.
3: Anladım. Yani CHP grubunu böyle bir tercih yapabilir. Çünkü daha önce böyle tercihleri yaptı.
2: Diğer partilerle de öyle.
3: Ben diğer partiler de mi gruptan mı alıyor?
2: Hep ya mesela Devlet Bahçeli'den başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubunda ziyaret edecek. DEM Parti meclis grubunda ziyaret edecek. Diğer partiler
4: meclis başkanı yani, olduğu için meclis grubunda ziyaret ediyor.
3: Bence daha önemli bir şey. Burada CHP'nin çok daha net bir tavır alması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü CHP mesela komisyona katıldı. Doğruydu. Terörist Türkiye sürecini farklı ifade etti. Daha çok işin demokrasine vurgu yaparak ifade etti. O da doğruydu. Bu süreçte CHP daha aktif bir rol almalı. Bu tartışmalardan bağımsız olarak. Çünkü bu Türkiye'nin en önemli tartışma noktalarından ya da işte çözümse çözüm üretecek önerilerinden bir tanesi. Ben öyle bakıyorum. Öyle de bakmak gerekiyor.
2: Peki. Şu Babala gelsin, onu da kaçırmayalım. Oğuzhan Uğur'un bu emniyetteki ifadesi. Üzerime kayıtlı hiçbir gayrimenkul veya araç yoktur. 30 milyon TL iddiası var. Yapay hacim değil, banka hatası tekrar araç ödemesidir. Banka bir ismi yanlış girdiği için 3 kez 9 milyon liranın üzerinde bir hesap hareketi görülmüş. Ona ilişkin emniyette verdiği ifade. Gain Media Sözleşmesi ve banka kredisi alındı. 25 milyonluk bir villasını koymuşlar. Nasıl aldınız? Böyle. Deprem yardımları, çağrıları ortadaydı. Hesabımıza para yatmadı. Sadece kurumsal IBAN bilgileri paylaşıldı. Burada da diyor ki ifadesinde, biz sadece Ahbap'ın değil, AFAD'ın ve diğer yardım kuruluşlarını paylaştık.
5: Evet.
2: Burada topluyoruz diyerek Babala'yı kastetmedim. İlgili yerleri kastettim. Nakit girişleri, ev tadilatı ve vergi borçları alınan resmi borçlardır. Şirket tarafı trafiğe tamamı muhasebeleştirilmiş şeffaf ticari hareketlerdir. Şirket de annesinin üzerine kurulmuş bir şirketmiş. Emniyetteki ifadesi bu Oğuzhan Uğur'un Babala meselesi. Diğer taraftan da sizin örneğin iş adamları var. Kimi iş adamları? Mesela

0: Bu da çok hayatın normal akışına uygun değil. İşte 60 milyonluk bir gayrimenkul devri, vergi indirimi, kara para, bu tür sorular var. Sanki evet Haluk Levent bir takım işlere girişmiş ama bazıları da sanki onun üzerinden başka alengirli işler çevirmiş gibi de bir hikaye doğuyor. Katılır mısınız?
1: Kesinlikle ya, bir şeyin paravanı belli ki Ahbap ve Haluk Levent ama neyin? Arkada gerçekten ne var, onu öğrenebilecek miyiz? Çok da emin değilim. Çünkü bu işte Seçil Erzan vakası da bir muamma olarak
2: kaldı.
1: Onu
2: konuşmak lazım, o önemli.
1: Yani bu neyin paravanı nedir? Ya ben İslam Bey'e o yüzden karşı çıktım. Yani şimdi mesela Oğuzhan Uygur vakası ayrı bir vaka. Bu medyatik bir kişilik. Ve işte onun kar amacı güden bir kişilik. Onun durumu farklı. Haluk Levent kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütünden. Ya bu iki kişilikte benim en uzak olduğum ve iki tane çok antipatik bulduğum ünlü tırnak evet. içinde.
0: Mesela bugün bir belge...
2: Güvenlik krizi doğurmuyor mu
1: Yok,
2: sizde?
1: Yok, ben her zaman yani uzak buldum ve her yani zaman negatif buldum.
2: Bu arkadaş
1: buldum.
2: Mesela ülkücü, gençken ben ülkücüdüm bilmem ne diye hikayeler anlatarak ünlü oldu. Asıl ünlü olması böyle oluyor sosyal medyada. Ondan sonra böyle komple şeyi değiştirip böyle ne denir ona? Kullar. Trende makas değiştirip trende. İşte bir anda DEM Partililerle HDP'lilerle takılıp şey yapan bir adama dönüştü. Yani zaten
1: siz bakın, şu her şeyi bile, parti konusundan okuyorsunuz ama...
2: Partiden değil.
1: İhsan yani, Bey de öyle.
2: Bu ama bir şey söyleyeceğim. Bir insanın ama yani bir anda buradan buraya gelemez yani
1: onlar
2: sonuçta.
1: Onlar ve bunlar değil. Şimdi bu...
2: Belli gibi sıkıntı
1: burada
2: var.
1: Gene
0: YouTube'dan
1: aslında...
0: büyük para akışı oldu. Evet. Yani çünkü izinliliği çok yüksek yani, oldu.
1: Olsun ama gene de
0: biz
1: tuhaf
0: ona da baktık,
1: şeyler de.
0: Biz ona da baktık. YouTube geliri son derece düşük.
3: Hayır, 2023 yılında...
0: 2023 yılında bir hareketlenme evet. var ama mevcut piyasa koşulları arasında hazırsa onu da verebiliriz YouTube gelirlerini.
2: Kaç para olduğu biliyor muyuz yani?
0: Biliyoruz. Gelsin o da yani Oğuzhan Uğur'un öyle büyük paralar değil.
2: 30 milyon diyor. Yani size büyük değilse bilemem de bana büyük.
0: Hayır, bu değil YouTube gelirleri.
1: Ya bütün bu paralar büyük. O YouTube gelirleri...
0: Bu değil.
1: Farklı bir şey.
0: Şu. Dediğiniz gibi 2023'te 6 milyon. Bir yıl.
2: O da iyi bence. Bu
0: bir yılda 6 milyon.
2: İyi. Ayda 500 bin lira der yani. Hem ya de 2023'ün 500 bin lirası.
0: Evet.
1: İyi de burada bahsedilen diğer paralar çok uçuk şeylerden bahsediyoruz. Evet. O yüzden mesele
0: bu
1: o.
0: Bu rakamlar yine...
1: Yani... Hani bunu,
2: İki tane üniversite hocasının kazancını kazanıyor en kötü.
1: Kaynağını belgeleyebiliyorsunuz hiç olmazsa. Öbürleri daha tuhaf bir durum. Kaynağını belgeleyebileceğiniz şeyler değil.
3: Ama anlaşmalar yaptığınız falan. Burada
0: sponsorluklar
3: olan,
0: var vesaire.
3: Burada önemli olan buradan bağımsız olarak anladığım kadarıyla Babala'nın acaba Haluk Levent ahbaplarla ilişkisi nedir?
0: Evet.
3: Bir araştırması konu oldu.
0: Evet.
3: Bunun için Babala gündeme geldi ama...
0: Paralar Babala'ya mı aktarıldı?
3: Evet, o konuda henüz daha somut bir şey ben görmüyorum. Evet. Yani bütün açıklamalara baktığımız zaman... yani bu kadar para mesela bir gazetede okudum. Ya işte birdenbire nasıl YouTube kanalından... 1 milyon 800 bin lira yahut da 5 264 bin liradan 6 milyona nasıl ulaştır falan diye sorular soruyordu orada. Bir şüphe uyandırıyordu. Bu YouTube'la ilgili bir şey. Yani orada
1: şey de YouTube değil mesele. Daha başka.
3: Buradaki bunlar resmi var. Şeyler. YouTube para akan paralar belli zaten. Bak hepsi buraya çıkartılmış zaten. Muhasebeleştirilmiş bir şey bunlar. Buradaki önemli olan şimdi bu ayrı bir tartışma konusu bence. Bunun ahbaplarla ilişkisi var mı yok mu? O para trafiği içinde rol aldı mı olmadı, almadı mı? Bunun bu MASAK'ın veyahut da bütün araştırmaları bunu ortaya çıkarması lazım aslında. Ben henüz daha o konuda bir illiyet bağı kurulduğunu görmedim.
0: Evet, biz emniyet ifadesini getirdik. Son
1: deminden beri söylemeye çalıştığım şey onu söyleyeyim. Ya bana kalırsa gene burada devlete bir güven var ne olursa olsun. Yani hep Kızılay'da devlet özdeşleştirerek işte Kızılay dolayı böyle oldu falan... Ama ne olursa olsun bu tip kişiliklere veyahut da kurumlara bağış yapılırken ya nasıl olsa denetleniyordur. Özellikle de işte belki muhalif tarafı da varsa daha da denetleniyordur diye bir özgüven vardı. Kaldı ki zamanın kabine üyeleriyle boy boy fotoğraflar var vesaire. Burada denetlemeyle ilgili gerçekten bir ben o konuda hala ikna olamadım. Bazı raporlar da çıktı ama gerçekten bu derneklerde mevzuatta falan da bir eksiklik yok. Çok ciddi bir mevzuat var ve

0: Dernekler masası istediği zaman o masanın, şunun da hep o örneği veriyorum, bunun ne olduğuna dair o dernekte sizin peşinize düşer. Ya siz bunu almışsınız, şu kaynaktan göstermişsiniz, bu nerede? Eve mi gitti? Yoksa bu Türkiye'de hiçbir derneği siz yapamazsınız. Ben şu bakımdan bu konuda çok politik bir şeyden dolayı değil, çok büyük fedakarlıklarla engellilere, yaşlılara, kadınlara, dezavantajlı gruplara, kedilere, köpeklere bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Kendilerini paralıyorlar ve hayatlarından
1: çalıyorlar. Ama bunları yaptığını iddia ederek insanları dolandıran da çok var ha. Onu da ayırmayalım.
0: Ya orada o insan, onlara da yönelik bir taassup oluşmaması lazım. Çünkü onlar herhangi bir minicik bir şey olduğunda inanılmaz cezalar ödüyorlar. Vallahi. Şikayet geliyor.
1: Ama mama lobisi şey de var diyor mesela yani. Ha? Mama lobisi de var mesela.
2: Bir kalkıyor, 25 yaşında birisi çiftlik bank diye bir şey kuruyor.
0: Alzheimer'a
2: bir inekler, minekler vesaire falan. Sonra bütün paraları topluyor. Ya bunun bir
3: denetimi yok gidiyor
2: mu kardeşim? Sonra basıp gidiyor. Paranın işlediği her yerde, her yerin artık bankalar arası kurulma neyse BDDK'nın...
3: Ya işte az önceki açıklama, Dünya Kupası...
2: Şeyi olması lazım.
3: Final maçı öncesi istenince Dünya Kupası final maçı öncesi 6124 hesabı tak diye bloke kodabiliyor.
1: Evet. Bence sanal bahis, yapılması sanal lazım. Kumar da yasaklansın.
2: Yani paranın hele hele böyle ucuz bir şekilde, hızlı bir şekilde para toplayan kuruluşlara dönüştü Türkiye. Evet. Ben dijital bankalar vesaire falan da inanılmaz bir şekilde arttı hepsi. Bunların umarım yarın başımıza yine böyle bir başka sorunlar çıkmaz. Bunların hepsinin devlet tarafından iyice denetlenmesi ve anında müdahale edilmesi lazım.
1: Ama işte öyle diyorsunuz, ondan sonra devlet...
3: Örneğin mesela bir kadın dedi ki beni evlenme vaadiyle kandırdı, şu kadar paramı aldı. Bugün Haluk Levent'in avukatları koymuş, iki katı parayı da geri almış. Yani hayatı bir tefecilik
1: bizde de problem o. Yani yıllardır sürekli borç içinde çıkıyor, i̇şte. Batıyor, çıkıyor, batıyor. Hep böyle bildiğimiz biriydi deprem sürecine kadar.
3: Sevda Kurt verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşı kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükmü bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş. Kısa bir süre içerisinde 4,5 milyon dolar iade almıştır. Ya böyle bir alışveriş var mı?
1: Güzel Sevda Hanım. Evlenme 90 milyon lira vermiş.
3: Evet.
2: Yani demek ki ben ona 100 bin lira para verseydim 500 bin lira geri
0: Sevda
2: almış olurdum.
0: Sevda'nın burada
1: düşünüyorum. Yani ben de evli değilim hani.
3: Yani inanılmaz rakamlar. Dediğim gibi ama.
4: Evet.
2: Yani ağanın eli tutulmaz kardeşim.
4: Yalnız hoca ısrarcı. Hoca maaşında imam vermeden ısrarcı.
3: Valla.
0: Bu kadar sıkıntı içinde insan var. Bunlar yaşanıyor.
3: Bu iş nereye varacak?
1: Ya, gülüyoruz nasıl? Ama gülünecek gibi de değil. Güldük biz, espri yapıyoruz ama bu olacak iş değil bu arada ya. Ya
3: şöyle bir tefecilik yani, var mı yani?
5: Ya o yüzden gerçekten, geçen hafta konu açıklandığında hiçbir bilgimiz yoktu. Çok temkinli ifadeler kullandık. Evet. Dedik ki mesela sanatçı kişiliktir, organize edememiştir.
2: Doğru tutum ama o zaman geçen hafta için.
5: Çünkü bir işletme gibi düşünün. Yani şimdi bu kadar para harcayan holdingler 15-20 yılda bu kıvama geliyorlar. Evet. Bu tür paraları yönetmeye başlıyorlar. Dün bu işe, hatta şu bile ihmal edilebilir. Ya deprem zamanı 3-4 ay hata varsa almada, aktarmada, dağıtımda o bile ihmal edilebilir. Ama eğer kurumsallaşma niyeti olan... Depremden sonra oturur. Hani işte uygun hukukçu, uygun tabii şey. Ama şöyle de yani...
1: Ufak tefek şeyleri hoş görmek lazım.
5: Eskiden bir ifade vardır. Sahipsiz mal olmaz. Malın sahibi vardır. Ya devlettir ya işte çok... Hatta Osmanlı'da bu vakıf tüzükleri yazılırken... Son cümle, zaten son cümle söyleyecektim. Bir de lanet bölümü var biliyor musunuz tabii, şeylerde? Tabii. Hukuk şey evet, metinlerinde, vakıf metinlerinde.
3: Evet. Ya bu paranın el uzatan.
5: El uzatanın şöyle olsun böyle olsun diye hani lanet. Bütün...
3: Çok teşekkür ederim. Bunu da tekrar hatırlattığınız için İhsan Aktaş. Alihan Limoncuoğlu çok teşekkür ederim.
1: Ben
3: Necdet Bey çok teşekkür ederim. Orhan abi çok teşekkür ederiz. Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Sezi Döney.
0: Teşekkürler.
3: Yaşlar gelişmiş olarak yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün çalışma saatlerinden hibrit modeline, Z kuşağının iş bulamayışından emeklilik bekleyişine kadar geniş bir yelpazede çalışma hayatını konuşacağız. Stüdyoda benimle beraber bugün iş dünyası danışmanı Murat Yerde Kalmazer var. Hoş geldiniz Murat Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi yayını açarken de söyledim, çok geniş bir konudan bahsediyorum elbet ama çalışma hayatı bizim gündemimizden düşmüyor. Malum çalışma arkadaşlarımızı pek çok kişiden daha çok görüyoruz. En çok yaptığımız şey çalışmak. Dolayısıyla da sürekli gündemimizde de bu konular var. Mesai saatleri azalması ve tüm dünyanın da gündeminde yine benzer tartışmalar var. Ben şöyle başlamak istiyorum. Dünya çalışma hayatıyla ilgili yeni bir döneme giriyor diyebilir miyiz? Yeni dönemde bizi neler bekliyor dersiniz?
1: Kesinlikle giriliyor. Yani dünyadaki her şey bu dönemde değiştiği gibi aslında iş hayatı da bundan etkileniyor ve değişiyor. Birçok burada etken var. Yani mesela işte teknolojinin ilerlemesi bununla ilgili bir etken ya da üretim kaynaklarının değişmesi, coğrafi olarak değişmesi burada bir etken. Yaş önemli bir etken. Yani bazı ülkeler oldukça yaşlanırken bir taraftan da çok yeni genç neslin olduğu ülkeler ortaya çıkıyor. Coğrafi bazı farklılıklar var. O yüzden de iş dünyası da bundan çok hızlı bir şekilde, yani herhalde tarihte olmadığı kadar hızlı bir şekilde etkileniyor. Yani bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bazı taraflardan zorlayıcı ama bazı taraflardan da aslında fırsat da yaratan ama hızlıca adapte olmamızı gerektiren bir dönem.
0: Şimdi aslında çalışma hayatından çok en çok da bizim konuştuğumuz konulardan bir tanesi de emeklilik mevzusu. Yani Türkiye'de hemen hemen her gün gündemde. Bir dönem EYT'yi çokça konuşmuştuk. Evet. Şimdi kademeli emeklilik beklentisi var yine milyonlarca insanın. Avrupa'da gitgide emeklilik yaşı yükseliyor.
1: Evet.
0: Pek çok örneği var. Birazdan bağlantılarımız da olacak bununla ilgili. Fakat bizde tam tersi bir eğilim mi var? Emeklilik neden hiç gündemden düşmüyor? Ne dersiniz?
1: Ya tabii şimdi EYT çıkartıldıktan sonra orada alamayan ve köşesinden dönen insanlarda da böyle bir beklenti oluştu diye tahmin ediyorum. Hani bir onlar aldıysa biz niye alamadık diye, ama emeklilik işi aslına bakarsanız bir beklenti ya da işte bir insanların istediğine göre yapılacak bir şeydense aslında bir matematik hesabı. Yani bunun çok basit bir hesabı var. Kaç tane çalışanınız var? Bunlar kaç, ne kadar prim ödüyorlar ve ne kadar emekliniz var? Kaç tane emeklinin primini kaç tane çalışan ödeyecek diye bir matematik hesabı var. Çok doğal olarak da yani o hesaba tutmazsanız bu bir yerde sistemin çalışmayacağı anlamına geliyor. Ben emeklilik konusunda bir uzman değilim. O hesapları çok iyi bildiğimi söyleyemeyeceğim size. Ama belli ki Avrupa'da bu değişmeye başladığına göre dalga dalga, çünkü Avrupa esasında biliyorsunuz en yaşlı kıta şu anda, o yüzden de orada başladığına göre bu dalga dalga dünyanın diğer taraflarına doğru da zaman içinde gitmek zorunda. Şu an Türkiye genç bir nüfus, o yüzden hani şu an hala bizde böyle bir kriz var mı yok mu, dediğim gibi uzmanı olmadığım için doğru bir şey söyleyemem, mümkün değil. Ama en doğrusu sanırım bunun doğru bir şekilde, şeffaf bir şekilde hesabının herkesle paylaşılması olur. Bir de ben de EYT'liyim bu arada. Yani, evet evet, yani bana sorarsanız yaşımdan çok erken, yani üretme yaşımdan çok erken bir şekilde bu hakka sahip oldum.
0: Yani siz bu... bekliyor muydunuz emekli olmayı peki? O çok EYT çağrıları vardı çünkü o çıkana kadar.
1: Ya yok, öyle bir kişisel olarak bir beklentim yoktu. Ayrıca şöyle bir durum da söz konusu, ben çalışmaya hala da devam ediyorum. Yani o bana verilen emeklilik maaşı, ki ben hep işte çok uzun süre bir beyaz yakalı ve iyi şirketlerde çalıştığım için yüksek seviyeden primler ödedim. O yüzden aslında çoğu orta kişinin aldığı maaşın ortalamasının üstünde bir maaş alıyorum ama onunla yaşamam mümkün değil. Şimdi o yüzden de aslına bakarsanız orada da bir hata var. Yani emekliliği aslında olması gereken nedir? Benim yeterince prim ödedikten sonra emekli olduğumda o parayla bir daha çalışma kaygısı yaşamadan hayatımı devam ettirebiliyorum, ama hani bu da çok çalışmıyor Türkiye'de ne yazık ki. Belli ki matematikte bir hata var. Yani ve bu hatanın nereden kaynaklandığı da az çok belli. Bunun

0: yükseltilmesi gerekiyor. Beni çok etkileyen bir bilgi var, onu paylaşayım. Ne demek istediğim daha anlamlı olur. İsviçre'de emekli olduğunuzda aldığınız maaş son maaşınızın %80'i.
1: Aynı yüksek o zaman.
0: Yüksek prim ödüyorlar. Hı hı. Ama bir taraftan da emekli olduklarında da çok rahat geçinebilecekleri, yani çalışırken kazandıkları paradan çok az bir kesintiyle aslında hayatlarına devam edebiliyorlar.
1: Şimdi bir yandan çalışmaya devam ediyormuş gibi bir gelir.
0: Bir durum oluyor. Yani esasına bakarsanız emekli olduğumda ben yarın ne yapacağım kaygısı yaşamadan çalışırken aslında verimli bir şekilde çalışabiliyorlar. Belki çok uç bir örnek, İsviçre'deki örnek, ama bence iyi bir örnek. Yani bir emeklilik sisteminin nasıl olması gerektiğiyle ilgili güzel bir veri veriyor bize. Ama ben biliyorum ki çok yüksek primler ödüyorlar çalışırlarken. Fakat biz de Türkiye'de az prim ödemiyoruz bir taraftan. Yani eğer bordrolarını açıp bakarsa bordrolu çalışanlar hiç de fena primler ödemediklerini görürler. Ben tekrar oraya döneceğim. Bir matematik hesabımızı bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor sanki.
1: O zaman bir Avrupa'ya gidelim sizinle beraber. Şimdi hiç yine gündemden düşmediği emekliliğin bir ülke daha var, Almanya. Hmm. Çünkü Almanya'da bugünlerde emeklilik yaşını arttırmayı tartışıyorlar. Gazeteci Perihan Sürmen bizimle beraber. Hoş geldiniz Perihan Hanım. Emekliliğin 70 yaşına kadar yükseltilebileceği gündemde yeni bir öneri paketi var aslında hükümete. Detayları sizden alalım mı?
2: Tabii, aktarayım ben size. Şimdi geçen yayında da söylemiştim. Aslında bu son 2 senedir tartışılan bir şeydi. Ancak insanları korkuttuğu kadar da kötü bir reform paketi değil. 33 maddelik bir paket ama bu önümüzde bayağı uzun bir zaman var. Neredeyse 2090 yılına kadar aslında olabilecek bir şeyden bahsediliyor. Bir tasarı halinde. Bu tasarı nedir onu söyleyeyim. Normalde Almanya'daki emeklilik yaşına neredeyse 65'ten 67,5'a, bayanlar ve erkekler için farklı zaten, sonrasında da 70 yaşa çıkarmayı düşünüyorlar. Ama bu tasarının ilk başlangıcı önümüzdeki 5 sene içerisinde olacak. Yani ilk olarak 2031, sonrasında da 2041 yılına kadar kademeli olarak sistemdeki değişiklikleri uygulayacaklar. Tabii bu bir tasarı. Yani meclisten geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Şu anda aslında bir neredeyse yoklama yapılıyor diyebiliriz. Yani protestoları da neden oldu bu zamanında. Çünkü insanların yorumları vardı. Mezardan mı alacağız? Neredeyse 70 yaş çok çok yüksek bir yaş. Zaten hepimiz 65-66'ya kadar çalışırsak bunda bile riskler vardı. 70 yaşında nasıl bu paketi uygulayabileceksiniz? Nasıl biz emekli maaşı alacağız diye bir tartışma da yaratıldı. Yani bir protesto da oldu. Ama halk baktığınız zaman diyor ki 2090'da olacaksa bu, 2090'a kadar kademeli olarak olacaksa aslında bizim nesilleri değil yeni nesilleri ilgilendiriyor diye. Tabii bu da biraz bir egoist yaklaşım oluyor. Çünkü insanların zaman içerisinde teknolojiyle birlikte yaşam şartları da çok değişti. Yani kimsenin ne zaman vefat edeceği, kimsenin ne zaman huzurlu bir şekilde emeklilik hayatına atılabileceğini bilemiyoruz. Ama İsveç tipi bir fon yaratmayı düşünüyorlar. Bu fon karşılığında da 30 milyar euro gibi bir beklentisi var hükümetin. Bunlara neden ihtiyaç duyuyor hükümet onu söyleyelim. Özellikle mesela askerlik konusu da gündemde. Tekrardan acaba insanları, gençleri askere yönlendirsek mi diye. Yani Avrupa'da şartlar değişiyor. Evet, Almanya lokomotif bir devlet ama fon yaratma ihtimalini sürekli olarak ön planda tutmaya çalışıyor. Çünkü Brüksel'den eskisi kadar çok fazla destekleyici fon alamıyor. Çünkü projeleri çok fazla değil. Ya buna sebep olanlardan biri de maalesef yapay zeka diyebiliriz. O konuya da değineceğim. Baktığınız zaman İsveç tipi fon nedir? Bireysel olarak elinizde olan fonlar, emeklilik fonları bir şekilde nasıl bankalarda sizin paranız, mevduat hesabı bir hafta sonu yatırdığınızda banka onu kullanabiliyor. Aynı şekilde serbest piyasalarda, yani tam böyle bunu basite indirgeyerek anlatmak istiyorum. Serbest piyasalarda da fonlarınız kullanılabilecek. Yani paraya para katmak için yapılıyor bu İsveç tipi fon. Almanya bunu daha önce uygulamamıştı ama bu uygulamayla dediğim gibi 30 milyar euro ellerine geçebileceğini düşünüyorlar gene kademeli olarak. Yani şu anda aslında belirgin hiçbir şey yok. Yani Temmuz ayında herkesin emeklilik yaşı 70'e çıkacak, Alman vatandaşları 70 yaşında emekli olacak diye bir şey yok.
1: Ama tepkiler var şimdiden.
2: Tepkiler var ama şimdi baktığınız zaman bu tepkiler yaklaşık olarak sadece 72 saat sürebiliyor veya en kötü ihtimal bir cumartesi pazar protesto yapabiliyorlar. Bunun dışında bir alışılmışlık, bir normalleşme var. Çünkü artık eskiden Almanya insanların gastarbeiter, yani misafir işçi olarak geldiği bir yerken, şimdi insanlar expat olarak veya expat olmayıp lokal kontratla çalışmak üzere başka ülkelere göç ediyor. Bu olabilecek bir şey pek değildi. Sadece gençlerden bahsetmiyorum. Yani 45 yaş üstü insanlar da,

0: Çünkü emeklilik yaşı zaten 65-67 olduğu için tamam ben o zaman son 20 senemi daha huzurlu bir ülkede de geçirebilirim. Politik olarak kaygılarımın olmadığı bir ülkede de geçirebilirim. Daha fazla da para kazanabilirim diye düşünerek bu yola adım atıyorlar. Bu ülkenin istikrarı için evet çok iyi bir şey değil aslında baktığınızda. Çünkü 69-70'li yıllarda hatırlarsınız Türkiye'den gelen misafir işçiler vardı ve uzun yıllar burada istihdam sağlandı onlara. Onlar da aynı şekilde çok güzel bir şekilde çalıştılar. Portekiz'den ve İtalya'dan gelenler de aynı şekilde. Ama Avrupa'nın geneline baktığınızda hem enerji krizi hem de savaşların etkisiyle artık çok güvenli bir ülke imajı çizmiyor. Sadece Almanya değil Avrupa'nın kendisi de bu bölgede öyle bir imaj çizmediği için maalesef hem emeklilikten dolayı protestolar hem de ekonomik koşullardan dolayı.
1: Peki çalışma hayatını sormak istiyorum size. Şimdi şöyle bir model var gündemde. En fazla 8 saat çalışma kuralını değiştirelim. Haftalık 48 saat üst sınır esas alınsın. Bu nasıl bir model olacak ve ne zaman uygulamaya girecek?
0: Evet, ilk olarak 2023'te yaptığım bir yayında anlatmıştım ben bunu. Şöyle ki bu 3 senedir aslında pilot bölgelerde uygulanıyor. Tabii Bavyera eyaletinde de bazı şirketler buna katıldı. Bir test yöntemiydi bu. Bu da tasarı halinde. İlk olarak bunu Avrupa'da Belçika uyguladı. Belçika pilot uygulamadan sonra da hemen hemen %80 çoğu şirkette uygulamaya başladı. Pandemi döneminde zaten evden çalışma gibi bir şey vardı biliyorsunuz ki. Çünkü iş yerine gidemiyordu insanlar maske takacak bile olsa. Fakat 2013 senesinde taşındığım bir ülke benim Almanya ve 2013'te bile mobil arbeit denen yani evden çalışma sistemi vardı. Şimdi bu evden çalışma sistemi muhtemelen yine de devam edecek. Ama azami olarak baktığınızda Almanya'da günlük çalışma saatiniz 8 saatti. Ama şimdi diyorlar ki biz günlükten ziyade haftalığa bakalım. Yani 48 saat, 45 yerine 48 saat çalışabilir insanlar. Bazı günler onların 10 ya da 11 saat çalışması sorun olmayacaktır. Çünkü normalde 8 saati geçerseniz müdürünüze bile haber vermek zorunda olabiliyorsunuz. Veya 9-9,5 saate çıkarsanız. Çünkü bu işverenle aslında çalışan arasındaki bir şey değil. Devletin de şart koştuğu bir şey. Çünkü insanlar 11 saatten ya da 10 saatten fazla çalışırsa beyin hücrelerinde bile değişiklikler olabilir. Yorgunluk hissedebilirler ve bir insan ayağa takılıp düşerse bu müdürünün ya da işvereninin sorunudur diye düşünüyor. Yani aslında baktığınızda çalışana destek olmak amacındalar.
1: Perihan Hanım'ın da dediği gibi uzaktan çalışma girdi hayatımıza pandemiyle beraber.
2: Evet.
1: Şimdi de ondan sanki yavaş yavaş uzaklaşılıyor. Ya yarı ofis yarı home office modelleri tercih ediliyor. Bu tamamen bir kopuşa döner mi? Evden çalışma modeli tarihe karışır mı yoksa acaba yine ona dönülür mü? Ne dersiniz?
2: Ya bu ilginç bir durum aslına bakarsanız. Pandemi bize bunu zorladı. O sırada teknoloji altyapısı buna hazırdı. Yani öncesinde de aslında biz yapabilirdik bunu. Yani hiç herhangi bir eksiğimiz yoktu bununla ilgili dünyada. Fakat biz zihinsel olarak buna hazır değildik. Yani işte toplantılar öyle olur mu vesaire filan gibi böyle kafamızda bir sürü sorular vardı. Fakat pandemi bize bunun olabileceğini gösterdi ve zorunlu olarak da oldu zaten aslında. O da yeni bir çalışma modeli ortaya çıkardı ama benim jenerasyonum olan üst düzey yöneticiler ve patronlar bundan çok hoşlanmadılar. Yani burada benim gördüğüm şey daha çok o. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Ofisten çalışmakla hibrit çalışma, yani belli günler ofise gitmek, belli günler evden çalışmanın efektifliğini ölçüyorlar. O hibrit çalışma daha efektif olduğu ortaya çıkıyor. Tamamen uzaktan çalışma, bu bazı sektörlerde rahatlıkla yapılabiliyor ama bazı işlerde mümkün değil. Mesela sizin işinizde sizin buraya gelmeniz gerekiyor. Bu
1: Tabii.
2: uzaktan çalışma ile yapılabilecek bir şey değil.
1: Pandemi süresince de biz bırakamamıştık. Bırakan
2: Evet,
1: meslekler oldu ama.
2: Uzaktan çalışılabilecek işler olsa dahi o zaman da şöyle bir sorun ortaya çıkıyormuş. İnsanlar sosyalleşemiyor ve böylece aslında ekip içindeki iletişim azaldığı için orada bir verimsizlik olmaya başlıyormuş. Şu anda yapılan araştırmaların gösterdiği şey aslında en verimlisinin hibrit olması. Yani belli bir süre ofiste geçirmek, mesela 5 günün 3 günü ya da 2 günü ofiste geçirmek, diğer geri kalanlarda da home office çalışıyor olmak şu an görünen en verimli şey o. Ama bu şu an şirketler nedense anlamadığım bir şekilde geri çağırıyorlar çalışanlarını. Hibrit, yani zaten uzaktan çalışma neredeyse kalmadı gibi hibrite dönmüştü çoğu şirket. Bunu Türkiye için söylüyorum, yurt dışında farklı örnekleri olabilir. Hibrite dönmüştü. Onları da istemiyor artık birçok şirket ve herkes ofise gelsin diyor. Hatta insan kaynaklarında işte benim çok sık temas ettiğim ekipler genelde insan kaynakları oluyor. Ya nasıl çağıracağız insanları, işte istifa ederim gelmem filan diyen genç arkadaşlar var. Ya da işte ona göre düzen kurduğu için işte gelmem diyen kişiler vesaire oluyormuş. Kara kara bunu düşünüyorlar. Ben de hep şey söylüyorum, yani bu kararı niye aldığınızı bence sorgulayın.
1: Bir mantığı yok gibi duruyor değil mi? Mesela normalde şirketler daha tasarruf ediyor deniyordu. Doğru. Bu iş ilk çıktığında. Evet. Yani şirketin faturaları düşecek. Tabii. Çalışan uzaktan olacak.
2: Ya işte herhalde orada sanıyorum ki ekonomi daralıyor ve patronların ve üst düzey yöneticilerin bekledikleri rakamlar gelmiyor. Ve ofise girip baktıklarında da yeterince kalabalık görmedikleri için gelsinler.
1: Göz doldursunlar.
2: Evet, gelsinler ofiste. Gibi böyle rasyonel olmayan bir karar olduğunu tahmin ediyorum bunun arkasında. Çünkü veri var elimizde. Yani hibrit çalışmak birçok sektörde aslında daha verimli oluyor. Yani bunun verisi var ama bu veriye rağmen hala neden böyle bir şeye diretiyorlar ben anlamış değilim. Dilimin döndüğünce de anlatmaya çalışıyorum.
1: Hazır işe getirmişken biraz Z kuşağını konuşalım.
2: Tabii
1: mı?
2: Ki.
1: Orada büyük bir çatışma var sanki şu
2: var.
1: An işverenle iş çalışan Z kuşağı arasında. Yani ne çalışma beklentileri büyük oranda karşılanıyor, ne maaş beklentileri istediği gibi gitmiyor. Bilmiyorum, hani kuşak farkından tabii başka istekler, başka talepler mi var? Aslında bunlar anlaşılabilir talepler mi? Neden bir iş bulma güçlüğü yaşanıyor? Yani buradaki sorunu nasıl okumak lazım?
2: Şimdi birkaç tane ayrı ayrı sorun söyledikleriniz. Bir, genç insanlar iş bulmakta zorlanıyorlar. Bu bir konu, ciddi de bir konu. Bunun arkasında yatan esasında birkaç sebep var. Hani gençler iş beğenmiyor vesaire deniyor. Beğenmediği işe bir bakalım. Hani şimdi bir üniversite okudu ve siz onu eğer bir markette kasiyer olarak işe almak istiyorsanız çok doğal olarak diyor ki ya ben üniversite okudum, bu iş bana göre değil. Ben niye okudum o zaman diyor. Şimdi bu genç arkadaşı iş beğenmiyor diye kızmamız çok haklı bir davranış olmaz. Olmayacaktır. Bir taraftan maaşlar konusunda anlaşamıyorlar. Çünkü hayat çok pahalı, çok doğal olarak. Yani sadece bir de yeni hayata girdiği için okuldan mezun olup ya yurttan ayrılıyor, ya öğrenci evinden ayrılıyor ya da ailesinin yanından ayrılıyor. Bir hayat kuracak, bir ev kuracak, bayağı ciddi masraflı bir şey bu. Hadi masrafında ailesi destek oldu diyeyim ilk kuruluşunda ama sonra kira ödeyecek, fatura
1: tabii
2: ödeyecek.
1: Tabii bir devamlılık lazım.
2: Bir devamlılık lazım ve ciddi bir esasında masrafı olacak, giderleri olacak. Ne yazık ki şirketler giriş seviyesinde bu paraları vermiyor. Şirket tarafından baktığınızda şirketleri de çok kızamıyorsunuz. Çünkü böyle enflasyonist bir ortamda maliyetler bu kadar artmışken ve çoğu şirketin de en büyük maliyeti çalışanları olduğunda onlar da maliyetlerini kontrollü bir şekilde gitmeye çalışıyorlar. Bu daha makro bir sorun aslında. Yani bu burada böyle bir ekonominin daralmasıyla ilgili bir sorun var. Şimdi ne yapılabilir derseniz benim gördüğüm kadarıyla şeffaf davranmak gerekiyor. Şimdi hiç yani söyleyeceğim şey biraz tabu gibi algılanıyor ya da öyle şey olur mu deniyor ama oluyor, yapılanlar var. Maaşların şeffaf olduğu şirketler hatta iş ilanının altına bile yazıyorlar. Yani bu iş ilanına başvurursanız, işe alınırsanız şu kadar para alacaksınız diye. Şirketin içinde de kimin ne para aldığı, ne maaş aldığı şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Aslında burada alt tarafta yatan güvensizlik duygusu. Yani o anlaşamamanın sebebi eğer bilse ki genç kişi o şirkete giren herkes aynı maaşı alıyor. Ya kazıklanmadım duygusu yaşayacaktır ve kabul etme olasılığı belki daha çok artacaktır. Şirket de maaşını açık açık söylediğinde aslına bakarsanız pazarla rekabet edip edemediğini görür kendi açısından da. En mantıklısı bu ama tabii maaş konusu o kadar büyük bir tabu ki.
1: Doğru.
2: Yani böyle açık açık herkesin konuşması falan dediğinizde olmaz öyle şey deniyor. Ben de olmaz öyle şey diyorsanız demek ki saklamak istediğiniz bir şey var diye düşünüyorum. Enteresan başka bir konu var. İş dünyası buna adapte olmayı öğrenmek yerine benim jenerasyonuma geri döndüler. Yani yeni jenerasyon, genç insanları işe alalım demek yerine o zaten o sistemin içinde olan ama sistemden dışarı çıkmış, zorunlu olarak emekli edilmiş belki de insanları yeniden şirketlere çağırıyorlar. İşi iş vermeye başladılar. Daha yeni gördüm hatta bir Almanya'daki ya da Avrupa'daki bir otomobil fabrikası bayağı böyle emekli ettiği insanları yeniden yapay zekaları denetlemesi için. Çünkü yüksek tabii bir de tecrübeleri var. Çıktığının kalitesini onlar çok iyi görebiliyorlar aslına bakarsanız. Mesela onlar için yeniden istihdam sağlamışlar.
1: Yapay zekaya da o zaman hazır değinmişken oradan devam edelim. Şimdi o da en çok korkulan şeylerden biri haline geldi resmen. Hani acaba bir iş gücü yani istihdam krizine mi yol açacak binlerce insanın? Çünkü artık şunu görüyoruz. İşte yapay zeka nedeniyle işte binlerce insan işsiz mi kalacak, işten mi çıkarılacak, işte elimden mi alacak mesleğimi? Çok fazla böyle eleştiri var. Evet. Bir yandan da aslında bunun karşılığında hayır bakın size yeni iş gücü de sağlayacak gibi tezler de görüyoruz ama bunun gerçeği ne? Yani aslında bu kadar endişelenmemek mi lazım ya da korkmak mı lazım? Ne dersiniz?
2: Ya gerçeğiniz belki 20-30 sene sonra ne olduğunu göreceğiz. Şu an içindeyiz çünkü yaşıyoruz ve tam olarak bazı olan biteni anlamlandırmamız belki çok kolay olmayabilir. Orada da ciddi bir değişim oldu. Yani daha önceki teknolojilerden çok farklı bir teknoloji bu. O yüzden de iş yapma şeklini, iş dünyasını çok kökten değiştiriyor aslına bakarsanız. Ve burada herkesin aslında yeniden bir kendisini tanımlaması gerekiyor. Bunu hem çalışan beyaz yakalılar için söylüyorum hem de şirketlerin kendileri iş yapma kültürleri açısından söylüyorum. Bunu da çok sık anlattığım, işte konuşmalar verdiğim, bununla ilgili atölyeler tasarladığım, düzenlediğim bir alan burası da. Yeniden kendinizi nasıl buna adapte etmelisiniz ve tasarlamalısınız diye. Yani korkulması gerekiyor mu? Eğer kendinizi buna adapte etmekle ilgili bir direnciniz varsa korkun. Yani bu kadar basit. Yani bir süre sonra yani bugün nasıl biz bilgisayar kullanmayı bilmeyen de telefon kullanmayı bilmeyen birini işe almıyorsak yapay zeka kullanmayı bilmeyen birisi de bir süre sonra iş bulamayacak çok doğal olarak. O yüzden bir an önce buna adapte olup işinize nasıl adapte edebilirsiniz kişisel olarak buna bakmanız lazım. Şirketlerin de çalışma kültürlerinin içine bunu nasıl yerleştireceklerine bakmaları gerekiyor. Burada da genelde ben üst düzey yöneticileri anlatmaya çalışıyorum. Hani yapılsın, siz kullanın arkadaşlar filan gibi böyle uzaktan daha başka işleri delege ettikleri gibi delege edebilecekleri bir şey olmadığını düşünüyorum. Onların da kolları sıvayıp bayağı böyle uzmanlık seviyesine geri dönüp o zamanlar öğrendikleri yeni şeyler gibi burada da yapay zeka yeni bir şey olarak sıfırdan öğrenmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü demin konuştuğumuz konuya yeniden bağlanırsa çok yakın zamanda emekli olamayabilirler. O yüzden de kendilerini güncellemeleri gerekecek ve yapay zeka bilmeden belli bir yaşın üstünde olduklarında sistemin dışına atılmaları çok daha kolay hale gelecek.
1: Şimdi devam edelim yapay zekaya ama bu konuyu da bir Perihan Hanım'a da sormak istiyorum. Çünkü az önce tam yapay zekaya değineceğim demişti. Almanya'daki çalışma hayatına onun etkisini bir soralım, alalım sizden Perihan Hanım.
0: Evet, şöyle açıklayayım size. Şimdi yapay zeka son bir senedir oldukça Almanya'da kullanılan bir şey. Yani ama öğrencilere bile, öğretmenlere yapay zekadan aynı Wikipedia gibi faydalanabilirsiniz. Ama çok doğru olabileceğini düşünmüyoruz diyorlar. Yani bir şekilde bir karşıtlık da var ama karşıtlığın dışında işleri kolaylaştırdığı için de yani öğrenciler dediğim 13-14 yaşındaki öğrencilere bile bu şekilde bir öneride bulunuluyor. Fakat her şey tabii ki de dozunda güzel. Yani baktığınızda her şeyin tamamen yapay zekaya bağlı olması veya bağımlı olması bir ülke için, bir ulus için aslında çok da iyi bir şey değil. Neden diyecek olursanız insanlar karşılarında sürekli olarak bir muhatap arar. Yani ben kendimden örnek vereyim. Lufthansa gibi bir hava yolunun hizmetinde sadece yapay zeka olduğu zaman ben tedirgin oluyorum. Çünkü karşımda bir muhatap istiyorum. Ya da bir şirketi aradığım zaman beni sürekli olarak sesli yanıt sistemine aktardığımda kendimi rahatsız hissediyorum. Tedirgin oluyorum. Çünkü bana hiçbir şekilde yardımcı olunamayacakmış gibi geliyor. Neredeyse sistemi dinlemeyip kapatıp tekrar aramaya çalışıyorum. Tekrar müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışıyorum. Bu sadece bizler gibi Akdeniz insanları için geçerli değil ama Almanlar da aynı şekilde düşünüyor olmalı ki çünkü test sistemini uyguladılar, bir yapay zeka oluşturdular havalimanında. Yaklaşık 1,5 ay, 2 ay sonra bu tamamen kalktı. Tekrar personellerini devreye soktular. Yani bir şeylerin %30'a %70 olması daha iyi. Yarı yarıya bile olması riskli olabilir. Şimdi gençler, üniversiteden mezun olan çoğu genç teknolojik programlara yöneliyorlar. Yani eskiden Almanya'da tabii ki halen daha üniversitelerde mühendislik ve tıp çok ön planda olmasına rağmen yapay zeka ile alakalı fakülteler ve yaklaşık olarak 3 ya da 4 sertifika programı gördüm. Sertifika programını uygulayacak okullar açılıyor. Ama ne söyleyebiliriz? Tabii ki sadece gençlerden bahsetmiyoruz. Yani baktığınız zaman orta yaşı geçmiş bir insan bile elindeki cep telefonunda ChatGPT ya da başka hizmetlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ama bu öğrenmek iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir. Çünkü baktığınızda bazı bilgiler tamamen yanlış. Buna dayanarak hiç kimsenin tamamen işsiz kalabileceğine inanmıyorum. Yani bir bankacılık sektörünün Almanya'da öleceğine veya bir doktorun yapabileceği işi yapay zeka ile bir uzmanı, yapay zeka uzmanı bir bilgisayarın bunu yapabileceğine inanmıyorum. Yani bazı meslekler tabii ki de daim olarak kalacaktır. Mesleklerin yükü nasıl azalabilir? Yani iş yükü şöyle azalabilir. Bir şey danışmak istediği zaman belki koskoca bir ansiklopediye açmak yerine ya da bir kitaptan bir şey aramak yerine teknolojik olarak bakabilir. Yani bir fikir alabilir. Fikir almanın hiçbir sakıncası yoktur ama tamamen ona kanalize olmak, tamamen onu uygulamak bence her ülke için bir sorun olabilir. İşsizlik olacak mı? Buna işte en son Dijitalleşme ve Modernleştirme Bakanı Wilsberger bir açıklama yaptı. Ben istihdam kaybı olabileceğini düşünüyorum dedi. Kendisinin fikirleri tabii ki çok değerli. Çünkü uzun yıllar daha önceki açıklamalarında da tamamen nokta atışı yapmış biri. Ama bakarsanız ben istihdam kaybının %80'lere varabileceğini düşünmüyorum. Tam tersi %80 anlamda çalışma gücü devam edecektir. %20 belki de bazı şeylerden yararlanılacaktır. Ama bunu engelleyemeyiz. Elimizde çünkü çok önemli bir buluş var. Cep telefonuna girdiğiniz zaman ya da internete girdiğiniz zaman her şey gözünüzün önüne zaten seriliyor. Bu kolaylığı herkes ister tabii ki de. Ama bir iş yerimde tamamen biz yapay zeka ile çalışan bir iş yeriyiz gibi bir söylemi duyabileceğimize ben açıkçası inanmıyorum.
1: Çok teşekkürler Perihan Hanım. Sağ olun. Almanya'dan katkı sağladınız. Size kolaylıklar diliyoruz aşırı sıcaklıklarla beraber.
0: Aynı şekilde. Ben de size aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Sağ olun. Murat Bey, şimdi bakan da uyardı diyor Perihan Hanım, Almanya'da bir istihdam kaybı olabilir diye. Ama az önce sizin de dediğiniz gibi yani her mesleğe de uygulanamayabilir gibi tabii de bir şey var. Ama bir yandan da işte biz Avrupa'da yapay zeka bakan gördük, yapay zeka spiker gördük. Tabii. Yani hakikaten bir istihdam mı elimizden alır mı bu yapay zeka konusunda yine bir düşündürüyor açıkçası. Bakanın da uyarısını dikkate alırsak.
2: Şöyle bakın, orta çağda kitapları yazabilen rahipler vardı, keşişler vardı. Matbaa çıktığında onlar işsiz kaldılar. Ama matbaadan dolayı birçok kişi de iş bulmaya başladı. Neden derseniz, o kadar çok kağıt üretilmesi, o kadar çok mürekkep üretilmesi, üretilen o kitapların satılması, dağıtılması filan gibi aslında yeni bir sürü iş çıktı.
1: Çok güzel bir örnek oldu aslında.
2: Yani bu dünyada hep tarihte böyle oluyor. Hı hı. Yeni bir teknoloji çıktığında bazı işler ölüyor. Onun yerine başka yeni işler çıkmaya başlıyor. Demin anlatmaya çalıştığım da oydu. O yeni işlere bizim bir an önce adapte olmayı öğrenmemiz lazım. Ben hala elimle kitap yazacağım diyen rahipseniz kusura bakmayın, işsiz kalacaksınız.
1: Bir Yunanistan'a uzanalım. Taki Berberakis Habertürk Adli'ne muhabiri bizimle beraber olacak. Taki merhabalar.
3: Merhabalar Atina'dan.
1: Biz çalışma hayatını konuşarak açtık programı. OECD verilerine göre Yunanistan Avrupa Birliği içerisinde en uzun saatler çalışan ülkelerden birisi. Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir reform var mı, gündemde mi, tartışılıyor mu, onu da sormak isterim sana.
3: Var reform ve tartışılıyor. Hatta bugün birinci sayfa manşet Yunanistan'ın en büyük tacir gazetesi Tanea'da. Bu manşetin nedeni ne? Haftada 4 gün çalışma şeklinde. Ama ondan önce şundan bahsedelim. En çok çalışan Avrupa Birliği'nde diyoruz Yunanlar. Ancak bu istatistiğin, rakamların bazen doğruyu yansıtmadığı noktadayız. Niye? Çünkü gerçekten rakamsal olarak belki daha fazla çalışıyor biraz Yunanlılar. Ancak verimliliği çok düşük. Yani kişisel olarak Yunan çalışanın verimliliği, performansı, randımanı düşük. Çok düşük çalışma saatlerine kıyasla. Diğer yandan bu sadece çalışanın mesuliyeti veya nedeni değil. Müesseselerin de tam olarak organize olamama, yani bazı teknolojide geri kalma, bazı böyle konular var. Yunan ekonomisinin yıllarca başına bela olan ve bir türlü çözemediği bazı sorunlar var. Ondan nedeniyle gerçekten rakamsal olarak daha fazla çalışıyor gibi gözüküyor Yunanlılar. Ancak randıman, verimlilik aynı oranda değil, hatta çok daha düşük diyebiliriz. Şimdi bu haftada 4 gün çalışma konusu gündeme geliyor. Bu çünkü Avrupa ülkelerinde denendi ve deniyor ki pandemi daha artırabiliyor. Bu haftada 4 gün çalışma biraz daha fazla günde. Bu nasıl oluyor tabii biz bilmiyoruz, bilim adamı değiliz ama gerçekten böyle veriler var. Bu doğrultuda Yunanistan'da da uygulanmaya başlayacak. Söz konusu yasa tasarısı geçti. Gönüllü olarak şirketler buna katılacak. İlk şirket, bugünkü gazetenin manşeti nedeni bu. İlk şirket Yunan telekomünikasyon şirketi, Yunan Telefon PTT'si diyebiliriz. Devlet şirketi. O bunu uygulamaya başlayacak. Gönüllü olarak bu aydan itibaren ve iki departmanında bu büyük şirketin, birisi insan kaynakları, diğerisi de bilişim departmanlarında uygulanmaya başlayacak. Pilot uygulama diyor gazete ve bir deneme olacak. Eğer bu gerçekten olumlu sonuçlar verirse şirket yıl sonunda tüm şirkette bunu uygulamaya geçecek şeklinde bilgiler de var. Bakalım nasıl gidecek. Eğer bu uygulama bu şirkette olumlu sonuçlar verirse diğer büyük şirketlerin de yavaş yavaş uygulamaya başlaması gündemde olacak. Hatta Yunan hükümetinin de bu konuda bir açıklamaları var. Böyle bu şirketleri de teşvik primi verecek, teşvik edecek uygulamalar da yapacağı söyleniyor. Yunanistan'da gelecek ilkbahara kadar ne zaman olacağı tam belli değil. Seçimler de var. Seçim öncesi Yunan hükümeti de bazı vaatlerde bulunuyor şirketlere ve çalışanlara da. Bu çerçevede de görmek gerekiyor bu bu vaatleri.
1: Biraz da seçime yönelik.
3: Ama şu veya bu şekilde startı veriliyor. Yani başlama buluşu Yunan Telekomünikasyon devi OTE'den başlıyor. Haftada 4 gün çalışma. Gönüllü olarak ama. Peki. Her çalışan için değil.
1: Peki emekliliği sorayım. Burada hiç gündemden düşmeyen bir konu.
3: Kötü bir şaka yapayım Gizem. Emeklilik yasaklanacak galiba.
1: Eyvah.
3: İleriki yıllar. Şimdi gerçekten burada 67 yaşına yükseldi. 64-65'lerden. Ve yeniden yükseleceği şeklinde bazı haberler çıkar çıkma çok büyük tepkiler geldi buradan. Yani lafı bile olmaz hiç düşünmeyin şeklinde. Çok sivri ifadeler kullanıldı emekliler veya çalışanlar tarafından. Gerçekten Yunanistan'ın 2010'da iflas etme nedenlerinden birisi gelirlerinin yani kamunun gelirlerinin %100'ünden fazlasının memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ödenmesi. Yani negatif burada bilanço. Ve böyle olmaya devam ediyor. Halbuki emekli maaşları bazı sektörlerde yarı yarıya kesildi 2010-2015 yılları arasında. Buna rağmen burada bilanço çark dönmüyor. Yani bilanço yine olumsuz. Dolayısıyla bazı kısıtlamalar yine gelecek. Ya maaşlar azalacak ya emeklilik yaşı uzayacak. Ama o devamlı iteleniyor şimdi yine bu son yıllarda. Hiçbir hükümet buna değinmek istemiyor, elini değdirmek istemiyor ama şu veya bu şekilde yani rakamlar acımasızdır biliyoruz. Sonunda önüne gelecek. Şöyle bir durum var. Yunanistan'da şu an 2 milyon 600 bin emekli var. Yani nüfusta 10 milyonun altına düştü. Bu böyle giderse 4-5 milyon emekliliğinin olacağı 2050 yılına, 2060 yılına doğru gidiyoruz. Ve orada çalışanlar sayısı 7,5 milyon olması lazım ama toplam nüfus 8 milyon olacak. 8,5 milyon olacak. Yani rakamlar gerçekten dehşet verici. Niye? Çünkü Yunanistan'ın büyük demografik sorunu var. Çok yaşlı bir nüfus ve gittikçe daha da yaşlanıyor. Ve başka bir konuya da değinmek istiyorum. Diğer ülkelerden de Yunanistan'a yaşamaya geliyor emekliler. Yani Yunanistan'ın yaşlılığı yetmiyormuş gibi İtalya yaşlılar da var Yunanistan'da. Öyle bir ortamdayız burada Gizemciğim.
1: Yaş ortalaması da giderek yükseliyor diyorsun o zaman Taki Berberakis.
3: Gerçekten öyle. Ve yabancı emekliler de geliyor. Çünkü burada yaşamak yabancı emeklilere çok müsait geliyor. Yunan emeklileri değil tabii. Avrupa Birliği'nin en cazip ülkesi emeklilerin yaşaması için Yunanistan. Ama hangi emeklilerin? İngiliz emeklilerin, Alman emeklilerin ve Skandinav ülkesi emeklilerin. Bunların yani maaş ortalaması 1700-1800 euro arasında. Bunlar buraya gelip rahatça yaşayabiliyor. Hatta iki evleri de oluyor. Burada bir evle, orada bir evle.

0: öyle güzel hayat yaşayabiliyorlar. Ancak bu Yunan emeklileri için geçerli değil. Çünkü Yunanistan'da ortalama emekli maaşı 800 euronun altında ve yaşam mücadelesi veriyor emekliler. Çünkü çok daha aşağıda daha ufak emekli maaşları da var. Dolayısıyla gerçekten emeklilerin yaşaması için güzel bir yer. Çünkü sadece düşük yaşam maliyeti değil, başka konular da göz önüne alıyor. 3 tane madde var. Yani düşük yaşam maliyeti, uygun iklim, bu da önemli emekliler için, bir de yaşam kalitesi. Bunları birleştirdiğinde bakıyoruz ki bazı yörelerde Yunanistan'da önce örneğin Girit Adası'nda çok, çok büyük bir ada bu çünkü yani ada denmez. Girit Adası'nda çok yabancı var, çok yabancı emekli yaşıyor. Halkidiki tarafında yani Selanik kuzeyindeki büyük, o çok büyük tatil beldesinde ve Mora Yarımadası'nda, Atina'nın güneyinde, orada çok emekli. Yani on binlerce, sayısı şu an belli değil çünkü Avrupa Birliği vatandaşı bunlar girip geliyor. On binlerce emekli var. Nerede yok fazla emekli? Ege Adaları'nda Avrupalı emekli yok. Çok az. Çünkü orada kışın tecrit oluyor bu adalar. Hava durumları, hava koşulları, bir de yaşam koşulları. Diğer yandan sağlık hizmetleri konusu adalarda daha zayıf. Kıta Yunanistan'ı ve Girit gibi büyük adalara kıyasla orada daha az. Ancak evet, gerçekten toparlamak gerekirse Avrupa, Kuzey Avrupa emeklileri için ideal bir yer Yunanistan'da yaşamaları ama Yunan emeklileri için değil Gizemci.
1: Pekala, o zaman emekliler de seni duydu zannediyorum. Yurt dışında yaşayan emeklileri de buradan seslenmiş olalım. Çok teşekkürler Taki Berberakis. Aktardı Yunanistan'dan bilgileri, sağ ol katıldığın için.
0: İyi günler, iyi günler.
1: Biz devam edelim artık. Yavaş yavaş kapatmam gerekiyor ama sorularım da vardı. Mesela Taki'nin de söylediği gibi bu 4 gün mesai mevzusu da bizde de çokça konuşulmuştu. Bu bir hayal midir, ne dersiniz?
2: Şimdi bunu konuşan ülkelerin ne ürettiklerine, ne kadar katma değerli iş yaptıklarına bakmamız gerekiyor aslında. Ya dünyada şu anda saatten daha çok aslında verimlilik ve ürettiğiniz katma değerin büyüklüğü konuşuluyor. Yani kaç saatte ne yaptığınızın, yani o aslında saat önemli mi? Evet, bir şey üretiyorsanız kaç saatte ürettiğinizi ölçmek, biçmek anlamlı olabilir ama en sonunda ürettiğiniz şeyin değeri ne? Yanlış hatırlamıyorsam biz yaklaşık 2 gün içinde bir tişört üretebiliyoruz. İşte bu sırada Çin'de mesela yaklaşık 2 ya da 3 saatte bir cep telefonu üretilebiliyor. Şimdi hani saat sürenin burada çok bir anlamı kalmıyor ki, ürettiği cep telefonu bizim ürettiğimiz şeyin kat be kat daha fazlası aslına bakarsanız değer olarak, o zaman daha az çalışma hakkınız olabiliyor. Avrupa'da tabii farklı bir durum da var. Avrupa işçi hakları, çalışan hakları konusunda oldukça farkındalığı yüksek ve haklarını teslim eden bir yerde duruyor. Ama bir taraftan da dünyanın Çin tarafından yükselen rekabetiyle de rekabet edemiyorlar. Fabrika kapatmaları gerekiyor. Onlar da bir yöntem bulmaya çalışıyorlar diye tahmin ediyorum. Nasıl olabilir bu? Bunu nasıl hayata geçirebiliriz diye. Dediğim gibi bunların esas cevabını herhalde biz 20-30 sene sonra yaşıyor olursak görürüz. Şu an içinden geçerken herkes cevabını bulmaya çalışıyor. Türkiye için geçerli mi derseniz, ya ben çalışma süremizdense katma değerli, daha çok katma değerli ürünü nasıl üretebiliriz ülke olarak? Mesela yapay zekayı daha iyi nasıl kullanabiliriz ülke olarak? Onu tartışmayı daha sağlıklı buluyorum. Yani saat tartışmak bana çok anlamlı gelmiyor.
1: Biraz verimlilik, biraz aslında evet, eldeki teknolojiyi kullanmak. Evet. Daha önemli şeylere bakalım diyorsunuz.
2: Katma değerli bir şeyler üretmek üstüne konuşalım diyorum aslına bakarsanız. Onu yaptığımız zaman saat vesaire gibi konular daha ikincilik planda kalacaklar. Bir taraftan da çok kısa şunu söyleyeyim. Çok yüksek katma değerli ürünler üretmeye başlayan Çin'de şu an çok yüksek sayılar konuşuluyor, çalışma saatleri. Yani hem yüksek katma değerli iş yapıyorlar hem de dünyanın en çok çalışan milleti şu anda. O yüzden bir daha rakamlara bir herkesin bakmasında fayda var.
1: Bazı şeylere çok takılmamak lazım gibi anlıyorum söylediklerinizden. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. 2026 Dünya Kupası final karşılaşmasında Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya, Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. İlk Dünya Kupası'nı 2010 yılında kazanan Matadorlar, kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
1: İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Arjantin 90+3. Dakikada Enzo Fernandez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucunda uzatma bölümlerinde 10 kişi başladı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 106. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Nico Williams'ın kafayla indirdiği topla buluşan Ferran Torres, topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmaması sonucunda İspanya 2010 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappé'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappé 10 golle zirvede tamamlarken Messi 8 golle ikinci, 7 golle Erling Haaland da 3. sırada yer aldı. Kylian Mbappé ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.
0: Geride bıraktığımız 2026 Dünya Kupası'nda hangi futbolcular performanslarıyla turnuvaya damga vurdu? Ayrıntılar HT Spor'un derlediği haberdi.
1: İspanya'nın şampiyon olduğu 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın enleri belli oldu. Turnuvanın üçüncülük maçı olan İngiltere-Fransa maçında 2 gol atan Fransız yıldız Kylian Mbappé, 8 golü olan Lionel Messi'yi geride bırakarak 10 golle gol kralı oldu. Turnuva tarihindeki gol sayısını 22'ye yükselten 27 yaşındaki yıldız, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Dünya Kupası'nın asist kralı ise 7 asistle Fransa'dan Michael Olise oldu. Dünyanın en büyüğü ilan edilen İspanya'dansa 3 oyuncu ödül aldı. Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu Pau Cubarsí, en iyi kalecisi Unai Simon, en iyi oyuncusuysa Rodri oldu. Turnuvanın en çok gol atan takımı 20 golle Fransa ve İngiltere olurken, en çok gol yiyen takımlarsa 12'şer golle Tunus, Irak ve yine İngiltere oldu.
0: 2026 Dünya Kupası kazananı İspanya'ya dünyanın dört bir yanından tebrikler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkeyi tebrik edenler arasında. Erdoğan tebrik mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum açıklamasında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İspanya'yı tebrik eden isimler arasındaydı. Duran mesajında 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i mağlup ederek şampiyon olan İspanya milli futbol takımını tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 23 kişiden 16'sı yakalandı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Akın Gürlek açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Gürlek, Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda

0: Yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş. Anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldı. Ayrıca 19 dış finans evi deşifre edilerek 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ekipler firari 7 kişinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Hakkında suçlamaları reddeden Uğur, "Ahbapla bağım yok, paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil," dedi. 2023 yılından beri Haluk Levent'le fiziksel olarak görüşmediklerini savundu.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, emniyette ifade verdi. Babala TV hesabındaki para trafiğinin Ahbap'la ilgili olmadığını savundu.
2: Ahbap ile bağım yok. Para değil, bilgi aktardık. Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil.
1: Ahbap Derneği faaliyetlerinde görev almadığını, sadece diğer yardım kuruluşları gibi Ahbap'ın da IBAN bilgilerini paylaştığını söyledi. Deprem zamanı toplanan bağışların usulsüz şekilde kullanıldığına şahit olmadığını savundu.
2: Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımam. Derneğin mali yapısı, toplanan bağış miktarı ve bu bağışların nasıl kullanıldığına dair bilgim yok.
1: Emniyet sorgusunda Oğuzhan Uğur'a Babala TV hesabından gönderilen 25 milyon lira ve Çekmeköy'den alınan taşınmaz da soruldu.
3: Gain Medya grubuyla 30 milyon TL tutarında bir program anlaşması yaptık. Ödemelerimizi 10 milyon TL olarak taksitle alacaktık. İlk ödemedeki miktarın daha fazla olmasını talep ettik. Bu şekilde bir ev ve araba alma niyetindeydik. Bu anlaşma sonrasında elimize geçen para ile kredi çekip bu evi satın almak istedik.
1: İfade sonunda suçlamaları kabul etmeyen Oğuzhan Uğur, özel olarak Ahbap'a bağış yapmasını istemediğini, AFAD ve Kızılay içinde destek paylaşımları yaptığını belirtti. Haluk Levent de 2023 yılından beri fiziksel olarak görüşmediğini savunan Uğur, sonraki yıllarda Levent'in kendisini 3 kez aradığını ve genel konularla ilgili konuştuklarını aktardı.
0: Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı yeni eylem planı hazırladı. Şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek, vakaya özel çalışma grupları oluşturulacak.
4: Çember daha da daraltılacak. İhtiyaca göre vaka alt çalışma kurulabilecek. Eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için yeni eylem planı hazırladı. 2024-2030 yıllarını kapsayan strateji belgesiyle el koyma ve müsaade uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçtan soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak. Şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek. Alınan adli taleplerinde öncelikli yanıtlanması sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti ilgili kurumlar tarafından sistematik şekilde takip edilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. Kamuya ait değer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Strateji belgesinin uygulanması kapsamında kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin mevcut çalışma gruplarına bağlı ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek. İhtiyaca göre mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı mevzuat alt çalışma grubu ve operasyonel düzeyde devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılmasına imkan sağlayacak vaka alt çalışma grubu kurulabilecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az 3 ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalarla stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşme durumu ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, liderler turuna çıkıyor. Salı günü itibarıyla başlayacak görüşmelerde gündem çerçeve yasa olacak. Kurtulmuş ilk ziyaretini Salı günü saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yapacak. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makam odasında olacak. Ardından saat 14'te ise DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. Görüşmelerde eş genel başkanlar ve grup başkan vekillerinin yer alması bekleniyor. Gündemde ise çerçeve yasa olması planlanıyor. Kurtulmuş çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek ancak CHP grubuyla görüşmeye dair henüz bir randevu söz konusu değil. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti heyetinin bu haftada temaslarını sürdürmesi planlanıyor. Heyet perşembe günü de İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor.
4: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sürüyor. O soruşturmada Sivil Kaza Kırım Heyeti'nin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı belirlendi. Olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin baylok yazışmaları ve FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı dosyaya eklendi. Adalet Bakanı Gürlek de dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4: Şüpheli ifadeleri mercek altına alındı. Geçmiş tarihle tutanaklar incelendi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sivil Kaza Kırım Heyeti'nin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin geçmiş tarihli tutanak düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin büyük bölümü ise suçlamaları reddetti. Dosyada askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza merak üzerine gittiklerini söylemesi, bir şüphelinin de hatıra amaçlı parça almak istediğini ifade etmesi yer aldı. Ayrıca kaza yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki anlatımlar dosyaya eklendi.
5: Daha fazla gitmeyin o tarafa.
4: Kazanın yaşandığı döneme ait istihbarat bilgi notları da soruşturmada dikkat çeken başlıklar arasında. Şüpheli Dursun Özmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık, yaşıyor, hastaneye götürülüyor içerikli bilgi notunun televizyon yayınları, 155 ihbarları ve açık kaynaklardan derlediğini, teyit amaçlı ve tedbiren çevre illere sistem üzerinden gönderildiğini savundu. Ayrıca olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin baylok üzerinden yazıştığı belirlendi. Bu tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası çerçevesinde değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimali yönünden de soruşturulduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya dair bir açıklama geldi. FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosya olduğuna dikkat çekti.
6: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecek.
0: Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması ve dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin basın toplantısı yapacak. Çarşamba günü de MYK toplantısına başkanlık edecek.
4: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu çarşamba günü de partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi. Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına da tepki gösterdi.
4: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri andı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır dedi.
6: Tarihi harekat kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor. Bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı da vardı.
6: Adada iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk'üne azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin adadaki meşru varlığını hedef alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'yla İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malüldür. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
4: MHP lideri mesajını Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır sözleriyle bitirdi.
0: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararını kınadı. Dışişleri Sözcüsü Keçeli açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür dedi. Yunanistan'a uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etme çağrısında bulundu. Dışişleri Sözcüsü bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir ifadelerini kullandı. ABD ordusu İran'a yönelik başlattığı aralıksız saldırılarını 9. gecede de sürdürüyor. İran'ın birçok kentinde patlama sesleri duyuldu. İran basını güney bölgelerinin hava operasyonlarıyla hedef alındığını aktardı. Sirik, Tebriz, Bandar, İmam Hümeyni, Hürmüzgan ve Buşehir kentlerinden patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'in Manama şehrinde ABD Büyükelçiliği İran'ın şehir merkezlerindeki noktalara saldırı hazırlığında olduğunu ve ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. CENTCOM'da İran'ın bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarda ölen ABD askerleri hakkında bilgi paylaştı. Sosyal medya paylaşımında 17 Temmuz'da Ürdün'de iki askerin öldüğü, birinin hala kayıp olduğu hatırlatıldı. Irak'ta ise İran İHA'sına ait patlamamış bir mühimmatın imhasında bir askerin öldüğü duyuruldu. İran devrim muhafızları Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki geminin kazaya karıştığını açıkladı. Gemilerin güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı belirtildi. İran Atom Enerjisi Kurumu ise ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını açıkladı. Kurum saldırıyı uluslararası hukuka karşı işlenmiş bir suç olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında varılan mutabakat zeminine geri dönülmesi çağrısı yaptı. Ziyaret için gittiği Katar'da konuşan Fidan, Türkiye'nin Katar'la koordinasyon halinde olduğunu söyledi. Resmi ziyaret kapsamında Katar'da bulunan Fidan, Katar televizyonuna konuştu. ABD ile İran arasında süren çalışmaların bölge ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğini vurguladı. İki tarafın da altyapı tesislerine hedef aldığının altını çizen Bakan Fidan, "Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Mutabakat zaptı oluşturulmuştu ama daha sonra buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ile görüştü. Doha'da Katar Emiri ile de bir araya geldi. Fidan'ın temaslarında bu yıl içinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Orta Doğu'da tansiyon yükselirken İsrail basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı öne sürülen haberde ABD yakıt ikmal uçakları ve F-16 filosu Orta Doğu'ya konuşlandırıyor denildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken İsrail'in Kanal 13 televizyonunda dikkat çeken bir iddia yer aldı. İsrailli üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları daha da genişletme niyetinde olduğu belirtildi. Gelecek haftanın kritik olarak nitelendirildiği haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonel hava kapasitesini artırmak için İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı sevk etmeye başladığı öne sürüldü. İsrail Devlet Televizyonu Kanal haberinde de ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerine yeni savaş jetleri konuşlandırılabileceği belirtildi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığı öne sürülen haberde daha çok sayıda savaş jetinin yine İsrail'in güneyindeki hava üslerine konuşlanacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.
0: Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana yapılan en büyük saldırı olduğu belirtildi. Saldırıda çok sayıda bina hedef oldu. En az bir kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.
4: Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılara devam ediyor. Kiev'e hedef alan balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana en ağır saldırı olduğu belirtildi. Ukrayna başkent Kiev ve çevresine 41 balistik füze atıldığını duyurdu. Bunlardan 18'inin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. Ayrıca Rusya'nın fırlattığı 125 İHA'dan 108'i imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da bu saldırının savaşın başından bu yana en fazla balistik füzenin fırlatıldığı saldırı olduğunu söyledi. Saldırıda birçok binada hasar oluştu. Ölen ve yaralananlar oldu. Bunlar arasında depolar, süpermarketler, ofisler, apartmanlar ve yurtlar yer aldı.
7: Üçüncü kattaki pencereyi görüyor musunuz? Dairem orası. Tüm pencereler kırıldı. Mutfakta ve içerideki tüm kapılar kırıldı.
4: Hasarı temizlemeye çalışan ekipler sirenlerin çalmasıyla sığınaklara koştu. Kiev yakınlarındaki bir depoda çıkan yangına helikopterlerle müdahale edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki askeri sanayi işletmeleriyle lojistik merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Odessa bölgesindeki yakıt ve yağ depolama tanklarını da vurduklarını duyurdu. Moskova son haftalarda Ukrayna'ya balistik füze saldırılarını artırdı. Bunda Ukrayna'nın elindeki hava savunma füzesi stoklarının azalması etkili oldu. Kiev yönetimi bu sorunu ülkede Patriot füzesi üreterek aşmaya çalışacak. Zelenski bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Üretimin en erken bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.
0: Yunanistan devlet kanalında Yunan güçlerinin milli mücadele sırasında Anadolu'da işlediği suçların itirafı geldi. Canlı yayına katılan Yunan siyaset bilimci Yunan devletinin Anadolu'da işlediği suçları ne zaman kabul edeceğini sordu. Yunan ordusunun resmen kabul etmesinin zamanı geldi dedi.
8: İşgalcilerin akıl almaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Yunanistan ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak sorusunu yöneltti. Bu itiraf Yunanistan Devlet Televizyonu ERT yayınında siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan geldi. Yunan siyaset bilimci, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa Milli Günü kutlamaları nedeniyle yapılan canlı yayın sırasında ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlattı. Sözü Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçlara getirdi. İşgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akıl almaz yöntemlerle işkenceler yaptıklarını söyledi.
9: Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusu Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?
8: Yunan siyaset bilimci, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde gerçeklere yer verildiğini kaydetti. Yunan devletine resmi olarak yüzleşme çağrısı yaptı.
0: Macaristan Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok, görev süresini sona erdiren yasayı imzalayarak görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Sulyok, meclisten geçen anayasa değişiklikleri paketini imzaladığını açıkladı. Böylece 2024'te Cumhurbaşkanı seçilen Sulyok'un görev süresi sona erdi. Sulyok yaptığı açıklamada anayasa değişikliklerinin hukukun üstünlüğü ilkesine zarar verdiğini söyledi. Macaristan Başbakanı Peter Macar, Sulyok'u eski Başbakan Orban'ın kuklası olarak nitelemiş ve istifasını istemişti. Sulyok'un bunu kabul etmemesi üzerine Macaristan Meclisi, anayasa değişikliği yaparak Sulyok'un görevine son verdi. Manisa'da 17 yıl önce ortadan kaybolan ve yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Ebru için cenaze töreni düzenlendi. Ebru'ya ait kemikler cenaze namazının ardından toprağa verildi.
4: Eniştesi tarafından öldürüldü, gömüldü. Yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru'nun kemikleri dualarla toprağa verildi. Manisa'da yaşayan Münevver Koyuncu, geçen Ekim ayında jandarmaya gitti. Kızı Ebru Koyuncu için kayıp başvurusu yaptı. 17 yaşındaki kızının 2009 yılı Aralık ayında evden ayrılıp bir daha dönmediğini söyledi. 16 yıl sonra gelen başvurunun nedeni de Ebru'nun ölen babasından kalan mirastı. Ebru olmayınca aile işlemleri yapamamıştı. Jandarma olayı soruşturmaya başlayınca tüm şüpheler aile üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan eski enişte Ufuk Köse cinayeti itiraf edip Ebru'nun cesedinin yerini gösterdi. Arazide yapılan kazıda Ebru'ya ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ebru'nun ablası Fatma K ile eski eniştesi Ufuk Köse tutuklandı. Katil zanlısı Ufuk Köse, yaşadıkları ilişki sonucu Ebru'nun hamile kaldığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Eşi de gömmek için yardım etmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinin ardından kemiklerin Ebru'ya ait olduğu kesinleşti. Genç kıza 17 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Ebru toprağa verildi.
0: Hatay'da üniversite hastanesinde ölen iki kişinin cenazesi karıştı. Cenazelerden biri toprağa verildi. Kendi cenazelerini almaya giden aile, morgda başka birinin cenazesi kendilerine verilmek istenince olay ortaya çıktı.
4: Morga gidip yakınlarının cenazesini almak istediler. Kendi cenazelerinin başkasına verildiğini fark edince şikayetçi oldular.
10: Cenazemiz yok. Nasıl yanlışlıkla verdiklerini de yöneticiler de bize söylemiyor. Çok üzgünüz.
4: Hatay'da yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi.

0: Sesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aile cenazeyi almaya gidince şoke oldu.
1: Ceset torbasına baktık. Benim abimin dişleri bembeyaz. Baktık adamda diş yok. Yani bir insanoğlu kendi cesedini çekti aldığında yani yüzüne, dişlerine, bilmem saçına bakmaz mı?
0: Kırlangıç ailesine yakınları diye başka birinin cenazesi verilmek istendi. Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi ise başka bir aileye teslim edilmiş. Hatta cenazesi toprağa verilmişti. Aile şikayetçi oldu.
2: Ölüm raporuyla cesedi karşılaştırmadan teslim etmiş cenazeyi.
0: Aile şimdi kendi cenazelerinin teslim edilmesini bekliyor.
3: Çilo Dağı'na tırmanan dağcı Yüksel Işık'tan günler sonra acı haber geldi. Önce kayıp dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve teknik malzemeler bulundu. Ardından da cansız beden.
4: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
0: Cilo Dağı'nın zirvesi için yola çıktı. Salı günü ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan dağcıdan acı haber geldi. Emekli asker ve aynı zamanda dağcı olan Yüksel Işık, arkadaşıyla birlikte Cilo Dağı'na gitti. Zirveye doğru tırmanırken arkadaşı geri dönme kararı aldı. Işık tek başına zirveye çıktı.
5: Pazartesi günü saat 3-5 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşımın onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşımın yana inmesi gerektiğini söyledi. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
0: İhbar sonrası bölgede uzman ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
5: İHA'nın görüntüleri zirveye çıkarken babamın ayak izleri görülmüş ama inerkene dair herhangi bir izler rastlanılmamıştır. Babamın zirvede olduğuna inanıyoruz.
0: 3894 metre yükseklikte kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler bulundu. Ekipler bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 5. gününde Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında bulundu.
6: Devam ediyoruz. Biraz tehlikeli ama tehlike çürük olmaktan kaynaklanıyor.
0: Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak.
3: Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren çocuklardan biri boğuldu, diğeri aranıyor. Bir grup çocuk İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri kıyısına piknik yapmaya gitti. Çocuklardan bazıları serinlemek için nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapılan çocuklardan ikisi kendi çabasıyla kurtuldu. 11 yaşındaki Şahin ve 15 yaşındaki Eda ise gözden kayboldu. İhbar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma nehirde arama çalışması başlattı. Çalışmaların ikinci gününde 15 yaşındaki Eda'dan acı haber geldi. Çocuğun cansız bedeni suya girdiği noktanın 1 kilometre ilerisinde bulundu. Kayıp 11 yaşındaki Şahin'i arama çalışması sürüyor. İki yıl önce evine dönerken iki grup arasında çıkan çatışmada arada kalan Mert Mutluay'ın hayatı tek kurşunla değişti. Engelli kalan Mutluay'ın en büyük destekçisi eşi oldu.
7: Vuruldum, o anda bir sıcaklık geldi, omuzumdan girdi mermi. O anda felç olduğumu hissettim, bir sıcaklık geldi zaten.
0: Omuzdan giren tek mermi tüm hayatını değiştirdi. Evlilik hazırlığı yaparken engelli kaldı. Sevgilisi tüm zorluklara rağmen yoldaşı olmayı kabul etti.
7: Tek suçum oradan geçmekmiş zaten.
0: Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Mert Mutluay, 2024 yılının Ağustos ayında motosikletiyle evine dönerken kavga eden iki grubun arasında kaldı. Silahla ateş açılması sonucu vurulan Mutluay, 8 ameliyatla hayata tutundu. Ancak omuriliğindeki hasar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
7: Benim üstümde silah yok. Ben kimseyi vurmadım, kimseyle işim yok.
0: Mert Mutluay'ın en büyük destekçisi o dönem kız arkadaşı olan Aynur Gökbük oldu.
7: Belki dedim ayaklarım hiç tutmayacak, iyileşemeyeceğim yani ben. Yani değildi de ayakların ellerinde tutması. Ben bir ömür çalışır sana bakarım dedi. Ben git hayatını yaşa diyorum. O bana böyle cevap veriyordu abi.
8: Eşimi hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Bırakmak kolayı ama devam etmek, zoru başarmak en zor olan.
0: Hastane günlerinde dahi hiç ayrılmayan Mert Mutluay ve Aynur Gökbük Haziran ayında evlendi. Genç adam şimdi hem bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyor hem de yeniden ayağa kalkıp yürümeyi.
8: Ben eşimin sonuna kadar yanındayım, destekçisiyim. Umarım gerçekten failleri bulunur, cezasını çeker.
3: Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var. Yalanıyla yaşlı bir kadını tuzağa düşürmeye çalıştı. Telefonda korku ve panik oluşturarak para almaya çalışan şüphelinin planını bakın kim bozdu.
9: Hanımefendi, sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu. Sizin ve TÜBİTAK vatandaşımızın.
0: Adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var dedi. Yaşlı kadını dolandırmaya çalıştı. Tam o sırada yanında bulunan kızı durumu fark edip son anda engel oldu.
10: Tamam damadım sen arasın.
9: Damadın kim ya?
10: Emniyet Genel Müdürü.
9: Başkalarına müdahil etmek mi istiyorsun?
10: Damadım Emniyet Genel Müdürü.
9: Hakkınızda soruşturması açıldı.
0: Dolandırıcıların bu kez hedefi Antalya'da yaşayan Hacer Özkan oldu. Telefonla yaşlı kadını arayan kişi kendisini emniyet görevlisi olarak tanıttı.
9: Emniyet Genel Müdürlüğü bu operasyon düzenledi.
10: Senin adın ne?
9: Polis memuru Bedir Ataş.
10: Evdeydim, bir telefon geldi. İşte tebligat geldi mi karakoldan, polisten falan diye sordu bir telefonda arayan. Yok dedim.
0: Yok dese de telefondaki kişi üzerinize kayıtlı borç var diyerek yaşlı kadını tuzağa düşürmeye çalıştı.
10: Kimlikle alışveriş yapılmış yüklü bir miktarda üstüne kayıtlı borç var. Kimliğinle alışveriş yapılmış. Hı-hı. Cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. İfadeye geleceksin diye sordu.
0: O sırada Özkan'ın da kızı yanındaydı. Durumu fark edince müdahale etti.
11: Ben ifademi karakolda vereceğim de.
10: Ben ifademi karakolda vereceğim.
11: Beyefendi, ben...
10: Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum.
9: Şimdi operasyon düzenleme cihazlar normal bir cihazlar.
3: Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Moğolistan uyruklu DT'nin mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yabancı uyruklu şüpheli uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapıyordu. Kağıthanede saklandığı adreste yakalanan uyuşturucu kaçakçısının Moğolistan tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Zanlı işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Yapay zeka artık birçok alanda kullanılıyor. Konya Emniyet Müdürlüğü de güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahale için Gökmen adlı yapay zeka destekli drone sistemini hayata geçirdi.
12: Olay yerinden anlık görüntü aktaracak, gerekli yerlerde polisin uyarısını iletecek. Gökmen drone sistemi emniyetin havadaki gözü olacak.
13: Şakar sistemini devreye al, sesli ikaz ver. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık.
12: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete alındı. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronelar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayacak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek. Gerektiğinde ikaz sistemiyle uyarı yapacak.
14: Dikkat! Polis konuşuyor. Bulunduğunuz alanda çevreye rahatsızlık vermek ve kamu düzenini bozmak suçtur. Grubu derhal dağıtın. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır.
12: Gece görüş özelliği de bulunan dronlar trafik uygulamalarında da polise destek olacak.
13: Trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralara giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle ceza işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz.
3: Adli tatil bugün başladı. Tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara nöbetçi mahkemeler bakacak. Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet esastan karar veremeyecek ve yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Yeni adli yıl 1 Eylül pazartesi Yargıtay'da düzenlenecek, törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu haftada yoğun olacak. Genel kurulda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören ekonomi torba teklifi görüşülecek. Ayrıca Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına Salı günü başlayacak. Önce Somali tezkeresi görüşülecek. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlerine karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesini öngörüyor. Ardından ekonomi torba teklifinin görüşmelerine başlanacak. En düşük emekli aylığı da 23.552 liraya yükseltilecek. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış tesislere prim desteği verilecek. Tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 Mayıs ile Aralık ayları dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak. İmalat sektöründe uygulanan istihdam destek programlarının kaynağının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak. Bilgi İşlem Altyapısı ve Sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Her türlü araç, borç ve alacaklarla yükümlüler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devir kapsamında tutulacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
3: TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi Türkiye'nin dijital kalesi olacak. Merkezin fiziksel kapasitesinin artırılması için ilk kazma 22 Temmuz'da vurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, olağanüstü durumlarda merkezde daha kesintisiz veri akışı sağlanacak dedi.
0: Kritik bilgiler, veri ve bulut hizmeti ihtiyaçları yerli yazılımla karşılanacak. Mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi artırılacak. Türkiye'nin dijital kalesi TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz'da atılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu merkezin önemine dikkati çekti. Fiziksel kapasite ilk fazda 3, ikinci fazda 8 katın üzerinde artacak dedi.
15: Kurulacak veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak.
0: TürkSat'ın yeni veri merkezi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 35.300 metrekarelik alanda inşa edilecek. Merkezde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6.300 metrekare beyaz alan yer alacak. Ayrıca tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak.
3: Türkiye'de 2026 yılının ilk yarısında 320 istasyonda 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Kusursuz bulunan araç sayısı ise 393 bin 335 oldu.
0: Yılın ilk 6 ayında 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 5 milyon 804 bin 46'sı hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Türkiye'de 219'u sabit, toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. 2026 yılında Haziran ayına kadar 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621 bin 777'sinin ağır kusurlu, 393 bin 335'inin kusursuz olduğu belirlendi. Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleriyle yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi. Araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz dedi.
3: Antalya'da saat 14 sularında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Akseki ilçesine bağlı Menteşbey ve Sarı Haliller mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde yangın

0: çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 9 helikopter, 3 uçak, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürüyor. Bölgede rüzgarsa etkili. Yangın riski nedeniyle birçok ilde ormanlık alana giriş yasak. Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava araçları da 7/24 takipte. O takip sayesinde Adana'da olası bir yangın büyümeden söndürüldü.
1: Devriye görevindeki İHA operatörü yangını fark etti. Hızlı müdahaleyle yangın ormana yayılmadan söndürüldü.
2: Vatandaşı sabitle, vatandaş takipine devam edelim.
1: Orman Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava araçları 7 gün 24 saat görevde. Riskli bölgelerde uçuş yapan İHA'lar yangınları anlık olarak tespit edip hızlı müdahaleyi sağlıyor. Tıpkı Adana'da olduğu gibi.
2: Bir ateş tespit ettik. Yanında vatandaş da var. Koordinatlar iletiyoruz size. Yaklaş.
1: Ormanlık alanın hemen yakınında yakılan ateş İHA ile tespit edildi. Ekipler o bölgeye yönlendirildi ve yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına sebebiyet veren kişi de olay yerinde yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
0: Meteoroloji uzmanları Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının önümüzdeki 4 gün boyunca etkili olacağını ve birçok bölgede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağını belirtiyor. Artan sıcaklık orman yangını riskini de yükseltiyor. Yetkililerin riskleri önlemek adına bazı uyarıları var. Bakalım.
3: Hava ısınacak, sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Ormanlar için kritik günler başlıyor. Küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası 4 gün boyunca etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sıcaklardan nasibini alacak. Bu da orman yangını riskinin artması demek.
4: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle en küçük bir kıvılcım dahi kısa sürede çok büyük bir orman yangınına dönüşebilir.
3: Yangın riskinin önüne geçmek için uyarı Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bu dönemde daha dikkatli ve duyarlı olmak şart. Sigara izmaritlerinin, cam şişe ve benzeri atıkların doğada bırakılmaması oldukça önemli.
4: Orman yangını riskini düşürmek için yapılması gerekenlerden bir tanesi de özellikle ormanlık alanlarda yakılan mangal ateşlerinin iyice söndüğünden emin olmak.
5: Mangal olmaz.
4: Mangalı yaptınız, bitti. Giderken neye dikkat edeceksiniz?
5: İşimiz bittikten sonra ateşimizi söndürmeden buradan çıkamayız.
4: Emin oluyorsunuz değil mi?
5: Tabii. Neden? Emin olmadan gitmeyiz buradan.
4: Mangalsız olur mu?
6: Olmaz. Ama söndürmeye de dikkat etmemiz lazım sonra işimiz bittiği zaman. Bol bol su döküyoruz.
0: İstanbul'un bazı yerlerinde son günlerde sıklıkla görülen çekirgeler tedirgin ediyor. Evlerin balkon, pencere ve bahçelerine giren çekirgeler vatandaşlar arasında paniğe neden oluyor.
7: Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
1: Kimi eve, kimi iş yerine, kimi de arabaya girdi. İstanbullular son günlerde çekirgeler nedeniyle endişeli. Görüntüler İstanbul'un çeşitli ilçelerinden. Kentin birçok yerinde görülen çekirgeler dikkat çekiyor.
8: Hadi dışarı çık da biz de rahatlayalım, olur mu?
1: Bir hayli büyük olan çekirgeler ev ve iş yerlerine giriyorlar. Davetsiz misafirler korku ve paniğe neden oluyor.
7: Aşkım tutulma ne olur.
1: Cep telefonu kameralarına yansıyan çekirgelerin İstanbul'daki artış nedeni merak konusu.
9: Yani bu çekirge nasıl girdi buraya anlamış değiliz.
10: Muhammed gel, kaçma gel.
0: Güney Amerika ülkesi Şili şiddetli bir fırtınanın etkisinde. Aşırı rüzgar ve yağmur nedeniyle sel baskınları yaşandı. Binlerce kişi elektriksiz kaldı. Felaket nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Şili Perşembe gününden bu yana şiddetli fırtınayla mücadele ediyor. Ülkede etkili şiddetli rüzgarlar dev dalgalar oluşturdu, vinçleri devirdi. Fırtına Şili'nin 16 bölgesinin 10'unu etkisi altına aldı. Hükümet bu bölgelerde acil durum ilan etti. Aşırı yağışlar nedeniyle başkent Santiago'da dahil olmak üzere birçok kentte su baskınları yaşandı. Ekipler sel sularını tahliye etmek için büyük çaba harcıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle devasa dalgalar oluştu. Tekneler karaya oturdu. Ayrıca birçok ağaç devrildi. Binalara ve araçlara hasar verdi. Şiddetli rüzgar Coquimbo kentinde dev bir vinci binaların üzerine devirdi. Fırtına nedeniyle enerji hatları da hasar gördü. En az 500 bin müşteriye enerji verilemediği bildirildi. Fırtınadan etkilenenlere Şili ordusu da yardım etti. Binlerce kişinin barınaklara tahliye edildiği açıklandı. Fırtınanın etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor.
0: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
11: Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhal Olcay'la birlikte 19 Temmuz'da sahneye çıkıyor.

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar dışarı

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: İçin çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum. Hep aynı laf. Aa, bir teknedesin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
2: Bir de köşkün de geçemez. Ha, şikayet edenler de oldu.
0: Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
3: Mektuplarım gerisin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.
4: Bu saati noktalayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız.
2: İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var.
3: Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır.

prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkıyor. Salı günü itibariyle başlayacak görüşmelerde gündem çerçeve yasa olacak. Kurtulmuş ilk ziyaretini salı günü saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yapacak. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makam odasında olacak. Ardından saat 14'te ise DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Görüşmede eş genel başkanlar ve grup başkan vekillerinin yer alması bekleniyor. Gündemde ise çerçeve yasa olması planlanıyor. Kurtulmuş çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Ancak CHP grubuyla görüşmeye dair henüz bir randevu söz konusu değil. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti heyetinin bu haftada temaslarını sürdürmesi planlanıyor. Heyet Perşembe günü de İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor.
1: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor.
0: Adli tatil bugün başladı. Tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara nöbetçi mahkemeler bakacak. Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet esastan karar veremeyecek ve yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Yeni adli yıl 1 Eylül pazartesi Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması ve dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin basın toplantısı yapacak. Çarşamba günü de MYK toplantısına başkanlık edecek.
1: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu çarşamba günü de partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi. Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına da tepki gösterdi.
1: Kıbrıs Barış Harekatı

0: Tiyatronun 52. yıl dönümünde şehitleri andı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır dedi.
1: Tarihi harekat kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor. Bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı da vardı.
1: Adada iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk'üne azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin adadaki meşru varlığını hedef alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'yla İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malüldür. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
0: MHP lideri mesajını "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır" sözleriyle bitirdi.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya gitti. Milli Savunma Bakanı Güler, Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temaslarına başladı. Bakan Güler, başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Er Hürman'la bir araya geldi. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve bakan yardımcısı Salih Ayhan da katıldı.

0: 2026 Dünya Kupası final karşılaşmasında Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. İlk Dünya Kupası'nı 2010 yılında kazanan Matadorlar kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
1: İspanya 2026 Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Arjantin 90+3. Dakikada Enzo Fernandez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucunda uzatma bölümlerinde 10 kişi başladı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 106. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Nico Williams'ın kafayla indirdiği topla buluşan Ferran Torres, topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmaması sonucunda İspanya 2010 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappé'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappé 10 golle zirvede tamamlarken Messi 8 golle ikinci, 7 golle Erling Haaland da 3. sırada yer aldı. Kylian Mbappé ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.
0: Dünya Kupası'nda ikinci kez şampiyon olan İspanya, kupa tarihi boyunca hangi ilklere imza attı? HT Spor'un derlediği haberde izleyelim.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. İspanya ile Arjantin ise Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasındaki ilk Dünya Kupası randevusu 1966'da oynanmış, Arjantin sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. 2026 finalinde kazanan taraf bu kez İspanya oldu. Matadorlar Arjantin'i mağlup ederek hem Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı hem de turnuva tarihindeki bu eşleşmede 60 yıl sonra rövanş aldı. İspanyollar ilk ve tek şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 yenerek elde etmişti. Aradan geçen 16 yılın ardından kupayı yeniden müzesine götüren İspanya futbolun zirvesine bir kez daha çıktı. Matadorlar aynı anda erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu unvanını elinde tutan ilk ülke oldu. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalindeki galibiyetle bir rekora daha imza attı. Mart 2024'ten bu yana oynadığı 38 maçta yenilgi yüzü görmeyen İspanya, daha önce İtalya ve Arjantin'in ortaklaşa sahip olduğu 37 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakarak rekorun tek sahibi oldu.
0: 2026 Dünya Kupası kazananı İspanya'ya dünyanın dört bir yanından

0: Tebrikler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkeyi tebrik edenler arasında. Erdoğan tebrik mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum açıklamasında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İspanya'yı tebrik eden isimler arasındaydı. Duran mesajında 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i mağlup ederek şampiyon olan İspanya milli futbol takımını tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 23 kişiden 16'sı yakalandı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Gürlek, Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldı. Ayrıca 19 dış finans evi deşifre edilerek 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Ekipler firari 7 kişinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Oğuzhan Uğur emniyette ifade verdi. Ayrıca Uğur ve ailesine yönelik MASAK analiz raporu da soruşturma dosyasına girdi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2025-284-884.
2: Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un ve ailesinin para trafiği mercek altına alındı. Milyonluk para trafiğine dikkat çekildi. Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporunun detayları ortaya çıktı.
3: Oğuzhan Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: İfademizi verdim. Çalışmaya devam ediyoruz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne başlattığı soruşturma sürüyor. Üçüncü dalga operasyonda Oğuzhan Uğur ve 8 kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medya yayıncısı Uğur'un ifadesi gözaltındaki üçüncü günde alındı.
5: Ellerimizi sunduk, açıklamamızı yaptık.
2: Oğuzhan Uğur ve ailesinin şirketlerine yönelik MASAK raporu da ortaya çıktı. Raporda Babala TV merkezli para trafiği mercek altına alındı. Ailenin medya faaliyetlerinin yanı sıra savunma ve güvenlik şirketinin olduğu öğrenildi. Raporda Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin medya faaliyetleri üzerinden güçlü bir nakit akışı ve servet birikimi elde ettiği belirtildi. Bu finansal hacmin yönetiminde kullanılan yöntemlerin dikkat çektiği ifade edildi. MASAK'ın tespitlerine göre şirketlerde yoğun iş avansı trafiği vardı. Aynı gün yatırılan yüksek tutarlı nakitler, şirket hesaplarına hızla aktarılan avans iadeleri ve aynı açıklamayla tekrarlanan milyonluk transferlerin finansal açıdan gri alan oluşturduğu ifade edildi. MASAK raporunda Oğuzhan Uğur ve ailesinin hesap hareketlerinin finansal bakımdan riskli ve izlemeye değer nitelikte olduğu değerlendirildi. Dosyadaki tespitlerin şirket gelirlerinin yönetiminde kullanılan yöntemler bakımından ayrıntılı mali inceleme gerektirdiği kaydedildi. Ahbap soruşturması kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 19 kişi tutuklandı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma tüm hızıyla devam ederken şüpheli sıfatıyla ifade veren isimlerin çarpıcı açıklamaları ortaya çıktı. Detaylarına bakalım.
6: Ahbap Derneği eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Küçük'ün telefonunda son silinenler arasında çek görüntüleri bulundu. Çeklerin dağıtıldığını duyunca çok sinirlendim dedi.
7: Çekler ben dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldı. Ticari alacak verecek meselelerinde kullanıldığını duydum. Haluk Levent ve çeklerde cirosu bulunan Yeliz Kaya ile sert tartışmalar yaşadım.
6: 2024'ün Mayıs ayında Ahbap'tan ayrılan Küçük, dernek yönetiminden deneyimli kişilerin uzaklaştırıldığını söyledi.
7: Kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan oluşan yönetim kurdu. Bu değişimden sonra dernek, kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştü. çek, senet ve gayrimenkul işlerine girildi ve birçok kişi mağdur edildi.
6: Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli iş insanı Fatih Eke'nin beyanları, dosyadaki kripto para, çek ve para transferi trafiğine ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı.
7: Bana ait Nigella Chain isimli kripto ekosistemini Haluk Levent'e sattım. Levent bu projeyi HLK ismiyle devam ettirdi. 7 milyon dolara anlaştık, çeklerin tamamını tahsil edemedim. Suçsuzum ve mağdur oldum.
6: Eke'nin telefon incelemesinde çekler ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yeliz Kaya üzerinden milyonluk para trafiği de tespit edildi. Levent'e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen "Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer ve Yeliz'le kim alışveriş yapıyorsa herkes sıkıntıda" mesajları dikkat çekti.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sürüyor. O soruşturmada Sivil Kaza Kırım Heyeti'nin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı belirlendi. Olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok yazışmaları ve FETÖ'nün firari mahrem İmamı Adil Öksüz bağlantısı dosyaya eklendi. Adalet Bakanı Gürlek de dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Şüpheli ifadeleri mercek altına alındı. Geçmiş tarihli tutanaklar incelendi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sivil Kaza Kırım Heyeti'nin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin geçmiş tarihli tutanak düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin büyük bölümü ise suçlamaları reddetti. Dosyada askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza merak üzerine gittiklerini söylemesi, bir şüphelinin de hatıra amaçlı parça almak istediğini ifade etmesi yer aldı. Ayrıca kaza yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki anlatımlar dosyaya eklendi.
8: Daha fazla gitmeyin o tarafa.
2: Kazanın yaşandığı döneme ait istihbarat bilgi notları da soruşturmada dikkat çeken başlıklar arasında. Şüpheli Dursun Özmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık, yaşıyor, hastaneye götürülüyor içerikli bilgi notunun televizyon yayınları, 155 ihbarları ve açık kaynaklardan derlediğini, teyit amaçlı ve tedbiren çevre illere sistem üzerinden gönderildiğini savundu. Ayrıca olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok üzerinden yazıştığı belirlendi. Bu tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası çerçevesinde değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimali yönünden de soruşturulduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya dair bir açıklama geldi. FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosya olduğuna dikkat çekti.
9: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecek.
0: ABD ordusu İran'a yönelik başlattığı aralıksız saldırılarını 9. gecede de sürdürüyor. İran'ın birçok kentinde patlama sesleri duyuldu. İran basını güney bölgelerinin hava operasyonlarıyla hedef alındığını aktardı. Sirik, Tebriz, Bender Mahşehir, Bender İmam Hümeyni, Hürmüzgan ve Buşehir kentlerinden patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'in Manama şehrindeki ABD Büyükelçiliği, İran'ın şehir merkezindeki noktalara saldırı hazırlığında olduğunu ve ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Dünya Kupası için gittiği New Jersey'de İran'ı bu gece çok sert vurduk dedi. ABD Dışişleri Bakanı da Rubio ise ülkesinin savaş konusunda diplomatik çözüme açık olduğunu belirtti. İran devrim muhafızları da Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nda bulunan ABD uçaklarının balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. Hürmüz'de güvenli olmayan rotadan geçen iki petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM'da İran'ın bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarda ölen ABD askerleri hakkında bilgi paylaştı. Sosyal medya paylaşımında 17 Temmuz'da Ürdün'de iki askerin öldüğü, birinin de hala kayıp olduğu hatırlatıldı. Irak'ta ise İran İHA'sına ait patlamamış bir mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında varılan mutabakat zeminine geri dönülmesi çağrısı yaptı. Ziyaret için gittiği Katar'da konuşan Fidan, Türkiye'nin Katar'la koordinasyon halinde olduğunu söyledi. Resmi ziyaret kapsamında Katar'da bulunan Fidan, Katar televizyonuna konuştu. ABD ile İran arasında süren çatışmaların bölge ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğini vurguladı. İki tarafın da altyapı tesislerine hedef aldığının altını çizen Bakan Fidan, "Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Mutabakat zaptı oluşturulmuştu ama daha sonra buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ile görüştü. Doha'da Katar Emiri ile de bir araya geldi. Fidan'ın temaslarında bu yıl içinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Orta Doğu'da tansiyon yükselirken İsrail basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı öne sürülen haberde ABD yakıt ikmal uçakları ve F-16 filosunu Orta Doğu'ya konuşlandırıyor denildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken İsrail'in Kanal 13 televizyonunda dikkat çeken bir iddia yer aldı. İsrailli üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları daha da genişletme niyetinde olduğu belirtildi. Gelecek haftanın kritik olarak nitelendirildiği haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonel hava kapasitesini artırmak için İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı sevk etmeye başladığı öne sürüldü. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberinde de ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerine yeni savaş jetleri konuşlandırılabileceği belirtildi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığı öne sürülen haberde daha çok sayıda savaş jetinin yine İsrail'in güneyindeki hava üslerine konuşlanacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.
0: Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Daha önce New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım diyen New York Belediye Başkanı Mamdani bu konuyu belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü açıkladı.
2: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım demişti. Gözler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yapmayı planladığı New York ziyaretine çevrildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. Netanyahu, New York'a ayak basarsa tutuklarım demişti. Bir kez daha aynı konuya değinen Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması yönünde adım atıp atmayacağını belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü söyledi.
10: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. Kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusudur. Birçok insanın da bu görüşü paylaştığını göreceksiniz. New York şehrinde yasanın bana yapmama izin verdiği her şeyi yapacağız. Bu konu hukuk departmanımızla yürüttüğümüz aktif bir değerlendirme sürecidir.
2: Mamdani, İsrail'i daha önce de apartheid rejimi olarak nitelendirmiş, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımlamıştı. Tel Aviv yönetiminden Mamdani'nin açıklamalarına sert yanıt geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Den'in Netanyahu'nun New York'a gideceğini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğini söyledi. Eğer burada birisi tutuklanacaksa o da New York Belediye Başkanı Mamdani'dir dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
0: İsrail ordusu çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Amsa, ABD Başkanı Trump da ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede Avn'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir plan sunması bekleniyor.
2: İsrail Lübnan'da yıkım faaliyetlerini sürdürürken Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Masada İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması olacak. İsrail ordusu Lübnan'a varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki iki beldede patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdü. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşarken Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a gideceği açıklandı. Avn'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir plan sunacağı belirtildi. Görüşmenin salı günü olabileceği öne sürülürken Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail'e doğrudan görüşmesini ve devletin örgütü silahsızlandırma çabalarını kesin bir dille reddediyor. Avn geçen hafta yaptığı değerlendirmede Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da varılan anlaşmanın uygulanması için Trump'tan İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurmasını isteyeceğini belirtmişti. Anlaşma Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail askerlerinin kademeli olarak geri çekilmesini ve iki ülke arasında barışçıl ilişkilerin kurulmasını hedefliyor. Avn yaklaşık 20 yıldır Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olacak ve Trump'la ilk kez yüz yüze görüşecek.
0: Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana yapılan en büyük saldırı olduğu belirtildi. Saldırıda çok sayıda bina hedef oldu. En az bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
2: Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılara devam ediyor. Kiev'i hedef alan balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana en ağır saldırı olduğu belirtildi. Ukrayna başkent Kiev ve çevresine 41 balistik füze atıldığını duyurdu. Bunlardan 18'inin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. Ayrıca Rusya'nın fırlattığı 125 İHA'dan 108'i imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da bu saldırının savaşın başından bu yana en fazla balistik füzenin fırlatıldığı saldırı olduğunu söyledi. Saldırıda birçok binada hasar oluştu. Ölen ve yaralananlar oldu. Bunlar arasında depolar, süpermarketler, ofisler, apartmanlar ve yurtlar yer aldı.
11: Üçüncü kattaki pencereyi görüyor musunuz? Dairem orası. Tüm pencereler kırıldı. Mutfakta ve içerideki tüm kapılar kırıldı.
2: Hasarı temizlemeye çalışan ekipler sirenlerin çalmasıyla sığınaklara koştu. Kiev yakınlarındaki bir depoda çıkan yangına helikopterlerle müdahale edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki askeri sanayi işletmeleriyle lojistik merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Odessa bölgesindeki yakıt ve yağ depolama tanklarını da vurduklarını duyurdu. Moskova son haftalarda Ukrayna'ya balistik füze saldırılarını artırdı. Bunda Ukrayna'nın elindeki hava savunma füzesi stoklarının azalması etkili oldu. Kiev yönetimi bu sorunu ülkede Patriot füzesi üreterek aşmaya çalışacak. Zelenski bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Üretimin en erken bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu haftada yoğun olacak. Genel kurulda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkartılmasını öngören ekonomi torba teklifi görüşülecek. Ayrıca Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınacak. Salı ve Çarşamba günü de grup toplantıları olacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına Salı günü başlayacak. Önce Somali tezkeresi görüşülecek. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlerine karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesini öngörüyor. Ardından ekonomi torba teklifinin görüşmelerine başlanacak. En düşük emekli aylığı da 23.552 liraya yükseltilecek. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış tesislere prim desteği verilecek. Tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 Mayıs ile Aralık ayları dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak. İmalat sektöründe uygulanan istihdam destek programlarının kaynağının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak. Bilgi İşlem Altyapısı ve Sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Her türlü araç, borç ve alacaklarla yükümlüler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devir kapsamında tutulacak. Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
0: TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi, Türkiye'nin dijital kalesi olacak. Merkezin fiziksel kapasitesinin artırılması için ilk kazma 22 Temmuz'da vurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, olağanüstü durumlarda merkezde daha kesintisiz veri akışı sağlanacak dedi.
2: Kritik bilgiler, veri ve bulut hizmeti ihtiyaçları yerli yazılımla karşılanacak. Mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi artırılacak. Türkiye'nin dijital kalesi TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz'da atılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu merkezin önemine dikkati çekti. Fiziksel kapasite ilk fazda 3, ikinci fazda 8 katın üzerinde artacak dedi.
9: Kurulacak veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak.
2: TürkSat'ın yeni veri merkezi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 35.300 metrekarelik alanda inşa edilecek. Merkezde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6.300 metrekare beyaz alan yer alacak. Ayrıca tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak.
0: Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni nesil piyade tüfeği teslimatı yaptı. Milli piyade tüfeğinin daha hafif ve geliştirilmiş versiyonu olan silahın 600 metre etkili menzili ve dakikada 750 atış kabiliyeti bulunuyor.
2: Milli piyade tüfeğinden 500 gram daha hafif, 600 metre etkili menzile, dakikada 750 atış kabiliyetine sahip. Makine ve kimya endüstrisi üretimi yeni nesil piyade tüfeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi 2016 yılından itibaren milli piyade tüfeği MPT-76'nın teslimatını sürdürüyor. Şimdi ise MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli olan MPT-76MH'nin üretimi tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yüklü miktarda teslimatı yapıldı. 3 kilo 750 gram ağırlığındaki bu tüfek daha hafif ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Piyadenin sahadaki hareket kabiliyetini artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin yeni nesil piyade tüfeği atış testlerinden de tam not aldı. 42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olan toplam 58 testi başarıyla geçen tüfek, yüksek operasyonel kabiliyetini uluslararası boyutta gözler önüne serdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı yapılan tüfeğin yüksek ihracat potansiyeli olduğu da değerlendiriliyor.
0: İstirahat raporlarında yeni dönem başladı. E-rapor sistemiyle vatandaşların sağlık kuruluşlarından aldıkları istirahat raporları belirli istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenecek.
2: İstirahat raporları dijital ortama taşındı. Sağlık Bakanlığı'nın e-rapor sistemiyle istirahat raporları bazı istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenmeye başlandı. E-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar istirahat raporlarına e-devlet üzerinden erişebilecek. Yeni düzenlemeyle amaç işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesi. Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek istirahat raporları elektronik ortamda güvenli kayıt altına alınacak. Raporlar e-rapor doğrulama servisi üzerinden doğrulanabilecek. Ayrıca elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları için basılı çıktı alınmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-rapor sistemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu hatırlatıldı. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerle isteğe bağlı 4B sigortalıların istirahat raporları yine Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek.
0: Ticaret Bakanlığı, engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanılabilecek.
2: Engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemleri kolaylaştırıldı. Ticaret Bakanlığı, E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni uygulama Eylül ayından itibaren başlayacak. Ortopedik engeli bulunan vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithalatında sürecin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda E-Devlet üzerinden engelli araç ithal sistemiyle randevu sistemi uygulamaya alındı. Yeni uygulamayla komisyon değerlendirmeleri E-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas olarak gerçekleştirilecek. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi bulunacak. Başvuru sahipleri kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek. Randevu sistemiyle komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi ve engelli vatandaşların bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor. Sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanıma sunulacak.
0: Türkiye'nin kadavradan 3. rahim nakli operasyonu Akdeniz Üniversitesi'nde başarıyla yapıldı. 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı 11 yıl önce rahim nakli ameliyatı olmak için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kentte beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan organları arasında rahim de yer alınca Mekkiye Bostancı hemen hastaneye çağrıldı. Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk kadavradan rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan'la Profesör Doktor Özlenen Özkan genç kadını ameliyata aldı. Yaklaşık 20 kişilik ekibin katıldığı ameliyat yaklaşık 14 saat sürdü. Rahim nakli başarıyla gerçekleşti. Daha önce rahim nakli yapılan Derya Sert de Havva Erdem bu sayede çocuklarını kucaklarına almıştı. Venezuela'daki çifte depremde 38 kişiyi kurtaran Türk'e onur nişanı verildi. Venezuela 24 Haziran'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki peş peşe iki depremle sarsılmıştı. O depremlerde enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser, gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez tarafından kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. Diğer yandan depremin bilançosu da ağırlaşıyor. Çifte depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 5.119'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 16.000'i aştığı açıklandı. Bölgedeki hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Diğer yandan depremlerin ardından bölgeye giden AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı yurda döndü. Yangın riski nedeniyle birçok ilde ormanlık alanlara giriş yasak. Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava araçları da 7/24 takipte. O takip sayesinde Adana'da olası bir yangın büyümeden söndürüldü.
2: Devriye görevindeki İHA operatörü yangını fark etti. Hızlı müdahaleyle yangın ormana yayılmadan söndürüldü.
12: Vatandaşı sabitle, vatandaş takipine devam edelim.
2: Orman Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava araçları 7 gün 24 saat görevde. Riskli bölgelerde uçuş yapan İHA'lar yangınları anlık olarak tespit edip hızlı müdahaleyi sağlıyor. Tıpkı Adana'da olduğu gibi.
12: Bir ateş tespit ettik. Yanında vatandaş da var. Koordinatlar iletiyoruz size. Yaklaş.
2: Ormanlık alanın hemen yakınında yakılan ateş İHA ile tespit edildi. Ekipler o bölgeye yönlendirildi ve yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına sebebiyet veren kişi de olay yerinde yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

0: Manisa'da 17 yıl önce ortadan kaybolan ve yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Ebru için cenaze töreni düzenlendi. Ebru'ya ait kemikler cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1: Eniştesi tarafından öldürüldü, gömüldü. Yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru'nun kemikleri dualarla toprağa verildi. Manisa'da yaşayan Münevver Koyuncu, geçen Ekim ayında jandarmaya gitti. Kızı Ebru Koyuncu için kayıp başvurusu yaptı. 17 yaşındaki kızının 2009 yılı Aralık ayında evden ayrılıp bir daha dönmediğini söyledi. 16 yıl sonra gelen başvurunun nedeni de Ebru'nun ölen babasından kalan mirastı. Ebru olmayınca aile işlemleri yapamamıştı. Jandarma olayı soruşturmaya başlayınca tüm şüpheler aile üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan eski enişte Ufuk Köse cinayeti itiraf edip Ebru'nun cesedinin yerini gösterdi. Arazide yapılan kazıda Ebru'ya ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ebru'nun ablası Fatma K. ile eski eniştesi Ufuk Köse tutuklandı. Katil zanlısı Ufuk Köse yaşadıkları ilişki sonucu Ebru'nun hamile kaldığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Eşi de gömmek için yardım etmişti. Adli tıp kurumunda yapılan DNA incelemesinin ardından kemiklerin Ebru'ya ait olduğu kesinleşti. Genç kıza 17 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Ebru toprağa verildi.
0: Hatay'da üniversite hastanesinde ölen iki kişinin cenazesi karıştı. Cenazelerden biri toprağa verildi. Kendi cenazelerini almaya giden aile morgda başka birinin cenazesi kendilerine verilmek istenince olay ortaya çıktı.
1: Morga gidip yakınlarının cenazesini almak istediler. Kendi cenazelerinin başkasına verildiğini fark edince şikayetçi oldular.
2: Cenazemiz yok. Nasıl yanlışlıkla verdiklerini de yöneticiler de bize söylemiyor. Çok üzgünüz.
1: Hatay'da yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aile cenazeyi almaya gidince şoke oldu.
2: Ceset torbasına baktık. Benim abimin dişleri bembeyaz, baktık adamda diş yok. Yani bir insanoğlu kendi cesedini çekti aldığında yani yüzüne, dişlerine, bilmem saçına bakmaz mı?
1: Kırlangıç ailesine yakınları diye başka birinin cenazesi verilmek istendi. Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi ise başka bir aileye teslim edilmiş, hatta cenazesi toprağa verilmişti. Aile şikayetçi oldu.
3: Ölüm raporuyla cesedi karşılaştırmadan teslim etmiş cenazeyi.
1: Aile şimdi kendi cenazelerinin teslim edilmesini bekliyor.
0: 2 yıl önce evine dönerken iki grup arasında çıkan çatışmada arada kalan Mert Mutluay'ın hayatı tek kurşunla değişti. Engelli kalan Mutluay'ın en büyük destekçisi eşi oldu.
4: Vuruldum, o anda bir sıcaklık geldi, omuzumdan girdi mermi. O anda felç oldum, hissettim, bir sıcaklık geldi zaten.
1: Omuzdan giren tek mermi tüm hayatını değiştirdi. Evlilik hazırlığı yaparken engelli kaldı. Sevgilisi tüm zorluklara rağmen yoldaşı olmayı kabul etti.
4: Tek suçum oradan geçmekmiş zaten.
1: Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Mert Mutluay, 2024 yılının Ağustos ayında motosikletiyle evine dönerken kavga eden iki grubun arasında kaldı. Silahla ateş açılması sonucu vurulan Mutluay, 8 ameliyatla hayata tutundu. Ancak omuriliğindeki hasar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
4: Benim üstümde silah yok. Ben kimseyi vurmadım, kimseyle işim yok.
1: Mert Mutluay'ın en büyük destekçisi o dönem kız arkadaşı olan Aynur Gökbük oldu.
4: Belki dedim ayaklarım hiç tutmayacak, iyileşemeyeceğim yani ben. Yani değildi de ayakların ellerinde tutması. Ben bir ömür çalışır sana bakarım dedi. Ben git hayatını yaşa diyorum. O bana böyle cevap veriyordu abi.
5: Eşimi hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Bırakmak kolayı ama devam etmek, zoru başarmak en zor olan.
1: Hastane günlerinde dahi hiç ayrılmayan Mert Mutluay ve Aynur Gökbük Haziran ayında evlendi. Genç adam şimdi hem bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyor hem de yeniden ayağa kalkıp yürümeyi.
5: Ben eşimin sonuna kadar yanındayım, destekçisiyim. Umarım gerçekten failleri bulunur, cezasını çeker.
0: Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var. Yalanıyla yaşlı bir kadını tuzağa düşürmeye çalıştı. Telefonda korku ve panik oluşturarak para almaya çalışan şüphelinin planını bakın kim bozdu.
6: Hanımefendi, sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu. Sizin ve TÜPTOK vatandaşımızın.
1: Adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var dedi. Yaşlı kadını dolandırmaya çalıştı. Tam o sırada yanında bulunan kızı durumu fark edip son anda engel oldu.
7: Tamam damadım sen arasın.
6: Damadın kim ya?
7: Emniyet Genel Müdürü.
6: Başkanlarına müdahil etmek mi istiyorsun?
7: Damadım Emniyet Genel Müdürü.
6: Hakkında FETÖ soruşturması açıldı.
1: Dolandırıcıların bu kez hedefi Antalya'da yaşayan Hacer Özkan oldu. Telefonla yaşlı kadını arayan kişi kendisini emniyet görevlisi olarak tanıttı.
6: Emniyet Genel Müdürlüğü bu operasyon düzenledi.
7: Senin adın ne?
6: Polis memuru Bedir Ataş.
7: Evdeydim, bir telefon geldi. İşte tebligat geldi mi karakoldan, polisten falan diye sordu bir telefonda arayan. Yok dedim.
1: Yok dese de telefondaki kişi üzerinize kayıtlı borç var diyerek yaşlı kadını tuzağa düşürmeye çalıştı.
7: Kimlikle alışveriş yapılmış yüklü bir miktarda üstüne kayıtlı borç var. Kimliğinle alışveriş yapılmış. Cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. İfadeye geleceğim diye sordu.
1: O sırada Özkan'ın da kızı yanındaydı. Durumu fark edince müdahale etti.
8: Ben ifademi karakolda vereceğim de.
7: Ben ifademi karakolda vereceğim.
8: Beyefendi, ben...
7: Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum.
6: Şimdi operasyon düzenlemek lazım, normal bir gazeteye.
0: Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İstasyona giren otomobil yakıt alırken bir anda alev aldı. Bir sürücü otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Dolum sırasında araç bir anda alev aldı. O sırada otomobilde olan sürücü yanındaki kişi can havliyle kendini dışarı attı. Yanmaktan son anda kurtulan kişiler büyük panik yaşadı. Yangını fark eden istasyon çalışanları alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Alevlerin yakıt pompalarına sıçramaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Mahsur kalanlar zor anlar yaşadı.
1: Odalarında uyurken seslere uyandılar. Duman nedeniyle mahsur kaldılar. Oteldeki yangında korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Otelin -2. katındaki çamaşırhanede başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Yangını fark eden çalışanlar hemen harekete geçti.
9: Otel boşalıyor arkadaşlar.
1: Bazı müşteriler duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Dumandan etkilenen müşterilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Türk bilim insanları tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu.
1: Kapsamlı araştırmalar tamamlandı. Türk bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu hattına ulaştı. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan Türk araştırmacılar, dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına erişti. Vanuatu bayraklı 44 metre uzunluğundaki Sola isimli gemide bilimsel çalışmalarını yürüten ekip, 1200 deniz mili uzaklıktaki deniz buzu hattındaki örnekleme noktalarında çalışmalarını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır haberi, ekibimiz geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor sözleriyle duyurdu. Yaklaşık 3000 deniz mili yol kat eden ekibimiz elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendiriyor ifadesini kullanan Kacır, insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz dedi.
10: Uluslararası alanda atacağımız adımlar var.
1: Ekibin lideri Işıl Erde, 12 farklı bilimsel projenin hayata geçirildiğini söyledi.
10: Her sene üzerine daha fazla ekleyerek bir önceki sene gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ışığında bir sonraki senenin çalışmalarını planlayarak hem örnekleme noktalarımızı hem de hayata geçirdiğimiz bilimsel çalışmaların sayısını arttırıyoruz.
1: Bilim heyetinin seferi güncellenen çevre protokolleri doğrultusunda doğada minimum iz bırakılması prensibiyle gerçekleştiriliyor.
0: İstanbul'un bazı yerlerinde son günlerde sıklıkla görülen çekirgeler tedirgin ediyor. Evlerin balkon, pencere ve bahçelerine giren çekirgeler vatandaşlar arasında paniğe de neden oluyor.
11: Yanımda bir dakika. Aşkım çok büyük.
1: Kimi eve, kimi iş yerine, kimi de arabaya girdi. İstanbullular son günlerde çekirgeler nedeniyle endişeli. Görüntüler İstanbul'un çeşitli ilçelerinden. Kentin birçok yerinde görülen çekirgeler dikkat çekiyor.
12: Hadi dışarı çık da biz de rahatlayalım, olur mu?
1: Bir hayli büyük olan çekirgeler ev ve iş yerlerine giriyorlar. Davetsiz misafirler korku ve paniğe de neden oluyor.
11: Aşkım tutulma ne olur.
1: Cep telefonu kameralarına yansıyan çekirgelerin İstanbul'daki artış nedeni merak konusu.
13: Yani bu çekirge nasıl girdi buraya anlamış değiliz.
0: Meteoroloji uzmanları Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının önümüzdeki 4 gün boyunca etkili olacağını ve birçok bölgede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağını belirtiyor. Artan sıcaklık orman yangını riskini de yükseltiyor. Yetkililerin riskleri önlemek adına bazı uyarıları var. Bakalım.
14: Hava ısınacak, sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Ormanlar için kritik günler başlıyor. Küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası 4 gün boyunca etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sıcaklardan nasibini alacak. Bu da orman yangını riskinin artması demek.
15: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle en küçük bir kıvılcım dahi kısa sürede çok büyük bir orman yangınına dönüşebilir.
14: Yangın riskinin önüne geçmek için uyarı Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bu dönemde daha dikkatli ve duyarlı olmak şart. Sigara izmaritlerinin, cam şişe ve benzeri atıkların doğada bırakılmaması oldukça önemli.
15: Orman yangını riskini düşürmek için yapılması gerekenlerden bir tanesi de özellikle ormanlık alanlarda yakılan mangal ateşlerinin iyice söndüğünden emin olmak.
16: Mangal olmaz.
15: Mangalı yaptınız, bitti. Giderken neye dikkat edeceksiniz?
16: İşimiz bittikten sonra ateşimizi söndürmeden buradan çıkamayız.
15: Emin oluyorsunuz değil mi?
16: Tabii. Neden? Emin olmadan gitmeyiz buradan.
15: Mangalsız olur mu?
16: Olmaz. Ama söndürmeye de dikkat etmemiz lazım sonra işimiz bittiği zaman. Bol bol su döküyoruz.
0: ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaydan İstanbul'un turkuaz halini görüntüledi. Boğaz'ın büyüleyici görüntüsü uydu görüntülerine yansıdı.
1: İstanbul Boğazı'nın güzelliği uzaydan da görüntülendi. NASA Karadeniz'de Marmara Denizi'ndeki turkuaz renk değişimini gözler önüne serdi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaydan İstanbul'un turkuaz halini görüntüledi. PACE uydusuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı boyunca oluşan turkuaz renkli fitoplankton yoğunluğu dikkat çekti. Karadeniz ve Marmara Denizi'nin büyük bölümünde koyu mavi ve siyaha yakın tonlarda görünürken yaz aylarının başında geniş alanlara yayılan turkuaz renk değişimi meydana geliyor. Uzmanlar deniz yüzeyindeki bu doğal renk değişiminin mikroskobik fitoplanktonların yoğun şekilde çoğalmasından kaynaklandığını belirtiyor. Görüntüler bölgedeki mevsimsel ekolojik değişimi de ortaya koyuyor. Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı bu canlılar güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine turkuaz bir görünüm kazandırıyor. Uzmanlar fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
0: Avrupa yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Fransa'nın güneyinde sıcaklık 40 dereceye ulaştı. İspanya ve Yunanistan'da ise daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İtalya ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ederken uzmanlar da yangın dumanlarının yarattığı risklere karşı uyardı. Detaylarla birlikte haber bültenini de noktalayacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Küloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
1: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. İspanya ve İtalya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın güneyindeki Nice kenti aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Birçok Fransız serinlemek için şemsiye kullandı. Fıskiyeleri akın etti. Serinlemek isteyenlerin bir diğer adresi de sahiller oldu. Yunanistan için de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların 42 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Aşırı sıcaklıklar orman yangınlarına da sebep oldu. İtalya'nın Sicilya adasının farklı noktalarında başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınlarında başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle dağ yamaçlarına yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde de yangınlar etkili oluyor. Yangın yılın en büyük yangını olarak nitelendi. Şimdiye kadar 12 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor. En az 1000 kişi yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildi. Ayrıca İspanya Meteoroloji Enstitüsü ülkenin yeni bir sıcaklık dalgası altına gireceğini açıkladı. Hava sıcaklığının 45 dereceye yükselmesi bekleniyor. Uzmanlarsa orman yangınlarının oluşturduğu sağlık risklerine karşı uyardı. Orman yangınlarında çıkan dumanı solumanın uzun süren ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
17: Biliyoruz ki hava kirliliği her biçimde ince partikül maddeye neden olur ve bu partiküller daha sonra hayati organlarımızdaki en derin çatlaklara, en küçük atar damarlara, kalbimize, akciğerlerimize, beynimize ve böbreklerimize yerleşir. Ve bu da organlarda iltihaplanmaya neden olarak organ fonksiyon bozukluğuna yol açar.
1: Uzmanlar yangın sezonunda koruyucu maske takılmasının önemli olduğunu da ifade etti.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gün başlıyor odasınız, Habertürk'teyiz. Yeni bir haftaya, yeni bir güne başlıyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü olduğunu hatırlatalım. Hoş geldiniz. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Siyasette önemli gelişmeler olacak özellikle bu hafta ve özellikle tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olacak? Bunlara bakacağız. Ama öncelikle Dünya Kupası aslında biliyorsunuz İspanya ipi göğüsledi. Detaylıca buradan da konuşacağız. Gazetelerimize öncelikle bakalım. Haberlerimize geçmeden önce buyurunuz. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi soykırımı itiraf etti deniyor ama hemen logonun üstündeki haberle başlayalım. En büyük İspanya Dünya Kupası'nda mutlu sona Arjantin'i yenen İspanya ulaştı. Bir aydan fazladır tüm dünyada milyarlarca kişiyi ekran başına kilitleyen yani turnuvanın finalinde 90 dakika tamamen İspanya'nın kontrolünde geçti. Matadorların sayısız atağı kaleciden döndü. Arjantin maç boyu şut atamadı. Uzatmalarda Torres'ten gelen golle kupa Avrupa'ya gitti deniyor. Kutlayalım efendim, ikinci kez kupayı aldılar zira 2010 Dünya Kupası'nın ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Avrupa'da da zaten şampiyon, son yılların en iyi takımı İspanya ve en büyük İspanya deniyor haberde. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, biliyorsunuz biz daha ilk turda hemen elenmiş idik. Soykırımı itiraf etti İsrail. Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun iki numarası yadayı Gazze'de katlettikleri kişi sayısının 73 bin olarak açıklayarak kadın ve çocukları da öldürdüklerini böylelikle kabul etmiş oldu. 36 bini çocuk, kadın ve yaşlı deniyor. 73.269 kişiden fazla kişi öldürüldü. Kayıtlara göre bu rakamın 21 binini çocuklar, 10 binini kadınlar, 5 binini de yaşlılar oluşturuyor maalesef efendim. Bölgenin %65'ini kontrol ediyorsanız ve burada 70 binden fazla teröristi öldürdüyseniz bunu zaferden başka nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum ifadelerini kullandı. Filistin verilerinin doğru olduğu ifade ediliyor ve Filistinlileri, Gazze'lileri bir kez daha maalesef terörist olarak nitelendiriyor bu şahıs. Gelirse tutuklarım. Netanyahu'ya ilişkin bir haber. New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kente gelmesi halinde tutuklanması ihtimalinin hukuk departmanınca aktif olarak incelendiğini açıkladı. Yeni belediye başkanı Mamdani, Netanyahu'yu tutuklarız diyor. Polis departmanı belediyelere bağlı, dolayısıyla Mamdani'nin böyle bunu söyleme hakkı elbette ki var. Kıbrıs Türkleri asla vazgeçmez. Bugün 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü, Türk askerinin adaya barış götürdüğü gün yine büyük bir coşkuyla kutlanacak şeklinde bir haber başlığı. Bu halk asla ada üzerindeki haklarından vazgeçmeyecek. Türkiye ile tam istişare halinde çözüm arıyoruz. Bunu söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Er Hürman efendim, Tufan Er Hürman'ın sözleri yerini almış. Bu arada Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fotoğraf karesi oradan. Bir başka haber başlığı buyurunuz. Dizelin avantajı kalmadı deniyor. Yakıt türlerine göre en çok satan otomobillerin güncel tüketim maliyetlerine bakınca artık ilginç bir tablo ortaya koydu. Şeytanlı saldırı can aldı. Antalya'da 10 Temmuz günü Muhammed Doğan'ın içine şeytan girdi diyerek boğazını sıktığı Kübra Doğan 9 gün sonra maalesef yaşamını yitirdi. Böyle bir savunma yapmıştı. Şeytan çıkarmak için bunu yaptım dese de kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine konuldu. Ve Butlan sonrası en kritik hafta, açarken de söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatile girmeden önce Yargıtay'da olacak ki adli tatile bugün giriliyor. Bir yandan da yeni parti kararını etkileyecek toplantılar yapılacakmış ve bir taraftan da yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ni yine meclis grubunda kürsüye çıkacak Özgür Özel. Bakalım neler söyleyecek efendim. Ve her indirime kanmayın, hemen kanmayın. İndirim sezonu yaklaşıyor ama yine tüketicileri birçok tuzak bekliyor. Vitrinlerde ya da internet sitelerinde cazip kampanyalar duyurulurken küçük punt

0: Tolu harflerle seçili ürünlerde gibi detaylar gizleniyor. Detaylar bugünkü Hürriyet gazetesinde yerini almış durumda efendim. Bakalım hemen Cumhuriyet'e geçelim. Muhaliflerden birlik adımı manşette. Gerici görüş karşısında ortak direnişin yol haritası masaya yatırıldı. Aydınlar, emekçiler, emekliler, siyasiler birleşiyor. Türkiye'nin aydınları, emekçileri, fikir insanları, gençleri, emeklileri ve toplumun tüm muhalif kesimleri birleşik bir muhalefet yolunda yan yana geliyoruz forumunda buluştu. Gerici görüş karşısında muhaliflerin tutumu, ortak muhalefet çatısı oluşturma fikri ve yol haritası konuşuldu deniliyor. İtiraz yetmez, örgütlülük gerek denilmiş şahıslar tarafından Cumhuriyet'in manşetindeki haber. İktidar pazarlığı yaptılar. CHP'li Profesör Doktor İlhan Uzgel'den hükümet Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi yorumu. İşte bu şekilde iktidar pazarlığı yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iktidar için böyle bir pazarlık yapan başka bir siyasetçi yok deniliyor bir taraftan da. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu haberlerin hemen altında sokak hayvanlarının %92'sinin tutuklandığı ifade edilmiş, hayvanseverlerin kaygılı olduğu belirtiliyor ki dostlarımız nerede sorusu dikkat çekici. İçişleri Bakanlığı sahipsiz hayvanların %92'sinin toplanarak barınaklar ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini duyurdu. Sürecin şeffaf yürütülmemesi ve oranın başarı olarak sunulması hayvan hakları savunucuları ve veteriner hekimler tarafından eleştirildi denilmiş efendim. Bu da dikkat çeken bir haber başlığı. Efendim, iklim krizi sınıf seçiyor. Bu yıl sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'daki binlerce ölümü anımsatıyor uzmanlar. Yoksullar ve kadınlar bu süreçten çok daha fazla etkileniyor denilmiş. Altan Öymensiz bir yıl. Evet, Altan Öymen hayattan bir yıl önce kopmuştu. Eski CHP Genel Başkanı ve Bakan Altan Öymen uzun yıllarda gazetecilik ve köşe yazarlığı yapmıştı. Bir yıl önce bugün yaşama gözlerini yumdu deniyor, anılıyor efendim ve bizler de rahmet diliyoruz bir kez daha. Milliyet'e bakalım. Hemen onun logosunun üstündeki haberde yine dünya şampiyonu İspanya denilmiş. New York'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin'e futbol dersi verdi. Messi bu büyük turnuva sonrasında gözyaşlarına boğuldu ve matadorlar büyük bir sevinçle de kupayı kaldırdı deniyor diyelim. Manşete geçelim. İki telsiz bir Aselsan. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı bugün manşette. Kıbrıs Türklerinin direnişinden Barış Harekatı'na uzanan süreçte iki telsiz sistemi tarihin akışını değiştirdi. Biri Ankara ile Lefkoşa arasında görünmez bir bağ kurdu. Diğeri ise savaşın acı dersleriyle Aselsan'ın doğuşuna zemin hazırladı deniliyor. Efendim, anlaşmaya dönülmeli. Hakan Fidan, Körfez ülkelerine yönelik İran saldırılarının yeniden başlamasının ardından Katar'a önemli bir ziyarette bulundu denilmiş. Anlaşmaya dönülmeli ama bunu ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemek gerekiyor. Çerçeve yasa turlarına başlıyor. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak olan çerçeve yasa için siyasi parti ziyaretlerinde bulunacak DEM Parti grubuyla. Çarşamba günü de AK Parti grubuyla görüşmesi bekleniyor ama ilk ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi ile olacak efendim. Ve Mamdani'nin Netanyahu çıkışı gelirse tutuklarız şeklinde az evvel paylaşmış idik Hürriyet gazetesinden. Öte yandan mega kentte çekirge paniği, İstanbul'da bazı ilçelerde son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan çekirgeler paniğe neden oldu deniyor. Birazdan haberimizde de izleyeceğiz diyelim. Hemen Milliyet'in ardından Karar gazetesine bakalım. Milli gelir arttı, alım gücü düştü. Buyurunuz detaylara. 2018'den itibaren gerçekleşen büyüme rakamları Türkiye. Son 7 yıl içinde Zenginler Ligi'ne yükselmiş gibi görünüyor. Bu süreçte asgari ücret 14 kat, kişi başı gelir %90 oranında arttı. Ancak Türk İş'in yaşam maliyeti endeksi verilerine göre asgari ücretin 7 yıl önce %75 olan alım gücü 2025'te %65'e düştü. Kağıt üstünde büyüyen ekonomide fakirlik rekoru kırıldı denilmiş. Tabii dolar hesabı söz konusu ama bir taraftan da sormak lazım. Dolar gerçekten doğru bir kurda mı? İşte bütün bunlar önemli sorular. Efendim bir başka haber başlığı. Filenin efeleri tarih yazdı, Milletler Ligi'nde çeyrek finaldeyiz diyerek ve Filistinli babalar çocuk cesedi taşımaya, anneler ağlamaya devam ediyor. Fotoğraf karesi yine Gazze'den. Soykırımcı rejim ateşkeste kadın, çocuk ve masumları öldürmekten vazgeçmiyor. Yine biri çocuk, 5 Filistinli daha öldürüldü denilmiş. Ve tek bir oy dahi sahipsiz kalmayacak. Silivri'de tutuklu İmamoğlu'ndan gençlere seçim güvenliği çağrısı. Hedefimiz 1 milyon sandık gönüllüsü, vatandaşın bir oyu dahi sahipsiz kalmayacak diyor efendim. Ve yeni partinin patentinin alındığı da ifade edilmiş. Yeni parti ismi için resmi marka başvurusu 17 Temmuz 2026 tarihinde yapıldı. Özgür Özel kurulması beklenen siyasi oluşuma ilişkin şimdilik adına yeni parti diyelim, isim ve logo çalışıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Hatırlayınız ki yeni parti için de bu hafta oldukça önemli, kritik bir süreç. Onu da söyleyelim. ABD tarihinin en az destek gören savaşı bir taraftan da yine detaylarıyla Karar Gazetesi'nde yerini alıyor. Akşam gazetesine bakalım. Saatimiz 7:10 geçerken suikasta 5 FETÖ izi. BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazası ile ilgili soruşturma ucu FETÖ'ye çıkan 5 kritik noktaya odaklandı. 1. Kayıp cihaz raporlanmadı deniliyor. 2. Ulaşılmadan yaşıyor bildiriminin geldiği ifade edilmiş. F4 ve F16'lar bölgedeydi. Kayıtlara göre radardan bir süre şüpheli şekilde kayboldu deniyor F4 için. Baylok'ta işi hallettik yazışması, tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi mesajı burada önemli. Ve öksüzle tam 152 kez temas kuruldu deniliyor bir F4 pilotunun efendim. Adil Öksüz'le telefon hattı üzerinden 152 kez irtibat kurduğu belirlendi. Dolayısıyla suikaste 5 FETÖ izinin detayları Akşam Gazetesi'nde bu şekilde yer alıyor. Soykırımcı parayla destek arıyor. Bir başka haber başlığı, ABD yönetimini Türkiye ve İran politikası İsrail'i panikletmiş. Soykırımcı lobi faaliyeti için Trump'ın eski danışmanıyla 50 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Öte yandan İran füzeleri korkuttu. Bir başka haber başlığı, Çin ve Rusya yardımı endişesi şimdi Pentagon'da yerini alıyor. İran'ın misillemelerde savunma sistemlerine uyum sağlayan, yüksek hızda manevra yapabilen füzeler fırlattığı tespit edilmiş zira. Ve kaos Türkiye'nin konumunu güçlendirdi. Bu da Amerikan Bloomberg kanalından bir haber başlığı. 52 yıldır barışın garantörü Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü adada coşkuyla kutlanıyor denilmiş diyelim. Ve akşamın hemen ardından sabaha geçelim. Bakalım sabah yeni günü hangi haberlerle karşılıyor, ardından haberlerimize bakacağız. Şampiyon İspanya Dünya Kupası'nın sahibi Matadorlar olduğu deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostumuz İspanya'yı tebrik ederim şeklindeki mesajı da yine sabahta. Türkiye 52 yıldır barışın teminatı Er Hürman, Mehmetçiğin Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtardığı tarih harekatın 52. yıl dönümünde Yavuz Donat'a konuşmuş. Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı şeklinde ve Kıbrıs semalarında kararlılık uçuşu yine yerini alan haber detaylarından bir tanesi. Brüksel Kıbrıs Türk'üne istikamet tayin edemez. Devlet Bahçeli'nin sözleri efendim. Siber çetelerin kabusu nedir? Avcı, dijital dünyanın görünmez suç ağlarını çökerten yerli yapay zeka siber çetelere göz açtırmıyor deniliyor. Ve son olarak da ahbabın çavuşu emniyette çark etti şeklindeki bir haber başlığı. 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le birlikte poz vererek tüm parayı ahbaba aktardık diyen Oğuzhan Uğur gözaltına alınca her şeyi inkar etti denilmiş. Ve bir taraftan da artık Orta Doğu'da savaşın ateşinin büyüdüğü yine gelen bilgiler ve haber detayları arasında. İşte gördüğünüz gibi 20 Temmuz pazartesi gününe gazeteler bu şekilde merhaba diyor. Bakalım bizlerin haberinde neler var. Hemen sıcak gelişmeyle devam edelim. 2026 Dünya Kupası final karşılaşmasında Arjantin'i yine son dakikalarda gelen golle 1-0 mağlup etti İspanya ve Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. İlk Dünya Kupası'nı 2010 yılında kazanan Matadorlar kupayı böylelikle ikinci kez müzesine götürdü 16 yıl sonra.
1: İspanya 2026 Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Arjantin 90 artı

0: 3. dakikada Enzo Fernandez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucunda uzatma bölümlerinde 10 kişi başladı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 106. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Nico Williams'ın kafayla indirdiği topla buluşan Ferran Torres, topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka golü olmaması sonucunda İspanya 2010 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappé'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappé 10 golle zirvede tamamlarken, Messi 8 golle ikinci, 7 golle Erling Haaland da 3. sırada yer aldı. Kylian Mbappé ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.
1: Evet, ağırlıklı olarak İngiltere-Fransa karşılaşmasındaki 6-4'lük skorda bu golleri sıraladı Mbappé. Bir taraftan da İspanya'yı tabii kutlayan kutlayana. Dünyanın dört bir yanından tebrikler gitmeye devam ediyor İspanya'ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İspanya'yı tebrik edenler arasında yerini aldı. Erdoğan tebrik mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum açıklamasında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İspanya'yı tebrik eden isimler arasındaydı. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i mağlup ederek şampiyon olan İspanya milli futbol takımını tebrik ediyorum dedi İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bir taraftan da Trump da işte gördüğünüz gibi sahadaydı ki son dönemlerde İspanya'yı en azından siyasi anlamda, ciddi anlamda eleştiren bir Amerikan başkanı buyurunuz verdi efendim kupayı kime? İspanya'ya. Dünya Kupası final maçında İspanya ve Arjantin'in performansı beklenenini verdi mi? Arjantin'in vermedi, orası kesin. İspanya'yı şampiyonluğa götüren acaba neydi? HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'a sorduk, o da anlattı.
2: Arjantin'in hiç beklenmedik aslında oyunu 90 dakika, hatta 120 dakika oranın uzatmalarında da 2-3 tane yine fırsata girdiler ama oraya kadar hiç fırsat yakalayamayan bir Arjantin. Ve bıraktım fırsat yakalamayı, rakip ceza sahasına yanlış hatırlamıyorsam zaten ikinci uzatma dilimi, yani uzatmanın uzatmasında, ikinci uzatma devresinde bile sadece iki kere girebilmişti oraya gelene kadar. O anlamda gerçekten çok zayıf bir Arjantin vardı ama bunun ana sebebi tabii ki İspanya. Bunun ana sebebi tabii ki İspanya'nın oynadığı futbol. Başardıkları, yaptıkları. Çünkü bu turnuvanın alameti farikası İspanya açısından savunma. Şimdi İspanya normalde biz hücumla, işte pas oyunuyla vesaire tanımlarız. Buna dair çokça kez de konuşuruz ama İspanya bu turnuvada sadece bir gol yedi. O da Belçika'dan, Teketelare'den yediği gol. Onun dışında oynadığı grup maçlarında, 3 grup maçında yemedi. Son 32'de yemedi, son 16'da tek golünü yedi. Ardından daha doğrusu son 16'da yemedi, çeyrek finalde yedi, yarı finalde yemedi ve sonrasında finalde de yemedi. Yani böyle bir istatistik bir kere çok aşina olduğumuz bir durum değil. İspanya olağanüstü bir savunma yaptı, olağanüstü bir hikaye yazdı. Bu turnuvada şu anda bu zamana kadar oynanan futbollara baktığımızda bu turnuvayı kim hak etti desen İspanya derim. Fransa'yı elemeyi başardılar. Belçika'yı elemeyi başardılar. Portekiz'i elemeyi başardılar ki Portekiz'e de Cristiano Ronaldo'nun biliyorsun son Dünya Kupası turnuvasıydı. O yüzden onlardan da beklenti her ne kadar oyun olarak karşılığını bulmasa da yüksekti. Çok zorlu bir yoldan geldiler. Son 32 turunda Avusturya'yı geçmeyi başardılar ki Avusturya da belki ülke tarihinin en verimli futbol dönemlerinden birisini geçiriyor. Tamamen Avrupa takımlarıyla oynayarak finale kadar geldiler ki Arjantin öyle az buz bir takım değil. Arjantin her defasında kendisini yukarı çıkartan, her defasında son nefeste dönen, o mental gücü sahaya yansıtan, hiçbir zaman pes etmeyen bir takım profilinde. Tüm bunları düşündüğümüzde İspanya'nın yaptığı bu yüzden özeldi. Ve ne olursa olsun rakibinizde Messi var ki Messi bugün belki hiç yoktu sahada ama yine son 5 dakika takımının artık yüklenmeye başladığı gole mecbur kaldığı kısımlarda aldı, sağa çekti, sola çekti, içeri kesti, kendi vurdu, yine bir şeyler yarattı. Çünkü normal bir oyuncu değil. Lionel Messi 30

0: 9 yaşında da olsa her zaman bu turnuvalara damga vurabilecek potansiyelde bir isim. O yüzden tüm bunları düşündüğümüzde İspanya'nın ne kadar özel bir şey başardığının bence farkına varmamız gerekiyor ve çok özel bir başarı. Evet, belki final işte biz izleyiciler için çok seyir zevki yüksek geçmedi vesaire, ama bunun suçlusu İspanya değil. İspanya rakip kaleye sürekli şut çekti, isabetli şut sayısı çok fazla, pas sayısı çok fazla, topa sahip olma oranı %65'in üzerinde bir dominasyon. Yani hani domine etmek lafını burada kullanabiliriz. Gerçekten neredeyse tüm maçı domine etti. Benim yakın tarihte Dünya Kupası finallerinde hatırladığım daha büyük bir dominasyon yok herhalde. Güney Amerika futbolunda geçmişte de Uruguay Dünya Kupası'nı kazanırken de, Arjantin Dünya Kupası'nı kazanırken de bu sertlik her zaman vardı. Evet, yeni nesil futbolda, modern futbolda belki oyuncular biraz daha bu konuda estetik diyebileceğimiz tırnak içinde bir performans sergilese de, sahada bunlarla çok fazla uğraşmak istemese de, bir diğer taraftan da bu da futbolun bir gerçeği. Futbol kuralları içerisinde bunu yapabilirsiniz. Bu sizin gücünüzü gösterir. Bu sizin fiziksel kalitenizi gösterir ve belki de mental olarak rakibinize karşı üstünlük kurmanızın önündeki en önemli donelerden birisidir. O yüzden ben bu konuda çok eleştirmiyorum. İşte burada acaba sinirlenecekler mi? Burada acaba mental olarak Arjantin'e kaybedecekler mi? Hiç hissetmedik bunu. Onlar geldiler, onlar sırtını dönüp gittiler. Yani hiçbir zaman Arjantin'in o tırnak içindeki oyunlarına gelmeyen bir İspanya vardı. Bunun altını çizmem lazım. Ve tüm bunları düşündüğümüz zaman da doğal olarak o eleştirileri ben çok doğru bulmuyorum. Hakem konusuna gelirsek bir eleştiri var. Evet, özellikle golün iptal edildiği pozisyon. Bence orada hakem iptal etmese VAR müdahale etmezdi. Ama hani hakem de neden orada o düdüğü çaldı da diyemem. Bir basma var, bir müdahale var. Hiçbir şey yoktu da hakem iptal etti diyemem. Ama İspanyollar da yani bence bu iptal edilecek bir pozisyon değildi derse bence onlar da haklıdır. Yani Lamine Yamal'ın reytinglerine bakarsanız istatistik firmalarında hiç de kötü bir performans gözükmüyor. Ama Yamal'dan ne beklersiniz asist yapsın, Yamal'dan ne beklersiniz gol atsın, Yamal'dan ne beklersiniz çalım atsın. Bunları çok fazla yapabildi mi? Hiç şüphesiz ki yapamadı, hepimiz izledik. Lamine Yamal'dan daha yüksek bir beklenti vardı ama şimdi Lionel Messi'nin Arjantin'in Lionel Messi'ye bağımlı olduğu kadar İspanya Lamine Yamal'a bağlı değil. Yani İspanya Lamine Yamal olmadan da bir şeyleri yapabiliyor. Hatta Lamine Yamal'ı biraz bunun bir parçası olarak kullanabiliyor. Ama Arjantin tamamen Lionel Messi'ye odaklı bir takım. O yüzden Messi olmadığında Arjantin olmayabiliyor. Ama Yamal olmadığında İspanya yine var oluyor. Hatta Lamine Yamal'ın Barcelona'daki profiliyle İspanya'daki profili de çok aynı değil. Barcelona'da biraz daha bireysel olarak oynamaya, biraz daha olanı açmaya yönelik bir futbol benimsetiyor aslında Hansi Flick yönetimi. Ama burada İspanya'da Luis de la Fuente teknik direktör daha takım. Yani ben hep bunu vurguluyorum. İspanya bir milli takımı gibi oynamıyor. İspanya bir kulüp takımı gibi oynuyor.
1: Evet, değerlendirmeleri RT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'tan aldık. Gördüğünüz üzere bir de kırmızı kart söz konusuydu. Böylelikle artık bu macerada bitti ve İspanya ipi göğüsledi hakkıyla efendim diyelim. Ve Yeni Şafak'tan bir haber başlığı buyurunuz. Hürmüz savaşı yayılıyor. Evet, savaşın adı artık Hürmüz oldu. ABD ve İran'ın ateşkesten hemen sonra Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol edeceği üzerinden yaşadığı gerilim yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Taraflar askeri hedeflerin ötesine geçerek kritik enerji, su ve nükleer tesisleri de vurmaya başladı deniyor. Birazdan da Brent petrolün fiyatını aktarırız size efendim ve detaylara bakalım. ABD, Huzistan eyaletindeki nükleer santralinin inşaat safhasını hedef aldı. Kuveyt'te İran'ın iki gün içinde ikinci kez elektrik üretim ve su arıtma tesislerini vurduğunu ve bazı üretim ünitelerinin devre dışı kaldığını açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere de yeniden müdahale etmeye başladı. Saldırılarda can kayıpları artıyor. Son çatışmada İran'dan 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Önceki gün Ürdün'deki Amerikan üslerine yapılan saldırıda iki Amerikan askeri öldü. ABD bölgeye yeni akıt ikmal ve savaş uçakları sevk ediyor. Haziran 2025 ve Şubat 2026'daki savaşları başlatan İsrail şimdilik 3. savaşa dahil değil. Bu da gelen bilgiler arasında özellikle Körfez ülkelerini ağırlıklı hedef almaya devam ediyor. İran neredeyse bu ülkelerin adı yani tam anlamıyla bir çöl kasabalarına dönüşecek gibi gözükmekte. bitti ama bir taraftan da Brent petrol 90 doların üzerine çıkmaya başladı. An itibariyle %2,5, %3'lük bir artış söz konusu. Onu da hep söylediğimiz gibi zaten akaryakıta gelen zamlarla açık ve net bizler de iliğimize kadar hissediyoruz. ABD ordusu İran'a yönelik başlattığı aralıksız saldırılarını 9. gecede de sürdürdü ki genelde gece saatlerinde vuruyor. 3-5 saatlik nöbetlerle İran'ın birçok kentinde maalesef patlama sesleri duyuldu yine. İran basını güney bölgelerinin hava operasyonlarını hedef aldığını aktardı. Sirik, Tebriz, Bandar Mahşar, Bandar İmam Hümeyni, Hürmüzgan ve Buşehr kentlerinden patlama sesleri yükseldi. Bahreyn'in Manama şehrindeki ABD Büyükelçiliği İran'ın şehir merkezindeki noktalara saldırı hazırlığında olduğunu ve ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Trump Dünya Kupası için gittiği New Jersey'de İran'ı bu gece çok sert vurduk açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise ülkesinin savaş konusunda diplomatik çözüme açık olduğunu belirtti. İran devrim muhafızları da Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nda bulunan ABD uçaklarının balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu. Hürmüz'de güvenli olmayan rotadan geçen iki petrol tankerinin de vurulduğu açıklandı. CENTCOM'da İran'ın bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarda ölen Amerikan askerleri hakkında bilgi paylaştı. Sosyal medya paylaşımında 17 Temmuz'da Ürdün'de iki askerin öldüğü, birinin de hala kayıp olduğu hatırlatılıyor bu paylaşımda. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ayrıca Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış bir mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü paylaştı. Evet, gece saatlerinde vurmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak Dünya Kupası finalinden sonra bir hız kazanır deniyor idi. O da beklenilmedi. Bakalım bundan sonra İran, Amerika Birleşik Devletleri gerginliğinde iş nereye kadar gidecek? Brent petrol 100 dolara kadar gidiyor zira. Evet, Körfez'de yaşanan gelişmelerden geçelim. İç dünyamızdaki gelişmelere Haluk Levent diyeceğiz, Ahbap diyeceğiz. Evet, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma tüm hızıyla da devam ediyor. Şüpheli sıfatıyla ifade veren isimlerin çarpıcı açıklamaları da ortaya çıkıyor.
2: Ahbap Derneği eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Küçük'ün telefonunda son silinenler arasında çek görüntüleri bulundu. Çeklerin dağıtıldığını duyunca çok sinirlendim dedi.
3: Çekler ben dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldı. Ticari alacak verecek meselelerinde kullanıldığını duydum. Haluk Levent ve çeklerde cirosu bulunan Yeliz Kaya ile sert tartışmalar yaşadım.
2: 2024'ün Mayıs ayında Ahbap'tan ayrılan Küçük, dernek yönetiminden deneyimli kişilerin uzaklaştırıldığını söyledi.
3: Kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan oluşan yönetim kurdu. Bu değişimden sonra dernek, kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştü. Çek, senet ve gayrimenkul işlerine girildi ve birçok kişi mağdur edildi.
2: Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli iş insanı Fatih Eken'in beyanları, dosyadaki kripto para, çek ve para transferi trafiğine ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı.
4: Bana ait Nigella Chain isimli kripto ekosistemini Haluk Levent'e sattım. Levent bu projeyi HLK ismiyle devam ettirdi. 7 milyon dolara anlaştık, çeklerin tamamını tahsil edemedim. Suçsuzum ve mağdur oldum.
2: Eken'in telefon incelemesinde çekler ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yeliz Kaya üzerinden milyonluk para trafiği de tespit edildi. Levent'e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen "Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer ve Yeliz'le kim alışveriş yapıyorsa herkes sıkıntıda" mesajları dikkat çekti.
1: Evet, bir dönem bu milletin güvendiği insanlar ve derneklerin yaptıkları işte an be an ortaya çıkıyor ayrıntılı bir şekilde. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tabii sürmeye devam ediyor. Daha da ilerleyecek gibi gözüküyor. Gözaltındaki Oğuzhan Uğur emniyette ifade verdi. Ayrıca Uğur ve ailesine yönelik MASAK analiz raporu da soruşturma dosyasında.
5: Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un ve ailesinin para trafiği mercek altına alındı. Milyonluk para trafiğine dikkat çekildi. Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporunun detayları ortaya çıktı.
6: Oğuzhan Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Çalışmaya devam ediyoruz.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne başlattığı soruşturma sürüyor. Üçüncü dalga operasyonda Oğuzhan Uğur ve 8 kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medya yayıncısı Uğur'un ifadesi gözaltındaki üçüncü günde alındı.
6: Ellerimizi sunduk, açıklamamızı yaptık.
5: Oğuzhan Uğur ve ailesinin şirketlerine yönelik MASAK raporu da ortaya çıktı. Raporda Babala TV merkezli para trafiği mercek altına alındı. Ailenin medya faaliyetlerinin yanı sıra savunma ve güvenlik şirketinin olduğu öğrenildi. Raporda Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin medya faaliyetleri üzerinden güçlü bir nakit akışı ve servet birikimi elde ettiği belirtildi. Bu finansal hacmin yönetiminde kullanılan yöntemlerin dikkat çektiği ifade edildi. MASAK'ın tespitlerine göre şirketlerde yoğun iş avansı trafiği vardı. Aynı gün yatırılan yüksek tutarlı nakitler, şirket hesaplarına hızla aktarılan avans iadeleri ve aynı açıklamayla tekrarlanan milyonluk transferlerin finansal açıdan gri alan oluşturduğu ifade edildi. MASAK raporunda Oğuzhan Uğur ve ailesinin hesap hareketlerinin finansal bakımdan riskli ve izlemeye değer nitelikte olduğu değerlendirildi. Dosyadaki tespitlerin şirket gelirlerinin yönetiminde kullanılan yöntemler bakımından ayrıntılı mali inceleme gerektirdiği kaydedildi. Ahbap soruşturması kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 19 kişi tutuklandı.
1: Evet, adliyeye sevk işlemi olur mu olmaz mı ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımız da aktaracak. Bir taraftan efendim işte görüldüğü üzere ve yeni bilgiler, görüntüler geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz. Neye ilişkin olarak? Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği'ne yönelik olarak soruşturma kapsamında biliyorsunuz gözaltına alınmış idi. Peki yolumuza devam edelim şimdi. Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu da düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı. Operasyona dair detayları elbette Adalet Bakanı Akın Gürlek yine sosyal medyasından paylaştı. Bakan Gürlek açıklamasını dediğim gibi sosyal medya üzerinden yaptı. Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla eş güdüm içinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi Bakan Gürlek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır. Ayrıca 19 dış finans evi deşifre edilerek 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Ekipler firari 7 kişinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Açıklama dediğimiz gibi sosyal medya üzerinden Akın Gürlek tarafından paylaşıldı. Evet, yeni sosyal medya mesajları ya da yeni operasyon haberleri geldikçe elbette ki son dakika olarak da sizlere aktaracağız diyelim. Mecliste bugün neler olacak, bu hafta neler olacak, buna bakalım. Zira Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkıyor. Geçtiğimiz yıl bugünlerde yaptığı gibi salı günü başlayacak görüşmelerde gündem bu kez çerçeve yasak olacak. Kurtulmuş ilk ziyaretini yarın saat 12.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapıyor. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makam odasında olacak. Ardından saat 14'te DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. Kurtulmuş görüşmede eş genel başkanlar ve grup başkan vekillerinin yer alması bekleniyor. Gündemse çerçeve yasa olması planlanıyor imiş. Meclis Başkanı çarşamba günü ise AK Parti grubunu ziyaret edecek, ancak CHP grubuyla görüşmeye dair henüz bir randevu söz konusu olmadığı da ifade ediliyor. Evet, terörsüz Türkiye süreci bir taraftan da çerçeve yasa konularında vites arttırılacak gibi gözüküyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kime, nereye, nasıl gidecek, o da apayrı bir mevzu malum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu da ortada. Özgür Özel cephesine şöyle bir bakalım. Zira yeni parti hazırlıkları sürüyor. Özgür Özel cephesinde Özel'in salı günü yani yarın grup toplantısında yeni partiyi duyurması ve dilekçenin artık İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta başında Meydanı'nda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecekmiş. Çarşamba günü de MYK toplantısında başkanlık edecekmiş Kılıçdaroğlu.
5: Kılıçdaroğlu merkez

0: Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, Salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi, Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu, çarşamba günü de partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
1: Yani gözler yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Bu hafta oldukça önemli. 20 Temmuz yani bugün adli tatilde başlıyor. Dolayısıyla hukuksal anlamda da süreç bakalım nereye evrilecek. Ve bir taraftan da bir haber başlığı buyurunuz. Türkiye'nin namus meselesi Kıbrıs. Türk Gün gazetesinden okuyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını, Kıbrıs Türk'ünün adanın asli sahibi olduğunu belirtiyor Bahçeli. Kıbrıs şehit emanetidir. Türk milletinin namus meselesidir. Akdeniz'deki milli varlığımızın kalesidir. Kıbrıs Türk'tür. Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi Devlet Bahçeli. Detaylara bakalım efendim. Enosis Akdeniz'e gömüldü başlığında neler söylüyor? Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı Bahçeli ve 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk'ünü yurdundan söküp atmayı, adayı Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan kanlı hesabın paramparça edildiği milli bir hüküm günü olduğunu, o gün Türk askerinin Enosis'i Akdeniz'e gömdüğünü söyledi. Kıbrıs Türk'ünün adanın asli sahibi olduğunu belirtti Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Türk'ünü imhaya, adanın ilhaka, Türk varlığını inkara ve Rum-Yunan tahakkümünü ihyaya yönelen istilacı zihniyete karşı Türkiye'nin Lefkoşa'nın kalbine indirdiği çelikten bir yumruktur ifadelerini kullanması önemli. Bir taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışın sigortası olduğu ifade ediliyor. Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanların Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasır altı ettiğine işaret ediyor Devlet Bahçeli. Kıbrıs Türkiye'nin namus meselesi diyor. Başlıkta da söylendiği üzere bu vesileyle Kıbrıs'taki, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün kardeşlerimize bir sevgi selam diyelim. Bugün oldukça önemli bir gün zira. Efendim terörsüz Türkiye sürecine bakalım hemen. Gözler çerçeve çerçeve yasaya çevrilmiş durumda. İşte Numan Kurtulmuş'un ziyaretlerini hep beraber bu hafta izleyeceğiz. AK Parti ve MHP ile görüştü DEM Parti heyeti ve heyetin bu haftada yine temaslarını sürdürmesi planlanıyormuş. Heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay artık meclise sunulması bekleniyor.
0: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümetse suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor.
1: Evet, çerçeve yasa, terörsüz Türkiye bu hafta bir

0: Gördüğünüz gibi az önce de söylediğimiz gibi vites yükseltildi. Şu 10 gün son derece mühim bu anlamda ve maalesef orman yangınlarından söz edeceğiz. Antalya'da dün saat 14 sularında başlayan orman yangında havadan ve karadan müdahale sürmekte. Akseki ilçesine bağlı Menteşbey ve Sarı Haliller mahalleleri arasındaki ormanda dediğim gibi öğle saatlerinde bir yangın çıktı bölgeye. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip de sevk edildi. 9 helikopter, 3 uçak, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürmekte. Ama bölgede rüzgar bir hayli etkili. Antalya'da yangınla mücadele sürüyor gördüğünüz üzere. Avrupa'daysa yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisinden söz etmek mümkün. Fransa'nın güneyinde sıcaklık 40 dereceye ulaştı, hissedilen çok daha fazla. İspanya ve Yunanistan'dansa daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İtalya ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Uzmanlar da yangın dumanlarının yarattığı risklere karşı uyarıyor.
1: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. İspanya ve İtalya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın güneyindeki Nice kenti aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Birçok Fransız serinlemek için şemsiye kullandı. Fıskiyeleri akın etti. Serinlemek isteyenlerin bir diğer adresi de sahiller oldu. Yunanistan için de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların 42 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Aşırı sıcaklıklar orman yangınlarına da sebep oldu. İtalya'nın Sicilya adasının farklı noktalarında başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınlarında başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle dağ yamaçlarına yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde de yangınlar etkili oluyor. Yangın yılın en büyük yangını olarak nitelendi. Şimdiye kadar 12 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor. En az 1000 kişi yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildi. Ayrıca İspanya Meteoroloji Enstitüsü ülkenin yeni bir sıcaklık dalgası altına gireceğini açıkladı. Hava sıcaklığının 45 dereceye yükselmesi bekleniyor. Uzmanlarsa orman yangınlarının oluşturduğu sağlık risklerine karşı uyardı. Orman yangınlarında çıkan dumanı solumanın uzun süren ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
2: Biliyoruz ki hava kirliliği her biçimde ince partikül maddeye neden olur ve bu partiküller daha sonra hayati organlarımızdaki en derin çatlaklara, en küçük atar damarlara, kalbimize, akciğerlerimize, beynimize ve böbreklerimize yerleşir. Ve bu da organlarda iltihaplanmaya neden olarak organ fonksiyon bozukluğuna yol açar.
1: Uzmanlar yangın sezonunda koruyucu maske takılmasının önemli olduğunu da ifade etti.
0: Evet, yine çok dikkat ettiğimiz günlerden geçiyoruz efendim, orman yangınları, ama bir taraftan da Norveç'ten bir haber başlığı, buyurunuz. Böyle yangın görmedi şeklinde Hürriyet'ten okuyalım. Norveç'in güneyindeki Drammen kentinde bir evde başladı yangın. Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birine dönüştü. 100'den fazla ev yandı, 400'den fazla kişi de tahliye edildi denilmiş. Rüzgarın etkisiyle tabii ki ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçradı alevler. Ve bu nedenle söndürme çalışmaları aksadı. Bölgede büyük panik yaşandı. Böyle bir tecrübeleri de yok Norveçlilerin. Dolayısıyla efendim yangın büyüdükçe büyüdü. Yaklaşık 100 bin nüfuslu Drammen kentindeki kriz, önceki gün bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangınla patlak verdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı alevler. Çevredeki binalara sirayet etti deniliyor. 400'den fazla kişiyi süratle tahliye etti yetkililer. 100'den fazla evde tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Tüm bunlara rağmen sevindirici tek gelişmenin şu ana kadar herhangi bir kayıp veya can kaybı ihbarının bulunmaması olduğunu belirtiyorlar ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor, soruşturuluyor. Norveç'ten söz ediyoruz. Hani dünyanın ormanlarının en fazla olduğu ve kuzeyde olan bir ülkeden söz ediyoruz. Ancak işte de maalesef orada da böyle bir yangın görmedi başlığı dikkat çekiyor. Peki komşuya geçelim, ne oluyor ne bitiyor? Yunanistan Devlet Kanalı'nda Yunan güçlerinin milli mücadele sırasında Anadolu'da işlediği suçların itirafı geldi. Canlı yayına katılan Yunan siyaset bilimci, Yunan devletinin Anadolu'da işlediği suçları ne zaman kabul edeceğini sordu. Yunan ordusunun resmen kabul etmesinin zamanı geldi dedi.
3: İşgalcilerin akıl almaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Yunanistan, ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak sorusunu yöneltti. Bu itiraf Yunanistan Devlet Televizyonu ERT yayınında siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan geldi. Yunan siyaset bilimci, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa Milli Günü kutlamaları nedeniyle yapılan canlı yayın sırasında ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlattı. Sözü Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçlara getirdi. İşgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akıl almaz yöntemlerle işkenceler yaptıklarını söyledi.
2: Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusu Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?
3: Yunan siyaset bilimci, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde gerçeklere yer verildiğini kaydetti. Yunan devletine resmi olarak yüzleşme çağrısı yaptı.
0: Evet, Yunan devleti ve Yunan halkı bu gerçekle bakalım ne zaman, nasıl, ne şekilde yüzleşecek. Ancak bu sözler oldukça önemli. Üzerine gitmek gerekiyor. Peki, memlekette ne oluyor, ne bitiyor, buna bakalım. Akşam gazetesinde bir haber başlığı: Roji'nin giysilerinde DNA incelensin. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme söz konusu. Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayeş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığını belirtmiş. Adli emanette bulunan kıyafetler için resmi inceleme talebinde bulunan Karabulut, Rojin Kabayeş'in kıyıya vuran bedeninin üzerinde kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmamasının kabul edilemez olduğunu söylüyor. Ailenin olayın cinayet olduğunu öne sürmesiyle soruşturmada yeniden kapsamlı bir inceleme biliyorsunuz başlatılmıştı ve Rojin Kabayeş'in ölüm nedeni otopside suda boğulma olarak belirlenmişti. Dosya bu şekilde kapatılmıştı. Ancak işte geldiğimiz noktada böylesi bir soru işaretleriyle ilgili bir ölüm var, ancak daha kıyafetlerin DNA'sı çıkarılmamış. Demek ki ciddi anlamda sümenaltı edilmek istenen bir cinayetten söz ediyoruz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Bu anlamda Gülistan Doku cinayetinin ortaya çıkmasıyla nispeten başlayan bir süreçten söz ediyoruz. Peki yolumuza devam edelim. Cilo Dağı'na tırmanan dağcı Yüksel Işık'tan günler sonra maalesef acı haber geldi. Önce kayıp dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve teknik malzemeler bulundu. Ardından da cansız bedeni.
4: Yüksel abi yanlaşma oraya. Yüksel abi.
1: Cilo Dağı'nın zirvesi için yola çıktı. Salı günü ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan dağcıdan acı haber geldi. Emekli asker ve aynı zamanda dağcı olan Yüksel Işık, arkadaşıyla birlikte Cilo Dağı'na gitti. Zirveye doğru tırmanırken arkadaşı geri dönme kararı aldı. Işık tek başına zirveye çıktı.
5: Pazartesi günü saat 3-5 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşının onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yana inmesi gerektiğini söyledi. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
1: İhbar sonrası bölgede uzman ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
5: İHA'nın görüntüleri, zirveye çıkarken babamın ayak izleri görülmüş ama inerken dair herhangi bir izler rastlanılmamıştır. Babamın zirvede olduğuna inanıyoruz.
1: 3894 metre yükseklikte kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler bulundu. Ekipler bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 5. gününde Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında bulundu.
6: Devam ediyoruz. Biraz tehlikeli ama tehlike çürük olmaktan kaynaklanıyor.
1: Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak.
0: Efendim saatimiz 8'e doğru ilerlerken bir haber başlığı Dünya Gazetesi'nden görmektesiniz. İstanbul'u terk

0: eden emekli sayısı göç edenden fazlaymış. Acaba sebep nedir? Hayat pahalılığı mı yoksa başka bir şey mi göreceğiz? Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi ve emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il İstanbul olarak kayıtlara geçti. Bu şehirden emekli olduktan sonra başka illere göç edenlerin sayısı 3.344 imiş. Bununla birlikte emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il yine 1.103 ile İstanbul imiş. Söz konusu ili yani İstanbul'u 921 ile Balıkesir, 828 ile Ankara takip ediyor. İç göç istatistiklerine göre geçen yıl 488.643 kişi tayin, iş değişikliği, işe başlamak, iş bulmak sebepleriyle yine şehir değiştirmiş idi ama İstanbul'u terk eden emekli sayısı bu yıl gerçekten fazla. Her ne kadar göç alsa da muhtemelendir ki hayat şartları zira İstanbul'da yaşamak gerçekten çok ama çok zor bu anlamda. Efendim Türkiye'de 2026 yılının ilk yarısında 320 istasyonda 7.9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621.778'i ağır kusurlu olarak da tespit edildi. Kusursuz bulunan araç sayısı ise 393.335.
1: Yılın ilk 6 ayında 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 5 milyon 804.046'sı hafif kusurlu, 1 milyon 621.777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Türkiye'de 219'u sabit toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. 2026 yılında Haziran ayına kadar 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621.777'sinin ağır kusurlu, 393.335'inin kusursuz olduğu belirlendi. Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleriyle yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi. Araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz dedi.
0: Efendim şimdi haftanın kültür ve sanat ajandasına şöyle bir göz atıyoruz. Daha sonra bir ara, saat başında beraberiz.

Balıkesir'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhal Olcay'la birlikte 19 Temmuz'da sahneye çıkıyor.

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları da bulunuyor. Konser

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park açık.

0: Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: Çıkarttığı için çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum. Hep aynı laf. Aa, bir tek ne desin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
2: Bir de köşkünde geçemez oldu. Şikayet edenler de oldu.
0: Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
2: Mektuplarım gerisin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
2: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
1: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

Efendim 20 Temmuz sabahındayız. Yeni bir hafta, yeni bir gün başlıyor. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun ama yine operasyon haberleri geliyor. İlerleyen dakikalarda detaylıca aktaracağız. Şimdi 2026 Dünya Kupası final karşılaşmasında Arjantin'i biliyorsunuz 1-0 mağlup etti İspanya ve Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. Sürpriz olmadı. İlk Dünya Kupası'nı 2010 yılında kazandı Matadorlar. Kupayı ikinci

0: bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Arjantin 90 artı 3. dakikada Enzo Fernandez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucunda uzatma bölümlerinde 10 kişi başladı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 106. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Nico Williams'ın kafayla indirdiği topla buluşan Ferran Torres, topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmaması sonucunda İspanya 2010 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappé'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappé 10 golle zirvede tamamlarken, Messi 8 golle ikinci, 7 golle Erling Haaland da 3. sırada yer aldı. Kylian Mbappé ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.
1: Ve tabii ki İspanya'nın 2026 Dünya Kupası şampiyonu olmasının hemen ardından sokaklar kırmızı sarı ya da sarı kırmızı renge büründü. Taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla bakın nasıl kutluyor. İspanya'da başkent Madrid'deyiz. Meşaleler yakıldı. Araçların kornaları aralıksız çaldı ve İspanyollar tabii ki gece boyu sokaktaydı. Havai fişek atanlar da oldu elbette. Zafer çığlıkları Mallorca adasından da yükseldi ve ülke geneli sevinç danslarıyla ikinci kez gelen Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Amerika Birleşik Devletleri'nden de yine benzer görüntüler kayda geçti. İspanya'nın şampiyon olmasına sevinenler New York, New Jersey ve San Francisco'da tezahüratlarla beraber bu şampiyonluğu kutladılar. Times Meydanı İspanya bayraklarıyla donatıldı. İspanya'nın yardım eli uzattığı Gazze'de de şampiyonluk tabii ki coşkuyla kutlandı. Nusayrat mülteci kampında yaşayan Filistinliler maçı dev ekranlardan izledi. Kalıntılar arasındaki hayat kısa süreliğine de olsa savaştan ve yıkımdan futbol sayesinde uzaklaştı. Bunun sebebi de İspanya'nın tabii ki şampiyonluğu idi. Evet, Avrupa'nın en iyisiydi. Şimdi dünyanın en iyisi oldu. İspanyollar gördüğünüz üzere Arjantin neredeyse maçta yok gibi bir şeydi. Dünya Kupası'nda ikinci kez 16 yıl sonra şampiyon oldu İspanya. Kupa tarihi boyunca bakınız hangi ilklere imza attı. HT Spor'un derlediği haberde izliyoruz.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. İspanya ile Arjantin ise Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasındaki ilk Dünya Kupası randevusu 1966'da oynanmış, Arjantin sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. 2026 finalinde kazanan taraf bu kez İspanya oldu. Matadorlar Arjantin'i mağlup ederek hem Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı hem de turnuva tarihindeki bu eşleşmede 60 yıl sonra rövanş aldı. İspanyollar ilk ve tek şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 yenerek elde etmişti. Aradan geçen 16 yılın ardından kupayı yeniden müzesine götüren İspanya futbolun zirvesine bir kez daha çıktı. Matadorlar aynı anda erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu unvanını elinde tutan ilk ülke oldu. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalindeki galibiyetle bir rekora daha imza attı. Mart 2024'ten bu yana oynadığı 38 maçta yenilgi yüzü görmeyen İspanya, daha önce İtalya ve Arjantin'in ortaklaşa sahip olduğu 37 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakarak rekorun tek sahibi oldu.
1: Evet, İspanya son derece iyi bir istatistikle neredeyse gol yemeden efendim Dünya Kupası'nı kazandı. İyi de bir futbol sergiledi son karşılaşmada ve Arjantin'i ezdi geçti tabiri caizse diyelim. Buyurunuz, bir haber başlığı bir taraftan da filenin efeleri tarih yazdı. Genelde filenin sultanları tarih yazar. Bu haberi sürekli olarak verirdik ve nihayet filenin efeleri de tarih yazmaya başladı. Futbolun aksine 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol takımı 4. ve son maçında İran'ı

0: 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar ilk kez final etabına katılmaya hak kazandı. Görünen o ki daha da fazla başarılarından söz edeceğiz filenin efelerinde diyelim. Yine spordan devam edeceğiz ama son dakika gelişmeleri, sıcak gelişmeler, sıcak başlıklar var futbolda. Biliyorsunuz bahis soruşturması söz konusu ve bu soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheli sevk oldu adliyeye. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Elif Yavuz'da. Elif.
1: Murat Güloğlu, 17 Temmuz günü sabah saatlerinde yapılan futbolda bahis şike operasyonu kapsamında üst düzey kulüp üreticileri gözaltına alınmıştı. 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki üreticilere ait 2020-2026 yılları arasında kapsayan bir veriler takip edildi ve bu çalışma kapsamında rakip takım lehine olan bahisler, gol içerikli bahisler, oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında tespitler yapılmıştı bu yöneticiler üzerinden. Gençler Birliği, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerin yöneticileri olan kişilere yönelik bir operasyondu. Ve 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında dikkat çekici isimler de vardı elbette. Çok sayıda kupon oynadığı, kupon yaptığı belirlenen isimler vardı. Şüphelilerin 2020-2026 yılları arasında maçlara, rakip takım lehine ve oyunculara yönelik kupon yaptıkları gerekçesi gözaltına alınmasına karar verilmişti. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. Evet. İki şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi Murat Güloğlu.
0: Teşekkürler. Gelişmeler oldukça senden almayı sürdüreceğiz. Bir kez daha aktaralım. Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı 17 şüpheli ve adliyeye sevk edildi an itibariyle. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Elif Yavuz'dan dinledik diyelim. Devam edelim yolumuza. Saatimiz 8'e 6 geçerken gün başlıyor odasınız. Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sürmekte. O soruşturmada sivil kaza kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı belirlendi. Olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok yazışmaları ve FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı dosyaya eklenmiş oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Şüpheli ifadeleri mercek altına alındı. Geçmiş tarihle tutanaklar incelendi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada sivil kaza kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin geçmiş tarihli tutanak düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin büyük bölümü ise suçlamaları reddetti. Dosyada askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza merak üzerine gittiklerini söylemesi, bir şüphelinin de hatıra amaçlı parça almak istediğini ifade etmesi yer aldı. Ayrıca kaza yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki anlatımlar dosyaya eklendi.
3: Daha fazla gitmeyin o tarafa.
2: Kazanın yaşandığı döneme ait istihbarat bilgi notları da soruşturmada dikkat çeken başlıklar arasında. Şüpheli Dursun Özmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık, yaşıyor, hastaneye götürülüyor içerikli bilgi notunun televizyon yayınları, 155 ihbarları ve açık kaynaklardan derlediğini, teyit amaçlı ve tedbiren çevre illere sistem üzerinden gönderildiğini savundu. Ayrıca olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok üzerinden yazıştığı belirlendi. Bu tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası çerçevesinde değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimali yönünden de soruşturulduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya dair bir açıklama geldi. FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosya olduğuna dikkat çekti.
4: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız

0: hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecek.
1: Evet, yıllardır konuşulan bir soruşturma yeniden gördüğünüz gibi gün yüzüne çıktı. Umarız ki sonuna kadar gidilecek ve Sayın Bakan'ın da söylediği gibi bir sonuç alınacak, müsbet bir sonuç alınacak. Peki sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un ifadesine bakalım. Zira emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddediyor Uğur. Ahbapla bağım yok. Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil diyor. 2023 yılından bu yana Haluk Levent'le fiziksel olarak da görüşmediklerini savundu.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur emniyette ifade verdi. Babala TV hesabındaki para trafiğinin Ahbap'la ilgili olmadığını savundu.
3: Ahbap ile bağım yok. Para değil, bilgi aktardık. Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil.
2: Ahbap Derneği faaliyetlerinde görev almadığını, sadece diğer yardım kuruluşları gibi Ahbap'ın da IBAN bilgilerini paylaştığını söyledi. Deprem zamanı toplanan bağışların usulsüz şekilde kullanıldığına şahit olmadığını savundu.
3: Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımam. Derneğin mali yapısı, toplanan bağış miktarı ve bu bağışların nasıl kullanıldığına dair bilgim yok.
2: Emniyet sorgusunda Oğuzhan Uğur'a Babala TV hesabından gönderilen 25 milyon lira ve Çekmeköy'den alınan taşınmaz da soruldu.
3: Gain Medya grubuyla 30 milyon TL tutarında bir program anlaşması yaptık. Ödemelerimizi 10 milyon TL olarak taksitle alacaktık. İlk ödemedeki miktarın daha fazla olmasını talep ettik. Bu şekilde bir ev ve araba alma niyetindeydik. Bu anlaşma sonrasında elimize geçen parayla kredi çekip bu evi satın almak istedik.
2: İfade sonunda suçlamaları kabul etmeyen Oğuzhan Uğur, özel olarak Ahbap'a bağış yapmasını istemediğini, Afat ve Kızılay içinde destek paylaşımları yaptığını belirtti. Haluk Levent de 2023 yılından beri fiziksel olarak görüşmediğini savunan Uğur, sonraki yıllarda Levent'in kendisini 3 kez aradığını ve genel konularla ilgili konuştuklarını aktardı.
1: Evet, yine bir son dakika operasyon haberi İzmit Belediyesi'ne yönelik. Bu kez Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'te gözaltında. Son gelişmelere bakalım. Sabah saatlerinde, yani birkaç dakika önce, İzmit Belediyesi'de bir operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı bu operasyon çerçevesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı ve alınan bilgiye göre soruşturma çerçevesinde yine sabah saatlerinde İzmit Belediyesi binasına giren polis ekipleri içeride inceleme ve arama çalışmalarına başladı. Genişletilerek sürdürülen operasyon kapsamında polis ekipleri, dediğim gibi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'i de polis merkezine götürdü. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde arama çalışmalarına başladığı da öğrenildi diyelim. Son dakika gelişmesi bu şekilde. Yeni ayrıntılar, görüntüler geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz İzmit Belediyesi'ne yönelik bu operasyonda. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yine bir operasyonla gözümüzü açtık diyebiliriz. Yine partisini söylememe gerek yok herhalde. Yine bir operasyon, bir belediye, bakalım süreç nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz derken, adli tatilde artık bugün başladı ya da başlıyor. Tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara artık nöbetçi mahkemeler bakacak bu süre içinde. Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet esastan karar veremeyecek ve yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Yeni adli yıl 1 Eylül pazartesi günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi de adli tatil kapsamına girmiyor. Evet, devam edelim. Mecliste bu hafta ne olacak, ne bitecek? Elbette ki gündem oldukça yoğun bu haftada. Genel kurulda en düşük emekli aylığının, biliyorsunuz, 23.552 liraya çıkarılmasını öngören ekonomi torba teklifi görüşülüyor. Ayrıca Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri de biliyorsunuz grup toplantı.

0: bağlantıları söz konusu.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına Salı günü başlayacak. Önce Somali tezkeresi görüşülecek. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlerine karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesini öngörüyor. Ardından ekonomi torba teklifinin görüşmelerine başlanacak. En düşük emekli aylığı da 23.552 liraya yükseltilecek. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış tesislere prim desteği verilecek. Tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 Mayıs ile Aralık ayları dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak. İmalat sektöründe uygulanan istihdam destek programlarının kaynağının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak. Bilgi İşlem Altyapısı ve Sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Her türlü araç, borç ve alacaklarla yükümlüler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devir kapsamında tutulacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
0: Efendim, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına tepkiler elbette gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu kararı kınadı. Dışişleri Sözcüsü Keçeli açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76 düşürülmüştür diyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Yunanistan'a uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etme çağrısında da bulunuyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Barış Anlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir ifadelerini de kullanıyor. Ve bugün 20 Temmuz efendim, MHP lideri Devlet Bahçeli de bu önemli ve özel günde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir açıklama yaptı. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır diyor Bahçeli. Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına da tepki gösteriyor.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri andı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır dedi.
2: Tarihi harekat kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor. Bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı da vardı.
2: Adada iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk'üne azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin adadaki meşru varlığını hedef alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malüldür. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
1: MHP lideri mesajını Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır sözleriyle bitirdi.
0: Evet, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça önemli bir gün. Gelişmeleri elbette ki canlı yayında an be an aktaracağız. Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz diyelim. Hürmüz Boğazı'na doğru gidelim. Zira Amerikan ordusunun İran'a yönelik başlattığı aralıksız saldırıların 9. gecede de sürdüğünü hatırlatalım. İran'ın birçok kentinde maalesef yine patlama sesleri duyuldu bu gecede. İran basını güney bölgelerinin hava operasyonlarıyla hedef alındığını aktardı. Sirik, Tebriz, Bandar Mahşar, Bandar İmam Hümeyni ve Hürmüzgan Buşehr kentlerinde patlama sesleri duyuldu ve Bahreyn'in Manama şehrindeki ABD Büyükelçiliği İran'ın şehir merkezindeki noktalara saldırı hazırlığında olduğunu ve Amerikan vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğini de söylendi. ABD Başkanı Trump Dünya Kupası için gittiği New Jersey'de İran'ı bu gece çok sert vurduk açıklamasını da yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise ülkesinin savaş konusunda konusunda diplomatik çözüme açık olduğunu da belirtti. İran devrim muhafızları da Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nda bulunan Amerikan uçaklarının balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu. Hürmüz'de güvenli olmayan rotadan geçen iki petrol tankerinin vurulduğu da açıklandı. CENTCOM'da İran'ın bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarda ölen Amerikan askerleri hakkında bilgi paylaştı. Sosyal medya paylaşımında 17 Temmuz'da Ürdün'de iki askerin öldüğü, birinin de hala kayıp olduğu hatırlatılıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ayrıca Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış bir mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü de paylaştı. Evet, ikinci, üçüncü, artık kaçıncı dalga derseniz saldırılar sürmeye devam ediyor ve bir taraftan karşılıklı misilleme atışları, saldırıları söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere Körfez ülkelerinde bir hayli fazla nasibini almakta bu durumdan, ama Brent petrol fiyatı da uçuşa geçti diyebiliriz. 90 doların üzerine attı kendisini. Bir taraftan da hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bakalım. Zira Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Daha önce New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım diyen New York Belediye Başkanı Mamdani bu konuyu belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü de açıkladı.
1: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım demişti. Gözler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yapmayı planladığı New York ziyaretine çevrildi. After 53 long years, the wait is over. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. Netanyahu, New York'a ayak basarsa tutuklarım demişti. Bir kez daha aynı konuya değinen Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması yönünde adım atıp atmayacağını belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü söyledi.
3: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. Kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusudur. Birçok insanın da bu görüşü paylaştığını göreceksiniz. New York şehrinde yasanın bana yapmama izin verdiği her şeyi yapacağız. Bu konu hukuk departmanımızla yürüttüğümüz aktif bir değerlendirme sürecidir.
1: Mamdani, İsrail'i daha önce de apartheid rejimi olarak nitelendirmiş, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımlamıştı. Tel Aviv yönetiminden Mamdani'nin açıklamalarına sert yanıt geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Denin, Netanyahu'nun New York'a gideceğini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğini söyledi. Eğer burada birisi tutuklanacaksa o da New York Belediye Başkanı Mamdani'dir dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
0: Evet, polis departmanı New York'ta, tabii eyaletlerde, özellikle eyaletlere ve belediyelere bağlı olduğu için böylesi bir karar alabilir mi? Elbette alır, ama Netanyahu Eylül'de New York'ta olur mu? Muhtemelen olmaz, onu da ifade edelim. Ekim'de, bir taraftan da Ekim sonunda seçimi söz konusu İsrail'de. Başbakan olarak kalır mı kalmaz mı? O da ayrı bir soru işareti diyelim. Buyurunuz, daha fazla soruna yol açar diye Yeni Birlik'ten bir haber başlığı söz konusu. Hakan Fidan uyarıyor. Zira Katar televizyonunda değerlendirmelerde bulundu Bakan Fidan. ABD, İran savaşının bölge ekonomisini etkilediğini belirtiyor. Bu savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğini de kaydetmiş. Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Biliyorsunuz, Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu, ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım vurgusunu yapıldı. Yani anlaşmaya tekrar dönülsün diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ancak anlaşmanın şu anda çok ötesinde, farklı bir yerde durum. İşte gördüğünüz gibi 9. gecede yine Amerikan ordusu İran'ı vurdu. Hep gece saatlerinde gerçekleştiriyor bir taraftan bu misilleme atışlarını ya da saldırıları diyelim. Şimdi İsrail ordusu çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini de sürdürüyor bir taraftan. Lübnan Adnan Cumhurbaşkanı Avni'sa ABD Başkanı Trump'la ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanmakta. Önümüzdeki hafta yapılacak bu görüşmede Avni'nin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir plan sunması

0: olması bekleniyormuş.
1: İsrail, Lübnan'da yıkım faaliyetlerini sürdürürken, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Masada İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması olacak. İsrail ordusu Lübnan'a varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki iki beldede patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdü. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşarken Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a gideceği açıklandı. Aoun'un Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir plan sunacağı belirtildi. Görüşmenin salı günü olabileceği öne sürülürken Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail'e doğrudan görüşmesini ve devletin örgütü silahsızlandırma çabalarını kesin bir dille reddediyor. Aoun geçen hafta yaptığı değerlendirmede Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da varılan anlaşmanın uygulanması için Trump'tan İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurmasını isteyeceğini belirtmişti. Anlaşma Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail askerlerinin kademeli olarak geri çekilmesini ve iki ülke arasında barışçıl ilişkilerin kurulmasını hedefliyor. Aoun yaklaşık 20 yıldır Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olacak ve Trump'la ilk kez yüz yüze görüşecek.
0: Ve efendim İsrail'in yaptıkları buyurunuz Akşam gazetesinde yerini alıyor. Sözde ateşkese kanlı ihlal şeklinde bir haber başlığıyla İsrail terörü sınır tanımıyor. Maalesef yıllardır da bu böyle dünyanın gözünün içine baka baka yaşanıyor. Bunlar Orta Doğu'da ateşkesi çiğneyen İsrail, Gazze'de sivilleri bombaladı. Batı Şeria'da cami kundaklayıp ambulans engelledi. 30 yaşındaki kalp krizi hastası kadın askeri bariyerde bekletilerek katledildi denilmiş. Dünyanın gözü önünde uygulanan soykırım politikası ateşkes masasında verilen sözlere rağmen hız kesmeden sürüyor denilmiş haberin ayrıntılarında. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyine düzenlediği son saldırıyla mutabakatı açıkça çiğnedi. İşgal güçlerinin Gazze kent merkezine yönelik bombardımanında ilk belirlemelere göre bir kadın olmak üzere 3 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise enkaz altında kalarak ağır yaralandı. Saldırı barış çağrılarının İsrail yönetimi tarafından hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu gücü nereden, nasıl, ne şekilde alıyor onu zaten biliyoruz ama işte bu saldırıları da devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise sivil halk barbarca yürütülen sistematik bir devlet terörünün ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerinin pençesinde yaşam mücadelesi veriyor denilmiş sözde ateşkese kanlı ihlal şeklinde duyurulan bu haberde. Her gün 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi hayattan kopartılıyor ve dediğimiz gibi efendim katliamlarına maalesef devam ediyor. İsrail arkasındaki güç elbette ki bilmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri, Trump, Netanyahu ilişkisi işte geldiğimiz nokta budur efendim. Haberlerde okuyoruz. Yapılan bir şey var mı? Kınamanın ötesinde de çok geçilemiyor maalesef. Efendim Rusya bir taraftan da Kiev'e saldırı bir kez daha, Ukrayna'nın başkentine bir saldırı düzenledi. Balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana yapılan en büyük saldırı olduğu da belirtiliyor. Çok sayıda bina hedef oldu bu saldırıda. En az bir kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre 13 de yaralı söz konusu.
1: Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılara devam ediyor. Kiev'i hedef alan balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana en ağır saldırı olduğu belirtildi. Ukrayna başkent Kiev ve çevresine 41 balistik füze atıldığını duyurdu. Bunlardan 18'inin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. Ayrıca Rusya'nın fırlattığı 125 İHA'dan 108'i imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da bu saldırının savaşın başından bu yana en fazla balistik füzenin fırlatıldığı saldırı olduğunu söyledi. Saldırıda birçok binada hasar oluştu. Ölen ve yaralananlar oldu. Bunlar arasında depolar, süpermarketler, ofisler, apartmanlar ve yurtlar yer aldı.
2: Üçüncü kattaki pencereyi görüyor musunuz? Dairem orası. Tüm pencereler kırıldı. Mutfakta ve içerideki tüm kapılar kırıldı.
1: Hasarı temizlemeye çalışan ekipler sirenlerin çalmasıyla sığınaklara koştu. Kiev yakınlarındaki bir depoda çıkan yangına helikopterlerle müdahale edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki askeri sanayi işletmeleriyle lojistik merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Odessa bölgesindeki yakıt ve yağ depolama tanklarını da vurduklarını duyurdu. Moskova son haftalarda Ukrayna'ya balistik füze saldırılarını artırdı. Bunda Ukrayna'nın elindeki hava savunma füzesi stoklarının azalması etkili oldu. Kiev yönetimi bu sorunu ülkede Patriot füzesi üreterek aşmaya çalışacak. Zelenski bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Üretimin en erken bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.
0: Evet, barış görüşmeleri nerede, nasıl, ne şekilde başlar acaba diye düşünürken işte Ukrayna, Rusya saldırılarının, savaşının başladığı o günlerden, ilk günlerden itibaren en ağır saldırıyı da gördü bu gözler. Bakalım süreç nasıl, nereye evrilecek, merakla bekliyoruz açıkçası. Ve Hürriyet'te bir taraftan da İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan bir haber var. Burnham başbakanlığa başlıyor şeklinde Londra'da devir teslim günü haberin ayrıntılarına şöyle bir göz atalım. 10 numaralı konutta yine bir görev değişimi var. İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'ın bugün ülkenin 59. başbakanı olarak göreve başlayacağı ifade ediliyor. BBC'ye göre süreç başbakan Starmer'ın görevinden resmen ayrılmak üzere Kral 3. Charles'a istifasını sunmasıyla başlayacak ve Starmer'ın istifasının ardından Charles'ın Burnham'ı kabul ederek hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor. Hatırlatalım, son 10 yıldaki 7. başbakandan söz ediyoruz. İngiltere'de öte yandan görevine dış politika tecrübesinin sınırlı olduğu bir dönemde başlayacak. Zira Orta Doğu'daki gerilim, Rusya ve Çin ilişkileri, Trump başta olmak üzere zorlu bir uluslararası gündem onu bekliyor. Ukrayna'ya destek ve Avrupa ile yakın işbirliği çizgisi büyük ölçüde devam edecek İngiltere'de, ancak Trump'la ilişkilerde daha farklı bir üslup benimseyebileceği de kaydedilmiş. Bakalım önümüzdeki zaman diliminde İngiltere'de süreç nasıl ilerleyecek? Yeni başbakan ne kadar dayanabilecek? Son 10 yılda 7 başbakan değişti dediğimiz gibi. Acaba görev süresi ne kadar olacak yeni başbakanın, onu da merakla bekliyoruz diyelim. İngiltere'den Macaristan'a geçelim. Çünkü Macaristan Cumhurbaşkanı Thomas Suljok görev süresini sona erdiren yasayı imzaladı. Görevinden de ayrıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Macar halkı için. Cumhurbaşkanı Suljok meclisten geçen anayasa değişiklikleri paketini imzaladığını açıkladı. Böylece 2024'te Cumhurbaşkanı seçilen Suljok'un görev süresi de sona erdi. Yaptığı açıklamada anayasa değişikliklerinin hukukun üstünlüğü ilkesine zarar verdiğini de söyledi. Macaristan Başbakanı Peter Macar, Suljok'u eski Başbakan Orban'ın kuklası olarak nitelemiş ve istifasını istemişti. Suljok'un bunu kabul etmemesi üzerine Macaristan Meclisi anayasa değişikliği yaptı ve Suljok'un görevine son verdi. Ezt az alaptörvény módosítás. Evet, Macaristan'da Orban'ın izleri siliniyor. Belki de iyi oluyor Macar halkı için. Bunu önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Ancak yeni başbakan kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Hem Macaristan içinde hem de Avrupa Birliği içinde diyelim. Venezuela'ya gidelim. Çünkü çifte depremde 38 kişiyi kurtaran Türkiye onur nişanı verildi Venezuela'da. 24 Haziran'da meydana gelmişti biliyorsunuz 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki peş peşe iki deprem. O depremde enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez tarafından kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. Diğer yandan depremin bilançosu da ağırlaşıyor. Bu çifte depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 5.119'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 16.000'i aştığı açıklandı. Bölgedeki hasarlı binaların risk oluşturmaya da devam ettiği belirlendi. Diğer yandan depremlerin ardından bölgeye giden AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı da memlekete döndü. Evet, görüntüler maalesef 6 Şubat depremlerinde yaşanılanlar gibi, bir taraftan da 5000 olarak ifade ediliyor kayıp sayısı, can kaybı sayısı, ama enkaz altında kurtarılmayı bekleyen on binlerce insan var Venezuela'da maalesef deyip Memlekete gelelim. Hatay'dayız. Üniversite hastanesinde ölen iki kişinin cenazesi karıştı. Cenazelerden biri toprağa verildi. Kendi cenazelerini almaya giden aile morgda başka birinin cenazesi kendilerine verilmek istenince olay ortaya çıktı.
1: Morga gidip yakınlarının cenazesini almak istediler. Kendi cenazelerinin başkasına verildiğini fark edince şikayetçi oldular.
3: Cenazemiz yok. Nasıl yanlışlıkla verdiklerini de yöneticiler de bize söylemiyor. Çok üzgünüz.
1: Hatay'da yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aile cenazeyi almaya gidince şoke oldu.
3: Ceset torbasına baktık. Benim abimin dişleri bembeyaz. Baktık adamda diş yok. Yani bir insanoğlu kendi cesedini çekti aldığında yani yüzüne, dişlerine, bilmem saçına bakmaz mı?
1: Kırlangıç ailesine yakınları diye başka birinin cenazesi verilmek istendi. Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi ise başka bir aileye teslim edilmiş, hatta cenazesi toprağa verilmişti. Aile şikayetçi oldu.
4: Ölüm raporuyla cesedi karşılaştırmadan teslim etmiş cenazeyi.
1: Aile şimdi kendi cenazelerinin teslim edilmesini bekliyor.
0: Hatay'dan Antalya'ya geçelim. Böylesi bir karıştırma hadisesi maalesef yaşanabiliyor hala. Antalya'da dün saat 14 civarında çıktı bir yangın. Ve bu yangından müjde geldi. Zira alevlerin kontrol altına alındığı ifade ediliyor. Akseki ilçesine bağlı Menteş Bey ve Sarı Haliller mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip de hemen sevk edildi. 9 helikopter, 3 uçak, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale edildi. Gece boyunca sürdü müdahale. Çabalar bu sabah itibariyle sonuç verdi. Yangın kontrol altına alınabilmiş durumda. Çok büyük geçmiş olsun. Neyse ki kontrol altına alınan bir yangından söz ediyoruz ve Yeni Şafak'taki bir başka haber başlığına geçiyoruz. Almanya ilk kez nükleer tatbikata katılıyor şeklinde duyurulmuş bu haber. Almanya nükleer politikasında değişime gidiyor deniliyor. Almanya Başbakanı Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Mart ayındaki nükleer ortaklık anlaşması geçen hafta yeni imzalar ve ortak askeri eğitimle resmen başladı ve Alman ordusu 2026 sonbaharında yani birkaç ay sonra Fransa'daki nükleer caydırıcılık tatbikatına katılıyor denilmiş efendim. Özellikle Körfez'deki bu savaş süreci ve daha sonra yaşanan kimi krizler maalesef işte yeniden nükleeri gündeme getirdi. Özellikle Almanya'da ve Avrupa'da tabii ki. Efendim Türk bilim insanları tarihi bir başarıya imza attı. Bu habere geçelim. Dünyanın en kuzey noktalarından biri olarak kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu.
1: Kapsamlı araştırmalar tamamlandı. Türk bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu hattına ulaştı. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan Türk araştırmacılar, dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına erişti. Vanuatu bayraklı 44 metre uzunluğundaki Sola isimli gemide bilimsel çalışmalarını yürüten ekip 1200 deniz mili uzaklıktaki deniz buzu hattındaki örnekleme noktalarında çalışmalarını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır haberi ekibimiz geleceğin araştırmalarında da yön verecek önemli çıktılar üretiyor sözleriyle duyurdu. Yaklaşık 3000 deniz mili yol kat eden ekibimiz elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendiriyor ifadesini kullanan Kacır, insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz dedi.
5: Uluslararası alanda atacağımız adımlar var. Nasıl?
1: Ekibin lideri Işıl Erde, 12 farklı bilimsel projenin hayata geçirildiğini söyledi.
6: Her sene üzerine daha fazla ekleyerek bir önceki sene gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ışığında bir sonraki senenin çalışmalarını planlayarak hem örnekleme noktalarımızı hem de hayata geçirdiğimiz bilimsel çalışmaların sayısını arttırıyoruz.
1: Bilim heyetinin seferi güncellenen çevre protokolleri doğrultusunda doğada minimum iz bırakılması prensibiyle gerçekleştiriliyor.
0: Bilimden konuyu açtık, yapay zeka ile devam edelim. Eğitimde insansı robot dönemi başlıyor. Türkiye'den değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber. Karar gazetesinden paylaşıyoruz.

0: New York eyaletinde Salamanca okul bölgesi Sally adlı insansı yapay zeka robotunu derslere sokmaya hazırlanıyor denilmiş kararda. 57 bin dolarlık bu robot sonbahardan itibaren lise öğrencilerine kodlama ve yapay zeka derslerinde destek olacak. Yüz ifadeleri ve doğal sohbet yeteneğine sahip olan Sally, öğrencilerin özel kimlik kodlarıyla sisteme bağlanması sayesinde önceki ders diyaloglarını hatırlayarak tamamen kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunacakmış. İnsansı robotun öğretmenleri işsiz bırakacağı eleştirilerini ve ChatGPT benzeri bir yazılım olduğu iddialarını reddediyor bölge müdürü. Ne diyor bakalım? Geçmişte öğretmenlerin e-postaya veya okulların internete ihtiyacı olup olmadığı da tartışılmıştı. Bu adım eğitimin yeni bir evresidir diyerek bu yeniliği savundu. Zaten bu yenilikten bir kaçış söz konusu değil. Gördüğünüz üzere Amerika'da bir pilot bölgede başladı. Birkaç zaman diliminde tabii ki Çin'deki gelişmeler çok daha farklı. Dünyayı saracak bir robottan, bir yapay zekadan söz ediyoruz ki sardı ve yapay zeka artık birçok alanda malum kullanılmakta, biz anlamasak ve bilmesek bile. Konya Emniyet Müdürlüğü de güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahale için Gökmen adlı yapay zeka destekli drone sistemini hayata geçirmiş.
1: Olay yerinden anlık görüntü aktaracak, gerekli yerlerde polisin uyarısını iletecek. Gökmen drone sistemi emniyetin havadaki gözü olacak.
2: Şakar sistemini devreye al, sesli ikaz ver. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık.
1: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete alındı. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronelar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayacak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek. Gerektiğinde ikaz sistemiyle uyarı yapacak. Gece görüş özelliği de bulunan dronlar trafik uygulamalarında da polise destek olacak.
2: Trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralara giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle ceza işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, Konyalı Gökmen gördüğünüz gibi yakında tüm Türkiye'de kendisini gösterecek. Buradan sevgi selam olsun, kolaylıklar diliyoruz. Efendim, bir taraftan da haber başlığına devam edelim. Türkgün gazetesinden gençler direksiyonu kiralamaya çevirdi deniyor ki kiralama şirketleri bir hayli fazla reklamlarını da görmektesiniz. Özellikle sosyal medyada artan otomobil fiyatları, kredi maliyetleri ve bakım giderleri gençlerin ulaşım tercihlerini değiştiriyor. Bir zamanlar otomobil sahibi olmayı hedefleyen yeni nesil artık kiralama ve araç paylaşımı gibi daha esnek çözümlere yönelirken sektörde bu dönüşüme uyum sağlamak için yeni hizmet modelleri geliştiriyor denilmiş. Yani yollarda bol miktarda bundan sonra kiralık araç göreceğiz gibimize geliyor. Efendim, devam edelim yolumuza. Meteoroloji uzmanları Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının önümüzdeki 4 gün boyunca memlekette etkili olacağını ve birçok bölgede sıcaklıkların 40 derece üzerine çıkacağını belirtiyor ki hissedilen çok daha fazla olacak. Artan bu sıcaklık elbette ki orman yangını riskini de yükseltiyor. Yetkililerin riskleri önlemek adına bazı önemli uyarıları var bir kez daha. Haberimizi de izleyelim.
3: Hava ısınacak, sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Ormanlar için kritik günler başlıyor. Küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası 4 gün boyunca etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sıcaklardan nasibini alacak. Bu da orman yangını riskinin artması demek.
4: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle en küçük bir kıvılcım dahi kısa sürede çok büyük bir orman yangınına dönüşebilir.
3: Yangın riskinin önüne geçmek için uyarı

0: Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bu dönemde daha dikkatli ve duyarlı olmak şart. Sigara izmaritlerinin, cam şişe ve benzeri atıkların doğada bırakılmaması oldukça önemli.
1: Orman yangını riskini düşürmek için yapılması gerekenlerden bir tanesi de özellikle ormanlık alanlarda yakılan mangal ateşlerinin iyice söndüğünden emin olmak.
2: Mangal olmaz.
1: Mangalı yaptınız, bitti. Giderken neye dikkat edeceksiniz?
2: İşimiz bittikten sonra ateşimizi söndürmeden buradan çıkamayız.
1: Emin oluyorsunuz değil mi?
2: Tabii. Neden? Emin olmadan gitmeyiz buradan.
1: Mangalsız olur mu?
3: Olmaz. Ama söndürmeye de dikkat etmemiz lazım sonra işimiz bittiği zaman. Bol bol su döküyoruz.
4: Evet, yaz aylarının her gününde tekrarlıyoruz bu uyarıları ancak maalesef yine yangınların önüne geçemiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda oldu, bunu gördük efendim, ama tedbirler son derece mühim ve alınıyor da özellikle büyük şehirlerimizde. Şimdi Şili'ye gidelim. Nerede Şili? Güney Amerika ülkesi. Şiddetli bir fırtınanın etkisinde Avrupa'nın aksine aşırı rüzgar ve yağmur nedeniyle sel baskınları yaşandı. Şili'de binlerce kişi elektriksiz kaldı ve bu felaket nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.
5: Şili Perşembe gününden bu yana şiddetli fırtınayla mücadele ediyor. Ülkede etkili şiddetli rüzgarlar dev dalgalar oluşturdu, vinçleri devirdi. Fırtına Şili'nin 16 bölgesinin 10'unu etkisi altına aldı. Hükümet bu bölgelerde acil durumu ilan etti. Aşırı yağışlar nedeniyle başkent Santiago'da dahil olmak üzere birçok kentte su baskınları yaşandı. Ekipler sel sularını tahliye etmek için büyük çaba harcıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle devasa dalgalar oluştu. Tekneler karaya oturdu. Ayrıca birçok ağaç devrildi. Binalara ve araçlara hasar verdi. Şiddetli rüzgar Coquimbo kentinde dev bir vinci binaların üzerine devirdi. Fırtına nedeniyle enerji hatları da hasar gördü. En az 500 bin müşteriye enerji verilemediği bildirildi. Fırtınadan etkilenenlere Şili ordusu da yardım etti. Binlerce kişinin barınaklara tahliye edildiği açıklandı. Fırtınanın etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor.
4: Evet, Avrupa'da yaz ama Şili'de kış devam ediyor. Dolayısıyla bu görüntüler son derece normal. Büyük geçmiş olsun Şili'de. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir alarm var. Türkiye'de değil, onu söyleyelim. Marul alarmından söz ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde riskli parazit bulaşma şüphesi nedeniyle 27 eyalete, neredeyse Amerika'nın yarısına dağıtılan doğranmış iceberg marulları geri çağrıldı. Yani göbek olarak bildiğimiz bu marullar, özellikle firma tüketicilerden ürünleri kesinlikle tüketmemelerini ve imha etmelerini istedi. Ama bu arada dikkat efendim, özellikle kimi restoranlarda görülen salgınla bağlantılı olabileceği de ifade edilmiş. Bir parazitten söz ediliyor. Haftalarca sürebilen ishal, karın ağrısı ve su kaybına neden olabilen bağırsak enfeksiyonuna yol açabiliyormuş. Riskli parazit bulaşma şüphesi nedeniyle dediğim gibi marullar geri çağrılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Aman bu ara ithal ettik diye bazı marulları piyasada, çarşıda, pazarda görebilirsiniz. Lütfen dikkat, aklınıza işte bu haber gelsin diyelim. Devam edelim yolumuza. İstanbul'un bazı yerlerinde son günlerde sıklıkla görülen çekirgeler tedirgin ediyor. Acaba sokak hayvanlarına yapılan müdahaleyle ilgili bir durum mu bu? Evlerin balkon, pencere ve bahçelerine giren bu çekirgeler vatandaşlar arasında paniğe de yol açmakta.
6: Rüzgarda bir dakika. Aşkım çok büyük.
5: Kimi eve, kimi iş yerine, kimi de arabaya girdi. İstanbullular son günlerde çekirgeler nedeniyle endişeli. Görüntüler İstanbul'un çeşitli ilçelerinden. Kentin birçok yerinde görülen çekirgeler dikkat çekiyor.
7: Hadi dışarı çık da biz de rahatlayalım, olur mu?
5: Bir hayli büyük olan çekirgeler ev ve iş yerlerine giriyorlar. Davetsiz misafirler korku ve paniğe neden oluyor.
6: Aşkım tutulma ne olur.
5: Cep telefonu kameralarına yansıyan çekirgelerin İstanbul'daki artış nedeni merak konusu.
8: Yani bu çekirge nasıl girdi buraya anlamış değiliz.

0: Dediğimiz gibi doğa birbiriyle bağlantılı ilerliyor malumunuz. Sokak hayvanlarına yönelik olarak uygulamaları hep beraber görmekteyiz. Acaba bu çekirgeler de onun neticesinde mi bu kadar ortaya çıktı? İstanbul gibi böyle bir metropolde göreceğiz. Bir haber başlığı bir taraftan da İstanbul'dan söz etmişken o eski günlerine dönüyor galiba. Zira artık ciddi anlamda denizi kullanabiliyor İstanbullular ve 67 mükemmel plaj varmış. İstanbul'umuzda haberi Milliyet'ten okuyoruz. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelindeki tüm yüzme alanlarını düzenli olarak denetlediği yüzme suyu takip sistemi üzerinden İstanbul'daki plajların güncel deniz suyu analiz sonuçlarını yayınladı. Buna göre İstanbul'da tam 67 plaj mükemmel kalitede, yani en temiz kategori bu, su kalitesine sahip olarak sınıflandırılmış. Analize göre mükemmel kalitedeki plajların çoğu Karadeniz ve adalar kıyılarında, Şile 21 plaj listenin başında, 17 plajla adalar, 10 plajla Silivri Şile'yi takip ediyor. Çatalca'da 6, Arnavutköy'de 5, Büyükçekmece'de 4, Kadıköy'de 3, Beylikdüzü'nden de 1 plajda mükemmel listesinde yerini almış. Kadıköy'den Caddebostan plajı, Büyük Kulüp arkası, Caddebostan plajı, Irmak okulları arkası ve Suadiye plajına da mükemmel notu verilmiş. Yani denize girmek için güneye, Bodrum'a, Çeşme'ye, Marmaris'e, Fethiye'ye gitmeye gerek yok İstanbullular için. İşte gördüğünüz gibi burnumuzun dibinde 67 mükemmel plaj varmış. Hep beraber denizin tadını çıkartabiliriz bu durumda. Efendim, Akdeniz sahillerinde heyecanla beklenen o dönem geldi çattı. Nedir? Karetta karettalar yumurtadan çıkmaya başladı. Hayvanseverler ve uzman ekipler kumsallarda şimdi nöbetteler.
1: Yumurtalar çatladı. Minik yavrular denize doğru koşmaya başladı. Antalya Kemer'deki Çıralı sahilinde şu sıralar tatlı bir telaş var. Mayıs ayında yuvaya bırakılan yumurtalar çatlamaya başladı. Yuvalarından çıkan yavrular ilk adımlarını denize doğru attı. Gönüllüler ve uzmanlar da kumsaldan denize olan yolculuğu takip etti. Denize ulaşmakta zorluk çeken yavrulara destek verildi.
2: Tabii aslında geceden itibaren güçlü olan yavrular çıkıp denizde kavuşmuş. Bunlar biraz daha güçsüz kalanlar. Onları da bu sabah arkadaşlar yuvadan çıkmalarına yardım ettiler. Onlar da denizle buluştular.
1: Karettaların yumurtadan çıkma dönemi Eylül ayına kadar devam edecek.
3: 2026 yılının ilk deniz kaplumbağası yuvasını açmış bulunduk. Bu sene 108 yuvamız var. İlk yavrular çıkmaya başladı. Yavrular geceleri denize gidiyor. 10 arkadaşla beraber gece gündüz sahildeyiz.
0: Efendim, dondurmaya geçelim. Rağbet arttı malumunuz yaz mevsimiyle beraber, ancak dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da var. O da ağırlıklı olarak dondurmaların korunma koşullarıyla ilgili. Haberimizi izleyelim, daha sonra saat başında bir araya geleceğiz kısa bir aradan sonra.
4: Sağlıklı mıdır yediğin dondurma, biliyor musun?
5: Bilmiyorum.
6: Yaz geldi, dondurma tüketimi arttı.
7: Dondurma özellikle bizim yaz aylarında tükettiğimiz A, D, E ve K vitaminlerinin bolca bulunduğu, içinde süt başta olmak üzere, bununla birlikte çeşitli meyveler ya da aroma vericileri, çeşnilerin, bunlarla birlikte salebin bulunduğu, bizim severek tükettiğimiz bir ürün.
6: Serinletici tatlıların başında gelen dondurmanın tüketicinin elindeki külaha erimeden ulaşması gerekiyor.
4: Yaz aylarında dondurma damaklarda tatlı bir serinlik bırakıyor. Ancak soğuk zincir korunmadığında bu tatlılık sağlık açısından birçok riski de barındırabiliyor.
7: Elektrikler kesildi, uzun süre elektrikler gelmedi. Bu dondurma çözündü ve tekrardan donduğu zaman üzerindeki kristallenmeleri görebiliriz. Gördüğümüz zaman da bu ürünü tüketmememiz gerekiyor. Aynı şekilde eğer kapalı bir ürün alacaksak da bunda da formunu, o ambalajı bozulmuş, delinmiş, erimiş, çözülmüş, tekrardan donmuş, bunları şekillerden de anlayabiliriz. O yüzden bu ürünleri de kesinlikle tüketmemek gerekiyor.
6: Saklama koşullarında yapılan hatalar, dondurmada mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturabiliyor.
8: Üretimden çıktıktan sonra ürünler zaten...

0: zaten soğuk havada muhafaza ediliyor. Ondan sonra üretimden taşınırken de yine soğuk zincire sahip araçlarla naklediliyor. Satış yerine geliyor. Satış yerinde yine aynı soğuk zincirde muhafaza edilip satışa da yine soğuk zincire sahip -18'deki makinalarda satışa sunuyoruz. Ona çok dikkat ediyoruz. Zaten soğuk zincir bozulmaya başladığı andan itibaren ürün mikrop üretmeye başlar.
1: Bir tehlike de çocukların severek tükettiği rengarenk dondurmalarda.
2: Çok fazla tüketmemek gerekiyor. Dondurmayı mümkün olduğunca bu şekilde orijinal dondurma olarak tüketmek gerekiyor. Ve tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
1: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

Efendim 20 Temmuz sabahındayız. Pazartesi gündeyiz. Saatimiz gördüğünüz gibi 9'u gösteriyor ve gün başlıyor, devam ediyor. Ahbap soruşturması kapsamında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmakta. Son olarak Oğuzhan Uğur'un ifadesi alınmıştı. Acaba Oğuzhan Uğur neler dedi? Bir yandan 10 kişi adliyeye sevk edilmiş durumda. Habertürk muhabiri Arzu Kaya tüm olan biteni bize aktaracak an itibariyle ve dönüyoruz Arzu'ya.

0: Öncelikle günaydın. Neler anlatacaksın bu soruşturma kapsamında Arzu?
1: Günaydın. Oğuzhan Uğur'un yaklaşık bir saat önce emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevki sağlandı. Tabii Oğuzhan Uğur'la birlikte toplamda 10 şüpheli şu anda adliyede ve ifade işlemlerinin de önümüzdeki dakikalarda başlamasını bekliyoruz. Peki bu sürece nasıl gelinmişti Oğuzhan Uğur? Emniyetteki ifadesinde neler?

0: Onları aktaralım sizlere. Ahbap Derneği ile ilgili herhangi bir bağımın olmaması sebebiyle yapılan bağışların nerede kullanıldığını benim bilmem mümkün değildir şeklinde bir ifade verdi. Toplamda 18 sayfalık bir ifade verdi. Ve ifadesinin devamında Haluk Levent denilen şahsı paraları nasıl kullandığını bilmem benim mümkün değildir. Zaten 2023 yılından beri fiziken görüşmek gibi bir durumumuzda söz konusu olmamıştır dedi. Şirketlerimizden ve şahsi hesaplarımızdan yapılan para transferinin Ahbap Derneği ile de yakından uzaktan bir alakası yoktur diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak Oğuzhan Uğur ve Uğur ailesine yönelik aynı zamanda şirketlerine yönelik bir MASAK raporu da çıkmıştı dün itibariyle. O MASAK raporunda da çarpıcı tespitler vardı. Öyle ki yüksek riskli ve izlemeye değer şeklinde bir vurgulama yapılmıştı MASAK raporunda yapılan hesap incelemelerinin hemen akabinde. Çünkü hakkında yasa dışı bahis ve kara para soruşturması yürütülen Yayın Medya şirketinden Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ye yüksek miktarda bir fon girişi sağlanmıştı. Yaklaşık 45 milyonu aşkın bir fon girişinden bahsediyoruz. Aynı zamanda Yayın Medya'dan Babala TV'ye tek seferde 13 milyon liralık bir dikkat çeken transfer de ortaya konulmuştu. Tabii bunların hepsi gri alan ve şüpheli hareketler olarak belirtilip detaylı bir inceleme ve analiz yapılması noktasında masanda bir tespiti vardı. Yine MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer tespitten bahsedelim isterseniz. Babala TV'nin 8 milyonu aşkın yüksek ciro yakalamış olmasına rağmen kar beyanını sıfır olarak belirtmesi de yine MASAK raporunda dikkat çeken detaylardan biriydi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli geçtiğimiz cuma günü gözaltına alındılar ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının hemen akabinde şu anda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Tabi Ahbap soruşturması kapsamında da tutuklu sayısının 19 olduğunu ifade edelim. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin Çağlayan'da savcı karşısına çıkması bekleniyor. Biz de süreci kameraman arkadaşım Selman Bektaş'la birlikte takip ediyor olacağız.
1: Teşekkürler. Gelişmeleri senden almayı sürdüreceğiz. Efendim bir taraftan da Dünya Kupası finali öncesi önemli bir operasyon için düğmeye basılmış durumda yasa dışı bahise adı karışan 23 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Elif Yavuz'da olacak. Bir günaydın diyelim öncelikle. Elif, neler anlatacaksın?
2: Günaydın Murat Güloğlu. Operasyon dün akşam saatlerinde Dünya Kupası'na final maçı başladığı anda yapıldı. Ve bu kapsamda anlık olarak hesaplara da bloke konuldu. 6.314 banka hesabı tespit edildi. Yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen ve bu bankalara yazı gönderildi. Ve anlık olarak hesaplara da bloke konuldu. 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. 16 şüpheli gözaltına alındı. Ve 19 yasa dışı finans evi de deşifre edildi. Bu evlere de operasyonlar düzenlendi. Bu evlere düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Yapay zeka destekli avcı sistemiyle bu operasyon düzenlendi aslında. Avcı isimli yapay zeka sistemiyle aslında hem uyuşturucu operasyonları hem siber operasyonları hem bahis operasyonları yapılıyor bildiğiniz üzere. Yine bu sistemle avcı sistemiyle birlikte yapay zeka ile bahis siteleri üzerinden bahisler yapıldığı, kupon oynandığı yasa dışı bahis siteleri belirlendi ve bu kapsamda 6.314 hesaba bloke konuldu ve 32 farklı bankada çeşitli hesaplar adına, bu kişiler adına açılmış hesaplar belirlenmişti ve bu banka hesaplarına hem bloke konuldu hem de 16 şüpheli gözaltına alındı. Önemli bir operasyonda Dünya Kupası final maçı öncesinde düzenlendi ve bu maç öncesinde çok sayıda yüksek oranda bahis oynanacağı tespit edildiği belirlendiği için de maç başladığı anda bu hesaplara da bloke konuldu ve şüpheliler de gözaltına alındı Murat Güloğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Elif Yavuz'un anlattıklarını hep beraber gördük ve duyduk. Önümüzdeki zaman diliminde detaylar netleştikçe söyleyeceğiz. Dünya Kupası'nda bunlar oluyorken acaba futbolumuzda da acaba bundan sonra ya yönelik olarak bir operasyon yine devam eder mi? Bu da tabii akıllara geliyor ve bir siyasi operasyon ya da başka bir belediye operasyonundan söz edelim. Yine İzmit Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi ve belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve başkanı

0: Eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Alihan Tok'ta. Alihan.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zaten belediyelere yönelik aslında yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında savcılık zaten şüpheli ifadelerinden, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin ifadelerinden ve aynı zamanda gizli tanık beyanları doğrultusunda bu soruşturmayı daha da kapsamlı bir şekilde yürütüyordu. Bu çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihaleler de inceleme konusu oldu ve soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine bu süreç başlatılmış ve bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye başkanının eşi yani şu anda personel alımlarında, ihale süreçlerinde ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu söylenen, iddia edilen kişi Murat Hürriyet de gözaltına alındı. Toplam 31 kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından savcılık talimatı doğrultusunda hem Antalya'da, Kırıkkale'de, İzmit'te, İstanbul'da, Ankara'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Burada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve tabii İzmit Belediyesi'nin birçok farklı iştiraklerinin genel müdürleri de olmak üzere toplamda 31 kişi hakkında aslında bu gözaltı kararı çıkarıldı. Ve toplamda da 28 kişi gözaltında şu anda soruşturma da geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Son olarak belirtmek gerekirse İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye başkanının eşi Murat Hürriyet gözaltında toplam 31 kişi hakkında da eş zamanlı operasyon başlatıldı. 28 şüpheli gözaltında.
0: Alihan Tok, çok teşekkür ediyoruz. Detayları senden almayı sürdüreceğiz. İzmit Belediyesi'ne yönelik olarak bu operasyonla başladık. Güne yine gördüğünüz gibi detaylar Alihan Tok'taydı. Gün boyunca da aktarmayı sürdürecek. Peki devam edelim. Gün başlıyor. Saatimiz 9'u 7 geçerken Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı yeni bir eylem planı hazırlamış durumda. Şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek. Vakaya özel çalışma grupları oluşturulacak.
2: Çember daha da daraltılacak. İhtiyaca göre vaka alt çalışma kurulabilecek. Eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için yeni eylem planı hazırladı. 2024-2030 yıllarını kapsayan strateji belgesiyle el koyma ve müsaade uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçtan soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak. Şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek. Alınan adli taleplerinde öncelikli yanıtlanması sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti ilgili kurumlar tarafından sistematik şekilde takip edilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. Kamuya ait değer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Strateji belgesinin uygulanması kapsamında kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin mevcut çalışma gruplarına bağlı ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek. İhtiyaca göre mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı mevzuat alt çalışma grubu ve operasyonel düzeyde devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılmasına imkan sağlayacak vaka alt çalışma grubu kurulabilecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az 3 ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalarla stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçek

0: gelişme durumu ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
1: Yani kara paraya yönelik bol miktarda operasyon haberini önümüzdeki zaman diliminde daha fazla duyacağız gibi gözüküyor. Efendim Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da sürmekte. O soruşturmada sivil kaza Kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı belirlendi. Olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok yazışmaları ve FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyaya eklendi. Adalet Bakanı Gürlek de dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
0: Şüpheli ifadeleri mercek altına alındı. Geçmiş tarihli tutanaklar incelendi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada sivil kaza Kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin geçmiş tarihli tutanak düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin büyük bölümü ise suçlamaları reddetti. Dosyada askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza merak üzerine gittiklerini söylemesi, bir şüphelinin de hatıra amaçlı parça almak istediğini ifade etmesi yer aldı. Ayrıca kaza yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki anlatımlar dosyaya eklendi.
2: Daha fazla gitmeyin o tarafa.
0: Kazanın yaşandığı döneme ait istihbarat bilgi notları da soruşturmada dikkat çeken başlıklar arasında. Şüpheli Dursun Özmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık, yaşıyor, hastaneye götürülüyor içerikli bilgi notunun televizyon yayınları, 155 ihbarları ve açık kaynaklardan derlediğini, teyit amaçlı ve tedbiren çevre illere sistem üzerinden gönderildiğini savundu. Ayrıca olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok üzerinden yazıştığı belirlendi. Bu tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası çerçevesinde değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimali yönünden de soruşturulduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya dair bir açıklama geldi. FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosya olduğuna dikkat çekti.
3: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecek.
1: Evet, bu kararlılık son derece önemli. Efendim bugün 20 Temmuz ve Hürriyet'ten bir haber başlığı Kıbrıs Türklerinin doğum günü olarak aktarılıyor. Haber bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Türk askerinin adaya barış götürdüğü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı bugün coşkuyla kutlanacak. Mesajlarda Kıbrıs Türk halkının Rumlarla egemen eşitliği ve iki devletli çözüm vurguları öne çıktığı denilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk askerinin 20 Temmuz 1974'te yok olmaktan kurtardığını belirterek Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının doğum günüdür, ikinci bir Girit vakasının yaşanmasını engelleyen müdahaledir. 20 Temmuz ayrıca Kıbrıs sorununun çözüldüğü gündür diyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Rum tarafına Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünü vermeye devam ettiği sürece çözüm olmayacaktır ifadeleri önemli. Avrupa Birliği'nde benzer bir hatayı yapıyor. Kıbrıs'ta resmi muhatap olarak Rumları görüyor ve 2004'te tam üye yaptılar. Bizden bu hatalarını yasallaştırmamızı bekliyorlar. Çok beklerler. AB Kıbrıs sorununda tarafsızlığını yitirmiştir diyor KKTC Dışişleri Bakanı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı da Barbarlık Müzesi'nde, bir taraftan da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüşmesi yine gazetede yer alıyor. Dediğimiz gibi bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. 2. yıl dönümü canlı olarak aktaracağız elbette. Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz. Lefkoşa'dan, Girne'den gelişmeleri bir selam gönderelim oradaki kardeşlerimize. Efendim saatimiz

0: 9'u çeyrek geçerken bakalım iç siyasette ne oluyor ne bitiyor. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları söz konusu. Özgür Özel'in yarın grup toplantısında yeni partiyi duyurması ve dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Genel bilgiler bu yönde. Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Çarşamba günü de MYK'ya başkanlık edecek.
1: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi, Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu, çarşamba günü de partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki gelişmeler bu haftaya da damgasını vuracak gibi gözüküyor. Ancak yeni bir parti artık konuşuluyor. Yakın zamanda Türk siyasi hayatımızda yeni bir parti etkisini ne kadar gösterir, bu da ayrı bir konu. Şimdi acaba bölgede ne yaşanıyor? Körfez'de neler oluyor, buna bakalım. Zira Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik başlattığı aralıksız saldırılarını 9. gecede de sürdürdü. İran'ın birçok kentinde patlama sesleri duyuldu. İran basını güney bölgelerinin hava operasyonlarıyla hedef alındığını aktardı. Sirik, Tebriz, Bandar, Mahşar, Bandar, İmam Hüveyni, Hürmüzgan ve Buşehir kentlerinden patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'in Manama şehrindeki ABD Büyükelçiliği, İran'ın şehir merkezindeki noktalara saldırı hazırlığında olduğunu ve ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Trump, Dünya Kupası için gittiği New Jersey'de İran'ı bu gece çok sert vurduk açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise ülkesinin savaş konusunda diplomatik çözüme açık olduğunu da belirtti. İran devrim muhafızları da Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nda bulunan ABD uçaklarının balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu. Hürmüz'de güvenli olmayan rotadan geçen iki petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. CENTCOM'da İran'ın bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarda ölen ABD asker hakkında bilgi paylaştı. Sosyal medya paylaşımında 17 Temmuz'da Ürdün'de iki askerin öldüğü, birinin de hala kayıp olduğu hatırlatılıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ayrıca Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış bir mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü de paylaştı. Evet, gördüğünüz üzere Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. İsrail basınındansa dikkat çeken bir iddia söz konusu. Amerika'nın İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı öne sürülen bu haberde ABD yakıt ikmal uçakları ve F-16 filosunu Orta Doğu'ya konuşlandırılıyor denildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken İsrail'in Kanal 13 televizyonunda dikkat çeken bir iddia yer aldı. İsrail'i üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları daha da genişletme niyetinde olduğu belirtildi. Gelecek haftanın kritik olarak nitelendirildiği haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonel hava kapasitesini artırmak için İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı sevk etmeye başladığı öne sürüldü. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberinde

0: İlerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerine yeni savaş jetleri konuşlandırılabileceği belirtildi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığı öne sürülen haberde daha çok sayıda savaş jetinin yine İsrail'in güneyindeki hava üslerine konuşlanacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.
1: Evet, Orta Doğu'da yeniden o sıcak hava görülmekte efendim. Daha da artacak bu saldırılar görünen o. Milliyet'ten bir haber başlığı, nükleer santral endişesi olarak hemen aktaralım, ayrıntılara bakalım. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'da yapımı süren Darkoyin nükleer santraline Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırı düzenlendiği haberi üzerine olayın incelendiğini bildirdi. Ajans, tesis inşaatın henüz çok erken aşamalarında bulunuyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tesise gerçekleştirdiği son ziyarette sahada herhangi bir nükleer madde bulunmuyordu. Öte yandan Başkan Rafael Grossi nükleer tesislerle bağlantılı tüm sahaların çevresinde askeri itidal gösterilmesi çağrısını yineledi ifadelerini kullandı denilmiş Milliyet'ten bize yansıyan bu haberde. Diyelim Avrupa'ya geçelim, oranın gündemi çok farklı çünkü yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine girmiş durumda Avrupa ülkeleri. Fransa'nın güneyinde sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Hissedilen çok daha farklı. İspanya ve Yunanistan'da ise daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor önümüzdeki günlerde. İtalya ve İspanya bir taraftan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Uzmanlar da yangın dumanlarının yarattığı risklere karşı uyarıyor.
0: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. İspanya ve İtalya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın güneyindeki Nice kenti aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Birçok Fransız serinlemek için şemsiye kullandı. Fıskiyeleri akın etti. Serinlemek isteyenlerin bir diğer adresi de sahiller oldu. Yunanistan için de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların 42 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Aşırı sıcaklıklar orman yangınlarına da sebep oldu. İtalya'nın Sicilya adasının farklı noktalarında başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınlarında başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle dağ yamaçlarına yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde de yangınlar etkili oluyor. Yangın yılın en büyük yangını olarak nitelendi. Şimdiye kadar 12 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor. En az 1000 kişi yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildi. Ayrıca İspanya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin yeni bir sıcaklık dalgası altına gireceğini açıkladı. Hava sıcaklığının 45 dereceye yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar ise orman yangınlarının oluşturduğu sağlık risklerine karşı uyardı. Orman yangınlarında çıkan dumanı solumanın uzun süren ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
2: Biliyoruz ki hava kirliliği her biçimde ince partikül maddeye neden olur ve bu partiküller daha sonra hayati organlarımızdaki en derin çatlaklara, en küçük atar damarlara, kalbimize, akciğerlerimize, beynimize ve böbreklerimize yerleşir. Ve bu da organlarda iltihaplanmaya neden olarak organ fonksiyon bozukluğuna yol açar.
0: Uzmanlar yangın sezonunda koruyucu maske takılmasının önemli olduğunu da ifade etti.
1: Evet, yangın sezonu diyoruz ki görünen o ki günlerce sürecek efendim. İşte gördüğünüz gibi Avrupa'da yaşananlar bunlar ama ülkemizde de kendini göstermeye başladı orman yangınları. Dikkatli olmak gerekiyor. Bizden bir haber, Ticaret Bakanlığı, daha doğrusu memleketten bir haber. Engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu yeni sistem Eylül ayından itibaren kullanılabilecek.
0: Engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemleri kolaylaştırıldı. Ticaret Bakanlığı E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni uygulama Eylül ayından itibaren başlayacak. Ortopedik engeli bulunan vatandaşların

0: Gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithalatında sürecin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda E-Devlet üzerinden engelli araç ithal sistemiyle randevu sistemi uygulamaya alındı. Yeni uygulamayla komisyon değerlendirmeleri, E-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas olarak gerçekleştirilecek. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi bulunacak. Başvuru sahipleri kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek. Randevu sistemiyle komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi ve engelli vatandaşların bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor. Sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanıma sunulacak.
1: Peki hayırlı uğurlu olsun diyelim mi acaba? Yeni güne, yeni haftaya piyasalar nasıl başlıyor, buna bakalım. BIST 100 endeksi 14.000'in altında maalesef, 13.981 puandan güne ve haftaya başlayacak. Dolarda evet kısmi bir yükseliş var, 47 bandını aştı ve 47.18, 47.20 civarında ve 53 lira 99 kuruş, 54 lira diyelim euro lira karşısında böyle bir rakama ulaştı. 1.14 euro dolar paritesi de. Geçelim faize hemen bakalım bu pazartesi gününde efendim. Faizin ederi, onu, puanı 41.49, altının ederi de 4006 dolar. Efendim 90-91 dolar seviyesine yükseldi maalesef Brent petrol. Hayatımıza fena bir şekilde yansıyacak elbette bu rakam. %3-4 seviyelerinde bir yükseliş söz konusu İran'daki gelişmelere bağlı olarak biliyorsunuz. Ve 84-85 dolar bandında ABD ham petrolü de. Hemen altına bakalım, kapalı çarşıda biraz daha farklı olabilir rakamlar diyerek. Gram altın 6082 lira, 9944 lira çeyrek altın, 19886 lira yarım altın ve tam altının ederi 39650 lira. Gördüğünüz üzere yatırımcısına bol kazançlar diyoruz ve yeni güne, yeni haftaya piyasa işte bu rakamlarla başlıyor ve biz de devam edelim. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi ile efendim, Türkiye'nin dijital kalesi olacak. Merkezin fiziksel kapasitesinin artırılması için ilk kazma 22 Temmuz'da vuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, olağanüstü durumlarda merkezde daha kesintisiz veri akışı sağlanacak dedi.
0: Kritik bilgiler, veri ve bulut hizmeti ihtiyaçları yerli yazılımla karşılanacak. Mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi artırılacak. Türkiye'nin dijital kalesi TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz'da atılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu merkezin önemine dikkati çekti. Fiziksel kapasite ilk fazda 3, ikinci fazda 8 katın üzerinde artacak dedi.
2: Kurulacak veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak.
0: TürkSat'ın yeni veri merkezi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 35.300 metrekarelik alanda inşa edilecek. Merkezde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6.300 metrekare beyaz alan yer alacak. Ayrıca tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak.
1: Ve evet, Dünya Kupası'nı konuşacağız. Heyecan bitti ama tartışmalar elbette ki sürecektir. İspanya kupayı aldı haklı bir şekilde ve Ahmet Selim Kul'la konuşacağız. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni, bir kez daha hoş geldin. Bir kez daha diyorum, geçen hafta maç Perşembe sonra, günü evet, maç öncesinde bir konuşmuştuk. Ağırlıklı olarak Messi'yi konuşmuştuk ama şimdi artık İspanya'yı ve futbolu konuşabiliriz. Ama dikkat çeken bir
3: atkıyla
1: atkı
3: geldi
1: var masamızda.
3: Şey, bizim ikinci maçta maalesef ilk maç çok kötü geçmişti, hatırlarsınız.
1: Kaçtı?
3: Maç 6-1 mi? 6 hatırlamıyoruz.
1: Evet, ama şimdi Dünya
3: Kupası bayağı bir yemişti. İşte olumlu tarafından bakmak lazım.
1: Tabii.
3: Dünya şampiyonuna yenildik.
1: Tabii.
3: Yani en iyisine yenildik. Bu maç, bu atkı da rövanş atkısıydı. Hem bizden İspanyalı kardeşlere bir şey olsun.
1: Evet.
3: Ne derler ona? Böyle tebrik anlamında bir ufak alayım geleyim dedim odadan.
1: Çok iyi yaptın. Şöyle bir açabilir miyim?
3: Tabii tabii.
1: Şöyle. Evet yani...
3: İkinci maçın atkısıydı bu.
1: Ve Türkiye,
3: evet, evet. Biz budur de zaten, bence Türkiye'de en azından benim gözlemlediğim.

0: Çok ağırlık bir kısım. Özellikle bu evet politik konulardan dolayı İspanya'yı destekliyordu. İspanya'nın son zamanlarda bu Filistin konusundaki tavrı, oyuncularının tavrı, işte İsrail'in de Arjantin'e destek vermesi konuyu bu anlamda da bir çekişmeye götürdü. Tabii büyük bir Messi hikayesi vardı. Yani bir önceki Dünya Kupası'nı kazandı. 39 yaşında hiç bu defa bu kadar beklenmiyorken Dünya Kupası'nı kazanacak mı sorusu vardı. Ama İspanya çok iyi.
1: Çok
0: tekrar
1: iyi,
0: söylüyorum. Dün burada bir yayın daha yaptık ve dünkü yayında Barcelona kulübünün paylaştığı bir tweet'i kullandık. Diyor ki La Masia işte gerçek bir evdir diyor. Niye diyor? Çünkü bu Dünya Kupası finaline şu fotoğraflarında kullandığımız iki ismi de Barcelona altyapısından yetişmiş. Ve şunu söyledim. Maçın sonucu ne olursa olsun kazanan İspanya.
1: Kesinlikle,
0: çünkü
1: doğru.
0: Yani hoca şimdi Scaloni'de işte o bilgiyi de spiker, TRT spikeri arkadaşlardan edindik. Scaloni'de De La Fuente'nin yani İspanya teknik direktörünün öğrenciliğini ondan öğrenmiş. O onu öğretmiş. Bakıyorsun iki oyuncu da tamam Arjantinli bir yetenek Messi ama ikisini de Barcelona altyapısı yetiştirmiş.
1: Doğru.
0: Spor kültüründe İspanya zaten açık ara Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Her spora çok çok iyi sporcular yetiştiriyorlar. Basketbol, futbol, bireysel sporlar. Onun karşılığında da bu Dünya Kupası asla sürpriz değil. İspanya 12-14-16'da da bunu yapmıştı. Şimdi önce Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar. Şimdi Dünya Kupası'nı kazandılar.
1: Ya zirve, Nirvana artık değil mi?
0: Ya Nirvana mı diyorum ya hani kazanmasalar da kazandılar. Yani bu kadar oyuncu yetiştirmek, bu kadar doğru aynı adımları atmak, bu kadar ders çıkarmak.
1: Doğru.
0: Gerçekten yani sporcu üretimi konusunda çok çok ileride bir ülke. O yüzden de sonuna kadar hak ettiler. Hı hı. Zaten 1-0 olana kadar 20 şut denemiş İspanya. İşte önemli bir kısmı isabetli. Arjantin'in şut denemesi dahi yoktu. Arjantin fena tutmadı oyunu. Yani çok tempoyu yükseltmeden İspanya'nın böyle açık bulmasına engel oldu ama
1: ama kalede devleşen bir yani, arkadaşımız vardı. İsmi neydi?
0: İspanya çok iyi. Martinez. Emiliano Martinez'i işte çok iyi direndiler vesaire ama İspanya o kadar çok sporun ve futbolun doğrularını yapıyor ki bir şekilde o sonucu şanslı olurdu. Zaten herkes gördü hani futbol bu. Hep beklenmedik hikayeleri açık. Şanslı olabilirdi. O şanslı da olmayınca İspanya beklendiği gibi
1: kazandı. Peki Arjantin çok mu tutuktu? Yani baktığımız zaman istatistiklerde
0: İspanya
1: gerçekten
0: çok iyi ya.
1: İspanya'nın çok iyi olmasından dolayı mı Arjantin bu derece?
0: Yani İspanya
1: Messi de pek bir şey yapamadı zira.
0: Yani,
1: bir de kırmızı kart var işin içinde.
0: Kırmızı kart da yani çok doğru yerinde hani hiçbir şekilde itiraz edilemeyecek bir karttı. Arjantinli futbolcuların maç sonunda yaptıkları çok iticiydi. Yani İspanyalı futbolculara böyle saldırdılar, ettiler. İşin kavga kısmını abartıyorlar. Ve farkındalar mı bilmiyorum. Aslında dünyanın en sempatik takım olması gerekirken
1: kesinlikle
0: hem politiklerin etkisiyle hem de bu hareketlerle dünyanın en sempatik takım olmaktan uzaktalar. Dün ya bilmiyorum tabii dünyanın gene ama sosyal medya paylaşımlarına bakıyoruz.
1: İspanya
0: işte Arjantin'i
1: yani
0: destekleyen çok az ülke var. Bu hakem kararları da böyle bir algı yarattı ve Messi'nin hikayesi burada bir Dünya Kupası'nın ardından bir ikincilikle sona ermiş oldu. Bir şekilde Maradona'yı da denk kaldılar yani öyle bir durum.
1: Bir de tabii gol krallığı olacaktı ama orada
0: yani Mbappe
1: orada
0: da Mbappe
1: günkü maçın
0: Messi bir anda her şeyi ünvan olarak her şeyi kaybetti
1: aynen
0: yani
1: öyle
0: o anlamda ama Messi'nin yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol karakteri değil ama en büyük futbolcusu, en büyük futbol karakteri Maradona çünkü sadece futbolla alakalı değil. Ama Messi de dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu oldu. Ben Ronaldo'yu çok seven birisi olarak bunu söylüyorum. Yani 39 yaşında bu kadar topla, o top sanki onun için yaratılmış gibi yani ya da o dünyaya geldiğinde topla özel bir ilişkisi olacağı and edilmiş gibi böyle çok çok önemli bir kariyeri dün akşam itibariyle Amerika'da oynuyor tabii. Belki bir sezon daha devam eder ama o lig çok dikkatimizi çekmiyor.
1: Tabii canım,
0: bizim için evet.
1: Pembeleri giyip oynuyor.
0: Tabii aynen. Bizim için nasıl ifade edeyim? bizim için artık Messi kariyeri
1: peki,
0: sonlanmış.
1: Peki Dünya Kupası'nda oynanan daha doğrusu kurallar söz konusu acaba tüm liglere yayılır mı? Bir taraftan da
0: vallahi ben şimdi yukarı çıkınca bizim HT Spor gündem toplantısını yapacağım.

0: kulüplere bu kuralların çoğu gitmiş yazdı. Şimdi onu ele geçirmeye
1: belki
0: almaya çalışacağız.
1: Belki su arasının olmadığı bir lig olabilir
0: yani
1: ama.
0: Yani su arasını dahi değerlendiriyorlar.
1: Öyle
0: çünkü
1: mi?
0: Su arası böyle herkes tabii ilk başta hemen
1: geldi.
0: Eleştiriyor, sallıyor ama Türkiye'de zaten devreler biraz uzun oluyor olması gerekenden ama ondan ziyade önemli bir reklam alanı. İşte o nasıl etki eder? Bu şu demek değil. TFF'de uygulayacak demek değil. Bakıyorlar daha iyi mi oluyor, daha mı kötü mü?
1: Evet.
0: Aslında doğrusunu yapıyor TFF. Değerlendiriyor. Bakıyor bu futbola fayda mı getiriyor, zarar mı? Mesela bu zaman geçirmeler, taç konusunda hepsi uygulanacak
1: evet.
0: ve hepsi kulüplere geçmiş. Çok fazla değişiklik geçmiş kulüplere. Bugün de işte çıkınca
1: göreceğiz hep beraber
0: yani. Detayları almaya çalışacağız.
1: Peki yani 27 dakikayı aşan bir devre arası hani
0: evet.
1: ne oldu orada ben bilmiyorum.
0: Hızlı
1: ya,
0: yaptılar.
1: Dünya çünkü farklı bir şey izledi, biz farklı bir şey izledik belki ama.
0: Evet yani.
1: Madonna falan varmış galiba.
0: Bu tabii neden hani böyle yapıldı? Şimdi hemen herkes, yayıncı kuruluş olmak çok zor. Biz de zaman zaman hani olabiliyoruz. O yüzden neden bu yapıldı? Önce bir ona bakmak gerekiyor. Yani TRT'nin de muhtemelen bir anlaşması vardır, bir reklam şeyi vardır. O kısmı bir bakmak gerekiyor öncelikle. Ama konserler verildi. Maç önünde konserler verildi. 30 dakika planlanıyordu. Daha kısa sürdü.
1: Evet.
0: Bu bence yoğun eleştirilere karşı yani bir nasıl diyeyim böyle bir taktikti. Bilmiyorum. Finalde olabilir çok ama yani futbolu hep söylüyorum. Oyun muhteşem. Lütfen bunun akışına çok fazla müdahale etmemek
1: doğru.
0: gerekiyor. Devre arasına gidenler de konser izlemeyi versin. NBA'de bir sürü eğlendirecek aktivite var. Onlarla artık devre arasını idare etsinler. Ama maç önü konserleri, görsel şovlar. Ya Amerika tabii yani tüketim toplumu hani birçok konuda şey yapıyoruz ama bu şov işlerinde gerçekten inanılmaz iyiler. İşte Tom Cruise çıkıyor, konuşma yapıyor
1: tabii
0: sanki
1: tabii.
0: film sahnesinde gibi çekimler, açılar. Yani görsel olarak izleyen için tabii çok güzel bir nasıl diyeyim görsel şölen yarattılar yani.
1: Peki bu Messi-Yamal buluşmasına şöyle bir bakarız ama şunu merak ediyorum ya yani küçük de olsa bir konuşmamız lazım. İngiltere-Fransa ilk yarı
0: 6-4
1: gol ardından yılmadı. Hani bitmedi evet. diyen bir Fransa değil mi? Nasıl gördün o maçı?
0: Ya bu üçüncülük maçlarında
1: biraz daha mı rahat?
0: Kalkınca, ha, evet
1: aynen.
0: evet.
1: Final maçları gibi olmuyor.
0: Ama bu kadarı da olmamıştı
1: evet
0: yani. 6-4 biraz abartı oldu.
1: 30. dakikada 3-0'dı.
0: Şundan yani. Dolayı işte yetenekli oyuncu sayısı fazla olduğu için birazcık defansif disiplin azalınca hemen oyuncular çok ön plana çıkmaya başlıyor. O noktada da Fransa'da tabii bir kopuş oldu belli ki. İngiltere'de bu kopuş olması beklenirken aslında maç içinde de yine oraya doğru gidiyorduk ama kaçan pozisyonlar ya Olise işte futbol böyle bir şey. Olise yüzünden resmen dönemedi İngiltere ama Olise dediğiniz adam 7 asistle tamamladı turnuvayı. Maradona da rekor 8 asistle. O yüzden futbol tam olarak böyle bir şey. En iyi oyuncunuzun kaçırdığı, çok net kaçırdığı goller kırılmayı belirledi ve elenmiş oldu, kaybetmiş oldu Fransa dördüncülük maçını. Ya ben kim ne derse desin organizasyon olarak tabii ki rezalet bu olanlar, ayrımcılıklar, işte futbolun sürekli ruhuna
1: çok
0: bir dokunma. Evet evet yani gerçekten organizasyon açısından belki en kötü hatırlanacak Dünya Kupası ama eleme turundan itibaren de ki dünkü maç kötüydü bir tek yani.
1: Aynen
0: dünkü
1: öyle
0: maç
1: yani.
0: Zevksizdi yani.
1: Final maçı olunca biraz
0: çok, evet iki takım gol olmayınca
1: olabiliyor.
0: O şey açılmadı.
1: Belki ilk dakikalarda ya da ilk yarıda bir gol
0: ederdi.
1: Gelse
0: çok
1: farklı
0: fark
1: olabilirdi. Peki neler konuştuk şöyle bir bakalım işte gördüğün gibi Yeşil Burun Adaları zaten
0: vallahi
1: gündemdeydi.
0: Vallahi finalistlere yenilmeyen tek takım.
1: Tek takım doğru
0: yani inanılır gibiydi. Ya işte futbolun güzel yanı hayatları boyunca unutmayacakları bir anı bu yani. Düşünsenize İspanya ile Arjantin final oyunda ikisi de yenemedi Yeşil Burun Adaları.
1: Çok güzel. Mbappe gol kralı oldu zaten. 10 gol hiç de az değil.
0: Vallahi Mbappe de kişisel kariyeri biraz şöyle tartışmalı gidiyor. Gittiği takımların kupa alamaması, gittiği takımların oyun gücünün genel olarak biraz azalması onu tartışmalara itti. Dünya Kupası'nda ve milli takımla yaptıklarıyla bu şeyi tersine çevirebiliyordu ama bu yıl da kazanamadılar. Bir sonraki Dünya Kupası Mbappe üzerindeki baskı daha çok olacak.
1: Öyle mi?
0: Bu hikaye bu arada ilk kez oldu.
1: Aha.
0: Üst üste 2022'de ve 26'da Mbappe gol kralı oldu. Ama bireysel başarılar sizi bir yere kadar taşır.
1: Türkiye'ye gelir mi?
0: Arkasında takım yoksa nasıl?
1: Türkiye'ye gelir mi?
0: Türkiye gelir ya zaten bu gidişat onu gösteriyor. Bir 6-7 yıla Türkiye 6-7 yıla oldu.
1: Peki senin favorin Ronaldo. Son Dünya Kupası diyebiliriz herhalde değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet evet. Yani Ronaldo şimdi şunu kabul edelim ki oyuncu modeli biraz daha yani Messi

0: Messi'ye o takımın yaptıklarını Ronaldo'nun arkadaşları ona yapmıyor. Yapmaz da çünkü Ronaldo'nun arkadaşları bayağı iyi oyuncular. Yani o şeyi kabul etmeleri çok mümkün değil. Ronaldo da bir türlü o pozisyona giremedi. Hani milli takım benim için oynuyor pozisyonuna getiremedi takımı. Biraz üzülüyoruz tabii Ronaldo'nun son hallerini ama olsun, o yine dediğim gibi bizim için.
1: Ama Avrupa Kupası'nda olur mu acaba?
0: Vallahi zaten olur. Olur tabii. Zaten tabii hani... ki adı daha büyük. Messi için daha büyük hikayeler yazılacak ama inanın bana, futbol olarak Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak neredeyse daha zor desem abartmış
1: olabilir,
0: olmam
1: doğru
0: yani.
1: Söylüyorsun.
0: Avrupa Şampiyonası daha keyifli değil. Dünya Kupası daha büyük organizasyon ama futbol zorluğu açısından Avrupa Şampiyonası önde.
1: Bir onu de İspanya herhalde hani performans sergileyebilir ya önümüzdeki 2 yıl için.
0: Tabii şimdi Avrupa Şampiyonası'nda İspanya, İngiltere, Portekiz. Ben bunu hep söylüyorum. Dünyanın zaten en iyi 3 takımı şu an bunlar yani. Bence bu anlamda ilginç bir Dünya Kupası da oldu. Hiç sürpriz yaşanmadı.
1: Evet.
0: Ya yani son 4'e kalan Arjantin işte orada bir tek. Onun yerine Portekiz olabilirdi. Bu dörtlü şu anda kim ne derse desin yarı finale kalan dörtlü Arjantin'i Portekiz'le değiştirdiğimizde bana göre dünyanın en güçlü 4 takımı zaten.
1: Peki ilk 48 takımlı Dünya Kupası bu devam eder herhalde.
0: Artacak doğru diyorlar. Mu? Şimdi öyle ilk mi? Başta buna evet 64'e çıkacak deniyor.
1: O zaman 2 ay boyunca izleyeceğiz biz.
0: Vallahi öyle. Şimdi ben de ilk başta bu sayı artmasına çok şey değildim ama.
1: Ama bir alışkanlık da oluşturmuş.
0: Çok küçük. Yani. Takımlar geliyor. Kura çağı falan ada takımları yerine biraz daha o dengeyi güzel yapabilseler. Afrika'dan takım
1: İtalya olsa güzel olmaz, olmaz mıydı
0: Avrupa'nın
1: yani?
0: Avrupa'nın sayısını bir tık olabilir. Yani o şeyi biraz daha ayarlarlarsa. Çünkü Okyanusya'da yani kimse kusura bakmasın İngiltere'nin sömürgesi ve hiçbir özelliği olmayan aslında ülkelerin katılmasının aşırı da bir
1: sevecen
0: tarafı yok. Yani bunu kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Ama 48 takım, 3 takımın gruptan çıkması bence daha keyifli bir Dünya Kupası yaptı. Ben sonuç itibariyle onu söylüyorum. Eleme turundan itibaren neredeyse kötü maç olmadı. Her maçın hikayesi oldu. O yüzden ben 48 takıma eleştiride bulunamayacağım.
1: Peki. VAR için ne diyorsun?
0: Ya bence bu Dünya
1: Yenilenen
0: Kupası birkaç maç hariç hakem tartışmalarıyla ön planda olan bir Dünya Kupası olmadı. Bence genel olarak hakem yönetimleri iyiydi. Bazı işte birkaç takım üzerinden dönen muhabbetler bütün turnuvayı etkiledi. VAR'ın arada sırada kornerlere, ya bunu hızlı yapabildiğinizde kötü olmuyor.
1: Evet.
0: Yani hızlı bir şekilde müdahale edebildiğinde kötü olmuyor. Ama şunu unutmayalım. Bu dünya futbolunun en zirvesindeki organizasyondu. O uygulamalar yerel liglerde çok daha farklı sonuçlar verebilir. Teknolojinin kullanımı futbolda ne kadar ölçülü olursa yine de o kadar iyi oluyor. Yani en üst organizasyonlarda iyi oluyor. Çünkü orada en iyi hakem var, en iyi futbolcu var. İtiraz etmiyorlar, şey yapmıyorlar ama bir futbol sadece en üst seviyeden ibaret değil. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Peki bütün bunların yani bütün bu karşılaşmalar vesaire.
0: Bir de kırmızı kart vardı. Bu evet, Amerika'nın iptal etmesi. Onu da dün de söyledim. Bence iyi oldu zaten. Bu işin
1: bu müdahaleye ne
0: evet diyorsun? Yani bu işin bu kadar görünür yapılması aslında dünyanın her yerinde o gün de söyledim. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuk olduğunun bir kanıtı. Tabii ki oralarda daha kılıfını uyduruyorlar ama iş sıkıştığında da böyle gözümüze sokarak dahi yapabiliyorlar. O kırmızı kartın iptali bence bu anlamda dünyayı anlamak anlamında iyi bir ders oldu. Çünkü bir şey de değiştirmedi. Belçika 4-1 yendi.
1: Doğru. peki bizim milli takımımıza gelirsek yani bir işte turnuva nihayetlendi. İlk biliyoruz başlarına başımıza
0: maalesef
1: geleni. Nasıl bir ders çıkarmış olabilirler ya da nasıl bir ders çıkarılır sence?
0: Kendimize güven konusunu çok iyi ayarlamamız gerekiyor.
1: Çok mu güveniyoruz, az mı güveniyoruz?
0: Biraz fazla güvendik bu Dünya Kupası'nda.
1: Daha evvelden özgüven sıkıntımız var diye
0: evet,
1: problem olurdu.
0: 20-30 yıl önce de böyle sıkıntılar yaşıyorduk ama bu çocuklar artık gerçekten en üst seviyelerde mücadele ediyorlar. Sadece biraz bu iyi giderken coşma olayını biraz azaltmamız gerekiyor. Ya çok da kızamıyorum ama şunu ifade edeceğim. Eğer biz C grubunda değil de H grubunda bile olsak şu anda daha iyi bir sonuç almış olabilirdik.
1: Yolumuz açıktı.
0: Çok acemi kaldık yani biz. Bizim takım tecrübesizdi. Biz de üçüncü kez katılıyoruz. Dünya Kupası sertlik demek. Bir puanı oynamamız gerekirken 3 puanı oynadık ve 2 maçı kaybettik. O 2 maç bize bence bundan sonrası için çok ders çıkarmıştır. Bu işlere gerçekten Dünya Kupası'nda En fazla yapabileceğimiz, çok açık söyleyeyim, Norveç'in yerine gelebilmekti. Norveç'le denk bir takımız, yakın bir takımız. Hatta onlar bizden bir tık daha iyi olabilir. Daha fazla iyi oyuncuları var ama bizim Norveç'in olduğu yere gelebilmek potansiyelimiz

0: vardı. Bunun niye olmadığını öğrenirsek ve biraz futbolcu yetiştirirsek, yani şu İspanya'nın yaptığı 100 doğrudan 10 tanesini falan en azından yaparsak çok daha iyi bir milli takımımız olur. Ve bunlar çok keyifli organizasyonlar. Kesinlikle. Burada olmak çok önemli.
1: Bizim liglere nasıl yansır peki burada, yani kulüp vallahi bazında bakarsan?
0: Bir şey değişmez çok fazla. Öyle mi? Maalesef çok fazla değişmez. Kulüplerimiz aynı kafada, aynı mantıkta devam ediyor. Hala şimdi yabancı sınırı sınırsız olsun, sınırsız olsun. Ya olsun, ben de yabancı sınırının sınırsız olmasını genel olarak yerliyi teşvik etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama biz de işte sınırsız bırakınca hiçbir şey yetiştirmiyoruz. Forvet yetiştirmiyoruz, aynen, oyuncu yetiştirmiyoruz.
1: Alması
0: çünkü
1: daha kolay.
0: Tabii hem alması daha kolay, daha havalı. Havalı. Burada önemli olan havalı kelimesi. Taraftar da aynı mantalitede oluyor. Futbolumuz üretimi tamamen kaybediyor. O yüzden ders çıkarmaya gerek yok. İspanya'ya biraz çalışalım. İspanya, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, bu kulüpler ne kadar doğru yönetiliyor? Oradaki yapı ne kadar doğru? Nasıl oyuncu yetiştiriyorlar? Bizim bakmamız gereken yer orası. Yoksa bu Dünya Kupası'nda öyle veya böyle bir şekilde yer almak bizim için, tabii, ilk adım olarak kötü sonuç diyemeyiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Atkıyı
0: yok.
1: Yeniden gösterelim.
0: Evet, atkımızı
1: İspanya'ya da
0: tebrik ediyoruz. Tebrik, hak ettiler. Tamamen futbol olun. En iyisi onlar şu anda ve en iyisi kazandı.
1: Son bir soru. Mesela Arjantin karşısında olmasaydı, atıyorum Portekiz ya da İspanya.
0: Fark etmiyor ki.
1: Yani Fransa, İngiltere olsaydı ne olurdu?
0: Şu biraz daha zor olurdu maç, ama İspanya'nın bu arada Dünya Kupası yoluna bakalım. Zaten olabilecek en zor yoldan geldi.
1: Bir de yani.
0: Yani gerçekten ya, yani bir Dünya Kupası, ya yani bir kupa, bir organizasyon nasıl hak edilirse sonuna kadar hak ettiler. Portekiz'i falan çeyrek finalde elediler.
1: Doğru.
0: Yani.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ligler de başlayacak önümüzdeki,
0: evet,
1: zaman diliminde.
0: Az kaldı. Yaklaşık bir 20 gün, 25 gün kaldı.
1: Onun da telaşı var, transferler vesaire.
0: Allah, her şeyi hareketli. Bakalım, Dünya Kupası güzeldi. Keşke her yaz olsa, ama
1: her yaz olsa,
0: 4 yazda bir olması da bu işi daha keyifli yapıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi bir çalışma diliyorum sana. Ahmet Selim Kul bizlerle beraber de efendim. İşte gördüğünüz gibi İspanya'nın 16 yıl sonra gelen dünya şampiyonluğunu konuştuk. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni ile. Peki bizler yolumuza devam edelim. An itibariyle saatimiz 9.47'yi gösterirken gün başlıyordasınız. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı. Adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var yalanıyla. Maalesef yine yaşlı bir kadını tuzağa düşürmeye çalıştı. Telefonda korku ve panik oluşturarak para almaya çalışan şüphelinin planını bakın kim bozdu.
2: Hanımefendi, sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu. Sizin ve kripto vatandaşımızın.
3: Adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var dedi. Yaşlı kadını dolandırmaya çalıştı. Tam o sırada yanında bulunan kızı durumu fark edip son anda engel oldu.
4: Tamam, damadım sen arasın.
2: Damadın kim ya?
4: Emniyet Genel Müdürü.
2: Başkalarına müdahil etmek mi istiyorsun?
4: Damadım. Emniyet Genel Müdürü.
2: Soruşturması açıldı.
3: Dolandırıcıların bu kez hedefi Antalya'da yaşayan Hacer Özkan oldu. Telefonla yaşlı kadını arayan kişi kendisini emniyet görevlisi olarak tanıttı.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bu operasyon düzenledi.
4: Senin adın ne?
2: Polis memuru Bedir Ataş.
4: Evdeydim, bir telefon geldi. İşte tebligat geldi mi karakoldan, polisten falan diye sordu bir telefonda arayan. Yok dedim.
3: Yok dese de telefondaki kişi üzerinize kayıtlı borç var diyerek yaşlı kadını tuzağa düşürmeye çalıştı.
4: Kimlikle alışveriş yapılmış yüklü bir miktarda, üstüne kayıtlı borç var. Kimliğinle alışveriş yapılmış. Cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. İfadeye geleceğim diye sordu.
3: O sırada Özkan'ın da kızı yanındaydı. Durumu fark edince müdahale etti.
5: Ben ifademi karakolda vereceğim de.
4: Ben ifademi karakolda vereceğim.
5: Beyefendi, ben...
4: Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum.
2: Şimdi operasyon düzenleme cihazlar normal bir cihazlar.
1: Efendim devam ediyoruz. Şimdi sizleri Çanakkale'de bulunan Troas Antik Kenti'ne götürüyoruz. Antik Kent'in 2000 yıllık iç limanı zamanla denizle bağlantısı kesilince kalp şeklini aldı. İçindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce bakın ortaya nasıl bir manzara çıktı.
3: ...2000 yıllık iç liman zamanla denizden koptu. Kalp şeklindeki gölün suyu yine pembe rengi büründü. Görenleri hayran bırakan bu görüntü Çanakkale'nin Ezine ilçesinden.

0: İlçedeki Alexandria Troas antik kentinin 2000 yıllık iç limanının zamanla denizle bağlantısı kesildi. Doğa harikası göl yıllar içinde suyun çekilmesiyle kalp şeklini aldı. Kalpli gölün içerisindeki tuzlu su yılın belli dönemlerinde mikroorganizmalar nedeniyle pembe renge bürünüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu bugünlerde yine pembeye döndü. 2000 yıllık antik liman, dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden biri olma özelliği taşıyor.
1: Ve efendim haftanın kültür sanat ajandasına bakalım an itibariyle. Böylelikle gün başlıyoru bugün için bitiriyoruz. Ve bizden hemen sonra para gündemde Semiha Şahin sizlerle beraber olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında yarın 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları da bulunuyor. Konser 22

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: İçin çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum. Hep aynı laf. Aa, bir teknedesin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
2: Bir de çocukluğun da geçemez. Ha, şikayet edenler de oldu.
0: Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
3: Mektuplarım gerisin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200

0: 200 yılı dünyası, bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Herkese merhabalar, günaydın, iyi sabahlar. 20 Temmuz Pazartesi, ben Semiha Şahin, Habertürk'e para gündemede hoş geldiniz. Aslında yoğun bir sabaha ve haftaya başladık. Şimdi İzmit Belediyesi'ne operasyon başlatıldı. Bir taraftan ahbap soruşturması sürüyor, adliyeye sevkler oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde ise gözler çerçeve yasaya çevrildi. Bu haftada görüşmeler sürecek. Özgür Özel cephesine baktığımızda ise yeni parti hazırlıkları devam ediyor ve dün akşam milyonlar Dünya Kupası final maçını izledi. Kupayı kaldıran İspanya oldu. Hepsi ve daha fazlası için para günden başlasın. Şimdi önce İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla başlayalım. Belediye başkanı dahil 31 kişi gözaltında. Detayları arkadaşım Habertürk muhabiri Alihan Tok'ta. Alihan, nedir elindeki bilgiler, gelişmeler?
1: Evet Semiha Şahin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltında. Şimdi önemli bir operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aslında bu operasyonu yürütüyor ki bu operasyon belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu. Daha çok hem gizli tanıkların ifadeleri hem de şüphelilerin verdiği ifadeler ve aynı zamanda etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin verdiği ifadeler. Tüm bu beyanlar doğrultusunda operasyon geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. İzmit Belediyesi'nde de işte bu ifadelerden sonra İzmit Belediyesi'ne de zaten ulaşıldı. İzmit Belediyesi'nde aslında belediyeye düzenlenen ihalelerde ihaleye teklif veren, ihaleyi kazanan firmalar ile belediye yetkilileri arasında bir akrabalık ilişkisi bulundu.

0: Aynı zamanda belediyenin ihalelerle iş yaptığı iştirak firmalarla komisyon adı altında, yani iş verdiği firmalardan komisyon adı altında para aldığı, aynı zamanda da az önce bahsettiğimiz gözaltına alınan isimlerden belediye başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in de tüm bu işleri organize ettiği, kadrolarda, personel alımlarında akrabalık ilişkileri ve kendine yönelik bağlantılarının olduğu burada yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği bilgiler arasında, tüm bunlarla alakalı tespit edilen bu işlemlerle alakalı toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon Ankara'da, Kırıkkale'de, İzmit'te devam ediyor. Antalya'da da devam ediyor. Yani geniş kapsamlı bir operasyondan bahsediyoruz. Ve gözaltına alınan isimler arasında toplamda 28 kişi gözaltına alındı. 31 kişi hakkında operasyon yapıldı. Gözaltına alınan isimler arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve aynı zamanda belediyenin iştiraki olduğu, yani az önce bahsettiğimiz ihale alıp verilen, akrabalık ilişkileri bulunan komisyon adı altında para trafiğinin döndüğü o iştirak firmalarla ilgili, firmaların yetkilileri de bu gözaltına alınan isimler arasında toplamda 28 gözaltı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyonun titizlikle ve detaylı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
1: Peki Alihan Tok'a çok teşekkür edelim. İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma gözaltı kararlarını Alihan Tok aktardı. Şimdi Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya gideceğiz. Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Arzu da takipte. Sendeyiz Arzu Kaya.
2: Semiha Şahin, adliye sevkleri sağlandı ancak savcılıkça ifadelerin alınmasına henüz başlamadı. Soruşturma kapsamında da her geçen gün, her geçen dakikada yeni gelişmeler yaşanıyor. Önce bir MASAK raporu ortaya çıktı. Ardından Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı. Dakikalar önce de Oğuzhan Uğur'un hesap hareketlerine ilişkin bir bilirkişi raporu ortaya çıktı. Başlık başlık hepsinden bahsedelim isterseniz. Bilirkişi raporunda ahbap şüphelileriyle dolaylı bir mali ilişkisi olduğu belirtildi Oğuzhan Uğur'un ve aynı zamanda mal varlığı edinimleri kaynakları incelendiğinde açıklanamayan birçok husus bulunduğu da bilirkişi raporunda not düşülmüş oldu. Tabii dün akşam saatlerinde ifadesi tamamlandı. Saatler 17.30 gibi Oğuzhan Uğur'un yaklaşık 18 sayfalık bir ifade verdiğini biliyoruz. Oğuzhan Uğur emniyetteki ifadesinde ne söyledi? Ondan bahsedelim sizlere. Ahbap Derneği ile ilgili herhangi bir bağım yoktur dedi ve oradaki toplanan bağış paralarının nereye aktarıldığı hususunda herhangi bir bilgiye vakıf değilim, herhangi bir bilgim yoktur şeklinde bir ifade kullandı. Haluk Levent ile ise bu paraları, topladığı paraları Haluk Levent'in benim nereye yatırdığı ve nereye aktardığı konusunda da herhangi bir bilgim yoktur. Kendisiyle 2023 yılından beri yüz yüze herhangi bir görüşmemiz olmamıştır dedi. Şirketleri ve şahsi hesaplarından para transferinin ise Ahbap Derneği ile uzaktan yakından bir ilişkimiz yoktur şeklinde ifade kullanarak hakkındaki suçlamaları reddetti. Tabii bir MASAK raporu da ortaya çıkmıştı. Oğuzhan Uğur'un ve aynı zamanda Uğur ailesi hem de şirketlerine yönelik. Orada da dikkat çeken ifadeler vardı. MASAK raporundan da bahsetmek gerekirse mali analizlerinde yüksek riskli ve izlemeye değer aynı zamanda gri alanlar var ifadesi kullanıldı. Bu şekilde MASAK tarafından tespitler yapıldı. Hakkında yasa dışı bahis soruşturması yürütülen Gain Medya üzerinden Babala TV'ye, yani Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ye yüksek miktarlarda para transferleri yapıldığı ve bunların da gri alanlar oluşturduğu şeklinde detaylıca incelenmesi ve araştırılması noktasında MASAK'ın bir tespiti var. Şimdi bugüne gelecek olursak aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Dakikalar sonra da savcılık karşısında işlemlerinin başlaması, ifadesinin alınması noktasında işlemlerinin başlaması bekliyor. Biz de bu süreci takip ediyor ve aktarmaya çalışıyoruz.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyoruz. Ahbap soruşturması da günlerdir izliyoruz bir taraftan. Dayanışma ruhu ve hani güven duygusuna vurulan bir darbe gibi adeta. Şimdi Habertürk muhabiri Elif Yavuz'a gidelim. Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 16'sı da yakalandı. Bütün detaylar Elif'te. Dinliyoruz Elif, seni de.

0: Semiha Şahin, operasyon dün akşam saatlerinde yapıldı. Dünya Kupası'nın final maçı oynandığı sıra yapıldı. Bu kapsamda Dünya Kupası final maçına bahis oynadığı, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 16'sı yakalandı. Ancak bu şüphelilerin ve kişilere ait banka hesaplarına bloke koyuldu. Bu çok önemliydi. 6314 banka hesabına maçın başlamasıyla birlikte yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle bloke konuldu. 19 finans evi de çökertildi. Onu ifade edelim. Şüphelilerin 32 farklı bankada hesapların olduğu belirlenmesinin üzere bankalara yazılar gönderildi ve bu yazıların ardından final maçının başlamasıyla birlikte eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve toplamda 6314 banka hesabına bloke konuldu. Bu kişiler avcı sistemiyle yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli bir takip sistemi. Avcı sistemiyle uyuşturucu operasyonları, telegram operasyonları ve dün yapıldığı gibi siber operasyonları düzenleniyor. Onlardan birisi de dün akşam saatlerinde yapıldı. Avcı sistemiyle, yapay zeka destekli sistemle bu kişilerin yasa dışı bahis oynadıkları ortaya çıktı ve bu kişilerin hesaplarına yönelik bloke işlemleri uygulandı. Aynı zamanda 19 finans evine de operasyon düzenlendi. Toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünde ifade işlemleri de sürüyor Semiha Şahin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Elif'ten de yasa dışı bahis operasyonu detaylarını aldık. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkıyor. Ankara'ya gidelim. Salı günü itibariyle başlayacak bu görüşmeler. Gündem çerçeve yasa olacak. Habertürk muhabiri Buse Gençlük de bize şimdi detayları aktaracak. Geçen hafta da DEM Parti, AK Parti ve MHP ile temaslarda bulunmuştu. Bu hafta nasıl gelişmeler ve buluşmalar var Buse? Sendeyiz.
2: Semiha Şahin, terörsüz Türkiye sürecinde temas trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş en son Şubat ayında siyasi partiler turuna çıkmıştı. İşte o turun ardından yaklaşık 5 ay sonra yeni bir siyasi parti turuna daha çıkmış olacak Meclis Başkanı. Yarın saatleri 12.30'u gösterdiğinde önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclisteki makamında ziyaret edecek ve çerçeve yasaya dair son hazırlıkların ele alınması bekleniyor. Aynı gün, yani yarın saatler 14'ü gösterdiğinde ise DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek Meclis Başkanı. Görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlu, Oruç, Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Grup Başkan Vekillerinin olması da bekleniyor. Çarşamba günü ise AK Parti grubunu ziyaret etmesi yönünde beklentiler. Aynı gün içerisinde Yeni Yol Partisi'ni de ziyaret edebilir Numan Kurtulmuş ve CHP grubundansa henüz bir randevu alınmadı. Meclis Başkanı'nın yapacağı bu ziyaretlerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Amaç artık yeni yaz tatiline girmeden önce meclis bu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve çıkartılması yönünde. Geçtiğimiz hafta ise DEM Parti heyeti bir görüşmeler yapmıştı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İmralı heyetinde yer alan isimler. Önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Bir gün sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir ziyaret yapıldı. O görüşmelerde de gündem çerçeve yasa oldu. İşte bu temaslar tamamlandıktan sonra da DEM Parti heyetinin Perşembe günü 23 Temmuz'da İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Yine gündem çerçeve yasaya dair hazırlıklar olacak. Peki yasa kaç maddeden oluşacak? 10-12 maddeden oluşması bekleniyor ve çerçeve yasayla beraber de terör örgütü mensuplarına yönelik kategorik ayrım yapılmamasını istiyor DEM Parti. Hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımının yapılması gerektiğini ifade ediyor. Bu noktada gözler yarından itibaren yapılacak siyasi partiler turunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak Semiha Şahin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Buse Gençtürk. Şimdi yarın önemli. Buse de aktardı ama Özgür Özel cephesi için de önemli. Yeni parti hazırlıkları devam ederken Özel'in yarın grup toplantısında yeni partiyi duyurması ve dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Kılıçdaroğlu cephesinde peki neler var? Ne olacak bu hafta? Habertürk editörü Mahir Kılıç'a gidelim şimdi. Detayları da Mahir'den alacağız. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Özgür Özel için. Mahir.
3: Semiha Şahin, iki cephede de oldukça hareketli, sıcak bir hafta olacak diyebiliriz. Dilersen Özgür Özel tarafıyla başlayalım. Zira bugün artık adli tatile saatler kaldı. Dolayısıyla Özel cephesinin Yargıtay'dan beklediği kararın çıkma ihtimali teknik

0: olarak birkaç saat ancak bugün bir karar beklemediğimizi ifade edelim. Eşik olarak da 20 Temmuz konulmuş. 20 Temmuz'dan sonra yeni parti için resmen adımlar atılacağı belirtildi. Bu noktada yarın saatler 13.30'u gösterdiğinde partinin grup toplantısında kritik mesajlar vermesini bekliyoruz. Özgür Özel'in artık Cumhuriyet Halk Partisi ile yolların ayrıldığının duyurulması bekleniyor. Bu hafta kendisine yakın isimlerle, kurmaylarla da peş peşe görüşmeler olacak Özgür Özel'in. Yarın grup toplantısında yeni parti mesajını verdikten sonra kendisini destekleyen eski ve mevcut bazı il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Yine çarşamba günü ise eski parti meclisi ve MYK üyeleriyle görüşecek. Yani bu hafta içerisinde planlanmanın yapılması halinde kendisine yakın milletvekilleriyle de bir toplantı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in tüm bu görüşmelerin, toplantılarının asıl amacı bundan sonraki yol haritasının netleştirilmesi diyebiliriz ve artık kısa süre içerisinde de İçişleri Bakanlığı'na yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi planlanıyor. İsminin de yeni parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Perşembe ya da Cuma günü dilekçenin bakanlığa verilebileceği kaydedildi. Şunu da belirtelim bu arada. Yeni partinin kurulması durumunda Özgür Özel'in yanında görmeye alışık olduğumuz simaların birçoğu parti yönetimde yer almayacak. Ağırlıklı olarak gençler ve kadınlardan, tanınmayan bazı partililerden oluşacağını ifade edelim. Özellikle yönetim kademesinin bir yandan da genel merkez için bina arayışları devam ediyor. O seçeneklerden bir tanesi, binalardan bir tanesi de Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı genel merkez binası. Oldukça aslında mevcut CHP genel merkezine yakın bir bina. Arada belki 1,5-2 kilometrelik bir mesafe söz konusu. Özgür Özel'in kurmayları gidip o binada incelemede bulundu ve aslında bir parti genel merkezi için uygun olduğuna karar verdiler. Fakat henüz durum kesinleşmedi. Başka birkaç alternatifin de olduğunu ifade edelim ve o genel merkez binaları da aday binalarda inceleniyor. Kılıçdaroğlu tarafına baktığımızda ise bu hafta çarşamba günü MYK toplantısı yapılacak. MYK'da güncel siyasete ilişkin bütün başlıklar ele alınacak, konuşulacak. Ancak hiç şüphesiz il başkanları ile ilgili bir karar çıkar mı çıkmaz mı merak ediliyor. Şu ana kadar yapılan toplantılarda 53 il başkanı için görevden alma kararı verilmişti. Şimdi Salı günü Özgür Özel'in il başkanlarıyla toplantısı olacak dedik. O toplantıya halihazırda mevcut CHP il başkanlarından katılım olacak mı olmayacak mı, bu merak ediliyor. Özel'in çağrısına icabet edip gidip o toplantıya katılan il başkanları için de görevden almak kararı çıkabilir yine. Bunun dışında da genel merkez yönetimini tanımayan, parti disiplinine uymayan bazı il başkanları hakkında görevden alma kararları çıkabileceği belirtiliyor. Yine Temmuz ayının sonunda, yani önümüzdeki hafta Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla Ankara'da bir il başkanları toplantısı da planlanacak ve bu toplantıya yine katılmayan, geçerli bir mazeret olmadığı halde katılmayan isimlerle de yollar ayrılacak diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım Semiha.
1: Peki, çok teşekkürler Mahir. Yoğun bir hafta olacak. Hepimiz için kolay gelsin diliyorum. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi. Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına da tepkiliydi.
2: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl döneminde şehitleri andı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır dedi.
3: Tarihi harekat kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor. Bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı da vardı.
3: Adada iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk'üne azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin adadaki meşru varlığını hedef alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'yla İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malüldür. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
2: MHP lideri mesajını "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır" sözleriyle bitirdi.
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu hafta yoğun. Genel kurulda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören ekonomi torba teklifi görüşülecek. Ayrıca Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin de 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları var.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına salı günü başlayacak. Önce Somali tezkeresi görüşülecek.

0: askere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlerine karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesini öngörüyor. Ardından ekonomi torba teklifinin görüşmelerine başlanacak. En düşük emekli aylığı da 23.552 liraya yükseltilecek. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış tesislere prim desteği verilecek. Tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 Mayıs ile Aralık ayları dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak. İmalat sektöründe uygulanan istihdam destek programlarının kaynağının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak. Bilgi İşlem Altyapısı ve Sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Her türlü araç, borç ve alacaklarla yükümlüler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devir kapsamında tutulacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
1: Ben Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da sürüyor. O soruşturmada Sivil Kaza Kırım Heyeti'nin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı belirlendi. Ve olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok yazışmaları, FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı dosyaya eklendi. Şimdi Adalet Bakanı Gürlek de dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Getirelim ekrana.
0: Şüpheli ifadeleri mercek altına alındı. Geçmiş tarihle tutanaklar incelendi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sivil Kaza Kırım Heyeti'nin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin geçmiş tarihli tutanak düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin büyük bölümü ise suçlamaları reddetti. Dosyada askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza merak üzerine gittiklerini söylemesi, bir şüphelinin de hatıra amaçlı parça almak istediğini ifade etmesi yer aldı. Ayrıca kaza yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki anlatımlar dosyaya eklendi.
2: Daha fazla gitmeyin o tarafa.
0: Kazanın yaşandığı döneme ait istihbarat bilgi notları da soruşturmada dikkat çeken başlıklar arasında. Şüpheli Dursun Özmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık, yaşıyor, hastaneye götürülüyor içerikli bilgi notunun televizyon yayınları, 155 ihbarları ve açık kaynaklardan derlediğini, teyit amaçlı ve tedbiren çevre illere sistem üzerinden gönderildiğini savundu. Ayrıca olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok üzerinden yazıştığı belirlendi. Bu tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası çerçevesinde değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimali yönünden de soruşturulduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya dair bir açıklama geldi. FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosya olduğuna dikkat çekti.
3: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecek.
1: Efendim şimdi gelin ekonominin gündemine, piyasalara bakalım. Haftaya nasıl başladı? Yanımda Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya var. Ata Bey günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, hoş bulduk.
1: Nasıl
4: günaydın
1: bir haftaya başladık genel olarak? Şöyle isterseniz piyasalarda yandı bir bakalım birlikte. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.945, dolara baktığımızda 47.18. Euro 53.9954 desek de herhalde, evet, varmak üzere. Euro dolar paritesi de 1.14 olarak görünüyor. Altına da bakalım, petrolü de görelim. Şimdi altının ons

0: fiyatı da bir düşüş ki aslında ciddi bir gerileme evet, var değil mi?
1: 4.2 dolar.
0: Altına baktığımızda. Evet. Brent petrol 90.92.
1: dolar. Evet.
0: Ham petrol de 84.47 evet, seviyesinde dolar. Ki evet. Petrolün de yükselişini görüyoruz. Malum tekrar evet. karşılıklı saldırılar da başladı. Altında ciddi bir düşüş var demiştik zaten. Gram altının fiyatı 60.076. 99 çeyrek altın, aynen yarım altın ve tam altının fiyatı da yine tabii beraberinde bir düşüş seyrinde. Şimdi bir kere ABD ile İran arasında tırmanan bir gerilim var dedik. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının yavaşlaması da tabii yine kendisini hissetti. İşte petrol fiyatlarını yukarıya taşıdı. Petrolün varil fiyatının 90 liranın üzerine çıktığını gördük ki bir ayı aşkın süredir de böyleydi ama şimdi en yüksek seviyesinde hangi seviyelere kadar taşır acaba fiyatları?
1: Tabii burada gösterdiğiniz sayılar seviyeler arasında sebep petrolmüş gibi gözüküyor ana sebep. O da Hürmüz Boğazı'ndaki etkiler dolayısıyla. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça ve çatışma sürdükçe petrol fiyatları ortalama 75-80 doların üzerine seyrettikçe piyasalarda da özellikle emtia altın başta olmak üzere diğer varlıklara bunun etkisi büyük oluyor. Dolayısıyla biz bu açıdan baktığımızda petrol fiyatları geri çekilmediği sürece fiyatlamalarda dalgalanmayı göreceğiz. Petrol fiyatları ne zaman geri çekilir? Burada Trump hükümetinin bu çatışmayı durdurması gerekiyor. Ateşkesi uymaları gerekiyor ama tabii kalıcı barışa da bunun evrilmesi lazım ama bunun mümkün olmadığını biliyoruz zaten. Kalıcı barış olmayacağı için finansal piyasalarda bunu petrol fiyatlarında 90 dolarlar ve belki çatışma daha da şiddetlenirse daha yukarısı olabilir ama bu haliyle yani çatışmanın bu çerçevesiyle 100 doları geçebileceğini zannetmiyorum ben. 100 doları geçebilmesi için petrol fiyatlarının çatışmanın daha genele yayılması lazım.
0: Ki çatışmanın
1: lazım.
0: Daha da genişleyeceği haberleri var evet. Amerika'da, İsrail'de.
1: Ama bu henüz yani haber. Tabii burada Yemen, İran'ın bölgedeki vekil güçleri, İran bunu reddediyor bildiğiniz gibi ama vekil güçleri üzerinden Yemen Kızıldeniz'e sıçraması halinde petrol fiyatları 100 doları geçebilir. Ama 100 doları geçmediği sürece finansal piyasalar, küresel piyasalar bunu zaten fiyatlamalarına dahil ettiler. Yani şu an sürpriz değil. Petrol fiyatlarının yüksekliği ve ABD faizlerinin de yükseltileceği beklentisi bunun yaratacağı enflasyon üzerinden altını da baskı altında tutmaya devam edecek. Dolayısıyla altın bulunduran vatandaşlarımız için de altının önünde yükselmesi için engeller 1-2 ay önceye göre daha artmış durumda. Çatışma her şiddetlendiğinde ve kesilmeyeceğine dair her ağırlıklı görüş yayıldığında altında biz düşüş izleyeceğiz. Eğer ABD Merkez Bankası faizlerini arttırmayacağına dair daha güçlü sinyaller vermeye başlarsa bunun bir kısmını geçen hafta gördük zaten. O zaman altında biraz daha yukarı doğru hareket izleyebiliriz. Ama tabii akıllardaki soru hep bunun Ocak ayındaki gibi yüksek bir hızlı bir artışa sebebiyet verip vermeyeceği, onu gerektirecek herhangi bir durum yok şu an.
0: Peki,
1: o hızlı artışı.
0: Altına tekrar döneriz. Petroldeki yükseliş bize nasıl yansıyacak?
1: Petroldeki yükselişin bize yansıması...
0: Bir hafta sonu görmeye evet, başladık aslında.
1: Tabii doğrudan yansıması var. Bildiğiniz gibi pompa fiyatlarına bunun, motorin fiyatlarına özellikle 75 TL'ye doğru bugün evet, gelecek evet, o fiyatlar. Evet. Dolayısıyla bu bizim için öncelikle yurt içi enflasyonun artışı anlamına geliyor doğrudan etkileriyle. Bunun bir de dolaylı etkileri olacak çünkü firmalar bunu ayrıca maliyetleri üzerinden fiyatlayacaklar. Dolayısıyla bunun dolaylı etkileriyle beraber biz enflasyonla tırmanışı bekleyeceğiz. Tabii petrol fiyatlarındaki artış doğrudan ulaştırmaya veya petrol yan ürünlerine bunun girdiği bütün diğer ürünlere mesela gıda başta olmak üzere bağımlılığı olduğu için enflasyonun genele yayılma riski var. Buradan gelecek olan ek tabii ki. Çünkü bizim enflasyonumuz zaten yüksek. Yani yurt dışı ile kıyasladığımızda aslında petrol fiyatları 75 dolarda kalsaydı da biz yüksek bir enflasyonla yaşıyoruz. Özellikle
0: için.
1: Evet, gelişmiş ülkelere bakıldığında %3 civarı, gelişmekte olan bizim kategorimize bakıldığında onlarda %5,5 civarı bir enflasyon var yıllık. Biz bunun yaklaşık olarak 6 katında

0: seyrediyoruz. 6 kat yükseğinde. Dolayısıyla petrol fiyatları bir miktarda arttığında bu bizim gibi petrol bağımlısı olanlarda daha fazla olumsuz etki yaratıyor. Bu olumsuz etkilerin paralelinde yürüyecek olan bir diğer etken ve belki borsa fiyatlaması dahil olmak üzere ülkemize gelecek yatırımları da oldukça etkileyen cari denge dediğimiz yurt dışı işlemlerle olan dengemiz. Bu buradaki açık gitgide büyüyor bildiğiniz gibi. Bunun sebebi ithalatımızın başta ihracatımızdan yaklaşık aylık 10 milyar dolar kadar fazla olması. Ve bunu kapatma yöntemlerimiz, bu açığını, mal açığımızı turizmle kapatıyoruz bildiğiniz gibi. Seyahat gelirleri bunun içinde.
1: Bu sene turizm peki?
0: Bu sene turizm savaşın etkileriyle istenildiği gibi gitmiyor zaten ama bundan önce de şöyle bir durum var. Biz yeterince pahalı bir ülke haline geldiğimiz için turistler özellikle tabii Avrupa'daki orta halli bir hane halkını düşündüğümüzde onun bütçesi belli. Onun gideceği yerler Akdeniz'de bizim rakiplerimize gitmeye başladılar. Evet. Yani bu aslında zor yani kabul edilecek bir durum. Bizim gibi turizm kapasitesi yüksek olan bir ülkenin ve toprakları verimli olan, denizi buna sunabileceği imkanları fazla olan bir ülkenin turizmde geri kalıyor olması bu fiyatların artık ortalama bir Avrupalıyı çok çok aştığını evet. söylüyor. Bu
1: esnafın beklentisi şimdi Ağustos ayında ama dileriz öyle olur.
0: Artık bu Mayıs'tan itibaren bizim turizm gelirlerimiz yükselmeye başlıyor ki 65 milyar dolarlık bir gelir elde etmemiz lazım senelik ki bu mal açığını kapatalım. Yani mal açığı dediğimiz özellikle teknoloji farkından dolayı yurt dışından aldığımız ürünlerden kaynaklanıyor. Yani otomobil alıyorsunuz, hı hı. elektrikli otomobiller ithal ediyorsunuz. Onun karşılığında daha düşük teknolojili tarım ürünleri vesaire satıyorsunuz. Dolayısıyla bir fark oluşuyor. O farkı turizmle veya hava yolları taşımacılığa kapatmaya çalışıyorsunuz ama bu mümkün olmuyor. Özellikle bölgedeki savaş ve rakiplerinizin de size yetişmiş olması bunu, evet. bunu etkiliyor. Çünkü örneğin İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin fiyatta bizi bir daha avantajlı duruma geçmiş olmaları pek makul değil. Yani bunun olmaması lazım. Bunun sebebi bizim yurt dışı fiyatlarımızın yeterince yüksek olması ve düşme emaresi de göstermiyor olması. Onu da özellikle vurgulayalım. Bugün enflasyon beklentileri raporu açıklandı Merkez Bankası'nın. Piyasa katılımcılarıyla hı hı. yine onların seviyesi hane halkına göre daha düşük olsa da beklenti %24 yıl sonu %30 12 ay sonrası hane halkının %50'lerde bildiğiniz gibi ama önemli olan buradaki değişim piyasa katılımcılarında da artış var beklentilerinde. Peki. Yani.
1: Atabey isterseniz altında devam edelim. Şimdi evet. petroldeki o artış altına düşüş olarak yansıdı dediniz. Acaba yeniden yükseliş için hangi şartların oluşması lazım?
0: Altının yeniden yükselmesi için tabii burada Ocak, Şubat'ı düşünüyorsak yani hızlı bir yükseliş için özellikle finansal piyasaların ABD Merkez Bankası'nın bağımsız hareket edemeyeceğini düşünmesi gerekiyor. Bu biraz zor gelebilir vatandaşlarımıza yani bu ne demek diye. Bunun açılımı şudur. Trump hükümeti Merkez Bankası'na faiz düşür baskısı yaptığı sürece finansal piyasalarda ABD Merkez Bankası bağımsız karar alamaz. O yüzden yatırımlarımızın yönünü değiştirelim fikri meydana geliyor. Burada da kimsenin kontrolünde olmayan altın yatırım aracı devreye giriyor ve akış oraya yönleniyor. Ancak bu fiyatlamalar tabii ki fiziki altın üzerinden değil, kontrat temelli olduğu için hızlı oynaklık meydana geliyor. Dolayısıyla şimdi bunun tekrar olması için Fed'in bu şekilde bize faizi indirmemem gerekirken baskıyla indireceğim gibi bir sinyal vermesi lazım. Bu çok zor. Bunu yapmayacaklarını söylüyorlar. İkinci olarak ABD enflasyonunun aşırı bir artış eğilimi göstermesi lazım. Halbuki biraz önce bizi söyledim. Biz %30'lardayken ABD'de son enflasyon verisi geçen hafta açıklanan %3,5 yıllık. Hmm. Bu %3,8'den aşağı geldiği için faiz artışı beklentileri de geri çekilmiş durumda ABD'de. Dolayısıyla faiz artışı geri çekilirse faizsiz bir getiri sağlayan altın da o zaman alternatif olarak bunun yanına gelmeye başlıyor. Orada eğilim artıyor ama faizleri yükseltecek beklentisi olursa tabii altının bir faiz getirisi olmadığı için yatırımcılar tahvillere yönelmiş oluyorlar. Mekanizma böyle çalışıyor. Hangisinin getirisi daha fazlaysa. O yüzden altının daha hızlı yükselmesi için insanların altını daha fazla getiri sağlayacağına inanması hmm. gerekiyor. Şu an böyle bir yaygın inanış
1: yok.
0: O yüzden petrol fiyatlarının yüksekliği ve çatışma da bunu besliyor. Hmm. Bu

0: küçük inancı. Eğer çatışmalar daha da barışa evrilir veya ateşkes daha da yayılır gözükürse ve enflasyon baskıları da bu yüzden geri çekilirse, yani petrol fiyatlarının düşmesi enflasyonu da geri çekecek. Çünkü bu Avrupa Birliği ve ABD gibi ekonomilerde petrol fiyatları enflasyonu besliyor, bizim gibi aynı. O zaman altındaki fiyatlama biraz daha vatandaşın istediği gibi olabilir ama çok hızlı olmayacak. Yani onu vurgulayalım. Ocaktaki hızlı artış o sıra dışıydı o zaman. O seviyelere gelebilir mi? Gelir ama bunun zamanını vermek mümkün değil.
1: Yani FED faiz arttırırsa altındaki düşüş daha da derinleşecek.
0: Evet, arttırmadan bunun sinyalini verirse de derinleşecek. Yani bizim normal vatandaşlarımız, konuyla ilgilenmeyen, bunu takip etmeyen vatandaşlarımız bunu artış olduğunda öğreniyorlar. Ama beklentiler size bunu önceden haber veriyor.
1: Peki biraz dövizi de açalım. Bu dönemde altın, döviz ve petrol piyasasında hangi risklere karşı dikkat etmeli bizi izleyenler?
0: Tabii ki petrol piyasasındaki durum kimsenin kontrol, yani bizlerin evet, kontrol edebileceği bir durum değil. Burada petrolün 90 dolarlar, yani 75 doların üzerinde seyri zaten vatandaşlar için, bizler için enflasyonun artacağı anlamına geliyor. Burada bundan çıkmanın yolu tabii Eşel Mobil sistemiyle bu artış yansıtılmadı bir süre ama bu yansıtılmaması da hazineden olduğu için yine vatandaşların kendi cebinden karşılanmış oluyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki artış direkt pompaya yansısa veya yansımadan Eşel Mobil sistemiyle olsa da vergi vesaire gibi ek gelir imkanlarıyla, çünkü hazine açık verecek, bütçe açık verecek, devlet bütçesi, her türlü yansıyacak vatandaşlara. O yüzden burada çatışmaların durması, dinmesi gerekiyor. Buradan başka türlü çıkmak zor petrol fiyatlarındaki artıştan. Ama diğer yönüyle hükümetin bu artışları, cari dengeyi bozması ve bizim turizm vesaire gibi gelirlerle bunu yabancı yatırım da gelmiyor, onu da vurgulayalım. Bunu kapatmamızın bir yolu yabancı yatırımın gelmesi. Bunu kapatmak için yurt dışından ithal edilen ürünlere ek vergiler getirmeye başladılar. Biliyorsunuz hükümetin yeni uygulamaları, otomobil başta olmak üzere makine, ekipman. Ama buradaki sorun şu, doğrudan tüketim malı üzerine vergi değil de ara malı üzerine de vergi getirildiği için bu firmaları da zorlayacak. Yani firmaların karlılıklarının daha da düştüğünü göreceğiz. Bu bir de hane halkının hayatını etkilemeye başlayacak. Özellikle iş gücü talebi üzerinden. Yani burada enflasyona göre zaten gelirler düşük kaldı bildiğiniz gibi. Buna rağmen karlılıklar düşük ve enflasyon düşmüyor. Dolayısıyla beklenen enflasyona göre ücret artışları olduğunda ama firmaların bu karlılıkları daha da düşmeye başladığında ve cari açık arttığında bu doların üzerindeki baskıyla tekrar enflasyon, hane halkının ücretlerindeki artışın düşük tutulmasıyla hane halkının da, yani bizlerin de harcanabilir gelirin daha da azalması anlamına gelecek. Bu ülkenin tamamıyla servet biriktirmesinin, zenginleşmesinin önündeki en büyük engel ve ekonomi bunu şu anki kendi ekonomik program içinde yaratıyor. Bunu da özellikle vurgulayalım. Bundan çıkmak için ekonomik programın değiştirilmesi gerekecek.
1: Peki Atabey, aslında Fed'i konuştuk ama son olarak şunu sorabilirim. Fed'in bu sıkı para politikası eğer uzun süre devam ederse küresel resesyon riski de giderek artacak mı?
0: Petrol fiyatlarının 90 dolarlar civarında gitmesi özellikle Uzak Asya, petrol bağımlısı olan üretici ülkeler tarafında da tabii maliyetlerin yükselmesiyle enflasyon riskini arttırıyor. Bundan bazı ülkeler verimlilik artışıyla kurtulabildiler şimdiye kadar, Çin gibi. Yani maliyetler artabilir ama siz verimliliği de arttırıyorsanız, bunu iş gücünüzü buna göre eğitip vesaire, bu fiyat artışlarını yansıtmazsınız. Örneğin elektrikli arabalarınızı bütün dünyaya ucuz fiyata satmaya devam edersiniz. Ama her ülke bu durumda değil. Japonya, Güney Kore gibi. Dolayısıyla bu küresel enflasyon riskini canlı tutmaya devam edecek. Ama ABD'nin bundan etkilenmesi bizim veya Japonya'nın etkilenmesi gibi değil. Çünkü ABD bir net petrol ihracatçısı durumunda. Enerji ihraç ediyor. O yüzden bu durumdan da aynı zamanda kazançlı çıkıyor. Bunu da vurgulamamız gerekiyor. Ne zamana kadar kazanç çıkıyor? Onun stratejik rezervleri belirli seviyenin altına düştüğü zaman onlarda da etki ağırlaşmaya başlıyor. O zaman zaten Trump hükümeti çatışmaları durduruyor. Yani biz burada siyasi davranışın petrol stoklarına, stratejik rezervlere göre şekil aldığını, buna göre frekansı olduğunu görüyoruz ama...

0: Bu gelip bütün dünyanın küresel ticaretini, üretimini ve varlık seviyesini olumsuz etkileyebiliyor maalesef.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ata Özkaya. Bizlerleydiniz, sağ olun. Efendim devam edelim. Şimdi 2026 Dünya Kupası final karşılaşmasını izledik ve şimdi detaylarına bakalım. Dünya Kupası'nda İspanya şampiyon oldu, kupayı kaldırdı ve ilk Dünya Kupası'nı 2016 yılında kazanan Matadorların kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
2: İspanya 2026 Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Arjantin 90+3. Dakikada Enzo Fernandez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucunda uzatma bölümlerinde 10 kişi başladı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 106. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Nico Williams'ın kafayla indirdiği topla buluşan Ferran Torres, topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmaması sonucunda İspanya 2010 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappé'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappé 10 golle zirvede tamamlarken Messi 8 golle ikinci, 7 golle Erling Haaland da 3. sırada yer aldı. Kylian Mbappe ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.
1: Şimdi İspanya dünyanın dört bir yanından tabii tebrikleri alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkeyi tebrik edenler arasında. Erdoğan tebrik mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum açıklamasında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İspanya'yı tebrik eden isimler arasında. Duran mesajında 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i mağlup ederek şampiyon olan İspanya milli futbol takımını tebrik ediyorum dedi. Efendim İstanbul'un bazı yerlerinde son günlerde sıklıkla görülen çekirgeler de bir tedirginlik yarattı. Evlerin işte balkon, pencere ve bahçelerine giren çekirgeler vatandaşlar arasında evet paniğe sebep oluyor.
3: Yanında bir dakika. Aşkım çok büyük.
4: Kimi eve, kimi iş yerine, kimi de arabaya girdi. İstanbullular son günlerde çekirgeler nedeniyle endişeli. Görüntüler İstanbul'un çeşitli ilçelerinden. Kentin birçok yerinde görülen çekirgeler dikkat çekiyor.
5: Hadi dışarı çık da biz de rahatlayalım, olur mu?
4: Bir hayli büyük olan çekirgeler ev ve iş yerlerine giriyorlar. Davetsiz misafirler korku ve paniğe neden oluyor.
3: Aşkım tutulma ne olur.
4: Cep telefonu kameralarına yansıyan çekirgelerin İstanbul'daki artış nedeni merak konusu.
6: Yani bu çekirge nasıl girdi buraya anlamış değiliz.
1: Mehmet gel kaçma gel. Bu hafta çok sıcak olacak. Meteoroloji uzmanları Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının önümüzdeki 4 gün boyunca etkili olacağını ve birçok bölgede sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağını söylüyor. Artan sıcaklık tabii orman yangını risklerini de akla getiriyor. Yetkililerin bu riskleri önlemek adına bazı uyarıları var. Getirelim ekrana.
7: Hava ısınacak, sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Ormanlar için kritik günler başlıyor. Küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası 4 gün boyunca etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sıcaklardan nasibini alacak. Bu da orman yangını riskinin artması demek.
8: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle en küçük bir kıvılcım dahi

0: kısa sürede çok büyük bir orman yangınına dönüşebilir.
1: Yangın riskinin önüne geçmek için uyarı Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bu dönemde daha dikkatli ve duyarlı olmak şart. Sigara izmaritlerinin, cam şişe ve benzeri atıkların doğada bırakılmaması oldukça önemli.
0: Orman yangını riskini düşürmek için yapılması gerekenlerden bir tanesi de özellikle ormanlık alanlarda yakılan mangal ateşlerinin iyice söndüğünden emin olmak.
2: Mangal olmaz.
0: Mangalı yaptınız, bitti. Giderken neye dikkat edeceksiniz?
2: İşimiz bittikten sonra ateşimizi söndürmeden buradan çıkamayız.
0: Emin oluyorsunuz değil mi?
2: Tabii. Neden? Emin olmadan gitmeyiz buradan.
0: Mangalsız olur mu?
3: Olmaz. Ama söndürmeye de dikkat etmemiz lazım sonra işimiz bittiği zaman. Bol bol su döküyoruz.
4: Türkiye'de 2026 yılının ilk yarısında 320 istasyonda 7.9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621 bin araç ağır kusurlu olarak tespit edildi. Kusursuz bulunan araç sayısı yaklaşık 393 bin.
5: Yılın ilk 6 ayında 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 5 milyon 804 bin 46'sı hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Türkiye'de 219'u sabit, toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. 2026 yılında Haziran ayına kadar 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621 bin 777'sinin ağır kusurlu, 393 bin 335'inin kusursuz olduğu belirlendi. Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleriyle yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi. Araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz dedi.
4: Hem Ticaret Bakanlığı engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemlerini kolaylaştırmak için E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu.
5: Engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemleri kolaylaştırıldı. Ticaret Bakanlığı E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni uygulama Eylül ayından itibaren başlayacak. Ortopedik engeli bulunan vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithalatında sürecin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda E-Devlet üzerinden engelli araç ithal sistemiyle randevu sistemi uygulamaya alındı. Yeni uygulamayla komisyon değerlendirmeleri E-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas olarak gerçekleştirilecek. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi bulunacak. Başvuru sahipleri kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek. Randevu sistemiyle komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi ve engelli vatandaşların bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor. Sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanıma sunulacak.
4: Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni nesil piyade tüfeği teslimatı yaptı. Milli piyade tüfeğinin daha hafif ve geliştirilmiş versiyonu olan silahın 600 metre etkili menzili ve dakikada 750 atış kabiliyeti bulunuyor.
5: Milli piyade tüfeğinden 500 gram daha hafif, 600 metre etkili menzile, dakikada 750 atış kabiliyetine sahip. Makine ve kimya endüstrisi üretimi yeni nesil piyade tüfeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi 2016 yılından itibaren milli piyade tüfeği MPT-76'nın teslimatını sürdürüyor. Şimdi ise MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli olan MPT-76MH'nin üretimi tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yüklü miktarda teslimatı yapıldı. 3 kilo 750 gram ağırlığındaki bu tüfek daha hafif ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Piyadenin sahadaki hareket kabiliyetini artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin yeni nesil piyade tüfeği atış testlerinden de tam not aldı. 42'si NATO, 16'sı yerli standartlar.

0: Nerede olan toplam 58 testi başarıyla geçen tüfek, yüksek operasyonel kabiliyetini uluslararası boyutta gözler önüne serdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı yapılan tüfeğin yüksek ihracat potansiyeli olduğu da değerlendiriliyor.
1: Efendim şimdi istirahat raporlarında da yeni bir dönem başladı. E-rapor sistemiyle vatandaşların sağlık kuruluşlarından aldıkları istirahat raporları belirli istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenecek.
0: İstirahat raporları dijital ortama taşındı. Sağlık Bakanlığı'nın e-rapor sistemiyle istirahat raporları bazı istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenmeye başlandı. E-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar istirahat raporlarına e-devlet üzerinden erişebilecek. Yeni düzenlemeyle amaç işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesi. Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek istirahat raporları elektronik ortamda güvenli kayıt altına alınacak. Raporlar e-rapor doğrulama servisi üzerinden doğrulanabilecek. Ayrıca elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları için basılı çıktı alınmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-rapor sistemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu hatırlatıldı. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerle isteğe bağlı 4B sigortalıların istirahat raporları yine Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek.
1: 2 yıl önce evine dönerken iki grup arasında çıkan çatışmada arada kalan Mert Mutluay'ın hayatı tek kurşunla değişti. Engelli kalan Mutluay'ın en büyük destekçisi de eşi.
2: Vuruldum, o anda bir sıcaklık geldi, omuzumdan girdi mermi. O anda felç oldum, hissettim, bir sıcaklık geldi zaten.
0: Omuzdan giren tek mermi tüm hayatını değiştirdi. Evlilik hazırlığı yaparken engelli kaldı. Sevgilisi tüm zorluklara rağmen yoldaşı olmayı kabul etti.
2: Tek suçum oradan geçmekmiş zaten.
0: Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Mert Mutluay, 2024 yılının Ağustos ayında motosikletiyle evine dönerken kavga eden iki grubun arasında kaldı. Silahla ateş açılması sonucu vurulan Mutluay, 8 ameliyatla hayata tutundu. Ancak omuriliğindeki hasar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
2: Benim üstümde silah yok. Ben kimseyi vurmadım, kimseyle işim yok.
0: Mert Mutluay'ın en büyük destekçisi o dönem kız arkadaşı olan Aynur Gökbük oldu.
2: Belki dedim ayaklarım hiç tutmayacak, iyileşemeyeceğim yani ben. Yani değildi de ayakların ellerinde tutması. Ben bir ömür çalışır sana bakarım dedi. Ben git hayatını yaşa diyorum. O bana böyle cevap veriyordu abi.
3: Eşim hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Bırakmak kolayı ama devam etmek, zoru başarmak en zor olan.
0: Hastane günlerinde dahi hiç ayrılmayan Mert Mutluay ve Aynur Gökbük Haziran ayında evlendi. Genç adam şimdi hem bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyor hem de yeniden ayağa kalkıp yürümeyi.
3: Ben eşimin sonuna kadar yanındayım, destekçisiyim. Umarım gerçekten failleri bulunur, cezasını çeker.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Mahsur kalanlar da tabii zor anlar yaşadı.
0: Odalarında uyurken seslere uyandılar. Duman nedeniyle mahsur kaldılar. Oteldeki yangında korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Otelin -2. katındaki çamaşırhanede başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Yangını fark eden çalışanlar hemen harekete geçti.
4: Otel boşalıyor arkadaşlar.
0: Bazı müşteriler duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Dumandan etkilenen müşterilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Efendim Manisa'da 17 yıl önce ortadan kaybolan ve yıllar sonra da öldürüldüğü ortaya çıkan Ebru için cenaze töreni düzenlendi. Ona ait kemikler cenaze namazının ardından toprağa verildi. Allah!

0: eniştesi tarafından öldürüldü, gömüldü. Yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru'nun kemikleri dualarla toprağa verildi. Manisa'da yaşayan Münevver Koyuncu, geçen Ekim ayında jandarmaya gitti. Kızı Ebru Koyuncu için kayıp başvurusu yaptı. 17 yaşındaki kızının 2009 yılı Aralık ayında evden ayrılıp bir daha dönmediğini söyledi. 16 yıl sonra gelen başvurunun nedeni de Ebru'nun ölen babasından kalan mirastı. Ebru olmayınca aile işlemleri yapamamıştı. Jandarma olayı soruşturmaya başlayınca tüm şüpheler aile üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan eski enişte Ufuk Köse cinayeti itiraf edip Ebru'nun cesedinin yerini gösterdi. Arazide yapılan kazıda Ebru'ya ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ebru'nun ablası Fatma K ile eski eniştesi Ufuk Köse tutuklandı. Katil zanlısı Ufuk Köse yaşadıkları ilişki sonucu Ebru'nun hamile kaldığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Eşi de gömmek için yardım etmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinin ardından kemiklerin Ebru'ya ait olduğu kesinleşti. Genç kıza 17 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Ebru toprağa verildi.
1: Ben bu saatin sonuna geldik Para Gündem'de. Çok kısa bir aramız var. Reklamlar ardından devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Herkese günaydın, iyi sabahlar. Hoş geldiniz Habertürk'e. Para gündeme devam ediyoruz. Saatlerimizde 11'i gösteriyor. Yoğun başladık haftaya. İzmit Belediyesi'ne operasyon var. Ona bir bakalım. Belediye başkanı dahil 31 kişi gözaltında. Habertürk muhabiri Alihan Tok takip ediyor. Alihan, detaylar için sendeyiz.
2: Evet, burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir operasyon, örgütlü suçlarla mücadele ekiplerinin başlattığı bir operasyon. Aslında bu operasyon daha önceki operasyonların bir çeşit devamı gibi diyebiliriz. Yani hem etkin pişmanlıktan faydalanan insanların, şüphelilerin beyanları, aynı zamanda tabii yeni ifadeler de eklendikçe bu ifadeler kapsamında ve gizli tanık beyanları da ekleniyor. Tüm bunlarla operasyon daha da genişledi. Burada İzmit Belediyesi'ne yönelik belediyeyi ihale veren firmalar, bu ihaleyi kazanan firmalar ile belediye yetkilileri arasında bir akrabalık ilişkileri bulunduğu ve daha sonraki süreçte de yine ihaleyi kazanan firmalardan komisyon adı altında para alındığına dair iddialar var. Tüm bu suçlar neticesinde bir operasyon düzenlendi ve Fatma Kaptan Hürriyet'le beraber eşi Murat Hürriyet ve birlikte toplamda 31 kişi gözaltına alındı. Şimdi eşi özellikle bir parantez açmak gerekir, yani Murat Hürriyet'in. Hem belediye başkanı Fatma Kaptan Hürriyet evinden gözaltına alındı. Bir de eşiyle alakalı da şöyle bir aslında detay var. Eşinin belediyede personel alımları, kadroların oluşturulması, bu ihalelerin trafiği, para trafiğiyle alakalı ciddi rol aldığı ve bu konuda da şüpheli olduğu, bu işlemlerin yapılmasına yönelik aslında başı çektiğine yönelik ifadeler, iddialar var. Dolayısıyla bunlarla alakalı Antalya'da, Ankara'da, Kırıkkale'de ve İzmit'te eş zamanlı operasyon yapıldı. Toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve tabii ki belediye başkanı Fatma Kaptan Hürriyet ve Murat Hürriyet başta olmak üzere. Şimdi burada tabii geniş kapsamlı bir operasyon. Bu operasyonda aynı zamanda belediyenin işte o ihaleye giren, kazanan ve belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkileri bulunan iştirak firmalarının yetkilileri de yine gözaltına alınan isimler arasında. Burada tabii yöneltilen suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından bu gözaltı işlemleri yapıldı. Ki Fatma Kaptan Hürriyet'te, Murat Hürriyet'te gözaltına alınan isimler arasında. Burada tabii ki daha önceki yapılan operasyonlarda hem gizli tanıkların verdiği ifadeler

aynı zamanda elde edilen veriler. Yani Semih Şahin zaten operasyonların ilerleme durumu da süreci de aynı şekilde devam ediyor. Yani dijital materyallerden alınan yeni kanıtlar, yeni deliller, aynı zamanda gizli tanıkların etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ki diğer belediyelere yönelik yapılan operasyonlar, iştirak firmalara yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin yeni ifadeleri

0: zamanda belediyeye yeni alınacak bir personel, kadrolaşma ve bu firmalara yönelik komisyon adı altında para verilmesi, tüm bunlarla alakalı da işte belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet başta olmak üzere toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyonun titizlikle devam ettiğini ifade ediyor.
1: Peki, Alihan Tokaç'a teşekkür ediyoruz. İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Şimdi Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla devam edelim. İşte hepimizin dayanışma ruhunu, içindeki o iyiliği aslında sorgulatan ve hepimiz duyuyoruz benzer şeyleri. Kime inanacağız, kime güveneceğiz bundan sonra diye. Gerçekten ciddi bir darbe vurdu. Şimdi o soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılmıştı soruşturma. Devam ediyor. Son olarak sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada şu ana kadar Ahbap kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. İstanbul'da polis ekipleri bir suç örgütünü takibe aldı. Yapılan operasyonda 37 şüpheli gözaltında. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütünü mercek altına aldı. Örgüt liderinin yurt dışında bulunduğu tespiti var. Teknik ve fiziki takibin ardından adresler belirlendi ve eş zamanlı baskınlarda aralarında avukat, polis ve gümrük memurları da oldu. 37 şüpheli yakalandı. Sıcak başlıklara bakmaya devam edelim. Yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticileri geçen hafta gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada son 6 yıla ait bahis platformu verileri ve MASAK analizleri birlikte değerlendirildi. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketleri tespiti var. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'da yöneticilik yapmış kişilerin de olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Rakip takım lehine kupon oynadıkları belirtilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri bitti. 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi. Ve terörsüz Türkiye süreci gözler artık çerçeve yasaya çevrildi. AK Parti ve MHP ile görüştü DEM Parti heyeti. Bu haftada temaslarını sürdürecek. Heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor.
2: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Ceren Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor.
1: Ve Meclis Başkanı Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş da liderler turuna çıkacak. Salı günü yani yarın itibariyle başlayacak bu görüşmeler. Tabi gündem çerçeve yasa olacak. Kurtulmuş ilk ziyaretini salı günü yarın saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yapacak. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makam odasında olacak. Ardından saat 14'te DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. O görüşmede eş genel başkanlar ve grup başkan vekillerinin yer alması bekleniyor. Gündemde çerçeve yasa olması planlanıyor. Kurtulmuş çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Ancak CHP grubuyla görüşmeye dair henüz bir randevu söz konusu değil.

0: Şimdi hemen Ankara'ya gidelim. Habertürk Ankara temsilcimiz Nasuh Güngör'le konuşacağız. Ankara'da bakalım neler oluyor, nasıl bir haftaya başlandı. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
1: Günaydın, iyi haftalar. Teşekkür ediyorum.
0: Hepimize. Şimdi CHP ile başlayalım isterseniz. Artık hani yeni parti bu hafta kuruluyor. Neler duyacağız acaba? Bu bir taraftan CHP'deki parti içi dengeleri de muhakkak ki etkileyecektir. Ne kadar büyük bir kopuş olması beklenir? Bu aslında açıkça CHP'nin bölünmesi mi yoksa yeniden yapılanma mı olarak okunur bundan sonrası için, ama önce bir bu yeni partiyle ilgili ne biliyoruz? Özgür Özel acaba ne aktaracak?
1: Evet, Semiha Şahin, dilersen bir önemli gelişme var bu süreci de ilgilendiren. Hemen onunla başlayalım. Şimdi biliyorsun bu 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. kurultayla ilgili, olağan kurultayla ilgili dava açılmıştı. Mutlak butlan kararı çıktı Bölge Adliye Mahkemesi'nden. Bölge Adliye Mahkemesi de bu kendi kararı ile ilgili süreci yapılan temyiz başvuruları nedeniyle Yargıtay'a yolladı. İşte bu karar Yargıtay'a yaklaşık yarım saat önce ulaştı. O bilgiyi izleyicilerimize paylaşalım. Şimdi niye önemli bu ve bugün ulaşması neden önemli? Adli tatil başladı bugün itibariyle. 1 Eylül'e kadar adli tatil devam edecek. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta hani Yargıtay'a geldi, ulaştı, dosya görüşülmeye başlandı gibi haberlerin esasen gerçeklikle ilgisi yok. Hukuki anlamda söylüyorum. Bugün itibariyle adli tatil başladı. Adli tatil bittiğinde bu 3. hukuk dairesinde görüşülmeye başlanacak. Dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani acaba adli tatil bitmeden ya da başlamadan affedersin önce bir görüşme olabilir mi, bir karar süreci olabilir mi gibi zayıf da olsa bir beklenti vardı. O da bir şekilde geride kalmış görünüyor. Neden böyle, hani böyle bir dosya adli tatilde de mi görüşülebilir acaba diye sorular sorulabilir. Hayır, bu hukuk davaları için geçerli değil. Eğer aciliyeti olan, mesela Allah korusun varsa, cinayet vesaire gibi bir dava varsa, ceza davası, onlar adli tatil süreçlerinde de görüşülebiliyor. Bu bir hukuk davası. Tekrar etmiş olayım, adli tatilin bitişi itibariyle görüşülmeye başlanacak.
0: Peki şöyle yapalım mı? Şimdi zaten bu başlığı da konuşacaktık. Tabii. İstersen buradan devam ettirelim. Peki Yargıtay'ın onayıp onamama kararını ne zaman duyarız? Bunun için hatta yeni yılı bulur diyen hukukçular da vardı. Ne dersin?
1: Ya bu tabii çok kritik bir dava. Hani bu dava dosyasının çok sayıda dava dosyasından beslendiğini de unutmayalım. Yani yan davalar var Semiha Şahin. Yani neler işte, başka açılmış davalar, suç, hukuk, ceza vesaire, bütün bunlar. Onlardan akıp gelen bilgiler, iddialar da var bu dosyada. Bölge Adliye Mahkemesi bunlara dikkate aldığı için dosya kapsamında onlar da bulunuyor. Dolayısıyla bu böyle hani 5-10 günlük bir incelemeyle alınabilecek bir karar mı dersek, yani konuştuğumuz hukukçular da aslında senin söylediğin noktaya işaret ediyorlar. Yani en az 3-4 aylık bir sürede bu kararın çıkabileceği yolunda. O nedenle hani bu politik süreci ilgilendiren tarafıyla söylersek, kararın öyle kolayca hani şimdi çıkacak, ona göre yol haritamızı belirleyecek denilebilecek bir zemin oluşturmayacağı çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri de doğrudan etkileyecektir bu süreç.
0: Yani olası kararın seçim ne zaman hazırlıklarını mı etkileyecektir?
1: Yani elbette şöyle ki Yargıtay'da hani diyelim ki mutlak butlan kararının, yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın aleyhinde bir karar çıktığını varsayalım. Bu takdirde Özgür Özel ve ekibi tekrar partinin başında olacaklar. Yani böyle hukuki anlamda seçenekler var. Ha, bu güçlüdür değildir, bu başka bir konu, ama böyle bir seçenek şu anda en azından takvim olarak karşımıza görünmüyor.
0: Peki ne konuşuluyor Ankara'da bu konuyla ilgili Nasuh Güngör? Ne bekleniyor? Ne olabilir?
1: Tabii.
0: Bu karar ya, eğer onanmazsa, hani Özgür Özel nasıl bir tavır alır? Bunun karşılığında Kılıçdaroğlu acaba nasıl bir yönlendirme yaşar? Ne olur?
1: Evet, benim gördüğüm kadarıyla zaten yarın itibariyle grup toplantısında arkadaşlarımıza parlamentodan ve Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinden aktarıyorlar. Özgür Özel bir yol ayrımını ilan edecek gibi görünüyor. Aslında yani Semiha Şahin, şöyle baktığımızda geriye doğru son 15-20 gündür bu ilanın yapıldığını da görüyoruz. Yani partinin ismi anıldı, logo çalışması yapıyoruz denildi vesaire. Ama yarın daha net bir şekilde yol ayrımına gidildiği parti grubunda Özgür Özel tarafından ilan edilecek görebildiğimiz ve öğrenebildiğimiz kadarıyla. Şöyle bir strateji izlemeyi de düşünüyorlar. Yine arkadaşlarımızın bilgisi olarak aktarayım. Parti meclis üyelerinin, yani daha önceki 38. kurultay itibariyle olan parti meclisi üyelerinin de partide kalması, yani hemen Özgür Özel'le birlikte hareket etmemesi, bu neden aslında az önce söylediğimiz hikayeyle ilgili bu. Yani acaba Yargıtay'dan Ocak'ta ya da Şubat'ta fark etmiyor, ne zaman olursa olsun tekrar Özgür Özel cephesine yönelik olumlu bir karar çıkarsa partiye dönmeleri için bu isimlerin burada kalmasını istiyorlar. Yani dolayısıyla burada birkaç şey daha var. İlk denge gibi değilse, yani partide ilk günlerde 111 imza toplayabilen bir Özgür Özel vardı. Şimdi aynı durumda değil. Bir üçüncü cephe oluştu. Yani iki tarafla da bu konuda aynı fikirde olmayan, yani Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde de olmasa, Özgür Özel'le de aynı fikirde olsa ya da olmasa kalalım, partide mücadele edelim diye bayağı geniş bir grup var. Milletvekillerinin, belediye başkanlarının böyle bir süreçte yol ayrımında olan Özgür Özel'in partisine ne kadar katılacağı meselesi de elbette partinin kamuoyundaki gücünü, algısını belirleyecek bir önemli nokta.
0: Peki böyle bir kopuşla beraber aslında burada iktidar kazançlı çıktı diyen yapılan yorumlar var. Buna katılır mısın?
1: Ya şimdi iktidar muhalefet cephesinde, yani kendi rakipleri olan kısımda yaşanan her krizden elbette faydalanır. Bu çok şeydir, yani basit bir politik matematiktir, yani onu söyleyebiliriz. Ancak daha burada hani neyin ne olacağı konusunda çok büyük bir belirsizlik var. Bir yandan da sen de sordun, onu da cevaplamış olayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı hamleler de var. Yani onlar da devam ediyor. Yani partiyi yeniden yapılandırma, arındırma ile ilgili. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili operasyonlar, hukuki süreçler devam ediyor. Bugün İzmit Belediyesi de bu kapsama girdi. Bütün bu süreçlerde ortaya çıkacak yeni parti bir yanda, diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu bir yanda. Burada Kılıçdaroğlu kongreye doğru, kurultaya doğru nasıl bir parti inşa edecek? Kendisi aday olacak mı? Üçüncü bir ismi orada genel başkanlık için destekleyecek mi? Bunlar da önemli. Dolayısıyla iktidar açısından baktığımızda, evet, bugünkü manzara, tekrar söylüyorum, muhalefet içindeki her kavgada olduğu gibi işine yarayabilir. Ama asıl hikaye buradaki ana partinin hangisi olacağı belli olduğunda karşımıza çıkacak.
0: Peki. Şimdi gelelim yeni partinin detaylarına. Yarın Özgür Özel'in de bir açıklama yapması bekleniyor bu konuyla ilgili.
1: Evet. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Onu da tekrar söyleyeyim. Özgür Özel tarafı sahaya bakıyor. Bir yandan bu. Yani bu sahada gerçekliğimiz ne kadar? Ölçümler yaptırıyorlar, saha çalışmaları yaptırıyorlar. İlk baktıkları nokta bu. İkincisi, milletvekillerine bakıyorlar. Ne kadarı yanımızda, ne kadarı değil. Az önce söyledim. Hani o baştaki yüz küsür milletvekili bandında değiller. Çünkü ikna edici olamadılar. Yani yeni bir partiyi kuruyoruz. O parti siyasi merkezde iktidara aday olacak algısı henüz ortalıkta yok. Üçüncü bir konu, Ekrem İmamoğlu cephesiyle Özgür Özel cephesi arasında ne kadar uyum olup olmadığı. Bu biraz daha kapalı kapılar ardında seyrettiği için herkes tam bir fikir sahibi olamıyor, ama İmamoğlu cephesinin parti kurulması noktasında çok daha ısrarlı, çok daha hızlı davranılması gerektiğini söylediğini biliyoruz Semih. Yani bir an önce çıkın kurun diye. Şimdi bu partilerin şöyle bir durumu var. Özgür Özel cephesi bunu çok dikkate alıyor. Bir cümleyle söyleyeyim. Eğer çıkışınız zayıf olursa bir daha o partiyi toparlama şansınız, bizim siyasi tarihimizde örnekleri vardır bunun, çok kolay olmuyor. O nedenle bence hani kendilerince böyle kılı kırk yararak derler ya, hareket etmeye çalışıyorlar, ama bir yandan da artık partide kalamayacakları kanaati de onlarda oluşmuş durumda.
0: Peki ihraçları istenen vekillerin bu kurucu kadro dışında kalacağı iddia edilmiş, konuşulmuştu geçen hafta. Bu ne anlama geliyor? Nasıl Uygungör?
1: Ya şimdi burada hukuki süreçler vardı ve hukuki süreçler giderek hızlanmaya başladı. Yani dokunulmazlıklar, o ihraç süreçleri, bunlarla ilgili devam eden hukuki davalar. Şimdi burada esas olan ceza davalarında bu isimlerin ceza alıp almayacağı, bunların siyasi yasaklara dönüşüp dönüşmeyeceği, bunlarla ilgili dokunulmazlık dosyalarını parlamentoda ele alıp almayacağına da bağlı elbette. Belki de hani yola çıkarken böyle hukuki açıdan sırtında bagajı olanlarla birlikte hareket etmek istemiyorlar. İrtibatları sürebilir, ama bu da aynı zamanda kendileri açısından da bir güç kaybı olacak. Yani yol arkadaşıyız, birlikteyiz, her gün birlikte görüntü veriyorsunuz, Anadolu'ya gidiyorsunuz filan. Ama sonra diyorsunuz ki senin hukuki süreçlerin var, ben seni yeni partide şimdilik istemiyorum, sen daha sonra gel. Bu siyasetin kendi mantığına, akışına çok uygun bir yaklaşım değil. Bu da yeni partinin kuruluşunda Özgür Özel'in ciddi zorluklarından birisi olarak karşımızda duruyor. Tabii bir konu daha var. Türkiye'de siyasi parti kurmak kolay, ayakta tutmak zor. onu seçime kadar götürecek bir yapıya kavuşturmak çok daha zor. Çünkü çok büyük mali kaynak istiyor. Yani 81 tabii il, ya, 1000'e yakın ilçe, bunların binaları vesaire gibi. Bu konuda bakalım nasıl bir takvimleri olacak. O kısmı ben de merak ediyorum. Çünkü siyasetin finansı Türkiye'de biliyorsun ki çok yani, ciddi, evet, bir problem.
0: Bir taraftan neden işte kalıp mücadele etmek yerine yeni partiye yöneldi diye eleştiriler de var. Şunu da sorayım.
1: Tabii bunu söyleyenler de var. Evet.
0: Aynen. Kılıçdaroğlu peki nasıl bir hamle yapacak? Geçen hafta bir televizyon programında şöyle söylemişti. Kimsenin partiden ayrılma lüksü yok. Türkiye'nin bugünkü koşullarında içeride, evet, dışarıda pek çok sorunla karşı karşıya. Böyle bir ortamda niye ayrılıyorsunuz? Kal çağrısında bulunmuştu. Şimdi acaba ne der, ne yapar?
1: Bence bunu yine söyleyecektir buna benzer olanları. Şundan dolayı partiden onları gönderen isim, gönderen genel başkan olmak istemiyor elbette. Evet. Yani diyor ki bir mücadele verecekseniz gelin burada yapın. Olağan kurultayla ilgili hazırlıklarımız var. O kurultayda gelin, sahada ve salonda mücadelenizi devam ettirin. Ancak tabii bunların politik karşılıkları yok. Politik gerçekliği de yok, onu da söyleyeyim. Ya burada artık öne alınmaz bir rekabet giderek bir çatışmaya dönüşüyor. Kılıçdaroğlu'nun bence işlettiği mekanizmalar, hukuk mekanizmaları, ihraçlar, disiplin mekanizmaları, bunların her biri çok hızlı bir biçimde devam edecek. Tahmin ediyorum bazı büyükşehir belediye başkanlarıyla, özellikle yargısal süreçte olanlarla yollarını da ayırabilir Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kısmına ise hukuki destek verebilir. Hani kendi pozisyonlarını haklı görüyorlarsa. Ama şu tarafı çok açık. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu yapıp ettiği süreçlerden geri adım atmak gibi bir niyeti hiç görünmüyor. Olağan kurultayla ilgili takvimi de hızlandıracaklarını söylüyorlar. Geçtiğimiz hafta Bülent Kuşoğlu yayında Habertürk ekranlarında bize söyledi bunu. Kurultay süreci de hızlanacaktır. Bu hız da zaten iki taraf arasındaki ayrı parti, ayrışma sürecini daha da derinleştirecektir.
0: Peki Habertürk Ankara temsilcimiz nasıl yani
1: daha,
0: Güngör?
1: Daha pardon bir cümle.
0: Hiç ha,
1: bir cümle
0: değil,
1: özür dilerim. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Bir cümle şu, yani şu andaki ayrışma derin değil aslında, öyle zannediliyor ama bu daha öyle kavga, gürültü, patırtı noktasına gelmiş durumda değil. Daha sonrasında ben üslubun, sürecin daha da sertleşeceğini öngörüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum tekrar. Güzel bir hafta olsun herkes için. Teşekkürler.
1: Umarız, sağ olun. Evet.
0: Efendim devam edelim. Şimdi iş görüşmesi elbette herkes için heyecanlıdır. En merak edilense çoğu zaman maaş aralığı. Pek çok aday mülakatlarda önce maaşı öğrenmek istiyor. İşverenler içinse bu konu ilk sırada değil. Peki maaş konusu ne zaman, nasıl konuşulmalı? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
2: Maaşını sorması lazım yani kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
3: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
4: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
5: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
6: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
4: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
7: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
4: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
6: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
8: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
9: Mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
10: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
11: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum. Açık konuşayım, en yakınıma bile.
5: Herkesin ne kazandığı kendinedir.
6: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
0: Hocam, böcek ve haşereler yaz aylarının kabusu. En çok da sulak alanlarda oturanlar şikayetçi. Ama bir yandan da hani evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim korkusu var. Nasıl olmasın? Yani biz bir ailenin bu konu yüzünden yok olduğunu gördük. 4 kişilik bir aile öldü. Şimdi bu sebeple firma yerine internetten aldığı ilacı kendi uygulayanlar dahi var. Bu doğru mu? Doğru bir yöntem mi? Zehirlenmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dilara Civelek uzmanlarına sordu.
12: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
13: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize, sağlığına zarar verebilirsiniz.
12: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
13: İnternet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da prospektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşereye fayda ettiğini sanıyor.
14: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
12: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
15: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten gözden bile vücudumuza girebiliyor.
12: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
13: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
12: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
15: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı. Üzerindeki bütün kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
12: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
15: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
0: Sigarayı bırakmak pek çok kişinin hayali ama bir o kadar da zor. Fakat bu konuda önemli bir gelişme var. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla birlikte sigara bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
16: İç nereye kadar?
17: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
4: Sigarayı bırakma kararı bu alışkanlıktan kurtulmak için ilk adım olsa da tek başına yetmiyor. Artık ücretsiz ilaç desteği de var.
18: İlaçların etkili olacağını düşünüyorum. Bazı insanlar için de gerçekten faydalı olacaktır.
19: Her türlü zararı var abla. Hani koşarken olsun, merdiven çıkarken olsun, nefesimiz kesiliyor. Keşke hiç baştan içmeseydik.
4: Sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir destek hayata geçirildi. 1 milyon kişiye sigara bırakma ilaçları ücretsiz sağlanacak. Sosyal güvencesi olmayanlar da bu destekten faydalanabilecek.
20: Herhangi bir sigorta desteği aranmaksızın ücretsiz olarak sağlanması çok kıymetli bir adım. Ve sigara bırakmada da etkisi olacağını biliyoruz.
21: Düşünüyorum sigara bırakmayı, bakalım tedaviyle başlayacağız inşallah.
22: Bu son sigaram deyip yeniden başlayanların sayısı hiç de az değil. Peki sigarayı bırakmak gerçekten sadece irade meselesi mi?
20: İstemek ve irade bu işin başlangıcını oluşturuyor. Yani kişi buna karar vermesi lazım. Önce bu motivasyonda olmamız lazım.
17: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
23: Benim oğlanla adam da içiyor. İki tane oğlan içiyor. Keşke öyle bir şey olsa da, imkan olsa da yani bıraksalar.
0: Efendim, hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Neden? Daha önce New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım diyen New York Belediye Başkanı Mamdani bu konuyu belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü açıkladı.
1: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım demişti. Gözler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yapmayı planladığı New York ziyaretine çevrildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani,

0: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. Netanyahu, New York'a ayak basarsa tutuklarım demişti. Bir kez daha aynı konuya değinen Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması yönünde adım atıp atmayacağını belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü söyledi.
1: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. Kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusudur. Birçok insanın da bu görüşü paylaştığını göreceksiniz. New York şehrinde yasanın bana yapmama izin verdiği her şeyi yapacağız. Bu konu hukuk departmanımızla yürüttüğümüz aktif bir değerlendirme sürecidir.
0: Mamdani İsrail'i daha önce de apartheid rejimi olarak nitelendirmiş, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımlamıştı. Tel Aviv yönetiminden Mamdani'nin açıklamalarına sert yanıt geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Den'in Netanyahu'nun New York'a gideceğini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğini söyledi. Eğer burada birisi tutuklanacaksa o da New York Belediye Başkanı Mamdani'dir dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
2: Mamdani şehir yasaları çerçevesinde hareket edeceğini söylüyor ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına vurgu yaparak bir taraftan da zaten Netanyahu'nun New York'a gitmeyeceği yorumları da var. Fazla bir tepkiyle de karşılaşacağı için. Bakalım göreceğiz. Ve Yunanistan devlet kanalında Yunan güçlerinin milli mücadele sırasında Anadolu'da işlediği suçların itirafı geldi. Canlı yayına katılan Yunan siyaset bilimci, Yunan devletinin Anadolu'da işlediği suçları ne zaman kabul edeceğini sordu. Yunan ordusunun resmen kabul etmesinin zamanı geldi diye de ekledi.
3: İşgalcilerin akıl almaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Yunanistan, ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak sorusunu yöneltti. Bu itiraf, Yunanistan Devlet Televizyonu ERT yayınında siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan geldi. Yunan siyaset bilimci, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa Milli Günü kutlamaları nedeniyle yapılan canlı yayın sırasında ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlattı. Sözü Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçlara getirdi. İşgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akıl almaz yöntemlerle işkenceler yaptıklarını söyledi.
4: Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusu Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?
3: Yunan siyaset bilimci, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde gerçeklere yer verildiğini kaydetti. Yunan devletine resmi olarak yüzleşme çağrısı yaptı.
2: Efendim para gündemi tamamlıyoruz. Birazdan Rahim Ak karşınızda olacak Ayılar ve Boğalar programıyla. Güzel bir gün olsun. Yarın 10'da görüşmek üzere.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
2: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.

0: Ekonomiyi, para ve sermaye piyasalarını konuştuğumuz Ayılar ve Boğalar'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim piyasalar açısından savaş ve petrol fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı çok daha iyimser olmayan bir haftaya daha başladık. Gerçi borsa eksi açıldı ama daha sonra artıya geçti. Umutlar savaşın bitip sürecin ve trendin tersine dönmesine bağlanmış durumda tabii. Diğer yandan başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere faiz kararları haftasına da başlıyoruz. Bu noktada gözler ise enflasyon gelişmelerinde tabii ki petrol fiyatlarındaki yükseliş önce enflasyon ve ardından faizi, para piyasalarını, sermaye piyasalarını oldukça olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan bir diğer gelişme borsada özellikle borsa özelinde bilançoların gelecek olması. Bugün gelişmeleri Yapı Kredi Yatırım Hisse Senetleri Araştırma Direktörü Görkem Yüker bizim için yorumlayacak. Görkem Bey efendim hoş geldiniz.
1: Ayaklarınıza
0: sağlık, sağ olun, var olun. Çok da bu haftalarda, son haftalarda çok da iyimser olamıyoruz.
1: Evet.
0: Maalesef gerçi Şubat'tan bu yana bütün gündem savaş. Bizde savaş ve savaşın getirdikleri Türkiye net enerji ithalatçısı bir ülke olarak petrol fiyatlarındaki yükselişten oldukça fazla etkileniyor. Şirketler de etkileniyor.
1: Kesinlikle.
0: Biz biraz geri dönüp geçen haftaya ve önceki haftalara bakıldığında ne dersiniz bu süreç nasıl işledi savaştan itibaren ve bundan sonraki süreçte beklentiniz nedir?
1: Evet, aslında yılın ilk yarısını belli 3 faza da ayırabiliriz. İlk başta özellikle Ocak-Şubat döneminde çok hızlı bir yükseliş. Bizim sene başındaki beklentilerimizle paralel ama ondan daha hızlı bir yükseliş. Evet. Kazançlar yüksek seviyedeydi. Gelişmekte olan ülkelerle, rakiplerimizle de baktığımız zaman onların da üzerinde bir performans gösterdik ki betası yüksek, yani oynaklığı görece yüksek bir piyasa olarak bundan faydalanmıştık.
0: Evet.
1: Ama sonra sizin de dediğiniz gibi Körfez'de yaşanan gerilimler, petrol fiyatının artmasıyla beraber ikinci fazda bir dipleri tekrar gördüğümüz bir dönem oldu. Ancak piyasa olumluya döndüğüne dair, hani bir mutabakat imzalandığı haberinin düşmesiyle beraber bunu biraz da öncesinden alımlarla tekrar sene başındaki trende, o yükseliş trendine taşıdı. Ama hani bu seviyeden artık bundan sonraki süreçte yönün halen yukarı olduğunu düşünmekle beraber haber akışları çok değişken olabiliyor biliyorsunuz. Özellikle, hı hı, yani özellikle değil, aslında tamamen şu an için Hürmüz Boğazı üzerinden ifade ettiğimiz jeopolitik gerginlikler ve bunun petrole yansıması. Çünkü bizim kendi iç hikayemizde faiz dezenflasyon sürecinde bu oyunu kısmen bozan ve bu anlamda beklentileri de yukarı, tahminleri yukarı, enflasyonun seviyesini yukarı çeken gelişmeler. Dolayısıyla bu piyasayı hem faiz kanalıyla hem yatırımcı şirketlerin finansal, yatırımcıların finansal tercih kararlarını doğrudan etkileyen bir süreç oldu. Hani bundan sonraki süreçte de bunun dediğim gibi yukarı devam etmesini bekliyoruz. Nominal olarak artış bekliyoruz ama bu dalgalı seyredeceği muhakkak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla düz bir şerit halinde değil, dalga boyu daha geniş düşüş inişlerle, oynaklıklarla ilerleyeceğiz
0: herhalde
1: diye bekliyoruz.
0: Şimdi isterseniz önce bir küresel piyasalardan, globalden gelelim. Çünkü Borsa İstanbul dendiğinde de yabancı yatırımcının azımsanmayacak bir varlığı var. Orada beklentiniz ne de şimdi özellikle Amerika'da işte enflasyon rakamları geldi, beklenenden düşük geldi. İşte Fed faiz artıracak mı, artırmayacak mı, diğer küresel merkez bankaları ne yapacak? Oradan bize yansıma ne olur? Önce onu alalım.
1: Evet. Yani o tarafa baktığımız aslında hani Amerikan borsası S&P olarak baktığımızda yılın ilk 5 ayı çok güçlüydü. Çift taneli %11-12'lik bir getiri söz konusuydu. Daha sonra Haziran ayı ile beraber belli düşüşler gördük. Aslında ekonomik veri, şirket karları, enflasyonun seyri bu anlamda piyasayı destekleyici seviyelerde. Ancak tam da bizim piyasada az önce bahsettiğim gibi enerji maliyetlerine yönelik belirsizlik, bu petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir oralarda da enflasyon endişelerini hep tetikte tutuyor. Bu da piyasa hareketlerine doğrudan etkiliyor. Geçen hafta sonunda cuma günkü kapanışta da bunu gördük. Bundan sonraki süreçte de biz aslında kısa vadede taktiksel olarak halen olumluyuz. Riskin dağıtım

0: kılarak ilerlenmesi, yani bir grup olarak hisselerden vazgeçmek yerine burada rotasyonlarla, sektörel şirket rotasyonları ile ilerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Örneğin bu dönemde biraz daha bu zamana kadar güçlü giden donanım şirketleri işte daha öndeydi, ama artık biraz daha yazılım şirketlerine doğru bir kayma olabileceğini düşünüyoruz. Defansif özelliği olan teknoloji, sağlık teknolojisi alanındaki şirketlerin önde kalabileceğini düşünüyoruz. Hani yurt dışı piyasalara bir bütün olarak baktığımızda bir Ağustos ayı ile beraber bir düşüş beklentilerimiz dahilinde bugünkü veri setiyle baktığımızda. Hmm. Ama yılı sonunda dördüncü çeyrekle beraber de yılı artıda kapatacak bir yükseliş tekrar öngörüyoruz.
1: Peki oradan bize yansıma nasıl olur? Yani bir olumlu ya da olumsuz ya da
0: yani muhakkak bir yansıması oluyor. Çünkü
1: FED faiz artışı beklentileri biraz törpülendi.
0: Gayet tabii ki. Bu özellikle gelişmekte olan ülkelere olan fon akımları için doğrudan ilintili oradaki süreçler. Ha, bize olan etkisi piyasamıza gayet tabii ki var. Eskiye oranla daha az var. Çünkü yabancı payının malum tarihi seviyelerin çok gerisindeyiz. Ama bu etkisi olmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi. Doğrudan etkisi olacaktır fiyatlamalar açısından. Ama kendi iç dinamiklerimiz de burada tabii, oradaki o denge nasıl gelişecek ona da tekrar bakmamız gerekiyor.
1: Şimdi tabii hep bardağın boş tarafına bakıyoruz doğal olarak. Çünkü piyasa kötü, yani öyle olunca evet. Biz de dönüp ne oluyor diye baktığında orayı görülüyor. Bardağın boş tarafı görülüyor. Bir de geçen haftalarda NATO zirvesi oldu. İşte Batı ile Türkiye'nin ilişkileri, başta Amerika, işte Amerikan Başkanı Trump olmak üzere çok övüyor bizi. Hem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem Türkiye'yi. Bu anlamda yani şu anda piyasa olumsuzken evet onun etkilerini yaşıyoruz, ama bu anlamda eğer savaş biter ve trend de tersine dönerse Türkiye olumlu erişebilir mi? Yani böyle bir yani ya da farklı işte mesela şimdi ucuzluk teması var. Oradan da kaynaklı. Evet. Olumlu ayrışabilir miyiz bundan sonraki süreçte? Tabii ki savaşın bitmesi evet. Temel şart.
0: Tabii burada bir potansiyel barındırdı muhakkak. Az önce onu sene başındaki performansımızı o yüzden hatırlattım. Hmm. Orada da işler yukarı giderken, gelişmekte olan piyasalar fiyatlama açısından yukarıda giderken biz olumlu ayrışmıştık. Tabii bunda geçmiş yıllardaki zayıf performansımızın da etkisi var. Benzer bir tabloyu görmek muhakkak mümkün. Bunu göz ardı edemeyiz. Ama bunun boyutunun ne kadar olacağı, ne kadar anlamlı düzeyde süreceği tamamen yine tabii ki bizim iç dinamiklerimiz de orada tekrar öne çıkacak. Çünkü bizim hikayemiz şu haliyle dezenflasyon süreci. Buradaki seyir o ilginin kalıcılığını belirleyen ana unsur olacak diye düşünüyorum. Çünkü evet. Finansal enstrüman olarak da hisse senedi mi, tahvil mi, hangisine daha çok ilgi olacağı da yine benzer dinamiklerden beslenecek.
1: Peki yani o sürecin nasıl ilerlemesini bekliyorsunuz? Dezenflasyon sürecinin petrol bozdu. Yani evet. Açık net her şey de iyi gidiyor aslında. Bakıldığında petrol bozdu. Ama bir taraftan da bu sene bolluk var. Gıda fiyatlarından bir evet. Umudumuz var işin doğrusu. Orada beklentiniz nedir? Yani enflasyon ne olur ve bundan sonraki süreçte Merkez Bankası haftalar söyledi. Evet. Şeklinde söyledim. Merkez hafta, Bankası kararı var.
0: Evet.
1: Ne olur? Merkez Bankası'nın kararı ne olur ve onun tabii sermaye piyasalarına etkisi ne olur?
0: Şimdi dezenflasyon sürecinin sene başındaki tahminlerimize göre bir akamete uğradığı kesin. Hani evet. Bizim ve aynı zamanda piyasada da görebildiğimiz kadarıyla tüm oyuncuların. Ama bunun tekrar aynı patikada devam etmesine daha yüksek olasılık veriyoruz. Dolayısıyla şu an gördüğümüz enflasyonun gerilemesini bekliyoruz. Ama bunun hızı açık konuşmak gerekirse hani dediğim gibi sene başındaki beklentilerimizin, tahminlerimizin altında. Burada aylık veri belirleyici olacak. Oradan gelecek akışa göre bakacağız ama hani yönün aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Burada hizmetin orada biraz daha belirleyici olduğunu, yüksek kaldığını, sizin dediğiniz bolluk gıda enflasyonunu destekleyici olacağı muhakkak, ama enerji maliyetleri ve hizmetteki katılık orada ne kadar kırılacak onu takip ettikçe göreceğiz. Şu an için beklentimiz bunun aşağı yönlü olması enflasyonun, ama daha yatay bir seyirde en azından daha süreç bu petrol krizi devam ederse daha muhtemel gözüküyor.
1: Yani biraz kredi kartı harcamalarındaki artış da biraz törpülenmiş durumda. Bu nedenle yani talep tarafı da biraz enflasyon kesinlikle söz konusu olduğunda biraz daha yani orada

0: olumlu bakabiliriz sanki talep tarafından da, öyle mi? Nasıl görüyorsun?
1: Tabii ki yani iç talep bu anlamda soğuması destekleyici olacaktır ama hani tek başına iç talep düzeyiyle de enflasyon hani fiyatlama davranışları, çünkü burada yine firmaların çok belirleyici olacak. Dediğim gibi hizmet enflasyonu ve aynı zamanda enerji maliyetlerine de bakmak gerekecek. Ama tek başına iç talep bu haliyle evet destekleyici olacağını söyleyebiliriz. Ama yeterli olur mu, ona tekrar takip edeceğiz.
0: Gıda ve iç talebe artı yazıyoruz ama diğer tarafta kocaman bir petrol duruyor. Petrol fiyatları duruyor. Bir de şunu soracağım. Borsa İstanbul, tamam biz hani bakıyoruz gelişmelere. Hani 63 dolardı petrolde savaş öncesi fiyat. Şu anda işte 70'lere kadar da indi aslına bakılırsa. Şimdi tekrar biraz tekrar ateşlemiş durumda. O kadar hani bizi de yıkacak bir durum da söz konusu değil diye değerlendiriyorum ben. Naçizane kendi görüşüm. Tabii. Niye bu kadar fazla etkileniyoruz?
1: Şimdi burada etki tabii iki boyutlu. Bir reel ekonomiye, şirket finansallarına, operasyonlarına yansıması, bir de bunun piyasa tarafından fiyatlanması. O ikisini belki ayrıştırmak gerekiyor. Piyasadaki likidite şartları, o an için faiz oranları, fiyatlamalarda normal reel etkiden çok daha yüksek vuku bulabiliyor ve süre de bu anlamda daha kısa olabiliyor. Ama ekonomik olarak baktığımızda da siz de başında belirttiniz, biz enerji ithalatı yapan, açığı olan bir şirketiz. Dolayısıyla burada bu fiyatın yükselmesi bizim doğrudan bütçe dinamiklerimizi, cari açığı, enflasyonun seyrini etkiliyor. Dolayısıyla piyasa bunu çok daha sert fiyatlıyor. Şirket finansallarına yansıması tabii o ayrı bir unsur. Orada da şirketlerin kendi iç dinamikleri rol oynuyor. Anlaşmaları, fiyatlama, sözleşme süreleri gibi. Yani yansıma biraz daha zamana yayılıyor. Ama piyasa fiyatlaması evet bunu daha önden
0: daha sert
1: bir şekilde alıyor.
0: Herhalde
1: dalgalar da oluyor ama aynı düzeyde dediğim gibi şirketlerin reel ekonominin ilerlemesini o düzeyde beklememek gerekir. O anlamda olumluluğunuz ona atfense tabii ki iştirak edebilirim.
0: Evet. Yani faiz, anladığım kadarıyla faiz çok yüksek diyorsunuz. Dolayısıyla piyasa fiyatlaması onun sert durmasında çok büyük
1: kesinlikle
0: etkisi var. Bilanço haftasına giriyoruz. Başlayacak bugün. Bilançolardan böyle olacak. Herhalde ikinci çeyrek bu. Yani
1: bu
0: savaşın seyrini göreceğiz. Savaş şirketleri nasıl etkilemiş?
1: Doğru.
0: Öyle midir?
1: Doğru.
0: Beklentiniz nedir ve bu bilanço haftasının etkisi ne olur Borsa İstanbul'da?
1: İkinci çeyrek sonuçları, yani takvimli olarak bakarsak işte 1 Nisan 30 Haziran dönemini kapsayan finansalları görmeyi bekliyoruz. Hı hı. Burada genel gördüğümüz yıllıklandırılmış verilerde şirket finansallarında, reel sektör için konuşuyorum, bir olumlu seyir vardı. Birinci çeyrekte de bunu görmüştük. İkinci çeyrekte de bunun olumludan kastımızda ciroların reel olarak toparlanması, operasyonel marjların iyileşmesi ve net kar marjında halen zayıf kalsa da zayıflığının azalması. Yani bu çerçevede baktığımızda ikinci çeyrekte de bunu görmeyi bekliyorduk. Şu an halen bir bütün olarak beklemekle beraber burada da biraz daha özellikle finansman maliyeti yüksek şirketlerin net karlılıklarının toplamı aşağıya çekmesini bekliyoruz açık pozisyonlar nedeniyle ve artan enerji maliyetleri nedeniyle. Çünkü fiyatlamalar biraz daha gecikmeyle geliyor. Şirketlerin ürün ve hizmetlerine yansıtması. Dolayısıyla ikinci çeyrek biraz daha geçiş dönemi olacak. O savaşın etkisini esasen üçüncü çeyrekle beraber görmeyi bekliyoruz. Hmm. İkinci çeyrek finansalları da bu anlamda şirket bazında değişik yansımaları olacaksa da burada yine tekrar edeceğim ama hani borsa fiyatlamaları şirketlerin operasyonel sonuçlarından çok fiyatlama dinamikleriyle, yani faizin seviyesi ve likiditeyle belli oluyor. Dolayısıyla finansalların etkisi bu anlamda sınırlı kalabilecektir diyebiliriz.
0: Yani biraz dönüp piyasaya bakmamız gerekiyor o zaman. Öyle olunca da yabancı yatırımcı çok önem arz ediyor. Yabancılar şu anda borsaya bakış açısı nedir? Şu son gelen rakamlarda çok da ilgi göstermedikleri anlaşılıyor.
1: Yani aslında geçen hafta açıklanan veriyi de dikkate aldığımızda yılbaşından bu yana toplamda kümüle bir artı taraftayız hisse senedi anlamında.
0: Evet.
1: Giriş var.
0: Ama bir ara çünkü o savaşın da ortasında bir ara çok ciddi ilgi
1: geriye giren sermayenin

0: belli bir kısmını çıktığını görmüştük. Dolayısıyla orada tekrardan bir toparlanma var. Ama bunun sonuçlara baktığımızda, hangi hisselerde pozisyon aldığına baktığımızda, burada daha çok piyasa değeri yüksek, fiili dolaşımı yüksek, likiditesi fazla ve hani finansal olarak da baktığımızda bilançosu daha sade ve öngörülebilir şirketlerin başta yer aldığını gördük. İşte BİM gibi, Türk Hava Yolları gibi, TÜPRAŞ gibi hisselerin daha tercih sebebi olduğunu gördük yabancı nezdinde. Bu da bizim aslında beklentilerimizle uyumlu. Yılın geri kalanında da yine faizin gelişimine göre, faizin hızlı geriye geldiği dönemde banka holdinglerin daha yavaş ilerlediği noktada da daha defansif hisselerin, telekom gibi, perakende gibi, savunma gibi sektörlerin önde kalmasını bekliyoruz. Evet. Finansal sonuçlarda bunu büyük oranda yansıtacaktır diye bir öngörümüz var.
1: Evet. Biraz sektörlere girdik, biraz sektörlerden devam edelim. Çünkü yatırımcılar, değerli izleyenler, yatırım yapacakları zaman tamam, yani borsanın geneline yönelik görüş, fikir tabii ki önemli ama herkesin elinde bir hissesi var sonuçta. O yüzden sektörleri konuşsak daha iyi olur. Önümüzdeki dönem, yani bazı sektörler çok fazla etkilendi. İşte bankacılık çok olumsuz etkilendi bu süreçten. Faizden dolayı işte size söylediniz. Bundan sonraki süreçte hangi sektörün daha olumlu ayrışabileceğini, daha iyi olabileceğini, hangisinin olumsuz etkileneceğini düşünüyorsunuz?
0: Ya aslında bu dönem ana temalar bulmakta en çok zorlandığımız dönemlerden bir tanesi. Dolayısıyla hisse bazlı hareket etmenin daha uygun olduğunu düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Burada yine biraz tekrar olabilecek ama faiz hassasiyeti yüksek sektörlerin enflasyonun iyi geldiği durumlarda halen önde kalmasını bekliyoruz. Burada da banka holdingler en öne çıkan sektörler oluyor. Ama bankalar arasında da yine aktif kalitesi, sermaye getirisi gibi alt detaylarda ayrışmalar olabileceğini düşünüyoruz ve burada rotasyonların daha dikkate yatırımcılar tarafından alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yani belli hisselerde uzun soluklu kalmaktansa o temaya uyumlularda getiriye bakarak da değişiklikler daha makul gözüküyor. Bu tabii kısa vadesi daha kısa olan yatırımcılar için söyleyebileceğimiz ifadeler. Uzun vadeli yatırımcılar açısından ise baktığımız aslında temalar yine 3 aşağı 5 yukarı bununla uyumlu. Yani faizin gerilediği bir dönemde, enflasyonun şu an yüksek seyrettiği halen bir dönemde, işte stoklarının kalitesi, fiyatlama becerisi, onu ne kadar sürede satışa döndürdüğü gibi bilanço tarafında alacaklarının içeriği ve vadesi gibi hususlar daha belirleyici olacak. Burada da net işletme sermayesi düşük, brüt kar marjı yüksek şirketlerin, net borçluluğu az veya net nakitteki şirketlerin önde kalacağını bekliyoruz. Dolayısıyla bunlar daha sektörel temaların önünde kalan şirket spesifik diyeceğimiz özellikler.
1: Peki, bu temalarla mudur öyle? Çok borçlu sektörler, borcu az olan sektörler, net nakitte olan sektörler yok mudur?
0: Aslında telekom gibi işte operasyonları bazında en azından yatırımdan kaynaklı borçluluk değil, gıda perakendesi gibi şirketleri öne çıkarmamızın ana unsurlarından bir tanesi de bu. Çünkü bu şirketlerin normal bir faaliyet döneminde ihtiyaç duydukları nakit miktarı az, borçlulukları da az olduğu için daha güçlü finansallar açıklamasını görece bekliyoruz. Ama hisse fiyatlamaları bundan gayet tabii ki bağımsız olabilir. Hisse fiyatlamalarında tekrar söyleyeceğim ama faiz duyarlılığı yüksek ve likiditesi yüksek hisselerin ön planda kalmasını bekleriz piyasanın yukarı gittiği dönemlerde. Evet.
1: Faizden bahsederken hem yani bir alternatif olarak yatırımcılar faize gidiyorlar, hem de mesela kredili alımlarda, değil mi? Ne kadardır bilmiyorum. Orada borsanın önünü kesen gelişmelerden bir tanesi o. Yani kredi kullanıp yatırım yapan yatırımcılar var. Onlar şu ara çok fazla bu yola gitmiyorlar.
0: Evet, faizin iki etkisini az önce ısrarla vurgulaması sebebi, bir alternatif yatırım aracı olarak borsaya olan likiditeyi sınırlıyor. Yerli yatırımcı tarafından borsaya, hisseye olan ilgiyi sınırlayan bir unsur. Çünkü diğer tarafta reel getiriler yüksek. Öte yandan şirket finansalları açısından baktığımız zaman da etki daha kısa sürede finansallara yansıyabiliyor. Borçlu şirketlerin dolayısıyla finansman yükü bu anlamda artıyor. Yani çift taraflı olarak da baktığımızda bu temalarla uyumlu olan sektör hisselere bakmak gerekecek kısa vadede. Ama uzun vadede alım fırsatlarını daha geniş perspektifte bakmak lazım. Bu

0: seviyedeki güncel faizlerle değerleme en azından uzun vadeli yatırımcılar açısından çok doğru bir yaklaşım değil. Onu hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla vadeye şirketlerin değerinin ne kadarının uzun vadede, ne kadarı yakın vadede yaratıldığı gibi faktörlere bakmak gerekecek. Dediğim gibi genel resme dair ifadeler söylüyoruz. Çünkü bunların altını dolduracak piyasa ortamı her zaman olmayabiliyor diye genel bir ifade kullanayım. Çünkü fiyatlama dinamikleri birçok unsurdan etkileniyor.
1: Evet, biraz çalışmak gerekiyor. Bilançolara da bakmak gerekiyor. Evet. Öyle bedavadan para kazanmak yok.
0: Evet.
1: Günün sözü, haftanın sözü var. Haftanın sözü şöyle: trend döner ama zarar sabırsızda kalır. Şimdiye kadarki görülen borsanın atasözlerinden birisi.
0: Evet.
1: Ama dünyada öyle değişti ki, böyle kalır mı kalmaz mı, bu atasözleri de değişir mi değişmez mi? Ne dersiniz, yatırımcılar sabırlı olsunlar mı olmasınlar mı bu dönemde? Borsa yatırımcılar için konuşuyoruz.
0: Evet, sabır bu işin olmazsa olmazı. Atasözleri de tabii çok uzun yılların sonucu olan ifadeler olduğu için altında yatan mantığın halen geçerli olduğunu düşünüyorum çoğu zaman. Yani orada sabır da bunların en önemlilerinden bir tanesi. Ama herkesin de aynı düzeyde olmasını bekleyemeyeceğimiz bir şey. Tam da bu yüzden işte yatırım vadesi kişiden kişiye değiştiğinden daha genel ifadeler kullandık ama yatırımcıların kendi özel durumlarına göre pozisyon alması gerektiğini tekrar hatırlatmakta fayda var.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Değerli katkılarınız için efendim, Yapı Kredi Yatırım Hissesi'ni de araştırma direktörü Görkem Göker bizimleydi. Merak ettiğimiz tüm soruları cevaplandırdı. Kendisine yeniden teşekkür ederiz. Aylar ve boğaların sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz ve sıcak gelişmeler de birbirini kovalıyor. Oğuzhan Uğur'un adliyeye sevk edildiği ahbap soruşturmasını Arzu Kaya takip ediyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise bir diğer CHP'li bir belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında. Ayrıntılar Alihan Tok'ta, birazdan Alihan'a gideceğiz. CHP'de gözler bir yandan yeni partinin duyurulabileceği ne çevrildi. Çünkü konuşulan Özgür Özel'in yarınki grup toplantısında bir duyuru yapabileceği yönünde. Ana muhalefet cephesinde neler oluyor? Olup biteni konuklarımızla da değerlendireceğiz. Yine bağlantı yapacağız, Ankara'ya gideceğiz. Mahir Kılıç bize kulislerde konuşulanları aktaracak. İlk durağımız ahbap şüphelilerinin sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı olacak. Arzu'ya gidelim. Arzu, söz sende.
1: Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi ve savcılıkça ifade işlemleri başladı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 isimden bahsediyoruz. Ahbap soruşturmasının 3. dalga operasyonu kapsamında Cuma günü gözaltına alınmışlardı. Gözaltı sürelerinin dolmasının hemen akabinde adliye sevkleri sağlandı emniyetten. Peki soruşturmayla ilgili neler biliyoruz? Hangi güncel gelişmeler var? İsterseniz onlardan bahsedelim. Bir MASAK raporu hazırlandı. Bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bir de Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifadesi var. Bu başlıklar özelinde biraz açmaya çalışırsak eğer bilirkişi raporundan bahsedelim. En son Oğuzhan Uğur'un hesap hareketlerine ilişkin bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bu bilirkişi raporunda ahbap şüphelileriyle Oğuzhan Uğur'un dolaylı bir mali ilişkisi, doğrudan değil ancak dolaylı bir mali ilişkisi olduğu vurgulandı. Aynı zamanda mal varlığı edinimleri kaynakları incelendiğinde açıklanamayan bazı hususlar olduğu noktasında da bilirkişinin tespitleri var. Aynı zamanda bir MASAK raporu hazırlanmıştı. MASAK raporda oldukça dikkat çekici bir rapor ve aynı zamanda yüksek riskli ve izlemeye değer şeklinde bir tespiti var. MASAK'ın gri alanlar olduğu hesap hareketlerinde belirtiliyor. MASAK raporundan yine bahsetmemiz gerekirse hakkında yasa dışı bahis soruşturması ve kara para aklama soruşturması yürütülen Gain Medya ile Babala TV arasında bir para transferinden bahsediliyor ki Babala TV Oğuzhan Uğur'un kurucusu olduğu bir televizyon. Bununla ilgili de Gain Medya şirketinden Babala TV'ye 45 milyonu aşkın bir fon girişi yapıldı. Aynı zamanda

seferde yine aynı şirket üzerinden 13 milyonluk dikkat çekici bir transfer olduğu vurgulandı. Yine rapordan dikkat çeken başlıkları aktarmayı sürdürelim. Oğuzhan Uğur'un ailesinin dijital yayıncılıktan önce savunma sanayi şirketi kurduğu ve bu noktada da gelirlerinin bulunduğu, yine Babala TV'nin 8 milyonlu aşkın yüksek ciroyu yakalamış olmasına rağmen burası dikkat çekici, kar beyanını sıfır olarak belirttiği yine raporda araştırılması gerekiyor.

0: herhangi bir ilişkisinin olmadığını, 2023 yılından beri de Haluk Levent'le yüz yüze bir görüşmesinin bulunmadığı, Ahbap Derneği için toplanan paraların nereye hangi şekilde kullanıldığını bilmediğini ve bilmesinin de mümkün olmadığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Tabii soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Toplamda 19 tutuklu bulunuyor soruşturma kapsamında. Her gün hemen her gün yeni bir dalga operasyon yapılıyor. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Bugün için Selman Bektaş'la birlikte takip ediyor ve size aktarıyor olacağız.
1: Arzu Kaya aktardı bize tüm gelişmeleri soruşturmaya ilişkin. Şimdi devam edelim. Yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticileri gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada son 6 yıla ait bahis platformu verileri ve masa analizleri birlikte değerlendirildi. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketleri tespit edildi. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'da yöneticilik yapmış kişilerin de olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Rakip takım lehine kupon oynadıkları belirtilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi. Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek açıklamasında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı Bakan Gürlek ve Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızda eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Operasyon kapsamında Gürlek 6.314 banka hesabının tespit edildiğini duyurdu. 19 dış finans evinin ise deşifre edildiğini paylaştı. Akın Gürlek 23 şüphelinin yakalanması için adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Açıklama sonrası eş zamanlı baskınlar geldi. 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Ekipler firari 7 kişinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'le birlikte eşi de gözaltına alındı. Başkan ve diğer şüpheliler neyle suçlanıyor? Soruşturmanın ayrıntılarını Alihan Tok bizim için aktaracak. Alihan, söz sende.
2: Evet Sena Alkan, aslında özet olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarıyla şu anda aslında gözaltındalar. Ve Fatma Kaplan Hürriyet'le beraber eşi Murat Hürriyet de gözaltına alınan isimler arasında. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem etkin pişmanlık hem de gizli tanık beyanları, aynı zamanda devam eden operasyonlarda alınan ek ifadelerle burada yeniden bir operasyon düzenlendi. İzmit Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi yani. Bu operasyonda şu iddia ediliyor operasyon düzenlenme amacı olarak. İhale verilen firmalar ve aynı zamanda işte ihale açtıktan sonra düzenlenen ihalelerde teklif veren firmalar, ihaleyi kazanan firmalarla belediye yetkilileri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu ve aynı zamanda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in belediyenin içerisinde personel alımları, kadrolaşma ve tüm bu ihale süreçlerinde de kendi ilişkilerini kullandığı ve belediyenin ihale verdiği firmalardan para aldığı, işte komisyon adı altında para aldığı ve bu trafiğin olduğu da tespit edildikten sonra operasyon başlatılmış oldu. Ve belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le beraber eşi Murat Hürriyet, aynı zamanda CHP ilçe başkanı da ve belediyenin içerisindeki hem kalem müdürü, şoförü ve işte ihale ile alakalı eski ruhsat denetim müdürü hepsi gözaltına alındı. Toplamda 31 kişi gözaltına alınmış oldu. Bu konuyla alakalı operasyon aslında farklı illerde eş zamanlı olarak yapıldı. Antalya, Kırıkkale, İstanbul, İzmit ve Ankara'da eş zamanlı bir operasyon yapıldı. İzmit Belediyesi'ne yönelik yapılan bu operasyonda şu ana kadar 28 kişi gözaltına alınmıştı. 31 kişi hakkında da gözaltı kararı var. Şimdi burada gözaltı

0: kararı verilen isimler hem belediye başkanı hem eşi, burada eşine de tabii ki ayrı bir parantez açılıyor. Çünkü belediyenin içerisindeki o bahsettiğimiz hem açılan ihaleler, ihalelerin alınması, alınma süreçleri, bu ihaleyi hangi firmalara veriyorlar, bu firmalarla arasında nasıl bir para trafiği var, nasıl bir ilişki var, ki akrabalık ilişkileri olduğu söyleniyordu. Yine komisyon adı altında bahsettiğimiz gibi belediyenin içerisindeki bu akrabalardan oluşan grupların işte komisyon adı altında para aldığına yönelik de yine iddialar var İzmit Belediyesi'ne yönelik. Ve bu iddialar kapsamında zaten burada Örgütlü Suçlar Şube Müdürlüğü aslında bu operasyonu devam ettiriyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlamasıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet başta olmak üzere toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı var diyelim.
1: Alihan Tokaktar da ekranlarınıza getirdik. Şimdi Yargıtay'ın CHP'ye butlan kararını adli tatilden sonra ele alacağı, Özgür Özel'in de daha fazla beklemeyip yeni partiyi yarınki grup toplantısında duyuracağı ifade ediliyor. Ana muhalefet cephesinde neler oluyor? Habertürk editörü Mahir Kılıç başkentte çok yakından da takip ediyor kulisleri. Hakikaten böyle mi Mahir? Yani Yargıtay adli tatilden sonra duyuracak, Özgür Özel de beklemiyorum partiyi kuruyorum mu diyecek yarın?
2: Öyle demesini bekliyoruz Sena Alkan. Zira adli tatilin başlamasına birkaç saat kala karar yüksek mahkemeye ulaştı. Dolayısıyla bunun bir uzun inceleme süresi olacak. Bu kapsamda da artık imkansız diyebiliriz. Kararın sonbaharda verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu da artık Özgür Özel ve onu destekleyen isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırması anlamına geliyor. Dediğimiz gibi artık sonbaharda mutlak butlana ilişkin Yargıtay kesin kararını vermiş olacak. Birkaç cümle şunu da belirtin. Peki Yargıtay'dan hangi kararlar çıkabilir? Ne yönde karar verebilir? Birincisi yüksek mahkeme istinafın verdiği karar, yani mutlak butlan kararını hukuka uygun bulabilir. Bu durumda da karar kesinleşmiş olur. İkincisi istinafın hukuki değerlendirmesinde hata tespit edilirse karar bozulur ve yeniden Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderebilir. Üçüncüsünde ise usulü ilişkin eksikler tespit edebilir. Esasa girmeden kararı bozabilir. Bu üç ihtimalde söz konusu teknik olarak, ancak dediğim gibi artık sonbaharda yeni adli dönemde karar verilmesini bekliyoruz. Özgür Özel cephesi yaptığı her değerlendirmede 20 Temmuz'a işaret etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılma noktasında Yargıtay'dan bir karar çıkması yönünde ciddi bir beklenti vardı Özgür Özel cephesinde. Dolayısıyla 20 Temmuz beklenmişti. 20 Temmuz geldi, çattı. Artık adli tatil başladı denilebilir. Dolayısıyla gözler yarınki grup toplantısına çevrilmiş durumda. Yarın saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel partisinin grup toplantısında, CHP'nin grup toplantısında muhtemelen son kez kürsüye çıkacak ve konuşacak diyebiliriz. Artık yeni partiye ilişkin çok keskin, çok net mesajlar vermesini ve artık CHP'nin yolları ayrıldığını duyurmasını bekliyoruz. Aynı gün, yani yarın öğleden sonra kendisini destekleyen eski ve yeni bazı il başkanlarıyla da bir araya gelecek. Yine çarşamba günü eski parti meclisi ve MYK üyeleriyle de görüşmeleri olacak. Yine bu hafta içerisinde sığabilirse programa kendisiyle birlikte hareket eden ve yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle de bir toplantı yapmasını bekliyoruz. Bütün bu görüşmelerin özü, özeti bundan sonraki yol haritasının netleştirilmesi diyebiliriz. Özgür Özel'in yol haritası bu şekilde olacak. Ayrıca kurulması planlanan yeni partinin de isminin yeni parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dilekçenin de önümüzdeki belki de birkaç gün içerisinde kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilebileceği ifade edildi. Bir yandan da genel merkez binası için arayışlar devam ediyor. Birkaç alternatif söz konusu. Onlardan bir tanesi de Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bir bina. Şunu belirtelim, mevcut CHP genel merkezinde de yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafede, yani oldukça yakın bir konumda olduğunu belirtelim. Özel'in kurmayları o binada incelemeleri tamamladı ve bir genel merkez için uygun olduğu görüşünü paylaştılar. Ancak dediğim gibi durum henüz kesinleşmedi. Özgür Özel cephesi bu şekilde. Kılıçdaroğlu tarafına baktığımızda ise çarşamba günü önemli bir MYK toplantısına daha başkanlık edecek Kemal Kılıçdaroğlu. Güncel siyasete ilişkin bütün konular başkaları ele alınacak, fakat il başkanları ile ilgili yine bazı kararlar alınması bekleniyor. Şu ana kadar yapılan toplantılarda toplam 53 il başkanı görevden alınmıştı. Halihazırda genel merkez yönetimini tanımayan, parti disiplinine uymayan bazı il başkanlarının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Yine yarın Özgür Özel mevcut bazı il başkanlarına da çağrı yapacak görüşme için. Özel'in çağrısına icabet edip gidip görüşen il başkanlarının da görevden alınması bekleniyor. Yine bu hafta içerisinde terörist Türkiye sürecine ilişkinde CHP Genel Başkanı

0: bir basın toplantısı yapması planlanıyor. O planlama netleşinde kamuoyuna duyurusu yapılacak ve süreci ilişkin görüşlerini, önerilerini, varsa eleştirilerini Kılıçdaroğlu paylaşacak. Son bir not Kılıçdaroğlu cephesinden. Temmuz ayı sonunda Kılıçdaroğlu çağrısı bir il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek genel merkezde. O toplantıya geçerli bir mazereti olmadığı halde katılmayan isimlerle de yollar ayrılacak Sena Alkan.
1: Mahir Kılıç, CHP'de konuşulanları, beklenenleri bize anlattı. Teşekkürler Mahir. Şimdi biz de konuklarımızla devam edeceğiz. Siyaset bilimci ve gazeteci Sezin Öney ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sezin Hanım, sizinle başlayalım. Herhalde artık biraz netleşti gibi, adli tatil sonrasına kalınca bu karar. Yarın Özgür Özel yeni partiyi mi açıklayacak? Size gelen bilgiler o yöndeyse biz ne duymayı beklemeliyiz yarın? Şu şu şu sebeplerle geçiyoruz yeni partiye mi?
2: Yarın veyahut da önümüzdeki hafta diyebiliriz. Yani onun takvimi artık günler. Önümüzde kaç gün var? Yarın hemen büyük çıkışı yapıyorlarsa hazırlıkları tamamdır diyebiliriz. Zaten yani biz geçtiğimiz haftalarda işte kurultaya gidebilirler mi, beraber bir şey yapabilirler mi derken tamamen boşuna konuşuyormuşuz. Hatta belki de Özgür Özel yönetimi bu tartışmaları kendilerine bir adeta sis bombası, bir sis kalkanı gibi kullanıyordu diyebiliriz. Bu çok hazırlıkların tamamlandığı bir nokta olur çünkü dikkatleri başka tarafa çekerek belki de böyle hazırlıkları tamamladılar. Ama benim daha mümkün bulduğum senaryo bu gelecek haftaya işin yayılması. Bu hafta daha CHP içi, henüz CHP içi Özgür Özel tarafının görüşmelerini yapıyor olması. Bu ama tamamen yeni partiye yönelik görüşmeler ve son artık hadi beraber biz çıkıyoruz. Kim geliyor, kim gelmiyor gibi bu konuların netleştirilmesi, tam bir karara bağlanması söz konusu olacak bence.
1: Teşekkürler. Yaşar Hocam, benzer bir beklenti sizde de mi var? Artık bu saat itibariyle bu bölünme kaçınılmaz ve yeni partiye geçişler de yakında başlar gibi mi sizce?
3: Görüntü o ama yani bir yanıyla da Yargıtay'dan tamamen umut kesilmiş olması gerekir. Yani sonuçta süre olarak Eylül'e kalmış olması, Yargıtay'dan bir kararın sonuçta bu geçici, geçiş süreci nihai bir karar değil. Yani istinafın verdiği karar. Yargıtay bunu kesin hükme bağladıktan sonra aslında durum netleşecek. Zayıf ihtimal, kuvvetli ihtimal onu bilemem ama sonuçta Yargıtay'ın şu ihtimali var. Tekrar geri gönderebilir dosyayı. İstinaf kararında direnebilir. Yani böyle bir hukuki süreç daha netleşmeden bu kararı Özgür Özel ve ekibinin verecek olması hukuk yönüyle, Yargıtay yönüyle artık hiçbir şekilde o karar kendi lehlerine olsa bile sonuçta geriye dönüp bakmamaları anlamına gelir siyaseten. Bu da önemli bir karar kuşkusuz. Yani CHP'nin kimliği, tarihsel misyonu, kendilerinin o tarihten gelen kimliğiyle CHP'ye olan bağlılıkları, bütün bunlar kuşkusuz irdelenecek, sorgulanacak kendi iç dünyalarında. O yanı da var. Yani hiç acaba şunu düşünüyorlar mı? Yargıtay varsayalım ki bizim lehimize, yani kararı bozdu, tekrar yönetim bize geçti. Bu durumda biz yeni partiyi de kurmuş olacağız. Yani %1 ihtimal bile olsa bunu hiç hesaba katıyorlar mı mesela?
1: Ya bu önemli bir soru hakikaten. Mesela yani Sezin Hanım, bir burada bunu bir sorayım, belki sizin duyduğunuz bir şey vardır. Yani diyelim ki karar değil lehlerine çıktı, buna rağmen neden yani beklemeden böyle bir hareket, kararın lehe çıkma olasılığı hiç mi ihtimal dahilinde görülmüyor? Sesiniz kapalı zannederim. Arkadaşlar peki, Sezin Hanım'ın sesi kapalı. Biz sizi bir tekrar arayalım. Yaşar Hocam, ben Sezin Hanım'a sordum ama yanıt alamadım. Buyurun siz devam edin.
3: Yani orada benim devam cümlem de şu olacaktı Sena Hanım. Yani şunu mu diyecekler? İki seçenek var. Yani birincisi, aslında tek seçenek var. Bir lehlerine bile karar çıksa şu anda verdikleri kararın içerisinde şu kararda olması gerekir. Yani %1 ihtimal bile olsa Yargıtay bizim lehimize bir karar verir, tekrar bizi yönetime çağırırsa o yargı süreci, biz yokuz artık. CHP bizim için o defter kapanmıştır. Hiçbir şekilde geri

0: dönmeyeceğiz. Kılıçdaroğlu ve ekibi ne biliyorsa onu yapsınlar. Kararını da içinde ek bir hani evrakın eki olur ya, ek bir şey olarak da zihinlerinde bunu yer etmesi gerekir. %1 ihtimal bile olsa bunu düşünmeleri gerekir. Çünkü sonuç itibariyle kendi söylemleri de varlıkları da defalarca CHP'nin sıradan bir parti olmadığı, tarihsel misyonunun vurgusu, dolayısıyla hani sonradan kurulmuş bir siyasi parti değil, sonuçta Cumhuriyet'e yaşıt, tarihsel misyonu olan bir siyasi parti, bizim buradaki varlığımız buna dayalıdır söylemi bir sorgulamayı herhalde zorunlu kılıyor. Dolayısıyla muhtemelen bu kararı verecekler. Yoksa yeni parti kur, bu kadar zahmete gir, teşkilatlan, Yargıtay'da lehlerine bir karar geldiğinde ne yapacaklar? Orayı mı kapatacaklar? Yani o mümkün olmayacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla verecekleri bu karar. Şimdi tabii şunu savunuyorlar. Yani gecikecek, Yargıtay kararı geç verecek. Ona dayalı bir gerekçe üretiyorlar. Canım lehte de verse istinafa geri dönecek. O kararında direnecek. Dolayısıyla seçimler gelecek. Dolayısıyla biz bu noktada seçimlere giremez durumda oluruz diyorlar. Bu da siyaseten kuşkusuz anlaşılabilir bir gerekçe. Ama böyle bir karar verirken işte o tarihi misyonuyla CHP'den gerçekten tamamen her ne karar çıkarsa çıksın biz koptuk kardeşim. Biz yeni partimiz önümüze bakacağız demeleri gibi kuvvetli bir kararı vermeleri gerekiyor. Hı hı.
1: Sezin Hanım beni duyabiliyor mu acaba? Az önceki soruma
2: duyuyorum tekrar. Gayet
1: yani
2: duyuyorum.
1: Lehte bir karar çıkma ihtimalini bütünüyle dışlamış mı görünüyor sizce Özgür Özel ve ekibi? Mesela bu ihtimal değerlendiriyorlar mı? Neden bu ihtimal %1 dahi olsa varken böyle bir karar alınıyor?
2: Artık herhangi bir şekilde parti içinde mücadele etmenin kendi kazandıkları ivmeyi sönümlendireceğini düşünüyorlar. Bence bununla ilgili bir öğrenilmişlik var. Bununla ilgili sokakta özellikle yansıyan hadi artık hadi ilerleyelim bir arkadan ittirme adeta tabandan gelen. Bunu yaşadıktan sonra Özgür Özel bir ister istemez kendisi düşünmesinin ötesinde sokağın düşüncesiyle, sokağın kendine verdiği enerjiyle ilerlemiş oluyor. Bu doğru mu, yanlış mı, nasıl bir karar önümüzdeki dönemde gösterir. Ama bunun dışında bana kalırsa bir de bu hukuk dışı konuları ele alırsak artık yeni insanlarla ilerleme, yani CHP ilkeleri değil mesele benim dediğim, CHP'nin temel ilkeleri mesele değil. Fakat CHP'nin içindeki bugünkü birçok insan ilişki ağları bunları geride bırakarak yeni bir siyaset örgüsü tamamen ve ağı, network'ü kurarak ilerleme arzusu da var. Biraz o yüzden böyle bunu da belki bir anlamda tırnak içinde bir bahane veyahut da bir çıkış yolu olarak da görmek bana kalırsa artık yargıdan da karar çıkmadı, yapacak bir şey yok düşüncesine biraz o da var. Bu böyle değildi ama zaman içinde bu noktaya geldi bana kalırsa. Adım adım geldi.
1: Nasıl bir ağdan bahsettiniz? Az önce bir böyle bir network gibi bir ifadeniz oldu. Neyi kastettiniz?
2: Ya şöyle ya siyasette ya yeni kadrolar aslında doğru tabiri yeni kadro. Şimdi hani yanlış anlaşılmasın yeni ağ yeni network deyince biraz daha farklı böyle bir organizasyon gibi gelmesin. Ya yani siyasette yeni kadrolar, yeni insanlar, yeni yüzler. Aslında bir zamanlar AK Parti'nin Refah bu bütün Refah ve diğer bu işte daha önceki bütün o milli görüş ekipleri bütün onlardan koparken ki zamanında olduğu gibi. Ya bütün o milli görüşün geleneğinden gelen partileri düşünün. Oradan yeni bir şey, yeni bir ekip çıkarmak. AK Parti sonuçta milli görüşün devamı olmadı. Bunun gibi bir şey. Yeni kadro ve insanlar oluşturmaktan bahsediyorum.
1: Peki. Yaşar Hocam, sizce böyle bir kadro, yeni bir ekip, yeni bir parti bunun nasıl bir yansıması olur kamuoyunda?
0: Öyle yani aslında şu anda çok tabii daha henüz bu butlan kararının sıcaklığı ortadan kalkmış değil. İşte partiden ihraçlar, görevden almalar, karşılıklı suçlamalar, en ağır düzeyde nitelendirmeler bu sıcaklığı bir anlamda diri tutuyor. Ama zaman içerisinde bunun soğuyacağını, asıl bu ayrışmanın nedeni üzerinde durulacağını değerlendiriyorum. Şöyle bizim siyasi partilerin ayrılmalar, yeni kurulmaların pratiğine bakacak olursak çok azıdır gerçekten fikri bir ayrılığın yeni

0: bir fikir doğuşunun, herkesi kucaklayacak, heyecan uyandıracak yeni sözün, söylemin öne çıkartılması şeklinde olduğu. Çoğu nasıl olmuştur? Genellikle genel başkan yarışlarından kopuşlar, yani bir anlamda koltuk yarışlarının ürettiği siyasi partilerdir. Bir süre sonra, yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin misyonu, işlevi, içeriği öylesine çok, yani devlet kuran parti diyor CHP'nin dilinden, bu iş düşmüyor CHP temsilcilerinin. Böyle bir partiden çok kolayca kopmuş olmak gibi, kolayca diyorum çünkü fikri bir kopuş yok ortada. Sadece yönetim açısından bir türlü anlaşamadılar. Kurultaya bir şaibeli sıfat eklediler. Bunu CHP içinden doğdu kuşkusuz. Dolayısıyla özü şu, belki daha net söylemek gerekirse, bir koltuk kavgasının sonucu bu geldiğimiz noktada. Eğer ideolojik, fikri bir aidiyet CHP için çok önemliyse Özgür Özel ve ekibiyle, elbette doğru olanı sonuna kadar kalmak, mücadele etmek ve dolayısıyla fikir olarak da yeni bir parti doğuşunu gerektiren bir fikirse onu CHP içerisinde bütünleştirmek. Böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Şimdi ayrılacaklar, yeni partinin şeyi ne olacak? Yani çizgisi ne olacak? Şimdi ben Sezin Hanım'dan anlıyorum ki onun değerlendirmesinden. Yeni kadrolar, yeni yüzler, birkaç şeyde sıfatlandırma da yaptı milli görüş atıfı yaparak. Sonuçta CHP'nin bir anlamda o ideolojik çizgisinden bir parça daha açılım diyebilirsiniz buna. Açılmış ama sentezlenememiş. Fikirler sentezlenmezse bir de bir başka siyasi parti pratiğimiz var. Böyle işte muhafazakar kesimden, liberal kesimden, işte sol sağ ne diyorsanız o sıfatlara, isimleri yan yana getirdiğiniz zaman hepsini kucakladığınızı zannediyorsunuz. Öyle olmuyor. Deneyimler bunu gösteriyor. O eklektik oluyor. Fikirler sentezlenirse ancak geniş bir kucaklamaya gidiyor. Kaldı ki 50+1 de bunu zorunlu kılıyor. Şimdi bunu yapamadığınız takdirde, ki bence yapamayacaklar böyle bir şeyi. Sonuçta o zaman şu anlaşılabilir. CHP'nin ideolojik yükünden de kurtulmuş olacaklar. Daha liberal bir çizgi olabilir. Olabilir. Biraz Ekrem Bey'in çizgisi ona yakın çünkü. Sonuçta bu yeni partinin daha ısrarcısının da Ekrem Bey olduğu anlaşılıyor. Özgür Özel'in bir parça bu konuda sınadığı, kalırsak, gitmesek nasıl olur falan, ama artık o da mecbur kalıyor kuşkusuz. Bence Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel üzerinden gitmese, birlikte olunsa, o formülü düşündü. Ne kadar yansıttı ona bilmiyorum ama düşünün. Yani Ekrem Bey'den ayrışmış bir Özgür Özel bunu başarabilselerdi, bence Kemal Bey Özgür Özel'le yürüyebilir. Bu ihtimali de görüyorum ben. Ama zannediyorum ki öylesine büyük bir bağ var ki Ekrem Bey'le Özgür Bey arasında, o kopmuyor. Bu da yeni partiyi daha çok besliyor, daha çok zorunlu kılıyor. Ben öyle görüyorum. Deneyimler var geriye dönük bakıldığında. Evet, şu anda doğru, CHP içerisinde Özgür Özel ekibine daha çok ilgi var. Sonuçta yerel seçimde elde edilmiş bir başarı var. O başarının devamının bu ekiple olacağına inanılıyor. Ama başarıyı korumak elde etmekten daha zordur. Bu gelinen süreçte hepsi CHP içinde olduğu için başarı önemli ölçüde zedelendi. Bütün anketlere bakıldığında bir ciddi anlamda bu konuda CHP'nin genel oyunda bir düşüş görülüyor. Bu Özgür Özel'in oyunun yükseldiği anlamına gelebilir ama CHP içerisinde Kemal Bey'le karşılaştırdığınızda bu olabilir. Ama bütüne hitap ettiğinizde bu sıkıntı olabilir. Son cümle, Kemal Bey'in geri geliş sebebini ve partide ısrarlı duruş sebebini dayandırdığı bence tek bir şey var. O da arınma diyor. Arınmayı neye dayandırıyor? Yolsuzluk diyor, usulsüzlük diyor. 13 yıl genel başkanlık yapmış bir ismin dilinden bunlar dökülüyor. Ona hain diyorlar ama o da bunları söylüyor. Yani hırsızlıkla bir anlamda partinin yüz yüze kaldığını söylüyor. Dolayısıyla zaman içerisinde, ama Özgür Özel ve ekibi de bu konuya hiç girmiyor. Yani acaba bile demiyor, seçmene de demeyin diyor. Acaba bu kadar iddialar, soruşturmalar, kovuşturmalar gerçeği ne kadar yansıtıyor? Bir acaba bir bakalım, hayır buraya hiç bakmayalım, hiç bundan tamamen siyasidir diyerek bir ön kabule seçmenini ikna etmeye çalıştı. Kısmen başarılı oldu ama zaman içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılamalar, kanıtlar, deliller daha alenileştiğinde, daha ikna edici noktaya geldiğinde Özgür ve Özel ekibinin işi bence zorlaşır. Onu da kayda geçeyim.
1: Sezin Hanım, nasıl bir çizgisi olacak bu bahse konu yeni partinin? Ön plana çıkan isimleri kim olacak, kimi göreceğiz? Bu daha çok Ekrem İmamoğlu'nun istediği bir girişim de Özgür Özel bunu yapar halde mi, yoksa ikisinin beraber hareket ettiğini mi görüyorsunuz siz?
2: Demek ki söylemeye çalıştığıma da aslında sorunuz açıklık getiriyor. Ya bakın, milli görüşle milli görüşe atıf yaparken şimdi Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, bunun gibi işte o çizgi milli nizam, milli selamet ve refah. Refahta bir iktidar görüldü, Refah Yol'la. Ondan sonra Fazilet Partisi, bence yani o Refah Yol'dan sonra Fazilet Partisi bir kopuş noktası oldu. AK Parti'yi oluşturan kadrolar için iktidar mı? Yani ideolojimiz iktidar mı? Parolamız iktidar mı? Yoksa başka bir şey, başka işte milli görüşün öncelendiği, kendi temel çekirdek ideolojimizin öncelendiği bir rota mı? Orada işte AK Parti'nin o zaman yaptığı gibi kurucularının yeni bir alana açılarak, tamam ideoloji gene var ama farklı bir çember oluşturarak, şöyle söyleyeyim, iktidara gelecek ideoloji, biz nasıl kazanacak aday diyoruz, onun gibi kazanacak ideolojinin olacağı ve yaklaşımın olacağı bir parti oluşturmak isteyecekler. Yani bundan sonra iktidara gelmek için gereken neyse, bugünkü Türkiye toplumunun isteyeceği neyse, ona göre bir çerçeve çizmeye çalışacaklar. Ha bunda başarılı olurlar, olmazlar vesaire bilemiyorum. Ama çok fazla telkin oldu zaten. Çok fazla çevrelerinden de, CHP'nin içinden de veya ilerleyecek kadrolardan da CHP'nin yeni bir versiyonu, öz CHP veya CHP 02 gibi, 2.0 gibi pardon, bir şey oluşsun. Bu masada yok bence Özgür Özel ve ekibi için. Yeni bir şey yapacaklar.
1: Tamamen başka bir şey yapacaklar diyorsunuz.
2: Efendim?
1: Tamamen başka bir şey, daha farklı bir şey mi?
2: Evet, tabii ki CHP'nin temel ilkeleri, zaten Cumhuriyet'e temel ilkeleri olduğu için Cumhuriyet'e sahip çıkan, o anlamda CHP'nin tabii ki ilkelerine sahip çıkan, ama onun da ötesinde bugünkü Türkiye'nin 21. yüzyılın ikinci çeyreği diyorum ben hep, zamanımız. O ikinci çeyreğinin gerektirdiklerinin, oluşan toplum sosyolojisini, bütün bunları ona hitap eden bir parti olacak bana kalırsa. Böyle yapmaya çalışacaklar. Dediğim gibi bu olur, olmaz, nasıl olur? Bunların cevabı henüz yok. Hepimiz yaşayıp göreceğiz. Ama yapmaya çalışacaklarında böyle bir şekillenme olacağını öngörüyorum.
1: Sizin bildiğiniz bu oluşumun içerisinde yer alacak isimler var mı kamuoyunun da tanıdığı? Mesela milletvekillerinden
2: yok,
1: varsa şayet
2: çok
1: kaç kişi var?
2: Çok ketum davranıyorlar. Çok ona göre... Yani çok sessiz davranılıyor. Bir ki CHP tarafından, biz buna normalde Özgür Özel tarafından bu kadar alışık değiliz. Biraz o tabii ki koruma güdüsü var ama sonuçta çıkış yapıldığında bütün bunlar görülecek ister istemez, ne kadar o bir kapalı arka planda kalabilir.
1: Hı hı. Yani önümüzdeki günlerde göreceğiz o halde, öyle anlıyorum. Yaşar Hocam, siz mesela bazı örnekler verdiniz ama bu sefer durum farklı olabilir diyen kamuoyu araştırmacıları da var. Diyorlar ki yani hakikaten CHP'ye oy veren kesimin buraya kayması ihtimali de söz konusu olabilir diyen de var. Ya da böyle başlar ama bu rüzgar seçime kadar sürdürülemeyebilir de diyen var. Siz şöyle bir siyaset okuması yaparsanız, Özgür Özel ve ekibi yeni bir oluşumun içerisinde, yeni bir partinin içerisinde yer alırsa bu CHP'den sizce ne kadar götürür? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ne kadarını muhafaza edebilir ve ne yaparsa muhafaza edebilir acaba?
0: Şimdi şu da var, yani bu sorunun aslında cevabı bir şeye odaklanmamızı da bence zorunlu kılıyor. O da böyle iki taraf dışında bir de hani bir üçüncü yol diye tarif edilen bir grup da var. Yani biraz beklemekten yana, biraz bir görelim, yani iki tarafta da sıkıntılar olabilir diyen bir tarafta var. Yani bu gerçeği hepimiz, yani bunun varlığına hepimiz teşhis ediyorsak bu da çok önemli, belirleyici olacak. Ben bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabasının çok daha belirleyici olacağı kanaatindeyim. Az önce bu arınma başlığı altında ortaya koyacağı partisindeki gerçekten kanıtlarla, delillerle seçmeni daha çok acabalarla, iknayla, evet gerçekten ya bu kadar da yolsuzlukların en azından %20'si bile doğruymuş, biz bunlar için niye sokaklara döküldük dedirtebilirse, anlamlı bir şekilde geliş sebebini siyaseten meşrulaştırır. Ama bir şey daha yapması gerekir. O da şu, Özgür Özel ve ekibinin CHP seçmenindeki umut aşıladığı şey, başarı bizimle mümkün olacak. İlk defa iktidar olma şansı yakaladık. Ve dolayısıyla bunu heba etmeyelim. Şimdi peki o nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimine yapılan atıflı olacak. Aday kim olacak? İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun, eğer yani bu şahsileşmiş bir mesele değildir. Şimdi tabii sorulduğunda, ben hiçbir göreve kendim gelmedim, genel başkan olacak mısınız diye sorulduğunda, hadi bir yere kadar siyaseten anlarız onu, şimdiden hiç olmayacağım demesini beklemeyelim. Peki ama yeniden Kemal Kılıçdaroğlu kendisini öne çıkartan, kendisinin bir kez daha deneyimleneceği bir adaylık süreci falan düşünüyorsa baştan kaybeder bir kere. Evet. Şimdiden bir anlamda aday üzerinde bir yol almaya başlarsa burada kritik bir isim o öne çıkacak. Yani ben Ekrem Bey'in bir daha aday olma şansının olmayacağını, yani en azından 2028 seçimleri, hadi Nisan ayını ben de değerlendiriyorum, öne alınacaksa o kadar ancak öne alınacak. O sürece kadar yargı süreci var, diploma sorunu var, olamayacağı çok açık bence. Burada geriye Özgür Özel kalıyor, bir de sıkça ifade edilen Mansur Yavaş kalıyor isim olarak. Şimdi Kemal Bey Mansur Yavaş'ı yanına çekebilirse o zaman Özgür Özel'in işi zorlaşır. Kendisi aday olacaktır o zaman. Zaten yani Ekrem Bey'den sonra iki forvetli sıfatlandırmayı, nitelendirmeyi Özgür Özel unuttu. Hiç onu, adını öne çıkartmadı. Tamam, anlıyorum. Ekrem Bey'in yargı sürecine hiç girmediği için onun bir şekilde aday olacağını hala düşünerek söylüyor olabilir. Ama bence öyle değil. Kendi adaylık pozisyonunu genel başkandır. Hak eden odur kuşkusuz. Kendi pozisyonunu bence kuvvetlendiriyor. Hele bu süreçten sonra iyice artık kendisinin liderliğinin ve adaylığının yeni partiyle de kuracaksa orada pekişeceği çok açık. Burada mesele Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmenine Cumhurbaşkanlığı seçimine dair bir kazanma umudunu öne çıkartıp Özgür Özel ve ekibinin daha çok kitlesini tuttuğu o seçim kazanma umuduna paydaş olması gerekir ki başarılı olabilsin. Ben ölçüyü burada görüyorum.
1: Teşekkür Sezgin Hanım. Bir iki cümle olsun, hiç vaktim kalmadı, sizden de değerlendirme almadan geçmeyeyim. Bu anketler, kamuoyu araştırması yapılmış mı? Ne söylüyormuş?
2: Ya bu anketler, Özgür Özel'in önüne giden anketler, yani kendisini güvendiği anketler hep yeni partiyi %30 üzerinde, %35 belki o civarlarda gösteren anketler. Ve tüm partiler derken iktidar çevresi de dahil olmak üzere, tabii daha iktidar çevresinden çok daha küçük yüzdelerden bahsediyoruz, oy çekebilen, şimdiden herhangi bir şekilde daha adı konmamış, kendisi ortaya çıkmamış bir partiyle ilgili bu tip araştırmalar aslında potansiyeli ortaya koyuyor. Ama o potansiyel tabii ki parti ortaya çıktıktan sonra kendini nasıl gerçekleştirecek, gerçekleştirebilecek mi? Yani AK Parti ile de ilgili aslında bir potansiyel vardı. Yani ben buna yeni parti döngüsü diyorum, yeni hareket döngüsü diyorum. Türkiye'de bu yaklaşık 25 yılda bir, tarihimize baktığımızda böyle bir yeni hareket arzusu aslında ortaya çıkıyor. Bu da işte acaba Özgür Özel ve ekibinin başarısıyla örtüşecek mi? Onlar olmazsa önümüzdeki dönemlerde başkalarının sırası gelecektir. Ama böyle bir döngü başladı. Bu anketlerde sadece bunu gösteriyor.
1: Teşekkür ediyorum siyaset bilimci gazeteci Sezgin Öney ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Şimdi Bursa'ya bir gidelim. 402 yıl hapsi istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 63 sanığın yargılanmasına başlandı ilk duruşma gününde. Notları gazeteci Nejat Kırbulut aktaracak. Nejat.
3: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 31 Mart'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 4 Nisan'da ise beraberindeki 37 kişiyle birlikte tutuklandı. Toplamda 63 sanık var. Bu 63 sanığın yargılanmasına da saatler öncesinde başladı. Bugün Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılıyor bu duruşma. Çünkü burası daha geniş bir alan. Çok sayıda sanık var. O sanıkların daha rahat bir ortamda mahkemeye çıkarılması için Bölge Adliye Mahkemesi seçildi. Ve burada Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 63 sanık sanığın ifadesi alınıyor. Duruşmaya çıkartıldı ve ilk celse başlamış oldu. 31 Mart'ta başlamıştı. 4 Nisan'da tutuklandılar ama öncesinde Ekim 2025 yılında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklanmıştı. O davadan da 7 kişi yine bu davayla birlikte birleştirildi ve toplam sayı 63'e çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan tabii çalışmalar sonucunda iddianame de hazırlandı ve o iddianameye göre 402 yıl hapis cezası isteniyor. Bir diğer eski belediye başkanı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem için ise 946 yıl hapis cezası isteniyor. Tabii örgüt kurma, örgüt yönetme ve suç örgütüne üye olma, suçtan elde edilen gelirin aklanması gibi birçok suçlama var. Bu suçlamalara karşı sanıklar kendilerini savunacaklar. Şu an itibariyle mahkeme devam ediyor. Yaklaşık 2 saat önce duruşma başladı. Duruşma başlamadan önce bazı milletvekilleri ve sanık yakınlarıyla polis arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. Ancak sorunsuz bir şekilde duruşma başladı. Toplamda 63 kişi şu an itibariyle duruşma salonuna getirildi ve mahkeme şu an itibariyle devam ediyor. Ancak şunu söyleyelim. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıl, Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem için ise 946 yıl isteniyor. Şu an itibariyle de duruşma devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Gazeteci Nejat Kırbulut Bursa'dan aktardı. Devam edelim. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Odayı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına bir kez daha tepki gösterdi. Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün güvencesi olduğunu söyledi.
4: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Avrupa Parlamentosu'nun kararına bir kez daha tepki gösterdi. Garanti ve ittifak anlaşmalarına dikkat çekti. Adada güvenlik ve barışın korunmaya devam edeceğini vurguladı.
4: Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak anlaşmaları kapsamında güvenlik ve barışın korunmasına yönelik faaliyetlerimizi siz kahraman silah arkadaşlarımın büyük fedakarlıkları sayesinde başarıyla yerine getiriyoruz.
5: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne eşlik etti. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Ardından 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'yla 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
4: 39. Piyade Tümenimizde adaya ilk çıkan birliklerden birisi olma şerefine nail olmuş, soydaşlarımızın maruz kaldığı zulmü durdurmak için 142 şehit vermiştir. Kıbrıs'ta önemli görevler üstlenen komutanlığımız, adadaki diğer unsurlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğinin güvencesi olmuştur.
5: Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Terörsüz Türkiye süreci hedefine kararlı adımlarla ilerliyor. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Terörle mücadelemizde olduğu gibi tüm faaliyetlerimizde ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini gözetiyor, çalışmalarımıza etkin bir şekilde aralıksız devam ediyoruz.
1: Yunanistan Devlet Kanalı'nda Yunan güçlerinin milli mücadele sırasında Anadolu'da işlediği suçların itirafı geldi. Canlı yayına katılan Yunan siyaset bilimci Yunan Devleti'nin Anadolu'da işlediği suçları ne zaman kabul edeceğini sordu. Yunan ordusunun resmen kabul etmesinin zamanı geldi dedi.
6: İşgalcilerin akıl almaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Yunanistan, ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak sorusunu yöneltti. Bu itiraf Yunanistan Devlet Televizyonu ERT yayınında siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan geldi. Yunan siyaset bilimci, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa Milli Günü kutlamaları nedeniyle yapılan canlı yayın sırasında ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlattı. Sözü Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçlara getirdi. İşgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akıl almaz yöntemlerle işkenceler yaptıklarını söyledi.
7: Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusu Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?
6: Yunan siyaset bilimci, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde gerçeklere yer verildiğini kaydetti. Yunan devletine resmi olarak yüzleşme çağrısı yaptı.
1: Tüketicilerin adresi hakem heyetleri oldu. Bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Yılın 6 ayında ise tüketici hakem heyetlerine 481 bine aşkın başvuru yapıldı. Şikayetlerde ayıplı mal ve hizmetler öne çıkıyor.
5: Bugüne kadar 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Tüketici hakem heyetleri 2026'da 8,5 milyar liralık uyuşmazlığı çözdü. Ticaret Bakanlığı tüketici hakem heyetlerine ilişkin rakamları paylaştı. Yılın 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 481.613 başvuru oldu. 455.500 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Bu yılki başvuruların toplam değeri yaklaşık 8,5 milyar liraya ulaştı. İlk 6 ayda en fazla başvuru yapılan iller 126.319'la İstanbul, ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların yaklaşık %35'i ayıplı mal, %29'u ise ayıplı hizmet şikayetiyle ilgili oldu. Başvuruların %18'ini ise ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oluşturdu. Dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniğinin %15,13'ünde şikayet yaşandı. Bu şikayetleri iletişim aboneliği, kredi kartları ve sağlık hizmetleri izledi. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların %76,7'si e-devlet üzerinden yapıldı. Sektörel bazda en çok şikayetlerse perakende ticaret sektörü, finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektöründe oldu.
1: İş görüşmesi elbette herkes için heyecanlıdır. En merak edilen çoğu zaman maaş aralığı oluyor. Pek çok aday mülakatlarda önce maaşı öğrenmek istiyor. İşverenler içinse bu konu ilk sırada yer almıyor. Peki maaş konusu ne zaman, nasıl konuşulmalı? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
8: Maaşını sorması lazım yani kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
9: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
10: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
9: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
11: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
10: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
12: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
10: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
11: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
13: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
14: Mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
15: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
16: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum. Açık konuşayım, en yakınıma bile.
9: Herkesin ne kazandığı kendinedir.
11: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
1: Maalesef son yıllarda bu böcek ilaçlamalarından çok acı haberler de vardı. Bilinçsizlik, işte yetkisizlik, ama buna rağmen evler böcek ilacına yapıldığı ve neticesi çok acı oldu. Böyle haberleri biliyoruz. Şimdi evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim kaygısı duyan var. Bu nedenle firma yerine internetten aldığı ilacı kendi uygulayan bile var ki o da ayrıca çok başka tehlikeleri beraberinde getiriyor. Peki burada doğru yöntem ne? Yani nasıl güvenerek zehirlenmemek için evimizi nelere dikkat ederek ilaçlatmalıyız? Dilara Civelek uzmanlara sordu.
17: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
18: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize, sağlığına zarar verebilirsiniz.
17: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
18: İnternet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da prospektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşereye fayda ettiğini sanıyor.
19: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
17: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
20: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten gözden bile vücudumuza girebiliyor.
17: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
18: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
17: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
20: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı. Üzerindeki bütün kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
17: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
20: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
1: 2026 Dünya Kupası'nın final karşılaşması dün geceydi. Arjantin'i 1-0 mağlup etti İspanya ve Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. İlk Dünya Kupası'nı 2010 yılında kazanmıştı. Şimdi kupayı ikinci kez müzeye götürüyor.
21: İspanya 2026 Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Arjantin 90+3. Dakikada Enzo Fernandez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucunda uzatma bölümlerinde 10 kişi başladı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 106. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Nico Williams'ın kafayla indirdiği topla buluşan Ferran Torres, topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmaması sonucunda İspanya 2010 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappé'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappé 10 golle zirvede tamamlarken Messi 8 golle ikinci, 7 golle Erling Haaland da 3. sırada yer aldı. Kylian Mbappé ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.
1: Haydi bir de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen, Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske, geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: Çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum, hep aynı laf. Aa, bir teknedesin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
2: Bir de köşkünden geçemez. Şikayet edenler de oldu.
0: Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı, yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
2: Mektuplarım gelsin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.
3: Bu saat diliminin sonuna geldik. Bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci saat dilimine hızla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hızlanacak dediği terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gitti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın yeni bir ziyaret turu başlatacak. Hemen gidelim Ankara'ya. Buse Gençtürk bize detayları aktarsın. Buse, söz sende.
1: Sen Alkan, DEM Parti heyeti son olarak 24 Mayıs'ta İmralı'ya gitmişti. Bugünse 56 gün sonra yeni bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Heyette Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, avukat Faik Özgür Erol yer alıyor. Ziyaretin gündemi çerçeve yasaya dair son hazırlıklar olacak. DEM Parti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmeler ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın başlatacağı siyasi partiler turunun da gündem başlıkları arasında olması bekleniyor. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunularak yasanın artık meclis kabul edilmesi hedefleniyor. Bu nedenle de terörsüz Türkiye süreci kapsamında temas trafiği de hızlanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın bu kapsamda siyasi partiler turuna çıkacak. Yarın saatler 12.30'u gösterdiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret edecek. Yine aynı gün, yani yarın saatler 14.30'u gösterdiğinde ise, 14'ü gösterdiğinde ise DEM Parti Meclis Grubu'na bir ziyaret yapacak Meclis Başkanı. O görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Yetimoğulları, Oruç Tuncay Bakırhan ve DEM Parti Grup Başkan Vekillerinin yer alması bekleniyor. Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak, masaya yatırılacak. Çarşamba günü saatler 15'i gösterdiğinde ise Kurtulmuş AK Parti grubunu ziyaret edecek. Peki CHP grubuna bir ziyaret olacak mı? CHP grubundan henüz bir randevu alınmadı, ancak CHP grubunu da Meclis Başkanı'nın ziyaret etmesi bekleniyor. Kurtulmuş'un siyasi partiler turu öncesinde DEM Parti geçtiğimiz hafta hem AK Parti hem de MHP ile görüşmeler yaptı. O görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınmıştı. İşte bu kapsamda artık DEM Parti'nin bu hafta içerisinde de bazı isimlerle bir araya gelebileceği ifade ediliyor. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşması yönünde beklentiler ve DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümet ise suça karışmış karışmamış ayrımının yapılması noktasında kararlı. Aslında teklifin bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunularak artık yaz saatine girmeden öncesinde yasalaşması yönünde beklentiler diyelim. Gözler yarın yapılacak o temasta ve İmralı ziyareti sonrası.

0: aşamasında yapılacak açıklamada olacak.
1: Buse Gençtürk Ankara'dan ekranlarınıza getirdi tüm detayları. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak mutlak kararının verildiği dosya Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın 1 Eylül'den sonra gündeme alınması bekleniyor. Gözler bir yandan da Özel cephesindeki yeni parti hazırlığında. Özgür Özel'in salı günü yani yarın grup toplantısında yeni partiyi duyurması beklentisi var. CHP Genel Merkezi'nde nasıl bir mesai bekleniyor? Gelin bir bakalım haberde.
2: Mutlak mutlak dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni

0: Olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak. Özel aynı gün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
1: İYİ Parti'de milletvekili transferi tartışması var. Parti sözcüsü Burak Avuncu'nun "kimsenin namusuna kefil olamayız" sözlerine Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'dan tepki var. Gürban, Burak Avuncu'nun istifasını istedi.
0: İYİ Parti sözcüsü Burak Avuncu, vekil transferleri için "kimsenin namusuna kefil olamayız" dedi. İYİ Parti milletvekili Mustafa Gürban, "biz namusumuzu sokakta mı bulduk" diyerek tepki gösterdi. YouTube'da yayın yapan Onlar TV'ye konuk olan Kavuncu'ya AK Parti'ye geçeceği ileri sürülen Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'ın durumu soruldu. Kavuncu, "kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapadı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum" ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu sözlerine Mustafa Gürban tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, "biz namusumuzu sokakta mı bulduk" dedi. Kavuncu'nun istifasını istedi.
2: Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Biraz onuru, namusu varsa kefili olmadığı, güvenemediği, inanmadığı insanların sözcüsü olmaz, istifa eder.
1: Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda İzmit Belediyesi'nde bazı ihaleler incelendi. İhaleleri kazanan ve teklif veren firma yetkililerinin belediye yetkilileriyle akraba olduğu firmalardan komisyon adı altında para alındığı öne sürüldü. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihale fesat karıştırma suçlamalarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor. Futbolda yasa dışı bahis operasyonlarına bir yenisi Dünya Kupası finali öncesi eklendi. 16 şüpheli gözaltında. Rakip takım lehine bahis oynadıkları iddiasıyla gözaltına alınan kulüp yöneticileri de adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya dair tüm ayrıntılar ve gelişmeler Elif Yavuz da aktaracak bize. Elif, söz sende.
3: Sena Halkan, geçtiğimiz günlerde yapıldı bu operasyon. Yasa dışı bahis ve bahis şike operasyonları kapsamında olmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabında duyurdu bu operasyonu ve 19 kulüp yöneticisine yönelik operasyonda 17 kulüp yöneticisi gözaltına alındı. Bu kişilerin kulüplerin rakip takımların lehine ve maçlarla alakalı olarak, futbolcularla alakalı olarak, gol sayılarıyla alakalı olarak bahis oynadıkları, kupon yaptıkları belirlendi. Yapılan tespitler sonucunda da operasyon düzenlendi. 17 şüpheli de gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüpheliler sabah saatlerinde emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan kişiler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Bolu Spor gibi kulüplerden yöneticiler yer alıyordu. Bu yöneticilerin 2020-2026 yılları arasında

0: Farklı farklı maçlara çok sayıda kupon yaptıkları, rakip takım lehine bahis oynadıkları, kupon hazırladıkları belirlendi ve bu kapsamda bahiste ve şike ile alakalı olarak operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde de ifadesi tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk oldu. Sena Alkan.
1: Elif Yavuz bize o operasyona dair detayları aktardı. Şimdi İstanbul'da polis ekipleri bir suç örgütünü takibe aldı. Yapılan operasyonda 37 şüpheli gözaltında. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütünü mercek altına aldı. Örgüt liderinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve gümrük memurlarının da olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 37'si yakalandı. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi Temmuz maaşlarına yetişmedi. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alanların 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında hesaplara yatacak. Yaklaşık 4,9 milyon emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamla ödenecek.
2: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
1: Merkez Bankası Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi hangi yönde? Orta Doğu'da savaş faiz kararına yansır mı? Bir bakalım haberde.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe saat 14'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tutmuştu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Piyasaların gözü bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fed'de. 29 Temmuz'da Fed faiz kararını açıklayacak. Bu kararda olmasa da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki saldırılar 9. gününde de devam etti. İran'ın çeşitli kentlerinde patlama sesi duyuldu. İran da bölgedeki Amerikan üslerine saldırı yaparak karşılık verdi. İran saldırılarında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısı 3'e yükseldi. Amerikan Başkanı Trump saldırıların askerlerin anısına yapıldığını söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri üst üste 9. gün İran'a saldırdı. İran bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı. İran'ın Tebriz,

0: Buşehr, Çabahar, Konarak, Mahşer ve Bender-İmam Hümeyni kentlerinde patlamalar duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılarda İran'ın askeri komuta merkezlerinin, hava savunma sistemlerinin ve füze fırlatma üslerinin hedef alındığını duyurdu. İran'dan yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları Ürdün'ün Akabe kentindeki Amerikan savaş uçaklarına balistik füzelerle saldırdıklarını belirtti. Kuveyt'te Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Ali Salim Hava Üssü hedef alındı. Kuveyt bir su arıtma tesisine de saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan dronları engellediğini duyurdu. İran'ın misilleme saldırılarında Ürdün'de hayatını kaybeden iki Amerikan askerinin ardından Kuzey Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhası sırasında bir Amerikan askeri yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'da yapılan saldırıların hayatını kaybeden askerler anısına yapıldığını belirtti.
1: İran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın geçen hafta Hürmüz'de 3 gemiye saldırdığını söyledi. Tavrımızın değişmesi için onların davranışlarını değiştirmesi gerekiyor dedi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Trump, arabuluculara bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın mesajını iletti. Katar'ın ateşkes karşılığında Hürmüz'ün 10 gün süreyle İran kontrolünde trafiğe açılmasını teklif ettiği iddia edildi. Ancak teklifin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
2: Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu. New York Belediye Başkanı Mamdani New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım derken Netanyahu tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürüyor.
0: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi.
3: Eugene Debs once said.
0: New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti.
4: New Yorkers, the 8.5 million people.
0: Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı etkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
5: Mamdani, Kerimhan'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerimhan gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
2: Futbolda Dünya Kupası'nın sahibi uzatmada gelen golle İspanya oldu. Şöyle şimdi konuşacağız, konuklarımız olacak. Hem finaldeki durumu, hem sahanın içini dışını, hem de bu Dünya Kupası'nı, her şeyi konuşuruz. HT Spor yorumcusu Cem Dizler stüdyoda benimle, hoş geldiniz.
6: Merhabalar, selamlar, hoş bulduk.
2: İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler de uzaktan bağlantıyla aramızda. Siz de hoş geldiniz.
7: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Size bu Dünya Kupası'nda futboldan fazla konuştuğumuz şeyler oldu. Onu da soracağım. Ama önce sizinle başlayalım bir stüdyodan. Nasıl oldu? Nasıl bir finaldi?
6: Final sıkıcıydı yani. Sıkıcı. Belki turnuvanın en sıkıcı maçlarından biri. Daha sıkıcılarını da gördüm. Yani finalde bir maç öncesi yani üçüncülük maçı gibi bir atmosfer bekleniyordu. Ancak Arjantin istediği, İspanya'nın istediği karşılığı vermedi. Onlar topu kendi ayaklarında çok tuttular. Arjantinlileri pek ortada göremedik. Dolayısıyla biraz sanki Arjantin'in hesabı penaltılara götürmek gibiymiş oyunu. Hmm. Öyle yorumladım kendi kendime. Çoğu zaman yan gözle baktım televizyona. Bir süre sonra 10-15 dakika sonra şey oluyorsun. Bizde de zaten işimiz gereği bir yabancılaşma oluyor ya. Ya bu böyle gider herhalde oldum. Penaltılara kalsa yazık olurdu yani.

0: mesela aslında turnuva İspanya'nın hakkıydı. Aslına evet. bakarsanız birisi Güney Amerika'nın, birisi Avrupa'nın. Bunlar majör takımları. İşte bir numaralı görünüyor ikisi de. Hakkı olan aldı diyelim. Böyle bir hakkı var mı? Futbolun böyle bir hakkı yoktur futbolda genellikle. Doğru davranan kazanır. Turnuvayı başından sonuna hem zor bir kulvardan gelerek doğru oynayan İspanya kazanmış oldu. Ben hani oralarla çok ilgilenmekten daha fazla biz ne öğrendiye, hani biz ülkemiz futbolu için oralardan ne öğrendik diye daha çok kafa yoranlardan biriyim. Yoksa o şu çok iyi oynadı, bu üçlü oynadı, o 4-4-2 oynadı filan gibi teknik analizi yapacak birisi hiçbir zaman olmadım. Eğlendim mi eğlendim. Sorunları var mıydı? Çok sorunu vardı. Devre arası başlı başına bir sorundu bence.
1: Devre yani, arası?
0: Tabii tabii yani. Ha, işte bu Amerikan kültürü yani her şeyi gösteriye çevirmeye çalışıyor. Sana ait olanı sana başka bir paketle hazırlıyor. O paketle sana sunmaya başlıyor. Sen de bir süre sonra dünyanın böyle bir yer olduğuna ikna oluyorsun izleyenler açısından. Sevimlilikleri vardı, güzel insan hikayeleri vardı. Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Ben hani bu yaşa erdiğimde çok Dünya Kupası izlediğim için televizyondan yerinden hiç izlemedim. Tabii işin içine Amerika, bir de 3 tane ülke. O ülkeden o ülkeye gitti geldi insanlar. Eleştirilecek, beğenilecek, özenilecek, öğrenilecek epey bir yanı var bence.
1: Çok kısa bir soru merak ettim hiç. Böyle finallerde dünya ikiye bölünüyor ya, işte Arjantin taraftarları, İspanya taraftarları mesela, bu finalde de böyle oldu. Ya sizce şöyle bir baktığınızda etrafa ya da dünyada böyle yorumculara da hani en çok kimin şeyi vardı? Destekçisi vardı.
0: Bence İspanya'nın vardı. Bizim için, bizim toplum için bence İspanya'nın vardı. Çünkü Filistin meselesindeki İspanyol duyarlılığı biraz hem devletin Birleşik Devletler'e karşı tavrı, hem Gazze meselesindeki kitlesel ajite gösteriler ve çok sert gösterilerde, kitlesel gösterilerde bulundular. Zaten hani bir yetiştirici ülke olarak kendi çocuklarını eğitmesi konusunda, sporun her alanında eğitmesi konusunda bir İspanya sempati olduğunu kendi adıma düşünürüm. Ben çocukluğumdan beri Arjantinciyimdir.
1: Biz yoksak, kimi tuttunuz o zaman?
0: Biz yoksak bir Afrikalı kazansın. Yok Afrikalı da olmuyorsa ben her zaman Arjantinciyimdir. Çünkü daha bu Armando Diego Maradona'dan maçın önünde gördüğümüz Kempes'ten, yani bizi büyüten oyunculardan gelen bir şey. Bu tamam, gönüllülük üzerine, futbolla ilgili bir şey anlatmıyorum yani.
1: Maçta da Arjantin'i mi tuttun?
0: Yok maçta ikisini de tutmadım doğrusunu. Sıkıldım çünkü maçtan bir süre sonra. Ama doğru olan oldu bence. Çünkü bu çok eğitim. Yani çok meşakkatli bir yoldan geliyor İspanyollar. Öğrendiklerinin üzerine yeni şeyler koyarak, kendilerini yeniden üreterek, süreçleri denetleyip, örnek teşkil ederek ilerliyorlar. Bence doğrusu oldu.
1: Pekala. Şimdi bir de bunun ya, hani az önce siz bir parça açtınız aslında, oradan devam edelim. Size de oradan sorayım Özgünür Hocam. Yani bu bir devre araları, işte su molaları, ya Amerikan reklam kültürünün sanki Dünya Kupası'nın her yerine iliştirildiği bir şeyi, Dünya Kupası turnuvası mı gördük biz? 27 dakika mesela bir şov arası oldu. Hakikaten herkes de izledi merakla. Çünkü Amerikan kültürünün pek çok yanını da görmüş olduk orada. İşte Amerikan sanatçıları. Bizim maçta bile bir baktınız bir çeviriyor Brad Pitt görüyorsunuz. Bir çeviriyor ekranda başka bir Hollywood yıldızını görüyorsunuz. Böyle bir içine sanki futbolun içine Amerikan kültürü enjekte edildiği bir turnuva mıydı bu?
2: Evet, dediğiniz gibi çok fazla gösteri vardı, ara vardı. Ve baktığınız zaman tam bir show business gibiydi açıkçası. Şimdi Trump'ın da görünürlük siyasetiyle ilgili bir şey de var. Orada bir Amerikan şovu var. Ve anladığımız kadarıyla da yorumcumuzun da dediği gibi hani gerçekçi değil, Amerikan teknoloji platformları, taraftar deneyimlerini şekillendiren birçok reklam unsuru da görüyoruz orada. Yani yeni dönemde ülkelerin yumuşak güç rekabetinin de araçlarından biri aynı zamanda, hem de reklam görünürlüğünün Amerikan business piyasasının orada olduğu ve Amerika show dünyasının da baktığınız zaman pompalandığı birçok öğe görüyoruz orada, gördük. Ve kupa dışında da aslında sahaya yansıyan birçok gösteri unsuru oldu. Trump'ın da başta oradaki varlığını göstermesi dahil olmak üzere. aynı şekilde Amerikan usulü bir ara ve finalde de kapatmış oldular, görüyoruz.
1: Hı hı. Şimdi bir şu şeyi açalım mı arkadaşlar ya? İspanya'nın o finaldeki görüntüsü, kupayı kaldırdığı an, Trump'ın da sahnede oluşu. Hazırsa bir onu şuradan açabiliyorsak. Ha, buradan açtık peki. Bir şey soracağım. Hep böyle mesela olur mu yani? Amerikan başkanını Infantino çekmeye çalışıyor, orada kalıyor falan. Normalde burada herkes sahneden çıkar, takım mı kalır? Nasıl olur?
0: Ya, bizde öyle olmuyor. Bizde yöneticiler değiniyor. Bizde bir kupa kazanılsın. Yani ben Beşiktaş taraftarıyımdır. Beşiktaş yöneticileri takımla tur atıyor. Dünyada oluyor böyle şeyler. Yani bu futbolun pek sevdiği şeyler değiller bunlar, ama yapıyorlar.
1: Trump'ın orada olması mı?
0: Evet, yani şey yapıyorlar. Oluyor böyle şeyler. Normalde takım oluyor. Takım, yani kulübün başkanı olmuyor, ülkenin başkanı olmuyor, devlet başkanı olmuyor. Neyse, teknik direktör ve futbolcular. Oyun bunların oyunu aslında. Yani oyun oynayanların ve izleyenlerin oyunu. Fakat tabii dünyanın ilgiyle izlediği bir yer olunca siyaset oradan kendine biraz enerji devşirmek istiyor. Bu da anlaşılır bir şey. Yani dünya böyle bir yer. Şimdi Amerikalılar aynı zamanda biliyorsunuz mübalağayla abartıyı değiştirmiş ülkelerdir. Ben Amerika'ya giden arkadaşlarım hep büyük büyük arabalardan bahsediyorlar.
1: Her şey büyük.
0: Öyle diyorlar. Ben de bu dikkatimi çektim. Biraz hani belki o eğitimle ilgili ya da gazetecilikten kalma bir şeydi. TRT'de Serkan Yetkin'le Şenol Güneş San Francisco'da bir program yapıyorlardı. Sokağa kamerayı koymuşlar. Ben merakla baktım, bu büyük arabalar nerede Amerika'da diye. Arkadaki arabaların büyük bölümü, biraz arabada tanıdığım için, küçük Japon arabalarıydı. Yani 100 araba geçtiyse arkada 80'i 70'i ufak, normal her ailenin kullandığı, bir yerden bir yere bizi götüren teneke kutu araba, öyle bir şeydir yani. Onun büyüğüne küçüğüne gerek yok. Sıkışık trafikte istediğin kadar büyük araba kullan, gideceğin süre bellidir. Yazarsın navigasyona, o diyor ki şu kadar sürede gideceksin. Yani şimdi bize olmayan bir hayatı anlatıyorlar. O şey gibi dizilerde de, hani eski komedi dizilerinde burada gülmen gerektiğini hatırlatan bir gülme efekti koyarlar. Sen anlamıyorsun espri. Aa, burada gülünecekmiş herhalde diyorsun, gülünecekmiş. Bir süre sonra kendine olur olmaz şeylere gülerken buluyorsun. Öğretiyor seni, eğitiyor hayatın içinde. Şimdi bu da böyle. Yani anlıyorum böyle şeyleri. Yani niye yaptıklarını anlıyorum. Doğru bulduğum için değil. Ama bu zaten bir sürecin sonuydu. FIFA böyle, Birleşik Devletler'in oradan yürütülen bir operasyonla orada iktidar değişti. Yani FIFA yönetimini değiştirdiler. Şimdi bunun meselesi Amerika ile sınırlı kalırsa sorun olmaz. Yani onlar böyle bir hayatı var. Fast food hayatları
1: onlara
0: var.
1: Onlara adapte olundu gibi
0: yani
1: olur.
0: Şimdi bu Avrupa'ya taşınmaya başlandığında, yani Avrupa oyununu da bu ilkeler çerçevesinde, bu öğreti çerçevesinde determine etmeye başladıklarında iş orada sıkıntıya girer. İşte o zaman Avrupa'nın, hani Batı medeniyetinin merkezi sayılıyor ya, Batı kültürünün. İşte orada Avrupa toplumunun şimdiye kadar neye ne kadar ikna olduğunu, dolayısıyla da bizim neye ne kadar ikna edildiğimizi orada test edeceğiz. Yoksa Amerikalıların yaptığı herhangi bir şeye şaşmam ben.
1: Özgenur Hanım, bu Trump görünmeye çalıştığı için mi? Mesela bu sahneden inmedi, konuşuluyor ya, dün geceden beri görüntüler paylaşılıyor. Ya, görünmeye çalıştığı için mi? Kazananlarla beraber olmayı, kazanmayı sevdiği için mi? Siz nasıl okudunuz?
2: Trump sadece görünmek istemiyor. Görüntünün anlamını da sahiplenmek istiyor aslında. Bir devlet başkanı tribünde oturabilir, kupayı takdim edebilir, şampiyon takımı kutlayabilir. Ama geri çekilmeli görevini tamamladıktan sonra. Böyle yaptığında, çünkü törende bulunmuş oluyor. Fakat takım kupayı kaldırırken, fotoğrafın merkezinde kaldığı zaman artık sadece törene katılmıyor. O tarihi anın ortaklarından biri hale geliyor. Yani yıllar sonra o fotoğrafa bakıldığında sadece İspanya'nın futbolcuları değil, Trump da görülecek. Benim kanaatimce Trump'ın asıl önemsediği tam olarak da bu, tarihi izleyen kişi olmak değil, tarihin fotoğrafına girmek. Çünkü modern siyasette bazen bir kare 100 sayfalık diplomatik bildiriden daha kalıcı olabiliyor. Ben Trump'ı da değerlendirirken onun klasik anlamda siyasetten gelen bir lider olmadığını sürekli hatırlatıyorum. Önce emlak dünyasında ismini binaların üstüne yazdırdı. Sonra magazinde kendi kişiliğini dolaşıma soktu. Ardından eğlence dünyasında sert kararlar veren başarılı patron karakteri olarak kendini sundu. Sonra gösteri dünyası vesaire. Dolayısıyla kararlı, güçlü ve iş bitirici bir lider olarak markalaştırdı kendi ismini ve o şekilde bir ölçüm yaptı. Burada çok ilginç bir anekdot var Sena Hanım. Şöyle, Trump siyasete girmeden yıllar önce profesyonel güreş dünyasında da sahneye çıkmış. 2007'de WrestleMania'da Milyarderler Savaşı adı verilen tamamen eğlence ve gösteri mantığı üzerine kurulu bir hikayenin parçası oluyor Trump. Trump'la patronu, yanlış hatırlamıyorsam, Vince McMahon kendi temsilcilerini ringe çıkarıyorlar. Trump'ın tarafı kazanınca da McMahon'un saçları ringde tıraş ediliyor. Şimdi bugün kulağa siyasetten çok güzel bir gösteri gibi gelebilir. Ancak tam tersine bunun Trump'ın siyasal tarzını anlamak için son derece öğretici olduğunu düşünüyorum. Çünkü hikaye çok basit aslında. Bir kazanan var, bir kaybeden var. Güçlü olan var, aşağılanan var. Kahraman var, düşman var. Trump'ın siyasi söylemi de çoğu zaman aynı karşıtlıklarla çelişiyor baktığınızda. Güçlü Amerika ile zayıf Amerika. Kazananlar ve kaybedenler, dostlarla düşmanlar. Yani kendisiyle yozlaşmış düzen arasında keskin bir sahne kuruyor. Burada Dünya Kupası'ndaki o podyumu da sadece bir protokol alanı olarak görmemek gerekir. Trump açısından orası dünyanın en büyük sahnelerinden biri. Milyarlarca insanın dikkati üzerine toplayan, ulusal bayrakları, marşları, kahramanları, zafer duygusunu aynı anda üreten bir organizasyonun son karesinden söz ediyoruz. İletişim değeri olağanüstü. Dolayısıyla Trump da bu organizasyonu büyük ölçüde bir Amerikan başarısı olarak çerçeveledi. Trump'ın turnuva Amerika, Kanada ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenmiş olmasına rağmen Dünya Kupası'nın başarısını Amerika başarısı olarak sunduğunda zaten görüyoruz. Ben bu davranışı biraz da zaferin ışığını kendi üzerine çekme çabası olarak okuyorum. Yani yansıyan başarıyla övünme gibi. Dolayısıyla Trump da burada fırsatı kaçırmıyor. Fırsatlar taciri olarak ifade ediyorum ben onu. Diğer liderler açısından farklı. Trump farklı fırsatı değerlendirdi diyebiliriz.
1: Normalde Amerika'da böyle futbol çok yaygın değil. Çok izlenir de değil. Hatta kendisi bile, ben kırmızı kart ne bilmiyorum, kırmızı kart çıkmış aradım. Yani bunu tekrar değerlendirin dedim diyor. Oğlum izler, ben izlemem. Soccer diyoruz biz gibi böyle çok şey duyduk. Ama burada sanki başlayan şeyler, siz az önce dediniz ya, Avrupa'ya sıçrar mı diye. Bu ihtimali görüyor musunuz?
0: Yani olur. Yani emperyaller böyledir. Bütün kültürlerini her yere nüfuz ettirmeye çalışırlar. Bunlar olmayacak şeyler değiller ama futbol da enteresan bir oyun. Diğer oyunlara pek benzemiyor. Siz orada kürenin sahibi gibi davranarak ödül töreni yapıyorsunuz. Bir çocuk oraya terlikle çıkıyor. Arjantinliydi herhalde. Ayağında terlik vardı. Pek kurallara uymuyorlar. İşte Infantino beyaz spor ayakkabı giyiyor. Ama bu Amerikalılar için şaşacak bir şey değil. Elon Musk da böyle birisi zaten. Her şeyi göstereye çevirerek, bir tür göz bağcılığı yaparak göstermek ve anlatmak istediklerini farklı bir teatrallik içerisinde sunuyorlar. Tabii futbol öğretiyor. Maçın önünde Tom Cruise sakır demedi. O da futbol dedi.
1: Evet.
0: Öğretmişler ona, bir metin vermişler eline. Bakın bu oyunun adı bütün dünyada futbol diyor. Bizde de onlar pek
1: Hatta Trump'a
0: kullanmıyorlar onu ama.
1: sormuşlar, o röportajda Fox News röportaj yapmış, Fox Sports. Ya diyor, biz hani bu biz niye alıyoruz bunu diye ben düşündüm diyor. Çünkü biz futbol da demiyoruz bu işe ama diyor Infantino istedi de biraz oldu gibi
0: Evet,
1: konuşuyor.
0: aslında bu biraz Trump öncesinde, dediğim gibi daha öncesinde Birleşik Devletler'in orta, kısa, uzun, hangi vade derseniz deyin, onun kurguladığı, Infantino'nun FIFA başkanlığı süreçlerindeki tartışmalar, saatler, işte bir takım iltimas meseleleri, kimi ülkelere verilmesi konusundaki politik girişimler diyelim. Onun uzantısı bu. Ya biliyor, bilmiyordur, orayla da çok ilgili değilim. Zaten bu meseleyi Trump'ın kendisiyle açıklamaktan daha çok Amerikan ideolojisiyle meseleye yaklaşmak gerekiyor. Trump olmayacak, başkası olacak. Ben bir benzeri gösteri orada devam edecek. Bir benzeri anlatı orada olacak. Çünkü bu aslında ideolojik bir durum. Yani kişisel bir meseleden, bir liderin tavrından daha öte, Birleşik Devletler'in tercih ettiği siyasi modelin ideolojik yansıması tüm dünyaya. Ben çok dünyanın bunu yani çok ciddiye aldığını düşünmüyorum. Yani biliyorsunuz her şey çok çabuk unutulur. Bu turnuvada 3 gün sonra kimsenin hatırlamayacağı bir turnuvaya.
1: Mesela bu su molaları önümüzdeki senelerde olacak
0: büyük
1: mı?
0: ihtimalle olmayacak.
1: 27 dakika devre arası.
0: Büyük ihtimalle olmayacak. Büyük ihtimalle olmayacak.
1: Amerika'ya
0: Zaten
1: başlıyorsun.
0: şöyle saçmalıklar var. Şimdi Avrupa'nın egemen, futbol egemenlerini anlattıklarında şöyle bir şey diyorlardı. Ya gençler maçları sevmiyor, süreler çok uzun. Maçların sürelerini kısaltalım diyordu. Aralarında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de olduğu Avrupa'daki ne diyelim bir oligark grup. Yani hı hı. Bulamadım doğru kelimeyi, oligarklar diyelim ona. Onlar biraz Amerikan etkisiyle, bu Amerika'nın reklam, sponsorluk ilişkileriyle.

0: Avrupa'daki futbolun modellemesini değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak görüyoruz ki görüntü bunu istemiyor. Görüntü süreyi daha da uzatmak istiyor. Arasına su molası koyuyor, maçın süresini uzatıyor, devre arasını uzatma. Yani ekranda ne kadar kalırsak o kadar görünür ve dolayısıyla da sahiciyiz gibi anlatıyor. Hmm. Fakat bunların hiçbir tanesi pek oyunun ruhuna uygun şeyler de değil. Çünkü oyun o kadar kendi kendini kolay teslim eden bir oyun değil. Çünkü çocukça bir şey. Sonuçta bu izlediğimiz büyük büyük futbolcular sokak aralarında, mahalle aralarında, işte site bahçelerinde, bizde oynanmıyor da dünyanın birçok yerinde böyle ilerliyor bu işler. Böyle olacaktır. Haliyle bu aslında oyunun hayatın dayatmalarına direnişini de gösteriyor. Şimdi biz ya iktidardan okuyacağız ya oyunun içindeki muhalif damardan okuyacağız. Ben öbür taraftan, yani işin içindeki muhalif damardan okumaktan yanayım. Öyle olsaydı, bunların istediği, hani Birleşik Devletler ideolojisini istediği olsaydı, yarı finalde onları da görebilirdik. Çünkü hep bir komplo teorileri çağında yaşıyoruz ya. Sağdan da komplo teorisi anlatılıyor, soldan da. Herkesin bir fikri var hemen hemen her konuda ve bunu bir komployla, kendi bildiği, kendi gördüğü bir kurgusallıkla açıklamaya çalışıyor. Ben oyunun bunlara direneceğini düşünüyorum. Çünkü çocuk, oyun çocukça bir oyun bu. Yani çocuk direnir. İşte görüyorsunuz, terlikle geliyor oraya. Ya bir şey yapamazsın, giyin kramponunu gel diyemiyorsun ki. Olmuyor yani. Yani birisi kral çıplak diyor orada yani. Bu böyle değil, sizin söylediğiniz gibi. Benim ayağım acıyor. Ayağımda bir sorun var. Terlikle gelirim kupa töreni için, seremoniye çıkarım diyor. İşte bu küçük itirazlar, bu görünmez itirazlar dünyanın gelecek umududur aynı zamanda. Bunlar düzelir. Avrupa'ya geldiğinde böyle olmuyor.
1: Bu Avrupa'ya geldiğinde böyle olmazsa bize Amerikan kültürünün bütün dünyaya böyle bir bunu domine etme, futbolu domine etme çabası olarak mı gördünüz? Nasıl gördünüz?
2: Evet, sorunuz bana.
1: Evet, size ve sonuç getirir mi? Sizde Avrupa'ya bu işler gelmez ya, Avrupa'da böyle olmaz bunu diyorsunuz.
2: Özellikle Amerika açısından artık yalnızca dünyanın en büyük futbol organizasyonu değil bu. Aynı zamanda dünyanın dediğiniz gibi en büyük küresel iletişim platformlarından biri. Bakın bugün sosyal medya dağılmış durumda. Televizyon izlenme alışkanlıkları değişti. Yani insanlar bir içeriği aynı anda eskisi kadar tüketmiyor. Ama bu tarz organizasyonlar, Dünya Kupası finali, hala milyarlarca insanı aynı anda ekrana kitleyebiliyor. Amerika bunu çok iyi görüyor. 2026 Dünya Kupası'nın ardından ne var? Futbolla biraz ilgiliyim ama 2028 Los Angeles Olimpiyatları var. Yani Amerika birkaç yıl boyunca dünyanın dikkatini kendi üzerine çekecek iki dev organizasyona ev sahipliği yapıyor demektir bu. Bu sadece spor organizasyonu değil, aynı zamanda Amerikan teknolojisinin, güvenlik kapasitesinin, altyapısının, kültürünün, ekonomik gücünün sergilendiği bir küresel vitrin anlamına geliyor. Ve Dünya Kupası boyunca sahaya baktığımızda sadece futbolcuları görmedik, sizin de işaret ettiğiniz gibi milyarder kulüp sahipleri, diğer tarafta yatırım fonları, teknoloji şirketleri, veri şirketleri, yapay zeka firmaları, yayın platformları, küresel sponsorlar gördük. Yani futbol artık sadece 90 dakikalık bir oyun üretmiyor. Veri üretiyor, reklam üretiyor, algoritma üretiyor, tüketici davranışı üretiyor. Yani küresel ekonominin en değerli veri merkezlerinden biri haline geliyor. Elbette Avrupa ve diğer ülkelerde bu şekilde bundan sonra geleneği sürdürecektir. Yani geçmişte petrol kuyuları daha stratejikti. Sonra internet kabloları daha stratejik oldu. Yani yeni dönem farklı şeyler getiriyor Sena Hanım baktığınızda. Teknoloji şirketleri FIFA'nın dijital ortağı olmak istiyor. Küresel firmalar forma sponsoru olmak istiyor. Çünkü insanlar artık reklama da bakmıyor. Yani futbola bakıyor. Reklam da futbolun içine taşınıyor. Burada Amerika'nın çok akıllıca yaptığı bir şey var. Hollywood'un uzun yıllar boyunca Amerika'nın yumuşak gücünün en önemli aracıyken bugün bunu spora da ekledi aslında. İşte Dünya Kupası'nın ardından da olimpiyatlar gelecek. Amerika kültürel liderliğini artık sadece sinema üzerinden değil, spor üzerinden de yeniden inşa ediyor. Ama Körfez ülkeleri de aynı yarışın içinde baktığımız zaman, sadece Avrupa'da da değil, Katar, Paris Saint-Germain'e yatırım yaptı mesela. Dünya Kupası düzenledi. Suudi Arabistan dünyanın en büyük futbolcularını liginde gördü. 2034 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. İşte Abu Dhabi Manchester City üzerinden küresel futbolun merkezine yerleşmiş. Artık futbol kulüpleri sadece spor kulüpleri değil, ülkelerin uluslararası vitrini haline geldi. Dolayısıyla futbol sahalarında reklam panolarına artık farklı gözle bakmak lazım. Orada gördüğümüz her logo sadece ticari bir marka olmayabilir. Aynı zamanda bir ülkenin dış politika stratejisini, ekonomik dönüşümünü, görünürlük mücadelesini veya teknoloji rekabetini de temsil ediyor. Dolayısıyla artık bu tarz Dünya Kupası gibi sadece futbol turnuvaları değil, küresel güçlerin, sermayenin, teknolojinin aynı sahnede buluştuğu dünyanın en büyük diplomasi ve iletişim platformu olarak görüyorum ben bu turnuvaları. Dolayısıyla artık futbol dünyanın en büyük jeopolitik vitrini haline gelmiş de durumda. Bu Avrupa'yı da sıçrayacak, işte Orta Doğu'yu da sıçrayacak ve bu güç gösterisi devam edecek gibi duruyor.
1: Teşekkürler. Şu anı unutamıyorum. Bu turnuvaya bu anda damga vurdu. Zihnimde bu turnuva bu anla kalacak dediğiniz ne var?
0: Bizim maçı kaybetmemiz, ikinci maçı kaybedip gidemememiz yani. Ben dünyaya kendi çerçevemden bakarım. Sayın Güler gibi biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü hocamız abartıyor gibi geldi bana. Yani öyle olsun istiyorlar. Onun için de gayret ediyorlar ama dünya da buna itiraz ediyor, direniyor. Şimdi bu biz geçen yazın bu aynı ülkede Dünya Kulüpler Kupası vardı. Kulüpler Dünya Kupası vardı. Ülkenin başkanı ben kırmızı kartı bilmiyorum diyor yani. Kocaman turnuvanın önceliğini ilk kez orada yapılıyor. İlgilenmemişler demek. İlgilenmiyorlar da. Onların zaten yani ideolojik olarak anlattıkları şey
1: Ama
0: yapabilecek...
1: Infantino da vermeye çalışmasaymış o zaman
0: İşte
1: bu
0: o ayrı
1: Dünya
0: mesele.
1: Kupası'nı
0: Yani
1: veya
0: o oranın tercih edilmişi zaten. Infantino o durumun tercih edilmişi. Şimdi orada şöyle şeyler var. Onlar bizle ilgilenmiyorlar zannettiğimiz kadar. Onlar kendi dünyalarında görünüyorlar. Yani biz çok umurlarında değiliz. Dolayısıyla oyun da umurlarında değil. Oyun umurlarında olsa bir şeyleri öğrenirlerdi. Ama bize de çok şey öğretiyorlar. Mesela final maçında bizim bütün stadların üstü kapalı, onların stadlarının üstü açık. Öyle de yaşanabiliyor. Yani stadyumlarının üstü açık, güneş altında maç izleyebiliyor ki hepimiz öyle büyütülmüş çocuklarız. Yağmurda ve güneş altında, galeyanodan alalım, gölgede ve güneşte futbol oralarda hala böyle yaşıyor. Yani o kendi içinde direnç noktaları da var Birleşik Devletleri'nin. Orada sadece Donald Trump istedi diye tüm Birleşik Devletler sınırlarını, tüm eyaletleri istediği gibi yönetemiyor. İşte Mamdani kalkıyor diyor ki gelirse tutuklarız. Bir önceki haberimiz değil mi? Yani buraya ayak basamaz. Olmaz öyle şeyler diyor. Yani bunların futbolun içinde de hayatın içinde de bunlara dair hep itiraz noktaları var. Onlar öyle olsun istiyorlar. Biz kendi hayatımızı dayatacağız. Şimdi futbolun gösterdiği de o. İlgilenmiyorlar aslında.
1: Çok
0: İlgilenmiyorlar.
1: hakikaten
0: Sadece
1: futbolu
0: ele geçirmek istiyorlar.
1: çok
0: Ele almak
1: bilmiyorlar.
0: istiyorlar.
1: Yani onu
0: Yani
1: beyzbol izliyorlar,
0: ilgilenmiyorlar.
1: Amerikan futbolu
0: Çok
1: izliyorlar.
0: basit. İlgilenmiyorlar. Öğrenmiyorlar. Öğrenmek de istemiyorlar. Öyle bir gayretleri yok. Biz oynamak istiyoruz. Öğrenmek istiyoruz. Birbirimizi bu hayatın bir yerinde kaybettik. Yeniden bulmak istiyoruz. Bak orada bir sürü Afrika ülkesinden, Afrikalı oyuncudan, dünyanın başka yerindeki insanlardan, içeriye sokulmayanlardan, Kaleci Bozinya'dan, bizim çocuklardan, bizim oyuncularımız hepimizden haberdar olduk. Yani oyunun fırsatları ideolojinin imkanlarından daha yüksek bence, potansiyeli
1: Bir
0: daha yüksek.
1: sonraki Dünya Kupası nerede olacak?
0: Vallahi bilmiyorum, herhalde gene de üçlü bir tane vardı. Katar, Matar oralarda var. Bir de esas büyük sıkıntı Fas, Portekiz, İspanya hattında olacak. Orada olduğunda, yani şimdi kazananların coğrafyasına geldiğinde, yani Afrika Avrupa köprüsünde orada bambaşka şeyler tartışacağız, bambaşka konuşmalar
1: Ne gibi?
0: yap. Ya çünkü oraya kadar bu ideolojik taarruz oyunu çok koroze etmeye çalışacak. Dolayısıyla oyun da buna biraz direnç gösterecek. Biz ne yazık ki dünyada bu tür oyunlar, tüm oyunlar sadece sonuç olarak algılansın. Öğreti olarak, insanı geliştiren toplumsal öğeler olarak var olsun istenmiyor. Siz sadece sonuca bakın diyor. Hadi eğlenelim diyor. Şimdi televizyon gösteriyor. Mick Jagger'ı bir ben hatırlıyorumdur. Yani 30 yaşının altındaki insanlar Mick Jagger'ı hatırlarlar mı? 20-25 yaşındakiler Tom Cruise'u kaç kişi Top Gun filminden hatırlar? O istiyor ki her yaş grubuna bir şeyler bulalım, bizden birilerini gösterelim ve bu kültür aynı zamanda bir çaresizliği de gösteren bir şey. Yani o kadar atılıyorlar ortada.
1: Empoze etmeye çalışıyor.
0: Tabii yani o kadar görünüyorlar ki farkındalar ki aslında dünya onların ilgilendiği alanın dışına çıkıp kendi yerelliğinde de anlamlar buluyor ki bu kadar ajite davrandılar.
1: Çok vaktim azaldı. Oyuncusu, bu turnuvanın oyuncusu şu dediğiniz kim var? Sonra bir de Özgün Hocam'a söz vereyim.
0: Valla benim için hadi Mbappe diyeyim, o kadar Mbappe gol attı diye çocuk. Çünkü gencecik yaşında birçok rekora aday oldu diye. Tamam kazanamadılar, buraya gelemediler ama yani futbolu ben böyle de bakan birisi değilim. Hı-hı. Yani maçın adamı kim, oyunun adamı kim ama aklıma hızla sorduğunuz için
1: o geldi,
0: hızla
1: o geldi. Peki.
0: Yoksa Haaland da diyebilirdim rahatlıkla. Çünkü onun hikayesi konuşuyor. De bambaşka bir hikaye. Evet.
1: Özgün Hocam buyurun, ekleyeceğiniz varsa son bir söz size vereyim, sonra kapatacağız bu başlığı.
2: Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii bir gösteri aynı zamanda baktığımız zaman İspanya'da tabii kazanarak bize şunu hatırlattı. Tarih bazen en çok görünen kişi değil, en iyi organize olan topluluk yazar. İspanya'nın da bu geleneksel yapısı biraz daha kolektif olduğu için belki de futbola hiç teknik anlamı ama futbola yansımış olabilir. Bir futbolcunun tek başına topu taşıması alkış alabilir ama o kolektif güç doğru biçimde paylaşıldığında büyür. Dolayısıyla burada sadece bir futbol maçı olarak görmemek lazım belki. Aynı zamanda belki bireysel şöhretle, kolektif kapasiteyle bir kahraman anlatası dinledik bu maçta ve sistem arasındaki farklılıkları, karşılaşmaları tespit ediyoruz. Kazanan sistem oldu galiba. Ben daha uluslararası ilişkiler çerçevesinden okuyorum biraz. Evet. Ve biraz da elbette ki gösteri maçı oldu. Teşekkür ediyorum.
1: O kısmıyla bu kısmıyla bilemem ama muazzam Arjantin'le bu Netanyahu'nun o işte forma alması, destek olması, mesajları, sonra bir Filistin rüzgarı ile İspanya'nın arkasında çok geniş kitlelerin toplanması, ister istemez şimdi gelip İsrail Başbakanı Arjantin'i destekliyorum derse bu böyle herkesin izlediği ve Filistin konusundan dolayı da İspanya'nın arkasında sıralandığı bir maça dönüşür. Öyle de yorumlanır sanki biraz. Kaçamayız
0: mı? Ciddi anlamda bu Arjantin'de de büyük reaksiyon görmüş.
1: Değil mi?
0: Yani o insanlara rağmen olur. Yani büyük kitlesi.
1: Netanyahu'nun desteği.
0: Tabii. Yani büyük kitle böyle şey. İnsan vicdani bir canlı o kadar da değil. Yani devlet istedi diye herkes buna kolay kolay ikna olmaz. Öyle değildir.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Cem Dizdar, HT Spor yorumcusu, Doktor Özgenur Reyhan Güler, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Çok sağ olun.
2: Teşekkür.
1: Şimdi devam edelim haberle. İstanbul Fatih'te karı koca iddiaya göre bir kuyumcuya ait depoya girerek piyasa değeri 170 milyon lira olan altınları alıp gitti. Güvenlik kamerasına yakalanmamak için yüzlerini gizleyen çift polisten kaçamadı.
3: Yüzünü şapkayla gizleyip depoya girdi. Eşiyle birlikte kilolarca altını bavula doldurup kaçtı. Polise İstanbul Fatih'teki bir kuyumcuya ait depodan hırsızlık ihbarı yapıldı. Yaklaşık 52 kilogram eritilmiş hurda altın çalınmıştı. Polis depodaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kameraya yansıyan biri kadın, iki şüpheli vardı. Depoya giren ikili kilolarca altını yanlarında getirdikleri bavula doldurup gitmişti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Nermin İyi ile eşi Ersin İyi olduğu belirlendi. Kağıthanede oturan çiftin evine gece yarısı operasyon yapıldı. Çalınan altınlar gizli bölmede bulundu.
4: Çanta var.
5: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
3: Şüpheli karı koca gözaltına alındı. Sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 170 milyon değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.
1: Samsun'da içinde 6 kişinin olduğu tekne alabora oldu. Arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Bir kişi ise halen aranıyor.
3: Tekne dalgaların arasında alabora oldu. Denizde can pazarı yaşandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişinin bulunduğu tekne Jostal mevkisinde denize açıldı. Bir süre sonra rüzgar etkisini artırdı. Dalgalar da büyüyünce tekne daha fazla dayanamadı.
6: Dalgadan panik, öyle anlatılanlar, o çıkanların anlattığı. Dalga olunca panik yapmışlar.
4: tekne alabora olmuş. İki kişi tekneye tutulmuş, diğerleri yok.
3: Teknenin battığını fark edenler hemen ekiplere haber verdi. O sırada bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İki kişiyi ise ekipler kurtardı.
4: Kaynana, kayınpeder bir de yeğen. İki yaşlı insan var, bir de genç varmış. Üç kişi yok şu anda.

0: ekiplerin çalışmasıyla 42 yaşındaki Zübeyde D ve 51 yaşındaki eşi Mehmet D'nin cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Ekrem D'ye ise ulaşılamadı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
1: Çorum'daki şenlikte yamaç paraşütüyle havalanan bir kişi metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Olay anının görüntüsü ortaya çıktı.
0: Havalandıktan dakikalar sonra yere çakıldı. Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. Hafta sonu Çorum'da geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri vardı. 48 yaşındaki Bayram Kurt etkinliğe katılmak için Antalya'dan Çorum'a geldi. Bayram Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Bayram Kurt kısa süre sonra 30 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Bayram Kurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurt, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapanlar suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. Piknikçiler botlarla kurtarıldı.
0: Nehrin suyu yükseldi. Piknik keyfi kabusa döndü. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Şanlıurfa'da Fırat Nehri kenarında piknik yapanlar vardı. Atatürk Barajı'ndan bırakılan suyla nehrin debisi aniden yükseldi. Piknikçilerin bulunduğu alan bir anda adaya döndü. İhbar üzerine itfaiye, AFAD ve dalgıç ekipleri harekete geçti. Bot yardımıyla piknikçilere ulaşıldı. 26 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
1: Pek çok kişi hedefliyor sigarayı bırakmayı ama hakikaten çok zor bir süreç. Bu konuda önemli bir gelişme var şimdi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni kararla birlikte sigara bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
2: İç nereye kadar?
3: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
4: Sigarayı bırakma kararı bu alışkanlıktan kurtulmak için ilk adım olsa da tek başına yetmiyor. Artık ücretsiz ilaç desteği de var.
5: İlaçların etkili olacağını düşünüyorum. Bazı insanlar için de gerçekten faydalı olacaktır.
6: Her türlü zararı var abla. Hani koşarken olsun, merdiven çıkarken olsun, nefesimiz kesiliyor. Keşke hiç baştan içmeseydik.
4: Sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir destek hayata geçirildi. 1 milyon kişiye sigara bırakma ilaçları ücretsiz sağlanacak. Sosyal güvencesi olmayanlar da bu destekten faydalanabilecek.
7: Herhangi bir sigorta desteği aranmaksızın ücretsiz olarak sağlanması çok kıymetli bir adım. Ve sigara bırakmada da etkisi olacağını biliyoruz.
8: Düşünüyorum sigara bırakmayı, bakalım tedaviyle başlayacağız inşallah.
9: Bu son sigaram deyip yeniden başlayanların sayısı hiç de az değil. Peki sigarayı bırakmak gerçekten sadece irade meselesi mi?
7: İstemek ve irade bu işin başlangıcını oluşturuyor. Yani kişi buna karar vermesi lazım. Önce bu motivasyonda olmamız lazım.
3: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
10: Benim oğlanla adam da içiyor. İki tane oğlan içiyor. Keşke öyle bir şey olsa da, imkan olsa da yani bıraksalar.
1: Bu son haberimizdi. Bizden sonra Esra Toptaş haber hattında karşınız olacak. Bugün akşam saatler 8'i gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan, beklerim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Yargıtay CHP konusunda ne karar verir? CHP'de yol ayrımı bu hafta mı? Yeni partiye ilişkin neler biliniyor? Yeni parti kaç oy alır? Oğuzhan Uğur ne ifade verdi? Ahbap'la bağlantısı ne? Sena Alkan soruyor. Gazeteciler Alişer Delek, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Açık ve net bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Haber hattına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca hem dünyanın gündemini takip edeceğiz hem de yurtta olup bitenlere bakacağız. Hadi başlayalım. Peki o zaman programa bir canlı bağlantıyla başlayalım. Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un aralarında olduğu 9 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Arzu Kaya'ya dönelim, Habertürk muhabirine. Detayları bize Arzu anlatacak. Sendeyiz Arzu.
1: Esra Toptaş, yaklaşık saat 10 sularında ifade alınması işlemi başladı ve şu anda saatlerimiz 14, yani yaklaşık 4 saattir ifade işlemleri şu anda bulunduğumuz Şahlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda devam ediyor. Oğuzhan Uğur'un da ifade işlemlerinin başladığını söyleyelim savcılık karşısında. Ancak şu an emniyet ifadesini aktaracağım sizlere. Çünkü emniyette de yaklaşık 18 sayfalık bir ifade vermesi işlemi uygulandı. 18 sayfalık ifade işlemi de yöneltilen suçlamalardan da bahsedelim isterseniz. Oğuzhan Uğur'a suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi ve Oğuzhan Uğur hakkındaki iddiaları reddetti. Ahbap Derneği'ne herhangi bir fonlama yapmadığını, Ahbap Derneği'nin de kendisine yatırılan paraları nereye gönderdiğine yönelik herhangi bir bilgisi olmadığını, aynı zamanda Haluk Levent'le 2023 yılından beri yüz yüze bir görüşmesinin bulunmadığını ve fiziksel görüşmemiz de olmadığı için ben Ahbap Derneği'ne yatırılan paraların nereye gittiğini bilmem dahi mümkün değildir şeklinde bir savunma gerçekleştirdi. Ancak MASAK raporları ve ortaya çıkan bilirkişi raporları ifadelerle bazı noktalarda çelişiyordu. Çünkü bilirkişi raporu Oğuzhan Uğur'un Ahbap şüphelileriyle dolaylı bir mali ilişkisi olduğunu belirtti. Birebir doğrudan değil, ancak diğer şüphelilerle, soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerle Oğuzhan Uğur'un dolaylı bir mali ilişkisi olduğu belirtildi. Aynı zamanda yine bilirkişi raporunda mal varlığı edinimleri kaynakları incelendiğinde açıklanamayan hususlar da söz konusudur şeklinde bir tespit var bilirkişi raporunda. MASAK raporuna dönecek olursak, hem Oğuzhan Uğur hem Oğuzhan Uğur'un ailesi hem de şirketlerine ilişkin ciddi iddiaların yer aldığı bir MASAK raporu söz konusu. Biliyorsunuz ki yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması geçirilen Gain Medya'nın Babala TV'ye 45 milyonu aşkın bir fon gönderdi. Aynı zamanda da tek seferde gelen 13 milyon liralık bir transferin bulunduğu ve bunun da oldukça dikkat çekici olduğu MASAK raporunda ifade edildi. Yine Babala TV'nin, Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'nin 8 milyon gibi yüksek ciroları yakalamış olmasına rağmen kar beyanının sıfır olarak belirtmesi de yine bir gri alan olarak ifade edildi. Yine MASAK raporunda yüksek riskli ve izlemeye değer vurgusu yapıldı Oğuzhan Uğur'un hesap hareketlerine ilişkin. Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınmıştı Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli. Tabii emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şu anda da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade işlemleri yaklaşık 4 saattir sürüyor. Savcılıkta verilen ifadenin ardından iki ihtimal söz konusu: ya savcılık tarafından serbest bırakılması yönünde bir kanaat veya tutuklama veya adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi gibi ihtimaller söz konusu soruşturma kapsamında. Biz de bu ihtimalleri kameraman arkadaşım Selman Bektaş'la birlikte takip ediyor ve sizlere aktarıyor olacağız.
0: Peki Arzu'ya çok teşekkür ediyorum. İlerle

0: İlerleyen dakikalarda adliyeye yine döneceğiz. Tabii şimdi ben Alihan'ı göreceğim. Muhabir arkadaşım Alihan Tok'a bağlanacağız. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında İzmit Belediyesi Belediye Başkanı ve eşi gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde CHP İzmit İlçe Başkanı da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Alihan Tok karşımda ve tüm detayları anlatıyor.
1: Evet Esat.

0: detay, önemli olan bir detay var. Tabii ki İzmit Belediyesi'ne yönelik daha önceden yapılan ek ifadeler, aynı zamanda gizli tanık beyanları ve aynı zamanda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda ihale düzenleyen, belediyenin düzenlediği ihalelere giren, bu ihaleleri alan firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkisi bulunduğu ve aynı zamanda belediyeye bu ihaleleri almak karşılığında firmaların komisyon adı altında para verdiği iddia ediliyor ve buna yönelik de zaten geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı. Antalya'da, Ankara'da, Kırıkkale'de, İzmit'te ve İstanbul'da aslında birçok farklı ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Aynı zamanda Fatma Kaplan Hürriyet'in, yani belediye başkanının eşinin, Murat Hürriyet'in de belediye içerisindeki personel alımları, kadroların oluşması ve bu ihaleleri verme sürecinde etkin rol oynadığı tespit edildiğine yönelik iddialar var. Buna yönelik de bu operasyon başlatılmış oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hem eşi Murat Hürriyet, hem de belediyenin içerisindeki kritik noktalarda idarede yer alan isimler ve iştirak firmalarının yöneticileri de yine gözaltına alınmış oldu bu yapılan soruşturma kapsamında. Burada kadro belirlemelerinde doğrudan müdahale ettiği eşinin, belediye başkanının eşinin doğrudan idare müdahale ettiği, belirlediği, yakın ilişkiler kurulduğu, aynı zamanda belediyede bir firmaya ihale verileceği zaman bu ihalenin seçerek ve aynı zamanda akrabalık ilişkilerine göre, yani fesat karıştırma dediğimiz suç unsurunun burada işlendiğini tespit edildiğine dair iddialar var. İşte tüm bunlara yönelik de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve aynı zamanda eşi Murat Hürriyet de bulunduğu toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bahsettiğimiz kişiler arasında CHP ilçe başkanı da var aynı zamanda. Yine gözaltına alınan isimler arasında. Burada tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiyor bu operasyonları. Diğer belediyelere yönelik yapılan operasyonlarda elde edilen dijital materyaller var. Aynı zamanda yeni alınan ifadeler var. Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin ifadeleri var. Ve gizli tanık beyanları var. Tüm bu beyanlar doğrultusunda tabii ki Örgütlü Suçlarla Mücadele Müdürlüğü harekete geçiyor. İzmit'e yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı. Evinden gözaltına alındı. Aynı zamanda eşi de yine gözaltına alınan isimler arasında. Burada bahsettiğimiz 3 farklı suç unsuru var temelde. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihale, fesat karıştırma ve rüşvet. İşte bu 3 suçlamadan toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. Bu dosyada da ilerleyen dakikalardaki tüm gelişmeleri aktaracağız tabii. Şimdi bir Bursa'ya döneceğiz. Ben gazeteci arkadaşım Nejat'ı göreceğim. Nejat Kırbulut'u göreceğim. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in aralarında olduğu 63 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Nejat Kırbulut davayı takip ediyor ve bize tüm detayları aktarıyor. Nejat.
2: Evet, ilk celse bugün sabah saatlerinde başladı. Mustafa Bozbey ve beraberindeki 63 kişi için ilk duruşma şu anda yapılıyor. Sabah saatlerinde sanıklar mahkemeye getirildi. Mahkemeye henüz başlamadan önce kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Burada sanık yakınlarıyla ve polisler arasında, ancak kısa sürede o gergin ortam ortadan kaldırıldı ve sanıklar da duruşmaya alınmış oldu. Mahkemede böylelikle başlamış oldu. 31 Mart tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e operasyon düzenlenmişti. Çeşitli suçlamalar vardı. Rüşvet, görevi kötüye kullanma, suç örgütü kurma gibi birçok suçlama vardı. İşte bu suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı ve 4 Nisan'da da tutuklandı. Tabii bununla birlikte Ekim 2025 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinin eski belediye başkanı Turgay Erdem de gözaltına alınmıştı beraberindekilerle birlikte. İşte o iki dosyada birleşmiş oldu. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in hakkındaki suçlamalar genel itibariyle Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yapılan iş ve işlemlerle ilgili. Bozbey daha önce Nilüfer Belediye Başkanı'ydı 4 dönem boyunca. İşte orada yapılan imar yolsuzlukları ve rüşvet iddiaları var. İşte bunun için de hakim karşısına geçti.

0: 31 Mart'ta yapılmıştı operasyon. Onunla birlikte tabii iş adamları, müteahhitler, Mustafa Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşleriyle birlikte çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alınmıştı. Onlardan sadece bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. 37'si ise tutuklanmıştı. Tutuksuz sanıklarla birlikte toplam rakam 63. Tabii sabah saatlerinde başladığı ilk celse demiştik. Herkesin tek tek ifadesi yeniden alınıyor. Mahkemede suçlamalar yöneltiliyor ve savunmaları alınıyor. Tabii uzunca bir süre olacak, onu belirtelim. Mustafa Bozbey hakkında imar yolsuzluğu, rüşvet, suç örgütü kurma iddialarıyla tam 402 yıl hapis isteniyor iddianamede. Bununla birlikte Nilüfer Belediye eski başkanı Turgay Erdem için ise 946 yıl hapis talebi var. Şu an itibariyle mahkeme devam ediyor. Bizim de buradaki haber nöbetimiz sürüyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Nejat, çok teşekkür ediyorum sana da aktardığın bilgiler için. Şimdi CHP'deki gelişmelere bir döneceğiz. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosya Yargıtay'a artık ulaştı efendim. Dosyanın 1 Eylül'den sonra gündeme alınması bekleniyor. Gözler bir yandan da tabii Özel cephesindeki yeni parti hazırlığında bu arada. Özel'in salı günü, yani yarın grup toplantısında yeni partiyi duyurması da bekleniyor. En azından böyle bir beklenti içinde kamuoyu. Peki CHP Genel Merkezi'nde nasıl bir mesai olacak? Yanıtı haberimizde.
2: Mutlak butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni parti kararını duyuracak. Genel merkezde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta CHP'de önemli gelişmeler yaşanacak. Yargıtay'a ulaşan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak. Özel aynı gün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turuna çıkıyor. Yarın mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubunu ziyaret edecek.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan ve Grup Başkan Vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak. Kurtulmuş çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. CHP grubundansa henüz randevu alınmadı. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Geçen hafta ise DEM Parti heyeti siyasi partilerle görüştü. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. DEM Parti bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Bahçeli.

0: Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
1: DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Ziyarette terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alınacak. DEM Parti heyeti 24 Mayıs'ta İmralı'ya gitmişti. 56 gün sonra İmralı'yı ziyaret gerçekleştiriyor. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer alıyor. Ziyarette DEM Parti'nin ziyaretleriyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın çıkacağı siyasi partiler turu ele alınacak. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasa teklifinin meclise sunulması ve yasalaşması hedefleniyor. Şimdi de ekonomi diyelim efendim. Merkez Bankası Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi acaba ne yönde? Orta Doğu'daki savaş faiz kararına yansır mı? Ayrıntıları izliyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe saat 14'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tutmuştu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Piyasaların gözü bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fed'de. 29 Temmuz'da Fed faiz kararını açıklayacak. Bu kararda olmasa da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
1: Şimdi de emekli maaşlarına yapılan zamma ilişkin gelişmelere bakalım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi Temmuz maaşlarına yetişmedi. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alanların 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 4,9 milyon emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamla ödenecek.
0: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
1: Şimdi stüdyoda konuklarım var. Ahbap soruşturmasındaki son durumu konuşacağız. Çok önemli detaylar var zira. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Altşahin konuğumuz ve Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner de yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Öznur, sana hoş geldin demiyorum zaten. Ev sahibiyiz. Şimdi tabii son bir haftadır kamuoyunu çok meşgul eden bir soruşturma ve dalga dalga da yayılıyor. En son Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasıyla başka bir boyut kazandı. Şimdi adım adım gitmek isteriz. Sondan başlayarak gitmek isteriz hatta. Oğuzhan Uğur neyle suçlanıyor?

0: Biraz önce de muhabir arkadaşlarımıza bağlandık. Şu anda adliyede ifadesini veriyor. Oradaki son durumu da aktaracağız. Şimdi TCK 220 ne demek? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma. TCK 158 bir başka suç isnadı. Nitelikli dolandırıcılık. TCK 282 de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Hocam size döneceğim ama Öznur bu meseleleri çok yakından takip ediyor. Çok vakıf. Önce bize detay versin, sonra size hukuki boyutunu sorayım.
1: Bugün itibariyle tutuklu sayısı 19 soruşturma kapsamında. 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. 3 suçlama yöneltildi Oğuzhan Uğur'a. Haluk Levent'e yöneltilen suçlamaların aslında 3 ayrı maddede aynısı diyebiliriz. Farklı olarak Haluk Levent'in dernekler kanununa aykırı davranmadan da bir suçlaması var. Diğer 3 suçlama Oğuzhan Uğur'a da yöneltildi. Örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık yine aynı şekilde Haluk Levent'e de bu suçlama yöneltildi. Ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Aslında bilirkişi raporuna baktığımızda özellikle TCK 282 yani suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama. Son yıllarda, son soruşturmalarda çok sık duyuyoruz bu maddeyi ve yöneltilen suçlama maddesi olarak. Bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur'a detaylı olarak aslında bu para transferlerinin hem yurt dışı derken Kıbrıs bağlantılı 6 farklı şirketle yapılan para alışverişlerinin, giriş çıkışlarının sorulduğu noktalarda bu maddenin aslında altyapısını dolduran ifadeler olduğunu görüyoruz. Oğuzhan Uğur bu suçlamalara özellikle örgüt üyeliği suçlamasına kesinlikle herhangi bir örgütle yani basından takip ettiği kadarıyla söylüyor. Bu iddiayı reddetti.
0: Ona geçeceğim Öznur. Ona geçeceğim. Yani Oğuzhan Uğur'un ifadesini geçeceğim ama ben hocamın da ilk yorumlarını almak isterim. Sizin takip ettiğiniz kadarıyla bir hukukçu, bir profesyonel olarak ne diyorsunuz efendim bu suç isnatlarına?
2: Şimdi tabii bakıldığında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu dediğimiz yani örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia edilen bir suç söz konusu. Bu suçtan bahsedilebilmesi için aralarında hiyerarşik yapı olan en az 3 ve daha fazla kişiye ihtiyaç var. Nitekim gözaltına alınan, tutuklanan sayılarını da dikkate aldığımızda burada 3 ve daha fazla kişinin olduğunu ve bunun belli bir hiyerarşik yapı içerisinde belli amaçlara yönelik suçları işlemek için kurulmuş bir örgüt olduğu izlenimi ortaya çıkıyor. Bu kapsamda
0: iddialar bu yönde.
2: Tabii iddialar bu yönde ve bu iddialar doğrultusunda 220. madde kapsamında bir soruşturma yürütülüyor. Tabii bu örgütlerde tabii ki örgüt yapısı içerisinde yönetici, kurucu ve üyelerden oluşan bir yapı söz konusu. İlerleyen günlerde bu örgütün yöneticisi konumunda olan ya da kurucusu ya da üyesi konumunda olan kişilerin de kimler olduğu ortaya çıkacak. Ve bu kapsamda yönetici, kurucu ve üyelerin cezai sorumluluklarında farklı olduğunu ifade etmek lazım. Örneğin bir
0: Tabii bu iddialar ispatlanır.
2: Tabii iddialar ispatlandığı takdirde.
0: Onu da özellikle belirtmek.
2: Tabii ki bunlar henüz soruşturma
0: iddialar
2: aşamasında masumiyet ilkesi dikkate alınmak suretiyle hareket etmek lazım. Bu iddialar eğer ispatlandığı takdirde örgüt yöneticisinin ve kurucusunun üyeye göre daha ağır ceza ile cezalandırılacağı ortada.
0: Evet, şimdi suçlamalar bunlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Peki Oğuzhan Uğur emniyet ifadesinde ne diyor acaba? Hazal'dan rica edeyim editörümden. Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesinin de öne çıkan cümlelerini bize hemen versin. Ahbapla bağım yok, para değil, bilgi aktardık, paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil diyor. Gerisini sen anlat lütfen.
1: Evet. Yaklaşık 10 sayfalık bir ifade bu Oğuzhan Uğur'un anlattıkları. İlk olarak Haluk Levent'te 6 Şubat depremlerinin akabininde yani 7 Şubat'ta bir gün sonra bir temas kurduğunu söylüyor telefonda. Onu da şu şekilde açıklıyor. Haluk Levent Oğuzhan Uğur'u arıyor. Oğuzhan Uğur'un anlattıklarıyla tabii aktarıyorum. Bu yardım faaliyetleri ya da destek yayınlarını gel olayın sıfır noktasında Hatay'da gör diyor. Böyle bir daveti var. Oğuzhan Uğur da işte malum yollar ulaşım sıkıntısı vesaire nedeniyle gelemediklerini aslında gelmek istediklerini söylüyor. Haluk Levent de diyor ki yarın buraya bir hava ambulansı gelecek. ambulans uçağıyla atlayın onunla gelin diyor ve Oğuzhan Uğur arkadaşlarıyla birlikte Hatay'a gidiyor. İlk teması bu şekilde kurduğunu söylüyor. Hı hı. Hatay'da da internet ve altyapıda sorun olduğu için

0: bir gün sonra ben kalmadım çünkü yayın yapmam gerekiyor. Hı-hı. Bunun için hemen İstanbul'a döndüm diyor. Ve bu yaptığım destek yayınlarında da para toplamak ya da para aktarmak gibi bir ifade kullandığını, bu ifadenin yanlışlıkla kullanıldığını ve bugün gelinen noktada yanlış anlaşıldığını söylüyor. Hı hı. Biz diyor, bizi arayan insanlar ne kadar bağış yapacaklarını söylüyorlardı ve biz not alıyorduk diyor. Aldığımız notlara göre, yani bizi arayan her bağışçı söylediği rakamı ahbabın hesabına yatırdı mı, bağışladı mı,
1: onu bilmiyorum diyor.
0: Ama bizim aldığımız notlara göre tahminen 60 milyon dolar civarında bir rakam olması gerekiyor diyor. 60 milyon düzeltiyorum. Hemen hemen böyle bir rakamı biz not almışız diyor. Dolayısıyla biz bağış için bizi arayan insanlara bir IBAN ya da bir telefon numarası.
1: TL mi, dolar mı?
0: TL diye hatırlıyorum. Şimdi bir yanlış bir ifade olmasın.
1: Çünkü arada çok büyük farklar var
0: çok
1: o yüzden.
0: Çok rakamlar dolaşıyor. Çünkü
1: bu 60 bahsedilen rakamlar da çok çok yüksek
0: rakamlar. Çok
1: rakamlar
0: olduğu için tabii bu şekilde anlatırken rakamları yanlış da söylüyor olabiliriz. Daha ne rakamlar telaffuz edeceğiz çünkü birazdan. Dolayısıyla biz sadece ahbabın hesap numaralarını, IBAN numaralarını ya da telefon numaralarını bağışçılara ilettik. Hı-hı. O gelen, yapılacağı söylenen bağış miktarlarını biz herhangi bir şirket hesabımıza almadık.
1: Ben almadım diyor.
0: Almadık diyor.
1: Diyor ki Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımam.
0: Kendisine 35 şüphelinin fotoğrafı gösteriliyor bu arada tek tek. Bu isimler arasında sadece Haluk Levent'i tanıdığını söylüyor. Bu fotoğrafı gösterilen insanların da bir kısmı Ahbap'ın yönetim kurulunda olan, bir şekilde orada görevi olan ve şu anda tutuklu olan insanların resmi gösteriliyor. Sadece Haluk Levent'i tanıdığını söylüyor.
1: Toplanan bağış miktarı ve bu bağışların nasıl kullanıldığına bilgim yok diyor. Zaten
0: hatta şu örneği veriyor. Diyor ki SMA'lı çocuklar için de bağışlar toplanıyor ya valilik onaylı hesaplardan. Böyle bir örnek de veriyor. Yani SMA'lı bir çocuğa bağış topladığınızda siz o hesaba müdahale edemiyorsunuz. Valilik bloke koyuyor. Böyle bir örnekle de bunu
1: 2023 yılından beri Haluk Levent ile yan yana fiziksel olarak görüşmedim diyor. Evet. 2024-2025 arasında kendisi beni toplamda 3 defa aramıştır diyor. Evet. Oğuzhan Uğur. Şirketlerimizden ve şahsi hesaplarımızdan yapılan para transferlerinin Ahbap Derneği ile uzaktan yakından ilgisi yoktur diyor. Hocam ne diyorsunuz bu ifadeye?
2: Şimdi tabii burada özellikle belirtilmesi gereken noktalardan birisi şu. Dernekler Kanunu'na göre dernekler dernek tüzüğünde belirtilen amaç doğrultusunda bağış toplayabilir. Hı hı. Ancak bizim ülkemizde aynı zamanda yardım toplama kanunu var. Hı hı. Burada iki husus birbirine biraz girmiş durumda. Acaba dernek bağış mı topladı yoksa yardım mı topladı? Çünkü bu deprem döneminde yapılan yardımlar eğer bağış değil de yardım kapsamında değerlendirilecek olursa valilik izniyle toplanması gerekir. Oysa bizim gördüğümüz kadarıyla Ahbap Derneği'ne yapılan bu bağışlar yardım toplama kanunu kapsamında ve valilikten izin alınarak yapılmamış.
0: Yani
2: bir...
0: hocam blokeli hesaplar değil bunlar. Valilik onaylı hesap dediğimizde bloke koyuyor. SMA'lı bebeğin ailesi o parayı istediği gibi işte suistimal etmesin ya da bir başkası kullanamasın diye valilik bloke koyuyor. Eğer olur da o çocuk hayatını kaybederse o çocuğun adına açılan blokeli yardım hesabı başka bir SMA'lı bebeğe aktarılıyor. Evet. Yani hocamın burada söylediği de bu. Yardım ve bağışın arasında aslında teknik
2: aslında
0: olarak mevzuatta fark var.
2: Derneklerin dediğim gibi bağış toplamasına müsaade ediliyor. Tabii yardım toplama kanunu kapsamında SMA'lı hastalar, bebeklerle ilgili olarak örneğin valilik belli bir süreyle sınırlı olmak üzere izin veriyor. Hı hı. Ve o hesaplar tamamen valiliğin kontrolünde. Ve o hesaplardan para çıkışı yapılamıyor. Oysa dernekler kanun kapsamında bir bağış yapıldığında dernek yöneticilerinin dernek hesabından para transferi yapmasına müsaade ediliyor. Derneklerin şöyle bir yapısı var. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu. Normalde dernek hesaplarının genel kurul, denetim kurulu ve yönetim kurulu tarafından rutin bir şekilde denetlenmesi, hatta ihtiyaç duyulduğunda bağımsız denetçilere de denetletilmesi lazım.
1: Burada böyle bir ayrıntı var, bir nüans var diyorsunuz. Tabii ki onlar bilirkişi raporlarına da mutlaka yansıdı. Şimdi onları da aktaracağız tabii. Ben Hazal'dan rica edeyim, biz bilgi ekranımıza devam edelim bu arada. Hazırlığımızı yapmıştık, yeni bir led göndersin bize.

0: Bilirkişi raporu demiştim biraz evet. önce. Dikkat çeken detaylar neler? Şimdi en önemli galiba bu bir evet. MASAK raporu.
1: MASAK'a göre çok daha detaylı bilgilerin, verilerin olduğu bir rapor.
0: Ne diyor? Şöyle ben kısaca anlatayım. Detayları da sen ver Öznur. Hı hı. Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'la Babala TV, Babalayka Film ve ofis yapım hesapları incelendi. Burada kardeşine de bir parantez açacağız evet. galiba. Rapora göre Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği bağlantılı Yeliz Kaya dolaylı mali bağlantı hattı tespit evet. edildi diyor bilirkişi. Tuğrul Uğur, Oğuzhan Uğur'un kardeşi. Babala TV ve Babalayka Film hesaplarından Kıbrıs bağlantılı, biraz önce senin söylediğin detay, daha önce yasa dışı bahis, kazino detaylı
1: kara para operasyonlarında
0: adı geçen şirketlere yapılan para hareketleri belirlendi. Yani evet. yurt dışından para transferleri değil Hı-hı. mi evet. kastedilen. Babala TV'nin işlem hacminin 2023'te 56.244.000, 2024'te ise 134.324.000 liraya yükseldiği de kaydedildi bilirkişi raporunda. Biz başlıkları attık ama detayları evet. sen anlat.
1: Detaylı bir bilirkişi raporu. Öncelikle Uğur ailesinin yönettiği, işlettiği ve aile üyelerinin hissedar olduğu 3 farklı şirket var. Biri ekrandan, yine deprem döneminden en yakından bildiğimiz Babala TV.
0: Babala TV, evet.
1: Bir diğeri Babalayka Film ve Osis Yapım Hesapları. Hı hı. Oğuzhan Uğur Osis Yapım şirketini daha ziyade şöyle anlatıyor. Osis Yapım, Babala ve Babalayka şirketlerini denetleyen bir şirket profilinde diye Hı-hı. anlatıyor. Hı-hı. Hatta diğer iki şirketi desteklemek için bazen benim Osis'ten o diğer iki şirketime aktardığım, işte çalışan maaşlar olsun, diğer ihtiyaçlar olsun, o iki şirketin hesaplarına aktardığım paralar olduğunu söylüyor. 3 şirket var Uğur ailesi adına kayıtlı. Anne Pakize Uğur'un da ismi geçiyor. Anneme güvendiğim için onun adına bu şirketlerden biri kuruldu diyor. Rapora göre baktığımızda bilirkişi raporu şunu söylüyor. Yeliz Kaya biliyorsunuz Haluk Levent'in asistanı. Milyonlarca liralık para giriş çıkışını.
0: Tutuklanan isimler evet, arasında.
1: Haluk Levent'in hesabını kullandığı asistanı
0: evet,
1: diyelim.
0: Evet.
1: Şimdi bilirkişi raporu şunu söylüyor bize. Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'un birebir soruşturma kapsamında şu an tutuklu bulunan şüphelilerle direkt olarak bir ilişki tespit edilemedi. Ama nasıl tespit edildi bu ilişki? Dolaylı olarak tespit edildi. Şöyle ki bu raporda Oğuzhan Uğur'dan çok abisinin veya da kardeşinin ismi, Tuğrul Uğur'un ismi daha çok geçiyor. Hı hı. Benim gördüğüm kadarıyla. Şöyle ki Kıbrıs'ta daha önce yine yasa dışı bahis, kara para, hı hı. işte suçtan gelen mal varlığını aklama soruşturmalarında adı geçmiş yöneticileri olan, hı hı. Kıbrıs'ta kasino olsun, işte farklı şirketlerin yöneticiliğini ya da sahipliğini yapan 6 farklı şirketten Oğuzhan Uğur'un abisinin hesabına farklı tutarlarda paralar gidiyor. Oğuzhan
0: o miktarları
1: abisinin,
0: biliyor muyuz?
1: Tabii farklı evet. raporda kalem bu hareketler çıkarılmış. Aynı şekilde
0: yani kısa aralıklarla mı yoksa ne kadar zamana
1: sık
0: yayılmış?
1: Sık aralıklarla belli bir periyotta. Yine Tuğrul Uğur tarafından Kıbrıs'taki bu 6 farklı şirkete para giriş çıkışları var. Çok yüksek miktarlarda da var, düşük miktarlarda da var. Şöyle söyleyeyim. Tuğrul Uğur, Oğuzhan Uğur'un abisi bu ticari faaliyetleri ve süresi içerisinde 2130 kişiyle, buna EFT yapmak, havale yapmak, gelen giden para gibi düşünebilirsiniz. Toplam Türkiye ve Kıbrıs'ta 697 farklı banka şubesiyle işlem gerçekleştiriyor.
0: Ne kadar süre içinde?
1: Sanıyorum yani bu ticari faaliyetlerinin 3 şirketin başladığı 2017-2024 ama 2023'ten sonra zaten aile şirketlerinin para trafiği hızlanıyor. Evet. 693 farklı banka şubesiyle abi Tuğrul Uğur 91 milyonluk para transferi gerçekleştiriyor.
0: Peki hocam, sanırım bu bilirkişi raporunun en flash yanı şu: Tuğrul Uğur, Babala TV ve Babalayka film hesaplarından Kıbrıs bağlantılı, yani Öznur'un da detaylıca anlattı, daha önce yasa dışı bahis ve kazino dosyalarında adı geçen şirketlere yapılan para hareketleri. İşte

0: Değil mi? Bu durumdan dolayı dolaylı bir ilişki var deniliyor. Ahbapla.
1: Şimdi tabii genellikle suç örgütleri bu olaydan bağımsız olarak düşündüğümüzde yasa dışı yollarla elde etmiş oldukları gelirleri bir şekilde legal yola sokmaları gerekiyor. İşte bu noktada en başta söylenen TCK madde 282'de yani suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması dediğimiz yani kara para aklama suçunda bu tür mal varlığı değerlerinin bir şekilde legalize edilmesi veya elden çıkarılması gerekiyor. Hı hı. Bu örnekte anlatıldığı kadarıyla, rapordan gördüğümüz kadarıyla Ahbap Derneği'nden bağış adı altında toplanan paraların üçüncü kişilerin hesabına aktarılarak ve yasa dışı bahis sitelerinde veya kumar oynanması suretiyle bir şekilde dolaşıma sokulduğunu görüyoruz.
0: Bunlara da hocam çapraz transferler diye not düşünmüş evet, bilirkişi raporlarında. Yani,
1: belki doğrudan bağlantı olmayabilir. Belki birkaç hesap dolaştıktan sonra hedef hesabı ulaşmış olabilir.
2: Ama MASAK
1: olabilir.
2: Raporunda da galiba onların şeması var.
0: Var mı? Kişi raporunda da var. Kim kime ne kadar gönderdi? Kim kimle
2: yani
0: nasıl bir bağlantısı
2: dolaşım
0: var?
2: Dolaşım diyorsun ya.
0: Evet yani kimin kiminle nasıl bir bağlantısı
1: hesap
0: var?
1: Hesap trafiği bir şekilde evet, kurulabiliyor. Kurulmuş, yani kimden kime kurulmuş. Gidiyor sonra daha evet. Üçüncü kişilere
2: ulaştığı
1: ne zaman
2: aktarılıyor? Son nokta. Tespit ediliyor.
1: Tespit
2: yani.
1: Ediliyor ve hı. Bu şekilde de soruşturmanın genişlediğini görüyoruz. Yani her geçen gün soruşturmaya dahil edilen yeni isimler, ifadeler doğrultusunda başka gözaltılar, bu soruşturmanın biraz daha genişleme ihtimalinin olduğunu görüyoruz.
2: Daha da genişler.
0: Şöyle bir detay da var gözüküyor. Esra, bunu da söyleyelim istersen. Dolaylı ilişki kurulmuş diyoruz ya bilirkişi raporunda. Mesela Mehmet Sait Köse diye bir isim var. Müzik firması olan biri. Ahbap soruşturması kapsamında şu anda tutuklu. Bu kişiyle Oğuzhan Uğur'un bir para transferi yok ama Oğuzhan Uğur'un borç alıp verdiği kişinin tutuklu kişiyle ilişkisi var.
2: Üçüncü, dördüncü
0: kişilerle. Oğuzhan Uğur'un etrafındaki üç kişinin borç alışverişi yaptığı üç kişinin şu an tutuklulardan biriyle para giriş çıkışları tespit ediliyor. Şimdi, bu da dolaylı ilişki deniliyor.
2: Öznur, Oğuzhan Uğur ve işte beraberinde kaç kişi gözaltında alınmış? 9 muydu?
0: 19 kişi şu 19. anda tutuklu. Şu an... Evet, 10 şüphelinin
2: şimdi,
0: de
2: şimdi Ahbap soruşturmasının bu kaçıncı dalgası oluyor aslında?
0: Bu ikinci dalgası.
2: İkinci dalgası oluyor. Dolayısıyla bir hatta ana soruşturma var. O da Ahbap.
0: Evet, ayak Ahbap
2: üzerinde.
0: Soruşturması.
2: Şimdi ben Hazal'dan tekrar rica edeceğim ve yönetmenim Ece'den de rica edeyim. Haluk Levent'in yaptığı yazışmalar, WhatsApp yazışmaları var ve o yansımalar var. Evet. Şimdi burada bu yazışmaları sen anlat lütfen Öznur. Sen şimdi, konuya çok hakimsin.
0: Bu yazışmaların yapıldığı kişi...
2: Bu bir bahis yazışması.
0: Evet
2: mı?
0: Yani kupon iddia kupon. Oynamak erkekler evet. Daha vakıftır işte tahminlerde bulunuyorlar maçlar üzerine. Şimdi bu yazışmaların yapıldığı kişi soruşturmada en çok adını duyduğumuz Alper Çelik. Yani Yeliz Kaya nasıl... Asistan.
2: Tutuklu mu Alper Çelik
0: evet.
2: Şu anda?
0: Alper Çelik de sanıyorum 88 doğumlu. Onun da geçmiş tarihlerde farklı suçlamalardan soruşturma geçirmiş. Sabıka kaydı olan biri.
2: Ahbap'taki resmi
0: kurucularından diye geçiyor.
2: Kurucularından.
0: Evet ama peki. İşte 88 ya da 87 doğumlu. Yeliz Kaya gibi düşünebilirsiniz. Haluk Levent'in aslında hesabını kullandığı bir diğer isim.
2: Bu telefon Alper
0: Çelik.
2: Çelik'in telefonundan.
0: Biz bu yazışmalarda evet. Ne görüyoruz? Hocam siz baktığınızda daha evet. iyi anlarsınız. Hem yabancı liglerden, daha
2: şimdi
0: çok
2: Real
0: yabancı
2: Madrid
0: liglerden. Evet.
2: 0-3 handikap yenecek demiş.
0: Yani şöyle düşünün. Haluk Levent talimat veriyor. Şu maça oyna diyor.
2: Evet.
0: Şu tutarda oyna diyor. Alper Çelik de bunu yerine getiriyor. Tek seferde 550 bin liralık kupon yaptıkları futbol bahsi üzerine evet. kupon yaptıklarının da bu, yazışmalar arasında kaydı var.
2: Bu zaten dosyanın önemli delillerinden evet. biri galiba. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi, son iki dakikamız kalmış. Hızlıca
1: peki,
2: toparlamaya çalışalım.
1: Peki çok hızlı bir şekilde şöyle mevcut yasal düzenlemelere baktığımızda yasa dışı bahis oynamak tek başına suç teşkil etmiyor. Ancak şunu ifade etmek lazım. Derneğin paralarının bu şekilde bahis sitelerine yatırılması elbette dernekler kanununa
2: yani
1: muhalefet.
2: Yani yasal siteler de olabilir.
0: 390 milyon kaybediliyor ne? Bu arada.
2: Ne kadar dedin?
0: 990 milyonluk bahis oynadığını aha. Haluk Levent'in yani bu soruşturma kapsamında çıkan bilgilerde bahis oynandığını ve 390 milyon kaybedildiği bilgisi evet. de vardı.
1: Evet. Şimdi şöyle derneğin parası ister yasa dışı ister yasal bahis sitelerine aktarılmış olsun her türlü bu dernekler kanununa muhalefettir. Hı hı. Çünkü derneğin amacı doğrultusunda kullanılması gereken paraların... Hı.

0: kişilerin kendisine veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanılması açıkça Dernekler Kanunu 32. maddesine göre suç teşkil ediyor. Burada son olarak şunu ifade etmekte fayda var. Dernekler Kanunu'na baktığımızda dernek yöneticilerinin özellikle adli sicilleriyle alakalı sadece şöyle bir sınırlama var. Terörizmin finansmanı, uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklamadan sabıkalı olmamaları gerekiyor. Hı hı. Buna karşılık diyelim ki bir kişi dolandırıcılıktan sabıkası varsa, rüşvetten sabıkası varsa veya farklı sabıkaları varsa dernek yöneticisi olabiliyor.
1: Belki buna da belki, Alper Çelik
2: belki buna bu örnekten örnek. Sonra orada bir
0: yeni bir düzenleme yapılmasının da ihtiyacı ortaya
2: Azal,
0: çıktı.
2: Azal başka ledimiz vardı diye hatırlıyorum. Bir evet yazışmalara
1: Fatih
2: dair
1: Eken'in
2: onu da hemen
1: bir
2: alalım.
1: Şeyi vardı.
2: Evet yurt dışındayım
1: yine, evet,
2: diyor.
1: Alper
2: Sen
1: Çelik,
2: bunu anlat lütfen hızlıca.
1: Alper Çelik'le olan yine bir yazışma. Sanıyorum işte bu soruşturmanın hemen başladığı günler çok yeni mesajlaşılmış. Yurt dışında olduğu söylüyor Haluk Levent Alper Çelik'e. Alper Çelik hani ben çok emek verdim, zor durumdayım, hı hı. benim üzerime geliyorlar gibi başka mesajları da var. Benim herkes üstüme geliyor, sence ben ne yapmalıyım diyor Haluk Levent'e.
2: Tarihini biliyor muyuz bunun?
1: Yani şöyle birkaç gün öncesi olabilir. Henüz Haluk Levent herhalde bu yakalanmadan önce, evet, gözaltına evet. alınmadan önceki bir yazışma ki çünkü herkes benim üstüme geliyor diye bir ifadesi var.
2: O da diyor ki biz buradan o sıkıntıları çözmek için uğraşıyoruz diyor. Bütün ülke benimle yine ilgili konuşuyor. Troller her
1: Yeliz'in adını geçiriyor. Asistanı Yeliz'in adını geçiriyor. Evet. Çünkü para transferleri, para giriş çıkışları daha çok Yeliz Kaya'nın üzerinden milyonlarca liralık hareketler.
2: Tüm insanlar benden kaçıyor diye evet. de bir cümlesi var. Evet. O Haluk Levent'in Alper Çelik'e gönderdiği evet. mesajda. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz çok kıymetli katkılarınız için. Sağ olun hocam çok teşekkürler.
0: Teşekkür
2: ayağınıza
0: ederiz.
2: Sağlık, ağzınıza sağlık. Öznur çok teşekkür ederim. Sen konuya çok vakıfsın. İlerleyen günlerde yine detaylara bakacağız. Soruşturma daha çok genişleyecek öyle anlıyoruz değil mi hocam?
0: Evet, evet. öyle gözüküyor.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi devam edelim. İngiltere'ye bir dönelim. Biraz dünyada neler olup bitiyor. Bakalım bu bölümde de İngiltere'de görev değişimi yaşanıyor. Başbakanlık görevinden resmen istifa eden Starmer, başardığımız her şey için çok mutluyum dedi. Ülkenin yeni başbakanı Andy Burnham oldu. İngiltere'de son 4 yıl içinde 5. kez başbakan değişimi yaşanıyor. 4 yılda 5. kez başbakan değişti İngiltere'de. Başbakanlık görevinden resmen istifa eden Starmer 10 numaranın kapısında yaptığı son açıklamada tek amacım bu güzel ülkeye ve halkına güzel bir şekilde hizmet etmekti dedi. İngiltere 2 yıl öncesine göre hem politik hem ekonomik olarak daha güçlü ifadesini kullandı Starmer görevi bırakırken. Başardığımız her şeyden gurur duyuyorum sözleriyle de veda etti. İşte 10 numaranın önündeki vedalaşmayı da görüyorsunuz şu anda ekranlarınızda. 10 numaradan alkışlarla uğurlandı. Starmer'in yerine İşçi Partisi liderliğine seçilen Burnham geldi. İngiltere Kralı Charles hükümeti kurma görevini Burnham'a verdi. 56 yaşındaki Burnham daha önce 2 kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybetmişti. İşte o görüntüler böyle yansıdı. Yeni başbakanın göreve başlama görüntüleri yansıdı böyle kameralara. Son 4 yılda 5. kez İngiltere'de başbakan değişti. Ve savaş, barış oluyor derken çatışmaya yeniden dönüldü. ABD ve İran arasındaki saldırılar 9. günde de devam etti efendim. İran'ın çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran'da bölgedeki ABD üslerine saldırı yaparak karşılık verdi. İran saldırılarında hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı bu arada 3'e yükseldi. ABD Başkanı Trump saldırıların askerlerin anısına yapıldığını söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri üst üste 9. gün İran'a saldırdı. İran bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı. İran'ın Tebriz, Buşehr, Çabahar, Konarak, Mahşer ve Bender-i-İmam Hümeyni kentlerinde patlamalar duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılarda İran'ın askeri komuta merkezlerinin, hava savunma sistemlerinin ve füze fırlatma üslerinin hedef alındığını duyurdu. İran'dan yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları Ürdün'ün Akabe kentindeki Amerikan savaş uçaklarına balistik füzelerle saldırdıklarını belirtti. Kuveyt'te Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: Kuveyt'in kullandığı Ali Sarim hava üssü hedef alındı. Kuveyt bir su arıtma tesisine de saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan dronları engellediğini duyurdu. İran'ın misilleme saldırılarında Ürdün'de hayatını kaybeden iki Amerikan askerinin ardından Kuzey Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhası sırasında bir Amerikan askeri yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'da yapılan saldırıların hayatını kaybeden askerler anısına yapıldığını belirtti.
1: İran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın geçen hafta Hürmüz'de 3 gemiye saldırdığını söyledi. Tavrımızın değişmesi için onların davranışlarını değiştirmesi gerekiyor dedi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Trump, arabuluculara bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın mesajını iletti. Katar'ın ateşkes karşılığında Hürmüz'ün 10 gün süreyle İran kontrolünde trafiğe açılmasını teklif ettiği iddia edildi. Ancak teklifin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
2: Ve Netanyahu diyelim şimdi de, hakkında tutuklama kararı var biliyorsunuz. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. New York Belediye Başkanı Mamdani, New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım derken Netanyahu tutuklama kararının uydurma olduğunu öne sürdü.
0: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi.
3: Eugene Debs once said.
0: New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti.
4: New Yorkers, the 8.5 million people.
0: Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı etkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
5: Mamdani, Kerimhan'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerimhan gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
2: Şimdi buradan da bir Yunanistan'a döneceğiz. Yunanistan Devlet Kanalı'nda Yunan güçlerinin milli mücadele sırasında Anadolu'da işlediği suçların İtirafı geldi efendim. Canlı yayına katılan Yunan siyaset bilimci, Yunan devletinin Anadolu'da işlediği suçları ne zaman kabul edeceğini sordu. Yunan ordusunun resmen kabul etmesinin zamanı geldi dedi.
6: İşgalcilerin akıl almaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Yunanistan, ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak sorusunu yöneltti. Bu itiraf, Yunanistan Devlet Televizyonu ERT yayınında siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan geldi. Yunan siyaset bilimci, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa Milli Günü kutlamaları nedeniyle yapılan canlı yayın sırasında ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlattı. Sözü Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçlara getirdi. İşgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akıl almaz yöntemlerle işkenceler yaptıklarını söyledi.
5: Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusu Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?
6: Yunan siyaset bilimci, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde gerçeklere yer verildiğini kaydetti. Yunan devletine resmi olarak yüzleşme çağrısı yaptı.
2: Ve dünya şampiyonu İspanya, 2026 Dünya Kupası.

0: Final karşılaşmasında Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. İlk Dünya Kupası'nı 2010 yılında kazanmıştı. Matadorlar kupayı ikinci kez müzelerine götürdüler.
1: İspanya 2026 Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Arjantin 90+3. Dakikada Enzo Fernandez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucunda uzatma bölümlerinde 10 kişi başladı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 106. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Nico Williams'ın kafayla indirdiği topla buluşan Ferran Torres, topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmaması sonucunda İspanya 2010 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappé'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappé 10 golle zirvede tamamlarken, Messi 8 golle ikinci, 7 golle Erling Haaland da 3. sırada yer aldı. Kylian Mbappé ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.
0: Ve şimdi de o renkli kutlamaları getirelim ekranlarınıza. İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasıyla stadyum çevresinde ve İspanya'nın başkenti Madrid'deki binlerce taraftar 16 yıl sonra gelen Dünya Kupası'nı doyasıya kutladı. Tabii yenilen taraf, kaybeden taraf Arjantin'de ise hüzün vardı. Buenos Aires'te bazı taraftarlar polisle çatıştı.
2: Dünya Kupası zaferi İspanyolları sevince boğdu. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ise taraftarlar polisle çatıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de maç dev ekranlardan verildi. Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol coşkuyla karşılandı. Taraftarlar golü meşalelerle kutladı. Maçın son düdüğüyle birlikte sevinç katlandı. Madrid'de binlerce İspanyol Dünya Kupası zaferini doyasıya kutladı.
3: Bu gelmiş geçmiş en muhteşem şey. 16 yıldır bunu bekliyorduk. Son kazandığımızda 8 yaşındaydım. Her maçı izledim. İspanya'nın maçlarını, İspanya'nın olmadığı diğer maçları, hepsini. Sanki gelmiş geçmiş en muhteşem şeymiş gibi yaşadım. Yaşasın İspanya. Dünya şampiyonuyuz.
2: Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İspanyol taraftarlar finalin oynandığı stadın çevresinde de zaferi kutladı.
4: İlk Dünya Kupası zaferimizde sadece 6 yaşındaydım. Hatırlayacak yaşta değildim. Bu yüzden bugün burada olup İspanya'nın zaferini izleyebildiğim ve bunu sonsuza dek hatırlayabildiğim için gerçekten minnettarım. Bu harika bir deneyim.
2: Arjantinli taraftarlarda ise hüzün hakimdi. Maçı stadyumda izleyen taraftarlar kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bazı taraftarlar dünya ikinciliğini kutladı. Ancak obelisk çevresinde tansiyon yükseldi. Bazı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı. 12 kişi gözaltına alındı. Arjantin'in çeyrek finale yükselmesi ve yarı finali kazanmasının ardından da aynı bölgede benzer olaylar yaşanmıştı.
0: Peki bu dilimi kapatalım, bu saati noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir ara rica edelim sizden, bir reklam arası verelim. Saat başında sıcak gelişmelerle devam edelim.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece.

0: Doğu Anadolu'da da hava güneşli. Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhabalar herkese. Habertürk ekranlarından yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Haber hattına devam ediyoruz. Bu arada saatler de artık 15 olmak üzere ve bu yeni saat dilimine de Ankara'ya dönerek başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş. Liderler turu kapsamında yarın MHP ve DEM Parti'yi, çarşamba günü de AK Parti heyetini ziyaret edecek. Detayları da bize Buse Genç Türk anlatacak. Hatta Buse de karşımda. Buse merhaba, kolay gelsin. Seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında temas trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın siyasi partiler turuna çıkıyor. Mecliste yarın saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi önce ziyaret edecek Kurtulmuş. Orada yapılacak görüşmenin ardından Bahçeli'nin meclisteki makamında yapılacak görüşmenin ardından da saatler 14'ü gösterdiğinde DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek meclis başkanı ve DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları, Oruç Tuncer Bakırhan ve DEM Partili grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede çerçeve yasaya dair son hazırlıklar gündemde olacak. Yine salı günü saatler 16'yı gösterdiğinde ise Yeni Yol Partisi grubunu ziyaret edecek ve yarın yapılacak görüşmelerin tamamlanmasının ardından da çarşamba günü AK Parti grubunu saatler 15'i gösterdiğinde ziyaret edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Şubat ayında bir siyasi partiler turu daha yapmıştı. Yaklaşık 5 ay sonra yapılacak bu turda da AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le beraber Grup Başkan Vekilerinin yer alması bekleniyor. CHP grubundansa henüz bir randevu alınmadı. Beklentiler Kurtulmuş'un CHP grubuyla da bir görüşme yapması yönünde. Bir yandan da DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı o görüşmede gündem çerçeve yasaya dair son hazırlıklar olacak. DEM Parti'nin geçtiğimiz hafta siyasi partilerle, AK Parti ve MHP ile yaptığı görüşmelerinde değerlendirilmesi bekleniyor ve çerçeve yasa teklifinin meclis yaz saatine girmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunularak kabul edilmesi bekleniyor. İşte tüm bu hazırlıklarda İmralı ziyaretinde değerlendirilecek. Geçtiğimiz hafta DEM Parti iki ayrı ziyaret yapmıştı. AK Parti'de ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. DEM Parti'de bulunan Pervin Buldan ve Mithat Sancar. Bunun yanı sıra bir gün sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın da yer aldığı bir görüşme yapılmıştı. İşte temas trafiği artık hızlandı ve gözler yarın Meclis Başkanı yapacağı o siyasi parti turunda olacak. Peki çerçeve yasada neler olacak? 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasa teklifinin DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Hükümet ise, AK Parti grubu ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapılması gerektiği noktasında kararlı ve teklifin artık bu ay meclise sunulması yönünde beklentiler. Bizler de tüm bu süreci takip ediyor olacağız.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum sana. Detayları aktardı Buse Gençtürk. Şimdi biz Ankara'da kalmaya devam edelim. CHP diyelim. CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısında. Zira yarın Özgür Özel'in o konuşmada CHP'den ayrılacağını ilan edeceği yönünde bilgiler var. Butlan kararına ilişkinde bir gelişme yaşandı bugün. Hepsini bize Mahir Kılıç anlatacak. Habertürk editörü Mahir hatta karşımda. Mahir merhaba, kolay gelsin. Sen meclistesin. Özgür Özel ve ekibinin çalışmalarını yakından takip ediyorsun. Tabii kulislere de hakimsin. Kulislere de çok hakim bir gazeteci olarak sana şunu sorayım. Yarın gerçekten yeni parti ilan edilecek mi?
2: Esra, bir yol ayrımına gelindi artık. Buradan dönüş yok gördüğümüz kadarıyla. Yarın bunu ilan etmesini bekliyoruz. Özgür Özel'in artık Cumhuriyet Halk Partisi ile yolların ayrıldığını, tüm seçeneklerin denendiğini ancak bir sonuç alınamadığı için mecburi olarak yolların ayrıldığını ifade etmesini bekliyoruz Özgür Özel'in. Zira mutlak butlan dosyası bu sabah saatlerinde Yargıtay'a ulaştı. Yani adli tatilin başlamasına birkaç saat kala, ki bu da şu demek, artık sonbaharda bu dosyaya ilişkin bir karar vermesini bekliyoruz. Çünkü detaylı bir şekilde incelenmesi lazım dosyanın. Onun bile oldukça uzun bir süre alabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla artık sonbaharda gözler Yargıtay'da olacak. Peki hangi kararlar çıkabilir? Kısaca onu ifade edelim. Öncelikle bölge adliye

Mahkemesinin kararı hukuk uygun görülürse onanabilir. Yani bu da mutlak butlak kararın kesinleşmesi demek. Bir diğeri hukuka uygun, hukuka aykırı bularak reddedebilir. Üçüncü seçenek olarak da usul yönünden eksiklikleri olduğunu değerlendirirse yeniden bölge adliye mahkemesine gönderebilir. Ancak her halükarda artık bu dönemde karar çıkmayacak, sonbaharda çıkacak. Bu da şu anlama geliyor. Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekillerin, partilerin CHP ile yolların ayrılması. Çünkü mutlak butlak kararı çıktığından bu yana 20 Temmuz

0: Özellikle kurmayları Yerkay'dan bir mutlaka karar beklediklerini ifade etmişlerdi. Bütün seçenekleri tüketeceklerini kaydettiler. Her türlü seçeneğin de masada olduğunu defaatle ifade etmişlerdi. 20 Temmuz geldi, çattı. Yaklaşık 2 saat sonra adli tatil başlamış olacak 1 Eylül'e kadar. Dolayısıyla yarın grup toplantısında Özgür Özel'in yeni yol haritasını, yeni parti ilişkin çok net mesajlarını kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Artık dediğim gibi seçeneklerin tüketildiğini, başka çare kalmadığı için yeni bir yola çıkacaklarını ifade edecek CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ve son kez CHP grup toplantısında konuşma yapmasını bekliyoruz. İsminin de yeni parti olmasına kesin gözle bakılıyor. Bu hafta içerisinde kurmaylarıyla da peş peşe görüşmeler yapacak Özgür Özel. Yarın grup toplantısından sonra kendisini destekleyen eski ve mevcut il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü eski PM ve MYK üyeleriyle görüşecek. Yine bu hafta içerisinde programın ayarlanması halinde kendisiyle birlikte yeni partiye geçecek olan milletvekilleriyle de bir görüşmesi olacak. Tüm bu temasların amacı bundan sonraki yol haritasının biraz daha netleştirilmesi ve sağlam adımlar atılması yönünde olacak. Bir yandan da genel merkez binası için çalışmalar devam ediyor. Birkaç seçenek üzerinde çalışılıyor. Seçeneklerden bir tanesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde daha önce Gelecek Partisi'nin de genel merkez olarak kullandığı bina, o binanda kurmaylar tarafından incelendiğini ve aslında bir genel merkez olmak için uygun olduğu raporunu, görüşünü aktardıklarını belirtelim. Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda ise bu hafta önemli bir MYK toplantısına daha başkanlık yapacak Kılıçdaroğlu. Çarşamba günü saat 14'te gerçekleşecek bu. Güncel siyaset ilişkin konular olacak, ancak hiç şüphesiz bazı il başkanlarına dönük yeni görevden alma kararları da beklediğimizi belirtelim. Son bir not, Temmuz ayı sonunda il başkanlarına çağrı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ankara'da toplanmak için ve geçerli bir mazereti olmadığı halde o toplantıya katılmayanlarla da yollar ayrılacak Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, Mahir'in de anlattığı gibi yarın CHP için kritik bir gün olabilir. Hareketli bir gün olacak gibi, en azından beklenti o yönde. Şimdi İyi Parti'ye geçelim. İyi Parti'de milletvekili transferi tartışması yaşanıyor. Parti sözcüsü Burak Avuncu'nun kimsenin namusuna kefil olamayız sözlerine Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'dan tepki geldi. Gürban, Burak Avuncu'nun istifasını istedi.
2: İYİ Parti sözcüsü Burak Avuncu, vekil transferleri için kimsenin namusuna kefil olamayız dedi. İYİ Parti milletvekili Mustafa Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk diyerek tepki gösterdi. YouTube'da yayın yapan Onlar TV'ye konuk olan Kavuncu'ya AK Parti'ye geçeceği ileri sürülen Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'ın durumu soruldu. Kavuncu, kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu sözlerine Mustafa Gürban tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk dedi. Kavuncu'nun istifasını istedi.
3: Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın, bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Biraz onuru, namusu varsa kefili olmadığı, güvenemediği, inanmadığı insanların sözcüsü olmaz, istifa eder.
1: Peki bir kez daha Çağlayan'a, Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya dönelim. Arzu, ahbap soruşturmasındaki son durumu anlatacak bize. Arzu, sendeyiz.
4: Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri halen daha devam ediyor. Sabah erken saatlerde şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi. Savcılıktaki ifade işlemleri 10 şüphelinin aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Peki Oğuzhan Uğur neyle suçlanıyor? Emniyette ne tarz bir ifade verdi ve hangi suçlamalar yöneltildi kendisine? Onlardan bahsedelim isterseniz. 18 sayfalık bir ifade verdi ve ifadesinde de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi kendisine. Ancak kendisi suçlamaları kabul etmedi ve Haluk Levent'le en son 2023 yılında yüz yüze görüştüğünü, sonrasında herhangi bir görüşmesinin olmadığını, Ahbap Derneği'nin paraları nereye yatırdığına dair herhangi bir fikri olmadığına yönelik beyanları bulundu ve suçlamaları kabul etmedi. Ancak dosyaya giren bilirkişi raporları ve MASAK raporları olduğunu biliyoruz. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Bilirkişi raporu dikkat çekiciydi. Bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur'un ahbap şüphelileriyle Oğuzhan Uğur'un dolaylı bir mali ilişkisi olduğunu aktardı ve aynı zamanda mal var.

0: varlığı edinimleri kaynakları incelendiğinde de açıklanamayan hususlar olduğu ifade edildi. Bu bilirkişi raporundan tespitlerdi. Şimdi MASAK raporundaki bazı tespitler var, dikkat çeken tespitler. Adeta gri noktalar olduğu söylenmişti. Oğuzhan Uğur, Uğur ailesi ve şirketlerine yönelik mali incelemeler yapıldığı zamanda. Biliyorsunuz ki hakkında yasa dışı bahis soruşturması ve kara para soruşturması yürütülen bir game medya var. Game medya ile Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV arasında 45 milyonu aşkın bir fon girişi yapıldı. Aynı zamanda tek seferde 13 milyonluk dikkat çekici bir transfer olduğu da kaydedildi. Yine Babala TV'nin 8 milyonu aşkın yüksek bir ciro yakalamış olmasına rağmen kar beyanını sıfır olarak bildirmesi de yine MASAK raporunda dikkat çeken detaylar arasındaydı. Oğuzhan Uğur'un ifadesini aktardık. Emniyetteki ifadesi 18 sayfalık bir ifade. MASAK raporu ve bilirkişi raporu tespitleri var soruşturma kapsamında. İşte tüm bu veriler elde edildiği zaman savcılığın da yönelteceği sorular olacak pek tabii ki ve aralarında yayıncı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüphelinin hala işlemleri devam ediyor savcılıkta. Ondan sonra savcılığın serbest bırakılması veya tutuklanma veyahut da il kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi kuvvetle muhtemelen noktalardaki süreci de takip ediyor ve aktarıyor olacağız sizlere.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Arzu'nun da anlattığı detaylara bakılırsa Oğuzhan Uğur'un adliyede şu anda ifadesi devam ediyor. An be an takip ediyoruz. Arzu orada. Şimdi ben bir Elif'i göreceğim. Muhabir arkadaşım Elif Yavuz'u göreceğim. O da başka bir önemli soruşturmayı takip ediyor. Zira dün tam da Dünya Kupası finalinin başladığı saatlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Yasa dışı bahis çetelerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma ilişkin detayları bize Elif Yavuz aktaracak. Elif, seni dinliyoruz.
2: Esra Toplaş, evet, dün akşam saatlerinde oldu bu operasyon ve tam da Dünya Kupası finali maçı başladığı sırada oldu. Çünkü yasa dışı bahisçilerin bu esnada çok sayıda bahis sitelerini aktif hale getirdiği ve buradan bahis oynadığı belirlenmişti. Tam da maç başladığı anda operasyon düğmesine basıldı ve şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilere ait 6.314 hesabı da blokeye konuldu. Ve bu bahis siteleriyle birlikte çalıştığı belirlenen 32 farklı bankada bulunan 6.314 hesaba bloke konuldu yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle. Ve 16 şüpheli de gözaltına alındı. 19 finans evine de operasyon düzenlendi. Finans evleri de bertaraf edildi. Burada bulunan şüpheliler de gözaltına alındı. Operasyonda hem saat itibariyle önemli bir operasyondu. Detay bir operasyondu ama başka bir detay var ki Esra Toptaş. O da bu operasyonda avcı sistemi kullandı. Avcı emniyetin yapay zeka destekli suç analiz sistemi aslında. Avcı sistemiyle birlikte uyuşturucu operasyonları, telegram operasyonları ve çoğunlukla siber operasyonlar düzenleniyor. Sanal medyada, sosyal medyada siber bahis sitelerine, yasa dışı siber bahis sitelerine girdikleri belirlenen kişiler tespit edildi. Bu kişilerle birlikte operasyon düzenlendi, bahis oynadı ve yasa dışı bahis sitelerinde kupon yaptıkları gerekçesi 19 finans evine operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alındı ve bahis oynadığı belirlenen 6.314 banka hesabına da bloke konuldu. Şüpheliler şu sıralarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındalar. Operasyon akşam saatlerinde saat 10'da Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyuruldu. Operasyonun detaylarını paylaştı. Ardından da gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzeni asla geçit vermeyeceğiz notunu düştü sosyal medyadaki paylaşımında. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz Esat Toptaş.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum sana. O ifadeler yansıdıkça biz de aktaracağız elbette. Bir operasyon daha var İstanbul'da. Polis ekipleri bir suç örgütünü takip aldı. Yapılan operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütünü mercek altına aldı. Örgüt liderinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve gümrük memurlarının

0: olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 37'si de yakalandı. Ve yeniden ekonomi diyelim şimdi. Haber Hattı'nın bu bölümünde Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,21'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,55 lira oldu.
1: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 55 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %29,21'e çıktı. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 65 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,14'ten 29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,81'den 23,95'e yükselirken 24 ay sonrası %18,29'dan 17,83'e düştü. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 47 kuruştan 51 lira 55 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,2'den 3,1'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı. Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi aynı kalırken gelecek yıl içinse 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.
0: Ve şimdi de emekli maaşları diyelim. Temmuz ayı fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Kim ne zaman alacak bu zamlı maaşlarını? Gelin birlikte bakalım. Bir bilgi ekranı hazırladık sizin için. SSK emeklileri efendim 17-26 Ağustos arasında alacak ki almaya başladılar zamlı maaşlarını. Bağkur emeklileri 25-28 Ağustos arasında alacaklar. En düşük emekli aylığı alanlara ödemeler nasıl olacak derseniz eğer, Temmuz ayı zam farkları Ağustos'ta ödenecek. Fark ödeme tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Fark ödemesi dışında zamlı Ağustos maaşları hesaplara da yatacak. İşte fark ödemesi ne ve zamlı maaşın bir grafiğini de böylece size aktarmış olduk. Devam edelim şimdi. Şimdi Londra'ya döneyim efendim. Gazeteci Ergin Balabeyoğlu bizi bekliyor Londra'dan. Bugün İngiltere için kritik bir gün zira biraz önce aktarmıştık gelişmeleri. Başbakan Starmer yerini resmen Andy Burnham'a bıraktı. Merhabalar Ergin Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Ne diyorsunuz? İngiltere'de yine siyaset hareketli. Orada atmosfer nasıl?
2: Evet, İngiltere Brexit'ten sonraki bugün 5. başbakanla tanıştı. Andy Burnham bugün başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street'teki 10 numaralı konutun önünde az önce ilk açıklamasını yaptı. 56 yaşındaki Andy Burnham İngiltere'nin 59. başbakanı olarak görev yapıyor. 2024 yılında İşçi Partisi'nin bugün görevi sona eren başbakanı Keir Starmer çok ezici bir çoğunlukla iktidara gelmişti ve büyük umutlarla gelmişti. Ancak son geçtiğimiz bu iki yılda bu umutlar kısa sürdü ve 18 Haziran'da Andy Burnham'ın milletvekili seçilmesinin ardından arkasındaki 4 gün sonra da istifasını sundu. Bu sabah da tamamen Kral 3. Charles'a giderek son kez başbakan olarak istifasını Kuzey'in kralı olarak bilinen önemli üst üste yaptı. Daha önce 2021 yılında aslında bir parlamento dönemi var. Ancak ondan sonra meclise bir türlü giremedi. 2017'de Manchester Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra 3 dönem bunu devam ettirdi. Manchester'da özellikle yaptığı çalışmalar sosyal konut, sosyal bakım ve bölgenin daha fazla söz hakkı alması konusunda yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Kuzey'in kralı olarak biliniyor. Ve başbakanlığı döneminde de Manchesterizm ya da yumuşak sol olarak tanımladığı politikasını sürdürecek. Burada daha çok enerji, toplu ulaşım, su ve diğer elektrik gibi şeyleri işletmelerin kamu

0: bünyesine alınması konusunda bir çalışma yürüteceği verilmesi konusunda sözleri var. Andy Burnham'ın dış politikada ise en büyük pişmanlığının Irak Savaşı'na verdiği evet oy olduğunu tanımlıyor ve bu konuda çok pişman olduğunu söylüyor. Ukrayna Savaşı'na Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ukrayna'nın tarafında yer alacağını belirten Andy Burnham, İran, ABD ve İsrail tarafında da burada ateşkesi savunuyor.
1: Evet Ergin Bey, şunu da sorayım. Şimdi 4 yılda 5. başbakan değil mi Andy Burnham? Evet. Ve yani hal böyleyken kamuoyunda nasıl bir hava esiyor acaba? Mesela orada gazetelerin manşetlerine, medya nasıl bir yayın yapıyor, televizyonlar nasıl bir yayın? Daha doğrusu şöyle, siz tabii orada yaşıyorsunuz, toplumun da İngilizlerin nabzını da tutuyorsunuz. Beklenti var mı? Yani yüksek bir beklenti var mı yeni başbakandan? Yoksa hani böyle biraz umutsuz olarak mı bakıyor İngilizler? Ne dersiniz?
0: Yüksek bir beklenti var açıkçası. Andy Burnham aslında belediye başkanı iken bile İşçi Partisi içindeki en popüler isimdi. Ve o bölgede de son 3 dönemde yaptığı çalışmalar başbakanlık konusunda ciddi bir umut veriyor. Ve bulunduğu seçim bölgesinde hiçbir zaman %63'ün altında oy almadı. Hatta son yapılan istatistik çalışmalarına göre son bir ayda bile iktidardaki İşçi Partisi'nin oy oranı bütün genel anket toplamında %2-2,5 oranında bir yükseliş gösteriyor. Tabii muhalefet partileri direkt halk tarafından seçilmediği için, hiçbir genel seçime girmediği için buna itiraz ediyor ama Muhafazakar Parti'nin de son 2 başbakanı tamamen parti içindeki seçimlerle iktidara geldi. Bu anlamda bir umut yarattı. Özellikle tabii İşçi Partisi son 2 yılda biraz Konservatif Parti'nin 14 yıllık iktidarından devraldı bazı şeyler var. Covid sonrası ekonominin yeniden toparlanmasıyla ciddi bir güçlü bir meseleyle aslında baş başa kalmıştı. Bundan sonra Andy Burnham'la biraz aslında son 2 yılda bu tarz ekonomi biraz daha iyileşme gösterdi. Dış politikada da İngiltere aslında güçlü bir duruş sergiledi. Özellikle Irak ve ABD savaşında buna dahil olmayarak. Andy Burnham da bu konuda bunu daha ileriye taşıyacak diye bir beklenti var.
1: Evet, anlaşılan o ki başta ekonomi olmak üzere ekonomik sorunlar, işte sağlık sistemindeki sorunlar malum İngiltere'de yeni başbakandan beklentiler bu doğrultuda olacak. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun kıymetli katkılarınız için.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol. Efendim, Hamas Halil El Hayye'nin yeni lider olarak atandığını duyurdu. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in operasyonları da hareketin hem Gazze'deki hem yurt dışındaki siyasi ve askeri kadrolarında çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetmişti. Hamas'ın siyasi yönetimi bir süredir geçici olarak Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş tarafından yürütülüyordu. Ancak kalıcı çözüm olarak yeni siyasi büro başkanı belirlendi. Hamas hareketinin liderlik yarışını kazanan isim Halil El Hayye oldu. Savaş boyunca Hamas'ın en görünür isimlerinden biri haline gelen Hayye, Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve esir takası görüşmelerinde Hamas heyetine başkanlık etmişti. Ve buradan da İran'a bir dönelim. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Savaşın Hikayesi adlı belgesel için konuştu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi. Tahran yönetimi arasında önceden belirlenen acil durum kodunun nasıl devreye girdiğini anlattı Arakçı. Türkiye'nin rolünden de övgüyle bahsetti.
2: Savaşın ilk günlerinde iletişimimiz tamamen koptu dedi. Yetkililerle 6 gün sonra görüşebildiklerini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolündense övgüyle bahsetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Savaşın Hikayesi adlı belgesel için konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları, ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi.
3: Yaklaşık 3 gün boyunca her şeyden tamamen kopuktuk. Sadece kimin hayatta olduğunu ve kimin şehit olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Cumhurbaşkanı hakkında bile kesin bir bilgim yoktu. Cumhurbaşkanını savaşın başlamasından 3 gün sonra ilk kez gördüm. 6 gün sonra güvenli bir yerde buluştuk ve o toplantının 3 üyesi daha sonra

0: sonra şehit edildi.
1: Arakçı, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırının ise güvenlik açığı sonucu olduğunu belirtti.
0: Onlar rehberin her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla rehberin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
1: Yönetim kadrosu arasında belirlenen bir kod olduğunu da söyleyen Arakçı, herkes kod 110'un ne anlama geldiğini biliyordu. Bu yüzden karşı saldırılar hızla başladı dedi. Savaş sırasında Kuzey Irak'tan gelebilecek olası terör saldırılarına da işaret eden Arakçı, ülkede iç karışıklık çıkarmaya yönelik planlar yapıldı ancak Türkiye bu süreçte çok sağlam bir duruş sergiledi dedi. Arakçı müzakerelerde elçilerin İran'a rüşvet vermeye çalıştığını belirterek İran'ın zenginleştirme kaynaklarının satılık olmadığını vurguladık ifadesini kullandı.
0: İran dünyayı şaşırttı. İran gerçek gücünü gösterdi. Dünya İran'ın güçlü olduğunu anladı. Bu aslında en büyük zaferimiz olabilir. İran kavi.
2: Efendim şimdi yeniden yurt gündemine dönelim. Son birkaç gündür çok sıkça konuştuğumuz, kamuoyunda çok yer eden bir mesele var. O da çekirgeler. İstanbul'a gelen çekirgeleri dünden bu yana özellikle her yerde de görmüşsünüzdür. Sosyal medyada da çok tabii ki bu haber dolaşımda. İstilacı bir tür olduğu söyleniyor ama işin aslı astarı nedir? Soralım tabii. Kimi yerlerde etçil de deniyor. Hepsini konuşalım. Bir bilene soralım efendim bu işi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doktor Ergün Bacak haber hattında konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Şimdi bu görüntüleri biz izliyoruz. Tabii dünden beri dev çekirgeler değil mi? Dev demek bilmiyorum yani herhalde doğru bir tanım. En azından alıştığımız boyutlarda değiller. Bu bir istila boyutunda demek mümkün mü? Biz böyle ağız alışkanlığı olarak istila diyoruz ama çok fazla da yaygınlaştığını görüyoruz İstanbul'un hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında. Bu neyin işareti? Bu normal bir durum mu efendim?
3: Aslında şöyle bir şey var. Biz biyolojik olarak baktığınız zaman bunlara istilacı türler demiyoruz. Çünkü bunlar Türkiye'nin yerli türleri. Herhangi bir istila söz konusu değil. Birkaç birey görüldü sosyal medyada paylaşımların hepsinde bir ya da birkaç bireyin bir arada olduğu görüldü. Daha fazla bireyi görmüyorlar ama çok fazla kişi paylaşıyor. Biraz sosyal medyanın gücü aslında bu. Çok fazla paylaşım olduğu için. Bu çekirgeler hem etçil hem otçul türler. Boyutu da 5-6 santim. Yani aslında pek çok çekirgeye göre biraz iriler. Evet. Biraz daha fazla dikkat çekiyorlar. Ama şey değiller, zararlı, insana zarar veren ya da istilaya yol açan türler değiller. Doğal davranışlarını sergiliyorlar. Aslında en büyük şeylerden birisi bizim onların habitatlarına doğru bir giriş yapmamız. Şehirlerin tarım alanlarına ve yaşam alanlarına, doğal alanlarına doğru ilerlemesi. Bu da daha fazla karşı karşıya
2: yani hocam gibi. Onlar bizim yaşam alanımıza girmediler. Biz onların yaşam alanlarını istila ettik aslında. Yani işte bunu mesela işte domuzlar da şehre indi falan diyoruz. O zaman da hep konuşuyoruz bunları. Bu çekirgelerde de aynı şey galiba söz konusu.
3: Kesinlikle öyle. Yani istilacı bir tür varsa burada istilacı tür biziz. Onlar ev sahibi, biz dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışıyoruz. Onlar doğal davranışları sergiliyorlar. Çünkü bu tür beyaz yüzlü çalı çekirgesi olarak geçiyor. Geceleri aktif olan bir tür genelde. Geceleri aktif olduğu için de şu anda tarım alanlarında çok fazla hasat elde etme var. Buğdaylar biçiliyor, buğdaylar şey yapıldığı için tarım alanlarında biraz tarım alanlarının kenarındaki şehirlere doğru, evlere doğru giriyorlar. Geceleri de aktif olduğu için ışıkları takip ediyorlar. Normalde ay ışığını, yıldızın ışığını takip edecekler. Fakat geceleri evlerin ışığı açık olunca evlere giriyorlar. O yüzden de yani normal davranışları sergiliyor ama normalde bir ağaca konacakken, bir çalıya konacakken konacağı çalının yerinde bizim evimiz var artık. O da mecburen bizim evimize giriyor.
2: Hocam şimdi editör arkadaşım Hazal bir not gönderdi. Diyor ki kaydedilen görüntülerde boyutları antenleriyle birlikte 20 santimetreyi bulan türleri de varmış. Yani 20 santim dediğimiz çok büyük gerçekten ve gördüğümüz zaman korkmamak mümkün değil ama siz insana zarar vermiyor dediniz değil mi? Yani bir ısırma, bir temas, bir şey oluyor mu? Yoksa böyle insan görünce korkar mı? Ne yapmak lazım? Yani eve girmiş, karşı karşıyayız dev bir çekirgeyle. Ne yapacağız?
3: Ya şöyle, 20 santimetre bu türler bulunmuyor. Saga denilen etçil çekirgeler var. Daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunuyor. Onlar oldukça büyükler. 15 santimetreye geçen türleri var ama bu çekirgeler genelde 5-6 santim. Hadi bilemediniz antenine dahil 7-8 santim, 10 santim olsun ama 20 santim değil. Ne yapmamız lazım? Birincisi, bunlar hem etçil hem otçul türler. O yüzden de ekosistemi çok değerliler. Çünkü zararlı böceklerin popülasyonlarını da dengede tutuyorlar. Ne yapmak lazım? Ellemeyelim. Bütün çekirgelerin ağızları ısırıcı bir çeneye sahipler. Yani çeneleri çok serttir. Ellemek yerine mümkünse bir kavanoza, bir plastik şişenin içerisine koyup nazikçe, yakınlarda bir yeşil alan varsa oraya koymak, oraya götürmek oldukça iyi olur. Bize zarar vermeyecek ama elinize alırsanız, yetişkin insanlarda deri biraz daha kalın olduğu için muhtemelen derisini, yetişkin insanın derisine zarar vermeyecektir ama çocukların, bebeklerin derisine zarar verebilir. O yüzden de hani temas yerine bir kavanozun içerisine eldivenle koymak ya da basit bir şekilde bir şişenin içerisine koymak oldukça iyi olur. Çünkü ekosistem için değerliler.
2: Peki hocam, temas ettik diyelim bir şekilde. Yani cildimize bir zararı olur mu? Bir alerjik reaksiyona neden olur mu? Isırma olur mu?
3: Yok, yok, yok. Kolay kolay herhangi bir şey olmaz. Elinizde, yani şu şekilde parmağınız üzerinde dahi tutabilirsiniz. Sadece çok köşeye sıkıştığı zaman elinizde alıp sıkıştırırsanız o da bir savunma refleksi ya da bir yeme refleksi olarak sizi ısırabilir. Bir hastalık taşımıyor. Bir risk söz konusu değil. O yüzden de korkmamıza gerek yok. Tabii tüm yabani canlıları elledikten sonra elimizi yıkamanızı tavsiye ediyorum. Ama bir hastalık taşıdığı için değil, her zaman bunu bir alışkanlık haline getirmek için diyorum. Yabani hayvanların tamamıyla temas halinde eller muhakkak sabunla yıkanmalı.
2: Hocam şimdi geçmiş yıllarda da özellikle yaz aylarında zaman zaman İstanbul'da da başka şehirlerimiz içinde böyle çekirge istilasına dair görüntüler, haberler biz de ekranlara getirdik, gördük, tanık olduk, şahit olduk ama bu sefer bizi ürküten bu boyutları. Şimdi bu normal bir şey mi? Onu da öğrenmek istiyorum. Yani doğada bir şeyin dengesini bozduk da bize böyle dev çekirgeler olarak geri mi döndü? Onu demek istiyorum.
3: Bunların boyutu gayet normal. Öyle hani bir mutasyon falan değil bunlar. Tamamen doğada da bu şekildeler. Ama biz doğadan uzak kaldığımız için açıkçası biraz bize abes geliyor bunların büyüklüğü. Doğada aslında bir orman yürüyüşüne, bir şeye gittiğiniz zaman, tarla kenarına gittiğiniz zaman bu çekirgeleri doğal olarak göreceksiniz. O yüzden de bir gariplik söz konusu değil. Sadece biraz büyük oldukları için ve bu sene biraz büyük çekirgeler bu tür karşımıza çıktığı için biraz garipsiyoruz, biraz şaşkınlık yaşıyoruz. Ama gayet normal. Birkaç hafta içerisinde zaten kaybolacaklar. O yüzden de endişe duymamıza gerek yok.
2: Çok da korkmaya gerek yok diyorsunuz yani hocam. Biraz da böyle bizi rahatlattınız gerçi bu açıklamalarınızla. Şimdi ben görüldüğü ilçelere bakıyorum. İşte Beykoz var, Arnavutköy var. Yani biraz daha şehir merkezinden uzak, daha çok bahçelerin, işte ormanlık alanlara yakın olan yerler. Şehir merkezinde pek yok galiba. En azından böyle çok beton olan yerlerde, çok kalabalık, yoğun araç sirkülasyonunun olduğu yerlerde pek olmuyorlar galiba değil mi? Son olarak da bunu sormuş olayım.
3: Aslında birebir söylediğiniz gibi şehir merkezinde yok. Çünkü şehir merkezinde bunların yaşam alanını tamamen bitirmiş durumdayız. Biraz da şehrin periferlerinde var. Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi tarım alanlarıyla kesişen, tarım alanlarıyla komşu olan ilçelerde var. O yüzden de oraların aslında yavaş yavaş şehrin ne kadar büyüdüğünü, onların yaşam alanlarının içine doğru girdiğini görüyoruz. Diğer taraftan da iyi taraftan bakmak lazım. Oralar hala doğal, hala canlılar için yaşam alanı var orada ve biz bu canlılara karşılaşıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda çok daha fazla olacak. Yılanlarla karşılaşıyoruz, ayılarla karşılaşıyoruz. Çok daha fazla yaban hayvanıyla karşılaşacağız. Bunlara alışmamız lazım artık.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız için tekrar görüşmek üzere. Sağolunuz.
3: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
2: Teşekkürler. Efendim şimdi söz çekirgelerden açılmışken tabii böcek ve haşerelerde yaz aylarının bir başka kabus elbette. En çok da sulak alanlarda oturanlar şikayetçi. Fakat bir yandan da şöyle de bir kaygı var. Özellikle son dönemlerde yaşanan o acı tecrübeler sonucunda. Evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim korkusu da yaşıyor.

0: herkes, hepimiz bunu yaşıyoruz. Bu nedenle firma yerine internetten aldığı ilacı kendi uygulayanlar bile var. Peki doğru yöntem acaba ne? Zehirlenmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dilara Civelek uzmanlarına sordu. Hadi bir bakalım.
1: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
2: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize, sağlığına zarar verebilirsiniz.
1: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
2: İnternet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da prospektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşereye fayda ettiğini sanıyor.
3: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
1: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
4: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten gözden bile vücudumuza girebiliyor.
1: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
2: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
1: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
4: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı. Üzerindeki bütün kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
1: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
4: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
0: Tabii iş görüşmesi elbette herkes için çok heyecanlı bir süreç. En merak edilense çoğu zaman maaş aralığı oluyor. Tabii pek çok aday mülakatlarda önce maaşı öğrenmek istiyor. İşverenler içinse bu konuda ilk sırada değil tabii. Peki maaş konusu ne zaman ve nasıl konuşmalı o iş görüşmesinde? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
5: Maaşını sorması lazım yani kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
6: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
7: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
8: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
9: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
7: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
10: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
7: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
9: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
11: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
6: Mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
12: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
13: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum. Açık konuşayım, en yakınıma bile.
8: Herkesin ne kazandığı kendinedir.
9: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
0: Şimdi buradan da bir İzmir'e döneceğiz, Çeşme'ye döneceğiz. Sakız ağacı bahçelerinde artık mesai başladı diyelim. Şöyle, Temmuz ayında çizilen sakız ağaçlarından damlayan sakızlar Eylül ayında hasat ediliyor. Peki dünyada sadece Yunanistan'ın Sakız Adası'nda ve Çeşme Yarımadası'nda yetişen sakız ağacında Türkiye olarak ne durumdayız? Detaylar için Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bizi Çeşme'de bekliyor. Siz Gülçin'in anlattıklarını dinlerken ben de haber hattına bugünlük veda edeceğim. Benden sonra haber hattından sonra da Selengül Dayıoğlu'nu spor bülteninde izleyeceksiniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Habertürk'te kalın.
14: Asırlık sakız ağaçlarının yanındayız. Yüzyıllardır sakız ağacı bu coğrafyanın şifa kaynağı ve her yıl Temmuz ayında sakız ağaçlarına bir çizik atılıyor ve sonrasında hasat yapılıyor. İşte elimde görmüş olduğunuz bu şifalı ürün elde ediliyor. Bu coğrafyanın anakaranın ürünü hem Çeşme Yarımadası'nda hem de Yunanistan'ın komşunun Sakız Adası'nda yetişiyor. Ancak son 5 yıldan bu yana sakız ağaçlarında ciddi bir ağaç varlığında artış var ve üretici de sakız ağaçlarından damla damla sakızı almaya başladı. Bakın şimdi de burada üretici İbrahim Topal her bir sakız ağacına çizik atıyor ve tabii bunun da bir öyküsü var. Onu da kendisinden dinleyelim. Şimdi çizikleri atıyorsunuz ve bu süreç nasıl ilerliyor İbrahim Bey?
15: Her yıl Temmuz ayının başlarında sakızın kabuklarına çiziyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi odunsu kısmına zarar vermeden kabuğu alıyoruz üstten. Bu şekilde. Şu kabukların içinde bulunan reçine kanalları şu attığımız çiziği kapatmak için oraya salgılıyor. Reçineleri salgılıyor. Şu yarayı kapatmak için. Dolayısıyla sonrasında altına serdiğimiz bu yıl kalsiyum karbonatın üzerine dökülüyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bunlar kuruyor ve sonrasında da bunun hasatını yapıyoruz.
14: Evet. Peki 5 yıldan bu yana aslında büyük bir emek veriyorsunuz. Nasıl bir ilerleme kaydettiniz? Ağaç varlığını arttırdınız mı?
15: Evet tabii ki. Şimdi aslında odaklandığımız konu, 5 yıldır odaklandığımız konu ağaç sayısını arttırmak. Yani ürün olarak çok fazla elde etmiyoruz. 100 yani bir yıl 100, ondan sonraki yıl 70, geçtiğimiz yıl biraz daha az. Bu yılki hedefimiz de 100 kilo. Öyle gibi görünüyor. Ancak odağımız sakız ağacı sayısını arttırmak. Biz yaklaşık 1000 dikili sakız ağacıyla başlamıştık. Şimdi 30 bin dikili sakız ağacımız var. Ve 12-13 binde Saksı'da sakız ağacımız var. Evet. Bu hızla gidersek biz önümüzdeki 7-8 yıl içinde ülkemizin 20 ton olan yıllık ihtiyacını 7-8 yıl içinde karşılamış olacağız. Dediğim gibi şimdi biz sakız ağacı sayısını arttırmaya odaklandık. Bol miktarda fidan üretiyoruz. Yeni sahalar buluyoruz. Önümüzde de bir proje var. O projede de Sayın Nezih Öztüren'in çiftliğinde birlikte geliştireceğimiz bir projede 20 bin sakız ağacı dikeceğiz. Sayımız 50 bine. Başka çalışmalarla da bu 100 bine kadar ulaşacak.
14: Peki şimdi yavaş yavaş diğer bir konuya değinelim. Çünkü sakız ağacının tabii ki gıda sektöründe kullanıldığını biliyoruz ama aynı zamanda ekonomik katkısı nasıl olacak? Onu da Hasan Tütüncüoğlu'na soralım. Çünkü sadece gıda değil, farmakolojik anlamda da çok büyük bir etkisi var ve dünyada çok tercih ediliyor.
16: Doğru. Bizim tabii çoğu zaman Türkiye'de damla sakızı bizim gastronomi alanında işte kahve, dondurma, muhallebi gibi olaylarda biliniyor. Ama esas sakız Avrupa İlaç Birliği tarafından herbal medicine, bitkisel ilaç ilan edilmiş. Özellikle mide, ülser bu tip konularda çok faydası olduğu bilinen. Son zamanlarda da uluslararası yayınlarda gördüğümüz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla birçok kanser araştırmasına konu olan deneylerde kullanılıyor. Ve bunlarla ilgili çok ciddi ulusal yayınlar yayınlanıyor. Onun için biz de damla sakızının gastronomiyi tabii ki koruyacağız ve bir sakız mutfağını Çeşme'de oluşturacağız. Ama daha önemlisi kozmetik alanında özellikle de kozmetiğin yara kapatma özelliği olan medikal kozmetik dediğimiz alanlarında sakız çok değerli ve kuvvetli. Evet. Ayrıca bunun vitaminlerini ve bitkisel takviyelerini yaparak mide rahatsızlığı çeken

0: kişilere kullanımına sunacak şekilde çalışmalarımız, ARGE'lerimiz devam ediyor. Cumhuriyet döneminde ağaçlarımız maalesef yok olmuş. Sayıları 1000'e kadar düşmüştü. Biz yaklaşık 40 bin fidan ürettik, 30 binini diktik. Biz de çalışmalarımız aynı zamanda Orman Bakanlığı'nın, Tarım Müdürlüğü'nün, belediyemizin çalışmalarıyla sakız ağacı sayısı hızla arttırılıyor. Yani önce biz 100 bin adet ağacı hedefledik. Şu anda 30 binlerdeyiz.
1: Bu coğrafyanın gizli bir hazinesi ve bu gizli hazinenin de tabii ki daha önce keşfedildiğini söylemekte fayda var. Ama şimdi bu gizli hazinenin bir kez daha önünün açılması bu projelerle mümkün. Su istemiyor. Bu anlamda da aslında tekrar bu coğrafyada ağaç varlığının arttırılması mümkün. İşte Temmuz ayında ağaç gövdesine yapılan o çizikler Eylül ayında hasat ediliyor. İşte önümüze böylesine aroması güzel sakızlar ortaya çıkıyor. Çeşme'de bugünlerde ağaçlardan damla damla sakız damlıyor.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası final karşılaşmasında Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. İlk Dünya Kupası'nı 2010 yılında kazanan Matadorlar kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
1: İspanya 2026 Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Arjantin 90+3. Dakikada Enzo Fernandez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucunda uzatma bölümlerinde 10 kişi başladı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 106. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Nico Williams'ın kafayla indirdiği topla buluşan Ferran Torres, topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmaması sonucunda İspanya 2010 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappé'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappé 10 golle zirvede tamamlarken Messi 8 golle ikinci, 7 golle Erling Haaland da 3. sırada yer aldı. Kylian Mbappé ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ural Oğlu konuşuyor, dinliyoruz.
2: Kabotaj Kanunu'nun 100. yılını da kutladığımız bu özel senede her zaman belirttiğimiz üzere bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizdeki bir damla suyun da bizler için aynı anlam ve önem taşıdığını herkesin huzurunda bir kez daha vurgulamak istiyorum. Denizlerimizi Kospas Sarsat uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleriyle dinliyoruz. Otomatik tanımlama sistemlerimizle izliyoruz. Gemi trafik hizmetleri merkezimizle de yönetiyoruz. 2003 yılında Karadeniz ülkelerinin dünyaya çıkış kapısı olan boğazlarımızdaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla dünyadaki ilk örneklerinden olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni kurmuştuk. 2020 yılında Havelsan'ımıza modernize gemiyi an be an izliyor, yönlendiriyor ve geçmişteki büyük kazaların çevre felaketlerinin önüne geçiyoruz. Ülkemizin İzmit, İzmir ve İskenderun gibi en yoğun trafiğe sahip körfezlerinde de aynı sistemi devreye alarak gemi trafik hizmetleri merkezlerini kurduk. Ankara'da da

0: Bu gemi trafik hizmetleri merkezlerinden elde edilen verilerle tüm kapsama alanlarını gösterir. Gemi trafik yönetim merkezini yine hayata geçirdik. Ulusal otomatik tanımlama sistemimizi de 2007 yılında kurduk. 2023'te güncelledik ve 2025'te de tarihsel iz ve mobil uygulama özellikleriyle ikisi evet, özür diliyorum, biraz gıcık yaptım. Çok fazla uzatmadan inşallah tamamlayacağım. 27 baz istasyonuyla Ege'den kuzeyde Azak Denizi'ne, güneyde ise Süveyş Kanalı'na kadar gemi geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Uzak mesafeden gemilerin tanımlamasını ve izlenmesini her yer.
1: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun konuşmasını dinledik ve ekranlarınızda da son dakika, son durum bilgisi olarak görüyorsunuz. Dünya Kupası şu anda İspanya'da. Evet, dün akşam dünyanın en büyüğü İspanya oldu. Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin'i ikinci uzatma devresinde Torres'in kaydettiği golle İspanya devirdi ve 16 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürdü. Uçak şu anda hava alanına indi ve kupa futbolcuların ellerinde şu anda İspanya topraklarında. Evet, dün akşam gerçekten futbol severler büyük bir heyecan yaşadı. Final heyecanı dünyanın dört bir yanından takip edildi. Dev organizasyonun şampiyonu İspanya oldu. Son dünya şampiyonu Arjantin'i yendi. Evet, Lamine Yamal'ın formasını giydiği İspanya, Messi'nin önderliğindeki Arjantin karşısında kupaya uzanmak için sahaya çıktı dün akşam ve tabii ki mutlu sona ulaşan tarafta İspanya oldu. Kupada şu anda Madrid'de. Madrid'de Dünya Kupası şu anda ait olduğu yere, tabii ki müzeye götürecek İspanyol futbolcular. Bunun için gerçekten tüm kupa mücadelesi boyunca çok uğraştılar ve şu anda da mutlu sona ulaştılar. Fotoğraflar çekiliyor şu anda Madrid'de havaalanında, sizler de görüyorsunuz. Evet, Dünya Kupası'nda mutlu sona İspanya ulaştı. Kupada artık kendi topraklarında, sizler de ekranlarınızda gördünüz. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Yargıtay CHP konusunda ne karar verir? CHP'de yol ayrımı bu hafta mı? Yeni partiye ilişkin neler biliniyor? Yeni parti kaç oy alır? Oğuzhan Uğur ne ifade verdi? Ahbap'la bağlantısı ne? Sena Alkan soruyor. Gazeteciler Alişer Delek, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece.

0: Anadolu'da da hava güneşli. Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Efendim Habertürk'te HT360'tasınız. Herkese merhabalar. Saatlerimiz 16'ya geliyor. Haftanın ilk iş günü. Gündem yoğun. Hafta sonu bir yandan savaşı konuşuyoruz, bir yandan memleketi konuşuyoruz. Biz de editörüm Deniz Gez'le beraber

İlk üçü manşete çektik. Onlarla hızlıca HT-360'a bir başlayalım. ABD ve İran arasında 10 gündür, 10-15 gündür karşılıklı saldırılar söz konusu. ABD İran'daki hedefleri vururken İran'da körfezi vurarak karşılık veriyor. En korkunç senaryolardan birini aslında şu anda tüm dünya yaşıyor. USS Tripoli'nin bölgede olması bir de kara çıkarması olasılığını ortaya çıkarıyor. Bu gerçekleşebilir mi? Gerçekleşirse ne olur? Biliyorsunuz artık bir ateşkesten ne kadar bahsetmek mümkün. Zira taraflar bunu konuşmuyor bile, savaşıyorlar. Dolayısıyla detaylar ne? Bir çıkarma olasılığı, kara çıkarması söz konusu olabilir mi? Soracağız, öğreneceğiz. Memlekette neyi konuşuyoruz? Mutlak butlan kararıyla CHP'nin gündemini konuşuyoruz. Dava dosyası Yargıtay'a ulaştı fakat Yargıtay adli tatilden sonra dosyayı gündemine alacak. Özgür Özel'in bir de yeni partiyi yarın duyuracağı iddiaları var. CHP'de neler oluyor? Her iki cepheye de birlikte bakacağız HT-360'da. Bu arada İzmit Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Belediye başkanı ve eşi gözaltında. Operasyona dair yeni gelişmeler söz konusu. Ali Antok'a gideceğiz. Detayları aktaracağız. Hızlıca başlayalım.

0: O zaman İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonun detayları nelermiş, onunla bir başlayalım. Ali Antok'a gidelim. Ali Antok, kaç kişi gözaltında, suçlamalar neler ve şu anda süreç nasıl ilerliyor?
1: Evet Dilekgül, 31 kişi hakkında bir gözaltı kararı var. Aslında çok geniş kapsamlı bir operasyon. Antalya'da, Ankara'da, Kırıkkale'de, İstanbul ve İzmit'te yürütülen eş zamanlı bir operasyon. Bu operasyonda en önemli detay aslında İzmit Belediyesi'nde belediyenin düzenlediği ihalelere giren, katılan, bu ihalelere teklif götüren ve hatta ihaleleri kazanan firmalar ile belediye içerisindeki yöneticilerin akrabalık ilişkisi olduğu, yakınları olduğu, belediyenin bu firmalara yönelik, yani ihale verdiği firmalara komisyon adı altında para aldığına yönelik iddialar var. Bu iddialar kapsamında da zaten Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet başta olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı var. Aynı zamanda İzmit CHP ilçe başkanı Gökhan Ercan'ın da gözaltına alındığını biliyoruz. Yani gözaltına alınan o 31 kişi içerisinde ihale sorumlusu var, mali işler müdürü var, yine özel kalemi eski ruhsat müdürü var. Belediye içerisinde ihaleleri yöneten, aynı zamanda iştirak firmalarla beraber iş yapan yetkililerin birçoğu var, hepsi var diyebiliriz 31 kişi içerisinde. Burada 3 farklı suçlama yöneltiliyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihale, fesat karıştırma ve rüşvet. Ve bununla alakalı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titiz bir şekilde devam ettiğini açıkladı.
0: Alihan, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Ali Antok, İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı bizimle. Bu arada Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Son olarak sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada şu ana kadar Ahbap kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu toplamda 19 kişi tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına başlanıldı. Aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık Bursa Adliyesi'ndeki duruşmada hazırdı. Duruşma kimlik tespitleriyle başladı. Mustafa Bozbey hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapse isteniyor. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e de 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor efendim. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosya Yargıtay'a gitti. Dosyanın 1 Eylül'den sonra artık gündeme alınması bekleniyor. Gözler bir yandan da Özgür Özel cephesindeki yeni parti

0: hazırlığında Özel'in salı günü yani yarın grup toplantısına yeni partiyi duyurması bekleniyor. Peki CHP Genel Merkezi'nde nasıl bir mesai var? Bakalım haberi.
1: Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Çekindiler. Evliyle kaldı. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
2: Mutlak Mutlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni parti kararını duyuracak.

0: Tutuklanma kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak.
1: Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
0: Özel aynı günün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
2: DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Ne konuşulacak? Çerçeve yasa. Terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz çıkarılacak olan, çıkarılması beklenen bir çerçeve yasa var. Buna ilişkin son hazırlıklar ele alınacak. DEM Parti heyeti 24 Mayıs'ta İmralı'ya gitmişti. 56 gün sonra İmralı'ya bir ziyaret daha gerçekleştiriyor. Heyette kimler var? Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer alıyor. Bu ziyarette DEM Parti'nin ziyaretleriyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın çıkacağı siyasi partiler turu da ele alınacak. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasa teklifinin meclise sunulması ve de yasallaşması hedefleniyor. Az önce de söyledim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da meclisteki çalışmalarına devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turuna çıkacak. Yarın mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti eş genel başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise ziyaretin adresi bu kez AK Parti grubu olacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan ve grup başkan vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak. Kurtulmuş çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. CHP grubundansa henüz randevu alınmadı. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Geçen hafta ise DEM Parti heyeti siyasi partilerle görüştü. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. DEM Parti bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
2: En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi Temmuz maaşlarına yetişmedi. Haliyle en düşük emekli aylığı alanların 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında hesaplarına yatırılacak ve böylece yaklaşık 5 milyona yakın emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamla ödenmiş olacak efendim.
0: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi...

0: teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
1: Merkez Bankası Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki savaş bu faiz kararına yansır mı? Nasıl yansır?
0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe saat 14'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tutmuştu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Piyasaların gözü bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fed'de. 29 Temmuz'da Fed faiz kararını açıklayacak. Bu kararda olmasa da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
1: Peki memleket böyleydi. Dünyada neyi konuşuyoruz? Dünyada bir savaşı konuşuyoruz. Hatta korktuğumuz bir savaşı konuşuyoruz. Hürmüz Boğazı'nın üzerinden yürüyen bir gerilim var. Devam ediyor ve karşılıklı saldırılar söz konusu. Bu gerilimler ve saldırılar devam ederken İran iki petrol tankerinin patladığını duyurdu. Devrim muhafızlarının yaptığı bu açıklamada tankerlerin güvenli olmayan güney rotasından ilerlemeye çalıştığı belirtildi. Bu rota tek bir damla petrol ve doğalgaz geçişi için bile güvenli değil denildi. Patlamanın nedenine ilişkin bir bilgi henüz verilmiş değil. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü de Umman açıklarında bir geminin bilinmeyen bir roketle vurulduğunu duyurdu. Mürettebatın gemiyi güvenli bir şekilde terk ettiği de belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da Hürmüz'deki ablukanın devam ettiğini açıkladı. Şimdiye kadar 6 ticari geminin rotasının değiştirildiğini ve bir geminin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ve savaş, saldırılar 9. gününde de devam etti. İran'ın çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran'da karşılık veriyor biliyorsunuz. Nereye yönelik? Bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar yapıyor ve böylelikle karşılık vermiş oluyor. İran saldırılarında hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 3'e yükselirken ABD Başkanı Trump saldırıların askerlerin anısına yapıldığını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri üst üste 9. gün İran'a saldırdı. İran bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı. İran'ın Tebriz, Buşehr, Çabahar, Konarak, Mahşer ve Bender-i-İmam Hümeyni kentlerinde patlamalar duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılarda İran'ın askeri komuta merkezlerinin, hava savunma sistemlerinin ve füze fırlatma üslerinin hedef alındığını duyurdu. İran'dan yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları Ürdün'ün Akabe kentindeki Amerikan savaş uçaklarına balistik füzelerle saldırdıklarını belirtti. Kuveyt'te Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Ali Salim hava üssü hedef alındı. Kuveyt bir su arıtma tesisine de saldırı düzenlendiğini açıkladı.

0: Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan dronları engellediğini duyurdu. İran'ın misilleme saldırılarında Ürdün'de hayatını kaybeden iki Amerikan askerinin ardından Kuzey Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhası sırasında bir Amerikan askeri yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'da yapılan saldırıların hayatını kaybeden askerler anısına yapıldığını belirtti.
1: İran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın geçen hafta Hürmüz'de 3 gemiye saldırdığını söyledi. Tavrımızın değişmesi için onların davranışlarını değiştirmesi gerekiyor dedi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Trump, arabuluculara bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın mesajını iletti. Katar'ın ateşkes karşılığında Hürmüz'ün 10 gün süreyle İran kontrolünde trafiğe açılmasını teklif ettiği iddia edildi. Ancak teklifin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
2: Bu arada savaş bitmedi. Biz hala savaşı konuşuyoruz ama savaşın belgeseli çoktan çekildi. Savaşın Hikayesi adlı bir belgesel var ve bu belgesele de İran Dışişleri Bakanı Arakçı konuştu. Pek çok başlıktan, savaşa dair pek çok başlıktan önemli andan bahsetti. Mesela Ali Hamene'ye saldırı güvenlik açığı nedeniyle yaşandı dedi. Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözleri söz konusu. Aynı zamanda İran'a rüşvet de teklif edildiğini söylüyor. Bakalım başka neler anlatmış.
0: Savaşın ilk günlerinde iletişimimiz tamamen koptu dedi. Yetkililerle 6 gün sonra görüşebildiklerini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolündense övgüyle bahsetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Savaşın Hikayesi adlı belgesel için konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları, ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi.
3: Yaklaşık 3 gün boyunca her şeyden tamamen kopuktuk. Sadece kimin hayatta olduğunu ve kimin şehit olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Cumhurbaşkanı hakkında bile kesin bir bilgim yoktu. Cumhurbaşkanını savaşın başlamasından 3 gün sonra ilk kez gördüm. 6 gün sonra güvenli bir yerde buluştuk ve o toplantının 3 üyesi daha sonra şehit edildi.
0: Arakçı, İran'ın eski lideri Ali Hamane'nin hayatını kaybettiği saldırının ise güvenlik açığı sonucu olduğunu belirtti.
3: Onlar rehberin her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla rehberin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
0: Yönetim kadrosu arasında belirlenen bir kod olduğunu da söyleyen Arakçı, herkes kod 110'un ne anlama geldiğini biliyordu. Bu yüzden karşı saldırılar hızla başladı dedi. Savaş sırasında Kuzey Irak'tan gelebilecek olası terör saldırılarına da işaret eden Arakçı, ülkede iç karışıklık çıkarmaya yönelik planlar yapıldı ancak Türkiye bu süreçte çok sağlam bir duruş sergiledi dedi. Arakçı müzakerelerde elçilerin İran'a rüşvet vermeye çalıştığını belirterek İran'ın zenginleştirme kaynaklarının satılık olmadığını vurguladık ifadesini kullandı.
3: İran dünyayı şaşırttı. İran gerçek gücünü gösterdi. Dünya İran'ın güçlü olduğunu anladı. Bu aslında en büyük zaferimiz olabilir. İran kavi.
2: Belli sorular var yaşanan şu 10 günlük saldırılarla alakalı. Konuklarım var bu dilimde HT360'da. Şöyle çok hızlıca soracağız, öğreneceğiz. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan stüdyoda. Hoş geldiniz hocam.
4: Çok teşekkür ederim direkt.
2: Ve aynı zamanda birazdan bağlantımıza da destek verecek yayınımıza İran araştırmacısı Doktor Rahim Farzan bizlerle beraber olacak. Ama ben hızlı her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım. Şimdi bu 15 günlük saldırılara bakıyoruz. Şöyle bir araştırdım.
4: 7 Temmuz'dan bu yana.
2: Gibi yani. Öncelik bu en son hava operasyonlarında siz de takip etmişsinizdir. Nükleer tesislerden çok komuta kontrol merkezlerine, işte hava savunma sistemlerine ve füze altyapılarına kaydı. Şimdi sorum şu, bu rejim tırnak içinde, rejim değiştirme yerine aslında askeri kapasiteyi daraltma, felç etme ya da adını siz söyleyin yok etmek gibi bir duruma mı kaydı? ABD'nin yapmış olduğu bu operasyonları nasıl okumak lazım ilk aşamada?
4: Tabii Kasım ayı yaklaşıyor bir kere. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump'ın birçok özellikle yapay da olsa hani bize vardır çok önemli kolpocu yaklaşımla bir baş

0: başarı hikayesi yazması lazım. Bir başarı storyteller dediğim. Yani yaptıkları yerler aslında diyor ki ben buralara bir amfibi harekat yapabilirim. Hani özellikle bu biliyorsun Küçük Tumba, Büyük Tumba, efendim Keşm Adası buralarda da şey yapıldı. Burada tabii Japar buralarda da var. Şuralarda da yapıldı. Şimdi bu şehri, Abadan vesaire ama tabii öteki taraftan sizin de buraya koyduğunuz gibi 17 tane üstten Ürdün mesela burada koymamışsınız.
1: Özellikle Ürdün hedef oldu
0: sadece
1: artık,
0: Ürdün'ü
1: değil mi?
0: İki tane askerin öldüğü diye açıklandı. Kendileri tarafından açıklandı. Bir de çok da ilginç. Tenaf Adası bayağı Tenaf Adası diyorum. Tenf dediğimiz şeydeki o meşhur hani hatırlarsın direkt bu Davut Peygamber koridorunun üstündeki en önemli Amerikalıların Suriye'deki üssünü de vurdular. Yani İran sadece Ürdün'de buraya koymuş arkadaşlar ama ben tavsiye ederim o Tanaf üssünü de Tanaf üssünde kursunlar.
1: Önemi
0: Davut
1: ne?
0: Koridorunun üzerinde.
1: Önemi ne o Davut koridorunun?
0: Davut koridorunun üzerindeki önemi şu. Oradaki bütün Kürtleri toplayarak Özgür Suriye ordusu vardı ya bizde.
1: Tamam.
0: Onun tam tersi Suriye Özgür ordusunu kurdu. Onlarla dikkat ederseniz İran çok akıllı bir şekilde biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi kuzeyde Urmiye bölgesinde değil mi efendim? Kürt ayrılıkçı 5 tane örgütten meydana gelen Kürt. Ah yani çubuğumu aldım mı? Tamam var. Şimdi burayı vurdu bir de Belucilerim var. Yani şimdi burada 150 bin kişilik bir kuvvetin kara kuvvetleri olarak Amerika'dan, Amerikan kıtasından, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri tarafından götürülmeme değerlendiriyor. Bunlarla biz bir şey yapabilir miyiz diye. Tabii İran bu işin farkında gayet tabii.
1: Şimdi bana yani daha, bunları daha açık anlat. Şimdi ben şunu klasik anlamda bir Normandiya çıkarması mı bekliyoruz?
0: Yani hayır öyle şey olur mu?
1: Böyle bir şey olamaz.
0: Hayır. Üç tane çıkarma
1: mümkün
0: gibi.
1: Mümkün değil.
0: Şimdi onları herhalde bundan sonra değerli kardeşlerim güzel bir şeyler hazırlamışlar. Ben onları gördüm. Şimdi üç tane gemisi var. Oradan kaynaklanıyor. İki tanesi nakliye gemisi. New Orleans var. Önemlisi Tripoli var. Tripoli bir amfibi gemi. Ne gibi? Bizim bütün sevgili izleyicilere söyleyelim. Efendim TCG Anadolu gibi. Evet TCG Anadolu gibi. Bunlar ama 2200... Bundan sonra gösterecekler galiba arkadaşlar.
1: Bir sonrakileri de göndersene Gökhan bize. Şunu diyorsunuz değil mi hocam?
0: Bunu söylüyoruz.
1: Özelliklerini vesaire sıraladığımız.
0: Evet. Şimdi bakın burada bunlar ikisi LPD-18, LPD-22 bunlar ikisi nakliye gemisi. Ama bunun yanında buraya koymamış değerli kardeşim zannediyorum ötekisinde vardı. Ötekisi ise tamamen amfibi hücum gemisi. Şu içerisinde LCAC var. Ne demek o? Landing, İngilizcesini söylemeyeyim, hava yastıklı araçlar. Üç tane onda var. Bunlarda iki tane var. İçinden çıkarma araçları çıkıyor. Ve bunların her birinin şeyi 700 asker çıkartabilme. Ne demek 700 asker? Hepsini yaptığınız zaman amfibi kıyı başını tutma ve de kısa süreli tutma olgusu var. Ama bir işgal değil. Yani sadece geçici işgal. Yani sadece kendisine başarı olarak ifade etti. Ne yapıyor? Şimdi dikkat ederseniz yine haritaya dönelim.
1: Bir şey sorayım mı? Hemen şurada bir şey sorayım. Bunun o zaman yani bir çıkarma değil diyorsunuz. Bu gemiyi gönderme meselesi. Kapasitesi de ortada. Bunu diğer savaş gemilerinden ayıran özellik ne o zaman? Yani bu kadar çok konuşuyoruz ya bir çıkarma mümkün mü
0: güzel,
1: diye.
0: Güzel ben senin açılışına da dinledim. Çok da önemli bir şey söyledin. Yani bu üç tane geminin burada olması yakın gelecekte bir burada bir amfibi çıkarma harekatının sadece o değil uçar birlik harekatının yapılabileceği emarelerini taşıyor buraya getirmesi. Ama asker yok. Yani anlatabildim mi? Yani o üstlerdeki askerler falan değil.
1: Nereden alacak o askerleri?
0: Yani şimdi tabii Amerikan kıtasından. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani bütün sevgili izleyiciler de benim gibi CNN International dinleyenler mutlaka şey yapmışlardır. Deniz piyade subayıdır biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Vance binbaşılığa kadar gelmiştir. O çok önemli bir şey de yaptı. Zannediyorum çarşamba günüydü. Çarşamba günü Joe Rogan'ın programına katıldı. Dedi ki biz havlu atmamız lazım. Yani çok açık söyledi yani. Vance havlu atmamız lazım dedi. Yani artık burada kabak kuvvetle bir yere gidemeyeceğimizi anlamamız lazım dedi. Şimdi tabii burada özellikle merkezi

0: Kuvvetler Komutanlığı ne yapıyor? Efendim biz burada bir harekat yaparsak kıyıdan itibaren kendisine tesir eden yerleri vuruyor. Neleri vuruyor? Takviyeler yapılmasın diye köprüleri vuruyor. Anlatmadım mı köprüleri, bir sürü köprüler. Yani İran kara kuvvetleri buraya müdahale etmesin diye onu ortaya koyuyor. Bakın aynen şunu söyledi. İsrail ABD'yi zorluyor. 150 bin kişilik kara kuvvetleri askerlerini göndermeyeceğiz dedi. Açık. Yani bunun için efendim ya merak etmeyin bize. Zaten bu askeri kuvvetlerin 150 bin kuvveti bitirir bunu. 20 yıl sürer burada savaş.
1: Yani tamam, öyle. Şunu mu anlamam lazım? O zaman bu mesele aslında bu savaş gemilerinin buraya gönderilmesi bir anlamda caydırıcılık.
0: Tabii caydırıcılık. Tamamen
1: bir anlamda tahliye kapasitesi. Dolayısıyla böyle bir durum okuması yapılabilir mi bunlara?
0: Evet, gayet tabii. Yani diyor ki ben şimdi onlar hedefi şöyle koydular direkt onu söyleyelim. Dediler ki nedir? Biz bu durum içerisinde ablukayı devam ettireceğiz ama girişi kontrol altına almamız lazım. Hı. Şimdi düşünelim bakın. Karadeniz'den Boğaz'ın her iki yakasını tutan yerleri tutacaklar. Mesela bizim gelen İstanbul Boğazı'nı düşünelim öyle.
1: Evet.
0: Bakın şöyle yapıyorum. Bu da çok hani kendisini Viper ya da Terminator olarak zanneden Trump'ın iki tane ayağı var. Birisi kurtarıcı olarak Pakistan'ı görüyor. Bakın şöyle bir hedef koymuşlar. Efendim Bender Abbas ve çevresindeki ana yollar üzerindeki köprüleri vuruyorlar. Hakikaten vurdular.
1: Tamam.
0: Ondan sonra kıyı şeridindeki tahkimatı önlüyorlar. Yani tahkimatı bize zarar vermesin diye. Bir üçüncüsü yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef olarak koyduğu çok az bir zaman var. Çok açık bir şekilde Bens'in 150 bin kişilik bir kuvvet getiremeyeceğini ortaya koyduktan sonra kısmi işgal ve de ekonomik ceremeyle, ekonomik cereme çünkü bütün herkes çekiyor ekonomik ceremeyi. Yani bir anda 100 dolara çıktı, 100 dolara 150 dolara çıkabilir. Sonuç olarak adalara çıkabilirler. Küçük Tumba, Büyük Tumba adaları ve diğerlere çıkabilirler. Ve açıktaki iskelelere çıkabilirler. Başka ne var? Sabit radarları vuruyorlar, vuruyorlar zaten. Köprüleri vuruyorlar söylediğim. Kuleleri vuruyorlar. Yani kıyı şeridini felç ederek, bak tekrar söylüyorum burası önemli. Felç ederek Boğaz'a hakim olacak şekilde ama kısmi bir zaman dilimi içerisinde.
1: Hürmüz Boğazı'ndan bahsediyoruz.
0: Yani Hürmüz Boğazı. Yani tamam. Bir de şunu söylememizi, yani sanıldığı gibi bu iş efendim İran'ı zayıflatmıyor. Ne yapıyor? Daha çok bütünleşik hale getiriyor.
1: Tamam. Yani sizin bıraktığınız yerden bir diğer konuğuma da döneceğim. Bağlandı. Evet. Yayınımızda Rahim Bey. Rahim Bey'i de bir görebilirsem arkadaşlar bana bir yardım edin. Şimdi şöyle sormak istiyorum Rahim Bey. Aslında sanıldığı gibi İran'ı zora sokan hamleler değil dedi Esat Hocam. Dolayısıyla son günlerde en çok tartışılan iddia şu. Esat Bey'in bıraktığı yerden devam ederek sorayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol etmek mi? Yoksa İran'ın petrol ihracatında kritik rol oynayan işte Hark, Keşm ya da Larak gibi adaları etkisiz hale getirmek mi? Bu hem ülkeler açısından hem de askeri açıdan her iki ülke için soruyorum bunu. Ne kadar mümkün? Bir de tabii biliyorsunuz müzakerelere dönülemiyor bir türlü. Savaş halinde şu anda her iki ülke. İsrail'de katalım buraya. Yeni bir bilgi var. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı kaynak aktarıyor bu bilgiyi. Arabulucular ABD-İran mutabakat zaptını canlandırmanın yollarını aramak için 10 günlük ateşkes ilan edilmesini önerdi. Bu da Reuters'ın son dakika olarak daha doğrusu yaklaşık bir saat öncesinde geçmiş olduğu bir bilgi. Ne dersiniz? Bir yandan böyle bu kadar yüksek doz devam edip tekrar o masalara oturulacak mı? Bu saldırılardan ve bu donanmadan sonra özellikle nasıl bir seyir var?
2: Şimdi bana göre Amerika'nın hedefi Hürmüz Boğazı'nı açmak. Yani kontrol etmek veya oraya bölgedeki işte bazı adalara çıkarmayak mı, kısmi kontrol etmek, geçici bir süreliğine kontrol. Hiçbir Amerikan'ın sonunda elde etmek istediği şeyi elde etmesini sağlamayacak.
1: Yani tamamen kontrol etmek gibi bir hedef yok diyorsunuz Amerika Birleşik.
2: Kontrol ettiği zaman, şimdi kontrol etmek nedir? Amerika oradan geçen gemileri biz kontrol ediyoruz diyor. Yani abluka istersek uygulayabiliriz, İran gemilerin geçmesine engel olabiliriz diyor. Ama nihayetinde İran yani isterse burayı tekrar kapatabilir. Yani dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın sorunsuz bir şekilde açılmaması ABD açısından

0: hiçbir şekilde istediği sonucun elde etmesini sağlamayacaktır. Ya bu da şu an görünen o ki İran'ın onayıyla mümkün. Yani ikinci bir seçenek de tabii ki değerlendirmelere göre kısmi bir operasyonla işte askeri seçenekler yani devreye sokarak Hürmüz Boğazı'nı bir şekilde zorla açmak. Ama bu yine uzun bir süre orada Amerikan askeri varlığını gerektirdiği için bu da açıkçası bence tabii askeri uzmanların değerlendirmesi gereken bir şey. Ama ben dinlediğimde bunun da çok mümkün olmadığını söylüyorlar. Yani en basitinden benim aklıma mesela şu geliyor. Şimdi İran şu an biliyorsunuz ABD'nin bölgedeki askeri uçlarını vurmaya devam ediyor. Şu an en çok sorulan sorulardan biri de İran'ın füze kapasitesinin ne durumda olduğu. Çünkü bu çok önemli. Şimdi siz bu kadar yakına Amerikan askeri götürdüğünüzde İran'ın kısa menzilli füzelerini de efektif hale getirmiş oluyorsunuz. Yani oraya o asker çıkarması çok zor değil. Yani bu bölgelerin hepsine asker çıkarabilir. Amerika geçici bir süreliğine bölgeyi kontrol edebilir. Hatta işgal edebilir kıyı bölgelerini. Ama sonunda bu sürekli olmadıkça yani bu pek bir şey ifade etmeyecektir. Yani orada Amerikan askerinin varlığını devam ettirebilmesi mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi İran açısından baktığımızda şu anki durum
1: Peki,
0: İran'ı zorluyor aslında.
1: Rahim Bey, şunu merak ediyorum. Mesela adaları da kontrol altına alamaz mı Amerika Birleşik Devletleri? Bu bir seçenek değil mi?
0: Alabilir,
2: Olmaz ki.
0: alabilir.
2: Ama ne kadar süre?
0: Sınırlı bir operasyon ama tutamaz. Yani
1: tutamaz,
0: burada
1: elinde mi
0: dediğim
1: tutamaz
0: gibi.
1: diyorsunuz?
2: Evet.
0: Tabii ki tutamaz yani çünkü uzun süre orada bulunmanız gerekiyor. Yani bu da demek oluyor ki İran bir noktada size şu an işte ABD uslarının hedef olduğu gibi çok daha yakın pozisyonda olan kendi adalar. Yani bunlar İran'ın kara sularına yakın hatta kara sular içerisinde bulunan adalar. Yani birkaç kilometre mesafede çok kolay bir şekilde oraları hedef olabilir. Yani dolayısıyla Amerika açısından sürdürülebilir bir şey değil. İran açısından baktığımızda şu anki durum aslında İran'ı zorluyor. Yani şey değil çünkü şöyle mutabakat imzalandı. İran mutabakat niye imzaladı? Petrolünü satabilecekti mutabakata göre. Yaptırımlar esnetecekti. Bazı paraları serbest bırakılacaktı. Ve
1: Bırakacaktı.
0: Hürmüz üzerinde de İranlara baktığımızda belli bir egemenlik hakkı tanınacaktı. Ama şu an baktığımızda yani Trump'ın saldırmaya başlamasıyla birlikte yani şu an ortaya çıkan durumda İran bu avantajın hiçbirini elde edemiyor. Yani dolayısıyla şu anki İran'ın deyimiyle bu ara durum yani ne savaş var tam şeyle ölçekli ne barış var. Bu İran işine gelmiyor. Yani
1: Ne kadar
0: dolayısıyla şu
1: dayanabilir
0: an
1: ki İran buna o zaman?
0: şimdi o yüzden İran bunu değiştirmek için bir takım hamleler yapmaya başladı. Mesela siz misillemelerden bahsediyorsunuz. Son günlerde aslında şu da çok açık görülüyor. Yani İran verdiği misillemeler Amerika'yı caydırmıyor ki 9 gündür devam ediyor. Yani İran'ın işte orantılı misillemesi şu ana kadar işe yaramadı. Dolayısıyla şu an İranlılar biraz daha işte kırmızı çizgiler bile aşabilecek, riskler alabilecek bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Yani bunu da şunun için mevcut denklemiz yani bu ne savaş ne barış veya hem savaş hem müzakere denklemini değiştirmek için. Mesela ilk kez Kuveyt'te su arıtma tesisini vurdu mesela İran. Veya mutabakatı askıya aldığını duyurdu. Veya 4 ay işte en son ikinci çatışmada yani 4 ay önce Suudi Arabistan'a saldırmıştı. Tekrar Suudi Arabistan'ı vurdu. İran şunu diyor. Yani ben açıkçası yani bu durum benim açımdan sürdürülemez. Yani İran açısından kesinlikle sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla eğer devam ederse Amerika, ben de bölgedeki başından beri söylediği enerji tesislerini hedef alacağım.
1: Peki.
0: Boğazı yani Hürmüz Boğazı'nı kapatacağım ve Babil Mendebi'yi de kapatacağım
1: Peki.
0: diye bir şey var İran.
1: Bir es verdim Rahim Bey. Esat Bey'e döneceğim. Sonra tekrar hızlı size geleceğim. Şu adaları koyduk. Burada
2: Evet.
1: kalması mümkün değil dediniz. Yani
2: Hayır,
1: Rahim Bey de aynı
2: değil.
1: şeyi
2: Arkadaşı
1: söylüyor.
2: biliyorsunuz rafinerinin
1: İlk
2: olduğu ada.
1: etaptan beri de bunları da konuşuyoruz bu arada. Bu
2: Evet,
1: adalara
2: yani
1: bir
2: bu
1: çıkarma olur mu?
2: başlangıcından beri.
1: Olmaz mı diye.
2: Evet.
1: Şimdi ben şunu merak ediyorum Esat Hocam. Sizin background'ınız itibariyle soruyorum. Bana ilk üçte Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi şudur. İlk üçte İran'ın hedefi budur. Yani savaşı bitirmek evet bunu anlıyorum ama bu askeri yığılma işte bu adaların hedef olarak gösterilmesi vesaire gibi bunları ortaya koyduğumuzda ilk üçüne neyi koyarsınız
2: İlk üçte
1: ülkelerin?
2: koymazsınız, karşılıklı olarak bakın 17 tane askeri öldü şu ana kadar. Bu sayı çok fazlalaşırsa İran elinde zenginleştirilmiş uranyum kullanarak bir taktik seviyede bir atom bombası kullanırsa o zaman farklı. Yani sen bir vuracaksın, vurup kaçmayacaksın. Onun hareketine göre bekleyerek bu işleri yapıyor. Yani bu bizde şey değil. Yani bekle gör politikası diye ifade
1: ettiğimiz... Yazılmış bir politika yok yani. Aha, süreçte hayır, ve yolda ilerliyor.

0: ilerlenen bir durumla karşı karşıyayız.
1: Yani bu göreceksin ne yapıyor bu adam.
0: Evet.
1: Yani bu şekilde gelebiliyor mu?
0: Hamleleri peki nasıl okuyorsunuz peki? Yani bu savaşı büyütmek anlamına mı geliyor yoksa hayır bir müzakere masasında yani herkes gücünü kullanıyor?
1: Bir kere müzakere biliyorsunuz müzakere masasındaydı. Memorandum of Understanding evet. Yani neydi? Niyet beyanıydı. Arkadaş ben seninle 60 gün beraber bu işi yapacağım dedi. Daha başlangıçtan itibaren. Ama çok önemseyerek istersen şeytanın avukatlığını yapayım. Ankara'da bu emirlerin verilmesi değil mi? Çok önemsediğim bir olaydı. Sanki Ankara'da birleşmiş, NATO'yu da arkasına alarak hangi emirleri verildi? İşte 7'sinde bak geldi buraya, 7'sinde bu başladı. Ankara'da verildi.
0: Yani açıklamaları yaptı diyelim aslında.
1: Ya açıklamaları olur mu? 7'sinde başladı. Ben 7'sinde bütün yerleri sana söylerim. 7 Temmuz'a başladı. 7-8 Temmuz'la ondan sonra bildirge. Bildirgeye katıldık. Hatemül Enbiya karargahı, değerli kardeşim de söyler bana. Hatemül Enbiya karargahı tarafından çıkartılan. Yani Sepa Pasaran İnkılabı'nı İslami. Ne yaptı? Dedi ki, ha bir dakika Ankara Zirvesi'nde iki tane şey, önemli kararı reddediyoruz dedi. Nedir o? Nükleersizleştirmeyi reddediyoruz dedi. İkincisi tabii ki önemli tabii bu şeyinle beraber yani bu şekilde Hürmüz'e karşı arkasında NATO'yu olarak genişlemeyi biz kaybediyoruz. İşte onun için İran ne yaptı? Harekatı genişletti. Düşünebiliyor musunuz? 11 yıl aradan sonra nereye gitti? Husilere gitti yardıma. İki tane İran uçağı gitti. Değil mi efendim? Suudi Arabistan müdahale etti. Yani bütün o kılcal damarlarla oynamayı becermeye çalışan bir tacir olarak kimi görüyoruz? Trump'ı görüyoruz. Yani ne yapıyor? Etrafın şeyiyle, desteğiyle herkesi alarak bu işe ortak etmek istiyor. Orta Doğu ülkelerinde pek o kadar da bu işe girmemek için yapıyorlar. Yani şu 17 tane üste bir şey kalmadı İran. Yani ve bu işi yapıyor. Bakın görüyorsunuz da zaten şeyi de gösterdi arkadaşlar. Yani benim şahsi kanaatim bu Hark Adası'ndan önce bakın siz burayı getirdiniz. Geldiniz Hark Adası'nı aldınız. Aradan bir saat geçti, iki saat geçti ne olacak orada bekliyorsun. Kurbanlık kuzu olursunuz.
0: Yerler.
1: Yani yerlersiniz. Hani var ya güzel şarkılar burada söylemeyeyim. Aynı şekilde öteki evet taraflarda da aynı şekilde. Yani Hürmüz Boğazı'na bütün olay şey, şunu ortaya koymuşlardı. Ben buraya şunu yaptım. Yani evet askeri seçenek değil. İran rejimi hep devirmeye yönelik olarak geliyor. Şunu sormadın bana, o çok önemli.
0: O bitmedim işte, onu o yüzden sordum.
1: Evet,
0: İlk sorum yani, o yüzden oydu aslında.
1: Şimdi mesela 150 bin kişi nereden geldi? Niye 150 bin de başka şekilde? Irak işgalinde 148 bin kullanıldı 2003 yılında. Oradan geldi ama burada o yemez burada yani. Üç katı ister. Yani bir kere İran değil. İran'daki coğrafya, jeopolitik durum, yatay olarak. Ne yaptı? Köprüleri vuruyor. Yani müdahale etmesin geriden. Ne yapıyor? Kıyı topçularını vuruyor. Ne yapıyor? Boş kışlaları vuruyor. Yani bunlar hepsi şey olarak söylüyorum. Yani İsrail ve bazı şahinler ne diyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'ne gel diyorlar işgal et. İşgal etmezsen bir öyledir bizde. Aha. Yani piyadenin Putin'in altında bir şey yoksa yani postalının altında bir şey yoksa işgal edemezsiniz. Yani daha az bir kanlı yöntemi benzemiş durumdalar. Yani şunu söyleyeyim. İşte bugün kaçıncı gün oldu? 13 gündür İran'ı vuruyor. Hedef füze, radar ve liman testi. Havadan vuruyor. Başka nedir? İşte Tripoli'yi gösterdi.
0: Evet.
1: Hızlı gir ve çık. Yani zarar bunun için bulunduruyor. İşgal için değil, bakın tekrar söylüyorum, bir askeri, ben Ege ordusunda...
0: Tüm bu yığılmanı işgal olarak okuyamayız. Efendim,
1: İran petrolünü sıfırlamak için ablukaya eskisi gibi efendim işte böyle aç kapa vardır bir reklamın ismini
0: şey
1: yapmak
0: mi,
1: istemiyorum.
0: Üretimi sınırlamak mı yoksa durdurmak mı petrol
1: Hayır,
0: üretimini?
1: Şimdi mesela bu Hark Adası'nı vurmaya doğru gidiyor, bu kötü. Yani İran'ın ekonomik olarak diyor ki yani
0: ayakta
1: her bir şekilde... Vurmaya doğru gidiyor. Bu önemli Anladım. Olan bir şey bu. Ve amaç rejimi masaya zorlamak. Aslında masaya değil, kendisi kaçan masadan kendisi geçiyor. Yani işgal değil. Dediğim gibi ne zaman bu 150 bin kişiyi getirir dersen ki öyle olmuştu. Mesela 1942'de Pearl Harbor gibi bir olay düşüneceksin. Değil mi? Ona göre Amerika 1917'de Lusitania adlı kocaman transatlantik batı

0: yıkıldığı gibi bir olay düşüneceksin. İran eğer nükleer bomba taktik seviyede bir atarsa ya da Amerika Birleşik Devletleri askeri toplu ölürse, onu hiçbir zaman kabul etmezler. Ve mesela 100'ün üzerinde asker ölürse, anladım, kamuoyu o zaman çalışır. Ve Hürmüz bir aydan fazla kapalı olursa, petrol zaten 200 dolara çıkar. İşte o zaman bir şeyler düşünülebilir.
1: Peki diyorum. Çok sürem kalmadı Rahim Bey. Size bir sorum var. Son sorum olacak bu da. Şimdi askeri denklemi Esat Hocam anlattı ama siyasi ve sosyolojik bir denklemi de size sormak isterim. Geldiğimiz şu aşamada İran kendi içerisinde tüm bu saldırıları ne kadar kaldırabilir? Ve bir kez daha masayı zorlamak adına İran'ın zaten böyle bir talebi olduğunu söylüyorsunuz. Ama masadan kalkan Trump ve ABD. Dolayısıyla bu denklemin çözümü için İlk böyle birkaç tane madde olarak ne görüyorsunuz? Hızlıca yapılması gereken neler?
2: Ya ben açıkçası şu an ABD'nin yani bir süredir devam eden saldırıların aslında bu ilk başta ortaya koyduğu rejim değişikliği vesaire o çerçevede olmadığını, İran'ı özellikle Hürmüz konusunda taviz vermeye zorlamak olduğunu düşünüyorum. Yani Amerikan tarafında da mutabakat metnine, yani daha doğrusu topyekun savaşa bir daha dönmeme isteği hakim. İran'da da bu var. İranlılar da hala diyorlar ki biz koşullu olarak belirtiyorlar. Diyorlar eğer bu saldırı devam ederse, yani mesela az önce konuğumuzun bahsettiği Hark Adası bu manada kırmızı çizgi. Yani Hark Adası'nın vurulması, yani işte İran'ın petrol rezervlerini veya petrolsa tamamen tesislerin, işte enerji tesislerinde işte Trump'ın söylediği gibi kapsamlı bir şekilde, şiddetli bir şekilde hedef alınması zaten İran'ı ister istemez bu işte son işte o felaket senaryosu sürükleyecektir. Yani İran değerlendirmesi şu. Yani bir savaşa ancak savaşmadan yani savaşmama durumunun savaştan daha maliyetli olabildiği bir durum değerlendirmesi olursa ki bu mesela şu anki durumun devam etmesi o anlama geliyor İran açısından. Dolayısıyla o durumda İran'da tabii ki savaşı dönecektir diye düşünüyorum. Ama İran şu anki durumu masaya dönmek. Ben açıkçası bazı arka kapı diplomasisine baktığımızda bu yönde bazı gelişmeler var. Siz de haberinize değindiniz. Yani bugün mesela İran İçişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor.
1: Evet.
2: Dışişleri Bakanı %10 ihtimali bile olsa anlaşma ihtimalimiz masaya dönmemiz lazımdı. Sözcü zaten bir takım tekliflerin geldiğini teyit etti. Ya dolayısıyla tabii Amerikan askerlerinin ölümü dolayısıyla Trump birkaç gün belki bugün yarın tekrar sürdürür. Sonrasında tekrar masaya dönerler diye düşünüyorum. Yani çünkü bunun askeri bir şeyi gözükmüyor. Yine konumuzun söylediği gibi çok böyle büyük bir işgal dışında, yani kara seçeneği dışında, kara işgali dışında bu bir askeri çözüm yolu gözükmüyor. Dolayısıyla ben yine bu hafta içerisinde masaya dönmek yönünde bazı somut gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ederim Doktor Rahim Farzan ve Profesör Doktor Esat Aslan. Değerli katkılarınız için HT360'a biraz kafa açtık sayenizde. Sağ olun efendim. Teşekkürler.
3: Estağfurullah.
1: Devam edelim. Yine dünyaya bakmaya. İngiltere'de bir değişim var biliyorsunuz. Bir kez daha bir görev değişimi yaşandı. Gözler yeni başbakan Andy Burnham'a çevrildi. Daha önce iki kez İşçi Partisi'nden liderliği yarışını kaybeden 56 yaşındaki siyasetçi şimdi kariyerinin en zorlu görevine başlıyor. Bakın neden.
4: Andy Burnham, İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı'nın siyasi kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. 1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Ardından çeşitli dergilerde çalıştı. Siyasete girişi 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek Avam Kamerası'na adım attı. Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yapan Burnham, Gordon Brown'un döneminde sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı. Burnham 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak elendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. %63 oyla seçimi kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü. Önceden ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalara benimsedi.

0: istedi. Manchester'daki otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savundu. Pandemide Muhafazakar Parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi ve kuzeyin kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçinin başbakanlığı döneminde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor.
1: Yargıtay'dan 0 kilometre araç alacakları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Bazı bölgeleri boyalı çıkan 0 otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Yüksek Mahkeme tüketicinin değişim talebini ise orantısız buldu.
0: Bayiden 0 kilometre araç aldı. Ekspertizde araç boyalı çıktı. Yargıtay değer kaybı ödensin dedi.
2: Adana'daki bir bayiden 0 kilometre satın alınan araç ekspertizde lokal boyalı çıktı. Araç sahibi otomobilin sol kapı ve orta direğinin boyalı olduğunu öğrendi. Aynı bayiden ayıpsız başka bir araç talep edilse de firma olumsuz yanıt verdi.
0: Adana Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savundu. Davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi. Bilirkişi raporunda otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerine çıktığı ifade edildi. Tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklı araçta ayıp olduğu bildirildi. Tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı mahkemeye aktarıldı. Mahkeme davacıyı haklı buldu. Aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında 0 kilometre araçtan beklenen faydanın gizli ayıp nedeniyle elde edilemeyeceği vurgulandı. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız buldu. Aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğine işaret etti. Aracın yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi olmadığına karar verdi.
1: İstanbul Fatih'te bir karı koca iddiaya göre bir kuyumcuya ait depoya girdi. Piyasa değeri 170 milyon lira olan altınları alıp gitti. Güvenlik kamerasına yakalanmamak için de yüzlerini gizlediler tabii ama polisten kaçamadılar.
0: Yüzünü şapkayla gizleyip depoya girdi. Eşiyle birlikte kilolarca altını bavula doldurup kaçtı. Polise İstanbul Fatih'teki bir kuyumcuya ait depodan hırsızlık ihbarı yapıldı. Yaklaşık 52 kilogram eritilmiş hurda altın çalınmıştı. Polis depodaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kameraya yansıyan biri kadın iki şüpheli vardı. Depoya giren ikili kilolarca altını yanlarında getirdikleri bavula doldurup gitmişti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Nermin İyi ile eşi Ersin İyi olduğu belirlendi. Kağıthanede oturan çiftin evine gece yarısı operasyon yapıldı. Çalınan altınlar gizli bölmede bulundu.
3: Çanta var.
4: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
0: Şüpheli karı koca gözaltına alındı. Sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 170 milyon değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.
1: Bir son dakika haberimiz var. Ona gidelim. Oğuzhan Uğur için bir tutuklama talebi var. Süreci de Arzu Kaya takip ediyor. Dönelim Arzu'ya. Son dakika gelişmesinin detaylarını soralım. Arzu.
5: Az evvel savcılıktan karar çıktı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında savcılık tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi noktasında bir karar verdi. Tabii sabah saatlerinde şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkleri sağlanmıştı. Yaklaşık bir saat önce şüphelilerin ifade işlemleri de tamamlanmıştı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde savcılık aralarında yayıncı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkine dakikalar önce karar verdi. Bir şüphelinin ise adli kontrolle serbest kalınması noktasında bir talebi söz konusu. Tabi biliyorsunuz cuma günü gerçekleşmişti Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheliye yönelik Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu gerçekleşmişti ve bu kapsamda 4 günlük ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul

0: Adliyesi'ne sevkleri sağlandı. Tabi tutuklama talep edilen isimler arasındaki Oğuzhan Uğur'la da ilgili savcılığın dikkat çekici tespitleri vardı. Hem bilirkişi raporu hem masak raporu alınmıştı. Oğuzhan Uğur'un emniyet ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini biliyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik onların topladığı paralarla nerelere fon sağlandığı noktasında herhangi bir bilgim yoktu diyerek Oğuzhan Uğur suçlamaları reddetmişti. Ancak bilirkişi raporunda dikkat çeken ifadeler vardı. Ahbap şüphelileriyle Oğuzhan Uğur arasında doğrudan değil ancak dolaylı bir mali ilişki olduğu ifade edilmişti. Aynı zamanda mal varlığı edinimleri kaynakları incelendiğinde açıklanamayan hususlar bulunduğu noktasında da bir bilirkişi raporu ile ilgili mali yönden bir tespit söz konusuydu. Aynı zamanda masak raporunda da Oğuzhan Uğur, Uğur ailesinin ve aynı zamanda şirketlerine yönelik de bir mali inceleme yapılmıştı. Yüksek riskli ve izlenmeye değer olduğu vurgulanmıştı bu mali incelemeler, banka hesap hareketleri. Hakkında biliyorsunuz ki yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması bulunan Gain Medya'nın Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ye 45 milyonu aşkın bir fon sağladığı da ve aynı şekilde Gain Medya'nın tek seferde 13 milyon liralık bir para transferi ettiği de masak raporunda dikkat çeken tespitler arasındaydı. Dakikalar evvel savcılıktan karar çıktı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ifade edelim.
1: Çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Son dakika gelişmesinin detaylarını Arzu Kaya aktardı bize. Bir de Dünya Kupası'na bakalım, HT360'da. İspanya kazandı biliyorsunuz, muhteşem bir maçtı. Stadyumun çevresinde ve İspanya'nın başkenti Madrid'deki binlerce taraftar tam 16 yıl sonra gelen Dünya Kupası'nın heyecanını, sevincini doyasıya yaşadı, kutladı. Arjantin'le, Arjantin'de mutsuz tabii.
2: Dünya Kupası zaferi İspanyolları sevince boğdu. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ise taraftarlar polisle çatıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de maç dev ekranlardan verildi. Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol coşkuyla karşılandı. Taraftarlar golü meşalelerle kutladı. Maçın son düdüğüyle birlikte sevinç katlandı. Madrid'de binlerce İspanyol Dünya Kupası zaferini doyasıya kutladı.
3: Bu gelmiş geçmiş en muhteşem şey. 16 yıldır bunu bekliyorduk. Son kazandığımızda 8 yaşındaydım. Her maçı izledim. İspanya'nın maçlarını, İspanya'nın olmadığı diğer maçları, hepsini. Sanki gelmiş geçmiş en muhteşem şeymiş gibi yaşadım. Yaşasın İspanya. Dünya şampiyonuyuz.
2: Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İspanyol taraftarlar finalin oynandığı stadın çevresinde de zaferi kutladı.
4: İlk Dünya Kupası zaferimizde sadece 6 yaşındaydım. Hatırlayacak yaşta değildim. Bu yüzden bugün burada olup İspanya'nın zaferini izleyebildiğim ve bunu sonsuza dek hatırlayabildiğim için gerçekten minnettarım. Bu harika bir deneyim.
2: Arjantinli taraftarlarda ise hüzün hakimdi. Maçı stadyumda izleyen taraftarlar kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bazı taraftarlar dünya ikinciliğini kutladı. Ancak obelisk çevresinde tansiyon yükseldi. Bazı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı. 12 kişi gözaltına alındı. Arjantin'in çeyrek finale yükselmesi ve yarı finali kazanmasının ardından da aynı bölgede benzer olaylar yaşanmıştı.
1: O zaman HT360'ı kapatalım artık. Ben Dilek Gül gidiyorum, noktalıyorum. Benden sonra sizlerle Hülya Hökenek akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da

0: Hava açık ve güneşli. Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli. Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Efendim iyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. Bir haftalık aranın ardından. Şimdi akşam haberlerinde birlikteyiz. Bugün uzun uzadıya birlikte olacağız. Pazartesi, herkese iyi haftalar bütün Türkiye'ye. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de dünyada öne çıkan bütün gelişmeleri ekrana getiriyoruz. Evet doğru. Editörüm Kemal'le birlikte öne çıkardığımız bazı başlıklar var. O başlıkların üzerine de işliyoruz böyle ince ve detaylı. Ahbap soruşturmasını biliyorsunuz Babala TV'ye de uzandı. Savcının tutuklanmasını istediği Oğuzhan Uğur suçlanıyor. Neyle suçlanıyor? Onu canlı bağlantıyla aktaracağız. Böyle başlayalım. Yargıtay'daki Butlan dosyası adli tatil sonrasına kaldı. Bu arada Gözler yeni parti açıklaması için Özgür Özel'in grup toplantısına çevirdi gerçekten. Ana muhalefet cephesinde gelişmeler var. Onlara da bakacağız ve yasa dışı bahis soruşturması. Biz bu meseleyi öne çıkardık bugün akşam haberlerinde. Çünkü bu kapsamda 6

0: 314 banka hesabına el konuldu, biliyor musunuz? Ve bu hesapların sahipleri hangi suçlamalarla karşı karşıya kalabilir, onu da konuşacağız. Başlasın efendim akşam haberleri diye. Şimdi şöyle yapalım, Arzu'yla konuşalım. Yönetmenim Saniye diyor ki Arzu bize aktaracak bu arada Ahbap soruşturmasındaki son gelişmeler için İstanbul Adalet Sarayı'na gideceğiz, uzanacağız. Çünkü notlarıyla bizi bekliyor. Ama savcının tutuklanmasını istediği Oğuzhan Uğur ve diğer şüphelilerin, ya yani biz ortalama neyle suçlandığını tahmin edebiliyoruz. Çünkü haberler işte günlerdir bunları veriyoruz ama en net bilgi Arzu'da, değil mi Arzu?
1: Hülya Kenek az evvel son dakika bilgisini aktarmıştınız ama sizin sorunuzla başlayayım isterim ben. Hangi suçlamayla, tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildiler? Birinci suçlama hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma. İkinci suçlamada suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama. Bu iki suçlamayla Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevki yönünde savcılık az evvel kararını, talebini oluşturdu. Yaklaşık bir saat önce şüphelilerin ifadesi tamamlanmıştı. 10 şüpheli bugün gözaltında bulunurken adliye sevk edilmişti emniyetten. Bir isim de adli kontrol talebiyle yine suç ceza hakimliğine sevk edildi. Peki savcılığın sevk yazısı hangi gerekçelerle tutuklamaya sevk ettiğini ifade edelim. Sevk gerekçesinden bahsedelim sizlere. Şüpheliler hakkında üzerlerine atılı suçları işledikleri gerekçesiyle kuvvetli maddi deliller olduğu ve tutuklama nedenlerinin mevcut olduğu, aynı zamanda dosyadaki mevcut delil durumunu da dikkate alan savcılık, soruşturmayı yürüten savcılık 9 şüphelinin aralarında Babala TV kurucusu, yayıncı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin 2 suçtan tutuklanması talebiyle suç ceza hakimliğine sevkine karar verdi. Şimdi suç ceza hakimliğinde şüphelilerin ifade alınması işlemleri başlayacak. Aynı zamanda 10 şüpheliden bahsetmiştik. Bunların 9'u tutuklanma talebiyle sevk edilirken biri için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri talep edildi. Peki bu şüpheliden de bahsedelim. Bir kişi dediğimiz kim? Biliyorsunuz Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner vardı. Onun kardeşi Özgür Güner hakkında adli kontrol istedi savcılık. Özgür Güner'in de yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı ve yurt dışına bilet aldığı noktasında soruşturma kapsamında bir tespit bulunuyordu. Ahbap soruşturması her geçen gün genişliyor. Soruşturma kapsamında 3 dalga operasyon yapıldı. Bunlardan ilki Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasıydı. İkinci dalga operasyonda Haluk Levent'in kardeşinin de bulunduğu 4 isim tutuklanmıştı ve sonra bir tutuklama daha gelmiş. Yani dosya kapsamında şu anda 19 şüphelinin tutuklu olduğunu biliyoruz ve az evvel de savcılık aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin 2 suçtan tutuklanmasına karar verilmesi noktasında bir talep oluşturdu ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, aynı zamanda hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma şeklinde suçlamalar yöneltildi ve bu iki suçtan tutuklanması talep edildi. Şimdi suç ceza hakimliğinde bir sorgu süreci başlayacak Hülya Kenek. Biz de gelişmeleri kameraman arkadaşım Selman Bektaş'la birlikte takip ediyor olacağız ve aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Arzu sağ olasın. Oğuzhan Uğur'un tutuklanması istendi. Yani başlık böyle. Bu arada diğer şüphelilerin Oğuzhan Uğur'un neyle suçlandığına dair bilgileri aldık. Arzu sağ olsun bize aktardı. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon yolsuzluk operasyonu. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil tam 28 gözaltı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. Bu soruşturma kapsamında şüpheli ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda İzmit Belediyesi'nde bazı ihaleler inceleniyor bakın. Şimdi ihaleleri kazanan ve teklif veren firma yetkililerinin belediye yetkilileriyle akraba olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu firmalardan aynı zamanda komisyon adı altında para alındığı da öne sürüldü diyelim. Şimdi suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma. Bu suçlamalar var. 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de dahil olmak üzere şimdi 28 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada 3 kişi

aranıyor diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili habere şöyle geçelim. 38. olağan kurultaya ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosya artık Yargıtay'a ulaşmış durumda. Şimdi bu dosyanın 1 Eylül'den sonra gündeme alınması bekleniyor. Tabii gözler bir taraftan da Özgür Özel cephesindeki yeni parti hazırlığında. Yani parti ne olacak, nasıl olacak, anlayışı nasıl olacak?

0: Salı günü grup toplantısı da yeni partiyi de duyurması bekleniyor. Bu bir beklenti. Ama CHP Genel Merkezi'nde de bir mesai olacak elbette, değil mi? Yani genel merkezde de ama nasıl bir mesai olacak? Yanıtı haberimizde sizler için derledik, toparladık, bakalım.
1: Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Çekindiler. Eylül'e kaldı. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
2: Mutlak mutlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni parti kararını duyuracak. Genel merkezde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta CHP'de önemli gelişmeler yaşanacak. Yargıtay'a ulaşan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak mutlan kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak.
1: Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
2: Özel aynı günün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
0: Şimdi görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıktı başlığıyla verelim. Biraz detaylandıralım. Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu tam 63 sanık var. Bursa Adliyesi'ndeki duruşmada hazır bulundular, bakın görüntülere de yansıyor. Şimdi duruşma kimlik tespitleriyle başlıyor önce. Mustafa Bozbey hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından tam 402 yıla kadar hapis isteniyor. Bu arada eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e de 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor diyelim. Şimdi bir de transfer tartışmalarına bakalım ardından. Şöyle ki İYİ Parti'de milletvekili transferi tartışması yaşanıyor. Parti sözcüsü Burak Kavuncu demişti ki kimsenin namusuna kefil olamayız. Bu sözlere karşılık Gaziantep milletvekili Mustafa Gürman'dan tepki geldi. Burak Kavuncu'nun istifasını istiyor kendisi.
2: İYİ Parti sözcüsü Burak Kavuncu, vekil transferleri için kimsenin namusuna kefil olamayız dedi. İYİ Parti milletvekili Mustafa Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk diyerek tepki gösterdi. YouTube'da yayın yapan Onlar TV'ye konuk olan Kavuncu'ya AK Parti'ye geçeceği ileri sürülen Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'ın durumu soruldu. Kavuncu, kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapadı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu sözlerine Mustafa Gürban tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk dedi. Kavuncu'nun istifasını istedi.
3: Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Biraz onuru, namusu varsa kefili olmadığı, güvenemediği, inanmadığı insanların sözcüsü olmaz, istifa eder.
0: Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turuna çıkıyor. Yarın mesela mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti eş genel başkanlarıyla bir araya gelecek Meclis Başkanı. Çarşamba günü AK Parti grubunu

0: ziyaret edecek kendisi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan ve Grup Başkan Vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak. Kurtulmuş çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. CHP grubundansa henüz randevu alınmadı. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Geçen hafta ise DEM Parti heyeti siyasi partilerle görüştü. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. DEM Parti bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
0: Şimdi Elif'le konuşalım. Rakip takım lehine bahis oynadıkları tespitiyle gözaltına alınan kulüp yöneticilerinden 5'i mesela tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Elif, çok önemli bu haber. Ayrıntıları senden alalım. Elif Yavuz bize aktaracak, detaylandıracak. Elif.
2: Gerçekten gözaltına alınan 17 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadeleri tamamlanan kişilerden 5'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldular. 4 kişi hakkında ev hapsi adli kontrol işaretiyle sevk edildi Türk Ceza Hakimliği'ne. 6 kişi de yurt dışı adli kontrolle sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilenler arasında Beşiktaş'ın eski yöneticisi Tolga Kırgız ve Kerem Güler yer alıyor. Andırma Spor'un eski yöneticisi Ünsal Yamaner ve Adana Spor'un eski yöneticisi Savaş Tatil'le Gençler Birliği'nin eski yöneticisi Özgür Durşen yer alıyor. Tolga Kırgız ve Kerem Güre'nin 2020-2026 yılları arasında 900 ile 1400 arasında kupon yaptıkları belirlenmişti. Bu kişilerin rakip takım lehine oyuncu adına ve bol üzerinden bahis yaptıkları, kupon oynadıkları belirlenmişti. Yapılan operasyonla da 17 kulüp yöneticisi gözaltına alınmıştı. 13 kulüpten 17 kulüp yöneticisi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk olan bu isimlerden 5'i tutuklama talebiyle Esnaf Ceza Hakimliği'ne sevk oldu. Diğer şüpheliler hakkında ise ev hapsi ve adli kontrol, yurt dışı adli kontrol talep edildi. Şüpheliler Esnaf Ceza Hakimliği'nin ifadelerinin ardından sonuçları belli olacak ama şu an için 5 kişi hakkında tutuklama talep ediliyor Hülya Kenek.
0: Elif, teşekkür ediyorum. Tutuklanması istendi. 5 yöneticinin rakip takım lehine bahis oynamakla suçlanıyorlar. Bu bahis meselesi çok önemli. İşte Elif de aktardı. Bir diğer taraftan biz de bugün editörüm Kemal'le birlikte akşam haberlerinde özellikle bu bahis meselesini konuşalım istiyoruz. O öyle böyle bir mesele değil. Bakın yani o yüzden konuğumuz da olacak bir hukukçu. Konuşacağız, bakalım ne olacak. Tabii kaç kişi mesela 6314 banka hesabına el konuluyor. Bakın rakama bakın. Ve bu hesapların sahiplerinin hangi suçla, ne şekilde, nasıl karşı karşıya kaldığı ve bizim de daha iyi idrak edebilmemiz için bu meseleyi. O yüzden inceleyelim dedik. Bu arada bugün biliyor musunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Birazdan Takiye'de gideriz. Adayı ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir konuşma yaptı. Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına bir kez daha tepki gösterdi. Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün güvencesi olduğunu söylüyor.
3: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Avrupa Parlamentosu'nun kararına bir kez daha tepki gösterdi. Garanti ve ittifak anlaşmalarına dikkat çekti. Adada güvenlik ve barışın korunmaya devam edeceğini

0: vurguladı.
1: Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak anlaşmaları kapsamında güvenlik ve barışın korunmasına yönelik faaliyetlerimizi siz kahraman silah arkadaşlarımın büyük fedakarlıkları sayesinde başarıyla yerine getiriyoruz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne eşlik etti. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Ardından 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
1: 39. Piyade Tümenimiz de adaya ilk çıkan birliklerden birisi olma şerefine nail olmuş, soydaşlarımızın maruz kaldığı zulmü durdurmak için 142 şehit vermiştir. Kıbrıs'ta önemli görevler üstlenen komutanlığımız, adadaki diğer unsurlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğinin güvencesi olmuştur.
0: Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Terörsüz Türkiye süreci hedefine kararlı adımlarla ilerliyor. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Terörle mücadelemizde olduğu gibi tüm faaliyetlerimizde ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini gözetiyor, çalışmalarımıza etkin bir şekilde aralıksız devam ediyoruz.
2: Şimdi İsrail hükümetinin geçen ay kabul ettiği 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı Azerbaycan'ın diplomatik baskısına takılmış durumda. İsrail basının bir iddiası var. Şimdi bu iddiaya göre karar Bakü yönetiminin baskısı nedeniyle İsrail meclisinde oylanmayacakmış.
0: İsrail Ermeni soykırımı hamlesinden Azerbaycan vazgeçirdi. İddia İsrail basınından. Haris, 1915 olaylarını geçen ay soykırım olarak nitelendiren İsrail hükümetinin bu kararı parlamentoya onaylatma girişiminden niye vazgeçtiğine dair bir haber yayımladı. Gazetenin iddiasına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış ilişkiler danışmanı Haciyev konuya ilişkin Netanyahu'nun ofisiyle iletişime geçti. Bu görüşmeden bir süre sonra İsrail yönetiminin meselenin meclisin gündeminden kaldırıldığını Azerbaycan yetkililerine aktardığı iddia edildi. Habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı iptal kararının oy birliğiyle alındığını ve bu kararın değişmeyeceğini vurguladı. Azerbaycan basını da İsrail'in Bakü'nün endişelerini dikkate aldığını yazdı. Bu meselenin bir daha gündeme gelmeyecek şekilde kapandığı iddia edildi. Geçen ay Bakü'den yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin hamlesi kınanmış, bu adımın Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine zarar verebileceği vurgulanmıştı. İsrail'in soykırımı tanıma hamlesine karşı Ermenistan Başbakanı Paşinyan da açıklama yapmış, bu meselenin silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz demişti.
2: Bir Taki ile konuşabilirsek aslında iyi olur. Taki nasılsın? İyi akşamlar.
3: Çok sağ ol Hülya. Çok sağ ol. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Bir hafta böyle kısa bir tatil iyi geldi. Şimdi böyle heyecanlı bir şekilde başladık. Gündem yoğun. Diyorum ki yönetmenimle konuşuyordum şimdi haber esnasında. Yunanistan'da yani komşu böyle burada ne olursa ya da kim ne açıklamaya yaparsa Yunanistan'da hep bir yankısı olur mutlaka. Yani işte komşunun bize bakış açısı mı diyelim ne diyelim böyle. Mesela işte bu Avrupa Parlamentosu'nda özellikle parlamentonun Kıbrıs kararına işte tepki gösterdi Sayın Bakan. Çok yani haklı bir şekilde. O hemen işte Yunanistan'da böyle farklı bir bakış açısıyla konuşulur. Sanat kültür meselesi başka bir bakış açısıyla konuşulur. Biz bugün bu tartışmayı cımbızlamak istedik zira. Ya gerçekten bu tartışma kültürel boyutuyla mı tarihi boyutuyla mı orada tartışılıyor onu merak ettik. Açıkça söylemek gerekirse. Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'ı herkes bilir herhalde, bilmeyen yoktur. Son filmi de Odyssey gösterime girdiği geçen Cuma'dan bu yana gerçekten tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de kapalı gişe oynuyor. Şimdi antik Yunan ozanı Homeros, Homeros'u da herhalde herkes biliyor. Yani bu Homeros'un hikayesini ele alış biçimi, oyuncu tercihleri, ya bunlar tartışılıyor. Bu tartışmaların bugün yankılarını biz merak ediyoruz Yunanistan'da mesela. Yani iki boyutlu mu

0: tartışılıyor? Yani farklı boyutlarda mı tartışılıyor? Yoksa herkesin baktığı yer ve durduğu yer aynı mı? Merak ediyorum. Ne dersin? Nasıl bir yorum getirirsin?
1: İki konu birbirine harmanlanıyor. Karışık bir manzara çıkıyor. Özellikle film çekilirken, yani gösterime girmeden önce çok büyük tepkiler vardı Yunanistan'da. Hı hı. Tsunami boyutunda diyorlar. Öyle tepkiler sosyal medyada. Hı. Niye? Sebebi çünkü güzel eleni oynayan artist siyah artist Lupita Nyong. Vay efendim, neden nereye bu artist siyah oluyormuş. Bu destanı tahrif ediyor, destanı rencide ediyor. Vizyona girmesini engelleyelim, hatta Yunanistan girişimde bulunsun şeklinde çok uç ifadeler yer aldı. Fanatik kesimler. Özür dilerim. Tartışmaya...
0: Taki rahat öksür. Yani bir böyle konuşurken tamam. Böyle biraz... lütfen rahat öksür. Yani sen o sırada öksürürken bu görüntülerde verilsin. İyi misin şimdi? İyi mi şimdi Taki? İyi.
1: Havalandırma mı?
0: Tamam peki. Taki'yi de görebiliriz o zaman yönetmenim, saniyeden rica edeyim. Ya şöyle, yani işte ya Hollywood bu Homeros'un mirasını tarumar etti, yerle bir etti. Ya bu yani nasıl bir tercih? İşte karakter seçimleri, oyuncu seçimleri falan diye tartışıyor. Benim anladığım kadarıyla bu. Yani bu biraz Yunanlıların o kimlik algısıyla durdukları yerle herhalde alakalı.
1: Yunan kamuoyunun genelde Yunan kamuoyunun haleti ruhiyesi böyle. Yani çok uç yorumlarda bulunuyor. İster olumlu olsun, ister olumsuz. Hı hı. Eleştirmenler, yönetmenler, hatta tarihçiler de tartışmaya katıldı ki bu bir destan, yani tarihçinin bir konusu değil. Ancak film gösterime girdi.
0: Bir de modern modern bir yorum değil mi? Yani hani tarihe elbette o şeye bir, tabii, onun tabii. Bir destanının özüne sadık kalarak, ama modern bir yorum yani.
1: Bu Hollywood yapımı. Hollywood bütün dünyayı ilgilendirecek yanları olması lazım. Film gösterime girdi. Bu kez Yunanistan'ın belli başlı eleştirmenleri övgüler yağdırdı filme. Başyapıt dediler. Bu çok önemli bir film. Bu kez tepkiler dindi, övgüler yağdırmaya başladı kamuoyu. Yunanistan'da bulunan turistler de filmi görmeye akın etti. Üstelik filmin çekildiği bölgelerde de bir turizm artışı görüldü.
0: Ya efsane bu oyuncular artış... değil mi? Bu oyuncular efsane hepsi. Baksana yani.
1: Evet. Beş ayrı bölgesinde Yunanistan'ın çekildi. Güney, Mora Yarımadası güneyde, Voidokilya sahili... Nestoras Mağarası, Metoni Kalesi, Pilos Şehri ve Akrokorintos kasrında çekildi. Bu turizme çok katkıda olacak. Hele hele bu film beklendiği gibi Oscar kazanırsa. Peki. Filme katkıda bulundu Yunan hükümeti. 6,5 milyon euro katkıda bulundu filmin bütçesine. Ancak biz şöyle söyleyelim, filmin toplam bütçesi 250 milyon euro. Yani rakamlar çok değişik. Bu rakam düşünebiliyor musunuz? Böyle 250 milyonluk bir euroluk bir filmden kar da bekleniyor. Dolayısıyla yani Yunanistan'ın bundan yapacağı bir şey yok. Eğitim Bakanı dedi, nasıl müdahale edeceğiz yani dedi. Öyle bir şey mi olur dedi. Biz çok iyi yaptık, bu parayı verdik dedi. Ama Sağlık Bakanı diğer yandan ayrı telden çaldı. Adonis Georgiadis film eleştirmenliğine soyundu. Dedi ki Nolan çok abartmış, galiba hedefinde Oscar var dedi. Yani böyle şeyler de duyuyoruz.
0: Biz tabii canım filmle, yani hedefinde tabii Christopher Nolan, yani bu hedefinde tabii Oscar olacak. Yani değil mi? Doğru.
1: Daha ne olsun yani.
0: Evet, daha ne olsun.
1: Böyle bir ortamdayız. Yani tepkiler dindi, film gösterime çıkar çıkmaz tepkiler dindi. Peki. Şimdi filme bir hayranlık var. Hülya.
0: Peki. Taki, dikkat et kendine. Geçmiş olsun bu sağ arada. Olun. Taki Berberakis, Habertürk Atina muhabiri, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Şimdi şöyle, biz akşam haberlerine devam edelim neyle? Rusya karasularında drone saldırısına uğrayıp Türk karasularına giren Panama bayraklı gemide bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili bir haber var sırada. Savcılık bu arada soruşturma başlattı. Tam 24 personelin bulunduğu.

0: bulunduğu Panama bayraklı Asomotos adlı ticari bir gemi bu gördüğünüz ekranda. 16 Temmuz'da Rusya karasularında çok sayıda drone'un saldırısına uğradı ve seyrine devam eden gemi Türkiye karasularına girdi. Sarıyer Kısırkaya plajı açıklarına demirlendi bu arada. Sahil güvenlik ekipleri gemideki mürettebattan Endonezya uyruklu bir kişinin saldırılarda öldüğünü de belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi gemide inceleme başlattı diyelim ve soruşturma sürüyor olayla ilgili. Amerika ve İran arasındaki saldırılar, bakın 9. gününde de yani bir şekilde hani bu saldırılar devam ediyor. Bazen tansiyon diplomatik olarak da yükseliyor ama sağ çok gergin. Yani çünkü patlama sesleri duyuluyor İran'ın çeşitli kentlerinde. İran'da bölgedeki Amerikan üslerine saldırı yaparak karşılık veriyor. Yani bir karşılıklı bir saldırı süreci var. Hayatını kaybeden Amerikan askerlerin sayısı 3'e yükselmiş. Amerikan Başkanı Trump saldırıların askerlerin anısına yapıldığını da söyledi. Böyle bir açıklaması da var.
1: Amerika Birleşik Devletleri üst üste 9. gün İran'a saldırdı. İran bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı. İran'ın Tebriz, Buşehr, Çabahar, Konarak, Mahşer ve Bender-i-İmam Hümeyni kentlerinde patlamalar duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılarda İran'ın askeri komuta merkezlerinin, hava savunma sistemlerinin ve füze fırlatma üslerinin hedef alındığını duyurdu. İran'dan yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları Ürdün'ün Akabe kentindeki Amerikan savaş uçaklarına balistik füzelerle saldırdıklarını belirtti. Kuveyt'te Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Ali Salim hava üssü hedef alındı. Kuveyt bir su arıtma tesisine de saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan dronları engellediğini duyurdu. İran'ın misilleme saldırılarında Ürdün'de hayatını kaybeden iki Amerikan askerinin ardından Kuzey Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhası sırasında bir Amerikan askeri yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'da yapılan saldırıların hayatını kaybeden askerler anısına yapıldığını belirtti.
2: İran has been very very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın geçen hafta Hürmüz'de 3 gemiye saldırdığını söyledi. Tavrımızın değişmesi için onların davranışlarını değiştirmesi gerekiyor dedi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Trump, arabuluculara bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın mesajını iletti. Katar'ın ateşkes karşılığında Hürmüz'ün 10 gün süreyle İran kontrolünde trafiğe açılmasını teklif ettiği iddia edildi. Ancak teklifin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
0: Bir son dakikada var. Kurtulmuş'la Kılıçdaroğlu görüşecek bu arada. Yarınki görüşmede çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak. Numan Kurtulmuş biliyorsunuz böyle yani özel olarak mecliste, parlamentoda genel başkanlarla görüşecek, parti liderleriyle görüşecek, DEM Parti ile görüşecek, eş başkanlarıyla, Milliyetçi Hareket Partisi'yle görüşecek, ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'yle görüşecek. Şimdi Kılıçdaroğlu ile görüşecek ve yarınki görüşmede çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak. Çok önemli bu görüşmeler. Bakalım Mahir'le bir konuşalım. Mahir.
3: Evet, Hülya Kenek geçtiğimiz gün tüm partilerden aslında randevu alınmıştı. DEM Parti, AK Parti, MHP, Yeni Yol, sadece Cumhuriyet Halk Partisi kalmıştı randevu alınmayan. Gözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çevrildi. Randevu hangi taraftan olacak? Özgür Özel cephesinden mi yoksa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından mı? Kılıçdaroğlu ile görüşme kararı aldı Meclis Başkanı. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir görüşme olacak. Ancak Kurtulmuş'un makamında olmayacak bu görüşme. Onun altını çizelim. Terörist Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun toplantılarını yaptı. Salonda olacak, yani tören salonunda olacak görüşme. Oradaki bir odada baş başa iki isim görüşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörist Türkiye süreci ve bu kapsamda çerçeve yasayı görüşecekler. Oldukça önemli, oldukça kritik bir görüşme olacağını ifade edelim. Bu hafta içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörist Türkiye süreci gündemli bir basın toplantısı yapacağı da ifade edilmiş. Ancak günün

0: netleşmemişti. Tam biz o toplantıyı beklerken bu kritik bilgi bizlere ulaştı. Bir kez daha ifadeli Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa turlarına başlayacaktı. Salı günü ilk durak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamı olacak, saatler 12.30'u gösterdiğinde. Saat 14'te ise DEM grubunda eski
1: Peki.
0: genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğlu'nu ziyaret edecek.
1: Peki.
0: 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çarşamba günü ise 15.30'da AK Parti grubunu ziyaret edecek.
1: Peki. Mahir, çok teşekkürler. Mahir Kılıç aktardı, Kurtulmuş Kılıçdaroğlu görüşecek ama Numan Kurtulmuş, yani meclis başkanının birçok görüşmesi olacak. Başlık başlık tabii, birçok konuda var. Bu arada Hamas, Halil El Hayye'nin yeni lider olarak atandığını da duyurdu. Hamas'ın yeni lideri Hayye. Hamas'tan yazılı bir açıklama da yapıldı. Hayye'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Sinwar'ın yerine hareketin siyasi büro başkanı olarak seçildiği de belirtiliyor. Hamas'ın en önde gelen isimlerden biri olan Hayye, Sinwar'ın ardından 2024'te hareketin Gazze sorumlusu görevini üstlenmiş, Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve esir takası görüşmelerinde Hamas heyetine başkanlık etmişti. Yahya Sinwar, İran'da suikaste uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te siyasi büro başkanı seçilmişti. Bu arada İsrail ordusu Gazze'de soykırıma varan saldırıları esnasında 17 Ekim 2024'te Sinwar'ın da öldürüldüğünü duyurmuştu, hatırlayacaksınız. Böyle sürekli son dönemde, aslında son 2-3 yılda İngiltere'de hep böyle bir görev değişimi yaşanır. İşte istifalar falan, yani bir kez daha yaşandı bu görev değişimi. Gözler tabii yeni başbakan adayına çevrildi, Andy Burnham'a. Tabii yani daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybetti, biliyorsunuz. 56 yaşında, çok genç daha. Kariyerinin en zorlu görevine de başlıyor bir taraftan. Bir bakalım.
2: Andy Burnham, İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı'nın siyasi kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. 1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Ardından çeşitli dergilerde çalıştı. Siyasete girişi 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek Avam Kamerası'na adım attı. Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yapan Burnham, Gordon Brown'un döneminde sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı. Burnham 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak elendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. %63 oyla seçimi kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü. Önceden ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalar benimsedi. Manchester'daki otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savundu. Pandemide Muhafazakar Parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi ve kuzeyin kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçinin başbakanlığı döneminde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor.
1: Ve ekonomi diyelim. Yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar liraya ulaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Bakan Şimşek. Bütçe açığının Haziran'da %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini de söyledi Bakan Şimşek. Yılın ilk yarısında bu arada faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını vurguluyor ve bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti diye bir açıklama yaptı. Mehmet Şimşek, bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranlarının geçen yılın ve öngörülerin altında seyrettiğini de kaydetti diyelim. Oradan ekonomi demişken en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi Temmuz maaşlarına yetişmedi. En azından bunu söyleyelim. Çünkü bu nedenle en düşük emekli aylığı alanların 3552 liralık zam farkları var. Emekliler en düşük emekli aylığı alacak

0: olanlar ve alanlar için çok önemli bir rakam. Yani Ağustos ayında hesaplarına yatırılacak yaklaşık 4,9 milyon emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamla ödenecek bu arada.
1: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
0: Şimdi iş görüşmesi herkes için heyecanlıdır. Yani heyecanlı değildir diyen sanmıyorum. Yani öyle biri yoktur herhalde. Ama en çok ne merak ederiz mesela bu görüşmelerde? Maaş aralığını, değil mi? Ne olacak, ne kadar olacak? Yani pek çok aday da mülakatlarda önce maaşı öğrenmek istiyorlar. İşverenler içinse yani bu konu ilk sırada değil. Yani işverenin tavrı daha başka oluyor, yaklaşım daha başka oluyor haliyle. Maaş konusu nasıl konuşulmalı ya da ne zaman konuşulmalı? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde bakalım.
2: Maaşını sorması lazım yani kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
3: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
4: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
5: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
6: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
4: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
7: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
4: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
6: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
8: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
9: Mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
10: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
11: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum. Açık konuşayım, en yakınıma bile.
5: Herkesin ne kazandığı kendi nedir?
6: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
0: Ve konuğum var. Konuşalım. Her devrin güvenli limanı olarak görülen biraz altını konuşalım. Ama gerçekten ne zaman yükselişe geçecek hepimiz de merak ediyoruz. Yüzümüzü güldürmüyor altın. Altın fiyatlarını konuşalım derim Serdar Yerlioğlu'yla birlikte. Kendisi TÜYEMDER Başkanı. Yine düştü. Küçük de olsa. Ne zaman çıkar? Yani yeniden yönünü yukarıya doğru ne zaman çevirir? Nasıl çevirir? Hangi gelişmelere bağlı? Sizin kısa vadede, orta vadede öngörüleriniz nedir? Bunların hepsini almak isteriz. Buyurun.
12: Merhabalar Hülya Hanım.
0: Teşekkürler.
12: İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle.
0: Çok teşekkür.

0: Teşekkür ederim. Buyurun efendim.
1: Ben Döviz Büroları Dernek Başkanıyım. Tabii hem kapalı çarşının hem serbest piyasanın nabzını tutuyoruz. Altınla ilgili evet son 3 sene özellikle çok hararetli bir şekilde çok dikine bir yükselme olmuştu. Özellikle pandeminin son döneminde başlayan güvenli liman olması hasebiyle hem uluslararası piyasada kritik yani ekonominin bizi sürüklediği nokta altının alım yönünde bir iştahlanması var idi. Ancak hem belli bir doygunluğa ulaştı. Tabii bu doygunluğa ulaşma seviyesini belirleyecek bir olay gerekiyordu. O da Amerika-İran Savaşı oldu. Amerika-İran Savaşı ile beraber aslında küresel ekonomi ve fon yöneticileri dediler ki bir dakika dengeler değişmeye başlıyor. Orta Doğu'daki riskler ekonomiyi farklı noktalara artık getirmeye başlıyor. Yeni bir sayfa açıldı. Aslında altın evet gördüğü noktadan altına doğru geldi. 4000
0: Tabii.
1: civarında ons. 4000'i kıramıyor. Yani zorlanıyor aşağı doğru ama özellikle TL'de de gram altın TL'de 6000 liranın altına gelemiyor. Sanki alt sınır da buralarda oluştu gibi. Yani bunun altına düşmesi için yeni bir hikaye lazım. Savaşın altını düşürdüğü nokta burası. Bunun üzerine bir gelişme olursa ancak altında bir düşüş bekliyoruz. 6 bin liranın altını kırmasını yani beklemek için yeni bir hikaye, yeni bir olay, yeni bir gelişme lazım.
0: Serdar Bey çok şöyle böleceğim. Çok ilginç değil mi? Yani mesela hep algı nedir? Yani böyle savaş olduğu zaman risk ortamında altın güvenli liman. İşte bu algı tamamen kayboldu. Yani bu ilginç. Bakıyorum mesela jeopolitik riskler, işte bu küresel belirsizlikler. Bunların hepsi var. Ve bunların hepsi varken altın düşüyor. Şimdi piyasa için artık ya da sizin gibi bu piyasa uzmanları için, piyasanın içinden gelen insanlar için artık bu yeni normal mi?
1: Şöyle, aslında altın güvenli liman tabirini halk arasında kabul görmüştür. Ekonomi çevresinde güvenli liman olması her zaman soru işarettir. Naçizane ekonomi finans uzmanlığı olan biri olarak yani bunu eğitimini de almış hem piyasanın içinde hem eğitimini almış biri olarak biz hocalarımızdan zamanında evet altın belli bir noktaya kadar güvenli limandır sözünü çok duymuştuk. Ama bir kırılımı olabiliyor. Örneğin savaş başladığında altın mı daha kıymetli, önemli dünya için yoksa enerji mi? Yani altınsız yaşayabiliyor ülkeler ama enerjisiz, petrolsüz
0: Tabii.
1: hayat durma noktasına
0: Tabii.
1: geliyor. Şimdi burada o güvenli liman tabirinin içini nasıl doldurduğumuza bakmamız gerekiyor. Pandemi için evet altın güvenli limandı. Ama bir enerji krizinde altın güvenli liman olma özelliğini yitirmeye başlıyor. Çünkü ülkeler şunu öngörüyorlar. Bir enerji krizi olduğunda ya da Avrupa Birliği şunu öngörüyor. Benim için aslında petrol, doğalgaz çok daha kritik. Çünkü hem sanayinin işlemesi için hem de hane halkının ihtiyacı var. Dolayısıyla altın rezervlerinde bir petrole
0: Peki.
1: geçiş olmak zorunda
0: Evet,
1: oldu.
0: bu
1: Yani bu gördüğümüz durum bununla alakalı bir
0: anladım,
1: durum.
0: anladım. Şimdi
1: Bu
0: şöyle bir şey
1: düşüşün
0: var.
1: sebebi.
0: Bize bir sorum var. Böyle kısaca onun da cevabını almak isterim. Şimdi ben bakıyorum bazı uzmanlara. Ya şöyle sıkça da dile getiriyorlar bunu son zamanlarda. Bakın tamam şimdi böyle ama yıl sonu işte inanılmaz yeni zirveler görebilir altın diyorlar. Yani bu beklenti hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşir. Bir, kısaca cevabını isterim. İkincisi, siz yine bir uzman olarak kısa vade ve orta vadede öngörünüz nedir?
1: Benim öngörüm çok hızlıca söyleyeyim. Ben altının 4000 onsu, 6000 lira TL'yi aşağı doğru kırmasını sürpriz olarak nitelendiriyorum. Dolayısıyla buraların taban olduğu öngörüsündeyim. Buradan sonra belli bir süre buralarda kaldıktan sonra tekrardan belki çok hızlı değil ama bir yavaş bir yükselme olacaktır. Tabii aslında kalıcı olmayan ateşkes altının tekrar düşmesine sebep oldu. İran-ABD savaşında ki durum çok önemli bu noktada. Ve küresel aslında ekonomik parametreler, veriler de biraz

0: iyi gelmeye başlayacaktı aslında bu savaş olmasa. Yani sanayi tarafında, üretim tarafında, dünyadaki küresel ekonomide, ticarette hızlanmayla beraber tekrar altında böyle bir yükseliş olacağını öngörüyoruz.
1: Peki.
0: Tabii bu o eski yükselişin olması zor gözüküyor. Ama tekrar bir yükselme beklentisi piyasaya hakim.
1: Çok teşekkür ederim. TÜYEMDAR Başkanı Serdar Yerlioğlu. Sağ
0: Ben
1: olun.
0: teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Çok
1: olun.
0: sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İstanbul Tuzla'daki bir site eski yönetimin usulsüzlük iddialarıyla gündemde. Bu arada iddia var. Bir iddiaya göre toplanan milyonlarca liralık aidat usulsüz kullanıldı. Site borç batağına sürüklenmiş. Site sakinleri yaşadıkları mağduriyeti anlatmışlar. Bakalım.
2: Futbol sahası yapılacak dedi bir şey. Çocuğum hala bana soruyor işte top sahası ne zaman olacak baba diye. Ben çocuğa bir şey söyleyemiyorum.
3: Ne söz verdikleri futbol sahasını yaptılar, ne mevcut ortak alanların bakımıyla ilgilendiler. İddiaya göre topladıkları parayı usulsüz kullandılar. Siteyi borç batağına soktular.
4: Bu borcun içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum.
3: Burası İstanbul Tuzla'da 268 dairelik bir site. 2023 yılında site yönetimine gelen iki ortak iddiaya göre milyonlarca lira aidat topladı.
4: 2 milyona yakın bir ödeme alındı. Ödemelerin karşılığı yok.
5: Çok ciddi mağduriyetlerimiz var. Tehdit ediliyoruz.
6: Sürekli para topluyorlardı.
3: İddiaya göre toplanan paralar kişisel hesaplara aktarıldı. Yasa dışı bahiste kullanıldı. Yönetim gittikten sonra da site borç yükünün altında kaldı. Site sakinleri çözüm bekliyor.
4: Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış. Elektrikler kaçak bağlanmış. Açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız.
5: Bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok aşırı mağduruz.
1: Kocaeli'de de kontrolden çıkan motosiklet lokantaya daldı. Bir müşterinin yaralandığı kaza kameraya yansımış. Görüntüler var, hemen bakalım. Görüntüler bakın Karamürsel ilçesinde kaydediliyor. Kontrolden çıkıyor bir motosiklet lokantaya dalıyor. Bakın geliyor, kontrolden çıkmış ve müşteri de masada otururken tam da o sırada, yani içeride hem müşteriler de var diğer. O müşteri de, çarptığı müşteri de savrularak yere düştü. Hemen olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri de sevk edildi. O müşteri de henüz yeni oturmuş aslında masaya, bakın. Talihsizlik tabii bu. Hastaneye kaldırılan müşterinin durumu iyi, şükür diyelim. Olayla ilgili soruşturma da başlatılmış. Çorum'daki şenlikte yamaç paraşütüyle havalanan bir kişi metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti. Bu olay anının görüntüsü ortaya çıkmış.
3: Havalandıktan dakikalar sonra yere çakıldı. Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. Hafta sonu Çorum'da geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri vardı. 48 yaşındaki Bayram Kurt etkinliğe katılmak için Antalya'dan Çorum'a geldi. Bayram Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Bayram Kurt kısa süre sonra 30 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Bayram Kurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurt, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Adana'da da siyah çarşaf giyip böyle yüzlerini gizleyen biri erkek iki şüpheyle girdikleri evden altın ve para çalıyorlar. Şüphelilerin bu arada bir gün önce mahallede keşif yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansımış.
3: Çarşaf giyip yüzlerini gizlediler. Önce keşif, sonra hırsızlık yaptılar. Maymuncukla girdikleri evden altın ve para çaldılar. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adana'da yaşandı. Her şey Halit Ön'ün "evimden altın ve para çalındı" şeklindeki şikayetiyle ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, siyah çarşaf giyen iki şüpheliyi tespit etti. Çarşaflı kişiler maymuncuk yardımıyla girdikleri evden iddiaya göre altın ve para çaldı. Kısa süre sonra evden ayrılan şüpheliler kaçtı. Tanınmamak için yüzlerini çarşafla gizleseler de şüpheliler yakalanmaktan kurtulamadı. Şüpheliler Yahya G. ve Mevlüt Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

0: De. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklandı. Mevlüt Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların hırsızlıktan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.
1: Şimdi yaz aylarının kabusu, böcekler, haşereler, en çok da sulak alanlarda oturanlar şikayetçi. Ama bir yandan da evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim acaba diye bir korku var. Malum neler yaşandı biliyorsunuz. Ve bu nedenle firma yerine internetten aldığı ilacı kendi uygulayanlar bile var. Ama herkes merak ediyor. Gerçekten doğru yöntem ne? Zehirlenmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dilara Civelek uzmanlarına sormuş.
2: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
3: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize, sağlığına zarar verebilirsiniz.
2: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
3: İnternet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da prospektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşereye fayda ettiğini sanıyor.
4: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
2: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
5: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten gözden bile vücudumuza girebiliyor.
2: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
3: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
2: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
5: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı, üzerindeki bütün kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
2: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
5: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
1: Bu ilk dilimde saat başı yine birlikteyiz. Çok kısa bir ara.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yargıtay CHP konusunda ne karar verir? CHP'de yol ayrımı bu hafta mı? Yeni partiye ilişkin neler biliniyor? Yeni parti kaç oy alır? Oğuzhan Uğur ne ifade verdi? Ahbap'la bağlantısı ne? Sena Alkan soruyor. Gazeteciler Alişer Delek, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.

0: Şimdi biz ikinci dilimdeyiz. Yani akşam haberlerinin. Bu arada Arzu'yla hemen konuşarak başlayalım istiyorum. Çünkü Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Arzu da İstanbul Adalet Sarayı'nda son gelişmeleri bize aktaracak. Arzu, Oğuzhan Uğur'un tutuklanması istendi başlığı verdik.
1: Hülya Erkenek, Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 şüphelinin tutuklanması talep edildi. Sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak, ifadesinde neler söyledi? Tutuklama talebiyle suç ceza hakimliği şu dakikalarda işlemleri sürerken Oğuzhan Uğur savcılıkta nasıl bir ifade verdi ondan bahsedelim isterseniz. Ahbap'ın mali işlemlerini, bağışlarını nasıl kullandığına ilişkin konumum gereği bilgi sahibi olmam mümkün değil dedi ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Aynı zamanda Haluk Levent ve Ahbap'la herhangi bir ticaret ve işbirliği yapmadığı noktasında, Ahbap Derneği'ne herhangi bir fon sağlamadığı noktasında bir ifadesi söz konusuydu. Şahsi hesaplarından da Ahbap'a herhangi bir şekilde para transferi yapmadığını da belirtti. Aynı zamanda Haluk Levent'le ilişkisini kestiğini de aktardı ifadesinde Oğuzhan Uğur. Benim için esas kırılma noktası gazeteci arkadaşlarımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent'le ilgili çeşitli dedikodular duymuştum ve benzer bir durumu kendim yaşayınca kendisiyle iletişimi kestim dedi. Yani Haluk Levent'le herhangi bir irtibatının da olmadığını ileri sürdü ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Sadece Oğuzhan Uğur'un değil, diğer şüphelilerin de tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerin de ifadelerinden bahsetmek isterim. Yine onların da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade edelim mi? Özetle şunu söylüyor diğer şüpheliler, tutuklamaya sevk edilen şüpheliler. Yönetim değişikliğinin ardından Haluk Levent tek başına ödeme yetkisi aldı diyor. Kritik bir ifadedir ki tek başına ödeme yetkisi alan Haluk Levent'in de dernek adına açılan kripto cüzdanlar ile şahsi hesaplara para transferi yaptığı yönünde şüphelilerin beyanları bulunuyor. Aynı zamanda muhasebe personeli de var. Ahbap Derneği'nin muhasebe personeli de tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen isimler arasında. Kendisi de yine deprem zamanında toplanan yardımlarla planlanan 1300 konutun deprem bölgelerinde yapılması planlanan 1300 konutun sadece 460'ının tamamlandığını da ifade etti. Tabi bu ifadelerin ardından birçok satır arası başlık çıkacaktır. Yani 1300 konuttan neden 460'ı tamamlandı, toplanan yardım paraları nereye gitti noktasında yine birçok tartışma konusu beraberinde gelecektir. Biz suç ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin ifade sürecini takip edeceğiz. Sonuç olarak hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Biz de hakimlik sürecini takip ediyor olacağız Hülya Kenek.
0: Arzu, çok teşekkür ediyorum. Arzu Kaya aktardı detayları. Şöyle devam edelim. İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında bazı kamu görevlilerinin suç örgütlerine bilgi aktardığı belirlendi bakın. 27'si kamu görevlisi. 50 şüpheliye yönelik bir operasyon yapıldı ve şüpheliler arasında polisler var. Gümrük muhafaza memurları var. Avukatlar da var.
2: Suç ve arama kayıtlarını, gümrük geçiş bilgilerini aktarıyorlardı. Para karşılığı, uyuşturucu kaçakçılarının sınırdan geçmelerini sağlıyorlardı. Bu iddialarla aralarında kamu görevlilerinin olduğu şüphelilere operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisine girdiğini tespit etti. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine dair bilgi aldıkları belirlendi. Aralarında gümrük muhafaza müdür yardımcısı ve 15 gümrük muhafaza memuru, denetimli serbestlik memurları, 10 polis memuru ve 2 avukatın olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde 12 ilde operasyon düzenlendi, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yazışmaları, İpsala sınır kapısındaki kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tırın İpsala sınır kapısından X-ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği iddia edildi. Dosyada Masak ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Şüphelilerden Serkan Cemal G'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi olduğu kaydedildi. Soruşturma sürüyor.
0: Yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticileri gözaltına alınmıştı. Şimdi adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i için savcı tutuklama talebinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. O soruşturmada son 6 yıla ait bahis platformu verileri ve Masak analizleri birlikte değerlendirildi. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketleri tespit edildi. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'da yöneticilik yapmış kişilerin de olduğu 19 şüpheli operasyon düzenlendi. 17 gözaltı var. Bu arada işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıkça serbest bırakıldı. 5'i tutuklama, diğerleri adli kontrol talebiyle de mahkemeye sevk edildi diyelim. Bir konuğumuz var. Yayının başında söyledik, bizim her zaman akşam haberlerinde 3 gündem maddesini editörümle birlikte böyle cımbızlarız, öne çıkarırız ve işleriz. Şimdi futbolda bahis soruşturmaları da bu başlıklardan bir tanesiydi. Konuşalım, avukat doktor Tarkan Erdal yayın konuğum. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar Hülya Hanım, yayınlar.
0: Bu bahis meselesi acayip bir mesele. Yani böyle sürekli gündemde haliyle. Şimdi 5 kulüp yöneticisine de tutuklama talebi başlığıyla da veriyoruz biz. Banka hesaplarına getirilen denetimler, işte böyle ya bir bakıyorsunuz bu operasyonlara. Bu operasyonlara rağmen de yasa dışı bahiste para trafiği önlenemiyor bir türlü. Niye, neden, nasıl, neden acaba? Yani ve farklı mecralar üzerinden de galiba yürüyor bu trafik ve bunlara karşı atılabilecek, alınabilecek önlemler, adımlar var mı? Böyle başlayalım mı, buyurun?
3: Şimdi tabii Hülya Hanım, aslında siz özetlediniz. Yani öncelikle bu sorunu

bir tespit edelim. Tespit ettikten sonra acaba çözüm önerileri olabilir mi? Neden biz bunu çözemiyoruz? Aslında hani biraz önceki haberinizi izlerken, yayını beklerken yeni nesil suç örgütlerinden bahsediyordunuz. Hı-hı. Diyeceksiniz ki ya biz Tarkan Bey bahis için bunu konuşuyorduk ama neden oraya atıf yapıyorsunuz? Bizim insicamımızı neden bozuyorsunuz? Belki sorunuz aklınıza gelebilir ama hepsi bunların için bir anı. Yani aslında yeni nesil suç örgütü...

0: paraların ekonomiye kazandırılması, hangi sektörden hangi paraları daha fazla kazanılır diye baktığımız zaman akla ilk gelen şimdiki konumuz olan bahis sorunu gündeme geldi. Ama şunu da ayıralım. Şimdi bahis deyince, yani bizde biliyorsunuz bahis ve yasa dışı bahis var. Hmm. Şimdi bu haber tabii futbolu ilgilendirdiği için belki bahisten bahsediyoruz, yasa dışı bahisten bahsediyoruz ama şu ikisini de ben her platformda, her yayında ayırıyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde, sen bozuyorsunuz belki sorunuz aklınıza gelebilir ama hepsi bunların iç içe bir anı. Yani aslında yeni nesil suç örgütü, eski nesil suç örgütleri artık olayın öyle eskisi gibi, hani yeni nesil demelerinin sebebi buydu. Hani her şey güncellendi, değişti ya, örgüt tipleri de değişti. Örgütün o paraların ekonomiye kazandırılması, hangi sektörden hangi paraları daha fazla kazanılır diye baktığınız zaman akla ilk gelen şimdiki konumuz olan bahis sorunu gündeme geldi. Ama şunu da ayıralım. Şimdi bahis deyince, yani bizde biliyorsunuz bahis ve yasa dışı bahis var. Hmm. Şimdi bu haber tabii futbolu ilgilendirdiği için belki bahisten bahsediyoruz, yasa dışı bahisten bahsediyoruz ama şu ikisini de ben her platformda, her yayında ayırıyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde spor, toto teşkilatının izin verdiği kuruluşlar tarafından yapılan legal bahis, gerçi anlatım bozukluğu yapıyorum ama bahis zaten legal tarafıdır. Yasa dışı bahis ama artık kamuoyunun anlayabilmesi için özellikleri yasal bahis ve yasa dışı bahis diye de ayırıyoruz. Tamam. Şimdi bizim sorunumuz, ikiye ayırdığımız zaman yasa dışı bahis nasıl önlenecek, önlenebilecek mi, önlenecek mi, ne yapılabilir? Şimdi bir kere paranın bu kadar döndüğü bir noktada, internetin bu kadar hani nimet külfet dediğimiz, oturduğunuz anda sizin yasa dışı bahis, kumar, buna benzer her türlü yasaklı oyunu, cezası olan, suç olan oyunu oturduğunuz an önleyebildiğiniz için, internette bunları yaptığınız için yasa dışı bahisi önleyebilmek biraz güç oluyor. Nasıl önleyebileceğiz
1: bunu? Yok mu bunun
0: nasıl
1: yolu
0: olacak
1: peki? Yok mu? Ya şöyle, mesela bir şey soracağım size. Yani çok konuştuk, uzun zamandır da konuşuyoruz ya, hala öyle. Mesela Dünya Kupası öncesi yasal bahis de var değil mi? Yani yasal bahiste kullanıldığı tespit edilen 6000'in üzerinde hesap bloke edildi. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani şaka değil.
0: Şimdi, ama şimdi bakın, paranın olduğu, yasal bahisin olduğu noktalarda siz yasal kısmını zaten bir kenara bırakın.
1: Yasa dışı yasal bahis. Yani yasal dediğim, şimdi, yasa dışı, pardon.
0: Şimdi yasalı, aynen, yasalı bir kenara bırakalım. Biz hep yasa dışı bahisi konuşuyoruz
1: tabii,
0: şu anda.
1: Tabii.
0: Şimdi yasa dışı bahisi önleyebilmek için şimdi yurt dışında bu işleri organize edenler siteleri kuruyorlar. Siteleri kurduktan sonra da bizim zaten özellikle bu operasyonlar ne zaman, böyle siz de haberleri verdiniz, belki hani insanları hafızayı beşer misliğine mağlurdur ama hatırlarsınız. Özellikle ödeme kuruluşlarına yapılan operasyonlardan sonra biz yasa dışı bahisi görmeye başladık. Ödeme kuruluşlarına biliyorsunuz biz TMSF tarafından el koyuldu. Bunlarda işte o kaynağı belirsiz para, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin bazı iddialar, bazı şüpheler vardı. Şimdi oraya baktığınız zaman zaten bunların en önemli sorunu şu. Bir, oynatma kısmı engelleyebilme için, ama daha önemli olanı şu: oynatsanız da parayı ekonomiye sokmanız lazım, ekonomiye kazandırmanız lazım. Bizim son bir haftadır konuştuğumuz operasyonlara baktığınız zaman, hani o Ahbap Derneği'nden tutun da her zaman böyle bir kaynağı belirsiz paralardan bahsediliyor. Yani bu işi organize edenler genelde paraları sisteme sokabilmek için bazı yöntemler kullanıyor. Nedir bu? Derneği kullanan var, şirketi kullanan var, kişileri kullanan var.
1: Ya bu takip edilmiyor mu? Mesela Ahbap demişken, şimdi, mesela Haluk Levent de değil mi? Yani ben Ahbap'ın başkanıyım. İşte böyle hani ya o konuda artık yani gerçekten böyle insanın aklı almıyor bütün yapılanlara bakınca. Çünkü acının üzerine neler yapılmış. Deprem sürecinde bütün Türkiye olarak tarumar olduk. Onların üzerinden yapılanları düşününce insan gerçekten aklı almıyor. Şimdi Haluk Levent'in de başkanı oldu bu Ahbap Derneği'nin paraları mesela. Bu paralarla yani yasal mecralarda da bahis oynamakla değil mi? Yani bunlar suçlara bakıldığında ya çok yüksek hacimli yasal bahis işlemleri de var. Yani benim demem o ki, bu denetim amacıyla takip ediliyor mu bunlar? Yani takip ediliyorsa nasıl oluyor? Yani bu uzunca bir süredir takip edildi de mi böyle? Yaptırımlar mesela.

0: Yani yaptırımlar az mı, karşılığı mı olmuyor bu yaptırımların? Çünkü bu çarkı işletenler sanırım devam ediyor. Çünkü her gün operasyon yapılıyor ve her gün yapılan bu operasyonlara bakıyoruz. Bu hesaplar üzerinden bahis oynayanlar böyle yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar. Karşılığı mı çok olmuyor? Bu yaptırımlar az mı sizce? Çünkü devamı geliyor.
1: Şimdi şöyle, tabii bu kanun koyucunun takdiri. Ben size söyleyeyim, ona hep birlikte konuşalım. Şimdi şunu da ayıralım tekrar. Hep söylüyorum ama çünkü çok kafa karışıyor. Yasal beis bizde suç değil. Herkes yasal beis
0: Tabii.
1: oynar. Sizin paranızla oynar, başkasının parasıyla oynar, derneğin parasını uhdesine geçirir, emniyeti suistimal suçu olur, başka suçlar olur ama ayrı. Hani o özellikle ahbaptaki herkesin aklı oraya gidiyor ama benim gördüğüm ahbaptaki çoğu yasal dışı bahis olduğu iddiası da var ama çoğunlukla yasal bahis oynanmış zaten. Yani o derneğin parasıyla oynanması, güveni kötüye kullanma suçu olur. O ayrı, dolandırıcılık olacak mı bakıyorlar ama şimdi yasal bahis bizde zaten oynanıyor. Devletin izin verdiği kuruluşlar tarafından bunu yaparsınız. Bizde ceza olarak düzenlenen nokta yasa dışı bahis. Yasa dışı bahisinde oynayanlar için cezası idari para cezası, altını çiziyorum. Oynayanlara bir hapis cezası yok. Oynatanlar, reklam verenler ve paraya aracılık edenler, nakledenler için hapis
0: Ya bu
1: cezası var.
0: çarkı
1: Kim
0: işletenler
1: için?
0: için diyorsunuz. Orada hapis
1: Aynen
0: cezası var.
1: öyle. Aynen öyle. Şimdi kanun koyucu, biraz önce sordunuz ya. Şimdi kanun koyucu böyle değerlendirmiş. Cezaları da söyleyelim, üzerinde tekrar konuşuruz. Eğer siz Türkiye sınırları içerisinde bunu organize ediyor iseniz, oynatıyorsanız, imkan sağlıyor iseniz 3 yıl ila 5 yıl arası hapis cezası var. Eğer yurt dışında bunu yapıyorsanız 4 yıl ila 6 ay arası, yani yurt dışındaki maçlara, müsabakalara oynatıyorsanız, buna imkan sağlıyorsanız 4 yıl ila 6 yıl. Eğer reklam veriyorsunuz, bizde o da yasaklanmıştı biliyorsunuz. Hatta bazı şöhret isimler bir ara alınmıştı reklamını yapıyorlar diye. Onlara ilişkin de bir soruşturma görmüştük. Biz bunların hepsine baktığınız zaman yani kabaca hani 3 yıl, 5 yıl, 4 yıl, 6 yıl. Yani üst sınırı genelde böyle en üst 6 yıl, 5 yıl gibi cezalar görüyoruz. Oynayanlar için, yasa dışı bahisi kastediyorum, oynayanlar için sadece idari para cezası var. Ama şunu unutmayalım Hülya Hanım, buradaki sorun yasa dışı bahisi oynatanlar sadece bu suçu işlemiyor. Biraz önce o yüzden o örnekle başlamak istemiştim. Yasa dışı bahisten bahsediyor iseniz içinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeye ilişkin olarak o kaçakçılık diyeceğiniz noktalar
0: Tabii,
1: var.
0: tabii.
1: Bunun dışında örgüt var. Yeni nesil örgüt var. Yani bunların hepsi iç içe, bunları organize edenler zaten bunlar. Nasıl önleyeceğiz sorusu vardı ya, hani tespitler bunlar. Nasıl önleyeceğiz? Önleyebilmek gerçekten tabii sadece bize özgü değil. Yurt dışında da çok fazla olduğu için bunlar. Çünkü ben site kuruyorum, Tarkan 1. Kapattınız. Tarkan 2, 3, 4, 5. Bunları istedim. O yüzden burada yapılacak olan genelde hani o yazılımla ilgili olarak bahistir, adına işte oyundur deyin, kumar deyin, bu gibi isimleri gelecek. Kendi filtrelerinden geçip internette bunu baştan kapatmak gerekir. Aksi takdirde bu arada mücadele çok fazla var ama inanılmaz bir internetin o nimetleri, benim
0: Tabii,
1: gibi
0: tabii,
1: işte olduğu gibi
0: tabii.
1: külfetleri işte bunlar. O yüzden sadece bize özgü değil, her yerde yani bu toplumda sadece bize özgü bir sorun değil. O yüzden de yasa dışı bahisin önlenebilmesi için o yani insani olarak biz girelim de tespit edelim, kapatalım olmaz. Mutlaka yazılımla önleyici olarak o sitelere erişme. Çünkü herkes oturduğu yerden oynuyor şu anda zaten.
0: Tabii,
1: Sorunumuz
0: tabii,
1: bu.
0: tabii öyle. Bir de çok
1: Mesela
0: ilginç bir şey
1: aklınıza şu...
0: söyleyeceğiz. Sizdeyim yani, devam edeceğiz. Yani bu öyle bir çark ki, diyorsunuz ki bu yasa dışı bahis olayını tamam konuşalım da, yani hani oynayanlara verilen idari işte bu para cezası bir tarafa, hani bu çarkı işletenler, bu çarkı döndürenler bir tek bu mesele de değil ki, bu işin içinde uyuşturucusu var değil mi? Örgüt meselesi var. Var da var.
1: Kara para.
0: Kara para yani.
1: Kara para nerede?
0: Tabii.
1: Bunları zaten dedik ya, yeni nesil suç örgütü kendini güncelledi. Artık sadece biz de o eylemlerden bakıyoruz da para kazanma yöntemini de
0: Tabii.
1: baktılar, dediler ki ya biz ne bunlarla uğraşalım. Yasa dışı bahis, kara para. Onun içinde bu arada bütün paralar var. Yani kara para dediğiniz bütün suç konusu olabilecek her türlü kaçakçılık, her türlü organize işler, her türlü örgüt. Bunların bütün paralarının sisteme kazandırılması. IBAN mağdurlarını şimdi diyeceksiniz ki konuyu niye dağıtıyorsun? Aynısı IBAN mağdurları neden var? IBAN mağdurlar hani diyoruz ya, konuşuyoruz acaba olacak mı olmayacak mı? İnsanların o ekonomiye parayı kazandırmak için diyorsunuz ya, acaba bu paralar tespit ediliyor mu? Bakılmıyor. Bakılıyor. Ben size şu an 1 milyon dolar göndersem MASAK buradaki banka kayıtlarına bakıyor. Baktıktan sonra da şüpheli işlem olarak görürse gerekli işlemleri yapıyor. Ama tabii her bildirilen para, bu arada şunu da bir düzeltelim. Yüklü miktardaki paraların hepsi masa banka tarafından isteseniz de istemeseniz de bildirilir. Ama bildirilen bu paralar daha sonra şüpheli olarak acaba soruşturacak mı, suça konu mu oldu olmadı mı, o işin ayrı bir boyutu. Birazcık da bir mesai ve emek harcayacak. Hatta size bile bazen yani eşinize, dostunuza belki konuşuyorsunuzdur. Belli bir para geldiği zaman belli bir yükseklikte sorarlar. Ya bu para bankacını zarar. Neden geldi, niye geldi, kimden geldi, niçin geldi, ne parasıydı diye. Bunların hepsinin sebebi bizde düzenlemeler var. Ama şimdi yasa dışı bahisi önleyebilmek için yasa dışı bahisle mücadele kesinlikle böyle. Hani biz zaten hukuk sonuçlarla ilgileniyoruz biliyorsunuz Hülya Hanım. Hukuk, savcılık, suç işlenir, delilleri alır, ilgili kişileri soruşturur, kararı verir. Önleyici mekanizmalar nedir? Önleyici mekanizmalar internet çünkü. Çok basit. Eskiden kumarhaneye giderdiniz. Yok. Şimdi herkesin telefonu kumarhane. Oturuyorlar, bahis oynuyorlar. Yani belki bir dizi ya da bir şey izlerken bile önünüze onların reklamları çıkıyor. Evet. Bunları işte önleyebilmek için de yazılımla ilgili ancak bunu çözebilirsiniz. Ama şunu lütfen ayıralım. Bugünkü gündeme giren özellikle hani bahisle ilgili olarak işte teknik direktörler değil, onlar yapıldı biliyorsunuz. Şu anda yöneticileri konuşuyoruz, futbolcular yapıldı, hakemler yapıldı.
0: Onunla ilgili bir sorun
1: onlar,
0: var.
1: Evet, onlar, ha tamam.
0: Yok bitirin. Buyurun, yani cümlenizi devam. Bitirin ha, lütfen.
1: Şöyle. Şimdi onlar bahis, yasal bahis. Orada TFF yargısı yani Türkiye Futbol Federasyonu içindeki sujeler legal de olsa bahis oynayamaz. Oynarsa tabii, o da idari yaptırım olarak evet, suç olur ama şunun da ayrımını yapalım. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine de bir kanunumuz var. Burada şike ve teşvik suçu düzenleniyor. Şu anki biliyorsunuz gözaltılar 6222 atıp yapıldı ama şunu da hukukçu olarak bir ayrımını çizelim. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bazen farklı fikirler çıkıyor ama ben şunu söyleyeyim. Herkesin kendi maçına sadece bahis oynaması tek başına şike ve teşvik suçu işlendiği evet, anlamına gelmez. Onun evet, da altını çizelim.
0: Ya zaten soru soracaktım, soracağım sorunun cevabını da aslında ben sormadan verdiniz. Çünkü bir diğer soruşturma işte yani çok sayıda eski yeni kulüp yöneticisi gözaltına biliyorsunuz. Bir diğer soruşturma bu. Rakip takım lehine bahis oynadıkları iddiasıyla. Şimdi yani rakip takım lehine bahis her durumda şike sayılıyor mu? İşte bunun cevabını verdiniz. Bir de suçu sabit görülen yöneticiler olursa da işte bunun kulüplerine yönelik bir yaptırımı gündeme gelir mi? O da tabii merak ediliyor.
1: Söyleyeyim Hülya Hanım, hemen bunu söyleyeyim.
0: Bunu da alayım.
1: Hemen sadece söyleyeyim. Bizde ikili bir ayrım var. Yasal bahis her ne kadar herkes tarafından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ceza konusu olmaz, oynanır ama eğer futbolun suçesiyseniz oynayamazsınız. Kim bunlar? Hakem, futbolcu, teknik adam, yöneticiler. Oynarsanız TFF kendi yargısını devreye sokar ve der ki siz bu şekilde bahis oynarsanız 3 ay ila 12 ay arası hak mahrumiyeti cezası alırsınız. Şimdi bunu koyduk. Ama sizin sorunuz şu. Şike olduğu ortaya çıktı, ne olacak? Yönetici şike yaptı, ne olacak? O zaman çok net TFF yargısı diyor ki futbol disiplin talimatı, eğer bir kulübün yöneticisi şike yaparsa kulübü küme düşer. Bu çok net. Yani bu futbol disiplin talimatında çok net düzenlenmiş. Bu konuda eğer ortaya çıkarsa düşer. Ama siz de söylediğiniz, onu tekrar söyleyelim. Sadece bir takımın karşı rakibinin lehine bahis oynanması tek başına şike olur mu? O, dediğim gibi olaya bakmak, delillere bakmak, duruma bakmak, yetkiye bakmak lazım. Sadece bu sebeple olmaz ama yöneticinin şike yaptığı ortaya çıkarsa çok net futbol disiplin talimatı der ki ilgili kulüp küme düşer.
0: Çok anlaşılır ve çok net iyi açıkladınız. Teşekkür ediyorum öncelikle. Akşam haberlerine katkılarınızdan dolayı Doktor Tarkan Erdal avukat.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Biz şöyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Biz de onu paylaşmak istiyoruz. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağını vurguladı harekatın. 52. yıl dönümüne siyasetçilerden de peş peşe mesajlar geldi. Bir bakalım.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. Kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.
3: Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularıyla

0: duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkı için önemine değindi.
2: 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktasıdır. Bugün de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasını kararlılıkla desteklemeyi sürdürüyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin garantörlüğüne dikkati çekti.
3: Şanlı Türk ordusu, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır. Ana vatan ve garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
4: Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlere işaret etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da 52 yıl önce Barış Harekatı'yla verilen mesajın bugün de geçerli olduğunu belirtti. Türk milleti soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır vurgusu yaptı.
5: Şimdi Yunanistan Devlet Kanalı'nda Yunan güçlerinin milli mücadele sırasında Anadolu'da işlediği suçların itirafı geldi. Canlı yayına katılan Yunan siyaset bilimcisi Yunan devletinin Anadolu'da işlediği suçları ne zaman kabul edeceğini sordu. Yunan ordusunun resmen kabul etmesine zamanı geldi dedi. Bir bakalım.
6: İşgalcilerin akıl almaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Yunanistan, ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak sorusunu yöneltti. Bu itiraf Yunanistan Devlet Televizyonu ERT yayınında siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan geldi. Yunan siyaset bilimci, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa Milli Günü kutlamaları nedeniyle yapılan canlı yayın sırasında ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlattı. Sözü Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçlara getirdi. İşgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akıl almaz yöntemlerle işkenceler yaptıklarını söyledi.
7: Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusu Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?
6: Yunan siyaset bilimci, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde gerçeklere yer verildiğini kaydetti. Yunan devletine resmi olarak yüzleşme çağrısı yaptı.
5: DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti ve ziyarette terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alınacak diyelim. DEM Parti heyeti 24 Mayıs'ta İmralı'ya gitmişti. 56 gün sonra İmralı'ya ziyaret gerçekleştiriliyor bu arada. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar, Avukat Faik Özgür Erol yer alıyor. Ziyarette DEM Parti'nin ziyaretleriyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın çıkacağı siyasi partiler turu bu da ele alınacak. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasa teklifinin meclise sunulması ve yasalaşması hedefleniyor diyelim. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin önünü açacak ortak akılla oluşturulan yasa teklifi kısa sürede meclise gelecek dedi. Meclis tatile girse bile olağanüstü toplanarak kanunun çıkabileceğini belirtti bu arada.
8: Evet, silahları bıraktılar, silahlı mücadele bitti ama yeni bir yapının da kurulmaması için bir takım düzenleme

0: olması gerekiyor. DEM Parti'nin bir takım talepleri var. Türkiye'nin önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek. Ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek.
1: Çerçeve yasa çalışmalarına değindi. Takvime ilişkin konuştu.
0: Çalışmalar devam edebilir. Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta, yasal hazırlığın af anlamına gelmeyeceğini belirtti.
0: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. Genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
1: Usta, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de konuştu.
0: O dönem insanların güven duygusunu kendi üzerlerine çekerek hem devlete ve devletin resmi kurumlarına olan güveni yıkma çabasıydı bu. Ha, başardılar mı? Başardılar açıkçası. Bu ülkenin kurumlarını yıpratmak kimseye fayda getirmiyor. Bunları yıktığınız zaman yerine elbette bir takım uyanıklar yerine geçer ve milleti de böyle dolandırır.
2: Amerika ile İran arasında çatışmalar sürerken arabulucular bir kez daha devreye girdi. Taraflara geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulması önerilmiş.
3: Bir yanda gerilim yükseliyor, diğer yanda müzakere ihtimali gündemden düşmüyor. Gözler ABD ve İran arasında mekik dokuyan arabulucuların yeni önerisine çevrildi. Taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken arabuluculardan mutabakat saptını canlandırmak için yeni bir öneri geldi. Üst düzey İranlı kaynaklara göre arabulucular geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulmasını önerdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın kapsamlı bir savaşın içinde olduğunu söyleyerek gerçek olmalı ve bu direnişin doğal sonuçlarını kabul etmeliyiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaide, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün açıklaması yaptı. Arabulucu ülkelerin İran'a bazı mesajlar ilettiğini aktardı.
4: Uvat!
3: Açıklamalar sürerken sahadaki bilanço ağırlaştı. New York Times gazetesi İran'ın saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını, Pentagon'un bu durumu sakladığını öne sürdü. Pentagon'un çatışmalara ilişkin açıkladığı sayıların gerçeklerle uyuşmadığı belirtilen haberde, Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediği öne sürüldü. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulunuldu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 17 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
2: Hürmüz Boğazı'nda da gerilim devam ediyor. Bir taraftan gerilim devam ederken Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı. Kararı örgütün askeri sözcüsü açıkladı bu arada sözcü. Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkentine uyguladığını iddia ettikleri kuşatmaya misilleme olarak deniz ablukası uygulayacaklarını söyledi. Açıklamada ablukanın derhal geçerli olduğu belirtiliyor. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin patladığını, tankerlerin güvenli olmayan güney rotasından ilerlemeye çalıştığını duyurdu. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü de umman açıklarında bir geminin bilinmeyen bir roketle vurulduğunu, mürettebatın gemiyi terk ettiğini belirtti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da Hürmüz'deki ablukanın sürdüğünü, 6 ticari geminin rotasını değiştirdiğini belirtiyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Savaşın Hikayesi adlı belgesel için konuştu. Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi. Tahran yönetimi arasında önceden belirlenen acil durum kodunun nasıl devreye girdiğini de anlattı Arakçi. Türkiye'nin rolünden de bahsetti övgüyle.
1: Savaşın ilk günlerinde iletişimimiz tamamen koptu dedi. Yetkililerle 6 gün sonra görüşebildiklerini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolündense övgüyle bahsetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Savaşın Hikayesi adlı belgesel için konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları, ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi.
5: Tasarruz şayad ma
4: Yaklaşık 3 gün boyunca her şeyden tamamen kopuktuk. Sadece kimin hayatta olduğunu ve kimin

0: şehit olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Cumhurbaşkanı hakkında bile kesin bir bilgim yoktu. Cumhurbaşkanını savaşın başlamasından 3 gün sonra ilk kez gördüm. 6 gün sonra güvenli bir yerde buluştuk ve o toplantının 3 üyesi daha sonra şehit edildi.
1: Arakçı, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırınınsa güvenlik açığı sonucu olduğunu belirtti.
0: Onlar rehberin her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla rehberin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
1: Yönetim kadrosu arasında belirlenen bir kod olduğunu da söyleyen Arakçı, herkes kod 110'un ne anlama geldiğini biliyordu. Bu yüzden karşı saldırılar hızla başladı dedi. Savaş sırasında Kuzey Irak'tan gelebilecek olası terör saldırılarına da işaret eden Arakçı, ülkede iç karışıklık çıkarmaya yönelik planlar yapıldı ancak Türkiye bu süreçte çok sağlam bir duruş sergiledi dedi. Arakçı müzakerelerde elçilerin İran'a rüşvet vermeye çalıştığını belirterek İran'ın zenginleştirme kaynaklarının satılık olmadığını vurguladık ifadesini kullandı.
0: İran dünyayı şaşırttı. İran gerçek gücünü gösterdi. Dünya İran'ın güçlü olduğunu anladı. Bu aslında en büyük zaferimiz olabilir. İran kavi.
2: Ve İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinde insansız hava aracı bulunuyor bakın. İHA'nın üzerinde bulunan patlayıcı bu arada imha edildi Karaburun sahiliyle. Çatalca Ormanlı sahili arasında bulunan kıyı şeridinde. Vatandaşlar parçalanmış halde şüpheli bir cismi görünce durumu önce yetkililere bildiriyorlar. Bölgeye sevk ediliyor birçok ekip. Ekiplerin ilk incelemesinde cismin kırma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği de değerlendirildi. Olay yerine hemen sağlık, sahil güvenlik ve sualtı savunma grup komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAS komandoları İHA üzerinde yaptıkları incelemede patlayıcı madde tespit etti bu arada. Güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcı hemen imha edildi diyelim. Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu arada Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Mamdani'yi de gördünüz. Netanyahu gelirse tutuklarım diyor Mamdani. New York'a ayak bastığı an zaten Netanyahu tutuklarım diyor ve Netanyahu tutuklama kararının bu arada uydurma olduğunu ileri sürse de Mamdani de kararlı.
1: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti. Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı etkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
0: Mamdani, Kerimhan'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerimhan gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
2: Ve bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeni uçağı kullanıma gireli bir ay olmadan bakıma alınıyor. Trump uçağın en üst seviyeye çıkarılacağını da söyledi ama detay vermedi. New York Times gazetesi uçağa füze savunma sistemleri ekleneceğini de belirtiyor. Bakın.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni başkanlık uçağı angara çekiliyor. Trump'ın açıklamasına göre uçak en üst seviyeye çıkarılacak. İyileştirme süreci yaklaşık bir ayda tamamlanacak.
4: Well, it has a lot of capability, but As I understand it, in about a month or so, they're going to send it to have it be maxed out. So they're going to be sending it and they'll have it be maxed out. It'll take about a month.
3: Trump uçakta tam olarak hangi iyileştirmelerin yapılacağına dair bilgi vermedi. ABD Başkanı Boeing 747-800 model uçağı 1 Temmuz'da kullanmaya başlamıştı. Ankara'daki NATO zirvesine bu uçakla gelen Trump, güvenlik riski nedeniyle dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski uçağını kullanmıştı. New York Times gazetesi uçağın füze savunma sistemlerinin güçlendirileceğini yazdı. ABD Hava Kuvvetleri, Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. ABD'nin eski başkanlık uçağı Air Force One, uçağın oval ofis olarak tanımlanıyor. ABD başkanlarının 35 yıldır kullandığı uçak, Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
2: Tam 16 yıl sonra geldi İspanya'ya bu Dünya Kupası. Bir yanda sevinç, bir yanda hüzün diyoruz. İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasıyla mesela stadyum çevresinde İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce taraftar doyasıya kutladılar. 16 yıl sonra geldi çünkü bu Dünya Kupası ve Arjantin'de ise hüzün vardı. Buenos Aires'te bazı taraftarlar polisle çatışmış. Bakalım görüntüleri.
3: Dünya Kupası zaferi İspanyolları sevince boğdu. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te taraftarlar polisle çatıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de maç dev ekranlardan verildi. Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol coşkuyla karşılandı. Taraftarlar golü meşalelerle kutladı. Maçın son düdüğüyle birlikte sevinç katlandı. Madrid'de binlerce İspanyol Dünya Kupası zaferini doyasıya kutladı.
5: Bu gelmiş geçmiş en muhteşem şey. 16 yıldır bunu bekliyorduk. Son kazandığımızda 8 yaşındaydım. Her maçı izledim. İspanya'nın maçlarını, İspanya'nın olmadığı diğer maçları, hepsini. Sanki gelmiş geçmiş en muhteşem şeymiş gibi yaşadım. Yaşasın İspanya. Dünya şampiyonuyuz.
3: Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İspanya milli takımı Dünya Kupası ile birlikte Madrid'e geldi. Kupayı uçaktan Kaptan Rodri ile teknik direktör De La Fuente indirdi. Dünya Kupası'nı piste koyan İspanyol futbolcular bol bol kupanın fotoğrafını çekti. Arjantinli taraftarlarda ise hüzün hakimdi. Maçı stadyumda izleyen taraftarlar kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bazı taraftarlar dünya ikinciliğini kutladı. Ancak obelisk çevresinde tansiyon yükseldi. Bazı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı. 12 kişi gözaltına alındı. Arjantin'in çeyrek finale yükselmesi ve yarı finali kazanmasının ardından da aynı bölgede benzer olaylar yaşanmıştı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerinde konuşuyor. Hemen ses açalım. Bizim
6: kendi vatanlarında huzur ve güven içinde yaşayabileceği şartlar tesis edilmiştir. Bu harekat sadece Türklere değil, Rumlara da, tüm adaya barış ve huzur getirmiştir. Barış Harekatı'nın üzerinden geçen 52 yıl, Türkiye'nin müdahalesinin haklılığını ve garantörlüğünün Kıbrıs'ın huzuru açısından taşıdığı önemi açıkça ortaya koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı adada yarım asrı aşan barış ve istikrarı oluşturmuş, bu zeminde tüm ada kalkınma ve demokrasi yolunda ilerlemiştir. Askerlerimizin varlığı aynı zamanda Doğu Akdeniz'in barış ve esenliğine de büyük katkı vermiştir. Siyasi eşitlik temelinde kurulan ortaklık düzenini bozan ve iki halk arasına düşmanlık tohumları eken taraf hiçbir zaman Kıbrıs Türkleri olmamıştır. Kıbrıs Türk'ünü ortadan kaldırarak adanın tamamına hakim olmayı amaçlayan girişimler Barış Harekatı ile engellenmiştir. Buna karşılık bölgemizde yaşanan son dönemdeki gerilimleri fırsata çevirerek Kıbrıs'ı yeni askeri oluşumların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin faaliyetlerini son derece yakından ve dikkatli bir şekilde izlediğimizi buradan ifade etmek isterim. Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de bir kez daha kınıyor ve yok hükmünde gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Dün silah zoruyla yapamadıklarını, bugün Doğu Akdeniz'de kurulan ittifaklar ve tarihi gerçekleri ters yüz etmeye yönelik dezenformasyon girişimleri üzerinden gerçekleştirebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. Kıbrıs'ın bölgesel rekabetlerin merkezine çekilmesi taraflardan hiçbirine güvenlik sağlamayacak, yıllardır korunan istikrarı tehlikeye atacaktır. Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün kendi devletinin çatısı altında özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir. Kıymetli misafirler, uzun yıllardır devam eden müzakereler, Rum tarafının yönetimi ve zenginlikleri paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünü eşit ortak olarak kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Türk'ünü yok sayan kararları ve Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmesi, çözümsüzlüğü besleyen bu yaklaşımı daha da güçlendirmiştir. Kendi prensiplerini çiğneme pahasına Rum kesimini tam üye kabul eden Avrupa Birliği, sorunun adil bir tarafı olma vasfını yitirmiştir. Barış için üzerine düşeni yerine getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ise haksız izolasyonlara ve ambargolara maruz bırakılmıştır. Aynı sonuçsuz tartışmalarla daha fazla zaman kaybetmek istemiyor, enerjimizi Kıbrıs Türk'ünün geleceğine yöneltmek istiyoruz. Sahadaki gerçeklere gözlerini kapayan hiçbir çabanın başarılı olma şansı yoktur. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlü kurumları ve köklü demokrasi kültürüyle 43 yıldır varlığını kararlılıkla sürdürmektedir. Kıbrıs'ta iki ayrı halkın, iki ayrı demokrasinin ve iki ayrı devletin varlığına dayanan bir işbirliği zemini oluşturulması bölgesel barışa ve istikrara önemli katkı sağlayacaktır. Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne indirgeyen ve geleceğini Rum tarafının iradesine bırakan yaklaşımlar ise çözüm üretmeyecektir. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yolu iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinden geçmektedir. Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk'ünün sesini duymaya, iradesine saygı göstermeye ve uzun yıllardır devam eden insanlık dışı izolasyonlara son vermeye bir kez daha davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli misafirler, Anavatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünürlüğü her geçen gün artarken ülkelerimiz karşılaştıkları zorlukları yakın istişare ve dayanışma içinde aşmayı sürdürmektedir. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda temsil edilen, varlığını dünyaya gururla duyuran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ın Türk Devletleri Teşkilatı Türkistan Zirvesi'ne, Başbakan Sayın Ünal Üstel'in de Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ikinci toplantısına katılmaları bu alanda kaydedilen ilerlemelerin somut göstergesidir. Başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk'ünün haklı davasına destek veren kardeşlerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası alanda elde edilen kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için aynı istikamette gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse hükümet ile tam bir istişare ve eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni nesillerin haksız izolasyonlar nedeniyle dünyadan koparılmasına ve imkanlarının sınırlandırılmasına izin vermeyeceğiz. Birileri kapatmaya çalışsa da bizler yeni kapılar açacak ve yolumuza devam edeceğiz. Gençlerimizin bilimde, sporda, sanatta ve teknolojide dünyayla buluşması için anavatan Türkiye bütün kurumlarıyla onların yanındadır. Güçlü ve müreffeh Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iyi yetişmiş ve milli şuuru güçlü yeni nesillerin bilgi, emek ve başarılarıyla yükselecektir. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, Kıbrıs Türk'ünün mücadelesini ve gelecek hedeflerini kendi meselemiz olarak görüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik her türlü desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek amacıyla 9 Nisan 2026 tarihinde imzaladığımız 2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri de KKTC makamlarıyla birlikte hayata geçiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm, eğitim, teknoloji ve dijitalleşmeyle öne çıkması, bütün sektörleriyle kalkınması ve Doğu Akdeniz'de güçlü bir istikrar ve refah merkezi haline gelmesi için ortak çabamızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde çok daha önemli projelere ve başarılara birlikte imza atacağız. Geçmişte nasıl ki su ihtiyacını asrın projesiyle karşıladıysak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne temiz ve istikrarlı bir enerji kaynağı olarak doğal gaz imkanı sağlamaktan, sağlığa, eğitime, ulaştırmaya ve bilişime uzanan geniş bir yelpazede kalkınma mücadelemizi ileriye taşıyacağız. Kıbrıs Türk'ünün refah ve kalkınma mücadelesini milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle KKTC halkı kendi vatanında ve şanlı bayrağının altında hürriyet, refah ve güven içinde yaşamaya devam edecektir. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli katılımcılar, misafirler, bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilerleyişini durduramayanlar, bundan sonra da Kıbrıs Türk'ünün iradesini ve devletine sahip çıkma kararlılığını zayıflatamayacak, beş parmak dağlarını şereflendiren şanlı bayrağı ilelebet görmeye devam edeceklerdir. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacaktır. Sözlerime son verirken 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, Mehmetçik ve mücahitlerimizi minnetle yad ediyor, büyük zaferimizin gururunu paylaşan herkese kalpten teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Yaşasın ilelebet kardeşliğimiz!
2: Peki canlı olarak getirdik ekrana Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cevdet Yılmaz bir konuşma yaptı. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Bu arada yıl sonu enflasyon beklentisi %29,21'e yükseldi. Dolar tahmini de 51,55 lira oldu.
1: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 55 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %29,21'e çıktı. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 65 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,14'ten 29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,81'den 23,95'e yükselirken 24 ay sonrası %18,29'dan 17,83'e düştü. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 47 kuruştan 51 lira 55 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,2'den 3,1'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı. Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi aynı kalırken gelecek yıl içinse 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Altan Öğmen vefatının yıl dönümünde İstanbul'daki kabri başında anıldı. Zincirlikuyu mezarlığındaki anma törenine Altan Öğmen'in ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le CHP'li milletvekilleri ve gazeteciler de katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Öğmen'in mezarına karanfil bırakılıp su döküldü. Altan Öğmen geçen yıl çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 93 yaşında hayatını kaybetmişti. Kısa bir reklam arası verelim.

Akşam haberlerini noktalıyorum. Ben yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere görüşmek üzere efendim. Habertürk'te kalın. İyi akşamlar.

0: Yargıtay CHP konusunda ne karar verir? CHP'de yol ayrımı bu hafta mı? Yeni partiye ilişkin neler biliniyor? Yeni parti kaç oy alır? Oğuzhan Uğur ne ifade verdi? Ahbap'la bağlantısı ne? Sena Alkan soruyor. Gazeteciler Alişer Delek, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikro

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 20 Temmuz Pazartesi haftanın ilk günü ana haberde birlikteyiz. Bir sürü önemli başlığımız var. Ama önce özellikle ahbap meselesinde her geçen gün açının biraz daha genişlediğini söylemeliyim. Oğuzhan Uğur tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gözaltındaydı. İfadesinde neler var? Ne söyledi? Tek tek bakacağız. Bu arada Dünya Kupası bitti ve şampiyon İspanya. İspanyollar gece sabahlara kadar dünyanın hangi kentinde olurlarsa olsunlar şampiyonluğun tadını çıkardılar. Öyle böyle eleştiriler yapıldı. Hakemler Arjantin'i tuttu. FIFA Arjantin'den yana.

0: tavır aldı denilse de finali İspanya kazandı. 1-0. İnanılmaz bir maç diyemeyeceğiz. Futbol kalitesi o kadar yüksek değildi. Ama Dünya Kupası finaliydi ve bütün dünya oraya bakıyordu. İçeride başka gelişmeler var. Amerika-İran arasındaki dengeler, yeni hesaplar yapılıyor. Hepsine detaylı bir şekilde bakacağımız ana haber başlıyor. Ahbap dedim, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi sayın seyirciler. Öte yandan Oğuzhan Uğur'un ifadesi de ortaya çıktı. O ifadeyi bize Arzu anlatacak. Arzu Kaya karşımda. Ne oluyor? Oğuzhan Uğur ifadesinde neler söyledi ve neden tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi? Anlatır mısın bize Arzu?
1: Faruk Aksoy, son sorunuzla başlayayım isterseniz. İki suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Birincisi hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma. Bir diğer suçlama ise suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan. Çok ciddi suçlamalarla sulh ceza hakimliğine sevk edilen Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 şüphelinin ifade işlemleri sulh ceza hakimliğindeki süreci yaklaşık 2 saattir sürüyor. Henüz hakimlikten bir karar çıkmış değil. Oğuzhan Uğur hem emniyette hem savcılıkta bir ifade verdi. Kapsamlı ifadelerdi. Yaklaşık 18 sayfa süren bir ifade işlemi oldu ve Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlamaları reddetti. Onu söyleyerek başlayalım isterseniz. Ahbap'ın mali işlemleriyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını, bağışların nasıl kullanıldığı noktasında bunu bilebilecek bir konumda değilim. Ahbap'ta toplanan yardım bağışlarının nereye aktarıldığını bilmiyorum dedi. Haluk Levent ve herhangi bir işbirliği yapmadım, bir ticaret ilişkim de olmadı. Derneğin tanıtımı için kendisiyle bir anlaşmamız da söz konusu değildir diyerek Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında herhangi bir suçlamanın yöneltileceği bir muhatabının olmadığını ifade etti. Aynı zamanda Haluk Levent'le konuşmadığını, bir süredir aralarındaki iletişimin sürmediğini de ifade etti. 2023 yılından beri aramızda bir problem söz konusu. Asıl kırılma noktası aramızdaki problemin nedeni gazeteci arkadaşlarımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Çünkü çeşitli dedikodular duymaktaydım hakkında ve ben de bizzat benzer bir durumu yaşayınca iletişimimi kestim şeklinde bir ifade kullandı. Sadece Oğuzhan Uğur değil, beraberinde birçok şüpheli, toplamda 9 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Peki diğer şüpheliler neler anlattı? O şüpheliler de Ahbap Derneği'nde çalışan isimlerdi. Özellikle yönetim değişikliğinin ardından Haluk Levent'in tek başına bir yetki aldığını, ödeme yetkilerinin kendisinde toplandığını söyledi şüpheliler ve şahsi hesaplara para transferlerini Haluk Levent'in gerçekleştirdiğini belirttiler. Aynı zamanda bu deprem bölgesine toplanan yardım bağışları ile ilgili çeşitli vaatlerin olduğu, bu vaatlerden birisinin de 1300 deprem bölgesinde 1300 tane konut yapılacağını, ancak 460'ının tamamlandığını ifade ettiği şüpheliler. Yani arada yüksek miktarlı bir konut farkı kalıyor. Yani 1300 konut yapmak istediklerini belirtiyorlar ama Haluk Levent tarafından 460 konutun tamamlandığı da ifade edildi. Bu aradaki fark nerede? Tabii bunlar da soruşturma aşamasında kritik veriler olacak. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur'un da beraberinde bulunduğu 9 şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiğini söylemiştik. İki suçtan, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Tabii gün içerisinde oldukça ciddi gelişmeler de yaşandı. Bunlardan bir tanesi Oğuzhan Uğur'la ilgili MASAK raporuydu. Bir diğeri ise Oğuzhan Uğur ve Uğur ailesine yönelik hazırlanmış bir bilirkişi raporuydu. O bilirkişi raporu da oldukça dikkat çekiciydi soruşturma kapsamında. Dilerseniz haberimizde o bilirkişi raporunun detaylarına hep birlikte bakalım.
2: Uğur ailesi ve şirketleriyle Yeliz Kaya arasında dolaylı mali bağlantı hattı var. Tuğrul Uğur, yasa dışı bahis dosyalarında geçen Kıbrıs bağlantılı şirketlere para gönderdi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur hakkındaki bilirkişi raporundan.
3: İfademizi verdik. Çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz. Teşekkürler.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul

0: Uğur'la Babala TV, Babalayka Film ve OSIS yapım hesapları incelendi. Raporda Oğuzhan Uğur, kardeşi ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildi. Tuğrul Uğur'un Babala TV ve Babalayka Film hesaplarından Kıbrıs bağlantılı, daha önce yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen şirketlerle para hareketleri belirlendi. O para hareketlerinden biri de yasa dışı bahis suçundan kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in dosyasındaki şüphelilerden biriyleydi. Oğuzhan Uğur'un hesaplarında özellikle 2023'ten itibaren işlemlerin sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Babala TV'nin işlem hacminin 2023'te 56 milyon 244 bin, 2024'te 134 milyon 324 bin liraya yükseldiği kaydedildi. Raporda Gain Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa sürede lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon lira bedelli Ömerli villa alımının kaynağının açıklanamadığı belirtildi. Hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde fonların farklı kişi ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler olduğu kaydedildi.
1: Tabii Oğuzhan Uğur ve 9 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şu ana kadar hakimlikten herhangi bir karar çıkmadı. Bekliyoruz karar ne yönde olacak. Takipteyiz ama 9 kişinin şu anda hakimlikte olduğunu ifade etmeliyim.

0: Yarın mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanı, bütün bu görüşmeler gerçekleştirilecek. Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek ve çarşamba günü AK Parti grubunu ziyaret edecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş, Salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncel Bakıran ve grup başkan vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak.
2: Buradayız efendim.
1: Kurtulmuş'un bir sonraki adresi CHP olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16'da görüşecek. Görüşme CHP grubunda değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mermerli salonda gerçekleşecek. Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu mutlak burtlan kararı sonrası ilk kez bir araya gelecek. Çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak. Kurtulmuş çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
0: Tabii bu gelişmelerin siyasi kanadı, siyasi muhatabı DEM Parti. DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor, Öcalan'la görüşüyor. Sonra geliyor, buradaki siyasi partilerle görüşüyor. AK Parti, MHP, parlamentodaki diğer partiler, hatta dışarıdaki partiler vesaire. Süreç önemli bir noktaya geldi. Şimdi bundan sonra ne olacak? DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti ve döndüler, onu söyleyeyim. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. DEM heyeti gitti, Abdullah Öcalan'la görüşüyor, görüştü ve döndü. Şimdi belki saatler, dakikalar içerisinde DEM heyetinden bir açıklama gelecek. Ama ne olduğu özetlemem gerekirse şunları söyleyebiliriz. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyetin ziyareti 5 saat sürdü. Ziyarette DEM Parti'nin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın çıkacağı siyasi partiler turu ele alındı. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasa teklifinin meclise sunulması ve yasalaşması hedefleniyor. Az önce ifade etmeye çalıştım. Bu ekip, bu heyet, yani DEM heyeti İmralı'dan döndü. Abdullah Öcalan'la görüştü. Buradaki çerçeve yasayı gittiler ve Abdullah Öcalan'la görüştüler. Geri döndüler. Şimdi değerlendirme yapılıyor. Orada yaptıkları görüşmeyi yazılı bir metinle ya da sözlü olarak harfiyen kamuoyuyla paylaşacaklar. Bu belki dakikalar sonra olabilecek bir şey. Ama DEM heyetinin görüşmeyi yapıp döndüğünü söylemeliyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamentosu bu meseleyi yasal bir çerçeveye kavuşturmak için son sürat çalışıyor. Herkes elini taşın altına koyuyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak mutlan kararının verildiği dosya Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın 1 Eylül'den sonra gündeme alınması bekleniyor. Gözler bir yandan da Özel cephesindeki yeni parti hazırlığında. Özel'in salı günü grup toplantısında, ki bazı çevrelere göre son grup toplantısı olarak değerlendiriliyor. İşte salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması bekleniyor. Yani yeni bir parti kurduk demesi bekleniyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde nasıl bir mesai var? Ne oluyor, ne bitiyor? Bir de genel merkeze bakalım.
3: Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Çekindiler. Eylül'e kaldı. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
4: Mutlak mutlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel

0: Demokratlar Cephesi yeni parti kararını duyuracak. Genel merkezde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta CHP'de önemli gelişmeler yaşanacak. Yargıtay'a ulaşan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak mutlak kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel Cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak.
1: Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
0: Özel aynı günün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
2: Kemal Bey günlerce nereye gidiyorsunuz? Bir yere gitmeyin, baba ocağı burası dedi ama Özgür Özel ve arkadaşları gemileri yaktılar. Belli ki gidiyorlar. Grup toplantısına bakacağız. Grup toplantısında partinin ilan edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor ama büyük oranda herkes bu konuda yeni partinin ilan edileceğini söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni dönemdeki yeni gelişmeler Türkiye siyasetini de belirleyecek önemli adımlar. Sayın seyirciler, bu arada belediyelere yönelik operasyonlar da devam ediyor. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda İzmit Belediyesi'nde bazı ihaleler incelendi. İhaleleri kazanan ve teklif veren firma yetkililerinin belediye yetkilileriyle akraba olduğu, firmalardan komisyon adı altında para alındığı öne sürüldü. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvetle ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor. Yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada profesyonelliklerde görev yapan bazı kulüp yöneticileri gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i için savcı tutuklama talebinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada son 6 yıla ait bahis platformu verileri ve MASAK analizleriyle birlikte değerlendirildi. Profesyonelliklerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketleri tespit edildi. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'da yöneticilik yapmış kişilerin de olduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıkça serbest bırakıldı. 5'i tutuklama, diğerleri adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Enteresan bir haber, İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında bazı kamu görevlilerinin suç örgütlerine bilgi aktardığı belirlendi sayın seyirciler. 27'si kamu görevlisi, 50 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliler arasında polisler, gümrük muhafaza memurları, avukatlar, kimler var?
3: Suç ve arama kayıtlarını, gümrük geçiş bilgilerini aktarıyorlardı. Para karşılığı uyuşturucu kaçakçılarının sınırdan geçmelerini sağlıyorlardı. Bu iddialarla aralarında kamu görevlilerinin olduğu şüphelilere operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisine girdiğini tespit etti. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine dair bilgi aldıkları belirlendi. Aralarında gümrük muhafaza müdür yardımcısı ve 15 gümrük muhafaza memuru, denetimli serbestlik memurları, 10 polis memuru ve 2 avukatın olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde 12 ilde operasyon düzenlendi, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yazışmaları, İpsala sınır kapısındaki kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tırın İpsala sınır kapısından X-ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği iddia edildi. Dosyada masak ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Şüphelilerden Serkan Cemal G'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi olduğu kaydedildi. Soruşturma sürüyor.
2: İbretlik gelişmeler. Bir taraftan devlet operasyon yapıyor. Uyuşturucu baronlarına, çetelere ve diğer suç mahfillerine yönelik operasyonlar yapılıyor. Toplumda çocuklar, gençler uyuşturucuyla tanışmasın. Kötü işlere alet olmasın. Çocuklar özellikle yaşları da kullanılarak sokak çeteleri tarafından kullanılmasın diye operasyonlar yapılıyor. Ama devletin içinden devlete layık olmayan, ülkeye layık olmayan, bu memleketin halkıyla, bu memleketin kimliğiyle yaşamaya layık olmayanlar devlet görevlisi olsa bile içerideki bilgileri çetelere ve yasa dışı örgütlere sızdırıyorlar. İhanet böyle bir şey. Tam böyle bir şey. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağını vurguladı. Harekatın 52. yıl dönümüne siyasetçilerden de peş peşe mesajlarla büyük destek ve anma programları geldi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. Kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.
4: Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkı için önemine değindi.
5: 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktasıdır. Bugün de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasını kararlılıkla desteklemeyi sürdürüyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin garantörlüğüne dikkati çekti.
6: Şanlı Türk ordusu, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır. Ana vatan ve garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
7: Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlere işaret etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da 52 yıl önce Barış Harekatı'yla verilen mesajın bugün de geçerli olduğunu belirtti. Türk milleti soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır vurgusu yaptı.
2: İngiltere çift rejimli, çift sistemli ender ülkelerden biri. Başbakan değişti, yaprak kımıldamadı. İngiltere'de başbakan değişti ama hiç ses gelmedi. Zira Başbakan Starmer istifasını Kral Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrıldı.

0: ayrıldı. E ayrıldı ne oldu? Ülkenin yeni başbakanı Andy Burnham oldu. İki isim sırasıyla başbakanlık ofisi 10 numaranın önünde açıklamalarda bulundular. İngiltere'de yeni bir dönem. Aslında yeni sayılır mı bilemiyorum ama hiç olmazsa başbakanlık koltuğuna yeni bir ismin oturmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı.
1: My work is done.
2: Starmer resmen istifa ederek görevinden ayrıldı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu.
3: That I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh prime minister since 2016.
2: İngiltere'de bir kez daha görev değişimi yaşandı. Koltuğunu devreden Starmer, başbakanlık ofisi 10 numaranın önünde son kez konuştu. İngiltere'nin 2 yıl önceye göre daha güçlü olduğunu savundu.
1: Our economy is stronger. Our public services are on the up with the biggest fall in waiting times for 17 years. Children are being lifted out of poverty every single day. Immigration is down significantly. Our defense and security are on a far stronger footing and our international reputation is greatly enhanced.
2: Starmer konuşmasının ardından Kral Charles'a istifasını sundu. Kral daha sonra Buckingham Sarayı'nda Burnham'ı kabul etti. Hükümeti kurma görevini verdi. Yeni başbakan ilk konuşmasında değişim sözü verdi.
3: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
2: Yeni başbakan yıl sonuna kadar ülkesi için 10 yıllık bir plan sunacağını da belirtti. Burnham, hayat pahalılığı ve göç gibi birçok önemli problemi çözmeye çalışacak.
0: Çok iddialı. Yani son 40 yılın en büyük değişimi diyor Andy Burnham. Bu arada Starmer bir enkaz bırakmadığını söylüyor. Göçmen meselesini çözdük. Memlekete eskisi kadar göçmen gelmiyor. Dolayısıyla İngiltere'de güvenlik meselesi had safhadaydı. Onu biz normale çektik, güvenli bir İngiltere bırakıyoruz dedi. Ama Burnham'ın özellikle 40 yılda yapılamayan değişiklikleri yapacağız demesi, son 10 yılda 7. başbakan olarak gelmesi gerçekten önemli açıklamalar ve iddialı açıklamalar. Yakın zamanda İngiltere ile ilgili çok ilginç gelişmeler olacak. Bunu özellikle takip etmenizde fayda var. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar sürerken arabulucular bir kez daha devreye girdi. Taraflara geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulması önerildi. Henüz bir cevap yok, netleşen bir şey yok. Ama taraflar savaşı durdurun ki bir anlaşma zemini oluşabilmesi için sakin kalalım dediler.
2: Bir yanda gerilim yükseliyor, diğer yanda müzakere ihtimali gündemden düşmüyor. Gözler ABD ve İran arasında mekik dokuyan arabulucuların yeni önerisine çevrildi. Taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken arabuluculardan mutabakat saptını canlandırmak için yeni bir öneri geldi. Üst düzey İranlı kaynaklara göre arabulucular geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulmasını önerdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın kapsamlı bir savaşın içinde olduğunu söyleyerek, gerçek olmalı ve bu direnişin doğal sonuçlarını kabul etmeliyiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaide, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün açıklaması yaptı. Arabulucu ülkelerin İran'a bazı mesajlar ilettiğini aktardı.
4: Uvat!
2: Açıklamalar sürerken sahadaki bilanço ağırlaştı. New York Times gazetesi İran'ın saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını, Pentagon'un bu durumu sakladığını öne sürdü. Pentagon'un çatışmalara ilişkin açıkladığı sayıların gerçeklerle uyuşmadığı belirtilen haberde, Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediği öne sürüldü. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulunuldu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 17 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
0: Şampiyon İspanya. Dünya Kupası sona erdi. Tabii şampiyon

0: Bitti. İspanya başta Fransa ile birlikte favori takımlar arasında gösteriliyordu. O favoriler arasında doğal favoriler var. Mesela Brezilya, mesela Almanya, mesela İngiltere, mesela Arjantin. İtalya yoktu burada. Ama o isim, o takımlar arasında en fazla dikkat çeken ülke İspanya ve Fransa'ydı. Son yıllardaki atılımları, özellikle Paris Saint-Germain'in üst üste Şampiyonlar Ligi'ni alması, Fransız futbolundaki atılım. Bütün bunlar Fransa'yı çoklu seçeneklere iten, takım içerisindeki bütün oyuncuların efektif olarak kullanıldığı ve her oyuncudan bambaşka yerlerde bile üst düzey fayda elde edilebilecek bir takım olması. Fransa böyle bir favoriydi. İspanya ise topun aklını alıyordu. Müthiş pas yapan bir takım ve İspanya Dünya Kupası'na aslında son Avrupa şampiyonu olarak geldi. 2010'da Del Bosque ile Dünya Kupası'nı almıştı. İkinci kez bir Dünya Kupası alır mı izlediler. Disiplinli ve doğru oyunla, yaklaşık 16-17 yıldır sürdürdükleri oyunla geldiler. Amerika'dan da şampiyon olarak döndüler. Tabii şampiyonanın ardından bazı fotoğraflar, bazı anlar kaldı. Öncesinden de çok kısaca onlara bakacağım. Mesela burada işte çok herkesin günlerce konuştuğu, bütün spor kanallarında, HT Spor'da, her yerde, bütün spor platformlarında konuşulan, böyle bir tesadüf olabilir mi denilen fotoğraf. İşte Messi, Lamine Yamal'ı burada bir yardım kuruluşu için, böyle bir fotoğraf için küvetin içinde yıkıyor. Yani ona duş aldırıyor küçük Lamine Yamal'a. Yıllar sonra bunun acısını çıkardı tabii. Sen misin beni ıslatan dedi ve Messi'nin elinden kupayı aldı. Aslında ne Messi ne de Yamal dün akşam pek fazla iyi oynayamadılar. Daha doğrusu oynatılmadılar. İyi kapatılan iki isimdi. Ama sahadaki iki büyük yıldız da onlardı. İşte bu fotoğraf, yani Messi ve Lamine Yamal. Aralarında tam 20 yıl fark var. 20 yaş. Yani Messi Yamal'dan 20 yaş büyük. Bu Dünya Kupası tarihinde ilk kez oluyor. Bir oyuncu diğer oyuncudan 20 yaş büyük. Ve kim ne derse desin ikisi de büyük yıldız. Yamal en azından yıldız adayı. İşte oradan şuraya. Gerçekten güzel bir an. İyi bir enstantane. Yani futbolun hep bahsedilen şu hikayesi, ara ara da çok abartılan hikayesi. Ama nihayetinde bu gerçekten, yani bir milyarda bir görülebilecek bir hadise. Burada tesadüfen oluyor. Daha sonra da işte karşılaşmadan önce ya da sonra birbirlerine sarılıyorlar. Ama burada başka bir kültür, başka bir ekol var. Onun altını çizmek lazım. Bu bir Made in Barcelona. Bu bir Barcelona planı, Barcelona projesi. Yani futbol takımları nasıl oluyor, nasıl büyük takım olunuyor? Aslında bu sadece basit bir görsel değil. Uzun uzun uzun yıllara yayılmış bir çalışmanın sonucu. Bu Cruyff'un altyapısını attığı, üzerine çok şey inşa edilmiş Barcelona'nın ortaya çıkardığı bir fotoğraf. Zaten bu da Barcelona organizasyonu. UNICEF tarafından böyle bir şey yapılıyor. Ve şimdi yine o altyapıdan, Barcelona'dan çıkan iki futbolcu final oynuyor ve birbirlerine sarılıyorlar. Burada da Messi'nin gözyaşları. Kim ne derse desin, politik olaylar, siyasi olaylar elbette kupaya damgasını vurdu. Arjantin kayrılıyor. Arjantin'i koruyorlar denildi. Ama Messi bütün bu söylentilerin içerisinde elbette çok büyük futbolcu. Yani dünya tarihinde Armando Diego Maradona'dan sonra herkesin en büyük futbolcu olarak kabul ettiği bir futbol ikonu. Son Dünya Kupası kazanamadı, gözyaşlarıyla gitti. Ama Arjantin'in özellikle FIFA tarafından kayrıldığı iddiaları, kısmen de bazı pozisyonlarda bunun da ispat edilmiş olması, tabii Arjantin gibi aslında yoksul bir ülkeyi antipatik, kolonyalist, işgalci bir ülke konumuna getirdi. Tabii işin siyasi boyutu da şuydu. Arjantin'e İsrail Başbakanı Netanyahu'nun verdiği destek bir anda Arjantin'i antipatik bir takım yaptı. Kim ne derse desin. Normalde Arjantin 82'de, 78'de, 86'da, 90'da hiç böyle bir takım değildi. Yani Arjantin yoksulların, işte imkansızlık içerisinde yetişmiş asi futbolcuların iyi takımıydı. Ya da iyi futbolcuların iyi takımıydı. Ama burada olmadı ve özellikle politik hadiseler, siyasi olaylar, yani katliam yapan bir İsrail başbakanının Arjantin'i destekliyoruz deyip bayrak açması Arjantin gibi bir takımı dünyanın önünde antipatik hale getirdi. Ve herkes neredeyse İspanya'yı tuttu. İspanya'da şampiyon oldu. Bu arada spor demişken iki cümle ekleyeceğim. İspanya'nın sevinç görüntülerini ekrana getireceğiz. Ama şöyle, dikkat çekici bir şey. Mesela İtalya bu Dünya Kupası'nda yoktu. İtalya Dünya Kupası'nda yoktu ama İtalyan tenisçi Wimbledon'da final oynadı ve şampiyon oldu. Çeklerin iki kadın tenisçisi Wimbledon'da şampiyon oldu. Yani ülkeler belki futbolda bulundukları, hak ettikleri o eski şaşalı günlerinin getirdiği yerlere gelemeyebiliyorlar ama o spor kültürü farklı disiplinlerle devam ediyor. Yani bakıyorsunuz İtalyan tenisçi Wimbledon şampiyonu oluyor. İki Çek kadın tenisçi final oynuyor. İşte Alman'la birlikte bir Alman tenisçiyle final oynuyor. Başka bir yerde başka bir şey oluyor. Biz bunu son yıllarda kadın voleybol takımıyla yaptık. Şimdi buna galiba erkekler de ekleniyor. Evet, futbolda burada başarısız olduk ama başka disiplinlerle, yani sportif bir ülke kimliğiyle dünyanın önüne çıkıp başka disiplinlerde, başka işlerle burada yerimizi almalıyız. Yani Arjantin futbol dışında pek bilinmiyor. Bu işi de iyi yapıyorlar. Ama biz bir Avrupa ülkesiyiz ve başka şeyler, başka eksiklikler, başka hatalar, onları derleyip toparlayıp onlar üzerine çalışma yapıp bir yere gelmeliyiz. Bu Dünya Kupası'nın bize bıraktığı hikaye bu. Ne olursa olsun iki büyük takım iyi bir finaldi. İyi futbol yoktu ama heyecanı çok yüksekti ve İspanya kazandı. Peki kazandı da ne oldu? Madrid'de dünyanın farklı noktalarında İspanya'nın şampiyonluğu nasıl kutlandı? Bir bakalım.
1: Dünya Kupası zaferi İspanyolları sevince boğdu. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te taraftarlar polisle çatıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de maç dev ekranlardan verildi. Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol coşkuyla karşılandı. Taraftarlar golü meşalelerle kutladı. Maçın son düdüğüyle birlikte sevinç katlandı. Madrid'de binlerce İspanyol Dünya Kupası zaferini doyasıya kutladı.
2: Bu gelmiş geçmiş en muhteşem şey. 16 yıldır bunu bekliyorduk. Son kazandığımızda 8 yaşındaydım. Her maçı izledim. İspanya'nın maçlarını, İspanya'nın olmadığı diğer maçları, hepsini. Sanki gelmiş geçmiş en muhteşem şeymiş gibi yaşadım. Yaşasın İspanya. Dünya şampiyonuyuz.
1: Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İspanya milli takımı Dünya Kupası ile birlikte Madrid'e geldi. Kupayı uçaktan Kaptan Rodri ile teknik direktör De La Fuente indirdi. Dünya Kupası'nı piste koyan İspanyol futbolcular bol bol kupanın fotoğrafını çekti. Arjantinli taraftarlarda ise hüzün hakimdi. Maçı stadyumda izleyen taraftarlar kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bazı taraftarlar dünya ikinciliğini kutladı. Ancak obelisk çevresinde tansiyon yükseldi. Bazı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı. 12 kişi gözaltına alındı. Arjantin'in çeyrek finale yükselmesi ve yarı finali kazanmasının ardından da aynı bölgede benzer olaylar yaşanmıştı.
0: Şimdi dönelim içeri. Böyle büyük büyük başlıklar, büyük büyük meseleler de bizim emekli işine bir bakalım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi Temmuz maaşlarına yetişmedi sayın seyirciler. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alanların 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 4,9 milyon emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı ödenecek.
3: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
0: Sayın seyirciler, Merkez Bankası Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi nedir? Ne yönde? Orta Doğu'daki savaş, hatta aslında barışa bağlanmak üzere olan ve tekrar başlayan savaş faiz kararına yansıyacak mı? Ne olacak? Ayrıntılara bir göz atalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe saat 14'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre politika faizlerinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tutmuştu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Piyasaların gözü bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fed'de. 29 Temmuz'da Fed faiz kararını açıklayacak. Bu kararda olmasa da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
0: İstanbul Tuzla'daki bir site eski yönetimin usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Sitede eski yönetim usulsüzlük yaptı deniyor. İddialar çok ciddi. Ne deniyor? Toplanan milyonlarca liralık aidat usulsüz bir şekilde kullanıldı ve site borç batağına sürüklendi. Site sakinleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı. O mağduriyet acaba toplanan paranın bazı illegal yerlerde, yasa dışı işlerde mi kullanıldığı sorusunu da akla getirdi.
4: Futbol sahası yapılacak demişti. Çocuğum hala bana soruyor işte top sahası ne zaman olacak baba diye. Ben çocuğa bir şey söyleyemiyorum.
3: Ne söz verdikleri futbol sahasını yaptılar ne mevcut ortak alanların bakımıyla ilgilendiler. İddiaya göre topladıkları parayı usulsüz kullandılar. Siteyi borç batağına soktular.
5: Bu borcun içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum.
3: Burası İstanbul Tuzla'da 268 dairelik bir site. 2023 yılında site yönetimine gelen iki ortak iddiaya göre milyonlarca lira aidat topladı.
5: 2 milyona yakın bir ödeme alındı. Ödemelerin karşılığı sitede yok.
6: Çok ciddi mağduriyetlerimiz var. Tehdit ediliyoruz.
7: Sürekli para topluyorlardı.
3: İddiaya göre toplanan paralar kişisel hesaplara aktarıldı. Yasa dışı bahiste kullanıldı. Yönetim gittikten sonra da site borç yükünün altında kaldı. Site sakinleri çözüm bekliyor.
5: Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış. Elektrikler kaçak bağlanmış. Açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız.
6: Bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok aşırı mağduruz.
0: Bilmiyorum biraz ağır mı olacak ama Türkiye'nin en büyük meselesi denetleme meselesi. Yani yapıların sivil ya da resmi, kurumların resmi ya da sivil fark etmez denetlenmesi, şeffaflığı. Ya nasıl oluyor bir site yönetimi para topluyor sonra o paraları kişisel hesaplarına aktarıyor. Bu hesap hareketleri herkes tarafından görülmüyor mu, açık değil mi? Ya da nasıl oluyor bu işler? Gerçekten büyük boşluklar var. Çok büyük boşluklar var. Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 4 çocuktan ikisi kurtarılmıştı sayın seyirciler. Fakat çocuklardan birinin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 11 yaşındaki. Şahin'i ise arama çalışmaları hala devam ediyor.
1: Dört çocuk serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan ikisi kurtarıldı. Birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğeri ise hala kayıp.
8: Tamam, gel dediğin üstüne.
1: Olay cumartesi günü Aydın'ın İncirlioğlu ilçesinde yaşandı. Dört çocuk serinlemek için ilçeden geçen Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Çocuklar debisi yüksek olan suda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri geldi. Çocuklardan ikisi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
9: Allahu Ekber.
1: Kaybolan iki çocuktan Şahin'le Eda için arama çalışması başlatıldı. Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni suya girdikleri noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. 15 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi. Akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özda arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp çocuktan hala bir iz yok.
0: İstanbul Fatih'te karı koca iddiaya göre bir kuyumcuya ait depoya girerek piyasa değeri 170 milyon lira olan altınları alıp gitti. Ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için de yüzlerini gizlediler. Fakat bu tedbirler, kendilerince aldıkları bu tedbirler polisten kaçmaları için yeterli olmadı.
3: Yüzünü şapkayla gizleyip depoya girdi. Eşiyle birlikte kilolarca altını bavula doldurup kaçtı. Polise İstanbul Fatih'teki bir kuyumcuya ait depodan hırsızlık ihbarı yapıldı. Yaklaşık 52 kilogram eritilmiş hurda altın çalınmıştı. Polis depodaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kameraya yansıyan biri kadın, iki şüpheli vardı. Depoya giren ikili kilolarca altını yanlarında getirdikleri bavula doldurup gitmişti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Nermin İyi ile eşi Ersin İyi olduğu belirlendi. Kağıthane'de oturan çiftin evine gece yarısı operasyon yapıldı. Çalınan altınlar gizli bölmede bulundu.
9: Çanta var.
10: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
3: Şüpheli karı koca gözaltına alındı. Sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 170 milyon değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.
0: Memleketten farklı haberler, farklı başlıklarla ana habere devam ediyoruz. Samsun'dayız. Samsun'da içinde 6 kişinin olduğu tekne alabora oldu. Ve maalesef o teknede 3 kişi hayatını kaybetti.
3: Tekne dalgaların arasında alabora oldu. Denizde can pazarı yaşandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişinin bulunduğu tekne Jostal mevkisinde denize açıldı. Bir süre sonra rüzgar etkisini artırdı. Dalgalar da büyüyünce tekne daha fazla dayanamadı.
11: Dalgadan panik, öyle anlatılanlar, o çıkanların anlattığı. Dalga olunca panik yapmışlar. Tekne alabora olmuş. İki kişi tekneye tutulmuş, diğerleri yok.
3: Teknenin battığını fark edenler hemen ekiplere haber verdi. O sırada bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İki kişiyi ise ekipler kurtardı.
11: Kaynana, kayınpeder, bir de yeğen. İki yaşlı insan var, bir de genç varmış. Üç kişi yok şu anda.
3: Yapılan çalışmalarda üç kişinin de cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İş arıyorsunuz, iş görüşmesine gittiniz. Buraya kadar tamam. İlan gördünüz ya da davet aldınız ya da tavsiyeyle, fark etmez. İş görüşmesi için artık uygun mekana ulaştınız ve görüşme başladı. Aslında neyi merak ediyorsunuz? Çalışacağınız iş yerinde muhatabınıza, oranın amirine, memuruna, müdürüne ya da sahibine önce neyi sormalısınız? Burada çalışacağım ama ben şunu merak ediyorum. Şu konu nasıl? Ulaşım nasıl? Çalışma saatleri nedir? İş yoğunluğu nedir? Tam olarak ekstra farklı işler, farklı başlıklar, mesailer vesaire var mıdır, yok mudur? Bunları mı sorarsınız, yoksa direkt ben ne kadar maaş alacağım diye mi sorarsınız? Aslında işverenler şöyle diyor. İş görüşmesine gelenlerin yaptığı en büyük hata önce maaş aralığını sormak. Yani ne kadar kazanırım? Bu ilk görüşmenin, ilk tanışmanın konusu değil diyorlar. Gerçekten öyle mi değil mi? Hassas bir mesele. İrem Şimşek bu meseleyi sordu, soruşturdu. Bakalım iş görüşmeleri nasıl oluyor?
12: Maaşını sorması lazım yani, kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
13: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
2: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
9: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
13: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
2: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
14: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
2: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
13: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
15: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
16: Mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
17: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
18: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum, açık konuşayım, en yakınıma bile.
9: Herkesin ne kazandığı kendinedir.
13: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
0: İzmir'e gidelim. İzmir'deki sakız ağacı bahçelerinde mesai başladı sayın seyirciler. Temmuz ayında çizilen sakız ağaçlarından damlayan sakızlar Eylül ayında hasat ediliyor. Bakın nasıl oluyor.
1: Ağaçlara çizikler atıldı. Sıra o çiziklerin dolmasını beklemeye geldi. İzmir'deki sakız bahçelerinde mesai başladı.
19: Coğrafi işaretli çeşme damla sakızı ağaçlardan akmaya başladı. Yılın bu döneminde ağaçlara çizik atılıyor. Sonrasında Eylül ayında her bir çizikten akan reçine hasat ediliyor.
20: Sakızın kabuklarına çiziyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi odunsu kısmına zarar vermeden. Şu kabukların içinde bulunan reçine kanalları şu attığımız çiziği kapatmak için oraya salgılıyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bunlar kuruyor ve sonrasında da bunun hasatını yapıyoruz.
1: Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızı birçok alanda kullanılıyor.
21: Bizim gastronomi alanında işte kahve, dondurma, muhallebi gibi olaylarda biliniyor. Ama esas sakız Avrupa İlaç Birliği tarafından herbal medicine, bitkisel ilaç ilan edilmiş. Özellikle mide, ülser bu tip konularda çok faydası olduğu bilinen birçok kanser araştırmasına konu olan deneylerde kullanılıyor.
1: Üreticinin hedefi ağaç sayısını artırmak.
20: Odağımız sakız ağacı sayısını artırmak. Biz yaklaşık 1000 dikili sakız ağacıyla başlamıştık. Şimdi 30.000 dikili sakız ağacımız var.
1: Ağaç sayısını artırınca Türkiye'nin yıllık ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan karşılanabilecek.
20: Hayal değil. Bu hızla gidersek biz önümüzdeki 7-8 yıl içinde ülkemizin 20 ton olan yıllık ihtiyacını 7-8 yıl içinde karşılamış olacağız.
0: Yani ağaçlar çiziliyordu. Ağaçların altındaki o beyaz örtü acaba kireç mi atılmış? Hani gübre niyetine, onu merak ettik. Bizim fındık bahçelerinde ara sıra kireç atarız biz. Tabii gübre de atılıyor ama bu burada ne oluyor? Sakız ağaçlarının altına kireç mi atılmış onu bilemiyorum. Ama özellikle damla sakızlı dondurmanın üzerine tanımam. Memleketin her tarafında bir değer, her tarafında bir güzellik. Yeter ki doğru kullanalım, iyi kullanalım. Gerçekten İyi bir ülke burası. Güzel bir coğrafya. Habertürk'te ana haberde bir reklama gidip gelelim.

Ana haber bitti. Bugünlük bu kadar. Yarın 19'da Habertürk'te Ana Haber'de birlikteyiz. Sena Alkan gelecek şimdi. Sena önemli başlıkları konuşacak konuklarıyla. Özellikle ahbap meselesi ve tabii bu arada Oğuzhan Uğur. Tutuklanma talebiyle mahkemeye, hakimliğe sevk edildi. İşi takip ediyoruz. Sena Alkan'ın programında onun gelişmelerine bakacağız. Tabii bu arada İzmit Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. O operasyonda son dalga, son durum nedir? Nereye kadar gitti? Neler var? Onlar da konuşulacak. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel yeni bir parti kuruldu mu, kurulmadı mı? Ona bakacak Sena Alkan ve konukları. Az sonra yayın devam edecek. Benden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu

41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.

0: İyi akşamlar. Açık ve Net'tesiniz. Hoş geldiniz. 20 Temmuz bugün günlerden. Ben Sena Alkan. Böyle pek çok konuyu konuştuğumuz bir akşam olacak bu akşam. Özellikle iç siyaset ve içeride konuştuğumuz başlıklar var. Oğuzhan Uğur adliyedeydi. Karar bekleniyor. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini biliyoruz. Ama tabii suçlamalar neler? Ahbap soruşturmasıyla bağlantısı ne? Hepsi ayrı bir soru işareti. CHP'nin içerisinde CHP'li belediyelerin durumuyla ilgili bugün gelen haberler var. CHP'de yeni parti artık yarın açıklanacak deniyor. Hakikaten öyle mi Özgür Özel yarın ne açıklayacak gibi çok soru var. Hepsini sorarız, konuşuruz. Konuklarımız da hazır. Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç, Nihal Bengüsü Karaca, Ferhat Murat, Ali Şerdelek, Kemal Özkıras. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ve Arzu Kaya, Habertürk Muhabir İstanbul Adliyesi'nde bizi bekliyor. Hızlıca birazdan ona gideceğiz. Çünkü o kararı da bekliyoruz. Ne duyacağız merak ediyoruz. Ne konuşuluyor merak ediyoruz. Ama önce şöyle çok kısaca bir reklama gidelim. Kısa bir reklamdan sonra da bakalım Oğuzhan Uğur için hangi karar bekleniyor, adliyede ne yaşanıyor sorarız.
1: Prentek'le devam edecek. Prentek benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Kısa bir aranın ardından Açık ve Net'e başlıyoruz. Şimdi önce bir gidelim Çağlayan Adliyesi'ne. Oğuzhan Uğur için kararı bekliyoruz şu dakikalarda. Yani tabii bir yandan da anlamaya çalışıyoruz. Neyle suçlanıyor? Tutuklama talebi var. Arzu Kaya Çağlayan Adliyesi'nde sabahtan bu yana takip etti. Bir, ya ifadesinde neler demiş? Tutuklama mı bekleniyor orada? Söz sende Arzu.
2: Sena Alkan, sorunuzla başlayayım isterseniz. Tutuklamam bekleniyor. Savcının talebi aslında bu yönde. Tabii ki kararı hakimlik verecek. Biz de bu süreci takip ediyoruz. Yaklaşık 3 saattir Sos Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Oğuzhan Uğur'la birlikte toplamda 9 şüphelinin. Kim bu şüpheliler? Oğuzhan Uğur'un yanı sıra aynı zamanda Ahbap Derneği'nde aktif rol almış isimler bulunuyor şüpheliler arasında. İki suçlamadan tutuklama talebiyle Sos Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Bir tanesi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, bir diğeri de hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma. Savcılık bu suçlardan 9 şüphelinin, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanması istemiyle Sos Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Peki Oğuzhan Uğur ne dedi? Savcılıkta hangi sorulara yanıt verdi? Hakkındaki suçlamalar neydi? Aslında soruşturma Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı zaman yurt dışından yüklü miktarda hesabına bir döviz geldiği ve bunun da banka tarafından şüpheli bulunarak masa ihbar edildiği noktasında başlamıştı. Ancak açı oldukça genişledi soruşturma kapsamında ve cuma gününden bu yana, yani cuma günü gözaltına alınmışlardı. Artık bugün adliye sevk edildiler. Yaklaşık 4 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Bu 4 gün içerisinde açı oldukça genişledi soruşturma kapsamında. 3. dalga operasyonu bu, biliyorsunuz ki. Açı genişledi derken neden bahsediyorum, neyi kastediyorum? Öncelikle MASAK raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporları ortaya çıktı. Ve bu

0: ilgili ilişkisi soruldu Oğuzhan Uğur'a ve aynı zamanda mali analiz raporları, bilirkişi raporları soruldu kendisine. İfadesi yaklaşık 5 sayfaydı Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesi. Öncelikle tüm suçlamaları reddederek başladı ifadesine. Başlık başlık aktarmak gerekirse Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le olan ilişkisine yönelik şu cümleleri sarf etti. 2018'de bir program aracılığıyla tanıştıklarını, daha sonrasında deprem sürecinde görüştüklerini belirtti. Deprem sürecinde Haluk Levent'in kendisini arayarak Oğuzhan Uğur sen de deprem bölgesinde aktif rol al dediğini ve bu yüzden de Oğuzhan Uğur deprem bölgesine gittiğini ve hem Ahbap'la ilgili hem de AFAD'la ilgili o bölgede yapılan çalışmaları aktardığını ve buna ilişkin çekimler yaptığını söyledi. Ve hakkında şöyle de bir iddia vardı. Sadece Ahbap'a yönelik bağış çağrısı yaptığı noktasında. Bu iddiayı reddetti. Sadece Ahbap'a değil, AFAD'a da çeşitli bağışlar yapılması noktasında bizim çağrılarımız oldu. Ve biz Babala TV üzerinden kendisinin sahibi olduğu Babala TV üzerinden IBAN'ları paylaştık. Bu şekilde ben şirket hesabımdan kesinlikle hiçbir şekilde bağış toplamadım Haluk Levent'in yayıncısı olduğu, kurucusu olduğu Ahbap için herhangi bir bağış toplama çalışmasında ben bulunmadım dedi. Sadece aktardım, ben aracı oldum ifadelerini kullandı. Daha sonrasında Haluk Levent'le arasının açıldığını söyledi. 2023 yılında aralarının açıldığını ve çok uzun sürede görüşmediklerinden bahsetti. Buna gerekçe olarak ise kırılma noktamız gazeteci arkadaşlarımdan duyduğum hususlar vardı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duyuyordum ve bu dedikodulara binaen de bizzat kendim de aynı soruna muzdarip olunca kendisiyle iletişimi kestim dedi ve 2023 yılından beri görüşmediklerini söyledi. Tabi Ahbap'ın sahada aktif çalıştığını gördüğünü, ancak Ahbap'a gelen paraların kendi konumum gereği ne amaçla kullanıldığını bilmem mümkün değildir ifadesini kullandı. Herhangi bir ticari ilişkimizde söz konusu değildir Ahbap'la dedi. Sonrasında sorulan sorular Haluk Levent'le ve Ahbap'la ilişkilerinden daha ziyade hesabına gelen para transferlerine yönelikti. Şaibeli bulgular vardı. Masanın değerlendirilmesi gerekiyor. Gri alanlar vardı diye bazı hususlar vardı. Onları aktaralım. Çünkü ifadesinde onlara yönelik bir savunma da gerçekleştirdi. Öncelikle Beyin Medya, Oasis Medya ve Game Medya'dan gelen kendisine paralar vardı hesabına. Babala TV hesabına gelen paralar vardı. Biliyorsunuz ki Game Medya hakkında bir yasa dışı bahis soruşturması halen aktif bir şekilde sürüyor. Böyle bir kuruluştan hesabına 45 milyon liralık bir paranın gelmesi Masak tarafından şüpheli bulunmuştu. Savcılık da bunu sordu şüpheli Oğuzhan Uğur'a. Biz yaptığımız işler dolayısıyla bir fatura keserek muhasebe kayıtlarının da tutulduğu bir şekilde iş ilişkisinden kaynaklı bir aramızda para alışverişi oldu dedi. Hesabına gelen milyonlarca lira para vardı. Onunla ilgili de sorular soruldu. Mesela hesabına yatırılan 6,5 milyon lira vardı. Gelen bu paranın kaynağını, yani ismini açıklamak istemiyorum, ancak dostumdan bir borç dedi ve bunun da dernek için gerekli işlemlerde kullanıldığını belirtti. Tabii son olarak da savunmasında üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Ama Masak raporları ve bilirkişi raporundaki hesabına olağan dışı para transferlerini iş ilişkisi olarak vurguladı. Ahbap'la herhangi bir bağlarının olmadığını, Ahbap için herhangi bir kendi hesabından para transferi ve iş ilişkisi olmadığını belirtti. Oğuzhan Uğur'un yanı sıra diğer şüpheliler de ifadelerinde suçlamaları reddetti. Şu an itibariyle yaklaşık 3 saattir ifade işlemleri Sulh Ceza Hakimliği'ne devam ediyor.
1: Teşekkürler Arzu. Arzu, çok kısa bir soru. O zaman bugün ilerleyen saatlerde, dakikalarda bir karar duyacak gibi miyiz? Herhalde öyleyiz.
0: Sena Alkan, evet, gözaltı süresi toplamda 4 gün oluyor. Bu 4 günün sonunda şu an savcılıktaki işlemlerin hemen tamamlanmasının akabinde Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Ve oradaki süreç de başladı. Yaklaşık 3 saattir de sürüyor 9 şüphelinin aralarından Oğuzhan Uğur'un da.

0: bulunduğu 9 şüphelinin işlemleri 3 saattir sürüyor ve hakimlikten bir karar çıkacaktır. İki yönlü bir karar bekliyoruz. O ihtimallerden bahsedeyim isterseniz, hukuken olması gereken durumdan bahsedeyim. Birincisi, tutuklanması talebiyle sevk edilmişti. Bir tutuklama kararı çıkması muhtemeldir. Bir ikinci ihtimal de adli kontrolle serbest kalmaları noktasında olabilir. Bu iki ihtimal doğrultusunda da sulh ceza hakimliğinin evet bugün içerisinde bir karar vermesi bekleniyor.
1: Teşekkürler Arzu. O karar geldiğinde de sana bağlanırız. Kararın içeriği nedir, ne değildir onu da sorarız. Yani Arzu çok net bir şekilde anlattı. Mesela neden ilişkileri kesilmiş? İşte bazı şeyler duydum, rahatsız oldum. Ondan sonra ilişkim kesin, bir meblağdan bahsediliyor. Ama ne kadarı bunun Masak'ın gri alanında? Ya Ferhat Murat, bize bir anlatır mısınız? Hakikaten nedir bu suçlama Oğuzhan Uğur'a karşı? Yani tutuklamaya sevk edilecek sürece götüren suçlamanın temelinde tam olarak ne var?
2: Şimdi birincisi, az önce muhabir arkadaşımız da ifade etti. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma. Ahbaplar suç örgütü olarak değerlendiriyor. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ni, bunu propagandasını yapmak, buraya para taşınmasına ön ayak olmak gibi bir durum söz konusu. Birinci bu. İkinci noktada zaten Oğuzhan Uğur'un MASAK yoluyla tespit edilen para trafiklerindeki soru işaretleri. Birincisi, zaten yasa dışı bahis işlemiyle geçtiğimiz aylarda operasyon yapılan Gain Media. Burada kendisine gönderilen 45 milyon lira para. Bunun yanı sıra diğer
1: bir
2: yasa dışı...
1: Bir böyle gelebilir misiniz, buyurunuz. Bu buradaki MASAK raporuna çıkan meblalar bunlar. Siz bundan bahsediyorsunuz.
2: Evet. Şimdi burada 45 milyon lira Gain Medya aracılığıyla tahsil edilen Babala TV'nin şirketinin tahsil ettiği rakam. Bunun yanı sıra yine soruşturma içerisinde karşımıza çıkan meselelerden bir diğeri, burada henüz görmediğim, yasa dışı bahis baronlarıyla olan para trafikleri Kıbrıs'ta ve farklı yerlerde, ki Veysel Şahin ve Derhan Başer'den bahsediliyor. Bu iki isimli olan ilişkisi, bunun yanı sıra 25 milyon liralık bir villa alımı var. Villanın Oğuzhan Uğur krediyle alındığından bahsediyor. Ancak buna dair beyanları aynı şekilde belgeye dayanmadığına dair bir bilgi söz konusu.
1: Bir burada duralım mı? 45 milyon lira gain ödemesi. Adam demiş, yani Oğuzhan Uğur demiş, faturayı sunduk. Hak ediş ödemesi bu. Diyor. Burada MASAK raporuna takılan
2: şimdi
1: ne?
2: Buradaki şu. Birincisi, 20 bölümlük bir iş yapmış.
1: Tamam.
2: 20 bölümdeki bölüm başı fiyat da aşağı yukarı 2 milyon 250. Kara para aklama dediğimiz, ya da aslında tam ismini söyleyelim, suçtan kaynaklı mal varlıklarını aklama suçlarında genellikle fatura kesilmiş olması bu suçtan veya varsa bu suç sizi kurtarmıyor. Örneğin 1 milyon liralık bir değerdeki işi 2.25 milyon lira fatura edip buradan kayıt dışı paranın aklanması gibi bir sebebiyet verecek bir sonuç ortaya çıkıyorsa, faturalı olması, faturasız olması bir şeyi değiştirmiyor. Yani 2 milyon 250 bin lira bölüm başı Gain Medya'ya bir satın alma gerçekleştirilmesi savcılık değerlendirmesinde ve bilirkişi raporlarında abartılı bulunuyor.
1: Tamam. Peki bu villa
3: alımı... ilişkin bir bilirkişi raporu, yani bilirkişi raporu var mı? Mesela çünkü hani medya alım satımları birazcık yüksek maliyetli olabiliyor. Çünkü kameraman, arka planda kameraman oluyor, ışığı oluyor. Şimdi bir bilirkişi raporu var mı acaba? Mesela bilirkişi inceletirler, derler ki bu projede evet bu proje aslında 10 milyon lira bir proje ama 45 milyona yapılmış. Yani bu aslında bilirkişiyle yapılsa daha sağlıklı olur. Var mı
2: bilir
3: öyle bir
2: şey raporu var
3: acaba?
1: Bilir. Ne kadarmış?
2: Projelere ilişkin raporu var.
4: Projeye ilişkin galiba yok ama dava sürecinde olacaktır. Onlar çünkü onlar dava sürecinde oluyor zaten.
2: Soruşturma içerisinde bilirkişilerden bilgi talebinde bulunulduğunu biliyorum. Rapor henüz tamamlanmadı ama buna dair bir bilgi raporu hazırlanıyor. Yani şurası
3: proje,
2: önemli. Proje, Can.
3: Projeler çünkü farklı maliyetler olabiliyor. Kimi kanal 5 lira yaptı maliyeti, başka kanal 3 liraya yapabiliyor. O yüzden...
2: Burada zaten maliyetten öte şu. Bilirkişi şunu değerlendiriyor. Programın maliyeti ne? Programın Gain Medya'ya izleyici bazında getirisi ne?
1: Evet.
2: Şimdi bunlar eğer...
1: Bu programı yapan kişinin şeyi ne?
3: O da belli olmaz ki. Niye? Bazı program tutmaz.
5: Aykırı bir şeyden

0: Olmaz yani.
1: Yani bir dizi yapmışlar.
2: Bu bir yöntem. Şimdi netice itibariyle bu bir yöntem. Mesela bunu kara para aklama meselesi üzerinden gerçekleştirebileceğiniz farklı alanlar da var. Neresi var mesela? Futbol sektörü. 1 milyon euro alan oyuncuya 3 milyon euroluk sözleşme yaptığınız zaman eğer suçtan kaynaklanan bir geliri aktarmak istiyorsanız bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Birçok yasa dışı bahis baronunun da özellikle alt liglerde kulüp sahibi olup zaten bu işlemi gerçekleştirdiğine dair geçtiğimiz aylarda soruşturmalarla da karşı karşıya kaldık.
3: Burada da
2: şüphelenilen mesele zaten Gain Medya ile ilgili mesele şu. 450 milyon lira olan sermayesini bir anda 1 milyar 450 milyon liraya çıkaran Gain Medya'nın elde etmesi planlanan geliriyle yükselttiği sermaye arasındaki devasa fark dikkat çekerek MASAK raporlarıyla ortaya çıktı ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şimdi aynı...
3: Ama mesela az önce Alişer'in dediği bilirkişi raporu burada neye esas alacak? Sen onu kastediyordun zannederim.
0: Ya bu ticari hayatı çökertir. Bilirkişi raporu benim kimle kaça anlaştığıma, kimle ne para vereceğime oralara çok zor işler. Yani şöyle futboldan örnek verdiği için söylüyorum. İki tane forvet oyuncusu, bir tanesi bana göre geleceğin yıldızdır, ona göre para verip anlaşmışımdır, öbürü değildir.
3: Ya da bir tanesi
0: aynı şey geçerli. Yani, evet. Yani reytinginin getirisi vardır, başka bir sürü şey var. Bu bilir kişinin oturup da kamera 10 saat çalışırsa bu kadar para harcar diyemez.
2: Hepsi için geçerli.
3: Zaten hepsi için geçerli ve zaten kara para aklayıcıların en çok kullandığı şeyler. Evet. Konser organizasyonları vesaire falan da öyle yani.
4: Çok büyük projeler yapılıyor. Deniliyor ki işte bu kanalda çok büyük bir proje var ve tutacak diyor. İşte ünlü yıldızlar getiriliyor. Milyon dolarlar harcanıyor. 5 bölüm sürüyor. 7 bölüm sürüyor ve bitiyor. Yani o kadar yani 7 bölümü harcayacağın paraya belki 10 tane sinema filmi çekebilirsin. Ama 7 bölüm de bitiyor. Yani bunu fazla harcandı, ne kadar az harcandığı çok... Tutturmaz, mümkün olmaz.
3: Yok orada faturaların detayına girdiğin zaman anlaşılır. Yani işte mesela o, diyecek ki 10 kamera. Gerçekten aynen. 10 kamera kullanılmış onun mıdır? Ve bir kameranın kullanım tutarı o kadar mıdır?
4: İşte onun için programları yani.
3: Tamam onlara girilecektir muhtemelen. Hani ama benim bildiğim kadarıyla burada şu anda olan sadece banka hesaplarındaki işlem anormalliğine dair bir bilirkişi raporu bu.
2: Şimdi biz burada neyi tartışıyoruz? Bir saniye.
5: Bir dakika. Mi, değil mi tartışıyoruz?
3: Sizin dediğiniz ne?
5: Programlarının ciddi bir casting olayı da var biliyorsunuz. Seyircili, sorunlu bilmem ne. Evet. Ve onların hepsi ajanslarla çalışmayı gerektiren ve sadece kendi mutfaktaki ekibine değil ayrıca o ajanslara da ödeme yapılmasını gerektiren işler. Ve dijital içerik üreticiliğinde bu alanın, sektörün starı kendisi. Aslında kıyaslanması gereken işte böyle habercilik ya da sıradan röportajlar yapan diğer youtuberlar değil, kıyaslanması gereken alan yani aldığı paraların yani G'nin ona ödeme yaptığı paraları kıyaslayabileceğimiz yerler aslında ana akım entertainment kanallarında hani böyle büyük programlar yapan kişilerin hani sabah programları falan yapan kişilerin aldığı ücretlerle kıyaslamak daha doğru.
2: Kıyaslanmadığını nereden biliyoruz?
3: Şimdi burada bir
5: o zaman
3: şimdi
5: burada program başına 2,5 milyon o zaman şey kalmıyor.
2: Hayır şöyle.
5: Ne kadar ekip, casting, ajans
2: ben
5: masrafı,
2: şöyle bir şey
5: getirme masrafı.
2: Bir kere birincisi o zaman daha
5: bir kişi raporu
2: tepeden anlatayım. Bir kere Gain kara para aklama soruşturması girmiş mi? Girmiş.
5: Ama işte Oğuzhan, orada çalışan herkesi...
2: Ya bir saniye, biz zaten burada kimseyi yargılamıyoruz. Hayır. Savcılığın, Can'ın söylediği gibi bir projenin yüksek maliyetlerle zarar etmesi sonucu karşımızda olduğunda soruşturmama yapmama gibi bir durumu olabilir mi?
4: Olmaz.
2: Problem ama gördüğü, suç şüphesi gördüğü, sıkıntı gördüğü her şeyle ilgili soruşturma yapılır. Soruşturmanın sonucunda da her şeyi akpak ortaya koyar Oğuzhan Uğur, aklanır çıkar. Buradaki mesele bu zaten. Ama burada birincisi Gain Medya zaten kara para suçlamasıyla şu anda yargılaması devam eden, soruşturması devam eden bir dosya. Onunla 45 milyon liralık bir alacak verecek ilişkisine girmiş olması, bunun yanı sıra diğer yasa dışı bahis baronlarıyla da para hareketliliğin olması, ayrıca Ahbaplar Suç Örgütü'ne de kendi ifadeleriyle birazdan vereceğiz ekrana. 29 milyon en az para aktardığını beyan etmesi incelemeye değer bir şey midir?
3: Sadece değil ki mesela bu villa alımında benim dikkatimi çeken

0: denilen bir şey var. Kendisi ifadesinde 13 milyonunu nakit peşin, kalanını banka kredisiyle ödedik diyor. Şimdi nakitin zaten hani bu nakitin nereden geldi? Arsa mı sattın, bir şey mi sattın, işte bir yerden mi geldi? Evet. Onun açıklaması yok. Ama dahası banka kredisiyle ödendi denen kısımda krediyi de gösteremiyorlar. Oysa ki kredi ya adı üstünde bankadan takip edilebilen masak raporlarına ama da yansıyabilecek bir şey.
1: Artı,
0: çok özür bir saniye şöyle de hayır daha da enteresanı bir bankanın şimdi adını vermeyelim bir şubesinden işte şey işlem yapılıyor satış işlemi ve orada alıcı yani mülkün villanın sahibi de yine o bankanın o şubesi gözüküyor. Orada da bir enteresanlık var. O iki kere
2: banka ipoteklidir villa.
0: Ha işte ondan hayır alıyordur. İşte ipotek falan da gözükmüyor.
3: Yani kredi ipotek olmaması yani
0: takvimse bakılmış ve ipotek de yok. Hiçbir şey yok. O yüzden bu enteresan.
4: Şöyle.
0: Oğuzhan Uğur şöyle diyor. Ben diyor Şebnem bunun kredisinin işte göstereceğim hı-hı diyor. Ama kredi dediğiniz şeyi yani çoğunlukla bir bankadan kapıda kredi çektiğinizde mailinize en azından gelir yani telefondan açar gösterirsin. Niye şey gösteremedi diye enteresan. Üstüne mesela 6,5 milyonluk nakit evet para girişi. Bu da aile dostum diyorsunuz. Evet. Üst üste evet birikince yani bir tane mesele Kemal değil Bey, bir iki üç bir şey, tane üst üste şey en az şey da birikince çok enteresan bir oluşuyor. Bir de çok özür şöyle bir durum da var genel şöyle olarak 2021-2022 falan o tarihlerde gerçekten çok düşük diyeceğimiz 2023 ve 2024'teki işlem hacimlerine göre düşük. Bankala gözüküyor. Hayır bir dakika bitmedi. 2023'te 2024'te yükseliyor ve tamam yükselen bir star diyebilirsiniz. Ama 2025'te 2026'da yine düşüyor.
3: Tekrar düşen bir star haline geliyor.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında bütün muhalefet Babala TV'ye çıktı.
0: Evet,
2: bütün
0: çok,
2: muhalefet.
0: Yani
2: bak,
0: tüm Türkiye o dönemde
2: yani açık çok basit.
0: Ve çıkacağı da biliniyor. Ama işte bu hesaplarda varsa
2: bugün
0: tamam
2: baktım,
0: zaten.
2: Hayır şunun için söylüyorum. Yani,
0: bu CHP'den geldi, bu İYİ Parti'den geldi falan dersin tamam.
2: Bir yayın yapmış 10 milyon izlenmiş. Sadece yayının 10 milyon izlenmesinin
0: ya ötesinde. Ya bu yayınları çok kötüydü de o şişirildi denmiyor ki zaten.
2: Bir de şöyle bir şey var. Nakit
5: kanal
2: para dedin
5: değil,
2: ya.
5: Ona göre yatırım yapar demeye çalışıyorsun
2: evet, evet,
5: değil
2: nakit,
5: mi? Yani çıkacağı
2: nakit,
5: konak,
2: nakit para
5: konuk
2: ya
5: çıkaracağı belli olduğu için.
2: Öyle yastık bir altında biriktirmişti. Şimdi bunu evet, belgelerin biriktirmiştir. Altını
5: yani
2: vardır, nakit dolar almıştır, bilmem ne yapmıştır. Bunu zaten
0: tamam da çıkarırsın. Altını bozdurduğun yer bellidir. Doları bozdurduğun yer bellidir. Can bunların hepsi tabii gösterilebilir. Ben onu söylüyorum.
6: Şey, çok doğru iki şey katılıyorum. Şu banka kredisinden
1: Sena Hanım.
0: Geliyorum Sena Hanım. Yani o ama bir şey senden alayım diyeceğine Kemal Bey'e gideyim. Onu
6: şimdi Oğuzhan'ın söyledikleri üzerinden bir bilgi var. Ferhat Bey 2-3 kere söyledi. Bilgileri şey yapalım, meç edelim. Oğuzhan Uğur ısrarla şunu söylüyor. Kendi zamandaki gain yönetimi şimdiki gain yönetimi değil. Dolayısıyla evet, bu kara para aklı soruşturmasına takılan önceki yönetim.
2: Evet.
6: Hani ben yeni yönetimle sözleşme yenilemedim diyor. Hani gain'i söylerken hı, kara para soruşturması geçiriyor. Evet ama Oğuzhan Uğur'un şu 45 milyonluk sözleşme imzaladığı yönetim
0: evet,
6: o yönetim
0: değil. Aynı yönetim sadece değil. Kara para soruşturmasına bahse konu Oğuzhan olan gain yönetimi evet, o gain yönetimi değil,
2: değil
0: diyor.
2: Değil. Çünkü peki, gain'in yönetimindeydi zaten Oğuzhan Uğur. Sonra satıldı, yönetiminden ayrıldı.
6: Ve sözleşme yenilemedi.
2: Kendi yönetiminde olduğu dönem imzalamışlar sözleşmeyi. Sonrasında satılınca da o yönetimden ayrılıyor. Peki. Ama dediği gibi bak Merve'nin dediği doğru.
6: Açıklamayan
2: bir,
6: sorular
2: bu
6: var
2: 6,5 milyon TL bunu söyleyebilirsin.
0: Ya aile dostunun
2: aile
0: bunu söyleyebilirsin.
2: İsmini söyleyebilirsin. Savcı dersin ki
0: ya
2: aile
0: 13 milyon
2: bu
0: nakit neydi onu söyleyebilirsin ve krediyi çıkarabilirsin. Kemal Bey gerçekten tek bir noktaya.
5: Sizinle devam, Merve'nin devam edeceğim. Kalmaz. Can seninle de devam edeceğim. Kemal Bey buyurun.
1: Şöyle, önce Şebnem Hanım'ın söyledikleriyle başlayayım. Bankaya niye para aynı şubeye yatmış dedi. Muhtemelen şöyledir, gayrimenkul işi de uzunca süre yapmış olduğum için biliyorum. Bankalardan kredili konut satışı yapıldığında banka o kredi miktarını alıcının hesabına hiç yatırmaz. Yani krediyi alan kişinin hesabına para gelmez. Para doğrudan banka şubesindeki hesapta tutulur ve tapuda ipotek işlemi bağlandığında orada açılan hesaptan satıcının hesabına gider. O açıdan
0: zaten
1: normal.
0: Yani
1: banka şubesine tekrar
0: doğru
1: dönmüş ya olması normal. Doğru olması ya gereken bu öyle zaten.
0: Ama şu bankadan kredi aldım diyebilir. Burada
2: evet, o bankadan
0: evet
2: kredi aldığım bankadan kredi aldığım banka yapıyor zaten onu. Hissenin hesabına
0: hayır,
2: geçirmiyor.
0: Hayır ya yani
2: ortada bir dolar.

0: Dolandırıcılık
1: evet, olmadı. Bankadan kredi aldıysa mesela hangi bankadan kredi aldığını biliyor muyuz?
2: İçin söylüyorum.
3: İşte onu bilmiyoruz. Hangi banka olduğunu bilmiyoruz.
4: Onu söylüyoruz. Kredi aldığı yeri söylemiyor.
3: Ya kredi aldığı bankayla ödeme yaptığı banka aynı mı onu bilmiyoruz.
4: Bilmiyoruz,
5: onu
4: söylemiyor.
5: İşte öyle mesela
4: olsa
5: niye söylemez?
4: Sorun yok.
5: Kredi kullandıysan ki herkes her Türk vatandaşı
3: ayrı
5: kullanabilir.
3: Ayrı olamaz.
5: Kredi kullandıysan
3: ayrı olamaz zaten.
5: Bankayı
3: ayrı
5: ve şubeyi niye saklarsın?
4: Evet bak aynı olamaz çünkü tamam, buyur, satıcı da aynı banka.
1: Biz devam
2: arkadaşlar,
1: edelim.
2: Arkadaşlar teknik olarak anlatayım mı? Çünkü mesleğim bu benim bir taraftan.
3: Doğru.
5: Allah Kemal Bey sizinle yapmadığınız meslek yok ha. Maşallah.
2: Türkiye'de geçinmek kolay değil, birçok meslek yaptık bu zamana kadar.
1: Allah bereket
5: Allah versin. Allah daha da iyi geçim şartları nasip etsin.
2: Amin cümlemize inşallah, bütün memlekete. Şöyle kredili bir işlem yapılırken, kredili bir konut veya gayrimenkul işlemi yapılırken bankadan işlemi yapılan şubede dediğim gibi işlemler biter. Ancak işlem bittikten sonra yani ipotek tapu dairesinde bağlandıktan sonra banka kendi şubesinde tuttuğu parayı elbette ki satıcının başka bir banka markasında ya da başka bir şubede hesabı varsa oraya ancak o zaman aktarır. Genelde de sigorta işleri vesaire de olduğu için satıcıya da o şubede hesap açmasını tavsiye ederler. Genelde yüklü meblağlar olur. Aynı anda EFT geçebilsin, havale geçebilsin diye ipoteğin bağlandığı şube hangisiyse genellikle orada hesap açılması.
4: Satıcının kendisi şube olarak geçiyor Kemal Bey. Çok satıcı uygun. Kemal Bey şöyle belki siz de belki görmüşsünüzdür dosyayı, belki dikkatinizden belki kaçmış olabilir diye söylüyorum. Ha, satıcının
2: onu da
4: kendisi
2: onu da
4: bankanın
2: gördüm.
4: O şubesi olarak evet. Geçiyor.
2: Evet, onu da gördüm. O da şöyle olabilir. Bankalar çok fazla batık projeler bankaların elinde kalır. Belki de başka birisine satılmış ipotekli bir mal bankanın malı olabilir. O malı da bankalar kendi bünyelerinde çok da düşük faizde verirler genellikle. Hemen kendi içlerinde kredilendirirler. Öyle bir bankadan satın alınmış bir gayrimenkul de olabilir krediyle.
4: Tam ipotek o zaman adını verirsiniz biter banka, yani. Adını verirsiniz bankanın. Şu benim burada kredim dersiniz. Ben şu anda
2: onu
4: bakamıyorum.
2: Ben
4: siz
2: teknik
4: bakın
2: olarak
4: yani.
2: Olabilecekleri anlatıyorum Şebnem Hanım.
5: Teknik olarak banka o sattığı mala kredi kullandırdıysa ipotek koymaz mı?
2: Kemal Bey. Yani
3: ipotek koyar tabii ki.
2: Yani efendim? Kredi,
3: ipotek koyar tabii ki.
5: Banka
3: koyar.
5: Teknik
2: ipotek
5: olarak
2: koymadan vermez.
5: Sattığı
2: ipotek
5: batık
2: vardır.
5: Malı kredili başka birine sattığı batık malı ipotek koymaz mı?
2: %99.9'una koyar. Çok istisna bir durum olması lazım. Peki. Dışarıda daha değerli bir ipotek istediyse ve verildiyse ancak öyle olur ki genellikle bu da kabul olunmaz zaten. Evet. İkinci konu Gayin ile Oğuzhan Uğur'un yaptığı iş aslında saygı bir projesi bildiğim kadarıyla. Şeyden de açık kaynaklardan da gördüğüm kadarıyla öyle. Saygı bir projesinde Oğuzhan Uğur
5: hayır,
2: şu ana kadar
5: açık mikrofon.
2: 4 tane.
3: Gayin'e mevzular açık.
2: Açık mikrofonu da yaptı ama asıl Gayin'le yaptığı iş yani yüksek meblağlı iş en azından açık kaynaklarda yazdığına göre saygı bir projeleri. Saygı bir projelerinde de bugüne kadar Ceza, Mor ve Ötesi, Mustafa Sandal ve Sertap Erener'e saygı geceleri yapılmış. Ben hepsini de izledim bu arada. Çok büyük prodüksiyonlar gerçekten. Yüzlerce dansçının olduğu, yüzlerce onlarca sanatçının gelip katıldığı, çok büyük dekorların ve kostümlerin yapıldığı yerler. O açıdan para miktarı belki düşünülenden büyük olmuş olabilir. Onu söyleyeyim. Yine not aldığım bir şey galiba Şebnem Hanım söyledi. YouTube gelirlerinin düşmesi. YouTube gelirlerinin yükselmesi.
4: Hesap hareketlerinin
2: yükselmesi ve düşmesi
4: dedim.
2: Aslında ben, o zaman ben yanlış anladım.
3: Ben
2: özür dilerim ama birkaç haber de gördüm. YouTube gelirleri 2023'te pik yapmış sonra düşmüş diye. Orada da şöyle bir şey var. Şimdi Ferhat abi yine ne çok iş yaptın Kemal Bey diyecek ama ben aynı zamanda bir YouTuber'ım. YouTube'dan para kazanmışlığım da var. YouTube'da şöyle bir algoritma çalışıyor. YouTube'da siz sponsorlu bir yayın yaptığınızda YouTube gelirleriniz çok düşüyor. Yani YouTube sponsorsuz bir yayına verdiği kadar parayı birim başı izlenme maliyetini diyeyim sponsorlu yayınlara vermiyor. Çünkü sen buradan zaten bir para kazanıyorsun diyor. Öyle bir gelir düşüşü normal. Bir de seçim

0: Dönemlerinde YouTube gerçekten çok izleniyor ve Babala gibi kanalları özellikle de ekonomik skalada daha yüksek kişiler izlediği için seçim dönemlerinde bu tür kanalların hem izlenmesi hem de geliri
1: Peki.
0: çok artıyor. Oradaki dalgalanma da bana çok normal geldi açıkçası.
1: Yok,
0: YouTube'daki
1: bir
0: dalgalanma da
1: tane
0: çok
1: mesela o
0: normal
1: YouTube
0: geldi.
1: geliri muhtemelen tek bir
0: Bunları
1: hesaba
0: teknik olarak
1: yatıyordur, değil mi
0: söylemek istedim.
1: Kemal Bey? Yani mesela
2: Evet,
1: YouTube
2: tabii.
1: geliri tek bir hesaba
2: AdSense hesabı
1: yapıyordur. Yalnız
2: eşliyorsunuz
1: burada
2: tek
1: mesela
2: hesaba gelir.
1: birden
0: Şöyle
1: fazla
0: AdSense
1: şirketin
0: hesabınızı...
1: gelirlerinde aynı dönemde artış ve aynı dönemlerde düşüş var. Yani YouTube geliri dediğiniz mesela atıyorum Babala TV'nin kurumsal hesabına yatıyorsa
0: Evet.
1: Babalayka vesaire gibilerde yükselme olmaz herhalde. Onlar da
0: Şöyle
1: yükselmiş çünkü.
0: AdSense hesabını zaman zaman isterse değiştirebilir insanlar. Yani AdSense'a bağlı IBAN'ını zaman zaman değiştirebilirler. Ama genellikle YouTube'dan para kazanan insanlar bunu değiştirmek istemezler sık sık. Çünkü bir AdSense hesabınızda IBAN değişikliği yaptığınız zaman en az 3 ay paranız YouTube'da birikiyor. En az 3 ay oradan yeni IBAN'ınıza para girişi çok uzun sürüyor. Çünkü işte İzlanda'da merkezleri var, oradan mektup geliyor vesaire vesaire. Çok uzun bir bürokratik
2: İrlanda.
0: işlem oluyor orada. Bildiğim kadarıyla genellikle YouTuber'lar bunu değiştirmek
1: Pekala.
0: istemezler. Değiştirmiş
1: Teşekkürler.
0: midir bilemem ama genel yöntem genellikle değiştirmemek üzerinedir.
3: Buraya kadar gayet anlaşıldı. Şimdi burada mesela 6,5 milyon lira nakit para girişi. Bunu aile dostundan borç aldık diyor.
2: Kim
3: Aile
2: olduğu bilinmiyor. Bunun
3: neden?
2: ismini vermiyor. Yani normal şartlarda siz birinden borç alsanız 6,5 milyon, 5 milyon, 10 milyon hesaplarınıza da çıksa, MASAK'ta bununla ilgili bir inceleme başlatsa, savcılıkta sizi çağırsa, bilginize başvursa ya bu para nereden geldi dese söylemez misiniz, söyler misiniz?
4: Bir de borç almışsın zaten.
2: Bir de borç
3: Yani, evet.
2: aldığınızı iddia ediyorsunuz. Normal şartlarda söylersiniz
4: Söylemesi
2: ama burada
4: lazım.
2: söylenmemesi soru işareti. Yani bunun da takibinin savcılık
3: Ne
2: tarafından
3: demiş?
2: yapılması
3: Paylaşmak
2: gerektiği,
3: istemiyorum demiş.
2: paylaşmak istemiyorum demiş.
3: 6,5 milyon liranın nereden
2: Evet.
3: geldiğini. Peki bu 2000'den fazla avans işlemi ne?
2: Burada şu, bir kere Oğuzhan Uğur, Balalayka Prodüksiyon ve işte Babala TV'nin sahibi olduğu şirketleri annesinin üzerine yapıyor. Şimdi burada hukukta yeni karşımıza çıkan ifadelerden bir tanesi. Gerçek faydalanıcı savcılık tarafından Oğuzhan Uğur olarak değerlendiriliyor. Yani şirketin fiilen kağıt üzerinde sahibi değil, ancak şirketin bütün faydaları Oğuzhan Uğur'a sevk ediliyor şeklinde bir değerlendirme var. Annesinin üzerine yaptığı için ve ilgili şirketten sigortalı çalışan, maaş karşılığında çalışan bir personel gibi gözükmesine rağmen 2000'den fazla ciddi miktarları da bulan avans işlemi de dikkat çekici bulunuyor savcılık
1: tarafından.
2: Sanırım
1: kardeşi de var. Sadece
2: Kardeşi
1: kendisi
2: de
1: değil.
2: işin içerisinde.
4: Kardeşi
2: Kendisinin
4: ortaklar
2: sadece
4: zaten beraber mi?
2: kardeşiyle beraber
1: Bir tanesinde.
2: bir başka şirkette %25'lik hisseleri var.
3: Tamam.
2: Bu Balalayka ve Babala TV'den haricen değerlendirilen bir şey. Burada kendisine soruluyor. Niye şirketi
1: Balalayka
2: kendi
1: kardeşinin
2: üzerinize
1: zaten.
2: yapmadınız da başka birinin yani annenizin üzerine yaptınız dediğinde ben para işlerinden pek anlamadığım için böyle bir uygulamayı imza attım diyor. Bu da kendi ifadesi. Şimdi
3: toplam işlem, çok özür dilerim. Bütün bunlarda toplam işlem hacmi bu gördüğümüz kadar mı? Bahse konu masak raporuna
2: Şimdi bakın biz
3: yansıyan.
2: Burada şunu tartışmıyoruz ya da bunu yorumlamıyoruz. Sanki bunu yorumluyormuş gibi bir hava var. Şunlardan dolayı Oğuzhan Uğur tutuklamaya sevk edildi. Şimdi iki tane mesele var. Bir, İlkini atlamamamız lazım.
1: Evet.
2: Ahbaplar suç örgütü gibi şu anda savcılığın değerlendirmeyi bu isimle ele aldığı konuya bir propaganda yapmak, Haluk Levent'i güvenilir insan olarak topluma sunmanın bir parçası olmak ve buraya doğrudan finans aktarımında bulunmak, yanı sıra gönüllü bağış destekçisi ol pazarlamasının bir bölümünde yer almak. Yani
3: bunu
2: atlamamamız
3: nasıl
2: lazım.
3: Ya yani buna ilişkin dayanak gösterilen ne var? Yani git oraya bağış yap mı demiş insanlara olsun.
2: Evet demiş.
1: Kendisinin
2: Kendisinin beyanları var. Verelim isterseniz onları. Şimdi mesela Oğuzhan
3: varsa
2: Uğur
3: açalım artık.
1: Yani
2: emniyet
1: biz
2: ifadesinde
1: anında bize gelenleri anında ahbaba
2: bakın,
1: gönderiyoruz diyor.
2: Oğuzhan Uğur'u
3: şimdi deprem zamanındakileri
2: evet,
3: diyorsunuz
2: bakın,
3: siz.
2: Tabii. Tarih 10 Şubat 2023. Tarih 11 Şubat 2023, tarih 26 Şubat 2023. Şimdi Oğuzhan Uğur emniyet ifadesinde şunu söylüyor.

0: söylüyor. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'ne para toplamadım. Peki bu ifadesini kim yalanlıyor? Oğuzhan Uğur yalanlıyor. Bakın ne diyor? 10 Şubat 2023'te 72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık. Devam ediyoruz, buradayız. Ne diyor en üst satırda? 29 milyon plus, yani 29 milyondan fazla bağışı Ahbap'a aktarılıyor diyor. 2 milyon değerinde tıbbi malzeme, işte tır koordinasyonu vesaire, bunlar daha mali olmayan koordinasyonlar.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Burada dememiş ki biz Ahbap'a bunu gönderin demiyor. Yani Ahbap'a aktarılıyor buradan gelen bağış gibi anlıyorum ben.
0: Ahbap'a doğrudan kendi şirketlerinden para aktardığını ifade eden videoları da var. Bakın devam ediyor. Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık bilginize. Bakın bu da çok ilginç bir tweet. Şu an savunmasında ben Ahbap yanı sıra AFAD'a da para işte toparlanmasına öncülük ettim diyor. Ama burada o dönemde hatırlayacaksınız oluşturulan bir toplumsal baskı var. Özellikle muhalif kesimin devlet yok Ahbap var yaklaşımını öne çıkartmasıyla beraber Ahbap'ın desteklenmesinin arzu edildiği bir kampanya oluştu biliyorsunuz. Burada en önemli nokta şu. Başka kişi ve kuruşlara tek kuruş yollamadık bilginize. Hani bunu da özellikle vurguluyor. Kendi ifadesi ne diyor? Ahbap'a tüm parayı aktardı. AFAD gibi Ahbap içinde para topluyoruz dedik diye dayak yemiştik bir kesimden. Artık dövmezler sanırım diyor.
1: Ama Kerem burada Kınır'ın... AFAD'a da topladığını aslında söylemiş olmuyor mu?
2: Evet, Kerem evet ama ifadesinde ne AFAD'a ne Ahbap'a topladık çünkü böyle bir yetkimiz olmadığını biliyoruz diyor.
0: Ayrıca videolarında Ahbap'a paraları kendi şirketlerine gelen hesaplardan ki kendi şirketleri olmadığını da şu an anlıyoruz. Annesinin şirketleri ama gerçek faydalanıcısı. Onu aktardığını da ifade eden videoları var.
3: Kendi şirketinin IBAN'ını mı vermiş şey toplarken?
0: Telefonla ulaşıyorlar ya sevgili Can.
2: Ofiste ünlü.
0: Telefonla ulaşanlara ki bir de işte Kıvanç Tatlıtuğ yine bunun yanı sıra Oktay Kaynarca dizilerden, filmlerden veya müzik sektöründen tanıdığımız isimler Hazal Kaya gibi isimler gittiler Ahbap Derneği'ne yardım kampanyası başlattılar. Ve onun öncesinde de telefon trafiği oluştu. Ve bu telefon trafiği esnasında da kendilerine önce parayı aldıklarını ardından Ahbap'a aktardıklarını kendi beyanları dile getiriyor o dönemde.
1: Burada masumiyet karinesini gözeterek soruyorum. O anda yardım yapmak istemiştir. İnsanlar onun ona bir şekilde bu parayı ulaştırmıştır. O da gitmiştir iyi niyetine güvenerek Ahbap'a göndermiş. Olamaz mı bu?
0: Olabilir. İşte bunu açıklayacaksınız. Bunu açıklarken de ben hiç para toplamadım demeyeceksiniz. Yani bunu yaptıysanız neden yaptığınızı açıklayacaksınız. Şimdi çıkıp ben para filan toplamadım dediğiniz zaman 10 Şubat, 11 Şubat ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde para topladığınızı ifade etmeyeceksiniz. Burada iki farklı yöne çekilebilecek açıklama var.
2: Hayır, zaten
0: ve şu anda bir infial var toplumda.
2: O günlerde ünlüler böyle telefonlarla sürekli bir de onu zaten sosyal medyada da paylaşıyorlardı. Eğer gelen telefonlarda verdikleri IBAN bilgisi Ahbap'sa kendisinin ifadesi gibi AFAD'sa falan hani bunu zaten söylerler. Çıkar. Ama ben de ona şaşırdım. Normalde böyle bir paylaş ya bu şey çünkü yetki o tarafta bağış toplama yardım toplama yetkisi vesaire bu tarz yerlerdedir. Ya babala gibi bir tüzel kişiliğe toplamamanız gerekir bunu da bilirsiniz. Hani o günün sıcaklığıyla telaşıyla mı yaptılar kimse bir muhasebeci de çıkıp onları uyarmadı mı diyor. Evet babalaya bakın, topluyorlar bunu Fatih Portakal'ın babala, programında da söylüyor. Abi, bakın,
0: babalanın kurumsal kimliği 29 milyon artı Ahbap'a aktarılıyor. 2 milyon değerinde tıbbi malzeme. Bunu da koordine ettiklerini, aktardıklarını söylüyor. 518 otobüs koordinasyonu, 1015 jeneratör. Bunlar aynı yardımlar. Nakdi yardımlar olmadığı için zaten hani envanterinizi, uhdenizi alıp da sevk etmeniz durumu söz konusu olmaz. Ama nakit durumu söz konusu olduğunda orada kendi uhdesini alıp Ahbap'a göndermesi bir problem olarak değerlendiriliyor ki şu anda bakın yine altını çizerek söylüyorum. Ahbaplar suç örgütü suçlamasıyla yargılanan soruşturması devam eden daha doğrusu Haluk Levent. Haluk Levent'in de o mali kaynakları ne yaptığını günlerdir konuşuyoruz.

0: zaten. Yani iddia, borsa ve bahis işlemlerine ciddi miktarlarda paralar aktarıp bir maça 1,5 milyon liralık bir bahis oynayıp orada insanların belki insani duygularının olumsuz bir şekilde sonuçlanmasına sebebiyet verdi. Evet. Bunun sorgulanması kadar da doğal bir şey olamaz normal şartlarda.
1: Oğuzhan Uğur Ahbap ilişkisi buradan bağlanıyor yani.
0: Evet.
1: Bildiğimiz bu. Bu 29 milyon liranın işte Ahbap'a aktarılmış olması.
0: Artı
1: Babala,
0: bakın
1: TV
0: orada
1: üzerinden.
0: Şimdi şöyle düşünün. Haluk Levent'i bir suç örgütü başkanı olarak eğer yargılayacaksa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt üyeleri içerisinde de yardımların gelmesine vesile olanlar yer alabilir mi? Yer alabilir. Doğal olarak bir örgüt şeması karşımıza çıkacaksa sadece bağış toplamakla kalmayıp artı ertesi günü Ahbap'la beraber bölgeye sıfır noktasında olduğunu belirten ve birlikte hareket ettiklerini her platformda dile getiren, birlikte hareket ettikleri birçok gazeteci tarafından da Ahbap ve Babala organizasyonu şeklinde değerlendirilen bir süreci yaşadık, gördük. Dolayısıyla bu soruşturmaların olması bence son derece doğal.
1: Babala TV yani kendi şirketine niye aktarıyor bu paraları? Bu bir soru. Nasıl yapabiliyor bunu? Yani neden burada topluyor bu parayı?
2: Ama Ahbap için topluyor.
1: Ahbap için neden Ahbap'ın hesabını vermiyor? Yani git Ahbap hesabında topla bu parayı. Neden demiyor? Oraya gönderin diye niye yönlendiriyor?
2: O bir yerin IBAN'ını vermektense yani beraber çalışıyor. Yani burada dayanışma yapıyoruz. Bizi sevenler bize getiriyor, biz de Ahbap'a getiriyoruz gibi bir şeye girdiler herhalde. Öyle bir organizasyon kurmuş da olabilirler depremin sıcaklığında. Bana zaten şu da tuhaf geldi. Bu büyük bir acemilik ve amatörlük göstergesi. Bana telefonla Ahbap'a yani yardım çağrılarınızı duyduk, işittik diye ve bağış yapıyoruz diyerek Oğuzhan Uğur'u arıyorlar. O da böyle deftere not tutuyor. Hani şu kişi aradı, bu kadar para vereceğini söyledi falan gibi. Mesela bu da çok amatörce. Ahbap için çalışma durumu vardı yani Oğuzhan Uğur'un 2023 depreminde.
1: Bu hani bir bunun suç zaten unsuru olabilir mi?
2: İmkan
1: yani
2: edilecek bir şey değil. Ama
1: sonra ben başka
2: kadar
1: şeyler duyunca arkadaşlardan uzaklaştım demiş ifadesinde Arzu Kayalı.
2: Onları diyor. Tanık olanlar da var. Onun uzaklaştığına, bağını koparmaya çalıştığına falan da. Mesele o da değil. O da çok şahsi bir şey. Yani hukukta çok temel bir ilke var. Bir tanı geçmişe dönük olarak işletilemez. Yani örgüt tanısı bugün konulabilirse, o da çünkü daha iddianame henüz ortada yok çıkmadı yani. Evet. Haluk Levent için de yok, Ahbap için de yok. Hani Haluk Levent'le Ahbap nereye kadar bütünleşik, nereye kadar ayrı tahlil edilecek? Bunlar hep gelişen aşamalarda ortaya
0: artı
2: çıkacak.
0: Artı belki de o örgüt şemasına başkaları eklenecek daha
2: de
0: tepeye.
2: Şimdi örgüt şeması bile henüz ortaya çıkmış değil. Bu şema ortaya çıktığında hukuk bir tarif yapmış olacak. Ama bu tarifler aslında çok temel hukuk şeyidir, ilkesidir, prensibidir. Makable şamil kılma yasağı diye bir şey vardır. Yani geriye dönük olarak işletemezsiniz bu tarifleri. Çünkü insanlar bilmeyebilir. O zaman nitekim beğenelim beğenmeyelim, haklı bulalım haksız bulmayalım. Yani muhaliflerin motivasyonu, muhalif tabanın Ahbap'a yönelme motivasyonu üzerine uzun uzun siyasal sosyolojik tespitler yapılabilir. Ama insanlar o dönem güvendi. O dönem ortamının böyle bağış yapmak için akın ettiği meşru bir yer olarak görünüyor.
0: Belki de güvendirildi. Bunu da sorgulanması gerekmiyor.
2: Sorgulanabilir tabii ki.
0: Güvenilir
2: ama
0: bir figür değil. Yani Haluk Levent gibi
2: bir dakika,
0: sabıkalı bir şahsı.
2: Ben
0: çok özür dilerim,
2: bir
0: katkı vereyim. Haluk Levent gibi sabıkalı olduğu herkesçe bilinen en azından
2: abi
0: bu camiada.
2: Abi herkes bilmiyormuş şimdi.
0: Bakın
2: yani
0: mesela Mahsun Kırmızıgül bilmiyor mu? Mahsun Kırmızıgül bilmiyor mu?
2: Ya bağış yapan insanların çoğu yeni öğrendi. Haluk Levent'in sicilinin de bu kadar
0: onları
2: eskiden
0: bağış yapan
2: işlediği
0: insanların
2: suçlar
0: önüne
2: olduğunu
0: koyan insanlardan bahsediyorum. Güvenilir bir insan diye sunulan Haluk Levent'in geçmişini Mahsun Kırmızıgül bilmiyor mu örneğin? Prestij müzikte
2: ben
0: birlikte
2: şeyi
0: yola
2: bir
0: çıktığı
2: da
0: İki isimden birisi kimdi? Haluk Levent'ti. Bir diğer Özcan Deniz. Ki geçmişteki ya mahkemelerinde borçlarının bir kısmını Mahsun Kırmızıgül'ün ödediği zaten magazin basınına baktığımızda geçtiğimiz
1: tabii
0: yıllarda
1: Mahsun
0: görebiliriz.
1: Mahsun Kırmızıgül
2: sicil aile şey, Ahbap organizasyonu
0: Mahsun Kırmızıgül'ün
2: şey
0: de biliyor, Babala da biliyor veya Haluk Levent'in yer aldığı televizyon programlarında bu geçmişe dönük borçları soruluyor. Örneğin TV8'de Eser Yenenleri programına.

0: 3 Kafadar programına katıldığında yahu senin borç ödeme işin ne zaman bitecek Haluk abi diye soruyorlar. O da diyor ki çok az kaldı. E zaten bu organizasyon içerisindeyken 2017'de derneği kurmuşken bu yayınlar gerçekleştiriliyor. Bir anda parlatılan karşımıza güven duyulması gereken bir figür olarak sunuluyor. Ben de şunu diyorum. İnsanların kurda kuzu emanet etmesine sebebiyet verenlerin bu noktada hiç suçu yok mudur?
1: Tabii ki
0: ya da buna
1: yani
0: geriye dönük sorgulamak gerekmez
1: ama
0: mi?
1: Tartışılması gereken konudur ama ben çok temel bir hukuki prensibi anlatıyorum. 2023'te Ahbap organizasyonu bir suç örgütü değil. Suç örgütüyle ilgili mesele bugünkü soruşturma derinleşip şema ortaya çıkarılınca bu tanık olacak.
0: 2021'de de İBB
1: 2023'te
0: suç örgütü örgüt
1: Babala
0: değildi.
1: Neden Ahbap'la beraber çalıştı üzerinden Babala'yı bu örgüt teması, şeması içine yerleştirmeyi ben çok anlamış değilim.
2: Hayır bence zaten öyle değil ki ama çok somut sorular soruluyor. Yani belki bir kere hani Babala'ya topladıysan bu parayı. Bir kere zaten bu bildiğim kadarıyla işte yani bağış toplayanlar illaki dernek olmak zorunda değil ama onaylı hesap olması gerekiyor bu bağışı evet. Yardımı toplayanların valilik onaylı olması gerekiyor. Babala'nın hesabını ya yani IBAN'ını veriyorsan eğer senin onayın nerede? İşte o yüzden dedim bu arkadaş mesela kendisi diyelim ki bu tarz işleri bilmiyordu. Bu kadar paralarla uğraşıyorsunuz. Yani muhasebeciniz ya illa ki size alo bu paralar
3: ya,
2: geliyor.
3: Bunu yapmayalım.
2: Tabii ki
3: yani
2: sakın yapmayalım.
3: Böyle para toplayan biz bir şirketiz.
2: Demiyor
3: der herhalde diye
2: bir soru işareti. İkincisi bu paralar geldi diyelim. Bu paraları aktardınız diyelim. O zaman zaten bir sıkıntı yok. Ama mesela diyor ya 2023'te aramız bozuldu zaten. Yani depremde zaten.
1: Sonunda.
2: Yani onun söylediklerine bakarsanız hepi topu 5 kere bir araya gelmişler gibi. 5-10 kere bir araya gelmişler gibi bir algı oluşuyor. Ama yani resimler bize sunulan tablo öyle değildi. Çok yakınlar gibiydi. Hadi diyelim velev ki
3: üzülüm.
2: Öyle.
3: Bir bakalım mı ne söylemiş. Burada kendi açıklaması. Siz... Yani Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent... Bağı varsa, arkadaşlığı varsa nereden gelmiş, nereye gitmiş onu da anlatmış kendisi. 2018'de tanışmışlar. O ne diyordu ki Pinch programı vesilesiyle tanıştık. Depremde aradı, Hatay'a gitmemizi sağladı. Hatay'da ben Ahbap gönüllülerin çalışmalarını bizzat gördüm. Yayınlarımızda Ahbap ve AFAD'ın IBAN'larını paylaştık diyor. Şimdi nasıl bu? Ben az önce Babala'ya aktarıldı dedik.
0: Şimdi
3: nasıl
0: bir
3: oluyor?
0: 6 Şubat süreci var. Bir de Mart ve sonrası süreç var.
3: Şimdi, orada mı oraya yönlendirmişler?
0: Özellikle Şubat ayı zaten en problemli ay.
3: Mesela yani, diyor ki burada da kendi hesabımızdan bağış toplamadık. Toplayamazdık da.
0: Tamam toplamadıysanız zaten bankalar hesabınızı...
2: İşte neden o kadar hayır. Çok biz topluyoruz ve aktarıyoruz dediniz. İşte o kafa karıştırıcı. İki
0: şimdi kendiniz topladığınızı
2: kendi
0: söylüyorsunuz. Tweetleri az önce verdik.
2: Ya belki bilmiyorum.
0: Videoları var.
4: Kendi bunun, kitlesine böyle biz de yardım yapıyoruz.
2: Evet, o zaman işte, acaba bir görüntü
0: o zaman da halka yanıltıcı bakın o zaman da halka yanıltıcı bilgi verme devreye giriyor.
1: Ya Masak bunu da tespit eder yani.
4: Eder
1: yani.
4: Çok rahat tespit edebilecek bir şey.
1: Evet, baba ne işi varsa
4: çok belli
1: bu yolla işlenmiş.
0: Bakın burada asıl mesele şu Nihal Hanım o kadar fazla çelişki var ki. Hem Oğuzhan Uğur'un geçmişteki ifadelerinde hem bugünkü ifadelerinde hem az önce sizin 45 milyon lira rahat rahat alabilir. Ne problem var ki?
1: Yayından
0: bu parayı alabilir dediğiniz şirketin mesela vergi beyanında
1: bak,
0: 0 lira çıkıyor.
1: Saygı bir prodüksiyonun
0: vergi ödemiyor.
1: Ne kadar çok para
0: bakın başka bir şey söylüyorum.
1: Az önce Can Özçelik de ifade etti.
0: Kara para aklama suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu şirket 45 milyon lira gain'den para alıyor ama vergi ödemiyor. Sıfır vergi çıkıyor.
1: Ya o konuda
0: hani artık olağan akışı sorusu
2: var. Gain kısmını gördük, villa kısmını gördük. O aile dostundan evet. Gelen parayı gördük. Ama burada Ahbap'la sıfır ilgili olan o para alışverişi masada bunda tespit edilememiş mi? O yok.
1: Dayanırlar.
0: Şimdi burada zaten eğer bakın
2: onunla olması gerekmiyor mu?
0: Bakın normal şartlarda zaten Oğuzhan Uğur bu iddiasını ispatlayabilecek olsa o belgeyi sunar. Zaten hizmet sağlayıcı dediği kısım en azından para aktarma kısmından kendini kurtarır bu soruşturma içerisinde. Avukatları çok rahatlıkla 2023, 2024, 2025 tüm banka hesaplarının dökümünü savcılığa ulaştırır. Bunun incelemesi yapılır. Masaktan da gerekli teyit alındıktan sonra zaten bu işte ilgisini çeker. Ama burada biz şimdi beyanlar üzerinden bu böyledir diyebiliyor muyuz?

0: Demiyoruz. Çünkü toplamadım dediği bağışı 2023'te topladığını söyleyen bir kişi var karşımızda. Şimdi hangi Oğuzhan Uğur'a inanacağız biz? Eğer Oğuzhan Uğur'un beyanına inanacaksam ilkine de inanabilirim. Bugünküne inanabileceğim gibi. O açıdan da bakmak
1: şunun
0: lazım.
1: Şunun için söylemiş olabilir. Şimdi o arada kaynadı. Kendi kitlesine biz bağış yapacağız ve bu bağışları işte AFAD'a, Ahbap'a neyse artık. Kendi hesabını söylemez. Biz bağış topluyoruz diyebilir. Altında da AFAD'ın ve işte Ahbap'ın IBAN'ını verir.
2: Tamam da bu aktardıkı açıklamıyor. Hayır,
0: aktarmamış işte, olduğu halde mi aktardı demesinden bahsediyoruz.
2: Söylediğini anlıyorum ama aktardık diye iki tane en az tweet'i var.
1: Bu çok basit.
2: Bir şey. Yani,
1: çok basit. Kendi banka hesaplarından AFAD'a veya Ahbap'a o tarihlerde ne kadar para gitmiş veya o tarihlerde kendisine kimlerden ne kadar para girişi olmuş?
2: Ya bir raporda öyle bir şey görünmüyor nitekim. Iş. Daha da ötesi şimdi yok. 2023'te 3 ay sonrasında kendi ifadesine yine 3-3,5 ay içerisinde şüphelenmeye başladığını söylüyor. İki gazetecinin ismini veriyor. Hatta bir tanesinin de ciddi suçtan bahsettiğini, ortada belge olmadığını, beraber belge peşine koşmaya başladıklarını söylüyor. Şimdi velev ki diyelim ki bir kuruş bile geçtiyse... Ya sen niye dedektiflik oynuyorsun? Artık bırakın, bir depremde devletçilik oynadın. Başına bir sürü çorap örmüşsün zaten.
1: Tabii orada.
0: Şimdi niye savcılığa başvurmadın?
2: Dedektiflik oynamaya başlıyorsun. Ya kaldır telefonu. Ya en kötü CİMER'e yaz kardeşim. Ki senin telefonunu açmayacak insan yok.
1: Yok.
2: Neden kalkıp da yani benim böyle bir şüphem, endişem var diyorsun. Var. Bu arkadaşını istiyorlamak değil artık
1: ben
2: yani.
1: De buna yardım
0: bu ne biliyor musun?
2: Kendi beyanı var. Çıkar.
0: Arkadaşlara söylemiştim. Sait Ercan isimli sosyal medya kullanıcısı, bilinen bir isim. 2023 yılının
1: o açıklama yaptı.
0: Sonuna doğru bir şahitliği beyan etmem lazım. Bunu dile getirmem lazım. Oğuzhan Uğur'la uzun bir konuşma yaptım. Ve kendisi Haluk Levent'in iş ve işlemlerinden şüpheler duyduğunu, ciddi derecede problem hissettiğini ve bu nedenle de bağını kopardığını söylüyor. Ne zaman? 2023 yılı içerisinde. Yıl sonuna doğru diyelim. Şimdi sizin 2023 yılında böyle bir şüpheyi ve bu kadar da yüksek propagandasını yaparak parlattığınız bir derneğe bir kuruş, bir lira dediği gibi 10 lira dahi haksız, hukuksuz bir uygulama varsa ne yapmanız lazım? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır felsefesiyle dile getirmeniz lazım.
3: Yani gerekli
0: ama
3: mercilere söylemek.
0: Sosyal medya baskısıyla
2: yaparsın en azından
0: o,
2: ya.
0: Konuşmada Sait Ercan'a söylediği şey, bunu söylediğimde sosyal medya lincine maruz kalırım o yüzden söyleyemedim şeklinde bir ifadesi
1: yani
0: var.
1: Başına bu
2: şimdi daha siz, tamam söylemek
1: başına
2: bir dakika,
1: başına bunun
0: bir dakika.
2: Ama siz, sosyal medya
0: siz
2: ara söyle
0: bu canavarı yani yaratıp sonra o canavardan korkup haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan oluyorsanız kusura bakmayın bugün de bunu eleştirirler. Evet, niye dilsiz şeytanlık abi, yaptınız o dönemde dile
2: yani,
0: getirdiniz
2: biz
0: derler.
2: De biliyoruz ki bu
0: İkinci bir mesele.
2: Siz kararı çıkabilir. Yine, burada tutuklamayı
1: ya
0: bakın bir yandan da bir yandan da
2: yoksa
0: Nihal Hanım o dönemde yapılan şey şuydu. Devlet yıpratıldı.
2: Yalan söyleme
0: devletin
2: olabilir.
0: Kurumları Kızılay'ı kastetmiyorum. Kızılay devlet kurumu değildir. Kamu yararına dernektir. AFAD'ıyla diğer kurumlarıyla 11 ilde birçok yerde çok ciddi problemler söz konusuyken ki biz de sahadaydık. Biz Oğuzhan Uğur gibi gidip sıfır noktasına inip burada internet çekmez diye İstanbul'a geri dönelim demedik. Ben 4 ay kaldım. Adıyaman'ından Hatay'ına, Kahramanmaraş'ından Malatya'sına gitmediğim köy kalmadı. Yardım da götürdük, gazetecilik de yaptık. Hepimiz gitmişizdir. Orada eksikler de vardı, ayrı bir mesele. Ancak devlet orada şehit olan AFAD görevlilerinin de varlığını siz de görmüşsünüzdür. Buna rağmen önemli bir iş yapmasına karşın propagandaya, PR'a belki zaman ayıramadığı için bu arkadaşlar çıktılar, yayınlar yaptılar.
2: Abi,
0: ya Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ'un afet yönetimiyle ilgili kaç günlük, kaç saatlik tecrübesi var ki telefon kaldırıp afet koordinasyonu yapıyor. Oktay Kaynarca'nın aynı şekilde, Hazal Kaya'nın aynı şekilde. Devlet yok, devlet şuraya gitmiyor diyor. Ya sizin... Madem internet yok endişesiyle bölgeden ayrılmaza sebebiyet veren bir durum var. Siz o bölgeden ne şekilde bilgi alıp güya koordinasyon sağlıyorsunuz? Veya Can'ın söylediği gibi bir durum söz konusuysa para toplamayıp da topladık gibi gösteriyorsanız burada da halkı kandırmak yok mudur? Dezenformasyon suçu yok mudur? Vardır. Dolayısıyla bizim yani
3: hayır,
0: bu soruşturmaları
3: etik olarak hakikaten çok eleştiriyor etti. Ya etik dışı şeyler o ayrı evet. Eğer bunlar yapılırsa

0: diye bir suç yok TCK'da. Bu arkadaşlar post kesmiş.
1: Ne yapmış?
0: Bunu söylüyorsun.
2: Ama bakın, devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak. Yine bunun yanı sıra bir yardım kuruluşu dahi olmayan, sadece dernektir Ahbap. Ahbap bir vakıf değildir. Ya da işte kamu yararına bir dernek,
1: evet, kamu
2: değildir.
1: Yararına bir
2: kamu
1: dernek
2: yararını de dernek unvanını almadığı için bağış yapabilirsiniz her derneğe yaptığınız gibi. Ama o bağışın sanki devletin eksiklerini tamamlayıcı bir misyonu ona vermenize sebebiyet veren yayınlar yaparken de dikkatli olmanız gerekiyor.
1: Tamam, ama demiş ki, benim ne dernekle ne de Haluk Levent'le ticari bir işbirliğim yok. Derneğe yapılan bağışların kullanımını bilmiyorum. Görebilecek bir durumda değilim. Hakkındaki dedikodular ve yaşadığım kişisel sebepler, bilmiyorum ne, bu nedenle iletişimi kestim. Ahbap'ı Haluk Levent'ten ayrı değerlendiriyorum. Bu ifadeleri kullanıyor. Ben bağımı kestim. Ticari bir ortaklığım da yoktu. Siz de az önce dediniz. Gitmiş kime söylemiş? Bir
2: Sait Ercan'a.
1: Sait Ercan diye birine. Ben rahatsız oldum mu diyor. Yani dolayısıyla geçmişte böyle bir şey bilmiyor olup da tamamen masumiyet karinesini gözeterek konuşalım istiyorum. Ya zaten ben bilmiyordum. Var. Tanıdım, gördüm, bu işte bir şey var. Biraz da bu işten kendimi çektim demiş olabilir. Olamaz mı?
0: Tabii ki canım,
2: İşte
0: bu
2: dediğinde zaten biz şunu...
0: Bu da ihtimal dahilinde.
2: Şimdi bir dakika.
0: Yani.
2: Zaten bir problem varsa, istemeden ya da bilmeden bu işin bir parçasıysan, bir şeyi de görmüşsen, suç işlendiğinden şüpheleniyorsan, bunu yetkililere aktarmak, aktarmamak suç değil mi Türkiye'de? Ben bir suçu gördüm. Ama bunu
1: diyorsunuz ki bir telefon açıp söylese.
0: Aa, bilmiyorum da yani deprem yani bağışlarıyla ilgili Haluk Levent buna usulsüzlük diyor ya. Yani hani yolsuzluk değil usulsüzlük gibi. Böyle deprem bağışı bakın basit hafife indirgeyebileceğimiz bir şey değil. Hakikaten insanlar, bir de 2023 hala yaraları sardığımız bir dönemde. Ya yani bilmiyorum, buna suç susmak, kayıtsız kalmak. Şimdi 2023'te anlaşılan gerçekten o ki bir de ayrışmışlar bir şekilde, ama tam ayrıştıkları dönemde
2: 2024'te Haluk de Levent, farklı paylaşımları var.
0: Haluk
2: tabii
0: Levent
2: tabii.
0: Anlaşılıyor ki Ahbap Derneği'nde imza yetkisini de alıyor. Öncesinde sadece saymanlarda, evet, olan imza yetkisi ona geçiyor.
2: Harcama
0: dolayısıyla
2: yetkisi.
0: Banka hesaplarını kendisi tek başına kullanma yetkisine sahip oluyor. O sırada bir sürü yerden bağımsız denetim firmasından mesela bir tanesine 500 bin lira vereyim, bana denetim raporu hazırla diyor. Doğru mu hatırlıyorum?
2: Doğru, doğru.
0: Bir tane ya 500 bin lira vereyim, o çok acayip.
2: Daha ötesi
0: yani mesela
2: de var.
0: Turmo Bunki ile alakalı da biz denetim yapmadık diyorlar. Yani o çok, hani o sırada da o da üstünü kapatmaya girişmiş gibi bir tablo var.
2: Şebnem, daha iğrenci var. Bak daha iğrenci var. Şahidi olduğu için söyleyeyim. Önemli bir şey söyleyeceğim.
0: Kadar ne itiraz etmemiş Turmo o zaman? Ahbap'ın kendi normal yani,
1: evet,
0: organizasyon
1: Turmob
0: sitesinde yer
1: tabii
0: alıyor.
1: Tabii ki canım, Turmob niye raporu
0: ve 2023'te yapıldı deprem
3: İçişleri
0: bağışları.
3: Bakanlığı yazıyor,
0: evet,
3: sitesinde.
0: İçişleri Bakanlığı.
1: Hayır, hepsi şu anda durum
0: hepsi
1: tespiti yaptı.
0: Hepsi.
1: Denetim yapmadık
3: İçişleri
1: diyorlar.
3: Bakanlığı
1: ama zaten
3: aynen
1: yani. Denetim yapılmış
0: şimdi,
1: gibi bir algıya sebep
0: bak,
1: oldu
0: Oğuzhan
1: toplumda.
0: Oğuzhan Uğur'a niye bildiklerini anlatmadın?
2: Şebnem'in söylediği çok önemli bir şey var.
0: Ben çok daha vahim bir durum değil mi? Oğuzhan Uğur, İçişleri Bakanlığı denetimi şimdi reddedilen, şimdi ay işte paraya karşılığı yapılmış denilen oturum hop bilmem ne denetim raporları 2023'ten beri Ahbap'ın sitesinde duruyor.
3: Duruyor, evet.
0: Aslında onlara sormak lazım sizin yaptığınız denetim nasıl bir denetimdi diye.
2: Onlar cevaplıyorlar. Turmob diyor ki biz fatura üzerinden denetim yaptık. Biz fatura üzerinden denetim yaptık. Bunların gidip gitmediğini bilmiyoruz şeklinde açıklamaları var. Bak Şebnem Oruç'un söylediği çok önemli bir şey var. Ahbap bu işleri layıkıyla yapıyor algısının oluşturulmasına hizmet eden isimler var. Ben döneminde de söyleyeyim. Belirli bir bedel karşılığında 2023 şartlarında, bakın bana da geldi o, ben kabul etmedim. 100 bin lira o günün koşullarında, bugünün
0: çok
2: işte 300-400 bin lirası diyebiliriz.
0: Evet.
2: 100 bin lira karşılığında Ahbap'ı denetledim, hiçbir şey yokmuş, tertemizmiş tweet'i atması karşılığında bu işleri gazetecilere servis ettiler. Şimdi
1: nasıl
2: bazıları
1: yani? Dakika, çok
2: bazıları tweet siliyorlar. Bakın bakın bazıları tweet siliyorlar arkadaşlar.
0: Yani? Gazetecinin
2: nasıl yani?
1: Bir de, bu dediğiniz anlamadım. Biri şu
2: birileri size ya, aracı
3: yani
2: olarak
3: bu,
2: gelir.
3: Bu süreci
2: anlatayım.
3: Temiz göstermeye çalışıp
2: Evet. Ya arkadaşlar, ki ben 2016'da
0: bunu yapamam. Şöyle
2: ya, bak çok açık yüreklilikle söyleyeceğim. Çok açık yüreklilikle anlatacağım.
0: Yani. Evet. Bir açıklayın.
3: Abi o zaman bu gaz.
2: Bakın çok açık yüreklilikle anlatacağım.

0: Hocam.
1: Kötü bir şey yani gerçekten.
0: Açık yüreklilikte anlatacağım.
2: Böyle pazarlıklar.
0: Oğuzhan,
2: daha kötü
0: Uğur.
1: Böyle alım satım var.
0: Hani birçok şeyden yakınıyor. Haluk Levent özellikle Ahbap'ı eleştiren birçok gazeteciyle bir şekilde ya kendisi ya başkaları aracılığıyla iletişime geçmeye çalıştı. Ki 2023'te ben AFAD'ın yaptıklarını, devletin yaptıklarını bölgede anlatan gazetecilerden bir tanesiydim. Birçok gazeteci arkadaşım gibi. Ve Ahbap'ın da o dönemde devlet karşısında konumlandırılmasına tepki koyan ve sosyal medyadan da ciddi lince maruz kalmış birisiydim. Benimle iletişime geçerek Ahbap'ı gelin, inceleyin ve hiçbir şey yokmuş gibi paylaşın. Belirli bir bedel karşılığında.
1: Bir gazeteci bunu nasıl yapabilir?
0: Bir gazeteci denek nasıl yapabilir onu sorgulayın. Ama
1: sana bedel mi teklif etti?
0: Evet.
1: Onların da ifşa edilmesi
2: Haluk
1: lazım
2: Levent.
1: Yani.
3: Size dediler ki Ferhat Murat gelsin.
2: Gidenler o zaman yani gidip
0: ben paylaşın. Gidenler öyledir hayır, demiyorum. Şey ama ben evet. Sadece
2: bilemeyiz.
0: Bak ben çok açık yüreklilikle söylüyorum.
2: De, hayır canım sana bunu söylediyse başkasına da aynısını söyleme olma ihtimali yüksek.
0: Şimdi ben şundan şüphe duyarım tabii. Yani böyle bir teklifi bir şekilde sana ulaştırmışlarsa o zaman zarfında başka isimler böyle paylaşımlar, böyle haberler yapıyorsa tabii ben onlara soru işaretiyle bakarım. Ama almışlardır, gitmişlerdir, şunu yapmışlardır diyebilir miyim? Elimde bir belge delili olmadığı için bunu söyleyemem. Ama bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Niye biz rahat konuşuyoruz? Biz kimseden bir haber veya bir yorum, bir farklı bir değerlendirme karşısında bir kuruş bir ya, menfaat temin etmediğimiz
3: şimdi,
0: için bunu yapıyoruz.
3: Şimdi akıl alır, siz muhasebeci değilsiniz. Mali müşavir değilsiniz. Audit yapmıyorsunuz.
0: Evet.
3: Bağımsız dereci değilsiniz. Nasıl birisi size gelip de gel işte Ferhat Murat olarak bizim hesaplarımızı denetle tertemizmiş. Bunun akıl alır bir yanı yok
0: Sena
3: ki.
0: Sena Hanım maksat olgu mu?
3: Yok yani.
0: Maksat olgu
3: bunu
0: olsa dediğiniz
3: kim
0: doğru.
3: Kim yapsa kim inanır yani?
0: Maksat algı yaptılar.
4: Yaptılar.
0: Pirupak dediler. Ece Üner çıktı. Bir televizyon kanalında deprem bölgesinde ne hakla Ahbap sorgulanacakmış, incelenecekmiş. Ne hatle demedi mi? Dedi. Önce ağladılar ekran karşısında. Canlı yayın bitince gülmeye başladılar. Biliyoruz Uğur Dündar'ı, Ece Üner'i, diğer gazetecileri. Onlar ne karşılığında yaptılar bunu bilmiyorum. Bakın ben onları bir ithamla da bulunmuyorum. Ama Ahbap'ın sorgulanamaz bir halde olmasının propagandasını yaptılar mı? Yaptılar. Bugün vicdanları çıkıp da dile getiriyorlar mı? Ya biz böyle bir şey yaptık. Özür diliyorum. Gerçekten samimiyetle özür diliyorum. Sizin en ufak bir şekilde yanlış yönlenmenize sebebiyet verdiysem bu suç benimdir deyip o geniş gönüllülükle özür diliyorlar mı? Dilemiyorlar.
3: Ya o ayrı bir şey.
0: Bugün yine aynı kibirle şunu söylüyorlar. Aynı kibirle şunu söylüyorlar. Devlet Ahbap'ın yardım almasının önüne geçmiş olsaydı suç da olmazdı, suçu da olmazdı diyorlar. Uğur Dündar bunu söylüyor. Peki madem öyle, aynı bakış açısından gidecek olursak Haluk Levent doğmasaydı suç da olmazdı, suçu da olmazdı. Böyle bir mantalite olabilir mi? Annesiyle babası evlenmeseydi Haluk Levent diye bir varlık da olmazdı. Çıkıp karşımızda aynı peki kibirle o gün Ahbap'ı savunanlar, Ahbap'ı parlatanlar böyle cümleler böyle kuruyorlar. Ama utanıp da özür dilemiyorlar.
5: Bak Ferhat Bey şimdi bir şey söyleyeyim. Burada olmayan ve buraya telefonla katılmayacak insanlar.
0: Sen bağlansın.
3: Geleceğim Kemal Bey. Bir Ali Şahit
5: haber
3: hiç konuşmadan
5: izin vermeyecek. Sen de biliyorsun. Ama bak çıktığın noktadan yani senin ima ettiğin gazeteciler mesela bu iki isim de değil. O dönem gidip tweet atıp gittim baktım.
0: İki kişi değil ki çok fazladır.
5: O ikisi değil ama onu biliyorum.
0: Ben bir
5: başka,
0: isim söylemiyorum.
5: Ben onları savunmak için de söylemiyorum ama isim ama verdiğin yani, bak çıktı kendi için karşı mahallenden isim veriyorsun ama siz yani diğer mahallede gidip o günlerde tweet atıp kendisi bile açıklayanlara biz onlar burada olmadığı için söylemiyorum mesela.
2: Doğru değil, kendileri açıklasınlar
5: doğru
2: zaten.
5: Ama şeye bir de ayrıca daha Haluk Levent'in ve Oğuzhan'ın da suçlu olduğu da daha ortaya çıkmış.
0: Biz suçlu mu dedik?
5: Yani
0: ben Haluk Levent'in en azından etik olarak suçlu olduğunu, sabıkalı bir isim olarak bu kadar parayı kurda kuzu emanet etmeyi doğru bulmadığımı bir gazeteci olarak veya bir yorumcu olarak söyleyebileceğimi düşünüyorum.
5: Ben de katılıyorum bu arada. Tabii
0: yani,
5: ki bunu söyleyelim.
0: Şimdi burada biz ama masumiyet karinesi diyerek adam Bayern Münih'e 1,5 milyon lira oynamışsa gidip iddia kuponlarıyla 90 milyon liralık para kazanmış ama 270 milyon liralık para kaybetmişse. Emekli bir vatandaş da maaşından oraya depremzedelere para göndermişse bunu eleştiririm.
5: Bu bile yeterli. Şey dedim mi?
0: Ya da çeklerini gayrimenkul alımında Ahbap'ın çeki bir kişinin, bir şahsın gayrimenkul alımında gayri kabili rücu olarak yani geri dönülemez kefaret olarak gösterilebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?
5: Buna itiraz ettik mi? Ben buna itiraz
0: hayır.
5: Ne itiraz ettim?
0: Bunlar somut olgular. Kendisi de kabul ediyor.

Ama sen biz yine masumiyet karenesi diyerek Haluk Levent'in suçlu değil dersek, şu noktada en azından o senetleri gayrimenkul alımında kullandığı için ve buna hakkı olmadığı için eleştirebilme hakkına sahibiz. Ama çünkü emekli teyzeler diyor ki biz diyor ah baba gönderdik, güvendik diyor. Çünkü Halk TV'de çıktı.

0: Senin de söylediğin, yani samimiyetten sen diyorum, yanlış anlama. Hani aynı meslektaşız, tanışıyoruz. Hani senin de muhabbete başladığın gazeteciler bunlar değildi. Dolayısıyla isim verdiğin gazeteci, ilk söylediğin gazeteciler değil. Bunlar gidip biz denetledik,
1: ben
0: gördük, güzel değil, değillerdi.
1: Yani onu söylemedim ama. Hani Alişar Bey,
2: peki, şimdi işte şey öyle bir,
0: tamam, ben o algının
1: hiçbir gazeteciyi kastetmedim. Peki, ben sadece dolaylı olarak bana gelen teklifi ilettim.
2: Size
1: ben,
2: gelen teklifi tamam, siz bildirdiniz mi? Ya bunlar benden denetim yapmamı istiyor.
3: O denetim değil. Denetim değil. Diyor ki bizim kendimiz o zaman karşılığında para verelim diyor.
4: Sosyal medyada ahbap
1: şey yapın değil. Ahbap
4: bunları yapabilecek mi dendiğinde kendisi böyle düşünüyor.
3: Yan yana gelecek. Peki bunu hiç
2: bildirdiniz mi? Bana böyle bir teklifte bulundular. Burada bir absürtlük var çünkü. Bana böyle bir teklif gelse ben derim ki ya bunlar bana böyle bir teklifte bunu böyle bir tweet atmamı istiyorlar. Neden acaba
4: para
2: anlamadım.
1: Nasıl belgeleyeceksiniz?
4: Belgeleyemez.
2: Suç
4: oluşmadı.
1: Nasıl belgeleyeceksiniz?
4: Yani ya da kabahat evet, oluşmadı. Kabahat oluşmuyor orada.
3: Yalan söylüyor der, çıkar işin tamam, içinden. Zaten eleştiriyor der. Evet. Bu bunda şey zaten beni eleştiriyordu. Bu bahane üretiyor der. Ama mesele şu.
4: Şey bunu yapan
3: gazete
4: öyle ama ihtimal de var. Yani
1: bakın ben şunu söylemiyorum. Yine altını çizeyim. O dönemde gerçekten oldum, iletişim kanıtlı kurmuşlardır.
3: Ama mesele şu.
1: Gidip onlarla röportaj yapmışlardır. Tabii, bu bir bedel karşısında evet, durup bilmem.
4: Şeyi
1: ama ben birçok arkadaşımın benim gibi reddettiğini de biliyorum.
3: Kabul edenler var. Kabul edenler var derken attıkları işleri gördüğümüz için
1: mesela Sena dedi ya bunu birine bildirdin mi diye. Mesela ben şunu sorguladım o dönemde. Yakın, çok samimi olduğum insanlara dedim ki ya böyle bir teklif size de geldi mi? Mesela bana da geldi diyenler oldu, gelmedi diyenler oldu. Şimdi onunla da birleştiğinde, tekliflerin de nereden geldikleri aşağı yukarı netleştiğinde zaten olay ortaya çıkıyor. Ama ben kimseyi, bak yine altını çizeyim, çünkü görmedik gözümüzde. Birileri gidip orayı ya burası çok şeffaftır dediğinde bir bedel almıştır dersek bu yanlış olabilir. Ha, şöyle, ama birini aracı kılmıştır. Görüşme yaptırmışlardır. Belki farklı var, anlatmışlardır. O da inanmıştır.
3: Şöyle bir durum var. Şimdi diyoruz ki Oğuzhan Uğur ahbabı işte temiz
5: Ferhat
3: gösterdi.
5: Ferhat Bey söyledikleriniz temiz bu gösterdi, soruşturmayı medyaya taşır.
1: Temiz taşısın. Sıkıntı yok yani.
3: Bir cümle söyleyeceğim.
5: Yani medya ayağı da açılır söylediklerinizde.
3: Tam onu söyleyecektim.
5: Çünkü esasında bir suç işlenen, sizin de ilk bölümde anlattığınız gibi suç örgütü iddiası olan bir yerde, yani örgütlü bir yapıya para karşılığı bir şekilde PR desteği verilmiş ise, siz de şu verdi demediniz, şimdi hakkınızı yemeyeyim ama size yapılan teklifler başkalarına yapıldıysa ve bu da kabul edildiyse, muhtemelen de bu itirafçı olan muhasebecinin vesairenin haberi vardır. Onlara da sorulursa bu soruşturma medyaya sıçrar.
3: Evet. Sıçraması konu, lazım zaten.
5: Yine siz
1: sıçraması şey zaten. Sıçraması lazım zaten.
3: Niye söylüyorum? Çok evet, doğru. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Sıçraması lazım evet, niye?
5: İkinci konu yine.
3: Bir dakika ikinci konuya geçme. Kemal Bey ikinci konuya geçme. Bir dakika.
4: Orada
3: burası
4: iki,
3: önemli.
4: Yani mesela şimdi söyleyeyim. Hani insanın aklına göre böyle bir şey daha önce geçmedi ama mesela geldi telefonla gidenlerin gönüllü olarak gittiğini düşünüyoruz. Bunu yapmak için para karşılığı gittilerse falan bunlar ciddi meseleler.
3: Mesele şu zaten. Hayır şimdi bak. Ferhat Murat çok güzel bir şey söyledi.
4: Büyük paralar kazanıyor.
3: Bak bu var. Bugünden sonra bu konuşulacak. Şimdi niye? Dedi ki ben ahbabı eleştiriyordum. Benim eleştirmemi engellemek için. Çünkü bir karşılığı var. Beğen beğenme. Sosyal medyada etkileşim oluyor. Dedi ki beni çağırdı. Ya gel bak biz aslında temiz çalışıyoruz. Bizim temiz çalıştığımızı gör. Bir tweet at. Bir de bedel ödeyelim sana bunun için. Şimdi.
1: Mesela o bedel kimin bedeli?
3: Bir dakika dur. Yani bir dakika önemli. Bir dakika dur. Şimdi sen bunu yapmadın, reddettin. Bunu yapanlar var mı yok mu bilmiyoruz. Bu
1: başka bir şey. Reddeden benim gibi çok arkadaşım
3: çok var. Çok var ama yapan var mı bilmiyoruz. Yine bak.
1: Bilmiyorum.
3: İtiraf bilmiyoruz. Şimdi Oğuzhan Uğur'a diyoruz ki Oğuzhan Uğur sen ahbabı temiz göstermeye çalıştın. Suçlusun. Şimdi evet bu suçlu. Kabul ediyorum şu anda. Diyorum ki masumiyet karinesi falan hikaye geç kenara. Suçlusun çünkü ahbap gibi bir suç örgütüne aklamaya çalışmışsın. O zaman Oğuzhan Uğur'un yaptığı şeyi bir kenara bırakacağız ve diyeceğiz ki gazetecilere
4: ama
3: de.
4: Ama Oğuzhan Uğur'a yöneltilen aklama suçlaması yok.
3: Var. Şöyle
4: tamam
3: var.
4: Varsa bile tek değil ama var, yani bir ama, sürü bir dakika, mesele var burada.
3: Var. Bunun üzerinden başladı çünkü soruşturma. Tamam. Hesap hareketlerini açıklasın falan.
4: Evet.
3: Şunu diyeceğiz. Gazetecileri

0: Bununla ilgili mesaj atan ünlüleri kim varsa, bakın kim varsa hepsini soruşturmaya dahil edeceğiz. Hepsini soruşturmaya dahil edeceğiz ve diyeceğiz ki aranıyoruz kardeşim. Ama bu mümkün mü?
1: Ama bunun şimdi ucu, bunun ucu nerelere gider biliyor musun? Bak bu sadece doğrudan değil, dolaylı pek çok konuyu
0: işte
1: da gider.
0: Mesele bu zaten.
1: Kızılay çadır aşağısı, çadır sattığı yer, Kızılay çadır sattığı yer manşete taşıdığı yani. Gazetelere, mazetelere de gider yani. Nerelere gider?
0: Bunun ucu nereye gider işte?
1: Nerelere gider?
0: Ha bak, bakanlar ağırlamış, bilmem neler yapmış, belediye başkanlarıyla görüşmüş, onu yapmış, fotoğraflar verilmiş. Gazeteciler ne ki?
2: Teşekkür belgesi ne ki? Alacak bir ortam nasıl oluşturulmuş? Mesela şimdi şuna bakalım. Devlet yok.
0: Ha, bazı bakanlar çağırmış, fırçalamış. Bazı bakanlar çağırmış, fırçalamış. Evet. Demiş ki bak ayağın den kal demiş. Evet. Seni soruşturacağım demiş. Soruşturulmuş mu devamında? Soruşturulmamış.
1: Tamam,
0: doğrusu o. Mesela doğrusu
1: ya.
0: O yapmış. Sonrasında ne olmuş? Sonrasında ne olmuş?
2: Şimdi bak şimdi şunu söyleyeyim bir. Mesele ya, çok şu, önemli
0: çok
2: bir şey.
0: Bak, hiç
2: önemli
0: hiç,
2: bir yere
0: hiç
2: geldik.
0: Konuşmadım. Hiç bunu, konuşmadım. Yani burada Oğuzhan
2: şu cümleyi söyleyeyim ondan sonra
0: bu gerçekten en son suçlu aklama meselesinde ahbabı en son suçlanacak kişilerden biri ya. Çünkü demiş
2: ki Hayır, öyle deme, o kadar da değil.
1: Ortak hareket ediyoruz diyor.
2: Kader birliği yapıyorsun. Babalar, ahbap logoları yan yana.
0: Para trafiğinden bahsetmiyorum. Aklama açısından bahsediyorum. Bir ortada olay var. Çok takipçili bir adam. Milyonlarca kişi izliyor. Diyor ki ben de burada bir katkı sunmaya çalışayım diyebilir. Bunu eleştiriyoruz şu anda değil mi? Diyoruz ki sen bunu toplarken AFAD'ı değersiz gösterdin. Ahbap'ı değerli gösterdin ve Ahbap'a para yönlendirmek istedin. Şimdi bu hedef bu. Biz bunu tartışıyoruz sabahtan
1: beri. Şu anda tartıştığımız konu bu. Şu anda.
0: Ben de bundan bahsediyorum zaten. Şimdi bunu yapan sadece Oğuzhan Uğur'un. Bunu yapan binlerce ünlü. Bakın Oğuzhan Uğur'a gelene kadar binlerce ünlü yaptı.
1: Zaten biz de onu uzun süredir söylüyoruz.
0: Yüzlerce gazeteci yaptı. Devlet görevlisi yaptı. Milletvekili yaptı. Bakan gitti ağırladı, fotoğraf verdi. Belediye başkanı ağırladı, fotoğraf verdi. Sarmaş'ta o zaman hepsini
2: Özgür
0: toplayacağız.
2: Özgür Özel Hatay Büyükşehir adayı yapmak
0: bak,
2: istedi.
0: Bak benim için fark etmiyor. Hepsini
2: şimdi,
0: toplayacağız.
2: Can şunu
0: dosyaya
2: söyleyeyim.
0: Koyacağız diyeceğiz ki bak, kardeşim bak bu bunları... Siz bu hale getirdiniz. Verin hesabını.
2: Bir kitap yazıyorum.
0: Oğuzhan Uğur'u atıyoruz önümüze. Tartışıyoruz.
2: Can,
0: para
2: işte biz herkesi tartışıyoruz. Sadece Oğuzhan Uğur'u tartışmıyoruz.
0: Ama,
2: ama ağırlayanlar da nasıl bir pozisyona gelmiş? Geçmişte.
0: Ya doğru işte onu söylüyorum.
2: Kumar borcu olan, kumar borcundan hapse düşmüş, tefecilere düşmüş, 97 yılında hapis yatmış ya. Bir isme... Dünyanın en güvenilir ya da biraz daha ufaltayım.
0: Evet,
2: Türkiye'nin
0: doğru,
2: en güvenilir evet. sıfatını yükleyen isimler kimdi?
0: Kimler?
1: Ya Time dergisine
2: az önce
1: çıkarmışlar.
2: Anlattığım insanlar.
0: Evet.
2: Şimdi baktığın zaman ben Design ve Düzen diye bir kitap
0: zaten.
2: Yazıyorum.
1: Ya,
2: kitabı
1: BM'de
2: sonuna getirdiğimi
1: ya.
2: Düşünüyordum.
1: Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi bakacağım yani.
2: Türkiye'nin en güvenilir isimler listesi mi?
1: Hayır. Birleşmiş Milletler'de bir BM toplantısında bir konuşması oldu. Hatta bak
2: evet.
1: 2024 9 Mayıs Gazze'deki katliamla ilgili bir konuşması
0: ya şimdi,
1: var ya.
0: Şimdi mesele
1: yardım fonuna bağışta bulunmak
0: tamam
1: için
0: bu,
1: New York'taki BM Genel Merkezi'ne gitmiş.
0: Evet.
1: Orada bir konuşma yapmış. İnsani yerleşim programında.
3: O tabii
1: insan yerleşimi.
2: Bugün Türkiye'de ya da dünyada
0: şimdi şu Twitter'a gir,
2: popüler kültürün bir figürü olmak işte bu kadar basit.
0: Şu Twitter'a gir, Ahbap Haluk Levent yaz. Bak
1: yani
0: hangi gazeteciler, hangi ünlüler ne yaptı, çıkar pat diye çıkar.
2: Geriye dönüp de çıkıyor. Bakın bir kitap yazıyorum.
3: Maxwell de yaptı ya.
2: Normal şartlarda Design ve Düzen diye bir kitap yazıyorum. 1950 sonrası yani Türkiye'nin çok partili hayata geçişinden sonra Türkiye'de dış destekli oluşturulan algı operasyonlarını anlattığım bir kitabın sonuna geldiğimi düşünüyordum. Yani epey bir bitirdim. Şimdi yeni bir sayfa daha açtım. Niye? Aslında bu süreci de işin içerisine katacağım bir nokta. Şimdi bakın. Ahbap var, devlet yok. Kızılay Çadır AŞ'nin faturasını yayınlayarak Kızılay Çadır sattı diyerek dezenformasyona atanlar, Ahbap'ı pazarlayanlar, devlet yok diyenler bir bakıyorsunuz aynı kişiler. Bir tuhaflık yok mu bu işte? Zaten bu sonuç aslında Türkiye'de Türkiye'nin en güvenilir insanı ya da işte yardımlarıyla New York'ta BM'de konuşacak bir pozisyona sizi götürüyor. Sabıkasına bakıyorsunuz bambaşka biri var. Şimdi bunun böyle kendiliğinden oluşan bir organizasyonun sonucu olarak karşımıza çıkan bir mesele olduğunu düşündüğümüz zaman bir yerlerde hataya düşeriz.
1: Yani
2: ama bunun bir organizasyon olduğunu görmemiz lazım.

0: dediniz. Yani birileri evet. bunu kolektif olarak kamuoyunda güvenilir algısı ile ambalajlayıp bu noktaya getirdi evet. ve arkasında başka bir şey var.
1: Evet. Ne bunu var daha arkasında? Arkası da çıkacak. Onu da hep beraber çıktığı zaman görürüz ama 2017 yılında bakın 2017 yılında Ahbap Derneği'ni kuruyor. Twitter'da eşle dostla yaptığı burs murs yardımlarının çok etkileşim almasıyla ki etkileşim aldırmak da bir organizasyondur. Çok basit bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Ardından 2017'de de derneği kuruyor. Sonra 2017'nin 18 Mart'ında çıkıyor İzmir Marşı'nı yeni bir cover'la klip haline getirip paylaşıyor. Ardından bir bakıyorsunuz Enver Aysever'in programına çıkıyor. İktidara muhalifim diyerek. Ben muhalif bir kişiliğim şeklinde bir pazarlama yapıyor. Böyledir demiyorum ama kendini bir hedef kitle oluşturmak için adımları doğru bir şekilde kendine göre ilerletiyor. Sonra Ahbap Derneği ile yardımlar başlıyor. Burs, sokak hayvanları, ne kadar kılcal nokta varsa hepsine tuş olarak basan bir Haluk Levent'i görüyoruz. Ve Sevilay Yılmaz kendi ifadesinde dile getiriyor. Diyor ki Türkan Saylan'ın evine beni götür ama ben bilmiyormuş gibi yapayım. Orada bir görüntü verelim filan. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman ya bunların hepsi kendiliğinden oluşmuş. Hiçbir şekilde bir akıl yorulmamış.
0: Diyemem
1: bir süreç diyemeyiz. Maalesef
0: Kemal
1: diyemeyiz.
0: Kemal Bey buyurun.
2: Şöyle biraz önce yarım kaldı. Evet, Ferhat Murat bence bu soruşturmanın başladığından bu yana televizyonlarda hep birinci haber biliyorsunuz. Bugüne kadar bu soruşturma ile ilgili bir gazetecinin savcılığın bildikleri dışında bence verdiği ilk konuyu açıkladı. Bilinmeyen bir konuyu açıkladı. Medya ve medyanın böyle konulardaki maalesef biraz da kirliliğini bence anlatan bir şey açıkladı ama ikinci kısımda da şunu söyledi. Dedi ki Ahbap için iyi niyetle de olsa bunu ben ekliyorum. İyi niyetle de olsa Ahbap için propaganda yapanlar, Ahbap için çağrı yapanlar şimdi bugün çıkıyorlar. Devlet denetleseydi kardeşim diye aynı pişkinlikle devam ediyorlar evet. dedi. Onu yorumlarken de sevgili Can şeyi söyledi. Sanatçıların bu destek verenlerin öz eleştirilerine, arınmalarına işte kime para gönderilmiş acaba onlar da parayla mı yapmış falan dedi. Arınma deyince Ferhat Murat'ın söylediği gibi hala akıl veriyorlar, hala pişkinlik yapıyorlar deyince ben bambaşka bir konuyla birleştirdim burada o anda çağrışım yaptı. Aklıma geldi. Bırakın hala işte devlete denetleseydin vesaire demeyi bu insanlar hala çok akıllı böyle gerçekten entelektüel kanaat önderleriymiş gibi birçoğu Türkiye'de maalesef parti kurup parti yıkıyorlar. Yani siyasetin de her şeyin içerisindeler yani bildikleri yanıldıklarına yetmiyor baktığımız zaman AFAD olayından bu yana ama bu insanlar siyasetin de içerisine tam müdahil oluyorlar, akıl veriyorlar. Başta da Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere hem geçmişte seçim konusunda akıllar veriyorlardı sürekli seçmeni soğutacak şekilde. Hem de şimdi Özgür Özel grubuna Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için hala akıl veriyorlar. Yani akılları kendilerine yetmiyor ama Türkiye'de siyaset dizaynına da çalışıyorlar. Mesela ben şimdi hem Ferhat Murat'ın söylediğinden hem de Can'ın söylediği arınma kavramından onlar konuşurken burada yapay zekaya bir kesişim kümesi oluştur dedim. Bu AFAD'a destek veren, AFAD'a inanan, inanmış, kandırılmış saf sanatçılarımız ile bugün hala siyaset yorumu yapan ve sert siyaset yorumu yapanların bir kesişim kümesi dedim. Bana Zülfü Livaneli, Suavi, Selda Bağcan, Cahit Berkay, Onur Akın, Ali Atay, Ece Üner ve Halk TV gibi bir liste verdi.
1: Sunay Akın unutmuş.
2: Bunların tamamı o dönemde... tamamı Haluk Levent'in o dönemde bence hepsi iyi niyetle yaptı ayrı mesele ama işte cehennemin taşları iyi niyetle döşeli ya cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşeli. Bu insanlar hala maalesef her konuda bilirkişi gibi yorum yapıp muhalefeti de dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu insanların bir ortak özelliği

0: Daha var, nedir biliyor musunuz? Buradaki isimlerin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'na eserlerimi kullanma diye
1: Vallahi
0: propaganda
1: helal
0: yapan
1: olsun. Nasıl
0: insanlar.
1: Bağladınız oraya?
2: Ya Cumhuriyet evet, ben onu düşünüyorum vallahi. Kemal Bey. Nasıl
1: Kemal
2: bağladın?
1: Bey sizden gerçekten
2: hani ben konular arasında evet. geçiş tamam, yaparken harika. Böyle nasıl bağlayayım tamam, diye bazen bakın. Düşünüyorum ama
3: moderatör aldın tepsini
0: servis yaptın.
2: Beni bile şaşkına...
0: Ben yapay zekaya prompt
1: yalnız, o, yalnız şunu da unutmayın. Sana. Kemal Bey de o dönem destek verdi. Çok şaşırdım dedi ya. Onu da ekleyiverin de araya. Kemal Bey de bu şeyin
0: Kemal
1: sanatçılarla
0: Bey
1: beraber aynı yerdeydi.
0: Kemal Bey öz eleştiri yapabilen bir insan. Bu arkadaşlar maalesef her konuyu çok iyi biliyorlar. Niyeyse de Türkiye'nin siyasetinde de 50 yıldır varlar. Yani siyasete hiç doğrudan katılmadı biri hariç bildiğim kadarıyla. Zülfü Livaneli hariç. Hiçbiri doğrudan katılmadı ama niyeyse de özellikle de sol siyasetin üzerinde hepsi bilir kişiler. Dediğim gibi Ahbap Derneği'ne... Dolandırılan diyeyim. Bunlar da bir şekilde duygu istismarıyla dolandırılmış. Dediğim gibi kötü niyetle asla söylemiyorum. Onlar bunu kötü niyetle yaptılar demiyorum. Ama yani ya bir kendi aklınıza bakın. Sonra muhalefete akıl verin Allah aşkına. Yani bunlar şey gibiler. Yarım doktor ve yarım hoca gibiler maalesef. Türkiye'de kanaat önderi olmak çok kolay. Türkiye'de her konuda kanaat önderi olmak çok kolay. Özellikle de kitlelerin sevdiği sanatçılarsanız, değer verdiği sanatçılarsanız maalesef kendi kariyerini, kendi imajını ya da kendi aklını yönetemeyenler memleketi bile yönetmeye çalışıyorlar. Ferhat Murat'a onu diyeceğim. Hani boş ver denetimi, suçu devlete atıyorlar kısmına takılmayı. Adamlar devletin nasıl yönetileceğini bile hala onlar tarif ediyor. Partilerin nasıl yönetileceğini bile onlar tarif ediyor.
4: Tarif ediyorlar da işte o tarif ettikleri devleti yönetemiyor, öyle bir problem
2: var. Alişer, senden de alayım bir değerlendirme reklam öncesi.
5: Yani meselenin Haluk Levent'e yönelik buradaki eleştirilerin neredeyse tamamının altına imzam var. Zaten şöyle bir şey söylemek lazım belki. Adam hepimizi aldattı yani. Hani şarkılarını seviyorduk, biliyorduk falan. Türkiye'de böyle bir sadece Haluk Levent kişinin değil, sosyolojik bir travma bıraktı geriye. Yani böyle onu seven bir sürü hayranı vardı. Şarkısını, sesini, yaptıklarını, ettiklerini. Ama işte mesele özü itibariyle Haluk Levent'i o zaman destekleyenlerin hepsini burada bir kere hani şey yapmamak lazım. İsimleri öyle hepsini bir aynı şeyin dosyanın içine koymak doğru değil. Dolayısıyla siyasete bağlamak da hani müthiş bir buluştu ama oradan oraya çok yolu biraz zor. Siyasette konuşuruz yanlışları, tavır almaları yanlış ama hepsini ayrı ayrı denetlemek lazım. Yani özetle memleketin şöyle sosyolojik bir, sosyopsikolojik bir sorunu konuşacaksak en büyük sorunumuz bence şu. Haluk Levent örneğinde de görüyoruz. Bunu pek çok örnekte de görüyoruz. Biz namaz kıldığı için bazı insanları ahlaklı, bir de ya da alkol aldığı için diğer insanları da entel ve birikimli sanıyoruz. Böyle bir sorunumuz var bizim. Yani bu buralarda çatışmalar halinde yaşıyoruz. Haluk Levent'in İzmir Marşı'nı ilk söylediği zaman aynı şeyi düşünmüştüm. Bugün çok konuşuluyor. Bana göre mesela o kendisine topluma kabul ettirmeye çalıştığı bir dokunulmazlık kılıfıydı. Yani ben bu marşı söylediğim için yarın öbür gün... Bugünden öyle okuma yapabiliyorum. O zaman yapmamışım. Sadece demiştim ki ne alaka ya şimdi bunu okuyarak nereye ne mesajı veriyorsun diye. Bugün hani belki de işte bir mahalle ilk günlerde tepki olarak dediler ki solcu olduğu için, sosyal demokrat olduğu için, muhalif olduğu için tutuklandı, başına bunlar geldi. Ama işte dosya çıktıkça kendisinin ifadelerinde bile gördükçe meselenin bunun siyasi görüşüyle, hayattaki duruşuyla hiçbir alakası olmadığını gördük.
2: Bunları kullanarak bir istismar yaptığını. Ne? Muhalif kesimde. Muhalif kesimin duygularını istismar edecek şekilde bunları kullandı. İşte İzmir Marşı'nı söylemesi vesaire.
5: Bunu şimdi Haluk Levent özelinde evet ama az önce kurduğum cümle de zaten sırf bunun içindi. Yani hani bütün mahallelerde maalesef böyle bir sorunumuz var ki biz bazı zaman çoğu zaman kimin ne söylediğine bakmıyoruz ki. İnanın bakın bu program için bile söylüyorum. Yani hani oturma yerlerimizden bile kamera açısından bile hangi tarafta oturduğumuz üzerinden bu bunu söylüyorsa bundan dolayı söylüyordur diye yargılanıyoruz hep biz çoğu zaman. Bazen karşı tarafta oturanın, görüş olarak karşıda olmasa bile orada oturanın sözlerine katıldığım için ya da katıldığı için sosyal medyada nasıl onun sözlerine nasıl katılırsın, o doğru söylemiyor falan. Geldiğimiz nokta bu. Kutuplaşmanın bize getirdiği yer bu. Biz bir sanatçıyı kahraman yapan da bence bu kutuplaşma. Yani niye mesela yani çok güzel şarkı söyledi adam, keşke hep öyle kalsaydı yani hani gitti şeyler yaptı falan yani hani.
2: Ya nasıl, neden bu dernek
4: ya
2: işlerine yardım
4: ediyor?
5: Ona
4: mesela...
5: niye kaldı bu iş mesela evet, hani yani bak, ona da bir eleştiri ama onu getirilen noktaya da bu eleştiri. Hadi
2: benim bu kadar
5: bunları yaptı, dünyada da örnekleri var tamam ama yani İzmir Marşı'nı...

0: yeniden yorumladı diye yahut da işte siyasetçiyle görüştü diye bugün tutuklanmasını da buna bağlamak, bunların hepsi artık bizim biraz bir hep beraber oturup
1: ama
0: düşünmemiz gereken bir
1: nokta. O dönem boyunca bunu bilen ama ya ben de linç edilirim sosyal medyada deyip susan varsa o da hakikaten çok bu ayrı bir vicdani sorumluluk.
2: Şey
1: yani.
2: Aydın,
1: evet şerif, olamaz.
0: Aydın olmamalı. Orada başlıyor. Aydın dediğin kişinin tanımı oradan başlıyor. Yani o linçi göz alacaksın.
3: Biliyorsan söylersin yani veya yazarsın. Yani gazeteci
1: her şey göz alacaksın.
2: Yani şu var mesela Sena, mesela o dönemlerde şu imalarda bulunuyorsun. Mesela ben Haluk Levent hakikaten gençliğimde seven bir kişiydim. Yani Bursa'da yaşıyordum gençliğimde, lisede filan. Ayda iki kez, üç kez Atatürk kapalı spor salonuna, o yıllarda Bursa'da yaşayanlar bilecektir, 90'lı yıllarda.
3: Borç ödemek için.
2: Şeye geliyor, konsere geliyor. Ya diyorduk ki hani, neden bu kadar çok geliyor?
3: Borç ödüyordu çünkü.
2: Sonra işte o günkü küpürlere baktığınız zaman kumar borcuna düşüp tefecilerin eline gitmesi ve konserlerini bir şirkete uzun vadeli yıllara sahip bir şekilde satması gerçeğiyle karşılaşıyorsun. Şimdi bunu ima ettiğinde bile bak 2023'te ki ben... Haluk Levent'in geçmişine bakmak lazım. Haluk Levent'in geçmişine bakmak lazım dediğimde de benim karşımda oturanlar, o gün siz değildiniz tabii, farklı isimler. Ya insan değişemez mi? Şeklinde bir yorum yapıyordu. Çünkü öyle bir atmosfer vardı. Ben linçe tabi tutuluyordum. Niye? Çünkü hani bildiğini söylersin, bir şeyden korkmazsın. Başıma şu mu gelir? Aman işte ekranlarda bir daha çıkartılmam gibi bir endişe falan duymadan konuşuyorsan bunları söyleyebiliyorsun ve alacağın linç, tabi tutulacağın linç de çok fazla önemsemeden söylenebiliyor. Ama bizim burada şunu iyi görmemiz lazım. Madem Kemal Bey, Kemal Bey'e bağladı bu konu üzerinden, bu kutuplaşmanın sonucunda biz bu noktadaysak, Kemal Bey'in de kutuplaşma siyasetini 13 yıl boyunca CHP'de öne koymasının bir etkisi söz konusu değil mi? Engin Altay'ın çıkıp mecliste, İktidar dünyanın en doğru işini de yapsa biz buna doğru diyemeyiz anlayışının yanlış bir anlayış olduğunu ve bunun sancılarının, vahim sonuçlarının karşımızda olduğu gerçeğini görmemiz gerekmiyor mu? İktidar 13 yıl içerisinde evet 100 tane onlara göre kötü iş yapmış olabilir ama 2 tane de iyi iş yapmış olabilir. 2 iş iyi yapmadığını ifade edemiyorsun ama 13 yıl boyunca girdiği her seçimde, Kemal Bey dönemini kastediyorum, millet takdir edip seçiyorsa demek ki doğru iş yapmış demektir. Yani bu bakış açısının, bu kutuplaşmanın ben hakikaten çok yakıcı sonuçları olduğunu düşünüyorum. Behçet Özkara profesörün yaptığı bir araştırma. O dönemlerde yapmıştı. Sosyal medyada araştırıp bulabilirsiniz. Diyor ki, muhaliflere sordum ve iktidarı destekleyenlere sordum. Etrafınızda muhalifseniz, İktidarı destekleyen kaç arkadaşınız var ya da kaçıyla arkadaşlık yapabilirsiniz diye sorduğun zaman diyor ki 4 kişiden sadece biri iktidarı destekleyen birisiyle arkadaşlık yapabilirim dedi. Yani %25'i. %75'i ben iktidarı destekleyen birisiyle arkadaşlık yapmam yanıtını verdi diyor. Aynı soruyu iktidarı destekleyen seçmenlere sorduğunda 4 kişiden 3'ü ben muhalefeti destekleyen insanlarla arkadaşlık yapabilirim yanıtını verdiğini söylüyor. Şimdi bu aslında oluşturulan kutuplaşmanın bizi getirdiği yakıcı sonuçlarla karşı karşıya bıraktığı mesele. Bunu iyi okursak bundan sonrası için en azından ya bu kutuplaşma meselesini bir kenara koyalım. Hepimiz aynı gemideyiz. Başımıza bir sıkıntı geldiğinde hepimiz aynı oranda aynı şekilde etkileneceğiz yaklaşımını ön plana çıkartabilirsek bu meseleden fayda sağlamış oluruz. En azından bu vahim, bu bizi üzen, belki de birçok kişinin emanetine ihanet edildiği sonucuyla karşı karşıya bırakacak soruşturma bize bu noktaya getirmiş olur. Ama aynı şekilde devam edecekse Haluk Levent gider, işte Polat bilmem ne çıkar. O da bambaşka bir noktayı karşımıza getirir. Bu linç kültürü gerçekten çok sıkıntılı. Son cümle olarak şunu söyleyeyim.
4: Az önce Ferhat Bey, kutuplaşma konusunda çok haklısınız
2: geçmişini,
4: ama.
2: Kemal Bey şunu da bir tamamlayayım ondan sonra yorum yapın. Geçmişini bildiğimi lise yıllarında basit bir araştırma yaptığımda bulabildiğimden bahsetmiştim. Şimdi aynı dönemde 2023 yılında Mahsun Kırmızıgül, prestij müziğin 3 önemli isminden birisi. Prestij müziği, prestij müzik yapan. İşte Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent. Hatta prestij hikayesiydi zannediyorsam film. O filmde de Haluk Levent yer alıyor. O ismin geçmişini biliyorsun. Kumarla haşır neşirliğini biliyorsun. Bundan kaynaklı borçlarını ödediğini beyan ediyorsun medyaya. Ve 2023'te çıkıp ah babın.

0: IBAN hesaplarını Twitter'dan paylaşıyorsun.
1: Kim için söylüyorsun?
0: Mahsun Kırmızıgül için söylüyorum. Şimdi bu da vicdanen gerçekten geçmişini az çok bildiğiniz kurt olduğunu tahmin ettiğiniz kuzuyu emanet etmemiz gerektiren
2: Değiştiğine inandım diyor Mahsun Kırmızıgül. Açıklama yaptı, diyor ki ben değiştiğine inandım. Değişeceğini düşündüm, değiştiğine inandığım için destek verdim diyor. Yoksa diyor böyle olacağını bilseydim zaten bunu yapmazdım diye bir öz eleştirisini de veriyor
1: bence
2: zaten.
1: Bence de geçmişte ya insan değişir ya. İnsan değişmezse sorun vardır. Hayır, bir de suçunu cezasını çekmişse falan. Zaten, bu, evet. Bunların hiçbirini yapmasaydı hakikaten geçmiş geçmişte kalmıyor. Ama yakın zamanda hala sorunları olduğunu bilenler var. Ahbap Derneği varken dahi bilenler var. İşte denetim raporunu kendilerini yine devlet yerine koyup kendileri görmek istemişler falan. Yani bize getir bak oğlum geride bıraktın diye biliyorduk ama bize getir falan. Ya bir yerden sonra gerçekten devlet rolü oynayanlar çok fazla olmuş. Ya o rapor sana geldi diyelim tamam hani gelmemiş bu arada hiç kimseye. Şimdi evet, anlaşılıyor evet. Öyle ama. Ya bu arkadaşların yaptığı yani para alarak yapıldıysa zaten çok başka bir boyut. Öteki türlüsünün gönüllü bir hava yastığı olmak olduğunu da unutmamak lazım. Haluk Levent çok karizmatik bir adam değildi. Yani herkesi böyle kitleleri etki... Bakın yani işte dindar insanlar din istismarından vurulur. Milliyetçi insanlar milliyetçilik istismarından vurulur. İşte Atatürkçü insanlar da oradan vurulur. Ya bu ülkenin bir gerçeği ama dünyada böyledir. İşte futbol seven oradan vurulur. Yani bu istismara maruz kalırsınız. Toplumun buna... Bu kadar maruz kalmasının sebebi bir tane marş, bir tane bilmem ne değil. Bu kadar çok insanın ona kefil olmasıydı. Evet. Ya bu bir kefalet. Hava yastığı yaptı. Haluk Levent düşse de burnu sürtülmezdi. Kimse laf söylemiyordu.
3: Size yakınlaşmaya çalışıyor gibi bir durum yani.
0: Bu siyasetçiler yani yapıyor Sena Hanım. Mesela ben 2024 yerel seçimler öncesinde bu stüdyoda bir belediye başkan adayını çok sert eleştirilere tabi tutuyordum ve onun 2019'daki seçim beyannamesini tek tek gösteriyordum. Sonrasında benim bir ortak arkadaşım aracılığıyla Murat Ongun'un ulaştığını öğrendim ve bir yemeğe davet edildim. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Sizi sert eleştirilen birileri varsa işte bir ilişki kurayım veya ona bir imkan sağlayayım. İşte Florya'da başkanlık konutunda yemek. Şimdi baktığınız zaman gazetecinin siyasetçiyle ya da işte bu tarz yardım kuruluşunun başındaki insanlarla yakın ilişki içerisinde olması bana hiçbir zaman doğru gelmemiştir. Çok vahim sonuçlar doğurur. Ve gazetecinin de gazeteci gibi yaşaması gerekir. Yani bagajının olmaması yarın bir gün bir şey başına geldiğinde, bir soruşturma başına geldiğinde bütün hesaplarını açıp ayan beyan herkese rahatlıkla gösterebilmesi çok önemlidir bana göre. Şimdi dolayısıyla Haluk Levent... Zaten bir yola çıkmış, bir propagandayı oluşturmuş, stratejisini belirlemiş ve o yolda diken olabilecek kim varsa da bunları ortadan kaldırmak için yine o insanlardan topladığı, tahmin edilen, değerlendirilen paraları ufak bir bölümünü onlara da sunmuş. Olabilir.
2: Olabilir çünkü sana bu teklifi getirdiklerine göre bu... Aklamayı yapacak, yapmasını planladıkları ve istedikleri kişileri de götürmüşlerdir ve yapan da olmuş.
0: Özel denetim şirketi işte.
1: Tamam, bunu tespit yani.
0: Şimdi bir para karşılığında bunu yapıyor değil mi? Bağımsız denetim
2: şöyle, zor.
0: Şirketi.
2: Evet, zor. Şöyle elden para aldıysa tamam. Bunu tespit edemezsin.
0: Hayır, bak Şebnem de söylüyor. Bağımsız denetim şirketi
1: adam
0: denetleme karşılığında 500 bin lira aldığını
1: bağımsız
0: söylüyor.
1: Denetçi, 500 bin lira karşılığında bize denetim, rapor hazırlar mısın dendi diyor.
2: Denetimciler için demiyorum. Gazetecilerden çıkıyor.
1: Ama o da algı. Ya Can hepimiz biliyoruz bu algı kelimesi çok kolay kullanılan bir şey oldu ama bu denetim raporlarının kendileri de bir algı oluşturmak tabii için yapıldı. Onlar aslında şimdi bağımsız denetçiler, mali müşavirler falan başlarına gelecek şeyin ne olduğunu biliyorlar. Ama mali okur yazarlık Türkiye'de öyle çok aşmış bir durumda değil. Siz hesaplara bakarak sadece bir durum tespiti yaparsınız. Ne fatura, ne naylon fatura, ne bilmem ne falan bunların hiçbirine girmezsiniz.
2: Bilemezsiniz
1: tamam
2: zaten.
1: Yaptığınız şey durum tespitidir. Aynen, zaten durum mesela tespit Turmob'un başkanı şöyle diyor. Biz diyor bunu bir durum tespiti olarak yaptık ama Haluk Levent ve işte Ahbap'ın sitesinde bu adeta biz bir denetimden evet geçirildik ve şeffaflık tabii için kullanıldı. Biz de şaşırdık. Ya öyle
0: onun
1: mi?
0: Onun için yapıldı
1: ya
0: zaten.
1: Öyle mi? Sen edeceğim. Üstelik tur mopsun. O zaman kalkıp niye bir açıklama yapmadın? Uçuyor. Pardon da yani, bu bir aynen. denetim raporu değildir. Sadece şunlara bakılarak hazırlanmıştır diyen bir açıklamanız evet. yok kardeşim
2: biz
1: sizin ya.
2: Biz sadece faturaya baktık. Fatura aldı mı almadı mı bitti.
0: Sen o denetimin haberlerde kullanılacağını bilmiyor musun?
1: Kamuoyu. Yani...
0: Biliyorsun.
2: Ki yayınlanıyor. Yani, sabitlemişler başlıyor. Zaten dedi. Biz denetimi kesinlikle. Yaptırdık. Turmopa yaptırdık. İçişleri Bakanlığı geldiğince de hiçbir sıkıntı
3: Grant
2: yok.
3: Grant Thornton vardı. O muymuş diyeydi de. 500 bin lirayı alıp yapan yani ifade.
0: Bir bağımsız denetim şirketinin yetkilisi 500 bin liraya bunu yaptığını söylüyor. Şimdi bunu gerçekten biz bir denetlenelim. İşte...
3: İçişleri Bakanlığı'nı nereye koyacağız? Onları da defalarca...
1: İçişleri Bakanlığı zaten yapmış ki bunu. Bu arada biz orada da biraz haksızlık ediyoruz sanırım. Yapmış. İlk gün de ben bu eleştiriyi yaptım da. 2024'te başlayan süreç, 2024'te başlamış masaka giden mesele. Hı-hı. 2024'te İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu üzerine başlıyor. 2024'te masak, 2025'te başlayan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yani izlenmiş ve denetlenmemiş diyemeyiz. Çünkü 2023'ün devamı 2024'te. Bence ama devletin hayır. olağan Ahbap. İşleyiş sürecini bilenler için olmuş. Zaman bak, akımı açıkışı gayet Ahbap, normal.
2: Ahbap diyor ki açıklamasında İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve işte Turmop inceledi temiziz diyor. O zaman şunu yapabilir İçişleri Bakanlığı der ki bir dakika kardeşim sen 10 milyonluk bir hesabın var. 10 milyonluk hesaptan böyle halkı yanıltıcı bir... Bilgi yayma bu doğru değil diyebilir yani.
1: Evet işte o konularda ama öyle i̇şte açıklamalar yapılmıyor biliyorsun. Hiçbir konuda yapılmıyor.
0: Hayır devlet o açıklamayı yaptığı zaman da sırf muhalif duruşu nedeniyle Ahbap'ı ya. Karalıyor yani, derler. Olabilir. Şimdi mesela şu eleştiriyi yani, yapıyor ya Uğur Dündar. İsmen o eleştiriyi yaptığı için söylüyorum. Devlet gerektiğinde müdahale etmiş olsaydı yani suç oluşmadan müdahale etmiş olsaydı suç da olmazdı. Suçlu da diyor ya. Mesela devlet diyelim ki hakikaten suç oluşmadan... Hukuku bir kenara bırakarak buna müdahale etti. Biz aynı kanallarda, aynı isimlerden şu cümleyi duyacaktık. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz kardeşim. Muhalif oldukları için ne yaptılar? Mümkündür aldılar, suç oluşmadan mümkün, engellediler. Diyecekler yani. Miydi? Diyeceklerdi. Mümkündür. Ama maalesef, şimdi mesela ben bugün Süleyman Soylu ile konuştum Sena Hanım. Hani bu dernekler meselesini vesaire. Kendisi şunu söylüyor aslında, bakanlığım döneminde diyor. 2004'te biliyorsunuz Avrupa Birliği uyum yasalarıyla beraber aslında derneklerin kurucuları, üyeleri, işte yönetim kurullarında yer alacak kişilerin
1: evet, örgütlenme özgürlüğü kapsamında
0: örgütlenme
1: evet.
0: özgürlüğü kapsamında sabıka kayıtları ve benzeri konuların da işlenemediğinden bahsedip 2021 yılında biz bunu FATF kapsamında belirli bir noktaya getirdik ve hakikaten çok önemli bir süreci ortaya koyduk. Terörizme aktarılan paranın önlenmesi, kara paraya aktarılan paranın önlenmesi adına Avrupa Birliği birçok noktada şerh koysa bile ki gri liste meselesinde de kendimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni problemli bir hale getirmeyecek çalışmalara imza attık. Şeklinde bir açıklama da yaptı
4: peki,
0: bana.
4: Peki şeyi sordunuz mu Süleyman Soylu'ya bu Haluk Levent ben kendisiyle ilgili... şey söyleyecektim gibi bir ifadesi oldu.
0: Sordum. Yani şimdi burada şu, onu ben bir başka yayında da söylemiştim Süleyman Soylu'yu da konuşmadan önce. Ya bir insan bir konuyu açıklayacaksa her konuda her noktada açıklama yapabilir. Ben de merakla bekliyorum diyor. Ne açıklayacak diyor. Yani kendisiyle temasının sadece Hatay'da bakanlığı sürecinde olduğunu ve kendisini uyardığından bahsediyor. Hı-hı. Ama biz işte konuşuyoruz. Hani rahmetli Uğur Mumcu'nun bir sözü var. Türkiye'de banka soyanlar kar maskesi, ülke soyanlar Atatürk maskesi takıyor diye. Şimdi Haluk Levent de insanların duygularını istismar ederek kendisine Atatürk maskesi takmıştı. Bir diğer uygulamada şuna dönüştü artık günümüzde. İşte önce bu tarz suçlamalarla karşı karşıya kalırsan işte kaçak sigara, elektronik sigara kullanan bir milletvekili, daha doğrusu ülkeye kaçıran bir milletvekili,
5: Ferhat Bey kutuplaşmadan dolayı muhalefeti suçluyor ama çok kutuplaştırıcı sözler kullanıyor.
0: Ben Kemal Bey'in de dediğini anlamıyorum, bir tamamlayayım. Çıktı dedi ki, biz Atatürk'ün askerleriyiz. Yani elektronik kaçak sigarayı ülkeye sokmakla suçlanıyorsun, Atatürk'ün askeriyim diyorsun. İşte farklı bir yolsuzluk soruşturması var, biz Atatürk'ün izinde devam ediyoruz. Tamam. Süveter giyenler oldu, şimdi yeni moda ne? Bunlar tutmuyor. Bir Süleyman Soylu eklentisi yapalım... yine muhalif kesim bize bu noktadan sahip
4: yani
0: çıkabilir.
4: Yani Süleyman Soylu da ne Haluk Levent'in neden bahsettiğini bilmediğini mi söyledi?
0: Bilmiyor. Paylaşsın diyor. Twitter adresinden her şeyi paylaşıyor.

0: Bunu da paylaşsın madem öyle. Neyi bekliyor? Kimi tehdit etmeye çalışıyor? Evet.
1: Yazamaz mı? Paylaşamaz mı? Neden mesela ben Süleyman Soylu'dan bahsederken?
2: Hesaba erişimi engellendi.
1: Ama bunu mesela konuşamadığı için paylaşmış.
3: Ya avukatı çıkara çıkara.
0: Avukatı çıkara çıkama yapar.
4: Bana sıra geldi.
3: Yapar ve yayınlayacak da birisi diğer var. Yani yayınlayacak da birisi diğer var.
0: Fatih Altaylı'ya mektup yazar. İsmail Sayımız'a mesaj atar.
2: Ferhat Bey konuşabilir miyim?
3: Herkese de yazabilir.
1: Can bir dakika geleceğim sana da buyurun.
2: Haluk Levent'e kızılabilecek konuların en başında gelmese de bir 6. 7. sırada bence bu var zaten. Yani savcılıkta kayda geçiremedi. Bence geçirebilmesi gerekiyordu. Bence savcılığın o ifadeyi alması gerekiyordu. O ay
0: hesabı açık bu arada.
2: O ben konunun altını çizelim.
0: Hayır,
2: bugün çıktı haberi.
3: Evet, evet,
2: bu, ben bu yerine gelmeden önce yani, karar çıktı. Henüz Türkiye'den görünmez değil.
0: Nihal Hanımcığım şunu diyorum. 6 gün önce bak, konuşmak istiyorum izin vermediler diye tweet atabilecek bir pozisyondaysa izin verilmeyen konuyu burada atabilirdi ya, diyorum.
1: Peki. Tamam. Buyurun.
2: Zaten diyorum kızılacak konuların başında gelen şeylerden biri 6. 7. sırada diyorum. Velev ki bir şekilde savcılıkta sen o ifadeyi kayda geçiremedin. Bugünkü habere kadar o Ahbap organizasyonuyla, o Ahbap derneğiyle iç içe geçirmekle zaten Ahbap'ı çok ciddi şekilde tehlikeye atmış olan ve bundan sonraki hayatını da sekteye uğratacağına artık kesin gözüyle bakabileceğimiz maalesef. Ya sonuçta bir dernek var. Ben kurumsalı ve Haluk Levent'i ayırmak isterim mesela böyle bir konuda ama çok ayrıştırılamaz hale getiren de Haluk Levent'in kendisi olmuş. İşte Ahbap'ı da tehlikeye attığın o hesapta bunları paylaşabilirdin. Sonuçta bu kadar gün geçti. Orada avukatlarına bir açıklama yaptırabilirdin. Dediği gibi çeşitli bazı yazarlar, YouTuber'lara iletebilirdin. Bunları yapmadın. Halen
1: neden
2: yapmadın?
1: Yani
2: halen
1: yapmamış olmasının da
2: bu,
1: bir anlamı var ya.
2: Bir bekleme, bir umut, işte bir bana el atılır mı? Bir beni kurtaran olur mu? Gibi şekillerde de yorumlandı maalesef.
0: Kim kurtaracak?
5: Yani, ya çok özür dilerim.
2: Hep böyle yorumlanıyor
5: tam
2: ya.
5: Tam da dolandırıcıların yaptığı şeyi yapıyor.
0: Adam zaten
5: ya çok özür dilerim. Dolandırıcılar yalan söylemezler. Dolandırıcılar, dolandıracakları fakat insanlara en çok duymak istedikleri şeyi söylerler.
2: Şimdi bazen önemli ifşaatlarda da bulunurlar.
5: Hani ya bu adam muhalif kitlenin istediğini yapıyor.
1: Yani bak söylerim.
2: Sıkıştığı zaman konuş.
6: Birinci sınıf dolandırıcı
2: oluşur
6: zaten.
2: Bazen tarih.
6: Bakın.
2: Siyasi tarih tamam mı? Hep kendileri sıkışana kadar ama o ahbap çavuş ilişkisi vesaire gibi imalar yapılıyor ya. Ben burada onların hepsini böyle buraya şey yapacak değilim tabii ki yayına taşıyacak değilim. Fakat böyle konularda çıkar birliği bozulan figürlerin, aktörlerin birbirleri hakkında yaptıkları ifşaatlardan oluşuyor. Kamuoyunun, zavallı kamuoyunun öğrendiği birçok şey bu şekilde olmuştur. Bu sadece Türkiye ile ilgili bahsetmiyorum. Dünya tarihinde de böyle olmuştur.
1: Yani anlamadım. Siz bak bir şey söylerim ama şimdi söylemiyorum gibi bir yaklaşım içerisinde
2: evet öyle yorumlanıyor ister istemez ve antipatisini daha da arttırıyor. Yani ne söyleyeceksen hemen söyle diyorum birçok kişi gibi. Yani ne söyleyeceksen ya da söylediğin şey değerliyse, söylediğin şeyin doğruluğuna eminsen bunu geçtiğimiz 6-7 gün içinde zaten söylerdim.
1: Tabii devletin kurumlarıyla
5: söylenebilecek
1: bir bilgi varsa bunu böyle
2: evet,
1: yani bir aracı
5: söylemiş.
0: Evet birkaç kez söylemiş.
5: Orada avukatları da biliyor söylemiş. Onlar da diyorlar ki yani savcılar da bunu buraya yazmamıza gerek yok çünkü konuyla alakasız.
1: Peki ne söylemiş?
5: Ya,
1: bilinen,
5: ya ne söylemiştir işte kamuoya bir gün öncesinde o ifadenin bir gün öncesinde yansıyandır. Beni tehdit etti demiştir. Hesaplarınızı inceleyeceğim demiştir. Konuyla alakası demiştir. Orada içeride bilenler var. İllaki çıkar. Bakın dolandırıcı. Dolandırıcının yaptığı çok net bir şey vardı. Karşı tarafın muhalif kitleye tıpkı Atatürk. Yani. Ya lütfen İzmir Marşı söylemek gibi bir şey. Çünkü kitle bunu destekliyor. Kitle müsait. Süleyman Soylu geçsin. Berat Albayrak geçsin. Evet, işte ne bileyim. Evet. Öyle bir isim geçsin. İçine böyle bir karanlık bir tablo ve söyleyemem. Tehdit edildim algısı oluşsun. Ve ben biraz yemin ediyorum bana para yatırın dese, söyleyeceğim dese yatıracak insanlar var ya. Var abartmıyorum. Para yatırın bunu söyleyeceğim dese yatıracak insanlar var ya.
6: Peki, bunu çözmek Kemal Bey, çok buyurun. Kolay. Bunu çözmek çok kolay. Ferhat Bey'in söylediğine esasen katılıyorum. Süleyman Soylu'nun adının geçme konusu. Gerçekten bakın bana böyle muhalif olduğum için bir baskı yapıldı işte beni tehdit ettiler gibi bir şeye de inandırmak için olabilir. Her şey beklenir çünkü bu adam birinci sınıf dolandırıcı. Bakın bütün profili dolandırıcı.

0: kandırıcılık profili. Hep kumar üzerinden konuşuldu ama yani kadınlarla ilişkilerine bakın, iş adamlarıyla ilişkilerine bakın, halkla ilişkilerine bakın, gazetecilerle, televizyoncularla ilişkilerine bakın. Bu adamın sorunu kumarbazlık değil. Bu adamın sorunu birinci sınıf dolandırıcı olması. İkna edici olmasının en önemli sebebi de bu zaten. Fakat burada şöyle bir yanlışlık var. Hani açıklasın, açıklasın diyoruz ya, kendisi açıklamıyor ise, Sayın Soylu da açıklasın kardeşim ben razıyım diyor ise, emniyetin evet diyor, orada çıkarttığı ifade neyse açıklaması bu kadar basit. Hemen çözülür olay. Bununla ilgili söyleyeceğim bu kadar ama başka bir şey söyleyeceğim. Orada yarım kalmıştı Ferhat Bey konuşmasını bitirmediği
1: vallahi
0: için ben yarım bıraktım. Kutuplaşma meselesiyle ilgili. Ferhat Bey kutuplaşma meselesinde muhalefeti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ana sorumlu gibi anlattı. Fakat kutuplaşma adı üstünde iki ayrı kutbun olması lazım. Birbirini iten iki ayrı kutbun olması lazım. Burada mevcut iktidarın ve dönemin iktidarının hiç payı yokmuş gibi muhalefete yüklenmek haksızlık olur. Niye? Kutuplaşmanın bir kere halka yansıyacağı en önemli şey medyadır ve siyasal güçtür. Medyada da siyasal güçte de kutuplaşmayı besleyecek şekilde ve söylemlerde de maalesef çok ağır söylemlerde hatırlıyoruz. Ta ki teröristlerle birlikte hareket etmek iddialarına varana kadar elbette ki iktidar burada kutuplaşmayı muhalefetten daha çok besliyor olsa gerek. Muhalefet hiç kutuplaştırmamıştır demiyorum. Kaldı ki 25 yıllık bir iktidar döneminde her konuda da suçun büyüğünü muhalefete yüklemek doğru değil. 25 yıllık bir iktidar sonuçta. Kutuplaşmayı gidermek için bugüne kadar ne yapmış? Kemal Kılıçdaroğlu kendi kitlesinin de tepkilerini göze alarak helalleşme demiş mesela. Bırakın kutuplaşmayı, helalleşme demiş. İktidarın yani bugüne Özel'de kadar
2: normalleşme
0: dedi,
2: ona itiraz etti
0: ne
2: Kemal
0: oldu
2: Bey
0: mesela?
2: İktidarla mücadele olur, efendim? Müzakere olmaz dedi.
0: Kemal Bey mücadele dedi, düşmanlıktan bahsetmedi. Siyasette mücadele olur.
1: Hayır ama itiraz o dönem bahsetmedi. Normalleşme girişimlerindeydi ya.
0: Savaştan bahsetmedi. Siyasi mücadele
1: mı?
0: Demek savaş
1: de
0: demek değil.
1: Siyaset konuşalım.
3: Ben reklam. Kemal Bey destekliyorum.
0: Normalleşmeyi de reklamdan sonra konuşalım.
4: Helal olsun ya, gerçekten tebrik ediyoruz Kemal Bey. Her defasında nasıl Kemal Bey'e getirdiniz hayretle. Hatta siz konuşmaya başlayınca ben döndüm.
0: Bu sefer ben
4: dedim ki şimdi Kemal Bey getirmese dedim ama getirdiniz yine.
2: Ben Kemal Bey getirdiği için getirdim.
1: Hayır, peki bir reklam sonra devam.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Amca çok...
4: Sakin olun.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
6: Plantek'le devam ediyor. Plantek, benimle hep.
7: Açık ve net devam ediyor. Şimdi böyle yavaş yavaş iç siyasette konuştuğumuz gündemlere de geçtik. Bu hafta CHP'de kritik bir hafta. Çünkü Özgür Özel'in sanki CHP rozetini çıkarıp yeni partiyle ilgili bir açıklama yapabileceğine dair iddiaların dolaştığını görüyoruz. Can, hadi biz seninle başlayalım. Yarın mesela grup toplantısı var. Ya ben ayrılıyorum CHP'den ve yeni parti kuruyorum gibi bir açıklama mı duyacağız? Onu mu bekliyoruz? Evet, İstersen yani bir bu... yandan da gel yanıma böyle.
8: Evet, normal.
7: Ne bekliyorsun yarın mesela grup toplantısını? Ne duyacağız?
8: Aslında düne kadar bu... son grup toplantısı olacağı, evet, böyle bir yeni parti kurulacağı yönünde bir açıklama vardı ve Özgür Özel ekibinin kurmay ekibi de bunu doğruluyordu. Hatta ben Burhanettin Bey'le görüştüğümde de dedi ki pazartesi, şimdi yoldayım, Ankara'ya geçiyorum, pazartesi günü yeni partiye ilişkin, yani Sayın Özgür Özel'in söylediği yeni kurulacak partiye ilişkinde hukuki süreçleri tamamlayacağız. Arkadaşlarla bunu çalışmaya başlayacağız dedi. Yani artık kafada Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak veya Yargıtay kararını bekleme gibi bir şey yok. Yani bugünden itibaren başladılar o sürece ve yarın da büyük bir ihtimalle Özgür Özel bir veda konuşması yapıp parti seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve milletvekillerine yeni kuracağı partiye davet edecek. Şimdi dün itibariyle ve yani bundan geçen hafta diyelim, Özgür Özel'le destek olacak milletvekillerinin sayısının giderek azaldığı yönünde bir iddia vardı. O da çok gerçekçi olmadığı görüldü. Çünkü Kemal Bey'e

0: Ekibi hep özellikle son dönemde işte paralel yapı, işte paralel örgüt, paralel hep üstüne yani FETÖ ile ve paralelle ilişkilendirdiği için Özgür Özel ve çevresini. Bunun üzerine bir siyaset kurdu ama orada da başarılı olamadı. Bu işte geçen 15-20 gün önce çıkan bir liste. 95 kişilik milletvekili listesi. Ve bunun daha önceden de biliyoruz bir WhatsApp grubu kurulmuştu. 106 kişilik bir WhatsApp grubu. Yürüyüş adı altında. Bu WhatsApp grubunda 106 milletvekili var. Zaten 110 milletvekili de Özgür Özel'e imza vermişti. Grup başkanı olması için. Beklenen sayı burada 80'in üzerinde bir kere.
1: 80'in üzerinde milletvekiliyle beraber yarın ayrıldığını ve başka bir partiye ya da yeni partiye geçtiğini açıklıyor.
0: Yarın mı kurulur yeni parti? Yarın net olarak ama büyük bir olasılıkla bir veda konuşması yapılacağı düşünülüyor.
1: Ne söyleyecek? Yani ne duymayı bekliyoruz? Konuşmasında ne olacak yarın?
0: Bir parti içinde mücadele ettiklerini ve bu mücadeleye mahkeme kararıyla izin verilmediğine, yani bu bir kurultay olması gerektiğini ısrarla söylediler, istediler. Bunu anlatacak ki zaten anlatıyor. Ama mahkeme kararıyla genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna müsaade etmediğini, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde de siyaset yapma imkanlarının kalmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptığını 47 yıl sonra, Türkiye'nin %60'ını yöneten bir siyasi parti haline getirdiğini, işte normalleşme sürecini, o normalleşme sürecinde Kemal Bey'in kendisine itiraz ettiğini, eteğindeki bütün taşlar dökülecektir.
1: 80 milletvekili istifa edecek, Özgür Özel'e ayrılacak. Tabii yani beklenti bu çok yüksek bir sayı da o yüzden.
0: Yüksek bir sayı çünkü şöyle 70'in üzerinde bir milletvekiliyle ana muhalefet partisi oluyor.
2: Hayır 57 ile olur.
0: Şöyle
2: Dem 56 çünkü.
0: Dem 56. Ama CHP'de kalan
2: zaten 130 rakam varsa 135 falan kalıyor.
0: İşte 135 olduğu için CHP'nin milletvekili sayısı. Yani ana muhalefeti
1: 57 gitse 57 ile olur mu şöyle, diyorsunuz siz?
0: Şu an bakın, şöyle söyleyeyim sayı söylemiyorum şöyle söyleyeyim. Ana muhalefet partisi olacak düzeyde bir milletvekiliyle geçecek ve ana muhalefet partisi olacak.
1: 57 ile geçene geçer.
0: 60 olur, 55 olur.
3: 135 milletvekili var. Sıraya düşüyor evet. O zaman.
2: Şu an meclisin HDP'nin resmi sayfasından bakıyorum. İkinci 80 sırada 135 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi var. Çünkü üçüncü sırada 56 milletvekiliyle
0: gene üçüncü parti oluyor.
1: Üçüncü parti oluyor.
3: O zaman 60'da 70 arası.
0: Şöyle 60
4: listeyi yapan kim acaba?
0: Ana muhalefet
3: partisi. 95 kişi
0: listeyi yapan. Listeyi yapan. Kimse değil listeyi yapan görüyoruz zaten yani Özgür Bey dışarıya çıktığında etrafında milletvekillerini görüyoruz yapılan açıklamaları görüyoruz yani bu basit.
4: Hayır ya,
0: burada mesela Bey, sizin mesela itiraz ettiğiniz biri var mı söyleyin.
4: Altta yazan yazıyı.
0: Nasıl?
4: Ben listenin kim tarafından yani bir kurum mu hazırlamış, bir gazete mi hazırlamış, Habertürk mü hazırlamış, siz mi hazırlamış?
0: Bu Habertürk'ün hazırladı ama bu kamuoyunda...
4: geçmeyin, okuyamıyorum çünkü.
0: Hayır,
1: altında bir şey yazmıyor. Bu iddialara, kamuoyunda konuşulanlara göre yapılan bir tasnif.
0: Evet, tasnif, aynen.
2: Yani 134 milletvekili yazıyor. Şeyde,
1: evet, sayı burada tutuyor.
2: Millet Meclisi'nde 135 milletvekili gözüküyor şu anda.
0: Çünkü Ümit Dikbayır
4: yani
0: istifa etti.
4: Yani bilgiye dayalı mı, tahmin mi?
0: Ümit Dikbayır istifa etti, burada Ümit Dikbayır var.
2: Ama burada Ümit Dikbayır istifa etmiş olsaydı yani. Meclis anında düşüyor bunu.
0: Orada kaç var?
2: 135. TBMM Gov.tr'de sandalyede aldım 135.
4: Ümit Dikbayır CHP milletvekili.
1: Burada 134 yazıyor ama topladığınızda burada da 135 oluyor görüntü.
0: Burada da 135 var bildiğimiz kadarıyla topladığınızda.
1: Alttaki 134
0: burada
1: yanlış yazılmış.
2: 95,
1: Kemal
2: 105.
1: Bey sizin bu listede itirazınız
2: evet,
1: neye?
2: 135 doğru.
1: Yani 80 milletvekiliyle Özgür Özel geçemez mi? Ne tam olarak neye itirazınız
4: ben
1: var?
4: Ben listedeki isimleri göremiyorum şu anda yani okuyamıyorum listedeki isimleri ekrandan.
0: Gönderse arkadaşlar en azından.
4: Ama 95 milletvekili deniliyor hiç mümkün değil. Çünkü o 111 kurultaya imza veren 111 milletvekili üzerinden gidilmiş büyük ihtimalle. İşte Oğuz Kağan Beyleri falan çıkartarak öyle tahmin ediyorum. Ama o 111 milletvekilinden en az 30 tane benim tanıdığım, bildiğim ve bunu konuştuğum isim var. Yani ben partiden ayrılmam, kurultayı istemek başka bir şey, partiden ayrılmak başka bir şey diye. Hatta bak

0: İki tane bayramlaşma töreni olmuştu ya, bir tanesi genel merkezde, bir tanesi...
1: Zaten 95'ten dedi ki 80 milletvekili falan geçecek. Yani burada bir 15 file zaten onlar da bekliyorlar. Yani o WhatsApp grubunda 106 kişilik WhatsApp grubunda onlar da böyle bir 15-20 milletvekili file bekliyorlar.
0: Ben 80'de olmayacağını düşünüyorum.
2: Kaç olacağını düşünüyorsunuz?
0: Ayrı mesele ama... ben çoğunluğun Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını düşünüyorum.
3: 60-70 ya makul.
0: Elimdeki
4: 67 artı
0: benim bugüne kadar edindiğim bilgilerde, izlenimlerde çoğunluğun Cumhuriyet Halk yani Partisi'nde kalacağı yönünde. Çünkü biraz önce yarım kaldı. O bayramlaşma töreninde bile Güven Park'a giden milletvekillerinden birkaç tanesiyle konuştuğumda, işte partiden mi ayrılacaksınız, neden genel merkeze gelmiyorsunuz deyince, yok genel merkezden, Söğüt Özü'nden Güven Park'a gitmek kadar kolay olmaz Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka partiye gitmek demişlerdi. 95 kişi olunca mutlaka o isimlerin içerisinde kesişenler de vardır. O yüzden böyle bir liste mümkün değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi bilen...
2: Tamam, 95 olmasın ama şunu anlamak istiyorum. Mesela az önce Can 80 olabileceğini söyledi. Siz 80 olacağını da düşünüyorsunuz.
0: 80 de olmayacaktır.
1: Bunu göreceğiz yani. Biz loto toto oynamıyoruz burada sonuçta.
0: Bulmaları çok zor.
1: Doğru. Kemal Bey'in dediği de çıkabilir. Bizim dediğimiz de çıkabilir. Sonuçta bu siyaset. Evet. Yarın ne olacağı belli olmaz. Otururlar, anlaşırlar. Hiçbir milletvekili gitmez. Parti de kurulmaz. Şimdi bu, ama bugün itibariyle şimdi Kemal Bey'in dediği gibi değil durum.
0: Milletvekillerine bir yol,
1: bakın yarın bilmem. Kemal Bey partili. Parti içini biliyor. Gidiyor, görüyor, görüşüyor. Bu başka bir şey. Ama benim gördüğüm, izlediğim, gözlemlediğim Kemal Bey'in dediği gibi değil durum. Daha farklı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o kadar rahat değil. Partide ki velev ki Kemal Özkiraz'ın dediği gibi olduğunu varsayalım. Sadece 40 kişi geçti, 30 kişi geçti ve çoğunluk burada kaldı. Çoğunluk burada kalan çoğunluk da tamamen biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diyen bir çoğunluk değil. Kemal Bey'i destekleyen çoğunluk belli zaten, 25. 25 milletvekili. Bilemediniz 26 olur. 28 olur. Ama CHP'de kalan milletvekilleri, bu 25'in üstündeki milletvekilleri Kemal Bey'le ne diyorlar Kemal Bey? Ki burada yazılmış zaten, kararsızlar ve üçüncü yolcular. Diyor ki bir an önce kurultay yapalım. Ve Kemal Bey bıraksın. Bakın şunu demiyorlar. Kurultay yapalım, Kemal Bey devam etsin demiyorlar. Diyorlar ki kurultay yapalım, Kemal Bey bıraksın, yeni bir genel başkan seçelim.
3: Üçüncü yolcuları evet. Mı diyorsun, kararsızları da buna ekliyor musun?
1: Üçüncü yolcular ve kararsızlar. Hı. Kararsızlar da bunu diyor. Kemal Bey madem güvenli limana ulaştıracak bizi, yapsın kurultayı ve bıraksın. Ama Kemal Bey'de böyle bir istek yok ki. Kemal Bey'deki istek,
0: bu kadar
1: Kemal
0: sayıda milletvekili istek gibi.
1: Geldi mi gitmeyecek, oturacak. 5 yılda, 10 yılda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan olacak. Seçimlere de o götürecek. Bu talep edilen, istenen bu Kemal Bey ve ekibi tarafından. Ama bu çok gerçekçi mi? Ben zannetmiyorum. Niye? Şunun için. 38. kurultayın delegelerinde, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlerin delegelerinde Kemal Bey ve ekibi seçmişti. Hı hı. Sonuçta onun il başkanlarıydı, onunla beraber çalışan il başkanlardı, ilçe başkanlarıydı ve o eksende delege seçimi yapıldı. Ama o delege ne yaptı? Götürdü oyunu 18 farkla, hayır artık sen yeter, kaybettin, kaybediyorsun. Biz yeni bir genel başkanla devam edeceğiz dedi ve oyunu Özgür Özel'den yana kullandı. Sonra ikinci turda ne oldu? Fark daha da arttı. Şimdi Kemal Bey... Diyor ki bu iradesi sakata uğradı. Tam bu mahkeme kararını bekliyoruz. Doğru, yanlış. Mahkeme karar verecek ve kabul edeceğiz. Ama Kemal Bey şuna yine güvenemiyor. Ben kurultaya bugün itibariyle götürürsem yine seçilemeyeceğini bildiği için dikensiz bir gül bahçesi, taşsız bir yol.
0: Ya öyle bir şey olsa Özgür Özel,
1: asfalt
0: Özgür
1: atılmış duble yol yapacak.
0: Ya.
1: Asfalt atılmış duble yol yapacak. Oradan rahat rahat korumalarıyla beraber gezecek.
0: Kemal Bey kendisi bile korumalı.
1: Ya bunu söylüyor Kemal Bey, ben söylemiyorum. Bak TV100'deki röportajda söyledi Kemal Bey, yapmayın Allah aşkına ya.
0: Bakın Can Bey, bakın orada liste yapıyorsunuz. Bakın orada
1: listeyi ben yapmıyorum. Listeyi ben yapmıyorum.
2: Listeyi ben yapmıyorum.

0: liste zaten milletvekilleri belli zaten.
1: Farazi bir liste üzerine analiz yapıyorsunuz.
2: Evet.
1: 5 dakikadır farazi bir liste üzerine analiz yapıyorsunuz.
2: Siz de 5 dakikadır farazi bir liste, kendinize göre bir liste planlamışsınız. Diyorsunuz ki 30 kişi geçer, 40 kişi.
1: Hiç öyle bir listemiz yok. Liste yapacak olsak biz de yapardık. Oradaki yazdığınız
2: yapsaydınız onu tartışsaydık Kemal Bey.
1: Arkadaşlık ilişkim.
2: Yaptınız da tartışmadık mı? Yapın tartışalım.
1: Engin Altay'ı yazıyorsunuz.
2: Yapın tartışalım.
1: Bu insanlar bugün genel merkezdeydi.
2: Tamam.
1: Yapmayın. Cumhuriyet...

0: bir aydır mesela bu bir aydır var bunun üstünde ve tartışıyoruz. Bir tane de milletvekilinin beni arayıp veya herhangi bir gazeteciyi arayıp ben burada yokum dediğini duymadım. Siz arıyorlar niyeyse. Her gün ekranda olan biziz, siz arıyorlar. Ben anlamadım. Biz bu listeyi tartışıyoruz. Arayın. Deyin ki o zaman kardeşim yanlış
1: çünkü
0: liste tartışıyorsunuz.
1: Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Çünkü ben tabii bu listedeki 135 kişinin 130'uyla arkadaşlığım var.
2: Tamam,
1: öyle bir
2: pekala
1: günlük, iki günlük gazetecilik ya da araştırmacılık 130... hukuku da değil. 15 yıllık arkadaşlığım var en az olanıyla Can Bey. Yani Cumhuriyet, bakın ben şuna itiraz ediyorum. Bir, ben gazeteci değilim. Kimseye gazetecilik öğretme gibi i̇şte bir evet haddim de yok.
0: Biraz önce öğretmeye çalıştınız da. Ama ben sizin bakın, hayır, ben siz araştırma ya tırnak içinde araştırmacılık
1: bakın,
0: yaparken siz araştırmacılık yaparken tırnak içinde diyorum bakın tırnak içinde araştırmacılık
1: Bey,
0: yaparken ben
1: şey
0: sizin genel merkezinizde
1: çok
0: gazetecilik yapıyordum
1: şey
0: tamam mı? Bak sizin genel merkezinizde Deniz Baykal Deniz
1: şey
0: Baykal genel başkandı.
1: Diyorum ki şu 95 kişiden,
0: tırnak içinde araştırmacılık yaparken ben kişiden, o genel merkezde gazetecilik yapıyordum ve genel başkan Kılıçdaroğlu değildi
1: tamam.
0: Deniz Baykal'dı. Önce CHP'yi senin kadar iyi bilirim. Bakın
1: sağlık.
0: Senin kadar iyi bilirim. Tarihini senden daha iyi bilirim. Bak.
1: Sormuyorum.
0: Tarihini
1: eski
0: senden daha iyi bilirim. O yüzden
1: çok
0: öyle bana gazetecilik
1: şey
0: ahkamı kesme. Ben sana araştırmacılık ahkamı kesiyor muyum?
1: Bakın zaten
0: kesmiyorum.
1: Öyle bir niyetim yok. Öyle bir
0: tamam,
1: haddim de yok. Çok
0: ama,
1: basit
0: kesme.
1: Bir soru soruyorum.
0: Kesme.
1: Bana cevap ver.
0: Kesme.
1: Tek
0: ben sana söylüyorum. Ahkam kesme.
1: Ya. Çok zor
0: veriyorum.
1: Bir şey sormuyorum.
0: Sor.
1: Çok zor bir şey sormuyorum.
0: Sor.
1: Size çok zor bir şey sormuyorum.
0: TV 100 yayınındaki açıklamaları niye söylemiyorsun?
1: 95 kişilik liste yaptın. Cumhuriyet
0: kim yaptı
1: Partisi
0: kardeşim? Bu konuşuluyor bir aydır. Bir aydır konuşuluyor. Bir aydır konuşuluyor. Sen arayan milletvekilleri bir zahmet arasaydın da deseydi ki biz burada yokuz.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Sena Hanım yine bomba olacak. İsim vermeyeceğim. Şu an o listenin...
1: İnsanların siyasi hayatına mal olacak iddialarda bulunuyor.
2: Kemal Bey,
0: ya ne iddiayı bulunuyorum ya Kemal Bey Allah aşkına ya.
2: Can bir dakika
0: Allah
2: Kemal Bey
0: ya.
2: Bir dakika.
0: Siz yıllarca siz yıllarca uzatmayacağım yaptığınız araştırmalarla zaten toplumun ne noktaya getirdiğinizi biliyoruz.
2: Tamam,
0: kusura bakmayın ya. Şimdi bunu kişiselleştirmiyorum. Hayır.
2: Bir dakika izin
0: diyor
2: ver
0: ki,
2: bana.
0: Ben hangi siyasetçinin geleceğiyle oynuyorum? Yani ne saçma sapan bir
2: hayır,
0: konuşma bu ya.
2: Ya Kemal Bey.
0: Hangi siyasetçinin geleceğiyle oynuyorum? Ama sizin geleceğinizle oynarım. Doğru. Böyle siyaset yapamazsınız. Başarısız bir siyasetçisiniz. Böyle siyaset yapamazsınız. Böyle milletvekili olamazsınız.
1: 25 yıldır iktidar o.
0: Kemal Bey böyle milletvekili olamazsınız. Yanlış. Böyle milletvekili olamazsınız.
1: Bizim geleceğimizi
0: böyle milletvekili olamazsınız. Doğru bir iletişim yöntemi değil.
2: Bakın. Peki.
0: Değil.
2: Kemal Bey izin verir misiniz? Kemal Bey. Kemal Bey lütfen
1: Ferhat
2: bir izin
1: Bey
2: verir misiniz?
1: Şahit,
2: biz bir dinlerseniz.
1: Sena Hanım bunu söylemem
2: Kemal
1: lazım.
2: Bey,
0: söyle.
2: Zaten söylüyorsunuz. Bakın bir dakika
1: Sena
2: lütfen
1: Hanım,
2: bana
1: lütfen
2: izin verin. Moderatör olarak
1: lazım
2: size diyorum ki bir dakika bana izin verin. Nedenini anlatayım. Bu liste bir aya yakın süredir kamuoyunda dolaşan pek çok yerde konuşulan liste. Burada imza toplayan vekiller de var. Kurultay eksili. Lütfen izin verin.
0: Öyle diyoruz zaten. Biz mi yaptık diyoruz.
2: İmza vermeyenler de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini buradan çıkardığımız isimler de var. Kimseye bir itibar suikasti yok. Aylardır bu liste dolaşıyor. Bu olay başladığından beri. Şayet varsa bir itiraz o dönem o bu vekillerden bizzat yapılabilirdi.
0: Evet.
2: Bu listede dolaşmazdı. Güncellenirdi. Bu sadece ne bizim kanalımıza ne Can Özçelik'e has
1: ben
2: bir
1: de diyorum
2: liste.
1: Ki bu liste doğru değil. Bakın
2: liste.
1: Son grup toplantısına 56 kişi katıldı Özgür Özel'in. Son grup toplantısına bile 56 kişi katıldı. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: katılmayanlarda niye katılmaz? Onu da söyleyin Kemal Bey. Katılmayanlarda dedi ki Özgür Özel ekibine biz mazeret bildirerek şu yüzden dolayı katılmadık. Cenazem var dedi. Parti çalışması yapıyorum dedi. Bunları da söyleyin o zaman. Bunları niye söylemiyorsunuz? Niye katılmadığını mazeret bildirdi. Katılmadığını söyledi. Ben bunu biliyorum.
1: Ben
0: bak siz Ankara'dasınız bunu bilmiyorsunuz. Ben İstanbul'dan bunu öğrenebiliyorum. Bir telefonla öğrenebiliyorum bunu.
1: Yapıyorsunuz diyorum.
0: Bir telefonla öğrenebiliyorum. Siz niye öğrenemiyorsunuz? Ankara'dasınız.
1: Bir de Can Bey size teessüf ediyorum. Ferhat
0: teessüf
1: Murat
0: etmeyin.
1: Şahit. Bunu söylemem lazım Sena Hanım. Ferhat Murat Şahit. Daha iki gün önce beraber çıktığımız başka
0: evet
1: bir televizyon kanalı programından sonra birbirimizle tartışıyoruz. İnşallah kalbinizi kırmadım, hakkınızı
0: evet
1: helal edin dediğimde...
0: Ama siz ama dediğim, evet dedim ne var?
1: Diyorsun.
0: Evet. Peki. Ama siz diyorsunuz
1: konuyu
0: ki itibar... Hayır canım öyle şey mi olur Kemal Bey? Beni itibar suikastiyle suçluyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki kişileştirmiyorum. Kusura bakmayın.

0: Bakmayın. Kendiniz yapıyorsunuz.
1: Kimse
0: bir dakika. Siz bunu söylerseniz ben cevap veririm.
2: Ne zaman benim söylediğime...
0: Ben cevap veririm. Kusura bakmayın.
2: Benim ya söylediğime
0: gazetecilik üzerinden bir tartışma yapmayın.
2: Siz kadar başarısız bir araştırmacı değil.
3: Ama Can, ben öyle anlamadım. Senin gazeteciliğine bir laf söyledi.
0: Hayır, ben öyle anlamadım.
2: Hala referans gösterdiğiniz adamlar benim başarımın onda birine yaklaşamadı bugüne kadar. Bu konuda haddinizi bilin. İş kişiselleşecekse. Evet.
0: Tamam. Ben de diyorum ki Kemal Bey, bakın ben hiç uzatmıyorum. Ben de diyorum ki siz de haddinizi bilin. Tamam mı? Siz o genel merkezde 15 yıldır bilmem ne yapıyormuşsunuz, üyeymişsiniz. Ben de diyorum ki sizin kadar o genel merkezde iyi biliyorum. CHP'yi takip ettim ve iddia ediyorum sizden daha iyi Cumhuriyet Halk Partisi tarihi biliyorum. Peki. Çünkü ben
4: diyorum ki
0: ben gazetecilik hayatım boyunca zaten CHP'yi çalıştım. Peki, tamam mı? Anladık. Burada hadsizlik yapacak kişi sizsiniz, bana karşı hadsizlik yapıyorsunuz. Peki. Kusura bakmayın.
1: Teşekkürler Can. Kemal Bey teşekkürler. Ali Şen yine CHP'yi başka iyi bilen birini. Ben bir alabilir miyim? Kemal Bey lütfen artık.
2: En az 130'uyla irtibatlıyım. Sizin bu yaptığınız liste doğru bir liste değil.
0: Ben yapmadım kardeşim ya. Israrlı bir şekilde sen yap. Ben yapmadım bu listeyi.
1: Pekala,
0: bu
1: liste
0: zaten bir aydan beri konuşuluyor. Seninle beraber çıktığımız TV programında da konuşuldu. O gün niye itiraz etmedin buna?
2: Çok pardon.
0: Kemal Bey, bundan iki hafta önce çıktığımız TV programında bu listeyi konuştuk, tartıştık. O gün niye itiraz etmediniz? Niye etmediniz? Çünkü yarın parti kurulacak. Çünkü yarın parti algı. Algıyla bu iş olmaz Kemal Bey. Algıyla olmaz.
1: Peki görelim bakalım yapmayın. Ne olacak? O parti algıyla yapmayın. Bunu yarın görürüz. Ali Şer, seni bir buraya alabilir miyim? Bu senin hazırladığın bir
0: evet, bunu da böyle belirtelim.
1: Bir yol haritası anladığım kadarıyla.
0: Onun hazırlamadığı tabii yani. Sonuçta bir yayına çıkıyoruz ve bir şey tartışıyoruz. Yani tamam, anlıyorum Kemal Bey siyaset yapmak istiyor, ya milletvekili olmak isteyebilir. Bunu anlıyorum ama benim üzerimden bu tartışmayı yürütmesi. Benim üzerimden yapmayın.
1: Yanlış
2: bir tartışma.
0: Ben sizin milletvekili olmanızı sağlayacak alanı açamam size.
1: Yani bu
0: kusura bakmayın.
1: Süreç buraya gelirse ben tek tek listeye de bakacağım. O listeyi de güncelleyeceğim, tekrar vereceğim. Sizi de konuk ettiğimizde
2: üzerine uzun uzun konuşuyoruz. Benim milletvekili
0: olmaya... Size o alanı ben açmam başka yere. Emin ol, ben o alanı açmam size. Müsaade etmem olacak. Yani benim üzerinden milletvekili olamazsınız.
1: Bize bu yol haritasını zaten hangi taraf... Kemal Bey izin verir misiniz?
2: Olur.
0: Tamam, bakacağız.
1: Kemal Özkiraz izin verir misiniz?
2: Ama Sena Hanım, konuğunuzu uyarmanız lazım. Son derece çirkince olayı kişiselleştiriyor.
0: Yok, kişiselleştirmiyorum. Sen yapıyorsun onu. Ben yapmıyorum. Kusura bakma.
2: Kişi Can Özçelik olur. Can Özçelik bizim hayatımızda düşündüğü kadar büyük ve önemli bir yer kaplamıyor.
1: Pekala. Belli. Her iki konuğum için de kişiselleşmesin. Az önce söyledim, tekrar söyleyeyim. Şimdi izninizle bir geçelim şu bu hafta neleri göreceğimiz sorusuna. Alişer.
5: Şimdi ben az önceki tartışmayı şöyle bir yerden devam ettirmeyeyim de, noktalamak benim haddime değil ama şunu söyleyeyim. Zaten cuma günü itibariyle ve en geç hafta sonu kaç milletvekili olduğu öğrenilecek. Bilgiyle söylüyorum. Zaten evet. Can'ın da söylediği oydu. Yarın itibariyle biz yavaş yavaş istifaları görmeye başlayacağız. Neden? Yayına girmeden önce Özgür Özel'in 3-4 kişi beraber çalıştığı yardımcılarından bir tanesiyle konuştum. Kendisi istemediği için ismini burada söylemeyeceğim. Ama hani birebir bizzat yakından çalışan birisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Ne yapıyorsunuz? Yarın itibariyle ne olacağı biraz görmek için. Burası bile değişti. Nedenini söyleyeceğim. Şöyle bir değişiklikler var. Çünkü yaklaşık bir aydır bu yeni partinin kurulması gündemde ve konuşuluyor. Bunu Özgür Özel, sanırım ikisi de telefonla tartışmaya devam ediyor gibi bir izlenim
0: oldu. Yok yok.
5: Yapmıyorsun.
0: Yok.
1: Tamam,
0: ben
1: bitirdim.
0: Ben öyle tartışmayı uzatmam.
3: Erişar Bey'i de durup
5: ben de yayıncı olduğum için bakıyorum bir yandan ne yapıyorlar diye.
0: Yok yok.
5: Şimdi Özgür Özel yaklaşık 1-1,5 aydır, yani bu yeni parti meselesi konuşulduğu günden beri 3-4 kişilik dar bir kadroyla zaten bir mesafe kat ediyordu. Yani bu arada herkesin bilmediği, yakınındaki 3-4 kişiyle sürekli olarak ne yapacaklarını konuşuyordu. Ben de o 3-4 kişiden bir tanesiyle konuşma imkanı buldum bugün yayından önce.
1: Ne dedi?
5: Yarın grup toplantısı yapacak. Evet, son grup toplantısı ama aynı zamanda bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönemin son grup toplantısı. Yani meclise giriyor ama Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak yapacağı son grup toplantısı.
3: Grup başkanı olarak
5: yapacağı son toplantısı. Yarın Özgür Özel bugüne kadarki mutlak butlandan bugüne kadarki olan süreci anlatıp aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılmanın zor olduğu

0: ama bunu yapmakta zorunlu olduklarını açıklayacak. Neden? Hatırla, senle de burada defalarca konuştuk. Hala aynı strateji. Biz bu partiden ayrılmayı çok istemiyoruz. Burası bizim baba ocağımız ama artık elimizde yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Hani son bir aydır ben ilk günden beri hep bunu söylüyordum. Hatırlarsan bu yara dikiş tutmaz. Ayrılacaklar ama ayrılırken kovulmak istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, ben kovmam, siz kendiniz gidin diyor. Adımlar öyle atılacak gene. Yarın grup toplantısında artık zorunlu olarak bu işin yeni bir partiye meylettiğini ve o yönde ilerleyeceklerini söyleyecek. Grup toplantısının ardından da yani MYK'sını, parti meclisini, daha önce yani kendisiyle beraber çalışmış parti meclisindeki isimleri, MYK'da olan isimleri ve seçilmiş kendi ifadeleri il başkanlarıyla bu hafta 2-3 gün boyunca toplantılar yapacak.
1: Çok özür dilerim. O toplantılara geçmeden yarın grup toplantısında biz Özgür Özel'in kendi ağzından şunu duyacak mıyız? Ben ve işte şu kadar arkadaşım CHP'den ayrılıyoruz ve şu partiye geçiyoruz, şu partiyi kuruyoruz. Artık CHP ile yürüyeceğimiz yol bitti.
0: Bu netlikte duymaz.
1: Bu netlikte duymayacağız.
0: Hayır. Çünkü onun için söylüyorum. Kendilerinin 3-4 kişiyle yaptıkları şeyi aslında biraz da anlatacaklar. Hı hı. Beraber yol yürüyecekler.
1: Süreci arkadaşlar anlatacak yani.
0: Milletvekillerine, dönemin MYK'sına, parti meclisindeki seçimde başkanlarına 2-3 gün boyunca Ankara'da toplantıları devam edecek ve bu süreci anlatacaklar. İfade edilen, şu ama katılmadığım yeri de söyleyeceğim. Yeni partinin ismi, logosu ve nerede olacağı da bu 2-3 günlük toplantılarda şekillenecek. Hayır, ben zaten aslında yeni partinin ismi, logosu ve nerede olacağının o 3-4 kişilik ekip tarafından belirlendiğini biliyorum. Bu sadece anlatılacak, söylenecek.
1: Oraya geçmeden. Yeni parti mi ismi? Yani adı da yeni parti mi?
0: %95.
1: Logosu ne?
0: Onu bilmiyorum. Yani bilsem söylerim. Logosunu çok sordum, bilmiyorum.
2: Peki Alişar Bey, açıklama yaptı Özgür Özel İletişim Ekibi. Yeni partiyle ilgili herhangi bir, yani bu parti, yeni parti imzasıyla yapılan açıklama, yeni parti kuruluş komisyonu ile Özgür Özel'in ilişkisi yoktur şeklinde.
0: Bir tane sosyal medyada hesabı açılmıştı. Yeni parti iletişim mi ne, öyle bir şey.
2: Hesap orayı yalanlamış.
0: Hesap o
2: yeni parti ORTR'ydi.
0: Yani uzansız. Yeni parti o hesabı yalanlamışlar. Bizim değildir, biz tarafından yönetilmiyordur diye.
1: Peki.
0: Peki Özgür Özel konuşmasını yaptı. Yavaş yavaş toplantılarına başladı ama bu sırada bugün yeni gelen bilgi, burada olmayan o, değişen de bu oldu. Milletvekillerinin istifalarını görmeye başlayacağız. Grup toplantısının ardından milletvekilleri yavaş yavaş istifalara başlayacak. Evet, yarın itibariyle. Ve bu istifalar 3-4 gün boyunca devam edecek. İşte onun için söyledim. Cuma'ya kadar büyük ihtimalle göreceğiz kaç milletvekilinin istifa ettiğini.
1: Sence ve yeni partiye.
0: Ben bu işlerde loto oynamayı sevmiyorum.
1: Ama yani
0: şey
1: orada
0: ama az önceki şeyi söyleyeyim. Hani orada belki bir şey. O yaklaşık 2-3 haftadır çok fazla sosyal medyada dolaşıldı. Bazı siyasetçiler de paylaştı. Onun için kabul görmüş. Son bu. Ama benim bile orada gördüğüm 4-5 isim orada değil. Zaten Can Doğu şerhi koydu. 95'e 80. Benim tahminim de 70-80 aralığında, ki konuştuğum isim de 80 civarı diyor. Yani hedef biraz oraya gelmiş. Bunu siyaseten ayrıyeten konuşmak lazım. 111 imzadan 80'e gelmek de ayrı bir şeyi işaret ediyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında neresinde duruyor? Çünkü
1: yani
0: biraz
1: 80
0: gri alanlar fazla.
1: Yarın gün grup toplantısı itibariyle günde ortalama 20 milletvekilinin istifasını duyacağımız yani bir sürecin kapısının açılması.
0: Biraz öyle olacak, evet. Ve pazartesi günü, şuna bakayım. İşte hafta sonuna kadar parti ismi, logo, yer, bunların hepsi belirlendikten sonra toplantılarda da pazartesi günü yeni partinin kurulması için başvuru yapılacak. Bunu iki kaynaktan teyit ettim. Başvuru pazartesi günü yapılacak.
2: Evet.
0: Yeni partinin başvurusu.
2: Bendeki bilgiler de 27 Temmuz.
1: Evet. Pazartesi günü başvurunu yapılacağı yönünde.
0: Dilekçe verilecek, yeni parti kurulmuş olacak artık. Yani dilekçe verilecek İçişleri Bakanlığı'na, yeni partinin kurulması için dilekçe pazartesi günü verecek. Bu milletvekillerinin, yani istifa edip geçen milletvekilleri parti meclisinde ve partinin ilgili yerlerinde de görev alacaklar. Kurucular meclisinde olacaklar ve parti meclisinde de görev alacaklar. Dolayısıyla biraz geçişi motive eden de bir şey. Burayı çok değiştiren bir şey değil ama böyle bir iddia şeyde var. Bir tane şurasını da söyleyeyim. Bu önemli, kafaları karıştırma ihtimali olan bir şey önemli. Ne o? İlk aşamada mevcut bu partiye geçiş yapılacak. Ardından yeni bir parti kurulacak. Erdem'le ve sizin editör arkadaşlarıyla yayına böyle biraz kala bunu hazırlamıştık ama ben son 5-10 dakikada bu biraz şöyle değişti. Oraya geçilmeyecek. Bütün milletvekilleri sıfır yeni partiye geçecek ama bir parti de hazırda bekletilecek. Baskın seçim olursa, eğer yeni partinin İçişleri Bakanlığı'nda kendi ifadeleriyle oyalanırsa, o sırada bir seçim, başka bir şey olursa, mevcuttaki bir partiye de tekrar geçip orada siyasete yahut da işte seçime girme için bunu da A planından B planı.

0: yanına geçmiş durumda.
1: O partinin ismini biliyor musunuz?
0: Söylememem söylendi. Yani şöyle şeyi zedeleyemem.
2: Yani söylediler ama yani sana söylediler.
0: Evet, evet, bir
1: parti. İçinde ulusal geçiyor mu?
0: Şimdi zaten bir tane parti var. Onun için söyleyemem şu an. Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel, evet, yeni bir parti, siyaseten yeni bir parti göreceğiz ama diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de hareketli geçecek. Bir kere çarşamba günü MYK'sını topluyor değil mi? 14'te MYK'sını toplayacak, bunu açıkladı. Yeni ihraçlar var. Yeni ihraçlar tekrar açıklanacak. Bazı il başkanları, ilçe başkanlarının görevden alınması gündemde. Ama asıl bu haftanın devamında, yani ay sonuna doğru Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli hamlesini göreceğiz. Bütün mutlak butlan kararından bugüne kadar ki ne o? İl başkanlarını toplantıya çağıracak. İl başkanlarının büyük bir çoğunluğu, tam sayı bende yok ama çoğunda zaten değişiklik yapıldı. İşte yeni isimler atandı ama hala değişmeyen isimler de var. Bütün il başkanlarını Ankara'da toplantıya çağıracak bu ay sonu itibariyle. O toplantıda iki şeyi görecek. Kimler geliyor, gelenler ne diyor, gelmeyenler kimler? Yani bu çağrıya cevap vermeyenler. Bunun üzerinden de yeni bir disiplin sürecinin oluşma ihtimali de oluşacak ama gelen il başkanlarıyla yapılacak toplantıda aşağıda yazan en önemli şey, hakkında dosyası bulunan belediye başkanlarının durumları masaya yatırılacak. Kendilerinin ifadesidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin ifadesi. Ve hakkında dosya bulunan belediye başkanlarının durumları masaya yatırılacak. Çünkü bir süredir
3: yani
0: zaten...
3: Yani bu ne demek? Hakkında dosya bulunan belediye başkanları derken...
0: Ekrem İmamoğlu'ndan tutta tutuklu, tutuksuz, yargılanan, şu an dosyaları olan belediye başkanları. Hepsi
3: ne Ekrem İmamoğlu'da dahil.
0: Nedir? Evet. Hukukçular bir süredir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukçuları bir süredir zaten bu dosyaları çalışıyorlarmış. Ve işte iddiaları, savunmaları ve durumlarını bazılarının bu toplantıda masaya yatırılacağı. Kişisel görüşüm, çok fazla sorularıma yanıt alamadım bu noktada. Bir sürü soru var, haklı sorular var. Belediye başkanlarının durumu masaya yatırılacak da orada şey mi olacak? Kovulacak mesela
3: yani,
0: partiden.
3: Aynen, yani. Bunlar, ihracı mı gündeme gelecek mesela?
0: Değil.
3: Bu, o anlamda
0: onu
3: geliyor.
0: Anlıyorum ki böyle bir şey değil. Ama siyaseten, hani bunu daha iyi yoruma da sunayım aynı zamanda. Benim okumam şu, bir siyasi hamle olarak... Sıranın artık belediye başkanlarına, ihraç sırasının belediye başkanlarına da geldiğini gösteren bir şey. Aslında gidiyorsunuz ama belediye başkanları gidecek mi, gitmeyecek mi? Hangi belediye başkanları kalacak? Yahut da milletvekilleri, ey milletvekilleri, kararınızı verdiniz, kaldınız ve gittiniz. Hadi belediye başkanları, bugün karar verme sırası size de geliyor demek için de bir adım olarak görüyorum. Hepsini bu hafta göreceğiz. Pazartesi itibariyle kaç oldu, kaç sayısı, kim nerede kaldı, kim ne yapacak konusunda... Artık pazartesi en son. Hafta sonu çok
3: son veriyi almış olacağız böylece bu hafta içerisinde. Çok teşekkür ediyorum Ali Şerdelek.
0: Ben geçiyorum yine.
3: Buyur, teşekkür
0: ederim. Ortam sakinse geçiyorum herkes.
4: Evet, her
3: ortam
4: şey sakin.
3: Sakinleştik. Bir böyle yükselerek başladık ama sakinleştik.
4: Ben bir yorum yapabilir miyim?
3: Size gelmeden ben bir Nihal Hanım'dan yorum alayım, sonra da size
4: hatta
3: gideyim.
4: Hatta benim vaktimden de verin, az konuştu bugün.
3: Buyurun.
4: Çok ona da bozuldu Nihal Bey'in yüzü karıştı.
5: Ben... Biraz iyimser olarak gördüm az önceki listeyi. Yani 95 isim. Şimdi kurultay istiyoruz demekle CHP kurumsal kimliğinden kendimi koparıyorum diyebilme haleti ruhiyesi siyaseten, yani bu farklı şeyler. Yani mutlak kutlana karşı olmak, genel başkan ya böyle olmamalıydı demek. Bence o ilk imzalar onun için verildi. Ama yeni bir parti, hatta biraz... Hükümetle çok bütünleşmiş bir devleti, bir müesses nizam diye Bülent Kuşoğlu'nun sunduğu total kavrama karşı konumlanacak ve bunu CHP'den ayrılma rağmına yapmayı göze alabilecek kişi sayısı bence 95 değil, biraz daha az diye düşünüyorum. 60-70 de kalabilir diye düşünüyorum ama bu şu anlama gelmiyor, yani milletvekillerinden ibaret değil. Yeni bir partinin başarılı olması, Özgür Özel'in yani genel başkanlığında yeni bir parti kurulup onun halkta karşılık bulması, sadece meclisteki mevcut CHP milletvekillerinden işte kaç tanesinin işte loto toto yapmak istemediğimiz o sayısına bağlı değil. Yani muhalefet dediğiniz şey çok daha geniş bir yükün. Çok daha farklı yerlerden, çok daha farklı pozisyonlardan, halktan, tabandan insan destekleyebilir. Ama milletvekili sayısı bundan daha düşük olabilir. Ama Özgür Özel'in biraz geciktiğini de düşünenler dedim. Yeni bir partiyi mayalamak, tohumlamak için gereken zaman, yani o kadar hızlı akıyor ki siyaset çünkü. Özellikle muhalefet kanadındaysanız. Yani o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki daha sıcağı sıcağına olsaydı, o sokakta yürürken hani o rüzgarı falan yanına aldı.

0: arkasına aldı, insanların yanına koşarak bir şeyler yapın Özgür Özel, Sayın Özgür Özel dediği dönemde
1: soluyor
0: olmasının
1: mu
0: siyaseten
1: sizce?
0: Kendisini daha başarılı kılacağını ve burada ki o isim geçebilecek, yeni partiye geçebilecek vekil sayısını da daha fazla arttırabileceğini düşünüyorum. Yani o zaman eğer bu tercih edilseydi sanki o ihtimal daha yüksekti. Yani 24 saat bile, 48 saat bile çünkü o ateşi sönümlendirebilir insanlarda. Hmm. Yani önce kızar, o tepki çok önemlidir. Tepkinin desteğini almak çok önemlidir böyle işlerde. Ama tepki giderek yerini rasyoneliteye, mantığa, ya işte bir duralım CHP'de hemen bırakılacak bir parti mi? Sonuçta belki Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten kurultaya götürecek, dediği gibi yapacak. Asla genel başkan olarak kalmayacak, belki de bütün hedefi kurultaya götürmek diyen o daha o üçüncü yolcu veya kararsız denilen o listenin biraz daha kabarması ihtimali artıyor. Bu çok düşünülmedi ve CHP içindeki bütün yollar tüketilsin. Yani hiç kalma ihtimalimiz yok bakın diye. Hani böyle bir tabloyu CHP tabanına gösterme yolu tercih edildi. Özgür Özel ve kurmay ekibi tarafından. Bunun ben biraz o şeyi sönümlendirdiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Pekala. Sizin eklemek istediğiniz neydi ve katılır mısınız?
2: Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Liste tabii kim tarafından hazırlandığı konusundan öte 95 milletvekili eğer Özgür Özel'le beraber gidecek olsaydı bence yeni parti kurulacak mı kurulmayacak mı tartışmaları bu kadar üst düzeyde olmazdı. Doğrudan kurulurdu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde o mücadele, grup toplantısında ben konuştum, yok sen konuştun tartışması karşımızda olmazdı. Ben o listeyi çok gerçekçi bulmuyorum. Ankara kulislerinde...
1: O geçecek liste de değil zaten. Yani bu kadar
2: değil,
1: vekil
2: değil.
1: Geçecek
2: yani hazırlanan ya da Özgür Özel'in yanında bu kadar milletvekili olduğu iddia edilen liste değil. Benim öğrendiğim, edindiğim bilgiler ışığında değerlendirdiğimde 40 ila 52 arasında çeşitli rakamlar zikrediliyor. Yani 52'nin üzerinde henüz Özgür Özel cephesine geçecek milletvekili olduğu değerlendirilmiyor. Ama dediği gibi Alişer Bey'in bu pazartesi çok daha somut bir şekilde karşımızda olur. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi tartışmasından önce az önce ben de notlarım arasında almıştım. Nihal Hanım'ın söylediği nokta çok önemli. CHP'nin kurumsal kimliği. Yani %15-20 ila arasında bir bayrak oyu olduğu değerlendirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak milletvekilleri için o kadar kolay olmaz. Bu birincisi. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu da taktik olarak şu anda kendinden yana durmayan milletvekillerine yine kitabın ortasından söyleyelim. Bir dahaki dönem sizi listeye koyacağım sözü verdiğinde kendi etrafındaki sayıyı daha da çoğaltabilir. Şimdi bu noktadan baktığımızda Özgür Özel mi o milletvekili olma imkanını çok sayıda isme verebilecek bir pozisyonda yoksa CHP'nin genel başkanı olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu mu bu imkanı daha fazla verebilecek noktada? Ben şu anki araştırma sonuçları ışığında da baktığımda CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu olsun veya olmasın %22-22,5 bandında bir oyu olması ve mevcut milletvekillerinin yeniden seçilmesine imkan tanıyabilmesi açısından açıkçası CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında toparlanabilecek sayının daha fazla olabileceği kanaatindeyim. Özgür Özel ve ekibinin çok ne yaptığına dair çok farklı iddialar ortaya atıldı bu süreçte. İşte parti kuracak, yok önce emaneten bir yere gidecek, oradan parça parça geçirecek, hepsi bir bölümünü CHP'de bırakacak filan gibi bir sürü iddia ortaya kondu. Somut bir açıklama olmadı. Bu da aslında bir yol arayışının sonucunda bizim karşımıza çıkan bir gerçek olarak değerlendirmek lazım. Özgür Özel'in etrafında gerçekten 90 üzerinde bir milletvekili varsa, sahada Özgür Özel, hani diyor ya kendi ifadesi, çimdikliyorlar beni iktidara yürü filan diye. Gerçekten çimdikleniyor olsa ve %50+1 alacak potansiyelin kendinde görülüyor olsa zaten biz 95 mi geçer, şu mu geçer tartışmasını yapmayız. Diğer partilerden de Özgür Özel'e çok yoğun bir katılım olabileceğini görürüz. Ben açıkçası bu süreçte Özgür Özel ve ekibini arafta görüyorum. Çok arafta. Az önce Alişer Bey de söyledi. İlk günden beri anlattığım meselelerden birisi. Özgür Özel kovulmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu kovmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel istifa etsin istiyor. Bunu da hatta şöyle örneklendirmiş. Konu.
1: Yani mesela yarın siz de istifaya giden sürecin başlayacağını düşünüyorsunuz.
2: Yani eğer parti kurmada kararlıysa ki ben Özgür Özel'in %100 parti kurma kararında olduğunu düşünmüyorum ama Ekrem İmamoğlu motivasyonuyla bu yola gitmek durumunda kaldığını düşünüyorum. Çünkü Özgür Özel kovulmak istedi, kovulamadı, bir mağduriyet şemsiyesi almak istemişti. Kemal Kılıçdaroğlu da bölünüyoruz gitmeyin dedi ama istifa etmesini de böyle en fazla istediği kişi Özgür Özel bana göre. Çünkü o da şu cümleyi kurmak isteyecek. Ya bakın partiyi bıraktılar, gittiler, kaçtılar demek için. Yani yarın kuracakları cümlelerin zeminini bugünden hazırladılar. Bunu görmek lazım. Listenin doğru olmadığı noktalardan bir tanesi. Mesela benim bildiğim o 95 milletvekili içerisinde bir milletvekili 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçecek. İsmini sormayın. 14 Ağustos'ta hep beraber görürüz. O açıdan hani 135 rakamı sadece...
3: O listenin niye 14 Ağustos?
2: Evet. 14 Ağustos'ta geçecek. Bendeki bilgi
4: kim
2: o.
4: Kim var yani 14 Ağustos'ta?
3: Yani bir şey mi? O
0: yani önce yeni yani partiye AK geçecek.
2: Falan hayır, hayır.
0: Oradan mı AK Parti?
2: Hayır,
3: AK Parti'nin kuruluşu mu?
2: Yani orada 135 milletvekili acaba? İçerisinde 95 kişi arasında yer verilen isimlerden birisi AK Parti'ye geçecek.
1: Özgür Özel'in yanında görünen isimlerden.
2: Evet, şu an Özgür Özel'in yanında bu listeye göre görünen. Yani
4: 14 gerçekte. Ağustos'ta bir şey mi var? AK Parti'nin bir toplantı falan öyle bir şey var
3: evet,
4: mı?
3: Evet,
2: yoksa... evet. Kuruluş yıl dönümü var. Şimdi
1: neden AK Parti'ye geçiyormuş?
2: Yani diğerleri niye geçtiyse o da ondan geçiyordur yani.
1: Onu da ayrıca soruyoruz.
2: Nimet Özdemir'e sordum ben. En son işte İYİ Parti'den CHP'den AK Parti'ye geçen i̇şte, milletvekiline evet. sordum. Niye dedim AK Parti'ye geçtiniz? Hatta ilk arama sebebim şuydu. Seyit Torun'la VIP bölümünde karşılaştığınızda zorunda kaldım ifadesini kullandınız mı dedim. Evet dedi, bu ifadeyi kullanmak zorunda kaldım dedim ama eksik söylemiş Seyit Bey dedi. Siyaset sonuç alma işidir. Ben kızlar ve sokak hayvanları için siyasete girmiştim. Cumhuriyet AK Partisi'ne sonuç alamadım. Bu nedenle AK Parti'ye geçmek zorunda kaldım demişti. Yani
3: Cumhurbaşkanı da zaten ona benzer bir şey söyledi.
2: Evet, Cumhurbaşkanı da hatırlarsın, beraberdik o yayında evet. da bir açıklama yapmıştı. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi... Bence birçok milletvekili ağırlıklı olarak ortada duran kafasını kuma gömmüş ya da erketeğe yatmış bekliyor. Hani hangi partide daha böyle potansiyel olur? Bir dahaki dönem daha fazla görev alma imkanımız sürer mantığıyla hareket ediyor. Bence hani 80-90 sayısı çok iddialı bir sayı olur. Ana muhalefet olması için az önce de ifade ettik 67 artı 1 yani 68 kişi olması lazım. Şu günkü milletvekili dağılımına baktığımızda zaten bunu sağlıyor olsaydı da Özgür Özel'in bu kadar patinaj yapmadan yeni parti açıklamasını çok uzun süre önce yapabileceğini düşünüyordum işte. Belediye başkanları boyutunu da söyleyeyim. Mesela Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet AK Partisi'nde kalacağını söyleyebilirim. Bendeki bilgiler o. Cumhuriyet AK Partisi'nde şu an itibariyle kalacaktır. Yeni partiye gitmeyecektir ki gelen bilgiler de bu yönde. Bunun yanı sıra işte Vahap Seçer gibi birçok belediye başkanının da mevcut partide kalmayı şu an için tercih ettiğini ifade edebiliriz. Hatta en fazla Özgür Özel'e yakın Büyükşehir Belediye Başkanlarından birisi olduğu değerlendirilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın dahi şu anda CHP'de kalmaya daha sıcak baktığına dair bilgiler geliyor. Zaten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın. Ya. Açıktan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldığı görüntüsünü vermişti. Dolayısıyla ben belediyelerde de çok yoğun bir Özgür Özel'in partisi ne olacaksa ismi bu konuda bir yönelme olmayacağını düşünebilirim. Sonda bir isim önerisinde bulunayım Özgür Özel'e. Bu süreci göz önünde
1: bulundurarak.
2: Niye yeni
1: partiyi beğenmediniz?
2: Yeni partinin ismini yok hani ben beğendim beğenmedim meselesi değil. Olmayacaksa şey olabilir, Araf Partisi olabilir. Çok Araf'ta durdular çünkü ne oldukları belli değil.
1: Buyurun Merve Hanım.
4: Sena Hanım.
5: Kısaca
1: geliyorum hemen geliyorum size
5: ben
1: Kemal
5: de fikrimi
1: Bey.
5: Özetleyeyim aslında.
4: Stüdyonun çok, sesi bana çok az geliyor bu arada.
1: Artıralım arkadaşlar lütfen Ankara stüdyonun sesini artırabilir misiniz?
5: Şimdi artık bu sayılar biraz algı meselesine döndü ya. Hakikaten 110 milletvekiliyle başlamıştı. 90 zaten ilk yeni parti iddialarıyla beraber zikredildi. 90-95. Sonra bu daha çok 60-70 arası dendi. Hakikaten 60-65 diyordum. Şimdi eğer Ferhat'ın söylediği 42-50 arasıysa gerçekten bir...
2: 52'ye kadar duydum.
5: Hakikaten bu bir algı yönetme oyunu. Hatta şimdi sen dedin artık bu hafta belli olacak tablo, netleşecek, kesin göreceğiz ama peyderpey geçiş olacağı da söyleniyor. Hatta bir kısmının mutlak mutlan kararı sebebiyle biraz daha bekleyecek. Bence şöyle artık, yani bu tamamen kamuoyuna esas ağırlık tarafı, nitelikli çoğunluk bizde meselesi ta seçime kadar gider. Yani konu üstüne konu bulunur. Bu içeride de bir herkesin birbirine mutlancı, özelci diye bakmasına falan da sebep olur. Ben olsam yani hakikaten bir an önce bu arkama bakmadan giderim parti kurmaya. Bu, çünkü bir yerden sonra evet mutlak kararı çıktı. İlk baştaki biraz daha CHP için savaşıyoruz algısı ve bunun için bir mücadele süreci doğru gözükebilirdi ama artık öyle değil. Bir tek grup başkanlığınız kalıyor size. Hakikaten de mesela il, özellikle örgüt gidiyor. Örgütte illerde 55'e falan çıktı herhalde değişim. Bu değişim demek sizin hareket kabiliyetiniz de artık yok demek. Yani şehir şehir gezip miting yapamayacaksınız, konuşamayacaksınız. O lojistiği size sağlamayacaklar değişenler demek. Bir yandan da bir delege mühendisliği devam ediyor tabii. Yani bir kurultay mühendisliği aslında, orada bir süreç işliyor ve ne kadar kalırsanız sizin için sıkıntı demek bence. Bir an önce artık bu defterin kapatılıp yeni hikayesi artık ne olacaksa. Şimdi Ferhat diyor ya Araf'ta, Araf Partisi, çünkü ben sadece CHP içerisinde değil yani partinin kimliğini sadece isim çok basit bir şey. İsim. Doğru. Yani ne koyarsanız koyun altını, içini siz dolduracaksınız. İçi nasıl dolacak yani? Hatta yani mevcutta Kemal Kılıçdaroğlu ekibine yakın olanlar bile bunu soruyorlar. Yani parti nasıl bir parti olacak işte, yani hani altı okumu temsil edecek, daha liberal mi olacak, o mu olacak, bu mu olacak? Bence toplum da merak ediyor. Çünkü isimler evet bir yere kadar sürükleyici olur ama esas mesele ilkelerdir. Bu ilkelerin ne olacağı konusunda henüz daha bir hiçbirimizin bir fikri yok. Evet bir tüzük yazılıyor deniyor, odur budur ama hakikaten orada Nihal Hanım'a katılıyorum. Takvim, seçim takvimi çok hızlı ilerleyen bir şey. Bir de çok hızlı eskiyen bir gündemimiz var. Yani tabii. CHP'den vazgeçilemez, kolayca bırakılamazdan bugün artık artık işimize bakalım. Yani kovulduğumuz yerde de bu kadar durmasak iyi olur diye en azından toplumda böyle bir algı oluşmaya başladı. Madem haklısınız ceketinizi alıp çıkın, istenmediğiniz yerde durmayın diyenlerin sesi daha yüksek gelmeye de başladı.
1: Kemal Bey, böyle Ankara'da da CHP Genel Merkezi'nin içinde sizin kulağınıza ne çalınıyor?
6: Şöyle... Ben bahsedilen sayıda milletvekilinin neden geçmeyeceğini birkaç madde buyurun, anlatayım isterseniz. Birincisi, bugüne kadar değişimci grup milletvekillerine Ferhat Murat'ın da dediği gibi seni biz milletvekili yaparız, Kemal Kılıçdaroğlu seni liste dışı bırakacak diye sıklıkla en çok bu argümanla gittiler. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili grubunu örselememek için, grubu yormamak için ve grubu bölmemek için grup toplantıları konusunda bile ısrarcı olmadı. Grup toplantılarına bile gitmedi. Bazı arkadaşlar bunu Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarında destek bulamayacağı için gitmedi diyorlar ama bakın biraz önce bağırış çağırış içerisinde anlatılmıyor. Özgür Özel'in bugüne kadar yaptığı grup toplantılarında en yüksek katılım sayısı 56 milletvekili. En yükseği bu. En yüksek katılım sayısı 56 milletvekili. O yüzden o listelerin oluşması, o sayıların oluşması mümkün değil. Yine bir diğer sebep,
1: tamam, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğinden... Affedin, merak ettiğim için. O zaman sizin bir hesabınız vardır. Şimdi bu kadar eminseniz sizde bir hesap, bir tahmin vardır.
6: Ben var tabii, gayet tabii var.
1: Nedir o?
6: Gayet tabii var. Yayında da söyledim. Biraz önce tartışma içerisinde duyulmamış olabilir. Özgür Özel'in maksimum götüreceği milletvekili çok en iyi şartlarda, hani ne derler, onun için mükemmel şartlar olduğunda en fazla Ferhat Murat'ın dediği gibi 57-58 gibi gözüküyor. Çünkü bizim de kaç, temaslarımız 57, var. 57, yani
1: sen 67 demiştin.
2: Yok, ben 67 artı biraz fazla muhalefet.
6: Ferhat Murat'ın
2: Ben buna ulaşabildiğini düşünmüyorum.
6: Ferhat Murat'ın söylediği
2: 52-53
6: gibi.
2: 52-53 en fazla.
0: 58 aldığında da olmuyor muyum?
6: Yok. Maksimum gözlenen bu. Maksimum gözlenen bu. Bak

0: Bakın niye bu sayılarda kalırlar her şeyden önemlisi? Sayın Bülent Kuşoğlu da yine bir Habertürk yayınında ifade etti. Bu aradaki kopuş ideolojik bir kopuş değil, farklı bir sosyolojik tabana da yaslanmıyor. Öyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği seviyesine gelmiş birisinin elbette ki ideolojik bir temeli var ve sosyolojik bir tabanı var onu oraya getiren. Bunu bırakıp gitmek o kadar kolay olmuyor. Bir sebebi bu. Bir sebebi milletvekillerinin o benim milletvekili yapmaz, bu benim milletvekili yapar hikayesine çok da aldanmamaları. Çünkü bakın tarihten biraz ibret almak icap eder. Milletvekilleri de bunu yaparlar bence sık sık. Çünkü milletvekilleri genelde iyi de parlamento tarihi okuyan insanlardır. Bakın Demokratik Sol Parti kurulduğunda 17. dönem milletvekillerinden SHP'den geçişler başladı Demokratik Sol Parti'ye. İlk geçen 6 milletvekili. Bakın ilk önce 6 milletvekili geçti. Bu 6 milletvekiliyle Demokratik Sol Parti mecliste temsil edilmeye başladı. Sonra birkaç gün içerisinde bu milletvekili sayısı 27'ye çıktı. 27 milletvekiliyle Demokratik Sol Parti bir sonraki seçimlere katıldı. O ilk SHP'den ayrılıp yani o dönemki CHP tabanlı ve sosyolojisini temsil eden partiden ayrılıp geçen ilk 6 milletvekilinden bir tanesini bile Bülent Ecevit listeye koymadı. Geri kalan sonradan geçen 21 milletvekili yani toplam 27 milletvekili oldular. O 27 milletvekili de baraj geçilemediği için zaten seçilemedi. Tamamına yakınının siyasi hayatı da orada noktalandı. Ne demeye getireceğim? Milletvekilleri tabanı da sokağı da kimin hangi oyu alacağı da esasen birçok insandan çok daha iyi biliyorlar. Bu konuda yanılıp şaşanlar da sonra bunun şaşkınlığını yaşıyorlar. Ne dedim? İlk geçen 6 milletvekilinin hiçbirisi listelerde bile yer bulamadı. Niye biliyor musunuz? Milletvekilleri bunu niye iyi ölçer tartar? Çünkü milletvekili bilir ki milletvekilinin bir partide ve siyasette özgür ağırlığının en düşük olduğu değerinin bu maddi bir değerden bahsetmiyorum. Siyasi değerinin en düşük olduğu gün hangi gündür biliyor musunuz? Milletvekili listelerinin verileceği gündür. Çünkü o gün o kadar çok milletvekili olmak isteyen, oraya o kadar çok yakışan ya da yakıştırılan insan bulunur ki o milletvekilliği devam ettirme sözü vesaire pek tutulmaz. Bakın geçtiğimiz seçimlerde benim de yakın arkadaşım olan bir belediye başkanı CHP'li değildi. Başka bir muhalif sağ partiden de partisinden istifa etti ve AK Parti'ye katıldı. Seçimlerden birkaç ay önce. Üstelik de adaylık sözü de almıştı. Aday edilmedi biliyor musunuz? Böyle yüzlerce örnek var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak Şebnem Hanım söyledi galiba ya da Nihal Hanım söyledi şimdi hatırladım. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden fiziken kopmak önce fikren kopmayı şart koşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden fikren kopmayanların milletvekillerinin özellikle siyasetçilerin fiziken kopması gerçekten çok zor olur. Bu sadece bir milletvekili adaylığıyla. Bu sadece işte benim desteklediğim genel başkan gitti de benim desteklemediğim genel başkan geldi diye böyle kolaylıkla olacak bir şey değil. Bakın biraz önce tartışma esnasında gene duyulmamış olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada 135 milletvekili, 135'e yakın milletvekili ismi yazıyor. Bunların tamamıyla, istisnasız tamamıyla tanışıklığım var. Bunların yarısından fazlasıyla samimiyetim var. 3-5 tanesi hariciyle de arkadaşlığım ve neredeyse birçoğuyla günübirlik birkaç kere görüştüğüm insanlar var. O listelerde isimlerinin olması, birilerinin bugün işte şuraya imza vermişti, o gün şurada bulunmuştu, bugün burada bulunmuştu diye yapılacak listeler değiller. Ya da en azından liste yapabilirsiniz elbette ama orada listeyi kırmızı, sarı, yeşil diye ayırıyorsanız, canım sonradan bu kesin değil demenizin bir anlamı yoktur. Renk kodlaması yapıyorsanız bu kesin değil, bu gri alanda da olabilir demenin bir anlamı yoktur.
1: Kemal Bey, bunu biz yapmadık.

0: siyaset bir liste size tekrar.
1: Biliyorum, biliyorum Sena Hanım. Zaten itirazım size, itirazım size değil. İtirazım
2: Kemal Bey,
1: liste
2: ama bakın
1: niye
2: şöyle bir şey de var.
1: Niye
2: yapıldı siz siyaset
1: değil.
2: Yapıyorsunuz. Ben de bir gazeteci olarak size
1: ben yorumlanırken bunu kesilmiş gibi yorumlamamak lazım diyorum.
2: Bakın bir ihtiyacı ileteyim size. Şimdi bu liste mesela 3 haftadır ortada dolaşıyor. Yakın arkadaşınızı olduğunu söylediğiniz, o listelerde ismi yanlış tarafta yazıldığını size ileten milletvekilleri çıkıp bunu açıktan söylemediler. Onlar da çok gri alanda durdular. Hepsi için söylüyorum. Siyaset de maalesef
1: evet, ama
2: böyle
1: hiçbir milletvekili de bu tarafa
2: keşke
1: geçeceğim demedi.
2: Keşke onlar da çıkıp deseler ki hayır ben geçmeyeceğim deseler. Keşke bugüne kadar deseler biz de onu konuşsaydık. Maalesef
0: ya bunu yazan siyaset yani çizilen
1: insanlar da Alişer Bey aynı şeyi savunuyoruz.
0: Evet bunu yazan çizilen insanlar
1: da Alişer Bey
0: ben o
3: listeyi yazdım. Dediğim gibi buradaki tüm gazeteci meslektaşlarımıza ulaşıp ya ben bu listede adım var ben hayır yani bu tarafta değilim ya da benim henüz bir pozisyonum yok.
4: Ben de bunu söylemeye çalışıyorum.
5: Sena Hanım ama erkete yattılar dedi.
1: Siyasetin doğal akışı
5: yerel seçimlerde veya oda seçimleri olur.
1: Çok doğru söyledi.
5: Oda seçimleri olur. Yerel seçimlerde adaylar seçmenleri ziyaret ederler. Seçmen de her gelen adaya güler yüz gösterir. Adaylar da zanneder ki ya hepsinin ben oyunu alacağım. Yani hakikaten çok iyi karşılandım filan. İşte dediğiniz gibi o listeler yapılır. Özellikle oda seçimlerinde. Sonra bir bakılır sandık geldiğinde olay bambaşka bir noktaya beş gider. Şimdi buradaki mesele biraz buna benziyor. Bir yani de, şimdi herkese bir de ben sizi destekliyorum, şey sizi tutuyorum. İşte diyen isimler burada fazladır bence ortalıkta. Kesişim kümesinde yer alan isimler
4: yani
5: biraz fazladır.
4: Yani ben size mesela bir bilgi zaten vereyim.
5: O milletvekillerine
3: tabii. Hadi bir son bilgi vereyim.
1: Ben size bir bilgi vereyim.
3: Sonuna geldim. Buyurun.
1: Evet programın sonu gelmiş bir bilgi vereyim. Öncelikle Alişer Bey'le zaten aynı fikirdeyim. Yani gri alanda çok milletvekili var. Bunun için illa tekzibe gerek yok ama kendisi de biliyor ki birçok milletvekili orada gri alanda ve kanaatini açıklamak istemiyorlar Ferhat Murat'ın dediği gibi. Açıklamaya da zorlanamazlar. CHP Genel Merkezi bile buna zorlamıyor bunu. Bakın yarından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok şey değişir evet ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tavrında da çok şey değişecek. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi çarşamba günü MYK'sını toplayacak. Bugün biz yayındayken MYK üyelerine çağrı kağıtları gitti. Çarşamba günü MYK'sını toplayacak. Bugüne kadar milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla ilgili bir girişimde bulunmayan, partiyi yormayalım, bölmeyelim diyen düşünen Kemal Kılıçdaroğlu elbette ki bugünden sonra başka bir hareket tarzı belirleyecek. Bu birincisi. İkincisi yarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine mecliste olacak. Saat 4'te
2: çok önemli.
1: Zannediyorum baş danışmanı Abdurrahman Bey ile birlikte meclis başkanını ziyaret edecek. Bunun görünür gündemi Terörsüz Türkiye Projesi, Cumhuriyet Halk Partisi Terörsüz Türkiye Projesi'nin dışında olmayacak. Onu söyleyeyim. Hani bunu eleştirel bir yerden söyleyecekler olan varsa söyleyeyim bilgi olarak peşinen. Bir tanesi Terörsüz Türkiye Projesi ile ilgili davete katılacak ama orada mutlaka mutlaka grup insicamıyla ve grup toplantılarında bugüne kadar yaşananlarla ilgili de muhtemelen meclis başkanına da sitemleri olacaktır diyeyim.
3: Kemal Bey siz de bütün son dakikalarınızı lazım son
5: ya da CHP grup
3: içi
5: yönetmeliğini değiştirmeleri lazım. Yani süren meclis doldu. Başkanının neyin tepkisini göstereceksin?
3: Peki.
5: Hani iç yönetmelik ve iç tüzük neyi yani gösteriyorsa onu yapıyor.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hiç
1: dedikleri gibi dedikleri gibi 80-90 milletvekili gidecekse zaten herhangi bir şeyi de değiştirmeye gerek kalmadan bu krizde otomatik olarak bitmiş olur.
3: Peki çok yani, teşekkürler tüm değerli
1: şey
3: konuklarına.
1: Kemal biliyor.
3: Özkiraz, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, Alişer Dilek, Nihal Bengüsü Karaca. Çok sağolunuz. Bir reklam.
6: Prantek'le devam edecek. Prantek benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra Evren Aydın gece raporunda karşınızda olacak. Yurtta ve dünyada en sıcak gelişmeleri aktaracak. İyi geceler.

Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerin satır başlığını aktaracağımız Gece Raporu'na hoş geldiniz. Eren Aydın ben. Yeni haftaya başladık. Gündem oldukça hareketli, çok sıcak. Siyasetteki sıcak gelişmeler, ABD'nin İran'a yönelik artan saldırıları, tüm bunlara geniş yer ayıracağız. Ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede Türkiye ne durumda, konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama önce gecenin öne çıkan başlıkları diyelim. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un savcılık işlemleri tamamlandı ve mahkemeye sevk edildi. Tutuklanması talep edildi. Peki nelerle suçlanıyor savcılıkta? Neler söyledi? Paylaşacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarınki grup toplantısında. Grup Başkanı Özel'in son kez kürsüde olacağı ve yeni partiyi duyuracağı belirtiliyor. CHP'de kritik saatler yaşanıyor. Son durumu paylaşacağız. Ve Dünya Kupası'nda kazanan İspanya oldu ve milli takım ülkesine döndü. Şampiyonları görkemli bir şekilde karşıladı İspanyollar. O törenden detaylar da gece raporunda olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle ABD-İran hattında neler yaşanıyor? Şöyle bir detaylarıyla bakalım. Amerika'nın saldırılarının ardından İran'ın hedefinde olan Ürdün'de sirenlerin çaldığına tanıklık ettik. Ürdün Devlet Televizyonu İran'dan fırlatılan 3 füzenin de engellendiğini duyurdu. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump da tehditlerini sürdürüyor. İran misliyle bedel ödeyecek dedi Donald Trump. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bu cinayetin bedelini kat kat ödeyecek ifadesini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa 20 Temmuz itibarıyla ABD ordusu gemilerin İran limanlarından ayrılmasını veya bu limanlara girmesini engellemek amacıyla 7 ticari gemiyi başka yöne yönlendirmiş ve bir gemiyi hareket edemez hale getirmiştir açıklamasında bulundu. Bu arada karşılıklı çatışmalar 10. gecede de sürdü. İran televizyonu İran'ın orta kesimindeki Humeyn şehrinde bulunan bir sanayi tesisinin Amerika tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Ürdün'de de yine sirenler çaldı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri ise İran'dan fırlatılan 3 füzenin imha edildiğini, yaralanma veya maddi hasar oluşmadığını bildirdi. Hürmüz Boğazı'na da tansiyon yüksek. Yemen'deki Husiler de Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin patladığını ve tankerlerin güvenli olmayan güney rotasından ilerlemeye çalıştığını savundu. Görüyorsunuz başlangıçta anlattık, Orta Doğu adeta toz duman, ama ABD ile İran arasında çatışmalar devam ederken arabuluculuk çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Devreye girmiş vaziyetteler. Taraflara geçici anlaşmanın yeniden hayata geçmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulması önerildi. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.

0: Bir yanda gerilim yükseliyor, diğer yanda müzakere ihtimali gündemden düşmüyor. Gözler ABD ve İran arasında mekik dokuyan arabulucuların yeni önerisine çevrildi. Taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken arabuluculardan mutabakat saptını canlandırmak için yeni bir öneri geldi. Üst düzey İranlı kaynaklara göre arabulucular geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulmasını önerdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın kapsamlı bir savaşın içinde olduğunu söyleyerek gerçek olmalı ve bu direnişin doğal sonuçlarını kabul etmeliyiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaide, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün açıklaması yaptı. Arabulucu ülkelerin İran'a bazı mesajlar ilettiğini aktardı.
1: Uvat!
0: Açıklamalar sürerken sahadaki bilanço ağırlaştı. New York Times gazetesi İran'ın saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını, Pentagon'un bu durumu sakladığını öne sürdü. Pentagon'un çatışmalara ilişkin açıkladığı sayıların gerçeklerle uyuşmadığı belirtilen haberde, Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediği öne sürüldü. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulunuldu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 17 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
2: Sağdaki son durumu anlatan bir haber. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki o pilot bölgelerden bugün itibariyle çekilmeye başladığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada programın ABD ordusu ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde yürütüldüğü belirtildi. Çekilmenin pazartesi itibariyle başladığı duyuruldu. Açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri anlaşmanın herhangi bir ihlaline sert bir şekilde yanıt verecektir ifadesine yer verildi. Diplomatik ilişkileri olmayan iki ülkeyi daha önce 5 kez başkent Washington'da bir araya getiren ABD, taraflar arasındaki müzakerelerin 6. turuna Roma'da ev sahipliği yapmıştı. Bu arada Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil el-Hayye seçildi. Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlenmişti.
3: El-Kaime ala istimrar-ı harbi vel-ibadeti ve't-tecvi'.
0: Ateşkes görüşmelerinin kilit ismiydi. Gazze'ye yönelik saldırılarda aile üyelerini kaybetti. Halil el-Hayye, Hamas'ın siyasi büro liderliğine seçildi.
3: El-Mukavveme ve Hamas tu'id el-esra. Limaza?
0: Halil el-Hayye 1960 yılında Gazze'de doğdu. Lisans eğitimini Gazze'de tamamlayan Hayye, 1997'de Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi aldı. Birinci intifada sırasında Hamas'a katılan Hayye, bu süreçte Gazze'de yarı zamanlı öğretmen olarak görev yaptı. 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçilen Hayye, 2021'de düzenlenen son dönem seçimlerinde Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı görevine getirildi. İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Hayye, bu saldırılardan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye, kendisine ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti. Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olan ve Sinvar'ın yardımcılığını da yapan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlendi. Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti.
2: Gece raporunda dönelim yurttan gelişmelere ve memlekete bu gelişmedeki detaylarla başlayalım. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma diyeceğiz ki adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'unun tutuklanması istendi. O şüpheliler arasında Oğuzhan Uğur da yer alıyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Son olarak sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Uğur dahil 9'u için tutuklama talep etti. Avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner için de adli kontrol talep edildi. Soruşturmada şu ana kadar Ahbap kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. Bu kritik soruşturmada Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi

0: İşi raporu da hazırlandı. O raporda Uğur ailesiyle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasındaki para transferlerine dikkat çekildi.
1: Uğur ailesi ve şirketleriyle Yeliz Kaya arasında dolaylı mali bağlantı hattı var. Tuğrul Uğur, yasa dışı bahis dosyalarında geçen Kıbrıs bağlantılı şirketlere para gönderdi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur hakkındaki bilirkişi raporundan.
2: İfademiz olarak çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz. Teşekkürler.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul

0: Ve dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildi. Tuğrul Uğur'un Babala TV ve Babalayka film hesaplarından Kıbrıs bağlantılı, daha önce yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen şirketlerle para hareketleri belirlendi. O para hareketlerinden biri de yasa dışı bahis suçundan kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in dosyasındaki şüphelilerden biriyleydi. Oğuzhan Uğur'un hesaplarında özellikle 2023'ten itibaren işlemlerin sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Babala TV'nin işlem hacminin 2023'te 56 milyon 244 bin, 2024'te 134 milyon 324 bin liraya yükseldiği kaydedildi. Raporda Gain Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa sürede lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon lira bedelli Ömerli Villa alımının kaynağının açıklanamadığı belirtildi. Hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde fonların farklı kişi ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler olduğu kaydedildi.
1: Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticileri gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i ev hapsi, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada son 6 yıla ait bahis platformu verileri ve MASAK analizleri birlikte değerlendirildi. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketleri de tespit edildi. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'da yöneticilik yapmış kişilerin de olduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlendi ve 17 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıkça serbest bırakıldı. Beşi tutuklama, diğerleri ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu arada mahkemedeki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 5'i ev hapsi, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turuna çıkıyor. Yarın mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş da daha sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Bu arada çarşamba günü ise AK Parti grubunu ziyaret edecek.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş, Salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncel Bakıran ve grup başkan vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak.
3: Buradayız efendim.
2: Kurtulmuş'un bir sonraki adresi CHP olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16'da görüşecek. Görüşme CHP grubunda değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mermerli salonda gerçekleşecek. Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu mutlak burtlan kararı sonrası ilk kez bir araya gelecek. Çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak. Kurtulmuş, çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
1: Sürece ilişkin önemli bir mesaj geldi. Kimden? AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirirken usta, Türkiye'nin önünü açacak ortak akıllı oluşturulan yasa teklifi kısa sürede meclise gelecek ifadelerini kullandı. Bu arada meclis tatile girse bile olağanüstü toplanarak kanunun çıkabileceğini belirtti.
4: Evet, silahları bıraktılar, silahlı mücadele bitti ama yeni bir yapının da kurulmaması için bir takım düzenlemelerin olması gerekiyor. DEM Parti'nin bir takım talepleri var. Türkiye'nin önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek. Ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek.
0: Çerçeve yasa çalışmalarına değindi. Takvime ilişkin konuştu.
4: Çalışmalar devam edebilir. Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta,

0: Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta, yasal hazırlığın af anlamına gelmeyeceğini belirtti.
1: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. Genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
0: Usta, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de konuştu.
1: O dönem insanların güven duygusunu kendi üzerlerine çekerek hem devlete ve devletin resmi kurumlarına olan güveni yıkma çabasıydı bu. Ha, başardılar mı? Başardılar açıkçası. Bu ülkenin kurumlarını yıpratmak kimseye fayda getirmiyor. Bunları yıktığınız zaman yerine elbette bir takım uyanıklar yerine geçer ve milleti de böyle dolandırır.
2: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Eroğlu'nun yer aldığı heyetin ziyareti 5 saat sürdü. Ziyarette çerçeve yasa hazırlıklarıyla birlikte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın çıkacağı siyasi partiler turu ele alındı. Meclis yaz saatine girmeden önce çerçeve yasa teklifinin sunulması ve yasalaşması hedefleniyor.
3: Bir saatin üstünde bir zaman sürecinde.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak kararının verildiği dosya Yargıtay'a ulaştı. Şimdi dosyanın 1 Eylül'den sonra gündeme alınması bekleniyor. Şimdi gözler bir yandan da Özel cephesindeki yeni parti hazırlığında. Özel'in salı günü yani yarın grup toplantısında bu yeni partiyi de duyurması bekleniyor. Peki CHP Genel Merkezi'nde yarın neler yaşanacak? İşte şifreleri.
4: Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Çekindiler. Eylül'e kaldı. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
0: Mutlak butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni parti kararını duyuracak. Genel merkezde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta CHP'de önemli gelişmeler yaşanacak. Yargıtay'a ulaşan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak.
4: Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
0: Özel aynı günün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
2: İYİ Parti'de ise bir tartışma var. Milletvekili transferi tartışması nedir bu diyeceksiniz. Parti sözcüsü Burak Avuncu'nun biz kimsenin namusuna kefil olamayız sözlerine Gaziantep milletvekilinden Mustafa Gürban'dan tepki geldi. Gürban Burak Avuncu'nun istifasını istedi.
0: İYİ Parti sözcüsü Burak Avuncu vekil transferleri için kimsenin namusuna kefil olamayız dedi. İYİ Parti milletvekili Mustafa Gürban biz namusumuzu sokakta mı bulduk diyerek tepki gösterdi. YouTube'da yayın yapan Onlar TV'ye konuk olan Kavuncu'ya AK Parti'ye geçeceği ileri sürülen Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'ın durumu soruldu. Kavuncu kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem. Çünkü ulaşamıyorum ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu sözlerine Mustafa Gürban tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk dedi. Kavuncu'nun istifasını istedi.
5: Namusumuza kefil olamadığını söyleyen

0: Bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Biraz onuru, namusu varsa kefili olmadığı, güvenemediği, inanmadığı insanların sözcüsü olmaz, istifa eder.
1: Siyasetteki güncel tartışmalara yine döneriz. Devam edelim gece raporuna. Terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma bürolarının kurulması kararlaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma bürosu kurulması istendi. Büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek. Bürolarda görev yapacak savcılara terör suçları dışındaki işlerin verilmemesi, soruşturmaların yalnızca bu uzmanlaşmış birimler tarafından yürütülmesi ve kolluk birimleriyle her ay koordinasyon toplantısı yapılması istendi. Yazıda terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk düzeni ve vatandaşların güven duygusu üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret edildi. Terör soruşturmalarının tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda yürütülmesi hedefleniyor. Bu arada Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheli ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda İzmit Belediyesi'nde bazı ihaleler incelendi. İhaleleri kazanan ve teklif veren firma yetkililerinin belediye yetkilileriyle akraba olduğu firmalardan komisyon adı altında para alındığı öne sürüldü. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 şüpheli gözaltına alınırken 3 kişi halen aranıyor. İstanbul Tuzla'da bir siteye gideceğiz. Eski yönetimin usulsüzlük iddiaları var. Gündemde iddiaya göre toplanan milyonlarca liralık aidat usulsüz kullanıldı ve site adeta borç batağına sürüklendi. Site sakinleri ise yaşadıkları mağduriyeti teker teker anlattı.
2: Futbol sahası yapılacak demişti. Çocuğum hala bana soruyor işte top sahası ne zaman olacak baba diye. Ben çocuğa bir şey söyleyemiyorum.
3: Ne söz verdikleri futbol sahasını yaptılar ne mevcut ortak alanların bakımıyla ilgilendiler. İddiaya göre topladıkları parayı usulsüz kullandılar. Siteyi borç batağına soktular.
4: Bu borcun içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum.
3: Burası İstanbul Tuzla'da 268 dairelik bir site. 2023 yılında site yönetimine gelen iki ortak iddiaya göre milyonlarca lira aidat topladı.
4: 2 milyona yakın bir ödeme alındı. Ödemelerin karşılığı siteleri yok.
5: Çok ciddi mağduriyetlerimiz var. Tehdit ediliyoruz.
6: Sürekli para topluyorlardı.
3: İddiaya göre toplanan paralar kişisel hesaplara aktarıldı. Yasa dışı bahiste kullanıldı. Yönetim gittikten sonra da site borç yükünün altında kaldı. Site sakinleri çözüm bekliyor.
4: Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış. Elektrikler kaçak bağlanmış. Açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız.
5: Bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok aşırı mağduruz.
1: İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında bazı kamu görevlilerinin suç örgütlerine bilgi aktardığı belirlendi. 27'si kamu görevlisi 50 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. O şüpheliler arasında polisler, gümrük muhafaza memurları ve avukatlar da var.
7: Suç ve arama kayıtlarını, gümrük geçiş bilgilerini aktarıyorlardı. Para karşılığı uyuşturucu kaçakçılarının sınırdan geçmelerini sağlıyorlardı. Bu iddialarla aralarında kamu görevlilerinin olduğu şüphelilere operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisine girdiğini tespit etti. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine dair bilgi aldıkları belirlendi. Aralarında gümrük muhafaza müdür yardımcısı ve 15 gümrük muhafaza memuru, denetimli serbestlik memurları, 10 polis memuru ve 2 avukatın olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

0: verildi. İstanbul merkezde 12 ilde operasyon düzenlendi, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yazışmaları, İpsalası'nın kapısındaki kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tırın İpsala sınır kapısından X-ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği iddia edildi. Dosyada masak ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Şüphelilerden Serkan Cemal G'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi olduğu kaydedildi. Soruşturma sürüyor.
1: Ekonomiye pencere açalım. Yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar liraya ulaştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şimşek, bütçe açığının Haziran'da %2,5'a gerilediğini tahmin ettiklerini ifade etti. Bakan Şimşek, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını vurguladı. Bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti dedi. Şimşek, bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranlarının geçen yılın ve öngörülerin altında seyrettiğini de ifade etti. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi Temmuz maaşlarına yetişmedi. Peki ne olacak? Bu nedenle en düşük emekli aylığı alanların 3552 liralık o zam farkları Ağustos ayında hesapta olacak. Yani yaklaşık 5 milyon emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek.
2: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
1: Takvimde Perşembe günü önemli, zira Merkez Bankası Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki şimdiden ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'da bu hararetlenen savaş faiz kararına yansır mı? Gelin sorulara, bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe saat 14'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre politika faizlerinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tutmuştu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Piyasaların gözü bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fed'de. 29 Temmuz'da Fed faiz kararını açıklayacak. Bu kararda olmasa da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağını vurguladı. Harekatın 52. yıl dönümünde siyasetçilerden de peş peşe önemli mesajlar geldi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. Kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.
3: Kıbrıs

0: Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkı için önemine değindi.
2: 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktasıdır. Bugün de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasını kararlılıkla desteklemeyi sürdürüyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin garantörlüğüne dikkati çekti.
3: Şanlı Türk ordusu, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır. Ana vatan ve garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
4: Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlere işaret etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir, dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da 52 yıl önce Barış Harekatı'yla verilen mesajın bugün de geçerli olduğunu belirtti. Türk milleti soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır vurgusu yaptı.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de törenler vardı. Törenlerde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir, dedi.
6: Şehitlerin şehitliği sunulması, Sayın Cumhurbaşkanı.
7: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı törenlerle kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenlere Türkiye'den de heyetler katıldı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yılki törenler kapsamında başkent Lefkoşa'da 21 fare top atışı yapıldı. Türk savaş gemileri Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir ifadelerini kullandı. Son dönemdeki gerilimlerin yakından takip edildiğini söyledi.
8: Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de bir kez daha kınıyor ve yok hükmünde gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Kıbrıs'taydı. Meclis Başkanı Ziya Öztürk'lerin de ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış törenine katıldı. KKTC çevresiyle ülkemiz arasındaki gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz ifadelerini kullandı.
8: Liderliğinde Mavi Vatanımıza.
7: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Dervişoğlu daha sonra Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.
5: Gece raporunda New York'taki o hareketli dakikalara da bakalım. FBI binası önünde bir patlama meydana geldi. Paniğe neden olan olayın ardından şüpheli bir kişi gözaltına alındı. New York'taki Federal Plaza'nın önünden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden görevliler binadan çıkarak olaya hemen müdahale etti. Şüpheli bir kişi ise yakalandı. Yakalanan kişi FBI binasına götürüldü. O sırada çevredekilerin kameraları da böyle kayıttaydı. Yetkililer şüphelinin silaha sarıldığını ve patlayıcı bir cihaz kullandığını açıkladı. Olay çok sıcak. Soruşturma devam ediyor.

0: Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği büyük bir soru işareti. New York Belediye Başkanı Mamdani ise New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu ben tutuklarım dedi. Amerikan Başkanı Trump'sa gözdağı verdi. Netanyahu ABD'de bulunduğu sürece tutuklanamayacaktır dedi.
1: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti. Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı etkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
2: Mamdani, Kerimhan'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerimhan gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
1: Netanyahu'ya ABD Başkanı Trump'tan da destek geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir koşulda tutuklanmayacaktır ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
0: Başbakanı öğüten bir ülke konumuna gelen İngiltere'deki duruma da bakalım. Starmer istifasını Kral Charles'a resmen iletti ve başbakanlık görevinden ayrıldı ve ülkenin yeni başbakanı beklendiği gibi Andy Burnham oldu. Şimdi iki isim de sırasıyla başbakanlık ofisinde 10 numaranın önünde açıklamalarda bulundu bakalım.
3: My work is done.
1: Starmer resmen istifa ederek görevinden ayrıldı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu.
4: That I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh prime minister since 2016.
1: İngiltere'de bir kez daha görev değişimi yaşandı. Koltuğunu devreden Starmer, başbakanlık ofisi 10 numaranın önünde son kez konuştu. İngiltere'nin 2 yıl önceye göre daha güçlü olduğunu savundu.
5: Our economy is stronger. Our public services are on the up with the biggest fall in waiting times for 17 years. Children are being lifted out of poverty every single day. Immigration is down significantly. Our defense and security are on a far stronger footing and our international reputation is greatly enhanced.
1: Starmer konuşmasının ardından Kral Charles'a istifasını sundu. Kral daha sonra Buckingham Sarayı'nda Burnham'ı kabul etti. Hükümeti kurma görevini verdi. Yeni başbakan ilk konuşmasında değişim sözü verdi.
4: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
1: Yeni başbakan yıl sonuna kadar ülkesi için 10 yıllık bir plan sunacağını da belirtti. Burnham, hayat pahalılığı ve göç gibi birçok önemli problemi çözmeye çalışacak.
0: Yani Starmer'ın iddia ettiği gibi İngiltere 2 yıl öncesine göre daha mı güçlü bilinmez ama şimdi bir kez daha bir görev değişimi yaşandığını görüyoruz ve çiçeği burnunda başbakan Andy Burnham'da gözler. Daha önce 2 kez İşçi Partisi liderliğini yarışını kaybetmişti 56 yaşındaki lider. Şimdi bir anlamda kariyerinin en zorlu görevine başlıyor ve İngiltere'de herkes bu görev süresinin şimdiden ne kadar olacağını tartışıyor.
6: Andy Burnham, İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı'nın siyasi kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. 1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Ardından çeşitli dergilerde çalıştı. Siyasete girişi 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Kültür Bakanı Chris Smith'in

0: özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek avam kamerasına adım attı. Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yapan Burnham, Gordon Brown'un döneminde sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı. Burnham 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak elendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. %63 oyla seçimi kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü. Önceden ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalar benimsedi. Manchester'daki otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savundu. Pandemide Muhafazakar Parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi ve kuzeyin kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçinin başbakanlığı döneminde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor.
1: İspanya matadorlar hak ettikleri gibi Dünya Kupası'na ulaştı ve stadyum çevresinde İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce taraftar tam 16 yıl sonra gelen o Dünya Kupası'nı doyasıya kutladı. Arjantin'de ise bambaşka farklı bir fotoğraf vardı, hüzün vardı. Buenos Aires'te de bazı taraftarlar polisle çatıştı. Tansiyon bir hayli arttı.
2: Dünya Kupası zaferi İspanyolları sevince boğdu. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te taraftarlar polisle çatıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de maç dev ekranlardan verildi. Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol coşkuyla karşılandı. Taraftarlar golü meşalelerle kutladı. Maçın son düdüğüyle birlikte sevinç katlandı. Madrid'de binlerce İspanyol Dünya Kupası zaferini doyasıya kutladı.
3: Bu gelmiş geçmiş en muhteşem şey. 16 yıldır bunu bekliyorduk. Son kazandığımızda 8 yaşındaydım. Her maçı izledim. İspanya'nın maçlarını, İspanya'nın olmadığı diğer maçları, hepsini. Sanki gelmiş geçmiş en muhteşem şeymiş gibi yaşadım. Yaşasın İspanya, dünya şampiyonuyuz.
2: Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İspanya milli takımı Dünya Kupası ile birlikte Madrid'e geldi. Kupayı uçaktan Kaptan Rodri ile teknik direktör De La Fuente indirdi. Dünya Kupası'nı piste koyan İspanyol futbolcular bol bol kupanın fotoğrafını çekti. Arjantinli taraftarlarda ise hüzün hakimdi. Maçı stadyumda izleyen taraftarlar kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bazı taraftarlar dünya ikinciliğini kutladı. Ancak obelisk çevresinde tansiyon yükseldi. Bazı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı. 12 kişi gözaltına alındı. Arjantin'in çeyrek finale yükselmesi ve yarı finali kazanmasının ardından da aynı bölgede benzer olaylar yaşanmıştı.
1: Tabii kolay değil bu Dünya Kupası ve kutlamalarda bir uzun süre devam edecek gibi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takım ülkesine de döndü ve çok büyük bir coşkuyla karşılandılar ki o karşılama törenleri şu dakikalarda da devam ediyor. Bir bakalım o görüntülere, canlı görüntülere. Futbolcular önce İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Zarzuela Sarayı'nda İspanya Kralı ile Felipe ile bir araya geldi. Burada kralın tebriklerini alan futbolcular ardından Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı ile Pedro Sanchez ile buluştu. Saray önünde bekleyen taraftarlara seslenen futbolcular kutlamaların adresi olan Madrid'in ünlü Cibeles Meydanı'na da hareket etti. Dünyanın kralları yazılı otobüsün üstüne çıkan futbolcularsa yol boyunca taraftarları, İspanyolları böyle selamladı. Ardından meydanı dolduran binlerce İspanyol'la böyle buluştu. Tabii şu sıralarda o Madrid'deki meydanda şampiyonluk kutlamaları da devam ediyor. Evet, canlı görüntüleri de böylece paylaşmış olduk sizlerle İspanya'dan. Şimdi ekonomik boyutuna da bakacağız. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya şampiyonluğa ulaştı ve kupayı müzesine götüren İspanya aslında turnuvayı çok ciddi bir rekor bir ödülle de tamamladı.
4: Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın kasası doldu. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götüren İspanya, Dünya Kupası'nı rekor bir ödülle tamamladı.

0: 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından turnuvaya katılan 48 ülkenin elde ettiği gelirler de netleşti. FIFA, Dünya Kupası öncesinde toplam 655 milyon dolarlık bir ödül dağıtılacağını duyurmuştu. Şampiyon İspanya 50 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken ikinci Arjantin 33 milyon dolar elde etti. Gol düellosuna sahne olan maçta Fransa'yı 6-4 yenip 3. olan İngiltere 29 milyon dolar, turnuvanın 4.sü Fransa ise 27 milyon dolarlık ödül kazandı. İspanya aynı zamanda bu gelirle rekoru da kırdı. Dünya Kupası'nda bir önceki rekor 2022'de 42 milyon dolarla Arjantin'e aitti. Fransa ise şampiyonluğa ulaştı. 2018 Dünya Kupası'nda 38 milyon doları kasasına koymuştu.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeni uçağı kullanıma gireli bir ay oldu ama şimdiden bakıma alınıyor. Trump uçağın en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi ama pek bir detay vermedi ama New York Times gazetesi uçağa füze savunma sistemlerinin ekleneceğini yazdı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni başkanlık uçağı angara çekiliyor. Trump'ın açıklamasına göre uçak en üst seviyeye çıkarılacak. İyileştirme süreci yaklaşık bir ayda tamamlanacak.
3: Well, it has a lot and you know it has a lot of capability but as I understand it, in about a month or so, they're going to send it to have it be maxed out. So they're going to be sending it and they'll have it be maxed out. It'll take about a month.
2: Trump uçakta tam olarak hangi iyileştirmelerin yapılacağına dair bilgi vermedi. ABD Başkanı Boeing 747-800 model uçağı 1 Temmuz'da kullanmaya başlamıştı. Ankara'daki NATO zirvesine bu uçakla gelen Trump, güvenlik riski nedeniyle dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski uçağını kullanmıştı. New York Times gazetesi uçağın füze savunma sistemlerinin güçlendirileceğini yazdı. ABD Hava Kuvvetleri Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. ABD'nin eski başkanlık uçağı Air Force One uçağın oval ofis olarak tanımlanıyor. ABD başkanlarının 35 yıldır kullandığı uçak Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
1: Aselsan'ın kuruluş ve gelişim öyküsü bir belgesele konu oldu. 4 bölümden oluşan belgeselde uygulanan ambargolar üzerine Türk savunma sanayinin gelişim yolculuğu ele alındı. İlk telsiz üretiminden ta çelik kubbeye uzanan bu muhteşem yolculuk daha önce hiç yayınlanmayan bazı fotoğraflarla desteklendi.
4: Aslında bir avuç Aselsan'ın geliştirdiği
5: yer. Çelik kubbenin merkezinde Aselsan.
6: Dimdik ayakta duracak şekilde de işte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı.
7: Türk savunma sanayinin bağımsızlık yolculuğu ele alındı. İlk telsiz üretiminden çelik kubbeye uzanan öykü anlatıldı. Aselsan'ın Güvenden Gurura belgeseli yayımlandı.
8: Kendi savunmamızı kendimizin yapması gerektiğini kötü şartlarda öğrendik.
7: Aselsan'ın YouTube kanalında yayımlanan belgesel 4 bölümden oluşuyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yayımlanan belgeselde Kıbrıs Türklerinin Rumlar tarafından saldırıya uğradığı görüntülere yer verildi. Barış Harekatı'nda Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselin çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.
9: Kıbrıs çıkarmasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma teçhizata mahkum olduk.
7: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından savunma sanayi alanında uygulanan ambargolar üzerine Aselsan'ın 1975 yılında Ankara'daki bir apartman dairesinde başlayan kuruluş öyküsü de anlatıldı. Aselsan'ın bu süreçteki yolculuğu daha önce yayımlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.
9: Öncelik bir fabrika kurulması ve üretime başlanmasıydı.
7: Aselsan'ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk ürün teslimatına, tarihi kararların alındığı 2004 Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne kadar pek çok kritik kilometre taşı izleyiciyle buluştu. Belgeselin müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.
1: İstanbul Haliç'te tur teknesi geçiş sırasında köprünün ayağına çarpmış ve teknenin personeli denize düşerek hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan tekne kaptanı adliyeye sevk edildi. Olay pazar günü sabah saatlerinde Haliç'te meydana geldi. Mehmet P. yönetimindeki Hero isimli tur teknesi Haliç'te ilerlerken Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek deniz

0: denize düştü. 8 saatlik aramanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan tekne kaptanı Mehmet Bey ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şimdi aktaracağım olay Çorum'da bir şenlikte meydana gelmişti. Yamaç paraşütüyle havalanan bir kişi metrelerce yüksekten düşerek ne yazık ki hayatını kaybetmişti. İşte olay anının görüntüsü ortaya çıktı.
1: Anam düştü. Havalandıktan dakikalar sonra yere çakıldı. Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. Hafta sonu Çorum'da geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri vardı. 48 yaşındaki Bayram Kurt etkinliğe katılmak için Antalya'dan Çorum'a geldi. Bayram Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Bayram Kurt kısa süre sonra 30 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Bayram Kurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurt, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Gece raporunun radarına yansıyan İstanbul'dan, Silivri'den trafiğe yansıyan bir görüntü park halindeyken kendi kendine hareket eden bir kamyonet az kalsın can alacaktı. Kazada bir kişi bakın nasıl ölümden döndü.
2: Park halindeyken freni boşaldı. Hızla ilerleyip durağa çarptı. Kazada bir kişi ölümden döndü. İstanbul Silivri'de bir kamyonetin park halindeyken iddiaya göre freni boşaldı. Kendi kendine hareket etmeye başlayan kamyonet gittikçe daha da hızlandı. Sürücüsüz kamyonet en son yolun karşısındaki durağa doğru ilerlemeye başladı. O sırada durağın önünde bir kadın vardı. Üzerine doğru gelen kamyoneti görmedi. Kamyonet önce kadına sonra durağa çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Adana'da siyah çarşaf giyip yüzlerini de gizleyen bir erkek iki şüpheli girdikleri evden altınları ve paraları çaldı. Şüphelilerin bir gün önce mahallede keşif yaptığı o anlarda güvenlik kamerasından kaçamadı.
1: Çarşaf giyip yüzlerini gizlediler. Önce keşif, sonra hırsızlık yaptılar. Maymuncukla girdikleri evden altın ve para çaldılar. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adana'da yaşandı. Her şey Harit Ön'ün evimden altın ve para çalındı şeklindeki şikayetiyle ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, siyah çarşaf giyen iki şüpheliyi tespit etti. Çarşaflı kişiler maymuncuk yardımıyla girdikleri evden iddiaya göre altın ve para çaldı. Kısa süre sonra evden ayrılan şüpheliler kaçtı. Tanınmamak için yüzlerini çarşafla gizleseler de şüpheliler yakalanmaktan kurtulamadı. Şüpheliler Yahya G. ve Mevlüt Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklandı. Mevlüt Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların hırsızlıktan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.
0: Sigarayı bırakmak pek çok kişinin hayali ama bu hayale ulaşmak pek de kolay değil, kabul edelim. Ancak bu konuda önemli bir gelişme var dikkatinizi çekecek. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni bir kararla birlikte sigara bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
3: İç nereye kadar?
4: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
5: Sigarayı bırakma kararı bu alışkanlıktan kurtulmak için ilk adım olsa da tek başına yetmiyor. Artık ücretsiz ilaç desteği de var.
6: İlaçların etkili olacağını düşünüyorum. Bazı insanlar için de gerçekten faydalı olacaktır.
7: Her türlü zararı var abla. Hani koşarken olsun, merdiven çıkarken olsun, nefesimiz kesiliyor. Keşke hiç baştan içmeseydik.
5: Sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir destek hayata geçirildi. 1 milyon kişiye sigara bırakma ilaçları ücretsiz sağlanacak. Sosyal güvencesi olmayanlar da bu destekten faydalanabilecek.
8: Herhangi bir sigorta desteği aranmaksızın ücretsiz olarak sağlanması çok kıymetli bir adım. Ve sigara bırakmada da etkisi olacağını biliyoruz.
9: Düşünüyorum sigara bırakmayı, bakalım tedaviyle başlayacağız inşallah.
10: Bu son sigaram deyip yeniden başlayanların sayısı hiç de az değil. Peki sigarayı...

0: bırakmak gerçekten sadece irade meselesi mi?
1: İstemek ve irade bu işin başlangıcını oluşturuyor. Yani kişi buna karar vermesi lazım. Önce bu motivasyonda olmamız lazım.
2: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
3: Benim oğlanla adam da içiyor. İki tane oğlan içiyor. Keşke öyle bir şey olsa da, imkanı olsa da yani bıraksalar.
4: İzmir'e uzanalım ve sakız ağacı bahçelerindeki mesaiye yakından bakalım. Temmuz ayında çizilen sakız ağaçlarından damlayan sakızlar Eylül ayında hasat ediliyor.
5: Ağaçlara çizikler atıldı. Sıra o çiziklerin dolmasını beklemeye geldi. İzmir'deki sakız bahçelerinde mesai başladı.
6: Coğrafi işaretli Çeşme damla sakızı ağaçlardan akmaya başladı. Yılın bu döneminde ağaçlara çizik atılıyor. Sonrasında Eylül ayında her bir çizikten akan reçine hasat ediliyor.
7: Sakızın kabuklarına çiziyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi odunsu kısmına zarar vermeden. Şu kabukların içinde bulunan reçine kanalları şu attığımız çiziği kapatmak için oraya salgılıyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bunlar kuruyor ve sonrasında da bunun hasatını yapıyoruz.
5: Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızı birçok alanda kullanılıyor.
8: Bizim gastronomi alanında işte kahve, dondurma, muhallebi gibi olaylarda biliniyor. Ama esas sakız Avrupa İlaç Birliği tarafından herbal medicine, bitkisel ilaç ilan edilmiş. Özellikle mide, ülser bu tip konularda çok faydası olduğu bilinen birçok kanser araştırmasına konu olan deneylerde kullanılıyor.
5: Üreticinin hedefi ağaç sayısını artırmak.
7: Odağımız sakız ağacı sayısını artırmak. Biz yaklaşık 1000 dikili sakız ağacıyla başlamıştık. Şimdi 30.000 dikili sakız ağacımız var.
5: Ağaç sayısını artırınca Türkiye'nin yıllık ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan karşılanabilecek.
7: Hayal değil. Bu hızla gidersek biz önümüzdeki 7-8 yıl içinde ülkemizin 20 ton olan yıllık ihtiyacını 7-8 yıl içinde karşılamış olacağız.
4: Kısa bir aramız var. Aranın ardından gece raporu devam edecek.

0: Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayat

0: hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
1: Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporuna devam ediyoruz. İkinci dilime özetlerimizle başlayalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turuna çıkmaya hazırlanıyor. Yarın mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubunu ziyaret edecek. DEM Parti heyeti ise İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un çıkacağı siyasi parti turu da İmralı'da yine gündemdeydi. Bu arada CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak mutlak kararının verildiği dosya Yargıtay'a ulaştı. Şimdi dosyanın 1 Eylül'den sonra gündeme alınması bekleniyor. Gözler ise bir yandan Özel cephesindeki yeni parti hazırlığında, Özel'in grup toplantısında bu yeni partiyi de duyurması bekleniyor. Ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'un tutuklanması istendi. O şüpheliler arasında Oğuzhan Uğur da yer alıyor. Şu ana kadar Ahbap kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 kişi ise tutuklandı. Ve yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada ise profesyonel liglerde görevli bazı kulüp yöneticileri geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i ev hapsi, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve ABD ile İran arasında çatışmalar tüm hızıyla devam ederken arabulucular bir kez daha devrede. Taraflara geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulması önerildi. Bu arada Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil el-Hayye seçildi. Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlenmişti. Hayye, kendisi ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti. Gece raporunda yeni güne adım attık ve siyasetin gündemiyle şöyle bir başlayalım. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak mutlak kararının verildiği dosya Yargıtay'a ulaştı ve dosyanın 1 Eylül'den sonra da artık gündeme alınması bekleniyor. Tabii gözler bir yandan da Özgür Özel cephesindeki o yeni parti hazırlığında aylardır konuştuğumuz Özel'in bugün itibariyle grup toplantısında yeni partiyi de duyurması bekleniyor. CHP Genel Merkezi'nde nasıl bir mesai yaşanacak gün boyu, hadi izleyelim.
2: Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Çekindiler. Eylül'e kaldı. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
3: Mutlak mutlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni parti kararını duyuracak. Genel merkezde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta CHP'de önemli gelişmeler yaşanacak. Yargıtay'a ulaşan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak mutlak kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak.
2: Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
3: Özel aynı gün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da çok yoğun ve hareketli bir gündemi olacak ki teröristli Türkiye süreci kapsamında

0: siyasi partiler turunu başlatıyor. Mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Bugün Kurtulmuş daha sonra CHP Genel Başkanı, CHP lideriyle bir araya gelecek Kılıçdaroğlu'yla ve çarşamba günü ise AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncel Bakıran ve grup başkan vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak.
2: Buradayız efendim.
1: Kurtulmuş'un bir sonraki adresi CHP olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16'da görüşecek. Görüşme CHP grubunda değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mermerli salonda gerçekleşecek. Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu mutlak burtlan kararı sonrası ilk kez bir araya gelecek. Çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak. Kurtulmuş çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
0: DEM Parti heyeti ise İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyetin ziyareti yaklaşık 5 saat sürdü. Ziyarette çerçeve yasa hazırlıklarıyla birlikte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün çıkacağı siyasi partiler turu da ele alındı. Meclis yaz saatine girmeden önce çerçeve yasa teklifinin sunulması ve yasalaşması hedefleniyor.
3: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi...
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin önünü açacak ortak akılla oluşturulan yasa teklifi kısa sürede meclise gelecek dedi. Meclis tatile girse bile olağanüstü toplanarak kanunun çıkabileceğini de belirtti.
4: Evet, silahları bıraktılar, silahlı mücadele bitti ama yeni bir yapının da kurulmaması için bir takım düzenlemelerin olması gerekiyor. DEM Parti'nin bir takım talepleri var. Türkiye'nin önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek. Ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek.
5: Çerçeve yasa çalışmalarına değindi. Takvime ilişkin konuştu.
4: Çalışmalar devam edebilir. Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir.
5: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta, yasal hazırlığın af anlamına gelmeyeceğini belirtti.
4: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir ama... Kişilere karşı işlenmiş suçlarda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. Genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
5: Usta, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de konuştu.
4: O dönem insanların güven duygusunu kendi üzerlerine çekerek hem devlete ve devletin resmi kurumlarına olan güveni yıkma çabasıydı bu. Başardılar mı? Başardılar açıkçası. Bu ülkenin kurumlarını yıpratmak kimseye fayda getirmiyor. Bunları yıktığınız zaman yerine elbette bir takım uyanıklar yerine geçer ve milleti de böyle dolandırır.
0: Terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve aynı zamanda koordineli yürütülmesi amacıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma bürolarının kurulması kararlaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma bürolarının kurulması istendi. Büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek, bürolarda görev yapacak savcılara terör suçları dışındaki işlerin verilmemesi, soruşturmaların yalnızca bu uzmanlaşmış birimlerce yürütülmesi ve kolluk birimleriyle her ay koordinasyon toplantısı yapılması istendi. Yazıda terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk düzeni ve vatandaşların güven duygusu üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret edildi. Bu arada terör soruşturmalarının tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda yürütülmesi de ana hedefler arasında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'un tutuklanması istendi. O şüpheliler arasında Oğuzhan Uğur da var.

0: Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur dahil 9'u için tutuklama talep etti. Bu arada Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Uğur ifadesinde Haluk Levent'le ilgili dedikodular duymaktaydım. Benzer durumu kendim de yaşayınca iletişimi kestim. Dernekle ya da Haluk Levent'le herhangi bir ticari faaliyet işbirliği içerisinde bulunmadım. Haluk Levent bir nevi kahraman olarak görülüyordu. Belgesi üzerine gitmek mümkün değildi ifadelerini kullandı. Bu arada soruşturma kapsamında avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner için de yine adli kontrol talep edildi. Şu ana kadar Ahbap kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'in aralarında olduğu 19 kişi ise tutuklandı. Soruşturmanın detaylarıyla devam edelim. Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Uğur ailesiyle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasındaki o para transferlerine dikkat çekildi.
1: Uğur ailesi ve şirketleriyle Yeliz Kaya arasında dolaylı mali bağlantı hattı var. Tuğrul Uğur, yasa dışı bahis dosyalarında geçen Kıbrıs bağlantılı şirketlere para gönderdi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur hakkındaki bilirkişi raporundan.
2: İfademizi verdik. Çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz. Teşekkürler.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'la Babala TV, Babalayka Film ve Osis yapım hesapları incelendi. Raporda Oğuzhan Uğur, kardeşi ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildi. Tuğrul Uğur'un Babala TV ve Babalayka Film hesaplarından Kıbrıs bağlantılı, daha önce yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen şirketlerle para hareketleri belirlendi. O para hareketlerinden biri de yasa dışı bahis suçundan kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in dosyasındaki şüphelilerden biriyleydi. Oğuzhan Uğur'un hesaplarında özellikle 2023'ten itibaren işlemlerin sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Babala TV'nin işlem hacminin 2023'te 56 milyon 244 bin, 2024'te 134 milyon 324 bin liraya yükseldiği kaydedildi. Raporda Gain Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa sürede lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon lira bedelli Ömerli Villa alımının kaynağının açıklanamadığı belirtildi. Hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde fonların farklı kişi ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler olduğu kaydedildi.
0: Gece raporuna savaşın gündemiyle devam edelim. ABD-İran hattında 10 gündür sıcak çatışmalar devam ediyor ve o savaşta tansiyonun düşeceğine dair de herhangi bir işaret yok. Aksine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bu gece İran'a yönelik yeni bir dizi saldırı başlattığını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından da İran Devlet Televizyonu Bender Abbas'tan patlama seslerinin geldiğini bildirdi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bu cinayetin bedelini kat kat ödeyecek ifadesini kullandı. CENTCOM ise bu gece yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Açıklamanın ardından İran'ın Siri kentinden patlama sesleri yükseldi. Bu şehir nükleer santrali yakınında da hava savunma sistemleri devreye alındı. İran televizyonu ise Humeyn şehrinde bulunan bir sanayi tesisinin ABD tarafından vurulduğunu duyurdu. Ürdün'de de yine akşam saatlerinde sirenler çaldı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri İran'dan fırlatılan 3 füzenin imha edildiğini, yaralanma veya maddi hasar oluşmadığını açıkladı. Karşılıklı çatışmaların sürdüğü 10. gecede Hürmüz'de de hareketlilik vardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 20 Temmuz itibariyle Amerikan ordusu gemilerin İran limanlarından ayrılmasını veya bu limanlara girmesini engellemek amacıyla 7 ticari gemiyi başka bir yöne yönlendirmiş ve bir gemiyi de hareket edemez hale getirmiştir açıklamasında bulundu. Yemen'deki Husiler de Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını bildirdi. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin patladığını, tankerlerin güvenli olmayan güney rotasından ilerlemeye çalıştığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı'na Arakçı'ya kulak vereceğiz. Savaşın Hikayesi adlı bir belgesel için konuştu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları ateşkes

0: ve müzakere sürecini enine boyuna değerlendirdi. Tahran yönetim arasında önceden belirlenen bir acil durum kodunun da nasıl devreye girdiğini anlatan Arakçı, Türkiye'nin rolünden de övgüyle bahsetti.
1: Savaşın ilk günlerinde iletişimimiz tamamen koptu dedi. Yetkililerle 6 gün sonra görüşebildiklerini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolündense övgüyle bahsetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaşın hikayesi adlı belgesel için konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları, ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi.
2: Yaklaşık 3 gün boyunca her şeyden tamamen kopuktuk. Sadece kimin hayatta olduğunu ve kimin şehit olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Cumhurbaşkanı hakkında bile kesin bir bilgim yoktu. Cumhurbaşkanını savaşın başlamasından 3 gün sonra ilk kez gördüm. 6 gün sonra güvenli bir yerde buluştuk ve o toplantının 3 üyesi daha sonra şehit edildi.
1: Arakçı, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırınınsa güvenlik açığı sonucu olduğunu belirtti.
2: Onlar rehberin her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla rehberin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
1: Yönetim kadrosu arasında belirlenen bir kod olduğunu da söyleyen Arakçı, herkes kod 110'un ne anlama geldiğini biliyordu. Bu yüzden karşı saldırılar hızla başladı dedi. Savaş sırasında Kuzey Irak'tan gelebilecek olası terör saldırılarına da işaret eden Arakçı, ülkede iç karışıklık çıkarmaya yönelik planlar yapıldı ancak Türkiye bu süreçte çok sağlam bir duruş sergiledi dedi. Arakçı müzakerelerde elçilerin İran'a rüşvet vermeye çalıştığını belirterek İran'ın zenginleştirme kaynaklarının satılık olmadığını vurguladık ifadesini kullandı.
3: İran dünyayı şaşırttı. İran gerçek gücünü gösterdi. Dünya İran'ın güçlü olduğunu anladı. Bu aslında en büyük zaferimiz olabilir. İran kavi.
0: Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği soru işareti. New York Belediye Başkanı bu kritik süreçte Mamdani New York'a ayak bastığı an onu tutuklarım dedi. Amerikan Başkanı Trump ise buna sert çıktı. Netanyahu ABD'de bulunduğu sürece tutuklanamaz dedi.
4: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin lahey olduğunu düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti. New Yorkers, the 8.5 million people. Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
3: Mamdani, Kerim Han'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerim Han gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
4: Netanyahu'ya ABD Başkanı Trump'tan da destek geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir koşulda tutuklanmayacaktır ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
0: Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil El Hayye seçildi. Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlenmişti.
4: Ateşkes görüşmelerinin kilit ismiydi. Gazze'ye yönelik saldırılarda aile üyelerini kaybetti. Halil El Hayye, Hamas'ın siyasi büro liderliğine seçildi. Halil El Hayye 1960 yılında Gazze'de doğdu. Lisans eğitimini Gazze'de tamamlayan Hayye, 1997'de Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi aldı. Birinci intifada sırasında Hamas'a katılan Hayye, bu süreçte Gazze'de yarı zamanlı öğretmen olarak görev yaptı.

0: 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçilen Ayye, 2021'de düzenlenen son dönem seçimlerinde Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı görevine getirildi. İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Ayye bu saldırılardan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye, kendisine ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti. Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olan ve Sinwar'ın yardımcılığını da yapan Hayye, Sinwar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlendi. Sinwar, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti.
1: İsrail hükümetinin geçen ay kabul ettiği 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı Azerbaycan'ın diplomatik baskısına takıldı. İsrail basınının iddiasına göre karar Bakü yönetiminin baskısı nedeniyle İsrail meclisinde oylanmayacak.
2: İsrail, Ermeni soykırımı hamlesinden Azerbaycan vazgeçirdi. İddia İsrail basınından. Haris, 1915 olaylarını geçen ay soykırım olarak nitelendiren İsrail hükümetinin bu kararı parlamentoya onaylatma girişiminden niye vazgeçtiğine dair bir haber yayımladı. Gazetenin iddiasına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış ilişkiler danışmanı Haciyev konuya ilişkin Netanyahu'nun ofisiyle iletişime geçti. Bu görüşmeden bir süre sonra İsrail yönetiminin meselenin meclisin gündeminden kaldırıldığını Azerbaycan yetkililerine aktardığı iddia edildi. Habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı iptal kararının oy birliğiyle alındığını ve bu kararın değişmeyeceğini vurguladı. Azerbaycan basını da İsrail'in Bakü'nün endişelerini dikkate aldığını yazdı. Bu meselenin bir daha gündeme gelmeyecek şekilde kapandığı iddia edildi. Geçen ay Bakü'den yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin hamlesi kınanmış, bu adımın Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine zarar verebileceği vurgulanmıştı. İsrail'in soykırımı tanıma hamlesine karşı Ermenistan Başbakanı Paşinyan da açıklama yapmış, bu meselenin silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz demişti.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla adayı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına bir kez daha tepki gösterdi. Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün güvencesi olduğunu söyledi.
3: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Avrupa Parlamentosu'nun kararına bir kez daha tepki gösterdi. Garanti ve ittifak anlaşmalarına dikkat çekti. Adada güvenlik ve barışın korunmaya devam edeceğini vurguladı.
3: Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak anlaşmaları kapsamında güvenlik ve barışın korunmasına yönelik faaliyetlerimizi siz kahraman silah arkadaşlarımın büyük fedakarlıkları sayesinde başarıyla yerine getiriyoruz.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne eşlik etti. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Ardından 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
3: 39. Piyade Tümenimiz de adaya ilk çıkan birliklerden birisi olma şerefine nail olmuş, soydaşlarımızın maruz kaldığı zulmü durdurmak için 142 şehit vermiştir. Kıbrıs'ta önemli görevler üstlenen komutanlığımız, adadaki diğer unsurlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğinin güvencesi olmuştur.
2: Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Terörsüz Türkiye süreci hedefine kararlı adımlarla ilerliyor. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Terörle mücadelemizde olduğu gibi tüm faaliyetlerimizde ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini gözetiyor, çalışmalarımıza etkin bir şekilde aralıksız

0: devam ediyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Altan Öymen vefatının yıl dönümünde İstanbul'daki kabri başında anıldı. Zincirlikuyu mezarlığındaki anma törenine Altan Öymen'in ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le CHP'li milletvekilleri ve gazeteciler katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Öymen'in mezarına karanfil bırakılıp su döküldü. Öymen geçen yıl çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 93 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Birazdan bu haberimizi, perde arkasındaki gelişmeleri çok kıymetli bir konuğumuzla değerlendireceğiz. Ama önce bir haberi verelim. İstanbul'da yürütülen bir soruşturma vardı. Tüm Türkiye'nin dilinde bu kapsamda bazı kamu görevlilerinin suç örgütlerine bilgi aktardığı belirlendi. Ve 27'si kamu görevlisi 50 şüpheliye yönelik çok geniş çaplı bir operasyon yapıldı ki şüpheliler arasında çok dikkat çekici isimler, polisler, gümrük muhafaza memurları, avukatlar da var.
2: Suç ve arama kayıtlarını, gümrük geçiş bilgilerini aktarıyorlardı. Para karşılığı, uyuşturucu kaçakçılarının sınırdan geçmelerini sağlıyorlardı. Bu iddialarla aralarında kamu görevlilerinin olduğu şüphelilere operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisine girdiğini tespit etti. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine dair bilgi aldıkları belirlendi. Aralarında Gümrük Muhafaza Müdürü Yardımcısı ve 15 Gümrük Muhafaza Memuru, Denetimli Serbestlik Memurları, 10 Polis Memuru ve 2 Avukatın olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde 12 ilde operasyon düzenlendi, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yazışmaları, İpsala sınır kapısındaki kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tırın İpsala sınır kapısından X-ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği iddia edildi. Dosyada masak ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Şüphelilerden Serkan Cemal G'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi olduğu kaydedildi. Soruşturma sürüyor.
1: Evet, 12 ili kapsayan bir operasyon, köstebek operasyonu olarak değerlendiriliyor. Kimler bu köstebekler? Yani yeni nesil suç örgütlerine kamudaki mahrem bilgileri sızdırdığı iddia edilen şüpheliler var. Yani çok ciddi, büyük bir operasyondan bahsediyoruz ki yani aralarında az evvel söylediğim komiserler var, polis memurları, gümrük muhafaza memurları, adli katipler, avukatlar. Kimi sayarsanız adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz Gece Raporu'na.
3: Sağ olun Evren Bey, iyi geceler.
1: Hocam konu çok sıcak. Doğru. Ve gerçekten çok dikkat çekici. Soruşturma dosyasına giren bazı önemli detaylar var. Yani gizli bilgiler paylaşılmış, ciddi para hareketleri var. Evet. Yani bazı kamera kayıtları var, çok dikkat çekici mesajlaşmalar var ama ilk başından başlayalım hocam, bize bir anlatın. Bu operasyon nasıl başladı? Yani şöyle bir en başına dönelim, evet. Oradan anlatırsak çünkü izleyicilerimiz çok daha farklı şeyler anlayabilecekler.
3: Evet, bunu. Evren Bey, Adalet Bakanı Akın Gürlek zaten biliyorsunuz geçmişe dair dosyaları da açacağını söylemişti. Ve gerçekten şu an Adalet Bakanlığı çok güzel ve doğru çalışmalar yapıyor diyebiliriz. Teknik takipler çok başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Özellikle savcılık takipleri bu noktada son derece önemli oluyor. Bu hakikaten belki son dönemlerde görmek istemediğimiz, göremeyeceğimiz tablolardan bir tanesi. Çünkü hakikaten sizin de ifade ettiğiniz gibi çok fazla kamu görevlisi var burada. Bir de dikkat edin, bunlardan bir tanesi bir polisin bile olması yetiyor. Çünkü dediğiniz gibi Polnet dediğimiz bir sistem var biliyorsunuz. Polis bilişim ağı. Burada işte dediğim gibi
1: sanırım buraya bir sızma iddiası var.
3: Evet, sızma iddiası var. Şimdi zaten çete, bakın siz de söylediniz. İşte müdür var diyorsunuz, zabıt katibi var diyorsunuz, gümrük muhafaza memuru var diyorsunuz. Zaten bunların sistemlerinin bir tanesine bile ulaşsanız Polnet'e.
1: Yeterli değil mi?
3: Tabii. Aynen. Mesela ben şimdi ne yapıyorum? Polnet sistemi var. Sizi arıyorum. Evren Bey merhabalar diyorum. TC kimlik numaranızı bana verir misiniz diyorum. Hemen ne yapıyorum? Arıyorum. GBT'niz var mı? Aranmanız var mı? Yok mu? Otomatik olarak zaten önüme çıkmış oluyor.
1: Tabii.
3: Bu yeni nesil suç örgütleri de biz Habertürk ekranlarında sizlerle birlikte çok fazla konuştuk, çok fazla anlattık. Ne oluyor? Şimdi siz işte Adalet Bakanlığı sistemine sızabilirseniz, Polnet sistemine sızabilirsiniz. Buradan veri alırsınız. Daha sonra ne olur? Bu verileri bir araya getirirsiniz. Evren'den toplarsın, Murat'tan toplarsın. Daha sonra ne yaparsın? Suç örgütüne bilgi aktarmış olursun. Onlar da ne yapar? Son dönemlerde biliyorsunuz işte kendini polis olarak gösteren, emniyet olarak gösteren, savcı olarak gösteren ya da telefonla...

0: Bizi arayıp efendim hakkınızda şu var bu var vesaire diyenler vardı. Aslında şimdi bunlar da çıkmış oluyor. Bu verilerin bilgilerin nereden nasıl şekil biz zaten söylüyorduk. Demek ki içeriden bir şeyler var ki diyorduk. Bir sızıntı var ki diyorduk. Bu bilgilere bu kadar kolay ulaşılmamalı diyorduk.
1: Yani bu sızıntılar daha sonra engellenebilecek mi? Bunu konuşacağız hocam ama yani gözaltına alınan isimlerin ne kadar kritik mahiyet taşıdığını konuştuk ama yani bu isimler hangi kritik bilgileri kimlerle neden paylaşmış böyle devam edelim.
0: Evet şimdi evet haklısınız. Bakın şimdi ne var? Bir kişinin aranması var. İşte HTS bas kayıtları var. Ya da işte dediğim gibi gümrükten X bir ürünü geçirecek. Ama ne yapacak? Orada hemen direkt olarak devreye girmiş oluyor. Ülkeye girmeyecek bir ürün girmiş oluyor. Hatta yine burada teknik takipte özellikle yeni nesil çeteler biliyorsunuz internet ortamında silah satışları gerçekleştiriyorlar, madde satışları gerçekleştiriyorlar. Zaten
1: sanırım
0: dikkat...
1: burada bir uyuşturucu trafiğinden
0: evet,
1: bahsediyoruz.
0: Evet madde trafiği aynen öyle madde trafiği var burada zaten dikkatimizi çekmesi gereken en temel nokta o. Şimdi ne oluyor gümrükten sen bunu çıkartırsan polis aramasından bunu aradan sızdırırsan ne olacak bu sefer çok rahat bir şekilde gidersin.
1: Ülkeye girişi sağlanacak.
0: Oraya ülkeye girişini sağlarsın. Çocukları, gençleri, toplumu da aynı zamanda zehirlemiş olursun. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi burada dikkat çekmemiz gereken nokta bu hakikaten çok organize bir yapı. Çünkü bu insanların birbirini nasıl bulduğu, nasıl o ağ içerisine girdiği bence soruşturmanın detaylarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı biliyorsunuz bu soruşturma yürütüyor. Ama nereden bakarsanız bakın kıymetli Evren Bey evet bu bir tehlike ama devletimizin de bu konuda gerekli adımları atması da aslında bundan sonra bu tarz olaylara meyil edecek ya da bundan sonra bu olaylara girecek insanların da bir nevi işte devlet, polis, emniyet, savcı, bakanlık bu iş üstünde dolayısıyla biz buna girmeyelim noktasına gelmiş çocuk. Bu açıdan da baktığınızda önemli diye düşünüyorum. İsterseniz şu noktaya
1: buradan,
0: da
1: evet buradan da
0: gelelim. Hocam. Aynen öyle. Şimdi efendim biz ne diyoruz? Yıllardır söylediğimiz bir durum var. Evet bu bilgilere ulaşmak kolay ama dağıtmak hepsinden daha kolay. Neden? Çünkü WhatsApp kullanılmış burada da. Zaten cihaz incelemesinde bu WhatsApp mesajları az önceki görselde de zaten görmüştük. Usulsüz sorgulamalar yapılıyor.
1: Bu hangi bilgiler WhatsApp üzerinden paylaşılmış?
0: Neler var bunun içerisinde? İşte kişilerin kimlik bilgileri, GBT bilgileri, işte bununla birlikte HTS, bas kayıt bilgileri. Bunlar şimdi otomatik olarak gittiğinde çok ciddi. Bunların hepsi kişisel veri. Ve aslında kimsenin ulaşmaması gereken veriler. Ama demek ki burada hep söylediğimiz bir husus var. Şimdi Evren Aydın, Ali Murat Kır'ın TC kimlik numarasını sorguladığında bunun bir yaptırımı olması lazım. Bir log kaydı tutulması lazım. Ve neden bu şahıs? Sonuçta siz sisteme girdiğinizde Evren Aydın olarak giriyorsunuz. Dolayısıyla sizin sorgunuz ortaya çıkmış oluyor. Zaten bence bu süreç orada işledi. Çünkü sürekli Evren Aydın bu sorgulamayı yapıyor. Niye yani
1: burada
0: yapıyor?
1: Burada bir dikkat çekiliyor doğru mu?
0: Zaten o dikkati nereden çekecekti? Buradan yapacaktı. Niye? Normalde bakıyorsunuz. Çünkü benim bildiğim şöyle bir süreç vardır. Sizin GBT'nizi biri baktığında otomatik olarak yakalama varsa hakkında sizin onu otomatik olarak emniyete teslim etmeniz gerekir. Polis olarak siz kenara geldiğinizde Polnet üzerinden sorgulama yaptığınızda ve Evren Aydın'ın, Ali Murat Kır'ın hakkında bir yakalama söz konusuysa otomatik olarak ona işlem yapmanız gerekir. Yoksa işlem yapmayınca siz ona yol vermiş ya da kaçmasına imkan tanımış oluyorsunuz.
1: Muhtemelen yeni nesil suç örgütleri yani kendi içlerindeki o bilgilendirme yapmak için böyle bir önce o bilgi sağlama peşine düşüyor.
0: Evet tabii çünkü o bilgiyi ne yapacak? Güncel, taze, yeni bilgiye ulaşması gerekiyor.
1: Burada başka sorgulamalar da söz konusu sanırım.
0: Evet aynen öyle. Bakın bunlar da çok önemli. Araç tescil bilgileri, pasaport bilgileri bence bunlar da son derece önemli. Çünkü neden? Özellikle suçu var mı, aranması var mı, yakalaması var mı, kırmızı bülteni var mı? O neden olabilir? Ben şöyle düşünüyorum. Siz bir insanı kullanmak istediğinizde tabii ne yaparsınız? İşte şu kişinin bu şeyi var mı, yakalaması var mı ne yaparsın? Onu tehditle, şantajla iş yaptırabilirsin. Madde satışında örnek vereyim kurye olarak kullanabilirsin.
1: Ya örgütle hani o ağın içine düşürebilecekleri kişiler hakkında da
0: çok güzel söylediniz. Evet. Ne yapıyor? Örgüt kendisine üye devşirmiş oluyor. Bunun için de işte dediğim gibi 50 kişi 27'si kamu görevlisi olduğu ifade ediliyor. Ama tabii o organik bağ nedir?
1: Tabii.
0: O kamu
1: görevlisinde ortaya çıkarılacak.
0: Hepsi soruşturmalarla ifadeler alınmış olacak.
1: Hocam herhalde para da burada çok ciddi konuşmamız gerekiyor. Hesaplarda bir rüşvet izi olarak da buraya yazmışız. Şüphelilerin hesaplarını 5,4 milyar TL'lik bir para akışı tespit edilmiş. Nereden geliyor paranın?
0: 5,5 milyar Türk lirası.

0: lirası. Korkunç bir para, büyük bir para ve bunun izi sürüldüğünde aslına bakarsınız hep bu çetenin etrafında gelişen olaylar söz konusu kıymetli Evren Bey. Artık para transferleri söz konusu, yine edindiğim bilgiye göre yine masum insanların IBAN'ları kullanılmış, kripto paralar üzerinden işlemler gerçekleştirilmiş, WhatsApp mesajları gerçekten bir kamu görevlisine, bir emniyet görevlisine yakışmayacak noktalarda ifadeler söz konusu. Yani hakikaten hani tüyleri diken diken edecek cinsten yazışmalarda söz konusu.
1: Yani biz bu, kime güveneceğiz sorularında akıllarımıza geliyor hani, siz anlattıkça.
0: Çok güzel söylediniz. Hani bu son dönemde işte ahbap soruşturmasında devam eden bir yapı söz konusu. İşte insanlar şunu demeye başladılar ya. Ya biz işte kime vereceğiz paramızı, kime güveneceğiz, kime yardım yapacağız? Aynı durum burada da söz konusu olacak. Artık insanlarda şöyle bir şüphe olacak.
1: Gerçekten öyle.
0: Bu yani herkesi zan altında bırakıyor. Yani bu şahıslar gerçekten yani işte emniyetin içerisine sızmış olan insanlar da olabilir. Yani bu her yerde var Evren Bey. Yani burada sadece hani zabıt katibi dedik, gümrük muhafaza memuru dedik ama yani bu her yerde görevini kötüye kullanan.
1: Ama bu önemli olan bir koordineli bir şekilde bunların tespit edilmesi ve
0: bu çok önemli.
1: İşte ortaya çıkarılması.
0: Şimdi bakın taraflı tarafsız benim gördüğüm bir husus var.
1: Buyurun hocam.
0: Kıymetli Aydın. Şimdi burada özellikle bakanlığın son yaptığı çalışmalar, ben taraflı tarafsız herkesin yaptığı çalışmaları Adalet Bakanlığı'nın desteklediğini görüyorum. Eski işte biliyorsunuz Fenerbahçe aracının otobüsünün kurşunlanması, Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet mi değil mi, ihmal mi var, bunların tekrardan açılması. Tabii. İnsanlarda tekrardan adaletin tesis etmesini sağlamış. Bence bu çok önemli. Kesinlikle. Çünkü yıllardır hep ya işte şöyle adalet sistemi böyle vesaire deniyordu ya, bu insanların tekrardan güvenini kazandırmış olacak ki arkadaşlarımız getirdiler çok önemli bir tablo. Aslında şu an özeti de görmüş oluyoruz. 50 şüpheli var. Bunların işte dijital varlıklarına el konduğu, telefonları, bilgisayarları incelenecek. Bence çok daha derine inilmiş olacak. Evet. Evren Bey, gümrük personeli bakın 16 kişi, bir müdür yardımcısı, 15 güvenlik memuru var. Artı 10 tane polis memuru, 8 polis memuru, bir komiser, 3 adliye personeli. Bakın 2 tane denetimli serbestlik. Niye? İşte bir suç işliyorsunuz, ondan sonra denetimli serbestlikten çıkmış oluyorsunuz. Ama tekrardan bir suça karıştığınızda tekrardan içeri girme durumu söz konusu oluyor. Sizin oradan da veri almanız lazım, istihbarat almanız lazım. Gümrükten bir şey çıkartırken gümrük memuruna ihtiyacınız var. O noktaya o maddeyi taşırken yakalanmadan gidebilmeniz için polisin
1: yani
0: burada.
1: Yani o kritik noktalardaki kişileri tespit edip.
0: Çok güzel söylediniz. O kritik noktalar tespit edilmiş. Artı 2 tane avukat. Ne olacak? Savunması lazım. Avukatın karşısına çıkması lazım, müvekkilini koruması lazım. Artı 21 farklı meslekten diğer şüpheliler de söz konusu.
1: Gerçekten çok kritik.
0: Evet, aynen, zaten bunları söyledik. Suç kaydı, işte aranması var mı, yakalanması var mı, kırmızı bülten var mı? Aynı şekilde araç sorguları, gümrük geçiş, işte dediğim gibi şu plaka şuraya girdi, buraya çıktı o. Ve işte dediğim gibi İstanbul merkezi ama iş Muğla'ya gitmiş, Bursa'ya gitmiş, Edirne'ye gitmiş, Çanakkale'ye gitmiş, evet, Sivas'a gitmiş, Tekirdağ'a gitmiş. Ve şu an titizlikle aslında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
1: bakalım nereye varacak.
0: 50 kişi ama
1: bakalım nereye
0: bakacaksınız
1: varacak.
0: Çok farklı
1: çok
0: noktalara.
1: Çok su kaldırır mı hocam?
0: Ben bunu çok su kaldıracağını düşünüyorum ve bundan sonraki süreçte itirafların da gelerek çok daha işin farklı boyutları, hatta belki çok bildiğimiz terör örgütlerine bile bu işin sirayet edeceğini düşünüyorum. Çünkü içerisinde kamu görevlilerinin de olduğunu düşününce tabii. Geçmişte yaşanan olaylar bir kez daha tezahür edebilir mi? Ya da işte dediğim gibi kripto dediğimiz kişiler buralarda acaba yer alıyor olabilir mi? Bunlar tabii ki sorgular bittikten sonra, dosya tamamen işte netleştikten sonra önümüze çıkacak. Ama bir gerçek var ki bu süreç, evet belki bu olayların çıkması endişe ve panik oluşturmuş olabilir ama aydınlanması açısından
1: edilmesi gerçekten çok önemli
0: dediniz.
1: Yani hocam yeni nesil suç örgütleriyle de mücadele konusu Türkiye kritik adımlar atıyor. Bu kapsamda yine değerlendirilebilir ve yani bu aşamada da Türkiye'nin önü çok açık. Kritik günler bekliyor bizi. Bakalım bu konuda da neler göreceğiz ilerleyen günlerde. Çok sağ olun hocam.
0: Sağ olun.
1: Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la birlikte bu Türkiye'nin konuştuğu Köstebek operasyonunu konuştuk ama hocamızın da söylediği gibi çok su kaldıracak gibi duruyor bu mevzu. Önümüzdeki günlerde tekrar gündemimize alırız yeni gelişmeler. Devam edelim gece raporuna. İstanbul Fatih'te karı koca iddiaya göre bir kuyumcuya ait depoya girerek piyasa değeri 170 milyon lira olan altınları alıp gitti. Güvenlik kamerası yakalanmamak için yüzlerini gizledi çift ve polisten kaçamadı.

0: Yüzünü şapkayla gizleyip depoya girdi. Eşiyle birlikte kilolarca altını bavula doldurup kaçtı. Polise İstanbul Fatih'teki bir kuyumcuya ait depodan hırsızlık ihbarı yapıldı. Yaklaşık 52 kilogram eritilmiş hurda altın çalınmıştı. Polis depodaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kameraya yansıyan biri kadın, iki şüpheli vardı. Depoya giren ikili kilolarca altını yanlarında getirdikleri bavula doldurup gitmişti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Nermin İyi ile eşi Ersin İyi olduğu belirlendi. Kağıthanede oturan çiftin evine gece yarısı operasyon yapıldı. Çalınan altınlar gizli bölmede bulundu.
1: Çanta var.
2: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
0: Şüpheli karı koca gözaltına alındı. Sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 170 milyon değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.
3: Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları yayımlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,21'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,65 lira oldu.
0: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 55 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %29,21'e çıktı. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 65 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,14'ten 29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,81'den 23,95'e yükselirken 24 ay sonrası %18,29'dan 17,83'e düştü. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 47 kuruştan 51 lira 55 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,2'den 3,1'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı. Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi aynı kalırken gelecek yıl içinse 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.
3: Tüketicilerin adresi hakem heyetleri oldu. Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Yılın 6 ayında ise tüketici hakem heyetlerine 481 bin aşkın başvuru yapıldı.
0: Bugüne kadar 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Tüketici hakem heyetleri 2026'da 8,5 milyar liralık uyuşmazlığı çözdü. Ticaret Bakanlığı tüketici hakem heyetlerine ilişkin rakamları paylaştı. Yılın 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 481.613 başvuru oldu. 455.500 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Bu yılki başvuruların toplam değeri yaklaşık 8,5 milyar liraya ulaştı. İlk 6 ayda en fazla başvuru yapılan iller 126.319 ile İstanbul, ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların yaklaşık %35'i ayıplı mal, %29'u ise ayıplı hizmet şikayetiyle ilgili oldu. Başvuruların %18'ini ise ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oluşturdu. Dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniğinin %15,13'ünde şikayet yaşandı. Bu şikayetleri iletişim aboneliği, kredi kartları ve sağlık hizmetleri izledi. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların %76,7'si e-devlet üzerinden yapıldı. Sektörel bazda en çok şikayetlerse perakende ticaret sektörü, finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektöründe oldu.
3: İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinde insansız hava aracı bulundu. İHA'nın üzerine bulunan patlayıcı imha edildi. Karaburun sahili ile Çatalca Ormanlı sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde şüpheli bir cismi görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAS komandoları İHA üzerinde yaptıkları incelemede patlayıcı madde tespit etti. Güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcı imha edildi. Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 4 çocuktan ikisi kurtarılmıştı. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

0: Kayıp 11 yaşındaki Şahin'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Dört çocuk serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan ikisi kurtarıldı. Birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğeri ise hala kayıp.
2: Tamam, al gel dedenin üstüne.
1: Olay cumartesi günü Aydın'ın İncirli Ova ilçesinde yaşandı. Dört çocuk serinlemek için ilçeden geçen Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Çocuklar debisi yüksek olan suda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri geldi. Çocuklardan ikisi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
3: Allahu Ekber!
1: Kaybolan iki çocuktan Şahin'le Eda için arama çalışması başlatıldı. Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni suya girdikleri noktanın yaklaşık bir kilometre ilerisinde bulundu. 15 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi. Akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özda arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp çocuktan hala bir iz yok.
0: Samsun'da ise içinde 6 kişinin bulunduğu tekne alabor olduğu olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
4: Tekne dalgaların arasında alabora oldu. Denizde can pazarı yaşandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişinin bulunduğu tekne Jostal mevkisinde denize açıldı. Bir süre sonra rüzgar etkisini artırdı. Dalgalar da büyüyünce tekne daha fazla dayanamadı.
5: Dalgadan panik, öyle anlatılanlar, o çıkanların anlattığı. Dalga olunca panik yapmışlar. Tekne alabora olmuş. İki kişi tekneye tutulmuş, diğerleri yok.
4: Teknenin battığını fark edenler hemen ekiplere haber verdi. O sırada bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İki kişiyi ise ekipler kurtardı.
5: Kaynana, kayınpeder, bir de yeğen. İki yaşlı insan var, bir de genç varmış. Üç kişi yok şu anda.
4: Yapılan çalışmalarda üç kişinin de cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şanlıurfa'da ise Fırat Nehri kıyısında piknik yapanlar suyun yükselmesiyle ne yapacaklarını şaşırdı, mahsur kaldılar. Piknikçiler botlar yardımıyla kurtarıldı.
4: Nehrin suyu yükseldi. Piknik keyfi kabusa döndü. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Şanlıurfa'da Fırat Nehri kenarında piknik yapanlar vardı. Atatürk Barajı'ndan bırakılan suyla nehrin debisi aniden yükseldi. Piknikçilerin bulunduğu alan bir anda adaya döndü. İhbar üzerine itfaiye, AFAD ve dalgıç ekipleri harekete geçti. Bot yardımıyla piknikçilere ulaşıldı. 26 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
0: Kocaeli'nde kontrolden çıkan bir motosiklet lokantaya daldı. Müşterinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. İzlediğiniz görüntüler Karamürsel ilçesinde kaydedildi. Kontrolden çıkan bir motosiklet lokantaya daldı. Bu sırada içeride müşteriler de vardı. Bir müşteri savrularak yere düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan müşterinin sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yargıtay'dan 0 kilometre araç alacakları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Bazı bölgeleri boyalı çıkan 0 otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Bu arada Yüksek Mahkeme tüketicinin değişim talebini ise orantısız buldu.
4: Bayiden 0 kilometre araç aldı. Ekspertizde araç boyalı çıktı. Yargıtay değer kaybı ödensin dedi.
6: Adana'daki bir bayiden 0 kilometre satın alınan araç ekspertizde lokal boyalı çıktı. Araç sahibi otomobilin sol kapı ve orta direğinin boyalı olduğunu öğrendi. Aynı bayiden ayıpsız başka bir araç talep edilse de firma olumsuz yanıt verdi.
4: Adana Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savundu. Davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi. Bilirkişi raporunda otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerine çıktığı ifade edildi. Tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklı araçta ayıp olduğu bildirildi. Tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı mahkemeye aktarıldı. Mahkeme davacıyı haklı buldu. Aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında 0 kilometre araçtan beklenen

0: faydanın gizli ayıp nedeniyle elde edilemeyeceği vurgulandı.
1: Tamam.
0: Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız buldu. Aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğine işaret etti. Aracın yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi olmadığına karar verdi.
2: İş görüşmeleri herkes için stresli, aynı zamanda heyecanlıdır ve her iki taraf için de öncelikler şimdi farklıdır, kabul edelim. En çok merak edilense çoğu zaman elbette maaş aralığı. Pek çok aday da mülakatlarda biz önce bir maaşı öğrenelim diyor. İşverenler içinse bu konu pek de ilk sırada değil. Peki maaş konusu o görüşmelerde nasıl ve ne zaman konuşulur? İrem Şimşek bu soruların peşine düşmüş.
3: Maaşını sorması lazım yani, kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
4: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
5: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
6: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
7: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
5: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
8: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
5: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
7: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
9: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
10: Mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
11: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
12: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum, açık konuşayım, en yakınıma bile.
6: Herkesin ne kazandığı kendinedir.
7: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
2: Yaz ayları iyi hoş ama böcek ve haşereler kabusu, en çok da sulak alanlarda oturanlar şikayetçi. Ama şimdi bir yandan da evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim korkusu da var. İşte bu nedenle firma yerine internetten aldığı ilacı kendi uygulayan bile var. Peki doğru yöntem ne? Zehirlenmemek için neler yapmalıyız? Dilara Cevelek uzmanlarına sordu.
13: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
14: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize, sağlığına zarar verebilirsiniz.
13: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
14: İnternet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da prospektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşereye fayda ettiğini sanıyor.
15: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
13: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
16: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten, gözden bile vücudumuza girebiliyor.
13: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
14: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
13: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
16: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı. Üzerindeki bütün kıyafetler...

0: kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
1: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
0: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
2: 2 saatlik yolculuğumuzun sonuna varmış bulunmaktayız. Gece raporunu noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte 23'te buluşmak dileğiyle. Birazdan Nurdan Üsürev gelişmelerle karşınızda olacak efendim. İyi geceler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bu gece İran'a yönelik yeni bir dizi saldırı başlatacağını duyurdu. Açıklamanın ardından İran Devlet Televizyonu bazı kentlerde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. ABD Başkanı Trump'tan da İran misliyle bedel ödeyecek mesajı geldi. Trump, İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bu cinayetin bedelini kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa yeni saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. İran'ın Sirik kentinden patlama sesleri yükseldi. Bu şehir nükleer santrali yakınında hava savunma sistemleri devreye alındı. Çabar, Konarak ve Şiraz'da da patlama sesleri duyuldu. İran televizyonu Humeyn şehrinde bulunan bir sanayi tesisinin ABD tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

0: Ürdün ve Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri İran'dan fırlatılan 3 füzenin imha edildiğini, yaralanma veya maddi hasar oluşmadığını açıkladı. Karşılıklı çatışmaların sürdüğü 10. gecede Hürmüz'de de hareketlilik yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 20 Temmuz itibarıyla ABD ordusu gemilerin İran limanlarından ayrılmasını veya bu limanlara girmesini engellemek amacıyla 7 ticari gemiyi başka yöne yönlendirmiş ve bir gemiyi hareket edemez hale getirmiştir açıklamasında bulundu. Yemen'deki Husiler de Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin patladığını, tankerlerin güvenli olmayan güney rotasından ilerlemeye çalıştığını duyurdu. Öte yandan ABD ile İran arasında çatışmalar sürerken arabulucular bir kez daha devreye girdi. Taraflara geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulması önerildi.
1: Bir yanda gerilim yükseliyor, diğer yanda müzakere ihtimali gündemden düşmüyor. Gözler ABD ve İran arasında mekik dokuyan arabulucuların yeni önerisine çevrildi. Taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken arabuluculardan mutabakat saptını canlandırmak için yeni bir öneri geldi. Üst düzey İranlı kaynaklara göre arabulucular geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için saldırıların 10 gün süreyle durdurulmasını önerdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın kapsamlı bir savaşın içinde olduğunu söyleyerek, gerçek olmalı ve bu direnişin doğal sonuçlarını kabul etmeliyiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaide, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün açıklaması yaptı. Arabulucu ülkelerin İran'a bazı mesajlar ilettiğini aktardı. Açıklamalar sürerken sahadaki bilanço ağırlaştı. New York Times gazetesi İran'ın saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını, Pentagon'un bu durumu sakladığını öne sürdü. Pentagon'un çatışmalara ilişkin açıkladığı sayıların gerçeklerle uyuşmadığı belirtilen haberde, Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediği öne sürüldü. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulunuldu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 17 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
0: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden bugün itibarıyla çekilmeye başladığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada programın ABD ordusu ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirtildi. Çekilmenin pazartesi itibariyle başladığı duyuruldu. Açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri anlaşmanın herhangi bir ihlaline sert bir şekilde yanıt verecektir ifadelerine de yer verildi. Diplomatik ilişkileri olmayan iki ülkeyi daha önce 5 kez başkent Washington'da bir araya getiren ABD, taraflar arasındaki müzakerelerin 6. turuna Roma'da ev sahipliği yapmıştı. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil El-Hayye seçildi. Hayye, Sinfer'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlenmişti.
2: Al-qa'ime ala istimrari'l harbi vel ibadeti ve tecvi'i.
1: Ateşkes görüşmelerinin kilit ismiydi. Gazze'ye yönelik saldırılarda aile üyelerini kaybetti. Halil El-Hayye, Hamas'ın siyasi büro liderliğine seçildi.
2: El-mukavveme ve Hamas tu'idil esra. Limaze?
1: Halil El-Hayye 1960 yılında Gazze'de doğdu. Lisans eğitimini Gazze'de tamamlayan Hayye, 1997'de Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi aldı. Birinci intifada sırasında Hamas'a katılan Hayye, bu süreçte Gazze'de yarı zamanlı öğretmen olarak görev yaptı. 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçilen Hayye, 2021'de düzenlenen son dönem seçimlerinde Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı görevine getirildi. İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Hayye bu saldırılardan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye, kendisine ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti.

0: Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olan ve Sinwar'ın yardımcılığını da yapan Ayye, Sinwar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze sorumluluğu görevini üstlendi. Sinwar, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti.
1: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede teröristi Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyetin ziyareti 5 saat sürdü. Ziyarette çerçeve yasa hazırlıkları ile birlikte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün çıkacağı siyasi partiler turu da ele alınmış oldu. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasa teklifinin sunulması ve yasalaşması hedefleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partiler turuna çıkıyor. Bugün mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanları görüşecek. Kurtulmuş daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubunu ziyaret edecek.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 ay aradan sonra bir kez daha siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş salı saat 12.30'da meclisteki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Meclis Başkanı aynı gün saat 14'te ise DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncel Bakıran ve grup başkan vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak. Kurtulmuş'un bir sonraki adresi CHP olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16'da görüşecek. Görüşme CHP grubunda değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mermerli salonda gerçekleşecek. Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu mutlak burtan kararı sonrası ilk kez bir araya gelecek. Çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak. Kurtulmuş çarşamba saat 15'te AK Parti grubunu da ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın Yeni Yol Partisi grubunu da aynı gün ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Meclis Başkanı, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki son siyasi parti turunu Şubat ayında yapmıştı. Çerçeve yasanın bu ay meclise sunulması bekleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının verildiği dosya Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın 1 Eylül'den sonra gündeme alınması bekleniyor. Gözler bir yandan da Özel cephesindeki yeni parti hazırlığında. Özel'in bugün grup toplantısında yeni partiyi duyurması bekleniyor. Peki CHP Genel Merkezi'nde nasıl bir mesai olacak, yanıt haberimizde.
2: Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Çekindiler. Eylül'e kaldı. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
3: Mutlak butlan dosyası Yargıtay'a ulaştı. Özel cephesi yeni parti kararını duyuracak. Genel merkezde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta CHP'de önemli gelişmeler yaşanacak. Yargıtay'a ulaşan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı dosyası adli tatilin sona ereceği 1 Eylül'den sonra gündeme alınacak. Özel cephesi de yeni parti için adım atacak. Salı günü grup toplantısında yeni parti kararı açıklanacak.
2: Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
3: Özel aynı gün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de bu hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı

0: toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
1: İYİ Parti'de milletvekili transferi tartışması yaşanıyor. Parti sözcüsü Burak Avuncu'nun "kimsenin namusuna kefil olamayız" sözlerine Gaziantep milletvekili

0: İkili transferleri için kimsenin namusuna kefil olamayız dedi. İyi Parti Milletvekili Mustafa Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk diyerek tepki gösterdi.
1: Değerli basın mensupları.
0: YouTube'da yayın yapan Onlar TV'ye konuk olan Kavuncu'ya AK Parti'ye geçeceği ileri sürülen Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban'ın durumu soruldu. Kavuncu, kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapadı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu sözlerine Mustafa Gürban tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, biz namusumuzu sokakta mı bulduk dedi. Kavuncu'nun istifasını istedi.
2: Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Biraz onuru, namusu varsa kefili olmadığı, güvenemediği, inanmadığı insanların sözcüsü olmaz, istifa eder.
3: Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda İzmit Belediyesi'nde bazı ihaleler incelendi. İhaleleri kazanan ve teklif veren firma yetkililerinin belediye yetkilileriyle akraba olduğu, firmalardan komisyon adı altında para aldığı öne sürüldü. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi ise aranıyor. APAP Derneği'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'unun tutuklanması istendi. O şüpheliler arasında Oğuzhan Uğur da var. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Son olarak sosyal medya yayıncısı Ozan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ozan Uğur dahil 9'u için tutuklama talep etti. Ozan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Uğur ifadesinde Haluk Levent'le ilgili dedikodular duymaktaydım. Benzer durumu kendim yaşayınca iletişimimi kestim. Dernekle ya da Haluk Levent'le herhangi bir ticari faaliyet, işbirliği içerisinde bulunmadım. Haluk Levent bir nevi kahraman olarak görülüyordu. Belgesiz üzerine gitmek mümkün değildi ifadelerini kullandı. Soruşturmada ayrıca avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner için de adli kontrol talep edildi. Şu ana kadar Ahbap kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Ozan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Uğur ailesiyle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasındaki para transferlerine dikkat çekildi.
0: Uğur ailesi ve şirketleriyle Yeliz Kaya arasında dolaylı mali bağlantı hattı var. Tuğrul Uğur, yasa dışı bahis dosyalarında geçen Kıbrıs bağlantılı şirketlere para gönderdi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur hakkındaki bilirkişi raporundan.
4: İfademiz var. Çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz. Teşekkürler.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur'la Babala TV, Babalayka Film ve Osis yapım hesapları incelendi. Raporda Oğuzhan Uğur, kardeşi ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildi. Tuğrul Uğur'un Babala TV ve Babalayka Film hesaplarından Kıbrıs bağlantılı, daha önce yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen şirketlerle para hareketleri belirlendi. O para hareketlerinden biri de yasa dışı bahis suçundan kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in dosyasındaki şüphelilerden biriyleydi. Oğuzhan Uğur'un hesaplarında özellikle 2023'ten itibaren işlemlerin sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Babala TV'nin işlem hacminin 2023'te 56 milyon 244 bin, 2024'te 134 milyon 324 bin liraya yükseldiği kaydedildi. Raporda Gain Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa sürede lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon lira bedelli Ömerli villa alımının kaynağının açıklanamadığı belirtildi.

0: Hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde fonların farklı kişi ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler olduğu kaydedildi.
1: Yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticileri gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i ev hapsi, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada son 6 yıla ait bahis platformu verileri ve MASAK analizleri birlikte değerlendirildi. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketleri tespit edildi. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'da yöneticilik yapmış kişilerin de olduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıkça serbest bırakıldı. 5'i tutuklama, diğerleri adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 5'i ev hapsi, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağını vurguladı. Harekatın 52. yıl dönümüne siyasetçilerden de peş peşe mesajlar geldi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. Kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.
2: Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkı için önemine değindi.
3: 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktasıdır. Bugün de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasını kararlılıkla desteklemeyi sürdürüyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin garantörlüğüne dikkati çekti.
4: Şanlı Türk ordusu, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır. Ana vatan ve garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
5: Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlere işaret etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da 52 yıl önce barış harekatıyla verilen mesajın bugün de geçerli olduğunu belirtti. Türk milleti soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır vurgusu yaptı.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenler düzenlendi. Törenlerde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir, dedi.
6: Dileklerin şehitliği sunulması... Sayın Cumhurbaşkanı.
7: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı törenlerle kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenlere Türkiye'den de heyetler katıldı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yılki törenler kapsamında başkent Lefkoşa'da 21 fare top atışı yapıldı. Türk savaş gemileri Girne Turizm Limanı

0: Anıtı'nda halkın ziyaretine açıldı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir ifadelerini kullandı. Son dönemdeki gerilimlerin yakından takip edildiğini söyledi.
1: Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de bir kez daha kınıyor ve yok hükmünde gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Kıbrıs'taydı. Meclis Başkanı Ziya Öztürk'lerin de ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış törenine katıldı. KKTC çevresiyle ülkemiz arasındaki gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz ifadelerini kullandı.
2: Liderliğinde mavi vatanımıza.
0: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Dervişoğlu daha sonra Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.
3: İngiltere Başbakanı Starmer istifasını Kral Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrıldı. Ülkenin yeni başbakanı Andy Burnham oldu. İki isim sırasıyla Başbakanlık Ofisi 10 numaranın önünde açıklamalarda bulundu.
4: My work is done.
0: Starmer resmen istifa ederek görevinden ayrıldı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu.
5: That I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh prime minister since 2016.
0: İngiltere'de bir kez daha görev değişimi yaşandı. Koltuğunu devreden Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 numaranın önünde son kez konuştu. İngiltere'nin 2 yıl önceye göre daha güçlü olduğunu savundu.
6: Our economy is stronger. Our public services are on the up with the biggest fall in waiting times for 17 years. Children are being lifted out of poverty every single day. Immigration is down significantly. Our defense and security are on a far stronger footing. And our international reputation is greatly enhanced.
0: Starmer konuşmasının ardından Kral Charles'a istifasını sundu. Kral daha sonra Buckingham Sarayı'nda Burnham'ı kabul etti. Hükümeti kurma görevini verdi. Yeni başbakan ilk konuşmasında değişim sözü verdi.
5: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
0: Yeni başbakan yıl sonuna kadar ülkesi için 10 yıllık bir plan sunacağını da belirtti. Burnham, hayat pahalılığı ve göç gibi birçok önemli problemi çözmeye çalışacak.
3: Evet, İngiltere'de bir kez daha görev değişimi yaşandı ve gözler yeni başbakan Andy Burnham'a çevrildi. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybeden 56 yaşındaki Burnham, kariyerinin en zorlu görevine başlıyor.
7: Andy Burnham, İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı'nın siyasi kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. 1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Ardından çeşitli dergilerde çalıştı. Siyasete girişi 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek Avam Kamarası'na adım attı. Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yapan Burnham, Gordon Brown'un döneminde sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı. Burnham 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak elendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. %63 oyla seçimi kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü. Önceden ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalar benimsedi. Manchester'daki otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savundu. Pandemide Muhafazakar Parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi ve kuzeyin kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçilerin başbakanlığı döneminde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni uçağı kullanıma gireli bir ay olmadan bakıma alınıyor. Trump uçağın en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi ancak detay vermedi. New York Times gazetesi uçağa füze savunma sistemleri ekleneceğini belirtiyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni başkanlık uçağı Ankara çekiliyor. Trump'ın açıklamasına göre uçak en üst seviyeye çıkarılacak. İyileştirme süreci yaklaşık bir ayda tamamlanacak. Trump uçakta tam olarak hangi iyileştirmelerin yapılacağına dair bilgi vermedi. ABD Başkanı Boeing 747-800 model uçağı 1 Temmuz'da kullanmaya başlamıştı. Ankara'daki NATO zirvesine bu uçakla gelen Trump, güvenlik riski nedeniyle dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski uçağını kullanmıştı. New York Times gazetesi uçağın füze savunma sistemlerinin güçlendirileceğini yazdı. ABD Hava Kuvvetleri, Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. ABD'nin eski başkanlık uçağı Air Force One, uçağın oval ofis olarak tanımlanıyor. ABD başkanlarının 35 yıldır kullandığı uçak, Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
3: New York'taki FBI binası önünde patlama meydana geldi. Paniğe neden olan olayın ardından şüpheli bir kişi gözaltına alındı. New York'taki Federal Plaza'nın önünden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden görevliler binadan çıkarak olaya müdahale etti. Ekranlarınıza yansıyor görüntüler. Şüpheli bir kişi yakalandı. Yakalanan kişi FBI binasına götürüldü. O sırada çevredekilerin kameraları da kayıttaydı. Yetkililer şüphelinin silahla saldırdığını ve patlayıcı cihaz kullandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımı ülkesinde coşkuyla karşılandı. Futbolcular önce İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Zarzuela Sarayı'nda İspanya Kralı Felipe ile bir araya geldi. Burada kralın tebriklerini alan futbolcular ardından da Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile buluştu. Saray önünde bekleyen taraftarlara seslenen futbolcular kutlamaların adresi Madrid'in ünlü Cibeles Meydanı'na hareket etti. Dünyanın kralları yazılı otobüsün üstüne çıkan futbolcular yol boyunca taraftarları selamladı. Ardından da Cibeles Meydanı'nı dolduran binlerce İspanyol'la buluştu. Şu sıralarda Madrid'deki meydanda şampiyonluk kutlaması devam ediyor. ...2026 Dünya Kupası'nda İspanya şampiyonluğa ulaşarak kupayı müzesine götüren İspanya turnuvayı rekor bir ödülle tamamladı.
8: Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın kasası doldu. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götüren İspanya Dünya Kupası'nı rekor bir ödülle tamamladı. ...2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından turnuvaya katılan 48 ülkenin elde ettiği gelirler de netleşti. FIFA Dünya Kupası öncesinde toplam 655 milyon dolarlık bir ödül dağıtılacağını duyurmuştu. Şampiyon İspanya 50 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken ikinci Arjantin 33 milyon dolar elde etti. Gol düellosuna sahne olan maçta Fransa'yı 6-4 yenip 3. olan İngiltere 29 milyon dolar, turnuvanın 4.sü Fransa ise 27 milyon dolarlık ödül kazandı.

0: İspanya aynı zamanda bu gelirle rekoru da kırdı. Dünya Kupası'nda bir önceki rekor 2022'de 42 milyon dolarla Arjantin'e aitti. Fransa ise şampiyonluğa ulaştı. 2018 Dünya Kupası'nda 38 milyon doları kasasına koymuştu.
1: Ve yurda döndüğümüzde ekonomiye dair haberlerle devam edelim. Evet, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin meclisten geçmesi Temmuz maaşlarına yetişmedi. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alanların 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 4.9 milyon emekliye fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da yine zamlı ödenecek tabii ki.
2: Yaklaşık 4,9 milyon emekli aylıklarında yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli aylığı alanlara Ağustos'ta zam farkı yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkartılacak. Zammın maaşlara yansıtılması için teklifin genel kurulda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması Temmuz ayı maaşlarına yetişmediğinden 3552 liralık zam farkları Ağustos ayında en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Fark ödemelerinin Ağustos maaşlarından önce yapılması planlanıyor. Fark ödemelerinin yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlara Ağustos maaşları da zamlı olarak ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri Ağustos ayı zamlı maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak.
1: Yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar liraya ulaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığının Haziran'da %2.5'e gerilediğini tahmin ettiklerini söyledi. Bakan Şimşek, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını vurguladı. Bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti dedi. Şimşek, bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranlarının geçen yılın ve öngörülenin altında seyrettiğini de kaydetti. Merkez Bankası Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki savaş faiz kararına yansır mı? Ayrıntılar haberimizde.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe saat 14'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tutmuştu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Piyasaların gözü bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fed'de. 29 Temmuz'da Fed faiz kararını açıklayacak. Bu kararda olmasa da Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
1: Tüketicilerin adresi hakem heyetleri oldu. Bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Yılın 6 ayında ise tüketici hakem heyetlerine 481 bini aşkın başvuru yapıldı. Şikayetlerde ayıplı mal ve hizmetlerde öne çıktı.
2: Bugüne kadar 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı. Tüketici hakem heyetleri 2026'da 8,5 milyar liralık uyuşmazlığı çözdü. Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine ilişkin rakam

0: rakamları paylaştı. Yılın 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 481.613 başvuru oldu. 455.500 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Bu yılki başvuruların toplam değeri yaklaşık 8,5 milyar liraya ulaştı. İlk 6 ayda en fazla başvuru yapılan iller 126.319 ile İstanbul, ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların yaklaşık %35'i ayıplı mal, %29'u ise ayıplı hizmet şikayetiyle ilgili oldu. Başvuruların %18'ini ise ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oluşturdu. Dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniğinin %15,13'ünde şikayet yaşandı. Bu şikayetleri iletişim aboneliği, kredi kartları ve sağlık hizmetleri izledi. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların %76,7'si e-devlet üzerinden yapıldı. Sektörel bazda en çok şikayetlerse perakende ticaret sektörü, finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektöründe oldu.
1: İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinde insansız hava aracı bulundu. İHA'nın üzerinde bulunan patlayıcı imha edildi. Karaburun sahili ile Çatalca Ormanlı sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde şüpheli bir cismi görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi. Olay yerine sahil güvenlik ve sualtı savunma grup komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAS komandoları İHA üzerinde yaptıkları incelemede patlayıcı madde tespit etti. Güvenlik önlemlerinin ardından da patlayıcı imha edildi. Samsun'da içinde 6 kişinin olduğu tekne alabora oldu. 3 kişi hayatını kaybetti.
0: Tekne dalgaların arasında alabora oldu. Denizde can pazarı yaşandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişinin bulunduğu tekne Jostal mevkisinde denize açıldı. Bir süre sonra rüzgar etkisini artırdı. Dalgalar da büyüyünce tekne daha fazla dayanamadı.
2: Dalgadan panik, öyle anlatılanlar, o çıkanların anlattığı. Dalga olunca panik yapmışlar. Tekne alabora olmuş. İki kişi tekneye tutulmuş, diğerleri yok.
0: Teknenin battığını fark edenler hemen ekiplere haber verdi. O sırada bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İki kişiyi ise ekipler kurtardı.
2: Kaynana, kayınpeder, bir de yeğen. İki yaşlı insan var, bir de genç varmış. Üç kişi yok şu anda.
0: Yapılan çalışmalarda üç kişinin de cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 4 çocuktan ikisi kurtarılmıştı. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldığı kayıp 11 yaşındaki Şahin'i ise arama çalışmaları sürüyor.
3: Dört çocuk serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan ikisi kurtarıldı. Birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğeri ise hala kayıp.
4: Tamam, gel dedenin üstüne.
3: Olay cumartesi günü Aydın'ın İncirli Ova ilçesinde yaşandı. Dört çocuk serinlemek için ilçeden geçen Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Çocuklar debisi yüksek olan suda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri geldi. Çocuklardan ikisi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
4: Allahu Ekber!
3: Kaybolan iki çocuktan Şahin'le Eda için arama çalışması başlatıldı. Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni suya girdikleri noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. 15 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi. Akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özda arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp çocuktan hala bir iz yok.
1: Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapanlar suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. Piknikçiler botlarla kurtarıldı.
0: Nehrin suyu yükseldi. Piknik keyfi kabusa döndü. Mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti. Şanlıurfa'da Fırat Nehri kenarında piknik yapanlar vardı. Atatürk Barajı'ndan bırakılan suyla nehrin debisi aniden yükseldi. Piknikçilerin bulunduğu alan bir anda adaya döndü. Demir var. ihbar üzerine itfaiye, AFAD ve dalgıç ekipleri harekete

0: geçti. Bot yardımıyla piknikçilere ulaşıldı. 26 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
1: Çorum'daki şenlikte yamaç paraşütüyle havalanan bir kişi metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Olay anının görüntüsü ortaya çıktı.
2: Alarm düştü.
0: Havalandıktan dakikalar sonra yere çakıldı. Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. Hafta sonu Çorum'da geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri vardı. 48 yaşındaki Bayram Kurt etkinliğe katılmak için Antalya'dan Çorum'a geldi. Bayram Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Bayram Kurt kısa süre sonra 30 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Bayram Kurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurt, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Silivri'de park halindeyken kendi kendine hareket eden bir kamyonet az kalsın can alacaktı. Kazada bir kişi ölümden döndü.
3: Park halindeyken freni boşaldı. Hızla ilerleyip durağa çarptı. Kazada bir kişi ölümden döndü. İstanbul Silivri'de bir kamyonetin park halindeyken iddiaya göre freni boşaldı. Kendi kendine hareket etmeye başlayan kamyonet gittikçe daha da hızlandı. Sürücüsüz kamyonet en son yolun karşısındaki durağa doğru ilerlemeye başladı. O sırada durağın önünde bir kadın vardı. Üzerine doğru gelen kamyoneti görmedi. Kamyonet önce kadına sonra durağa çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kocaeli'de kontrolden çıkan motosiklet lokantaya daldı. Bir müşterinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Evet, görüntüler Karamürsel ilçesinde kaydedildi. Kontrolden çıkan motosiklet lokantaya daldı değerli izleyiciler. Hemen ekranlarınıza yansıyor o an. Bu sırada yine içeride müşteriler vardı tabii ki. Bir müşteri savrularak yere düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan müşterinin durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'ya gideceğiz şimdi de. Adana'da siyah çarşaf giyip yüzlerini gizleyen bir erkek, iki şüpheli girdikleri evden altın ve para çaldı. Şüphelilerin bir gün önce mahallede keşif yaptığı anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Çarşaf giyip yüzlerini gizlediler. Önce keşif, sonra hırsızlık yaptılar. Maymuncukla girdikleri evden altın ve para çaldılar. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adana'da yaşandı. Her şey Harit Ön'ün evimden altın ve para çalındı şeklindeki şikayetiyle ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis siyah çarşaf giyen iki şüpheliyi tespit etti. Çarşaflı kişiler maymuncuk yardımıyla girdikleri evden iddiaya göre altın ve para çaldı. Kısa süre sonra evden ayrılan şüpheliler kaçtı. Tanınmamak için yüzlerini çarşafla gizleseler de şüpheliler yakalanmaktan kurtulamadı. Şüpheliler Yahya G. ve Mevlüt Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklandı. Mevlüt Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların hırsızlıktan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.
1: İstanbul Tuzla'daki bir site eski yönetimin usulsüzlük iddialarıyla gündemdi. İddiaya göre toplanan milyonlarca liralık aidat usulsüz kullanıldı ve site borç batağına sürüklendi. Site sakinleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı.
4: Futbol sahası yapılacak dedi bir şey. Çocuğum hala bana soruyor işte top sahası ne zaman olacak baba diye. Ben çocuğa bir şey söyleyemiyorum.
0: Ne söz verdikleri futbol sahasını yaptılar ne mevcut ortak alanların bakımıyla ilgilendiler. İddiaya göre topladıkları parayı usulsüz kullandılar. Siteyi borç batağına soktular.
5: Bu borcun içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum.
0: Burası İstanbul Tuzla'da 268 dairelik bir site. 2023 yılında site yönetimine gelen iki ortak iddiaya göre milyonlarca lira aidat topladı.
5: 2 milyona yakın bir ödeme alındı. Ödemelerin karşılığı sitede yok.
6: Çok ciddi.

0: mağduriyetlerimiz var, tehdit ediliyoruz.
1: Sürekli para topluyorlardı.
2: İddiaya göre toplanan paralar kişisel hesaplara aktarıldı. Yasa dışı bahiste kullanıldı. Yönetim gittikten sonra da site borç yükünün altında kaldı. Site sakinleri çözüm bekliyor.
3: Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış. Elektrikler kaçak bağlanmış. Açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız.
0: Bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok aşırı mağduruz.
4: İstanbul Fatih Tekarıkoca iddiaya göre bir kuyumcuya ait depoya girerek piyasa değeri 170 milyon lira olan altınları alıp gitti. Güvenlik kamerasında yakalanmamak için yüzlerini gizleyen çift polisten kaçamadı.
2: Yüzünü şapkayla gizleyip depoya girdi. Eşiyle birlikte kilolarca altını bavula doldurup kaçtı. Polise İstanbul Fatih'teki bir kuyumcuya ait depodan hırsızlık ihbarı yapıldı. Yaklaşık 52 kilogram eritilmiş hurda altın çalınmıştı. Polis depodaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kameraya yansıyan biri kadın, iki şüpheli vardı. Depoya giren ikili kilolarca altını yanlarında getirdikleri bavula doldurup gitmişti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Nermin İyi ile eşi Ersin İyi olduğu belirlendi. Kağıthane'de oturan çiftin evine gece yarısı operasyon yapıldı. Çalınan altınlar gizli bölmede bulundu.
5: Çanta var.
6: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
2: Şüpheli karı koca gözaltına alındı. Sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 170 milyon değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.
4: Sigarayı bırakmak pek çok kişinin hayali ama bir o kadar da zor. Ancak bu konuda önemli bir gelişme var değerli izleyiciler. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni kararla birlikte sigara bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
7: İç nereye kadar?
8: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
9: Sigarayı bırakma kararı bu alışkanlıktan kurtulmak için ilk adım olsa da tek başına yetmiyor. Artık ücretsiz ilaç desteği de var.
10: İlaçların etkili olacağını düşünüyorum. Bazı insanlar için de gerçekten faydalı olacaktır.
11: Her türlü zararı var abla. Hani koşarken olsun, merdiven çıkarken olsun, nefesimiz kesiliyor. Keşke hiç baştan içmeseydik.
9: Sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir destek hayata geçirildi. 1 milyon kişiye sigara bırakma ilaçları ücretsiz sağlanacak. Sosyal güvencesi olmayanlar da bu destekten faydalanabilecek.
12: Herhangi bir sigorta desteği aranmaksızın ücretsiz olarak sağlanması çok kıymetli bir adım. Ve sigara bırakmada da etkisi olacağını biliyoruz.
13: Düşünüyorum sigara bırakmayı, bakalım tedaviyle başlayacağız inşallah.
14: Bu son sigaram deyip yeniden başlayanların sayısı hiç de az değil. Peki sigarayı bırakmak gerçekten sadece irade meselesi mi?
12: İstemek ve irade bu işin başlangıcını oluşturuyor. Yani kişi buna karar vermesi lazım. Önce bu motivasyonda olmamız lazım.
8: İnsan ilk önce kafasına bitirmesi lazım.
15: Benim oğlanla adam da içiyor. İki tane oğlan içiyor. Keşke öyle bir şey olsa da, imkan olsa da yani bıraksalar.
4: İstanbul Haliç'te tur teknesi geçiş sırasında köprünün ayağına çarpmış ve teknenin personeli düşerek hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan tekne kaptanı adliyeye sevk edildi. Olay pazar günü sabah saatlerinde Haliç'te meydana geldi. Mehmet P. yönetimindeki Hero isimli tur teknesi Haliç'te ilerlerken Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. 8 saatlik aramanın ardından Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan tekne kaptanı Mehmet P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aselsan'ın kuruluş ve gelişim öyküsü belgesele konu oldu. 4 bölümden oluşan belgeselde uygulanan ambargolar üzerine Türk savunma sanayinin gelişim yolculuğu ele alındı. İlk telsiz üretiminden çelik kubbeye uzanan yolculuk daha önce hiç yayınlanmayan bazı fotoğraflarla da desteklendi.
16: Bir avuç
17: Aselsan'ın geliştirdiği
18: yer. Çelik kubbenin merkezinde Aselsan.
19: Dimdik ayakta duracak şekilde de
20: işte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı.
2: Türk savunma sanayinin bağımsızlık yolculuğu ele alındı. İlk telsiz üretiminden çelik kubbeye uzanan öykü anlatıldı. Aselsan'ın Güvenden Gurura belgeseli yayımlandı.
21: Kendi savunma

0: yapmamızı kendimizin yapması gerektiğini kötü şartlarda öğrendik.
1: Aselsan'ın YouTube kanalında yayınlanan belgesel 4 bölümden oluşuyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yayınlanan belgeselde Kıbrıs Türklerinin Rumlar tarafından saldırıya uğradığı görüntülere yer verildi. Barış Harekatı'nda Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselin çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.
2: Kıbrıs çıkarmasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma teçhizata mahkum olduk.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından savunma sanayi alanında uygulanan ambargolar üzerine Aselsan'ın 1975 yılında Ankara'daki bir apartman dairesinde başlayan kuruluş öyküsü de anlatıldı. Aselsan'ın bu süreçteki yolculuğu daha önce yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.
2: Öncelik bir fabrika kurulması ve üretime başlanmasıydı.
1: Aselsan'ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk ürün teslimatına, tarihi kararların alındığı 2004 Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne kadar pek çok kritik kilometre taşı izleyiciyle buluştu. Belgeselin müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Altan Övmen vefatının yıl dönümünde İstanbul'daki kabri başında anıldı. Zincirlikuyu mezarlığındaki anma törenini Altan Övmen'in ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le CHP'li milletvekilleri de ve gazeteciler katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Övmen'in mezarına karanfil bırakılıp su döküldü. Altan Övmen geçtiğimiz yıl çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 93 yaşında hayatını kaybetmişti. İzmir'deki sakız ağacı bahçelerinde mesai başladı. Temmuz ayında çizilen sakız ağaçlarından damlayan sakızlar Eylül ayında hasat ediliyor.
4: Ağaçlara çizikler atıldı. Sıra o çiziklerin dolmasını beklemeye geldi. İzmir'deki sakız bahçelerinde mesai başladı.
5: Coğrafi işaretli çeşme damla sakızı ağaçlardan akmaya başladı. Yılın bu döneminde ağaçlara çizik atılıyor. Sonrasında Eylül ayında her bir çizikten akan reçine hasat ediliyor.
6: Sakızın kabuklarına çiziyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi odunsu kısmına zarar vermeden. Şu kabukların içinde bulunan reçine kanalları şu attığımız çiziği kapatmak için oraya salgılıyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bunlar kuruyor ve sonrasında da bunun hasatını yapıyoruz.
4: Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızı birçok alanda kullanılıyor.
7: Bizim gastronomi alanında işte kahve, dondurma, muhallebi gibi olaylarda biliniyor. Ama esas sakız Avrupa İlaç Birliği tarafından herbal medicine, bitkisel ilaç ilan edilmiş. Özellikle mide, ülser bu tip konularda çok faydası olduğu bilinen birçok kanser araştırmasına konu olan deneylerde kullanılıyor.
4: Üreticinin hedefi ağaç sayısını artırmak.
6: Odağımız sakız ağacı sayısını artırmak. Biz yaklaşık 1000 dikili sakız ağacıyla başlamıştık. Şimdi 30.000 dikili sakız ağacımız var.
4: Ağaç sayısını artırınca Türkiye'nin yıllık ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan karşılanabilecek.
6: Hayal değil. Bu hızla gidersek biz önümüzdeki 7-8 yıl içinde ülkemizin 20 ton olan yıllık ihtiyacını 7-8 yıl içinde karşılamış olacağız.
3: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 34, Bursa yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 39, Muğla parçalı bulutlu 39 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun

0: Güneşli 30, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 42 derece.
1: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve bankaya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Aranın ardından saatlerimiz 2'ye yaklaşırken Habertürk ekranlarına yeniden beraberiz. Değerli izleyiciler, bu saat dilimine bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Ekranlarınıza yansıyor. APAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ozan Uğur'la birlikte toplam 9 şüpheli hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi. Son dakika olarak aktarmış olalım. Detaylara da baktığımızda APAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma haliyle sürüyor ve son olarak da sosyal medya yayıncısı Ozan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ozan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı. Ozan Uğur'un ifadesi, savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Uğur ifadesinde Haluk Levent'le ilgili dedikodular duymaktaydım. Benzer durumu kendim yaşayınca iletişimimi kestim. Dernekle ya da Haluk Levent'le herhangi bir ticari faaliyet, işbirliği içerisinde bulunmadım. Haluk Levent bir nevi kahraman olarak görülüyordu. Belgesiz üzerine gitmek mümkün değildi ifadelerini kullandı. Soruşturmada ayrıca avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner için de adli kontrol talep edildi. Daha önce APAP kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 kişi tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Hemen aktarmış olalım, tekrar etmiş olalım. Ozan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı. APAP soruşturması, APAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ozan Uğur'la birlikte de toplam 9 kişi, 9 şüpheli hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararı talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi, hatırlayacaksınız. Yine gün içerisindeydi o kararda ve dakikalar öncesinde de tutuklama kararının geldiği kesinleşti. Hemen yine tabii ki böyle özellikle yakın zamanda yaşananları da aktarmış olarak söyleyelim ki APAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelinin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada sürüyor. Son olarak da Ozan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı diyebiliriz. ABD Başkanı Trump yeni İngiliz Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. Görevini tebrik ederek yakın zamanda yüz yüze görüşeceklerini belirtti. Trump görüşmeye dair Birleşik Krallık'ın yeni başbakanıyla çok iyi bir görüşme yaptım. Karşılıklı ilgili alanları konularında yakın zamanda görüşeceğiz dedi. Görüşmede Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlarından arındırılması konularını görüştüklerini açıkladı Trump ve görüşmenin ilginç olduğunu ve çok iyi geçtiğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham görevindeki ilk günde 6 yabancı liderle görüştü. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta terörist Türkiye sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin önünü açacak ortak akılla oluşturulan yasa teklifi kısa sürede meclise gelecek dedi. Meclis tatile girse bile olağanüstü toplanarak kanunun çıkabileceğini belirtti.
1: Evet, silahları bıraktılar, silahlı mücadele bitti ama yeni bir yapının da kurulmaması için bir takım düzenlemelerin olması gerekiyor. DEM Parti'nin bir takım talepleri var. Türkiye'nin önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek. Ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek.
2: Çerçeve yasa çalışmalarına değindi. Takvime ilişkin konuştu.
1: Çalışmalar devam edebilir. Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta, yasal hazırlığın af anlamına gelmeyeceğini belirtti.
1: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. Genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
2: Usta, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de konuştu.
1: O dönem insanların güven duygusunu kendi üzerlerine çekerek hem devlete ve devletin resmi kurumlarına olan güveni yıkma çabasıydı bu. Başardılar mı? Başardılar açıkçası. Bu ülkenin kurumlarını yıpratmak kimseye fayda getirmiyor. Bunları yıktığınız zaman yerine elbette bir takım uyanıklar yerine geçer ve milleti de böyle dolandırır.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla adayı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına bir kez daha tepki gösterdi. Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün güvencesi olduğunu söyledi.
3: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Avrupa Parlamentosu'nun kararına bir kez daha tepki gösterdi. Garanti ve ittifak anlaşmalarına dikkat çekti. Adada güvenlik ve barışın korunmaya devam edeceğini vurguladı.
3: Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak anlaşmaları kapsamında güvenlik ve barışın korunmasına yönelik faaliyetlerimizi siz kahraman silah arkadaşlarımın büyük fedakarlıkları sayesinde başarıyla yerine getiriyoruz.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne eşlik etti. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Ardından 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
3: 39. Piyade Tümenimiz de adaya ilk çıkan birliklerden birisi olma şerefine nail olmuş, soydaşlarımızın maruz kaldığı zulmü durdurmak için 142 şehit vermiştir. Kıbrıs'ta önemli görevler üstlenen komutanlığımız, adadaki diğer unsurlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğinin güvencesi olmuştur.
2: Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Terörsüz Türkiye süreci hedefine kararlı adımlarla ilerliyor. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Terörle mücadelemizde olduğu gibi tüm faaliyetlerimizde ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini gözetiyor, çalışmalarımıza

0: etkin bir şekilde aralıksız devam ediyoruz.
1: İsrail hükümetinin geçen ay kabul ettiği 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı Azerbaycan'ın diplomatik baskısına takıldı. İsrail basınının iddiasına göre karar Bakü yönetiminin baskısı nedeniyle İsrail meclisinde oylanmayacak.
2: İsrail Ermeni soykırımı hamlesinden Azerbaycan vazgeçirdi. İddia İsrail basınından. Haris, 1915 olaylarını geçen ay soykırım olarak nitelendiren İsrail hükümetinin bu kararı parlamentoya onaylatma girişiminden niye vazgeçtiğine dair bir haber yayımladı. Gazetenin iddiasına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış ilişkiler danışmanı Haciyev konuya ilişkin Netanyahu'nun ofisiyle iletişime geçti. Bu görüşmeden bir süre sonra İsrail yönetiminin meselenin meclisin gündeminden kaldırıldığını Azerbaycan yetkililerine aktardığı iddia edildi. Habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı iptal kararının oy birliğiyle alındığını ve bu kararın değişmeyeceğini vurguladı. Azerbaycan basını da İsrail'in Bakü'nün endişelerini dikkate aldığını yazdı. Bu meselenin bir daha gündeme gelmeyecek şekilde kapandığı iddia edildi. Geçen ay Bakü'den yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin hamlesi kınanmış, bu adımın Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine zarar verebileceği vurgulanmıştı. İsrail'in soykırımı tanıma hamlesine karşı Ermenistan Başbakanı Paşinyan da açıklama yapmış, bu meselenin silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz demişti.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaşın hikayesi adlı belgesel için konuştu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi. Tahran yönetimi arasında önceden belirlenen acil durum kodunun nasıl devreye girdiğini anlatan Arakçı, Türkiye'nin rolünü de övgüyle bahsetti.
2: Savaşın ilk günlerinde iletişimimiz tamamen koptu dedi. Yetkililerle 6 gün sonra görüşebildiklerini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolündense övgüyle bahsetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaşın hikayesi adlı belgesel için konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında yaşananları, ateşkes ve müzakere sürecini değerlendirdi.
3: Yaklaşık 3 gün boyunca her şeyden tamamen kopuktuk. Sadece kimin hayatta olduğunu ve kimin şehit olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Cumhurbaşkanı hakkında bile kesin bir bilgim yoktu. Cumhurbaşkanını savaşın başlamasından 3 gün sonra ilk kez gördüm. 6 gün sonra güvenli bir yerde buluştuk ve o toplantının 3 üyesi daha sonra şehit edildi.
2: Arakçı, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırının ise güvenlik açığı sonucu olduğunu belirtti.
3: Onlar rehberin her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla rehberin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
2: Yönetim kadrosu arasında belirlenen bir kod olduğunu da söyleyen Arakçı, herkes kod 110'un ne anlama geldiğini biliyordu. Bu yüzden karşı saldırılar hızla başladı dedi. Savaş sırasında Kuzey Irak'tan gelebilecek olası terör saldırılarına da işaret eden Arakçı, ülkede iç karışıklık çıkarmaya yönelik planlar yapıldı ancak Türkiye bu süreçte çok sağlam bir duruş sergiledi dedi. Arakçı müzakerelerde elçilerin İran'a rüşvet vermeye çalıştığını belirterek İran'ın zenginleştirme kaynaklarının satılık olmadığını vurguladık ifadesini kullandı.
3: İran dünyayı şaşırttı. İran gerçek gücünü gösterdi. Dünya İran'ın güçlü olduğunu anladı. Bu aslında en büyük zaferimiz olabilir. İran kavi.
1: Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu. New York Belediye Başkanı Mamdani, New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım dedi. ABD Başkanı Trump ise Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi.
4: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert tepki geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş, Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyor.

düşünüyorum demişti. Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendiren Mamdani, New York'a ayak bastığı an tutuklamayı değerlendirdiğini belirtmişti. Netanyahu'dan Mamdani'ye jet yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı etkisi bulunmuyor diyen Netanyahu, mahkemenin hakkında çıkardığı tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.

0: suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerimhan gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor.
1: Netanyahu'ya ABD Başkanı Trump'tan da destek geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir koşulda tutuklanmayacaktır ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
2: İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında bazı kamu görevlilerinin suç örgütlerine bilgi aktardığı belirlendi. 27'si kamu görevlisi, 50 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliler arasında polisler, gümrük muhafaza memurları ve avukatlar da var.
1: Suç ve arama kayıtlarını, gümrük geçiş bilgilerini aktarıyorlardı. Para karşılığı, uyuşturucu kaçakçılarının sınırdan geçmelerini sağlıyorlardı. Bu iddialarla aralarında kamu görevlilerinin olduğu şüphelilere operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisine girdiğini tespit etti. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine dair bilgi aldıkları belirlendi. Aralarında gümrük muhafaza müdür yardımcısı ve 15 gümrük muhafaza memuru, denetimli serbestlik memurları, 10 polis memuru ve 2 avukatın olduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde 12 ilde operasyon düzenlendi, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yazışmaları, İpsala sınır kapısındaki kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tırın İpsala sınır kapısından X-ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği iddia edildi. Dosyada masak ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Şüphelilerden Serkan Cemal G'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi olduğu kaydedildi. Soruşturma sürüyor.
2: Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29.21'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51.55 lira oldu.
3: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 55 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %29.21'e çıktı. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 65 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,14'ten 29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,81'den 23,95'e yükselirken 24 ay sonrası %18,29'dan 17,83'e düştü. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 47 kuruştan 51 lira 55 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,2'den 3,1'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı. Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi aynı kalırken gelecek yıl içinse 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.
2: Böcek ve haşereler yaz aylarının kabusu. En çok da sulak alanlarda oturanlar şikayetçi. Ama bir yandan da evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim korkusu var. Bu nedenle firma yerine internetten aldığı ilacı kendi uygulayanlar bile var. Peki doğru yöntem ne? Zehirlenmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dilara Civelek uzmanlarına sordu.
4: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
5: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize, sağlığına zarar verebilirsiniz.
4: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
5: İnternet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da

0: spektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşere fayda ettiğini sanıyor.
1: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
2: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
3: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten gözden bile vücudumuza girebiliyor.
2: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
0: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
2: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
3: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı. Üzerindeki bütün kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
2: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
3: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
4: Yargıtay'dan 0 kilometre araç alacakları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Bazı bölgeleri boyalı çıkan 0 otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Yüksek Mahkeme tüketicinin değişim talebini ise orantısız buldu.
5: Bayiden 0 kilometre araç aldı. Ekspertizde araç boyalı çıktı. Yargıtay değer kaybı ödensin dedi.
6: Adana'daki bir bayiden 0 kilometre satın alınan araç ekspertizde lokal boyalı çıktı. Araç sahibi otomobilin sol kapı ve orta direğinin boyalı olduğunu öğrendi. Aynı bayiden ayıpsız başka bir araç talep edilse de firma olumsuz yanıt verdi.
5: Adana Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savundu. Davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi. Bilirkişi raporunda otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerine çıktığı ifade edildi. Tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklı araçta ayıp olduğu bildirildi. Tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı mahkemeye aktarıldı. Mahkeme davacıyı haklı buldu. Aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında 0 kilometre araçtan beklenen faydanın gizli ayıp nedeniyle elde edilemeyeceği vurgulandı. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız buldu. Aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğine işaret etti. Aracın yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi olmadığına karar verdi.
4: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdilik. Hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Prantek sunar. Prantek benimle hep.

0: Ya Ferhat Murat, bize bir anlatır mısınız? Hakikaten nedir bu suçlama Oğuzhan Uğur'a karşı? Yani tutuklamaya sevk edilecek sürece götüren suçlamanın temelinde tam olarak ne var?
1: Şimdi birincisi, ahbaplar suç örgütü olarak değerlendiriyor. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ni bunu propagandasını yapmak, buraya para taşınmasına ön ayak olmak gibi bir durum söz konusu. Birinci bu. İkinci noktada zaten Oğuzhan Uğur'un MASAK yoluyla tespit edilen para trafiklerindeki soru işaretleri. Birincisi, zaten yasa dışı bahis işlemiyle geçtiğimiz aylarda operasyon yapılan Gain Media, burada kendisine gönderilen 45 milyon lira para. Bunun yanı sıra diğer
0: bir
1: yasa
0: böyle
1: dışı...
0: gelebilir misiniz, buyurunuz. Buradaki MASAK raporuna çıkan meblağlar bunlar. Siz bundan bahsediyorsunuz.
1: Evet.

0: Burada 45 milyon lira Gain Medya aracılığıyla tahsil edilen Babala TV'nin şirketinin tahsil ettiği rakam. Bunun yanı sıra yine soruşturma içerisinde karşımıza çıkan meselelerden bir diğeri burada henüz görmediğim. Yasa dışı bahis baronlarıyla olan para trafikleri Kıbrıs'ta ve farklı yerlerde ki Veysel Şahin ve Derhan Başer'den bahsediliyor. Bu iki isimli olan ilişkisi. Bunun yanı sıra 25 milyon liralık bir villa alımı var. Villanın Oğuzhan Uğur krediyle alındığından bahsediyor. Ancak buna dair beyanları aynı şekilde belgeye dayanmadığına dair bir bilgi söz konusu.
1: Bir burada duralım mı? 45 milyon lira gain ödemesi. Adam demiş ya, Oğuzhan Uğur demiş, faturayı sunduk. Hak ediş ödemesi bu. Burada MASAK raporuna takılan
0: şimdi
1: ne?
0: Şimdi buradaki şu. Birincisi 20 bölümlük bir iş yapmış.
1: Tamam.
0: 20 bölümdeki bölüm başı fiyat da aşağı yukarı 2 milyon 250. Kara para aklama dediğimiz ya da aslında tam ismini söyleyelim. Suçtan kaynaklı mal varlıklarını aklama suçlarında genellikle fatura kesilmiş olması bu suçtan veya varsa bu suç sizi kurtarmıyor. Örneğin 1 milyon liralık bir değerdeki işi 2.25 milyon lira fatura edip buradan kayıt dışı paranın aklanması gibi bir sebebiyet verecek bir sonuç ortaya çıkıyorsa faturalı olması, faturasız olması bir şeyi değiştirmiyor. Hmm. Yani 2 milyon 250 bin lira bölüm başı Gain Medya'ya bir satın alma gerçekleştirilmesi savcılık değerlendirmesinde ve bilirkişi raporlarında abartılı bulunuyor.
1: Tamam. Peki bu villa alımı...
2: Peki buna ilişkin bir bilirkişi raporu, yani bilirkişi raporu var mı? Mesela çünkü hani medya alım satımları birazcık yüksek maliyetli olabiliyor. Çünkü kameraman, arka planda kameraman oluyor, ışığı oluyor. Şimdi bir bilirkişi raporu var mı acaba? Mesela bilirkişi inceletirler, derler ki bu projede evet bu proje aslında 10 milyon lira bir proje ama 45 milyona yapılmış. Yani bu aslında bilirkişiyle yapılsa daha sağlıklı olur. Var mı
0: bilir öyle bir şey raporu var
2: acaba?
1: Ne
0: kadarmış? Bilirkişi raporu var.
3: Projeye ilişkin galiba yok ama dava sürecinde olacaktır. Olur. Çünkü onlar dava sürecinde oluyor zaten.
0: Soruşturma içerisinde bilirkişilerden bilgi talebinde bulunulduğunu biliyorum. Rapor henüz tamamlanmadı ama buna dair bir bilgi belki raporu hazırlanıyor. Yani çünkü şurası
2: proje,
0: önemli.
2: Proje,
0: Can.
2: Projeler çünkü farklı maliyetler olabiliyor. Kimi kanal 5 lira yaptı maliyeti... Başka kanal 3 liraya yapabiliyor. O yüzden...
0: Burada zaten maliyetten öte şu. Bilirkişi şunu değerlendiriyor. Programın maliyeti ne? Programın Gain Medya'ya izleyici bazında getirisi ne?
1: Evet.
0: Şimdi bunlar eğer...
1: Bu programı yapan kişinin şeyi ne?
2: O da belli olmaz ki. Niye? Bazı program tutmaz.
4: Aykırı bir şeyden bahsediyoruz yani.
2: Yani bazı dizi yapar.
0: İşte bu bir yöntem. Şimdi netice itibariyle bu bir yöntem. Mesela bunu kara para aklama meselesi üzerinden... gerçekleştirebileceğiniz farklı alanlar da var. Neresi var mesela? Futbol sektörü. 1 milyon euro alan oyuncuya 3 milyon euroluk sözleşme yaptığınız zaman eğer suçtan kaynaklanan bir geliri aktarmak istiyorsanız bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Birçok yasa dışı bahis baronunun da özellikle alt liglerde kulüp sahibi olup zaten bu işlemi gerçekleştirdiğine dair geçtiğimiz aylarda soruşturmalarla da karşı karşıya kaldık.
1: Burada da
0: şüphelenilen mesele zaten Gain Medya ile ilgili mesele şu. 450 milyon lira olan sermayesini bir anda 1 milyar 450 milyon liraya çıkaran Gain Medya'nın elde etmesi planlanan geliriyle yükselttiği sermaye arasındaki devasa fark dikkat çekerek MASAK raporlarıyla ortaya çıktı ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şimdi aynı...
1: Ama mesela az önce Alişer'in dediği bilirkişi raporu burada neye esas alacak? Sen onu kastediyordun zannederim.
4: Ya bu ticari hayatı çökertir. Bilirkişi raporu benim kimle kaça anlaştığıma, kimle ne para vereceğime oralara çok zor işler. Yani şöyle futboldan örnek verdiği için söylüyorum. İki tane forvet oyuncusu, bir tanesi bana göre geleceğin yıldızdır, ona göre para verip anlaşmışımdır, öbürü değildir.
1: Ya da bir tanesi
4: aynı şey geçerli. Yani, evet. Yani reytinginin getirisi vardır, başka bir sürü şey var. Bu bilir kişinin oturup da kamera 10 saat çalışırsa bu kadar para harcar diyemez.
0: Hepsi için geçerli.
3: Zaten hepsi için geçerli ve zaten kara para aklayıcıların en çok kullandığı şeyler. Evet. Konser organizasyonları vesaire falan da öyle yani.
2: Çok büyük projeler yapılıyor. Deniliyor ki işte bu kanalda çok büyük bir proje var ve tutacak diyor. İşte ünlü yıldızlar getiriliyor. Milyon dolarlar harcanıyor. 5

0: bölüm sürüyor. 7 bölüm sürüyor ve bitiyor. Yani o kadar yani 7 bölümü harcayacağın paraya belki 10 tane sinema filmi çekebilirsin. Ama 7 bölümde bitiyor. Yani bunu şimdi ne bunu kadar böyle fazla harcandı, ne kadar az harcandı diye çok tutturmak i̇şte mümkün
1: yok,
0: olmaz.
1: Yok orada faturalar, onların faturaların detayına girdiğin zaman anlaşılır. Yani evet, işte mesela diyecek ki 10 kamera, gerçekten aynen 10 kamera kullanılmış onun mıdır ve bir kameranın kullanım ayrıca tutarı o kadar mıdır?
0: Onun için soruyorum. Doğrusu o yani.
1: Tamam, onlara girilecektir muhtemelen. Hani ama benim bildiğim kadarıyla burada şu anda olan sadece banka hesaplarındaki evet, işlem anormalliğine dair bir bilirkişi raporu bu.
2: Çıt, şimdi biz burada neyi tartışıyoruz? Bir saniye.
3: Bir dakika. Mi, değil mi tartışıyoruz?
1: Sizin dediğiniz ne?
3: Programlarının ciddi bir casting olayı da var biliyorsunuz. Seyircili, sorulu bilmem ne. Evet. Ve onların hepsi ajanslarla çalışmayı gerektiren ve sadece kendi mutfaktaki ekibine değil ayrıca o ajanslara da ödeme yapılmasını gerektiren işler. Ve dijital içerik üreticiliğinde bu alanın, sektörün starı kendisi. Aslında kıyaslanması gereken işte böyle habercilik ya da sıradan röportajlar yapan diğer YouTuber'lar değil, kıyaslanması gereken alan yani aldığı paraların yani G'nin ona ödeme yaptığı paraları kıyaslayabileceğimiz yerler aslında ana akım entertainment kanallarında hani böyle büyük programlar yapan kişilerin hani sabah programları falan evet yapan kişilerin aldığı ücretlerle kıyaslamak daha doğru.
2: Kıyaslanmadığını nereden biliyoruz?
1: Şimdi burada bir
3: o zaman
1: şimdi
3: burada program ben mesela başına program başına 2,5 milyon o zaman şey kalmıyor.
2: Hayır, şöyle,
3: o kadar ekip, casting, ajans ben masrafı,
2: şöyle
3: seyirci,
2: bir şey söylemedim
3: getirme masrafı.
2: Bir kere birincisi, o zaman daha
3: bir kişi raporu
2: tepeden anlatayım. Bir kere Gain kara para aklama soruşturması girmiş mi? Girmiş.
3: Ama işte Oğuzhan, orada çalışan herkesi Uğur,
2: ya bir saniye, biz zaten burada kimseyi yargılamıyoruz. Hayır, savcılığın, Can'ın söylediği gibi bir projenin yüksek maliyetlerle zarar etmesi sonucu karşımızda olduğunda soruşturmama yapmama gibi bir durumu olabilir mi?
0: Olmaz.
2: Problem ya gördüğü, suç şüphesi gördüğü, sıkıntı gördüğü şey, her şeyle ilgili soruşturma tabii yapılır.
3: Zaten
2: soruşturmanın sonucunda da her şeyi ak pak ortaya koyar Oğuzhan Uğur, aklanır çıkar. Buradaki mesele bu zaten. Ama burada birincisi Gain Medya. Gain Medya zaten kara para suçlamasıyla şu anda yargılaması devam eden, soruşturması devam eden bir dosya. Onunla 45 milyon liralık bir alacak verecek Ferhat ilişkisine Bey girmiş olması, bunun yanı sıra diğer yasa dışı bahis baronlarıyla da para hareketliliğin olması, ayrıca Ahbaplar suç örgütüne de kendi ifadeleriyle birazdan vereceğiz ekrana 29 milyon en az para aktardığını beyan etmesi incelemeye değer bir şey midir?
1: Sadece yayın değil ki. Mesela bu villa alımında benim dikkatimi çeken bir şey var. Kendisi ifadesinde 13 milyonunu nakit peşin kalanını banka kredisiyle ödedik diyor. Şimdi nakitin zaten hani bu nakitin nereden geldi? Arsa mı sattın, bir şey mi sattın, işte bir yerden mi evet geldi? Onun açıklaması yok. Ama dahası banka kredisiyle ödendi denen kısımda krediyi de gösteremiyorlar. Oysa ki kredi ya adı üstünde bankadan takip edilebilen masak raporlarına ama da yansıyabilecek bir şey.
2: Artı,
1: çok özür bir saniye şöyle de hayır daha da enteresanı bir bankanın şimdi adını vermeyelim bir şubesinden işte şey işlem yapılıyor satış işlemi ve orada alıcı yani mülkün villanın sahibi de yine o bankanın o şubesi gözüküyor. Orada da bir enteresanlık var.
0: Ipotek,
1: o iki kere
0: banka ipoteklidir villa.
1: Ha işte ondan hayır alıyordur işte ipotek falan da gözükmüyor.
2: Yani kredi ipotek olmaması yani
1: takvimse bakılmış
2: biraz
1: ve ipotek de yok, hiçbir şey yok. O yüzden bu da enteresan.
4: Şöyle,
1: Oğuzhan Uğur şöyle diyor. Ben Şebnem diyor bunun kredisinin işte göstereceğim diyor. Ama kredi dediğiniz şeyi yani çoğunlukla bir bankadan kredi çektiğinizde mailinize en azından kredi gelir yani telefondan açar gösterirsin. Niye gösteremediği yani enteresan. Üstüne mesela 6,5 milyonluk nakit evet para girişi. Bu da aile dostum diyorsunuz. Evet, üst üste evet birikince evet, yani bir tane mesele Kemal değil Bey's, bir iki üç bir şey, tane üst üste şey en az şey birikince çok enteresan
3: oluşuyor.
1: Bir de çok özür şöyle bir durum da var genel şöyle olarak 2021-2022 falan o tarihlerde gerçekten çok düşük diyeceğimiz 2023 ve 2024'teki işlem hacimlerine göre düşük. Niye? Bankala Gözge. Hayır bir dakika, bitmedi. 2023'te 2024'te yükseliyor ve tamam, yükselen bir star diyebilirsiniz. Ama 2025'te 2026'da yine düşüyor.
2: Tekrar düşen bir star haline.

0: Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında bütün muhalefet Babala TV'ye çıktı.
1: Evet,
0: bütün
1: çok,
0: muhalefet.
1: Yani bak, tüm Türkiye o yani dönemde
0: açık, çok basit.
2: Ve çıkacağı da biliniyor.
1: Tamam ama işte bu hesaplarda varsa tamam
0: baktım,
1: zaten.
0: Hayır şunun için bugün yani, baktım Babala
1: bu CHP'den geldi, bu İYİ Parti'den geldi falan
0: hayır,
1: dersin tamam.
0: Söylüyorum. Bir yayın yapmış 10 milyon izlenmiş. Sadece yayının 10 milyon izlenmesinin
1: ya ötesinde. Ya bu yayınları çok kötüydü de o şişirildi denmiyor ki zaten.
0: Bir de şöyle bir şey var. Nakit
2: kanal
0: para
2: değil
0: ya.
2: Ona göre yatırım yapar demeye çalışıyorsun
0: evet, evet.
2: Değil
0: nakit,
2: mi? Yani çıkacağı
0: nakit para
2: konuk
0: ya.
2: Çıkaracağı belli olduğu için.
0: Öyle yastık altında biriktirmiştir. Şimdi bunu evet, belgeler biriktirmiştir. Altını
2: yani
0: vardır, nakit. Dolar almıştır, bilmem ne yapmıştır. Bunu zaten...
1: Tamam da çıkarırsın. Altını bozdurduğun yer bellidir. Doları bozdurduğun yer bellidir. Can bunların hepsi tabii gösterilebilir. Tabii, ben onu söylüyorum.
3: Şey, çok doğru iki şey katılıyorum. Şu banka kredisinin...
4: Sena Hanım.
1: Geliyorum Sena Hanım.
0: Yani
1: Ayşer senden alayım diyeceğine Kemal Bey'e gideyim.
3: Şimdi Oğuzhan'ın söyledikleri üzerinden bir bilgi var. Ferhat Bey 2-3 kere söyledi. Bilgileri şey yapalım, meç edelim. Oğuzhan Uğur ısrarla şunu söylüyor. Kendi zamanındaki gain yönetimi şimdiki gain yönetimi değil. Dolayısıyla değil, evet. Bu kara para soruşturmasına takılan önceki yönetim.
0: Evet.
3: Hani ben yeni yönetimle sözleşme yenilemedim diyor. Hani gain'i söylerken hı, kara para soruşturması geçiriyor. Evet ama Oğuzhan Uğur'un şu 45 milyonluk sözleşme imzaladığı yönetim
1: evet,
3: yönetimi.
1: Aynı yönetim sadece değil. Sadece kara para soruşturması bahse konu olan gain yönetimi o gain yönetimi değil,
0: değil
1: diyor.
0: Değil. Çünkü gain'in yönetimindeydi zaten Oğuzhan Uğur. Sonra satıldı, yönetiminden ayrıldı.
3: Ve sözleşme yenilemedi.
0: Kendi yönetiminde olduğu dönem imzalamışlar sözleşmeyi. Sonrasında satılınca da o yönetimden ayrılıyor. Peki. Ama dediği gibi bak Merve'nin dediği doğru.
3: Açıklamayan sorular
0: bu var mı? 6,5 milyon TL bunu söyleyebilirsin.
1: Ya aile dostunun
0: aile
1: bunu söyleyebilirsin.
0: İsmini söyleyebilirsin. Savcı dersin ki
1: ya
0: aile
1: 13 milyon
0: bu.
1: Nakit neydi onu söyleyebilirsin ve krediyi bitti, çıkarabilirsin. Kemal Bey gerçekten tek bir nokta. Devam edeceğim. Can seninle de devam edeceğim. Kemal Bey buyurun.
4: Şöyle, önce Şebnem Hanım'ın söyledikleriyle başlayayım. Bankaya niye para aynı şubeye yatmış dedi. Muhtemelen şöyledir, gayrimenkul işi de uzunca süre yapmış olduğum için biliyorum. Bankalardan kredili konut satışı yapıldığında banka o kredi miktarını alıcının hesabına hiç yatırmaz. Yani krediyi alan kişinin hesabına para gelmez. Para doğrudan banka şubesindeki hesapta tutulur ve tapuda ipotek işlemi bağlandığında orada açılan hesaptan satıcının hesabına gider. O açıdan
1: zaten
4: normal.
1: Yani.
4: Banka şubesine tekrar
1: doğru
4: dönmüş diyor. Olması normal. Doğru olması diyor. Gereken bu öyle zaten.
1: Ama şu
0: ikincisi,
1: bankadan kredi aldım diyebilir. Burada
0: evet,
1: onu,
0: o bankadan
1: evet,
0: kredi aldığım
1: onu...
0: bankadan kredi aldığım banka yapıyor zaten onu. Hiç senin hesabına
1: hayır,
0: geçirmiyor.
1: Hayır ya yani,
0: yani
1: şu,
0: ortada bir dolandırıcılık
1: evet, olmadı. Bankadan kredi aldıysa mesela hangi bankadan kredi aldığını biliyor muyuz?
4: Onun için söylüyorum.
0: İşte onu bilmiyoruz. Hangi banka olduğunu
1: bilmiyoruz. Kredi aldığı yeri söylemiyor.
0: Kredi aldığı anladım. Bankayla ödeme yaptığı banka aynı mı onu bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz,
0: onu
1: söylemiyor.
5: Için. İşte
1: öyle
5: mesela
1: olsa
5: niye söylemez?
1: Hayır, olmazsa sorun yok.
5: Kredi kullandıysan ki herkes, her Türk vatandaşı kullanabilir.
0: Ayrı olamaz.
5: Kredi kullandıysan
0: ayrı olamaz zaten.
5: Bankayı
0: ayrı
5: ve şubeyi niye saklarsın?
1: Evet, aynı olamaz çünkü satıcı da aynı banka. Biz devam
4: arkadaşlar,
1: satıcı da banka çok
4: anlatayım mı? Çünkü mesleğim bu benim bir taraftan.
0: Doğru.
5: Allah Kemal Bey sizin de yapmadığınız meslek yok ha. Maşallah.
4: Türkiye'de geçinmek kolay değil, birçok meslek yaptık bu zamana kadar.
1: Allah bereket versin.
5: Allah daha da iyi geçim şartları nasip etsin.
4: Amin cümlemize inşallah, bütün memlekete. Şöyle, kredili bir işlem yapılırken, kredili bir konut veya gayrimenkul işlemi yapılırken bankadan işlemi yapılan şubede dediğim gibi işlemler biter. Ancak işlem bittikten sonra yani ipotek tapu dairesinde bağlandıktan sonra banka kendi şubesinde tuttuğu parayı elbette ki satıcının başka bir banka markasında ya da başka bir şubede hesabı varsa oraya ancak o zaman aktarır. Genelde de sigorta işleri vesaire de olduğu için satıcıya da o şubede hesap açmasını tavsiye ederler. Genelde yüklü meblağlar olur. Aynı anda EFT geçebilsin, havale geçebilsin diye. İpoteğin bağlandığı şube hangisiyse genellikle orada hesap açılması.
1: Satıcının kendisi şube olarak geçiyor. Kemal Bey, satıcı uygun. Kemal Bey şöyle belki siz de belki görmüşsünüzdür dosyayı, belki dikkatinizden belki kaçmış olabilir diye söylüyorum. Ha, satıcının kendisi bankanın
4: gördüm.
1: O şubesi olarak evet. Geçiyor.
4: Evet.

0: Onu da gördüm. O da şöyle olabilir. Bankalar çok fazla batık projeler bankaların elinde kalır. Belki de başka birisine satılmış ipotekli bir mal bankanın malı olabilir. O malı da bankalar kendi bünyelerinde çok da düşük faizde verirler genellikle. Hemen kendi içlerinde kredilendirirler. Öyle bir bankadan satın alınmış bir gayrimenkul de olabilir krediyle.
1: Tamam, o zaman adını verirsiniz biter yani. Adını verirsiniz bankanın, şu benim gelmiş, burada kredim dersiniz. Ben şu anda onu bakamıyorum, bilemem.
0: Ben
1: siz
0: teknik
1: bakın
0: olarak
1: yani.
0: Olabilecekleri anlatıyorum Şebnem Hanım.
2: Teknik
0: ben
2: olarak banka o sattığı mala kredi kullandırdıysa ipotek koymaz mı Kemal
0: anlatıyorum.
2: Bey?
0: Yani
3: ipotek koyar tabii ki.
0: Yani efendim?
3: İpotek koyar tabii ki.
2: Banka
3: koyar.
2: Teknik olarak
0: vermez.
2: Sattığı
0: ipotek
2: batık
0: vardır.
2: Malı kredili başka birine sattı batık malı ipotek vardır. Koymaz mı?
0: %99,9'una koyar. Çok istisna bir durum olması lazım. Peki. Dışarıda daha değerli bir ipotek istediyse ve verildiyse ancak öyle olur ki genellikle bu da kabul olunmaz zaten. İkinci konu Gayin ile Oğuzhan Uğur'un yaptığı iş aslında saygı bir projesi. Bildiğim kadarıyla. Şeyden de açık kaynaklardan da gördüğüm kadarıyla öyle. Saygı bir projesinde Oğuzhan Uğur
2: Hayır,
0: şu ana kadar
2: açık mikrofon.
0: 4 tane.
3: Gayine, mevzular açık.
0: Açık mikrofonu da yaptı ama asıl Gayin'le yaptığı iş yani yüksek meblağlı iş en azından açık kaynaklarda yazdığına göre saygı bir projeleri. Saygı bir projelerinde de bugüne kadar Ceza, Mor ve Ötesi, Mustafa Sandal ve Sertap Erener'e saygı geceleri yapılmış. Ben hepsini de izledim bu arada. Çok büyük prodüksiyonlar gerçekten. Yüzlerce dansçının olduğu, yüzlerce, onlarca sanatçının gelip katıldığı, çok büyük dekorların ve kostümlerin yapıldığı yerler. O açıdan para miktarı belki düşünülenden büyük olmuş olabilir. Onu söyleyeyim. Yine not aldığım bir şey galiba Şebnem Hanım söyledi. YouTube gelirlerinin düşmesi. YouTube gelirlerinin yükselmesi.
1: Hesap hareketlerinin
0: yükselmesi ve düşmesi
1: dedim.
0: Aslında ben yanlış anladım, özür dilerim ama birkaç haber de gördüm. YouTube gelirleri 2023'te pik yapmış sonra düşmüş diye. Orada da şöyle bir şey var. Şimdi Ferhat abi yine ne çok iş yaptın Kemal Bey diyecek ama ben aynı zamanda bir YouTuber'ım. YouTube'dan para kazanmışlığım da var. YouTube'da şöyle bir algoritma çalışıyor. YouTube'da siz sponsorlu bir yayın yaptığınızda YouTube gelirleriniz çok düşüyor. Yani YouTube sponsorsuz bir yayına verdiği kadar parayı birim başı izlenme maliyetini diyeyim sponsorlu yayınlara vermiyor. Çünkü sen buradan zaten bir para kazanıyorsun diyor. Öyle bir gelir düşüşü normal. Bir de seçim dönemlerinde YouTube gerçekten çok izleniyor ve Babala gibi kanalları özellikle de ekonomik skalada daha yüksek kişiler izlediği için seçim dönemlerinde bu tür kanalların hem izlenmesi hem de geliri Peki. çok artıyor. Oradaki dalgalanma da bana çok normal geldi açıkçası. YouTube'daki
1: dalgalanma da
0: çok normal geldi.
1: Bir tane mesela YouTube geliri muhtemelen tek bir hesaba yatıyordur değil mi Kemal Bey? Yani mesela YouTube geliri tek bir hesaba yatıyordur.
2: Yalnız
1: burada mesela birden fazla şirketin gelirlerinde aynı dönemde artış ve aynı dönemlerde düşüş var. Yani YouTube geliri dediğiniz mesela atıyorum Babala TV'nin kurumsal hesabına yatıyorsa Babalayka vesaire gibilerde yükselme olmaz herhalde. Onlar
0: şöyle,
1: da yükselmiş.
0: AdSense hesabını zaman zaman isterse değiştirebilir insanlar. Yani AdSense'a bağlı IBAN'ını zaman zaman değiştirebilirler. Ama genellikle YouTube'dan para kazanan insanlar bunu değiştirmek istemezler sık sık. Çünkü bir AdSense hesabınızda IBAN değişikliği yaptığınız zaman en az 3 ay paranız YouTube'da birikiyor. En az 3 ay oradan yeni IBAN'ınıza para girişi çok uzun sürüyor. Çünkü işte İzlanda'da merkezleri var, oradan mektup geliyor vesaire vesaire. Çok uzun bir bürokratik işlem oluyor orada. Bildiğim kadarıyla genellikle YouTuber'lar bunu değiştirmek istemezler. Değiştirmiş midir bilemem ama genel yöntem genellikle değiştirmemek üzerinedir.
4: Buraya kadar gayet anlaşıldı. Şimdi burada mesela 6,5 milyon lira nakit para girişi. Bunu aile dostundan borç aldık diyor. Aile...
2: Kim olduğu bilinmiyor. Neden? Bunun ismini vermiyor. Yani normal şartlarda siz birinden borç alsanız 6,5 milyon, 5 milyon, 10 milyon...

0: Hesaplarınıza da çıksa, MASAK'ta bununla ilgili bir inceleme başlatsa, savcılıkta sizi çağırsa, bilginize başvursa, ya bu para nereden geldi dese, söylemez misiniz, söyler misiniz?
1: Bir de borç almışsınız zaten.
0: Bir de borç yani, aldığınızı iddia ediyorsunuz. Normal şartlarda söylersiniz ama burada söylenmemesi soru işareti. Yani bunun da takibinin savcılık
2: ne
0: tarafından
2: demiş,
0: yapılması gerektiği.
2: Istemiyorum.
0: Paylaşmak istemiyorum demiş.
2: 6,5 milyon liranın nereden evet. geldiğini. Peki bu 2000'den fazla avans işlemi ne?
0: Burada şu, bir kere Oğuzhan Uğur, Balalayka prodüksiyon ve işte Babala TV'nin sahibi olduğu şirketleri annesinin üzerine yapıyor. Şimdi hı-hı. burada hukukta yeni karşımıza çıkan ifadelerden bir tanesi. Gerçek faydalanıcı savcılık tarafından Oğuzhan Uğur olarak değerlendiriliyor. Yani şirketin fiilen kağıt üzerinde sahibi değil, ancak şirketin bütün faydaları Oğuzhan Uğur'a sevk ediliyor şeklinde bir değerlendirme var. Annesinin üzerine yaptığı için ve ilgili şirketten sigortalı çalışan, maaş karşılığında çalışan bir personel gibi gözükmesine rağmen 2000'den fazla ciddi miktarları da bulan avans işlemi de dikkat çekici bulunuyor savcılık tarafından.
3: Sanırım kardeşi de var. Sadece
0: kardeşi
3: kendisi
0: de evet. işin içerisinde.
1: Kardeşi
0: kendisinin sadece
1: beraber
0: kardeşiyle beraber bir başka şirkette %25'lik hisseleri var. O
2: tamam.
0: bu Balalayka ve Babala TV'den haricen değerlendirilen bir şey. Burada kendisine soruluyor. Niye şirketi Olur. kendi kardeşi üzerinize yapmadınız da başka birinin yani annenizin üzerine yaptınız dediğinde, ben para işlerinden pek anlamadığım için böyle bir uygulamaya imza attım diyor. Bu da kendi ifadesi.
2: Şimdi toplam bunun çok özür dilerim. Bütün bunlarda toplam işlem hacmi bu gördüğümüz kadar mı? Bahsek onu masak
0: Şimdi bakın
2: yansıyan.
0: Biz burada şunu tartışmıyoruz ya da bunu yorumlamıyoruz. Sanki bunu yorumluyormuş gibi bir hava var. Şunlardan dolayı Oğuzhan Uğur tutuklamaya sevk edildi. Şimdi iki tane mesele var. Bir, İlkini atlamamamız lazım.
3: Evet.
0: Ahbaplar suç örgütü gibi şu anda savcılığın değerlendirmeyi bu isimle ele aldığı konuya bir propaganda yapmak, Haluk Levent'i güvenilir insan olarak topluma sunmanın bir parçası olmak ve buraya doğrudan finans aktarımında bulunmak, yanı sıra gönüllü bağış destekçisi ol pazarlamasının bir bölümünde yer almak. Yani bunu
2: nasıl
0: atlamamamız
2: kanıtlıyor?
0: Lazım.
2: Yani buna ilişkin dayanak gösterilen ne var? Yani git oraya bağış yap mı demiş insanlara olsun.
0: Evet demiş.
3: Kendisinin paylaşımı var.
0: Kendisinin beyanları var. Verelim isterseniz onları. Şimdi mesela Oğuzhan
2: varsa
0: Uğur
2: açalım
0: yani emniyet
3: biz,
0: ifadesinde.
3: Anında bize gelenleri anında ahbaba
0: bakın,
3: gönderiyoruz diyor.
0: Oğuzhan Uğur'u.
2: Şimdi deprem zamanındakileri
0: evet,
2: diyorsunuz
0: bakın,
2: siz.
0: Tarih 10 Şubat 2023. Tarih 11 Şubat 2023, tarih 26 Şubat 2023. Şimdi Oğuzhan Uğur emniyet ifadesinde şunu söylüyor. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'ne para toplamadım. Peki bu ifadesini kim yalanlıyor? Oğuzhan Uğur yalanlıyor. Bakın ne diyor? 10 Şubat 2023'te 72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık. Devam ediyoruz, buradayız. Ne diyor en üst satırda? 29 milyon plus yani 29 milyondan fazla bağışı Ahbap'a aktarılıyor diyor. 2 milyon değerinde tıbbi malzeme, işte tır koordinasyonu hı hı. vesaire, bunlar daha mali olmayan koordinasyonlar.
2: Ama bir şey soracağım, burada dememiş ki biz Ahbap'a bunu gönderin demiyor. Yani Ahbap'a aktarılıyor buradan gelen bağış gibi anlıyorum ben.
0: Ahbap'a doğrudan kendi şirketlerinden para aktardığını ifade eden videoları da var. Bakın devam ediyor. Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık bilginize. Bakın bu da çok ilginç bir tweet. Şu an savunmasında ben Ahbap yanı sıra AFAD'a da para işte toparlanmasına öncülük ettim diyor. Ama burada o dönemde hatırlayacaksınız oluşturulan bir toplumsal baskı var. Özellikle muhalif kesimin devlet yok Ahbap var yaklaşımını öne çıkartmasıyla beraber Ahbap'ın desteklenmesinin arzu edildiği bir kampanya oluştu biliyorsunuz. Burada en önemli nokta şu. Başka kişi ve kuruşlara tek kuruş yollamadık bilginize. Hani bunu da özellikle vurguluyor. Kendi ifadesi ne diyor? Ahbap'a tüm parayı aktardı. AFAD gibi Ahbap içinde para topluyoruz dedik diye dayak yemiştik bir kesimden. Artık dövmezler sanırım diyor.
2: Ama Kerem burada Kınır'ın AFAD'a da topladığını aslında söylemiş olmuyor mu?
3: Tabii Kerem evet ama ama ifadesinde ne AFAD'a ne Ahbap'a topladık.

0: böyle bir yetkimiz olmadığını biliyoruz diyor.
1: Ayrıca videolarında Ah Baba paraları kendi şirketlerine gelen hesaplardan, ki kendi şirketleri olmadığını da şu an anlıyoruz. Annesinin şirketleri ama gerçek faydalanıcısı. Onu aktardığını da ifade eden videoları var.
2: Kendi şirketinin IBAN'ını mı vermiş şey toplarken?
1: Telefonla ulaşıyorlar ya sevgili Can.
0: Ofiste. Ofiste.
1: Telefonla ulaşanlara, ki bir de işte Kıvanç Tatlıtuğ. Yine ama bunun yanı sıra Oktay Kaynarca, dizilerden, filmlerden veya müzik sektöründen tanıdığımız isimler, Hazal Kaya gibi isimler gittiler Ahbap Derneği'ne yardım kampanyası başlattılar. Ve onun öncesinde de telefon trafiği oluştu. Ve bu telefon trafiği esnasında da kendilerine önce parayı aldıklarını, ardından Ahbap'a aktardıklarını kendi beyanları dile getiriyor o dönemde.
3: Burada masumiyet karinesini gözeterek soruyorum. O anda yardım yapmak istemiştir. İnsanlar onun ona bir şekilde bu parayı ulaştırmıştır. O da gitmiştir iyi niyetine güvenerek Ahbap'a göndermiştir. Olamaz mı bu?
1: Olabilir. İşte bunu açıklayacaksınız. Bunu açıklarken de ben hiç para toplamadım demeyeceksiniz. Yani bunu yaptıysanız neden yaptığınızı açıklayacaksınız. Şimdi çıkıp ben para filan toplamadım dediğiniz zaman 10 Şubat, 11 Şubat ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde para topladığınızı ifade etmeyeceksiniz. Burada iki farklı yöne çekilebilecek açıklama var.
0: Hayır, zaten o
1: şu anda bir infial var toplumda.
0: O günlerde ünlüler böyle telefonlarla sürekli bir de onu zaten sosyal medyada da paylaşıyorlardı. Eğer gelen telefonlarda verdikleri IBAN bilgisi Ahbap'sa, kendisinin ifadesi gibi AFAD'sa falan, hani bunu zaten söylerler. Çıkar. Ama ben de ona şaşırdım. Normalde böyle bir paylaşım, ya bu şey, çünkü yetki o tarafta, bağış toplama, yardım toplama yetkisi vesaire bu tarz yerlerdedir. Ya babala gibi bir tüzel kişiliğe toplamamanız gerekir, bunu da bilirsiniz. Hani o günün sıcaklığıyla, telaşıyla mı yaptılar, kimse bir muhasebeci de çıkıp onları uyarmadı mı diyor. Evet, babalaya bakın, topluyorlar. Bunu Fatih Portakal'ın programında da söylüyor. Abi, bakın,
1: babalanın kurumsal kimliği 29 milyon artı Ahbap'a aktarılıyor. 2 milyon değerinde tıbbi malzeme. Bunu da koordine ettiklerini, aktardıklarını söylüyor. 518 otobüs koordinasyonu, 1015 jeneratör. Bunlar aynı yardımlar. Hı hı. Nakdi yardımlar olmadığı için zaten hani envanterinizi, uhdenizi alıp da sevk etmeniz durumu söz konusu olmaz. Ama nakit durumu söz konusu olduğunda orada kendi uhdesini alıp Ahbap'a göndermesi bir problem olarak değerlendiriliyor ki şu anda bakın yine altını çizerek söylüyorum. Ahbaplar suç örgütü suçlamasıyla yargılanan, soruşturması devam eden daha doğrusu Haluk Levent. Haluk Levent'in de o mali kaynakları ne yaptığını günlerdir konuşuyoruz zaten. Yani iddia, borsa ve bahis işlemlerine ciddi miktarlarda paralar aktarıp bir maça 1,5 milyon liralık bir bahis oynayıp orada insanların, belki insani duygularının olumsuz bir şekilde sonuçlanmasına sebebiyet verdi. Bunun sorgulanması kadar da doğal bir şey olamaz normal şartlarda.
3: Bu Oğuzhan Uğur Ahbap ilişkisi buradan bağlanıyor yani.
1: Evet.
3: Bildiğimiz bu. Bu 29 milyon liranın işte Ahbap'a aktarılmış olması.
1: Artı
3: Babala,
1: bakın
3: TV
1: orada
3: üzerinden.
1: Şimdi şöyle düşünün. Haluk Levent'i bir suç örgütü başkanı olarak eğer yargılayacaksa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt üyeleri içerisinde de yardımların gelmesine vesile olanlar yer alabilir mi? Yer alabilir. Doğal olarak bir örgüt şeması karşımıza çıkacaksa sadece bağış toplamakla kalmayıp artı ertesi günü Ahbap'la beraber bölgeye sıfır noktasında olduğunu belirten ve birlikte hareket ettiklerini her platformda dile getiren, birlikte hareket ettikleri birçok gazeteci tarafından da Ahbap ve Babala organizasyonu şeklinde değerlendirilen bir süreci yaşadık, gördük. Dolayısıyla bu soruşturmaların olması bence son derece doğal.
3: Babala TV yani kendi şirketine niye aktarıyor bu paraları? Bu bir soru. Nasıl yapabiliyor bunu? Yani neden burada topluyor bu parayı?
4: Ama Ahbap için topluyor.
3: Ahbap için neden Ahbap'ın hesabını vermiyor? Yani git Ahbap hesabında topla bu parayı. Neden demiyor? Oraya gönderin diye niye yönlendiriyor?
4: O bir yerin IBAN'ını vermektense yani beraber çalışıyor. Yani burada dayanışma yapıyoruz. Bizi sevenler. Bize getiriyor, biz de Ahbap'a getiriyoruz gibi bir şeye girdiler herhalde. Öyle bir organizasyon kurmuş da olabilirler depremin sıcaklığında. Bana zaten şu da tuhaf geldi. Bu büyük bir acemilik ve amatörlük göstergesi.

0: bana telefonla ah baba yani yardım çağrılarınızı duyduk, işittik diye ve bağış yapıyoruz diyerek Oğuzhan Uğur'u arıyorlar. O da böyle deftere not tutuyor. Hani şu kişi aradı, bu kadar kişi, para vereceğini söyledi falan gibi. Mesela bu da çok amatörce. Ahbap için çalışma durumu vardı yani Oğuzhan Uğur'un 2023 depreminde.
1: Bu hani bunun zaten olabilir mi? Yani çünkü demiş şey değil ama sonra ben başka kadar şeyler duyunca arkadaşlardan uzaklaştım demiş ifadesinde
0: evet, evet.
1: Arzu Karaoğlu.
0: Onları diyor. Tanık olanlar da var onun uzaklaştığına, bağını koparmaya çalıştığına falan da. Mesele o da değil. O da çok şahsi bir şey. Yani hukukta çok temel bir ilke var. Bir tanı geçmişe dönük olarak işletilemez. Yani örgüt tanısı bugün konulabilirse, o da çünkü daha iddianame henüz ortada yok yani. Haluk Levent için de yok, Ahbap için de yok. Hani Haluk Levent'le Ahbap nereye kadar bütünleşik, nereye kadar ayrı tahlil edilecek? Bunlar hep gelişen aşamalarda ortaya
2: artı
0: çıkacak.
2: Artı belki de o örgüt şemasına başkaları eklenecek daha
0: de
2: tepeye.
0: Şimdi örgüt şeması bile henüz ortaya çıkmış değil. Bu şema ortaya çıktığında hukuk bir tarif yapmış olacak. Ama bu tarifler aslında çok temel hukuk şeyidir, ilkesidir, prensibidir. Makable şamil kılma yasağı diye bir şey vardır. Yani geriye dönük olarak işletemezsiniz bu tarifleri. Çünkü insanlar bilmeyebilir. O zaman nitekim beğenelim beğenmeyelim, haklı bulalım, haksız bulmayalım. Yani muhaliflerin motivasyonu, muhalif tabanın Ahbap'a yönelme motivasyonu üzerine uzun uzun siyasal sosyolojik tespitler yapılabilir. Ama insanlar o dönem güvendi. O dönem ortamının böyle bağış yapmak için akın ettiği meşru bir yer olarak görünüyor.
2: Belki de güvendirildi. Bunu da sorgulanması gerekmiyor.
0: Sorgulanabilir tabii ki.
2: Güvenilir
0: ama
2: bir figürdü.
0: Günün
2: yani
0: sonunda
2: Haluk
0: insanlar
2: Levent gibi,
0: bir dakika,
2: sabıkalı bir şahsı.
0: Ben
2: çok özür dilerim. Bir katkı vereyim. Haluk Levent gibi sabıkalı olduğu herkesçe bilinen en azından
0: abi
2: bu camiada.
0: Abi herkes bilmiyormuş şimdi.
2: Bakın
0: yani
2: mesela Mahsun Kırmızıgül bilmiyor mu? Mahsun Kırmızıgül bilmiyor mu?
0: Ya bağış yapan insanların çoğu yeni öğrendi.
2: Bağış
0: Haluk Levent'in sicilinin de bu kadar
2: onları
0: eskiden işlediği suçlar olduğunu
2: insanlardan bahsediyorum. Güvenilir bir insan diye sunulan Haluk Levent'in geçmişini Mahsun Kırmızıgül bilmiyor mu örneğin? Prestij
0: ben,
2: müzikte
0: ben söyleyeceğim
2: birlikte
0: şeyi
2: yola
0: çıktığı da.
2: İki isimden birisi kimdi? Haluk Levent'ti. Bir diğer Özcan Deniz. Ki geçmişteki ya mahkemelerinde borçlarının bir kısmını Mahsun Kırmızıgül'ün ödediği zaten magazin basınına baktığımızda geçtiğimiz
1: tamam,
2: yıllarda görebiliriz.
1: Mahsun Kırmızıgül sicil aile yani şey, Ahbap organizasyonu
2: Mahsun Kırmızıgül
1: şey,
2: de biliyor, Babala da biliyor veya Haluk Levent'in yer aldığı televizyon programlarında bu geçmişe dönük borçları soruluyor. Örneğin TV8'de Eser Yenenleri programına, Üç Kafadar programına katıldığında yahu senin borç ödeme işin ne zaman bitecek Haluk abi diye soruyorlar. O da diyor ki çok az kaldı. Zaten bu organizasyon içerisindeyken 2017'de derneği kurmuşken bu yayınlar gerçekleştiriliyor. Bir anda parlatılan karşımıza güven duyulması gereken bir figür olarak sunuluyor. Ben de şunu diyorum. İnsanların kurda kuzu emanet etmesine sebebiyet verenlerin bu noktada hiç suçu yok mudur?
0: Tabii ki
2: ya da buna
0: yani
2: geriye dönük sorgulamak gerekmez
0: ama
2: mi?
0: Tartışılması gereken konudur ama ben çok temel bir hukuki prensibi anlatıyorum. 2023'te Ahbap organizasyonu bir suç örgütü değil. Suç örgütüyle ilgili mesele bugünkü soruşturma derinleşip şema ortaya çıkarılınca bu tanık olacak.
2: 2021'de de İBB
0: 2023'te
2: suç örgütü örgüt
0: Babala
2: değildi.
0: Neden Ahbap'la beraber çalıştı üzerinden Babala'yı bu örgüt teması, şeması içine yerleştirmeyi ben çok anlamış değilim.
1: Hayır bence zaten öyle değil ki ama çok somut sorular soruluyor. Yani belki bir kere hani Babala'ya topladıysan bu parayı. Bir kere zaten bu bildiğim kadarıyla işte yani bağış toplayanlar illaki dernek olmak zorunda değil ama onaylı hesap olması gerekiyor bu bağışı evet. Yardımı toplayanların valilik onaylı olması gerekiyor. Babala'nın hesabını ya yani IBAN'ını veriyorsan eğer senin onayın nerede? İşte o yüzden dedim bu arkadaş mesela kendisi diyelim ki bu tarz işleri bilmiyordu. Bu kadar paralarla uğraşıyorsunuz. Yani muhasebeciniz ya illa ki size alo alo bu paralar
3: ya,
1: geliyor.
3: Bunu yapmayalım.
1: Tabii ki
3: yani
1: sakın yapmayalım.
3: Böyle para toplayan biz bir şirketiz.
1: Demiyor herhalde diye soru işareti. İkincisi bu paralar geldi diyelim. Bu paraları aktardınız diyelim. O zaman zaten bir sıkıntı yok ama mesela diyor ya 2023'te aramız bozuldu zaten yani depremde zaten
0: sonunda 2023
1: yani onun söylediklerine bakarsanız hep

0: topu 5 kere bir araya gelmişler gibi, 5-10 kere bir araya gelmişler gibi bir algı oluşuyor ama yani resimler, bize sunulan tablo öyle değildi. Çok yakınlar gibiydi. Hadi diyelim velev ki öyle.
1: Bir bakalım mı ne söylemiş? Burada kendi açıklaması. Siz... Yani Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent bağı varsa, arkadaşlığı varsa nereden gelmiş, nereye gitmiş onu da anlatmış kendisi. 2018'de tanışmışlar. O ne diyordaki Pinch programı vesilesiyle tanıştık. Depremde aradı, Hatay'a gitmemizi sağladı. Hatay'da ben Ahbap gönüllülerin çalışmalarını bizzat gördüm. Yayınlarımızda Ahbap ve AFAD'ın ibanlarını paylaştık diyor. Şimdi nasıl bu, ben az önce Babala'ya aktarıldı dedik.
2: Şimdi
1: nasıl
2: bir
1: oluyor?
2: 6 Şubat süreci var, bir de Mart ve sonrası süreç var.
1: Şimdi, orada mı oraya yönlendirmişler?
2: Özellikle Şubat ayı zaten en problemli ay.
1: Mesela yani, diyor ki burada da kendi hesabımızdan bağış toplamadık, toplayamazdık da.
2: Tamam, toplamadıysanız zaten bankalar hesabınızı...
0: İşte neden o kadar çok biz topluyoruz ve aktarıyoruz dediniz. İşte o kafa karıştırıcı. İki
2: şimdi kendiniz topladığınızı kendi söylüyorsunuz. Tweetleri az önce verdik.
0: Ya belki bilmiyorum.
2: Videoları var.
3: Kendi bunun... kitlesine böyle biz de yardım yapıyoruz.
0: Evet,
2: O zaman da halka yanıltıcı bilgi verme devreye giriyor.
4: Ya Masak bunu da tespit eder.
3: Eder
4: yani.
3: Çok rahat tespit edebilecek bir şey.
4: Evet, iç işi varsa
3: çok belli
4: bu yolla işlenmiş.
2: Bakın burada asıl mesele şu. Nihal Hanım, o kadar fazla çelişki var ki. Hem Oğuzhan Uğur'un geçmişteki ifadelerinde, hem bugünkü ifadelerinde, hem az önce sizin 45 milyon lira rahat rahat alabilir. Ne problem var ki?
4: Yayından
2: bu parayı alabilir dediğiniz şirketin mesela vergi beyanında 0 lira çıkıyor.
4: Saygı bir prodüksiyonun ne kadar çok para.
2: Bakın başka bir şey söylüyorum.
4: Az önce Can Özçelik de ifade etti.
2: Kara para aklama suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu şirket 45 milyon lira gain'den para alıyor ama vergi ödemiyor. Sıfır vergi çıkıyor.
4: Ya o konuda ben şunu
2: olağan akışı sorusu var.
1: Gain kısmını gördük, villa kısmını gördük. O aile dostundan gelen parayı gördük. Ama burada Ahbap'la ilgili olan o para alışverişi masada burada tespit edilememiş mi? O yok.
4: Dayanırlar.
2: Şimdi burada zaten eğer bakın
1: onun olması gerekmiyor mu?
2: Bakın normal şartlarda zaten Oğuzhan Uğur bu iddiasını ispatlayabilecek olsa o belgeyi sunar. Zaten hizmet sağlayıcı dediği kısım en azından para aktarma kısmından kendini kurtarır bu soruşturma içerisinde. Avukatları çok rahatlıkla 2023, 2024, 2025 tüm banka hesaplarının dökümünü savcılığa ulaştırır. Bunun incelemesi yapılır. Masaktan da gerekli teyit alındıktan sonra zaten bu işte ilgisini çeker. Ama burada biz şimdi beyanlar üzerinden bu böyledir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü toplamadım dediği bağışı 2023'te topladığını söyleyen bir kişi var karşımızda. Şimdi hangi Oğuzhan Uğur'a inanacağız biz? Eğer Oğuzhan Uğur'un beyanına inanacaksam ilkine de inanabilirim. Bugünküne inanabileceğim gibi. O açıdan da bakmak
3: şunun
2: lazım.
3: Şunun için söylemiş olabilir. Şimdi o arada kaynadı. Kendi kitlesine biz bağış yapacağız. Ve bu bağışları işte AFAD'a, Ahbap'a neyse artık kendi hesabını söylemez. Biz bağış topluyoruz diyebilir. Altında da AFAD'ın ve işte Ahbap'ın ibanını verir.
0: Tamam da bu aktardıkı açıklamıyor.
2: Hayır. Aktarmamış olduğu halde mi aktardı demesinden bahsediyoruz.
0: Söylediğini anlıyorum ama aktardık diye iki tane en az tweet'i var.
4: Görülebilecek bir şey. Yani
3: çok basit. Kendi banka hesaplarından AFAD'a veya Ahbap'a o tarihlerde ne kadar para gitmiş... Veya o tarihlerde kendisine kimlerden ne kadar para girişi olmuş?
4: Ya bir raporda böyle bir şey görünmüyor nitekim.
0: Daha da ötesi şimdi yok. 2023'te 3 ay sonrasında kendi ifadesinde yine 3-3,5 ay içerisinde şüphelenmeye başladığını söylüyor. İki gazetecinin ismini veriyor. Hatta bir tanesinin de ciddi suçtan bahsettiğini, ortada belge olmadığını, beraber belge peşine koşmaya başladıklarını söylüyor. Şimdi velev ki diyelim ki bir kuruş bile geçtiyse... Ya sen niye dedektiflik oynuyorsun? Artık bırakın bir depremde devletçilik oynadın. Başına bir sürü çorap örmüşsün zaten.
3: Tabii orada.
2: Şimdi niye savcılığa başvurmadın?
0: Dedektiflik oynamaya başlıyorsun. Ya kaldır telefonu. Ya en kötü CİMER'e yaz kardeşim. Ki senin telefonunu açmayacak insan yok.
3: Yok.
0: Neden kalkıp da yani benim böyle bir şüphem, endişem var diyorsun. Var. Bu arkadaşını
3: ben de yardım
0: ettim. Değil artık
3: ben de
0: yani.
3: Buna yardım
2: bu ne biliyor
3: ettim
2: musun? Ben kendi beyanı var. Arkadaşlara söylemiştim. Sait Ercan isimli sosyal medya kullanıcısı. Bilinen bir isim. 2023 yılı
3: o açıklama yaptı.
2: Sonuna...